0: iyi entelektüeller vardır Türkiye'de. Onlara benzeyen, yani bir taraftan 19. yüzyılın artık iyice mekanikleşmiş, bilimi dinleştirmiş, her şeyin bilim ve akılla çözülebileceğini, maddi medeniyetle çözülebileceğini düşünen bir akım. Bir taraftan Almanya işte birleşmiş ama geride kalmış. O endüstriyel aklı, teknik aklı Schmitt'in tabiriyle temsil eden İngiltere'ye karşı bir meydan okuması gerekiyor. Tam o işte buhranın, yani işte Nietzsche'nin de yine aynı dönemlerin kişisi olduğunu düşünelim. Yani kavga edeceğiniz çok kişi var.
1: Peki bir de şeyden aktarırsanız, Wilhelm'den, son Kaiser'den Weimar'a geçiş. Evet. Yani ne vardı, nereye geçiyor?
0: Orada da şu oluyor, savaş kaybedilip Kaiserreich, yani Alman İmparatorluğu sona erdikten sonra malum Almanya'da bir cumhuriyet ilan ediliyor. Şimdi Almanya'da cumhuriyet ilan ediliyor, Türkiye'de cumhuriyet ilan ediliyor. Savaş bitmeden önce Sovyetler Birliği işte kuruluyor, yani Rusya'da bir cumhuriyet diyelim ilan ediliyor.
1: Bolşevikler.
0: Evet,
1: geliyor.
0: Yani hani savaşan kaybedenlerinde Avusturya'da Habsburg Hanedanı ve İmparatorluğu bitiyor, cumhuriyet kuruluyor. Bak savaşı kazanan Büyük Britanya'da cumhuriyet olmuyor. Krallık devam ediyor işte halen.
1: Kazananlar.
0: Kralları var. İşte Hollanda'da diyelim krallık devam ediyor. Bir cumhuriyet kuruluyor. Fakat tabii bu cumhuriyet kurmalar genelde eğer güçlü bir lider çıkmazsa kargaşa ve kaosa da dönebilir. Çünkü uzun süre hanedanlıkla yönetilmiş ülkelerde veya imparatorlukla yönetilmiş ülkelerde, mesela faşizmin çıktığı ülkeler belki sanırım Katolik ülkelerdir. Türkçe'de en çok yanlış kullanılan kavramlardan biridir faşizm. Ama tehlikeli konu. Hani şimdi anlatmaya kalksak bu sefer vay faşizm mi övülüyor denir. Ama faşizm Katolik Kilisesi'nin hakim olduğu ülkelerde çıkmıştır. İspanya, İtalya gibi. Mesela Almanlar, Nazi Partisi, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi.
1: Onu bir aynıymış kendini gibi görülüyor kabul Türkiye'de etmez. Ama değil tabii.
0: Evet, onlar folk, yani halk kavramı üzerine daha çok
1: bunu yapar.
0: Evet, yani devlet İspanya'dadır, İtalya'dadır. Yani İtalya'dan faşizm çıkması tesadüf değildir. Ha, bir sokak lümpen faşizmi vardır. Bir de hakikaten işte aristokrasinin temsil ettiği ve devlet kavramı üzerinden giden bir faşizm vardır. Şimdi dolayısıyla Schmitt bir şekilde tam bu ara dönemde doğuyor. Ondan sonra Weimar kurulduktan sonra Almanya'da ciddi bir kaos var. Yani bir taraftan güçlü bir sosyalist hareket var.
1: O gücünü kaybet. Evet. Bu arada bir de şeyi izah etmenizi rica edeceğim. Şimdi bizdeki değişimden söz ettiğiniz girişte, evet, anlatırken imparatorluk cumhuriyet. Ama Almanya'da krallık imparatorluktan, evet, cumhuriyete geçişte tam da böyle ne diyelim, iki ayrı şey değil ama sanki bir irtibat hala devam ediyor eski Almanya'yla.
0: Çünkü yenisini kuramıyorlar. Yani Weimar zayıf bir cumhuriyet olarak kuruluyor.
1: Yani lanetleniyor mu Wilhelm ve tabii şimdi geçmiş?
0: O zaten hani Almanya'da da Avusturya'da da hanedan bir şekilde şey yapılıyor. Yani lanetleniyor denmesek bile işte ancien rejim, yani eski rejim haline geliyor. Ama Weimar güçsüz. Çünkü Almanya sosyalist çizgiye doğru mu kayacak? Yoksa işte hani bildik ana akım bugünkü siyaset tabirle sağ çizgide mi kalacak diyelim. Bu sefer bu iki grup çatışıyor. Ekonomi zaten çok kötü. Yani çok yüksek enflasyon var. O bütün değerler...
1: Fakirlik var.
0: Evet, değerler sistemini alt üst
1: kıtlık
0: ediyor.
1: Kıtlık falan da var galiba değil mi? Yani kıtlık demeyeceksem de yani çok zor ulaşılıyor.
0: O dönemi tarif edenler 1910'ların sonu 20'lerin Almanya'sını tam tersi şunu şey diyorlar. Enflasyon o kadar yüksekti ki insanlar nasıl olsa parayı eve götürene kadar paranın kıymeti kalmayacağı için iyice kendini sefahata verdi. Yani memurlar vesaireler, işte işçiler elindeki nasıl olsa bütün parayı harcayayım. Yani gece hayatında parayı yiyenler veya işte yiyip içenler, yani hani bir taraftan elbette bir fakirlik var alt kesim için. Ama öte taraftan da para biriktirmenin, tasarruf etmenin, yani protestan ahlakı diye işte Weber'in meşhur tanımlamasının boşa çıktığı bir dönem. Şimdi bu dönemde ya Almanya parçalanacak ya da ne
1: var
0: çıkaracak?
1: Var mı öyle bir risk?
0: İşte iç savaş var zaten. Hmm. Şimdi mesela Türkiye'de Cumhuriyet'le birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın işte güçlü liderliği ortaya çıkınca aslında Türkiye devlet çizgisi açısından çok fazla bir değişim göstermiyor. Yani hani Cumhuriyet kuruluyor ama nihayetinde yine bir devlet kavramı ve güçlü bir merkezi hükümet olgusu var diyelim. Yani işte mesela Türkiye'de bir pasivist hareket yok Avrupa'da olduğu gibi. Yani savaş karşıtı bir hareket yok. Güçlü bir sosyalist hareket yok 1910'lar, 20'ler hatta 1950'ler.
1: Asker millet olmasıyla alakalı herhalde.
0: Hem öyle biraz, hem de
1: yani tarih boyunca.
0: Türkiye Avrupa'dan farklı olarak 6 asır bir devlet tarafından idare edilmiş bir yer. Yani hani Avrupa gibi Roma Katolik Kilisesi'nden sonra böyle parçalanmış, yerelleşmiş bir yer değil çok fazla. Hani bugünkü anlamda bir merkezi devlet olmasa bile Osmanlı Devleti hani o geniş coğrafyaya ayakta tutan bir yapı. Sovyetler'de işte malum devrim oluyor. Almanya, Avusturya'da ise hem küçülüyorlar hem de iç kargaşa oluşuyor. Şimdi bunu işte nasıl toparlayacağız? Nasıl Hegel, Karl Popper tarafından eleştirilir? Yani hem modern Alman ve Batı felsefesinin kurucu babalarından kabul edilir. Karl Popper'a göre ise işte kapalı toplum. Yani açık toplumun en büyük düşmanlarından biri olarak bütün Batı düşüncesini zehirlemiş kişi kabul edilir malum. Schmitt'lerin yapmaya çalıştığıyla Hegel'in yapmaya çalıştığı benzer. Her iki grup da muhafazakar bir yaklaşımla biz yeniden nasıl bir Alman devleti inşa ederiz? Ve bu Alman devletinin nasıl bir dünya tasavvuru olur ki İngiltere'den farklılaşır? İngiltere neyi temsil ediyor? Global kapitalizmi temsil ediyor. Teknik dünyanın genişlemesini temsil ediyor. Ampirik bilim anlayışını.
1: Tam yani, da palazlandığı evet, dönem artık değil mi?
0: Parayı temsil ediyor. Tüccarı temsil ediyor. Bu sefer bu
1: ve
0: Alman
1: dünya
0: grup,
1: içinde milattan önce milattan sonrayı
0: evet,
1: temsil ediyor
0: evet.
1: İngilizleri.
0: Şimdi burada bir stratejik
1: aynı
0: tercih var.
1: Aynı dönemdeki varlığı değil mi Almanya için ve pek çoğu için?
0: Kesinlikle. Zaten Schmitt'in pek çok eseri bu İngiltere-Almanya kavgası üzerine. Yani düşman orada İngiltere'dir. Çünkü Alman düşünürler, Schmitt de aynı şekilde şunu iddia eder. Biz İngiltere ile modernleşme konusunda, endüstriyelleşme konusunda yarışırsak aslında onun dünya tasavvurunun esiri oluruz. Nitekim Almanya biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'na gelindiğinde hatta ondan önce 1. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'nın en önemli endüstriyel güçlerinden biri. Yani Almanya aynı zamanda materyalist düşüncenin de çok geliştiği bir yer.
1: O yüzden mi romantik bulunuyor Alman düşüncesi?
0: Onu işte romantik bulanlar genelde savaşların kaybından sonra mağlup olanı itham edenler diyelim. Şimdi Ernst Jünger'in güzel bir lafı var. Diyor ki bütün romantizmler kendilerinden sonraki çok radikal bir materyalizmi hazırlar. Şimdi romantik olmak başka bir şeydir. Çağı tenkit etmek başka bir şeydir. Zeitkritik yani asrı tenkit. Şimdi bu hem Hristiyan düşüncesi de olan bir şey hem modern Batı düşüncesi de olan bir şey. Yani siz çağı eğer galip değilseniz tenkit edeceksiniz. Şimdi mesela Türkiye'de genel yaklaşım şu oldu hep. Solda da sağda da. Biz ne kadar çok Batı gibi olursak, teknolojiye ne kadar yatırım yaparsak, daha ne kadar çok fabrika kurarsak, Türkiye o kadar güçlü olur. Bu mağlup ülkelerde genelde galibi taklit etmek anlamında anlaşılabilecek bir tavır. Çünkü endüstriniz olmadığı için 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmişsiniz. 2. Dünya Savaşı'na girememişsiniz. Bir kazanç elde edememişsiniz. Sonraki dönemde işte hep ekonomik sıkıntılar ve politik bir bağımsızlık sorunları çekmişsiniz. Ama Schmitt'in daha felsefi bir eleştirisi var. Diyor ki bu yol bizi küçük İngiltere yapar veya İngiltere'nin peyki yapar.
1: Biz yani Schmitt'in sorularından aslında hani böyle kimileri gibi bir kenara atmadan
0: evet,
1: aa bu Hitlerci, nasyonel evet, sosyalist evet, demeden belki kendimizle ilgili bir takım sorularında yanıtlarını arayabiliriz. Bundan sonrası için de sadece geçmiş için değil ama bu arada araya gidiyoruz galiba.
0: Tamamdır.
1: Gidiyor muyuz? Bir dakikamız varmış.
0: Yani şunu söyleyeceğim. Şimdi eğer Türkçe'ye bir kitap çeviriyorsanız zaten o ülkenin insanına bir şey söylemeyecek bir şeyi çevirmenizin yani hem ticari yoktur, alıcısı yoktur hem fikri alıcısı yoktur. Dolayısıyla elbette bizim için Schmitt veya Alman düşüncesi iki savaş arası Türkiye için söyleyebilecekleri kadar anlamlıdır. Çünkü bizim bağlamımız başka bir bağlam. Ama benim Schmitt'i anlayabilmem için benzer kaygılar hissetmem
1: lazım. Taşıyor olmamız
0: lazım. Dolayısıyla hani bunlar hepsi bize şöyle de bir yol var demek için okunacak metinler. Yoksa dediğim gibi böyle
1: hazır
0: bir
1: yaşanmış.
0: Evet. Evet.
1: Bir, düşünülmüş ve yaşanmış bir evet, hadise üzerinden.
0: Aynen öyle.
1: O zaman aradan dönünce devam edelim. Tamam. Şimdi küçük bir ara, birazdan buradayız.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Evet, aradan geldik, devam ediyoruz ama ben size yine de bir kez daha kitaplarımızı tanıtayım. Hem de satışına katkıda bulunalım. Neticede kitap çünkü. Kara ve Deniz, Carl Schmitt. Bu akşam konuştuğumuz Alman filozof. Yine Roma Katolikliği ve Politik Form, Carl Schmitt. Protestan Almanya'da Katolik bir düşünür. Evet.
2: Evet.
1: Araya gitmeden önce nerede kaldık?
2: Şimdi işte kullandığı kavramlar ve protestosu diyelim veya karşı olduğu liste.
1: Ha, bu şeyi İngilizlerle evet, yani rekabeti orada, Almanya'nın.
2: Şimdi o rekabette...
1: Rekabet derken yani bir tanesi öbürünün...
2: Almanya'da mesela 19. yüzyılın başından itibaren biyoloji bilimi, işte fizik bilimi gelişmeye başlıyor. Yani Almanya'da işte Humboldt Üniversitesi'nin kurulmasıyla beraber... Bir taraftan bu anlam bilimleri, manevi ilimler diye çevrilen Geisteswissenschaften. Fakat bir taraftan da maddi dünyayı değiştirecek o fen bilimleri diyelim gelişmeye başlıyor. Bu da Almanya'da tabii hızlı bir epistemolojik açıdan, felsefi açıdan materyalistleşmeyi doğuruyor. Protestanlık da malum bununla eklemleniyor. Çünkü Almanya...
1: Peki mesela Darwin olmasa nasyonel sosyalizmde... o işleri yapamazdı görüşüne katılıyor musunuz?
2: Darwin'den ziyade hani Almanya'da çok ünlü biyologlar ya da yine bu tabiat bilimleriyle uğraşan kişiler var. Elbette Darwin'in teorisi de orayı etkiliyor ama yani Almanya o konularda çok büyük ivme kazanıyor. Şimdi burada Alman devleti güçlenirken, Alman ordusu güçlenirken, Alman silah sanayi güçlenirken, Alman endüstrisi güçlenirken İşte soru şu olarak karşımıza çıkıyor. Peki bizim dünyaya söyleyecek bir alternatifimiz olacak mı? Çünkü her gücün, bu ister ekonomik güç, ister siyasi güç, ki Schmitt'e göre aslında gücün siyasi güç olması lazım. İşte siyaset kavramı dediği dost ve düşman ayrımı yapacak bir siyasi iktidar olması lazım. Yani bir milleti temsil etme iddiası da olacak şey ancak diyor, bir siyasi iktidardır. Mesela Birleşmiş Milletler'in bu kabiliyeti yoktur diyor. Çünkü bir ordusu yoktur.
1: Çünkü yani daha yeni hani, çıkıyor o zaman.
2: Evet, dost düşman yani daha yeni değil hala.
1: Hayır yani. Hayır, o zaman.
2: Evet, tabii ona büyük bir muhalefeti var yani.
1: Hani çünkü o öngörüsü de işte
2: tutuyor, evet.
1: Tutuyor.
2: Yani hani bunun evet diyor bir global iktidar arzusu ya da işte iddiası var ama yaptırım gücü yok. Şimdi yaptırım gücünü sağlayan cebir. Yani silahlı gücünüz veya devletin kolluk kuvveti veya ordusu. Ama bir taraftan da bunu içine alacak bir siyasi proje lazım. O siyasi projeyi destekleyecek bir dünya tasavvuru lazım. Weltanschauung diye işte Almanca'da çok kullanılan 19. ve 20. yüzyıl düşüncesinde. Onu inşa etmeye çalışıyorlar aslında. Burada da neye temel olarak karşı? Ekonomik teknik akıl diye ifade ettiği, bizim bugün işte çok geniş anlamda kapitalizm dediğimiz, yani her şeyin ekonomik anlamda değerlendirildiği, milliyetin ve milli sınırların

0: dolayısıyla giderek aşındırıldığı. Schmitt mesela şunu der, kapitalizm der, pazar günü kilisenin açık olmasıyla veya kapalı olmasıyla ne zaman ilgilenir? Eğer kilisedeki vaiz çok tüketmeyin derse kiliseyi düşman beller. Ama eğer insanlar pazar günü kiliseye gidip ondan sonra normal kapitalist ekonomideki rollerini almaya devam ediyorlarsa o zaman
1: Hatta
0: sıkıntı
1: öğleden sonra
0: yoktur.
1: AVM'ye gidiyorlarsa
0: Evet.
1: problem yok.
0: Şimdi aynı şekilde Lenin'in mesela Rusya'da da benzer bir kurgu var malum. Sovyetler Birliği aslında Rus tipi bir modernleşme yapmaya çalışıyor. Bunu da endüstriyelleşme üzerinden yapıyor. Yani tarım yerine endüstriyi tercih etmek. Çünkü Rusya ve biz birbirimize benziyoruz. Yani daha ağırlıklı olarak zirai ülkeler bunlar. O elektrifikasyon projesi malum Sovyetlerin en büyük başarısı olarak görülür. Yani her yere demiryolu yapma ve bir şekilde elektrik götürme ve fabrikalar açma. Hani Sovyet projesi işte farklı Sovyetlerde, farklı cumhuriyetlerde farklı fabrikalar kurma, proleterleştirme. Yani o tam Marx'ın o sosyalizm aşamasına ülkeyi zorla taşıma diyelim. Şimdi der ki yine bu elektriğin gittiği her yer bir şekilde o ekonomik teknik aklın şeklini alır. Şimdi buradan da bir Schmitt'in arzu ettiği şey şu değil. Hani Amerika'da bir kısım tarikatlar var malumunuz. Tamamen teknoloji karşıtı bir hayat yaşamak isterler. Avrupa'da da bazı yerlerde var. Hani orman içinde yaşayalım, elektrik olmasın vesaire. Hani böyle karikatürize bir şey tarif etmiyor. Sadece bir farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Yani siz bu ekonomik teknik aklı hayatınıza hakim kılmaya başladığınızda o zaman siz aslında alt etmeye çalıştığınız düşmanın dünya tasavvurunu benimsemiş olursunuz ki mağlup milletler için genelde en büyük sıkıntı budur. Yani mağlup millet deli gibi galip olmak istediği için kim galipse ona birebir benzemeye çalışır. İşte mesela benim doktora tezimde cevaplamaya çalıştığım şey buydu. Hani Batı tipi üniforma alıyor Osmanlı 2. Mahmut döneminde. İşte mehteri kaldırıyor, bandomuzluka kuruyor, silah sistemlerini alıyor falan. Ama bu böyle ilk başta şekli bir değişim gibi gözükürken zamanla neyi dönüştürmeye başlıyor? İnsan alet ilişkisini, insan çevre ilişkisini, insan insan ilişkisini. Yani onun sizi dönüştürücü kısmına, tahrip edici kısmına muhafazakar düşünceye göre uyanık olmanız lazım diyor. Şimdi bu Türkiye'de de çok
1: Tabii yani
0: yaşadığımız bir şey.
1: silah değil apartman hayatı mesela.
0: Evet.
1: Apartmandan stüdyo tek
0: Evet.
1: kişinin yaşayabileceği daireye dönüşüm. O arada işte 24 kişilik porselenler.
0: Evet.
1: Şimdi geçenlerde gördüm ilk defa Türkiye'de de 2 kişilik takımlar
0: Doğru.
1: yapılmaya
0: Yani o
1: başlamış.
0: size o
1: Yani
0: şeyi.
1: birinde hafıza devam ediyor.
0: Evet.
1: İşte büyük evler.
0: Hı.
1: Değil mi? Evde babaanne, anneanne. Sonra onlar çıkıyor
0: Hı.
1: evden. Çekirdek aile. Şimdi çekirdek aileden de başka bir yere
0: Yani
1: doğru
0: bizim
1: gidiyoruz.
0: geleneksel mimarimizde ne vardır? Haremlik selamlık vardır. Bu haremlik selamlık genelde hani geleneksel mimari karşı olarak pek bilinmez. Hani kadınlar erkekler zannedilir. Oysa selamlık denilen aile dışı olan kişilerin, misafirlerin
1: Ağırlandı.
0: ağırlandığı, karşılandığı yerdir. Harem
1: Öbürü de
0: dediğimiz yer,
1: senin yaşadığın
0: yani
1: yer.
0: evet sizin sadece kendi aile hayatınızı yaşadığınız kısımdır. Şimdi bu mesela uzun yıllar apartman hayatında oturma odası salon ikilemiyle karşılandı. Yani oturma odası ailenin gündelik hayatına devam ettiği yerdir. Salon her an gelebilecek bir misafiri
1: Temiz olarak
0: karşılayacak, işte
1: saklanan
0: temiz, örtülü, kullanılmayan şekilde karşılanan
1: sit
0: yerdir.
1: alanı.
0: Şimdi yeni iki odalı ya da çakma üç odalı evlerde bu tip bir kurgu yapma şansınız yok. Ya da evde misafir ağırlama şansınız yok.
1: Artık sizin oturduğunuz yere gelecekler.
0: Evet. Ya da
1: Öyle
0: işte
1: steril, temiz
0: dışarıda yemek
1: şey.
0: yiyeceksiniz. Evde sadece işte belki
1: Sokakta
0: çay içeceksiniz.
1: yiyeceksiniz ve
0: Evet.
1: paylaşacaksınız
0: Şimdi
1: hesabı.
0: bu mesela bir
1: Sosyolojiyi gün be gün değiştirecek. Peki
0: değiştirecek.
1: şunu sormak istiyorum
0: Buyurun.
1: Gültekin Bey. İlhan İlkılıç'la Alman Etik Konseyi üyesinin
0: Hı.
1: iki kez seçilen tek Müslüman üyesiydi şimdi
0: Hı.
1: değil. Yani de artık bitti daha doğrusu dönemi. Onunla birkaç kez yayın yaptık ve bugün de hala Almanya'da işte teknolojik bir yeniliğin o etik konseyinde muhtelif dinlerin
0: Evet.
1: sözcüleri, bu arada masonlar,
0: Hı.
1: ateistler filan
0: Hı.
1: felsefe gruplarının da
0: Evet.
1: sözcüleri. Bu etik midir, değil midir? Olur mu, olmaz mı diye. Bazen bizde yani şimdi hatırlamıyorum
0: Hı
1: örneklerini
0: hı.
1: ama bizde bilim öyle diyorsa ve
0: Evet,
1: öyledir
0: evet.
1: denirken orada 9-10 yıl bulan tartışmalara
0: Doğru.
1: sebep olabiliyor ve demokratize bir şekilde ele alınıyor. Yani sonucu büyük ihtimalle değiştirmiyor ama Mecliste sağlayan, tartışılıyor, görüşülüyor.
0: İşte Almanya'da yani Schmitt bu, benzeri evet, teknoloji felsefesi yapan var mı kişiler. Yani? Fransa'da mesela Jacques Ellul, o da Katolik bir düşünür, Türkçe'ye kitapları kısmen çevrildi. Mesela o da ciddi bir teknoloji eleştirisi yapıyor.
1: Burada siyaset de gelip şey diyormuş etik konseyine, bir an önce şu konudaki raporu çıkartın. İşte bekliyoruz yani, ona göre tavır alacağız gibi.
0: Şüphesiz, çünkü siyaset veya...
1: Yani bu var olan bir şey mi Almanya'da?
0: Sonuçta bir, bir gelenek var. Yani Almanya'da mesela çevreci hareket diyoruz. İşte Grünen, Yeşiller Partisi. Şimdi onların fikir babası Hans Jonas. Yani fikri kurucu babası. Türkçe'ye daha maalesef hiçbir eseri çevrilmedi. Hans Jonas Heidegger'in öğrencilerinden biri. Yahudi kökenli olduğu için o da göç edenlerden bir tanesi. Şimdi orada mesela yeşilcilik hikayesinin bir felsefi arka planı var. Teknoloji karşıtlığının veya teknoloji eleştirisinin veya teknolojiyi sorgulamanın da bir felsefi arka planı var. Şimdi Türkiye'de teknoloji felsefesi diye bir dal yok. İkiniz Türkiye'de teknoloji karşıtı veya teknolojiyi sorgulayan Nazım Hikmet'in bir tane şiiri var. İsmet Özel'in üç meselesi var. Ama onun dışında bizim birkaç çeviri dışında Türkiye'de bu konuya kafa yoran soldan sağdan düşünür yok mesela. Dolayısıyla hani biz çok daha rahat adapte olan, işin çok fazla felsefi tarafıyla ilgilenmeyip pratik, pragmatik güç veya konfor tarafıyla ilgilenen biraz kısmındayız diyelim. Bu da aslında hani Osmanlı pragmatizmi dediğimiz bir şey vardır. Hani Osmanlı çok kültürlü bir coğrafyanın ortasında bir imparatorluk kurduğu için genelde hani kültürlerle ilişkisinde falan bir Alman devleti kadar şey değildir, sert değildir malumunuz. Yani işine yarayanı alır. Türklerde de böyle bir hani devlet yönetmiş olmanın uzun yıllar, uzun yüzyıllar getirdiği.
1: Ama sonra da mağlubiyetten dolayı böyle bilimle ilgili herhangi bir şeye işte orada, en ufak bir eleştiri doğru getirmeme gibi bir şey, kompleks demek.
0: Eğer mağlubiyetten sonra şu fark edilmiş
1: ağır
0: olsaydı.
1: Mıdır, bilmiyorum ama öyle bir şeyimiz de var
0: kesinlikle
1: galiba.
0: Kesinlikle var. Yani eğer mağlubiyetten sonra biz her şeye rağmen aslında fikriyatımızdan dolayı kaybetmedik. Gereğini yapmamaktan, yani dünyanın gereğini yapmamaktan dolayı kaybettik gibi bir teşhis olsaydı, ki ilk başlarda teşhis böyleydi.
1: Ya da tercih ettik yani, biraz Mehmet evet. Gence falan bakınca
0: şüphesiz.
1: Mehmet tercihlerimiz
0: Hoca,
1: var.
0: Allah rahmet eylesin, o tercih kavramının altını çizerdi. Ben de aynı düşüncedeyim bir tarihçi olarak.
1: Yani, sonra da maruz kalıyorsun.
0: Evet, tercih edersiniz, bir şey kaybedersiniz. Yani bugün Nepallerin tercih ettiği gibi mesela. Yani Çin'in son 50 yılda işte komünist devrimden sonra, Mao'dan sonra tercih ettiği gibi. Mesela bugün Çin ve Hindistan normalde kadim medeniyet merkezleri olmasına rağmen neyi tercih etti? Tamamıyla totaliter teknik bilim hakimiyetini tercih ettiler. Yani biz dünyanın en üretici ülkesi olacağız dedi.
1: Şeyi örnek vermişti rahmetli Mehmet Genç. Londra'da 50 bin dilencinin olması aynı dönemde Osmanlı Devleti'nde de sayılı gayrimüslimler içerisinde var. Hı-hı. Onlar da göçebeler.
0: Evet, evet. Yani zaten Osmanlı'nın teşkilatının yani
1: sanayi ekonomik devrimi de bir tercih yani. Çoluk çocuk herkes.
0: Bir yere kadar tercih. Bir hani yerden sonra tabii treni kaçırıyoruz diye paniklediğinizde, isteseniz de sermaye eksikliği dolayısıyla kuramayacağınız bir şey. Mesela Türkiye evet ben sanayi kuracağım dedi Osmanlı döneminde. Fakat bu sefer işte 19. yüzyılda sermaye problemiyle veya müstemleke sömürgesi olmaması problemiyle karşı karşıya kaldı. Cumhuriyet aynı şekilde dedi ki evet ben bir sanayi kuracağım. Ama yetişmiş insan, sermaye, yeteri kadar bilim, teknoloji altyapısı, yani technoscience, teknik bilim dediğimiz, Schmitt'in de o isimle adlandırdığı altyapınız yoksa bu sefer isteseniz de kuramazsınız. Ama mesele şu, siz gündelik güç oyununda yani toplum veya devlet olarak buna katılabilirsiniz. Ama mesela fikri alanda hala benim aslında duruşum buydu ama şimdilik kaydıyla bu pratik gerçekliğe, yani eski bizim kelamda muktezai hal denilen halin gereğine bir yerde çok basit çevirirsek uydum. Bu başka bir şeydir. Almanya'daki bu düşünürler aslında toplumun bir şekilde o itirazı diyelim, derin itiraz ya da vicdani itiraz. Yoksa Schmitt ve ekibi de ne istiyor? Güçlü bir Almanya istiyor. İngiltere'yi alt edebilmek için. Ama bunu biz
1: güçlü Almanya formülleri ve nasıl olacağı yönünde ki teklifleri farklı, öyle mi?
0: Bunun felsefi tarafı farklı ama gündelik politik teklifleri yok ki Hitler'e ram oluyorlar.
1: Ram oluyor.
0: Yani mesela Heidegger'in işte Türkçe'ye Varlık ve Zaman diye çevrilen eseri, şah eseri diyelim. Şimdi bunu okuduğunuz zaman bambaşka bir şekilde modern dünyayı veya dünyayı veya insani varoluşu anlarsınız. Ama Heidegger'de sonuçta üniversite rektörüyken Hitler'in o üniversiteleri ele geçirme projesine dahil olmuş kişi olmakla suçlanır. Ki işte o süreçte öyledir. Yani mesela

0: başka bir kabiliyet. Birinden de nazari bir kurgu bekliyoruz.
1: Evet.
0: Ama hani bu ekibin şöyle bir Almanya kuralım gibi somut, işte idari teşkilat olarak, siyasi teşkilat, işte ekonomik yapı olarak somut teklifleri yok.
1: Ama kritik ediyorlar. Kritik ediyor. Var olanları.
0: Şimdi bu işte kritik...
1: Kritiklerinde haklı çıktıkları yerler
0: geliyor.
1: De var.
0: Çok yerler var insani olarak bakarsak. Şimdi Schmitt'in döneminde dijitalleşme yoktu. Hava kuvveti yeni ortaya çıkıyordu. Yani bu eserler yazılırken. O yüzden Kara ve Deniz kitabının sonunda der ki, önümüzdeki hafta imkan olursa konuşuruz.
1: İkisini de inşallah.
0: Yani hani
1: biraz Roma Katolikliğine
0: henüz daha hava unsuru yok. İleride o da yazılır gibi bitirir mesela. Çünkü hava ve uzay boyutunun insan hayatına girmesi, hem askeri olarak hem ticari hem işte haberleşme ve diğer konular, gözetleme toplumu falan. Ve aynı zamanda da dijitalleşmenin girmesi bambaşka noktaya getirdi bu Schmitt'in korktuğu ekonomik teknik aklı. Şimdi bir örnek vereyim. Belki sanırım hani Twitter'da bugünleri takip ederseniz en çok tartışılan konular transfer, futbol transferleri. Şimdi eskiden futbol dünyası biraz daha savaş tabirleriyle ve biraz daha böyle gönül dünyası gibi konuşulurdu. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti İstanbul'da vesaire. Şimdi genelde taraftarlar, özellikle genç nesil taraftarlar, biz şu oyuncuyu şu kadar paraya sattık, biz sizden daha fazla para kazandık, sizin oyuncu 10 milyon euroya gitti, bizimki 20 milyona gitti, biz şimdi mesela çok sevdiğimiz bir oyuncuyu diyelim takımda 15'e sattık, oh ondan kar ettik, yeniden bir genç alacağız, onu da 20'ye satacağız tartışmaları dönüyor. Şimdi bu ne demek? Ekonomik aklım artık futbol endüstrisine, yani daha önce böyle daha manevi duygular, bir tür savaş oyunu gibi oynanan bir alanın kültür endüstrisinin bir parçası olduğunu, önce kulüp idarelerini ele geçirdiğini, bu aklım mecburen, çünkü paranız yoksa işte Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olamıyorsunuz ya da üst turlara çıkamıyorsunuz. Şimdi seyirci de aynı ekonomik akılla davranıyor. Yani buna bakın. Onun nasıl yayıldığını, o anlayışın nasıl difüze olduğunu görürsünüz. Yoksa futbol seyircisinin umurunda mıdır hani kulüp ne kadar kar etti, ne kadar etmedi? Yani ben Türkiye'de 40 yıldır futbol takip ediyorum. Hani 3 sene öncesinde bile mesela şey hesabı yapılmazdı. İşte biz bundan kazandık, arttırdık. Seyirci şuna bakar hani takımımda iyi oyuncular olsun, savaşçı oyuncular olsun, işte kaliteli oyuncular olsun vesaire. Dolayısıyla Schmitt'in orada uyardığı şeyi Almanya ya da Avrupa aslında iki dünya savaşı arasında yaşıyordu. Aslında 1890'lardan itibaren yaşamaya başlamıştı. Biz Türkiye'de bunu 1970'li yıllardan itibaren yaşamaya başladık. 1970'lerin sonunda bize ilkokulda öğretilen Türk nüfusunun, Türkiye nüfusunun %70'inin kırda, %30'unun şehirde, meskun mahallede yaşadığı idi. Aradan geçen 40 senede şu an Türkiye'de %90 meskun mahallede, %10 kırda yaşıyor. Dolayısıyla biz aslında 40 sene, 30 sene içinde şu an o Schmitt'in yaklaşık işte 70-80 sene önce tarif ettiği kuşatıcı teknik akıl, ekonomik akıl, kapitalist akıl, o devleti, devlet iradesini, siyasi iradeyi çökerten, manevi hayatı tamamen bu ekonomik akla teslim eden hali, durumu şimdi yaşıyoruz gibi düşünüyorum. O yüzden aslında hani Türkiye'de o yılların Avrupa ya da İngiltere'deki bu eleştirel düşünürlerin daha fazla okunması lazım. Yani okumazsak ne olur? Veya öyle bir düşünce akımı oluşturmazsak?
1: Soru şu. Şimdi malum Oppenheimer filmi var. Evet. Atom bombasının mucidi.
0: Evet.
1: O da işte Hitler Almanya'sından kaçan, o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne giden fizikçilerden biri.
0: Evet.
1: Böyle başka isimler de var. Biraz evvel örnek verdiniz zaten Carl Schmitt'ten söz ederken. Yeniden neden neokonlar tarafından
0: gidenler var,
1: güncellendi ve refere edilmeye başladı diye. Şimdi Oppenheimer'ı Oppenheimer'da ilk atom bombasının kullanılması hadisesi bütün dergilerde kapak oluyor. Çok prestijli bir isim oluyor. Film 3 saat 20 dakika. Önce şunu sor, yani iki soru birden sorayım. Carl Schmitt olsaydı ve ona sorulsaydı mesela.
0: Atılır mıydı o atom bombası? Bombayı
1: atar mıydı? Çünkü Hitler döneminde de, yani o dönemde Almanya'da çalışıyor. Ama bomba atıldığında artık Hitler intihar etmiş. Bitmiş yani hikaye. Japon

0: Japonya'da da Japonya'da şimdi sizin yanınızda konuşmak ayıp oluyor tabii.
1: Estağfurullah.
0: Siz beni düzeltin. Ya askeri olarak Japonya'nın durumu da malum.
1: Hı.
0: İşte o sebeple de zaten diyorlar ki Japonlara bir demonstrasyon yapalım. Bak elimizde böyle bir şey var, atmayalım. Ya onlar kendileri teslim
1: Evet.
0: olsun diye de bir yöntem de önerenler var. Böyle bakınca döneme. Çünkü Oppenheimer'ı seyrederken bu bomba atılsın mı atılmasın mı düşünmek de
1: Evet.
0: kolay değil. Yani orada
1: Hı.
0: seyirci olarak da bakarken. Ama siz hem askeri tarih
1: Hı.
0: bildiğiniz için, hem o dönemi bildiğiniz için, hem de bu beyefendiyi çok yakından
1: Evet, evet.
0: okuduğunuz için önce sorayım, yani lanetlilerden biri
1: Hı.
0: Carl Schmitt.
1: Hı.
0: Carl Schmitt olsa kullanır mıydı? Öbürü kullanıyor. Yüz binlerce insan
1: Hı.
0: ölüyor ama yine orada tabii galibiyet,
1: Hı.
0: mağlubiyet hikayesi de var. Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii Schmitt'le Alman siyasi iktidarını ayırt etmek lazım. Ama Schmitt'in kendisi kullanmayalım derdi. Yazdıklarına göre amel edecek olursa. Buradaki tartışma Osmanlı'nın bir misli mukabele. Yani 1826'da Asakir-i Mansure kurulurken bu tartışma uzun süre yapılıyor. Şimdi süngüyü kullanmakta, tüfekteki malum süngüyü, Osmanlı askeri geri duruyor. Bir şekilde Fransa'dan bu Avrupa'ya yayılmış. Hayır, süngü mertçe bir mücadele aracı değildir diye tartışmalar dönüyor. Aynı şey işte Japonya'da da malum. Tokugawa döneminde bu samuraylarla modern ordu arasındaki tartışmalarda. En son şöyle fetva veriliyor. Yani işte Hazreti Peygamber döneminde hadis de var. Düşmana bil misil mukabele edeceğiz. Bil misil mukabele ne demek? O bana ne atıyorsa ben de onu atacağım. Şimdi böyle düşünürsek evet, nükleer silah karşı da varsa bende de olması, dengenin
0: Edinirsin
1: oluşması.
0: ama kullanır mısın?
1: İşte kullanma noktasında Schmitt'in veya Hüseyin Nasr'ın, yani o tarz işte bizim,
0: Çünkü var olunca bir caydırıcı, yani siz tabii dediğim gibi sizin
1: ya bu
0: yanınızda
1: sonuçta
0: ahkam kesmeyeyim.
1: hani Almanya'nın da süper top denilen çok uzun menzilli topları icat ediyor savaş içinde. Hani diyelim ki atom bombası benzeri, yani termonükleer silahı Almanlar geliştirmiş olsaydı bunu Almanya kullanır mıydı? Zaten Schmitt son dönemde kenara atılmıştı. Kullanırdı muhtemelen. Çünkü Batı aklı bu. Belkıs Hanım, bunun da arkasında bir yüzyıllık tartışma var. Mutlak silah tartışması. Mutlak silah deniyor ki doğudan bize bir saldırı olacak. Bu saldırıya karşı biz mutlak bir silah kullanıp bu doğulu barbarları ortadan kaldıracağız. Dolayısıyla mesela atom bombası Avrupa'da kullanılmıyor. Sarı ırk kabul edilen Japonlara karşı kullanılıyor. O zaman tarif edilen yer daha çok Çin veya Afrika'nın veya Arap Yarımadası'nın içi. Yani bu kabilelerle zor coğrafyada savaşmak çok zor olduğu için hava kuvveti ve bir süper bomba. Bu önce bilim kurgu yazıları olarak başlıyor 19. yüzyılın sonlarında. Yani o atom bombası diye bildiğimiz silah şunu vaat ediyor. Öyle bir silah olacak ki savaşı sonlandıracak, insanlar ölmeyecek. Yani hani aydınlanmanın ürünü olan mutlak akılın bize çok vicdansız gelen ama aslında rasyonel olan bir kurgusu bu.
0: Çünkü o filmde de söyleniyor. Bu bulununca artık şey bitecek, savaş bitecek,
1: Aynı
0: herkes
1: şeyi
0: ayağını denk alacak.
1: Gatling diye bir makinalı tüfek mucidi var.
0: Ama öyle olmuyor.
1: 1870'lerde diyor ki ya ben öyle bir silah bulacağım ki savaştan hep böyle gelen işte cesetleri görüyor. İşte çok yaralı var, çok şey var. Öyle bir silah yapacağım ki savaş çok kısa sürecek. Bu sefer makinalı tüfek icat ediliyor. Birinci Dünya Savaşı makinalı tüfek icat edildiği için siper savaşına dönüyor ve milyonlarca insan ölüyor.
0: Almanya'da bunu çok derin yaşıyor, değil mi?
1: Evet, termonükleer silah da evet, günümüzde işte Japonya malum teslim olmadığı için Amerikalılar oraya bir amfibi çıkarma yapması lazım. Diyorlar ki bir amfibi çıkarma yaparsak çok Amerikalı ölecek, çok Japon ölecek. Biz o kadar adam ölmesin diye buraya atom bombası atalım, savaş bitsin. Yani bunun insani meşruiyeti bu güya. Ama
0: Ama
1: mesela...
0: şimdi pardon orada yani başka bir yere gittik ama tabii Carl Schmitt bizi dinliyormuş gibi.
1: Ya Schmitt şunu derdi, bu ekonomik teknik akla ve teknik akla teslimiyettir. Bunu balina avcılığı örneği üzerinden anlatıyor Schmitt.
0: Hemen onu tutun kenarda.
1: Tamam.
0: Ben belki seyircilerimiz
1: Hı-hı.
0: izlemediği için söyleyeyim. 20-30 bin ölümden söz
1: Evet.
0: ediyorlar başında,
1: Evet.
0: öngörüyorlar.
1: Evet.
0: Bunun içinde ama çoluk çocuk da gidebilir, onu da biliyorlar.
1: Evet.
0: Tabii 20-30 bin olmuyor, 200 bin, 300 bin de
1: Evet, iki
0: olmuyor. Çok
1: bomba
0: daha fazla
1: kullandıkları için
0: oluyor.
1: artıyor. Evet.
0: Fakat bu arada ilk denemesini yaptıklarında da
1: Hı-hı.
0: sıfıra yakın ama sıfır değil, kıyamette kopabilir.
1: Evet.
0: Yani dünya
1: Evet,
0: da
1: evet.
0: gidebilir. Şimdi bir taraftan bu ihtimal var.
1: Evet.
0: Ya, bu ihtimal

0: mal varken 20-30 binden bahsetmek de o kadar kolay yani olabilecek bir şey
1: şimdi,
0: değil.
1: Şimdi ekonomik teknik akıl dediğimiz şey ne yapar? Hesap yapar. Orada bütün insanlar birer hesabın parçasıdır. Yani hani Marx'ın meta örneği üzerinden konuşan bir şeydir. Think'tir, think'tir. Almancasıyla konuşursak. Yani o zaman...
0: Yani bir yanına bir sıfır daha ekleyebilirsin, evet, bir sıfır daha
1: yani
0: ekleyebilirsin.
1: Yani o 200 bin insanın kaçı çocuktur? Çünkü Japonya'daki evler biliyorsunuz ahşap.
0: 200 bin de değil. Yani ilk evvela 220 bin sonra kademe kademe
1: kundak
0: artıyor
1: gibi kavruluyorlar. Bir de yani kundak gibi kavruluyor bütün insanlar. Çünkü evler beton değil Japonya'da.
0: Kömür oluyor.
1: Ahşap evler. İkincisi nesillere etki ediyor bu. Yani sadece o sırada orada yaşayanlara değil. Ondan sonra biliyorsunuz doğumlar vesaireler... O nükleer silahın ve nükleer artıkların...
0: 3 sene sonra biraz daha ölüyorlar, 5 sene sonra...
1: Şimdi biz hep aydınlanmanın bir yüzünü biliyoruz. Kendisi de yine bir Yahudi kökenli düşünen Sigmund Bauman diyor ki... Holocaust bir aydınlanma ürünüdür.
0: Muhakkak.
1: Çünkü aydınlanmanın bir tarafı insanın azatlaşması, bağımsızlaşması yani emansipare. Nereden bağımsızlaşacak? İşte kendini sınırlayan her şeyden. Neyle? Akılla. Ama bir tarafı da akıl tek başına duygusuz... Vicdan üretemediği için totalleştirir. Yani savaşı da totalleştirir. Ekonomik karı da totalleştirir. Her şeyi bir kar ve zarar bir maksimizasyon üzerine
0: koyar. Bunu da bütün insanlık tecrübe etti zaten.
1: Ediyor. Şimdi burada da yine Türkçe'ye vakit nakittir diye çevrilen bir söz var biliyorsunuz. Bu söz Benjamin Franklin'e atfedilir. Vakit nakittir diye görünce biz bunu Osmanlı sözü zannederiz. Ama o dönemde çevrildiği için Osmanlıca çevrilmiştir. Time is money. Şimdi bu protestan ahlakının kapitalizmle eklemlendiği kelimedir.
0: Ama nakit yerine konabilen bir şeydir.
1: Halbuki yani her vakit, şey ölçülür.
0: Vakit yerine konabilen bir şey değildir.
1: Yani aslında protestan, Hristiyan teolojisinde bu İslam'da da var. Hani sermayen olan ömrün geçiyor diye ilahimiz var. Yani sonuçta insan ömrünü iyi kullanmalı. Mala yani işlerle uğraşmamalı. Hani ebedi maksadına uygun işler yapmalı. Bu teolojik kısmı. Bunu sekülerleştirdiğiniz zaman insan zamanı sadece kar maksimizasyonu için kullanmalı. Mesela bizde yeni yeni saat ücreti diye bir kavram çıktı. Hani Türkiye'de götürü usulü çalışılır.
0: Almanya'da hani saat.
1: İşçilere dersin ki işte şurası ne zaman biter? Hani bitirince şu kadar para vereceğim. Çünkü Türkiye'deki işçiyi şeyle terbiye etmek zordur. Yani 3 saat ve bana saat ücreti senin işte 100 lira. Almanya değil ama daha çok bu Anglo-Amerikan dünyada o saatin yani zaman diliminin bir parasal karşılığı vardır. Bu sayede hesap rahat yaparsınız. Hesap yaptığınız zaman da kontrol edersiniz. Bu Almanlar mesela Spengler'de, Zombart'ta diyor ki bu Yahudiler ve İngilizler Rechenhaft'tır yani hesapçıdır. Biz Lebenhaft'ız yani coşkuluyuz. Duygu.
0: Evet.
1: Yani işte o folk kavramı da öyle o Nazilerin. Yani biz bu hesap dünyasına, endüstriyelleşmeye, işte teknik bilimin hakimiyetine karşı Almanya bir huruç ediyor. Tabii Almanya'nın hurucu da neyle yapılıyor? Tankla, topla, tüfekle yapılıyor ve orada da yine insan ölüyor. Yani hani bu ikisi de Batı dünyasının kendi içinden çıkarttığı alternatif.
0: İki farklı yorum.
1: Burada da neyi okumak lazım? Hani Yezid Begoviç'in bu Doğu ve Batı arasında İslam adlı kitabı. İslam dünyasında bu konularla alakalı ve İslam'ın Batı'ya yani Batı'daki alternatiflerden farklı bir yol olduğunu ortaya koyması açısından harikulade bir eserdir. Yani Aliye'yi biz politik lider olarak biliyoruz. Hani bilge kral diyoruz ama o bilgelikle alakalı
0: nereden
1: kısmı çok
0: geliyor?
1: Tanımıyoruz. Yani orada aslında ciddi bir şey var. Hani hem bir Batı analizi var hem de İslam'ın en azından ide olarak, ideal olarak, fikir olarak nereye oturduğu. Yani aslında Ali'ye şunu demeye çalışıyor. Hristiyanlık daha ruhani bir dini yaklaşımdı. Yahudilik daha zamanla maddi bir dini yaklaşımdı. İslam ise tam bu ikisinin dengesidir. Yani dünyaya küsmeyen, dünyayı reddetmeyen, dünyadan kendini illaki uzaklaştırmayan, çünkü ilk dönem Hristiyanları bu Katolik Lisesi kurulana kadar böyle kişilerdi. Ama dünyaya da tamah etmeyen veya her şeyi dünya için yapmayan, orada Schmitt'in ekonomik teknik aklın bizim kültürdeki karşılığı aklı maaştır. Maaşı biz bugün aylık olarak tercüme ediyoruz da, iş, taayyüş yani geçim. Geçim aklı şu demek, dünyadaki temel bizim gayemiz beka, hayatta kalmak. Yani hepimizin bir organik bedeni var. Hepimizin tek derdi, öncelikli derdi diyelim, bir şekilde hayatta kalmamız lazım. Bu hem biyolojik olarak hem sosyal anlamda. İkinci kavram ise aklı meyattır. Yani akıbet aklı. Hani benim bu dünyadaki hayatım sona erecek.

0: gelecek bu dünyadan sonra. Bir hayatım daha var. O halde ben hareketlerimi buna göre, yani sadece dünya
1: Lazım.
0: faydası gözetmeksizin yapmalıyım. Almanlarda ilginç bir şekilde bu dönemde Schicksal Bewusstsein diye bir kavram var. Bu diğer Batı dillerinde yok. Schicksal akıbet demek. Akıbet bilinci. Biraz ölümü yüceltme var. O yüzden
1: Schmidt'te var mı bu?
0: var, onda da var. Yani hani
1: Nasıl? Biraz anlatır mısınız?
0: Schicksal Bewusstsein şu: insanı karara itecek şey dost düşman ayrımıdır diyor Schmitt. Heidegger ve Enstringer de ölümdür diyor. Genelde malum faşizm ve nazizm şeyle suçlanır: ölüm kavramını çok yüceltmekle. Hani bu Nietzsche'deki kısmi o Darwinist unsurlar, işte Übermensch kavramı, efendi köle diyalektiğine kadar, işte Hegel'e giden çizgi diyelim. Fakat akıbet bilinci, yani öleceğini bilmeyen insan, diyor Heidegger, hayata katılamaz. Yani ancak ölümlü olan bir kişinin hayata katılımı keskin olur. Oysa modern medeniyet mezarlıkları ne yapar? Hayatımızın dışına atar. Yani şehrin dışına atar. Ölümü evin dışına atar. Ölüyü evin bahçesinden dışarı
1: Öbüründe
0: atar.
1: bahçede dururken.
0: Evet, yani bizim işte Osmanlı döneminde de genelde işte 1870'ten sonra İstanbul reorganize edilirken kabristanlar falan.
1: Ya da işte hala Anadolu'da kasabaların ortasında yani gelip
0: Evet.
1: geçerken
0: Şimdi
1: cümle alemin
0: burada ölmemek
1: mezarıyla
0: üzerine bir hayat
1: selamlaşıyorsun.
0: var ve sanki
1: Evet.
0: ölmeyecek gibi bir yaşama kültürü bize vaat ediyor. Bunu hani modern tıp endüstrisi, Hans Jonas da şunu eleştiriyor: ölmemize bile izin vermiyor. Yani hani normal
1: Tabii
0: şartlarda
1: bizim Mecidiyeköy'deki Zincirlikuyu mezarlığında her canlı ölümü
0: tadacaktır.
1: tadacaktır ayetini ve birebir yaşadık biliyorsunuz. Bazı
0: Evet.
1: köşe yazarlarımız onun kaldırılmasını
0: Gibi,
1: istediler.
0: gibi.
1: Evet,
0: Yani bu
1: sanki
0: bizim,
1: diskoteğin
0: işte bu bizim
1: girişinde
0: hani
1: değil,
0: yaşama
1: mezarlığın girişinde
0: zevkimizi azaltıyor
1: Evet,
0: dendi.
1: gelip geçerken
0: Oysa
1: moralimiz
0: mesela
1: bozuluyordu yani.
0: Jünger der ki, tabii Birinci Dünya Savaşı'nda yedek
1: Belki
0: subaylıkla
1: köşe
0: yapmış biri:
1: yazarları ölmüyordur.
0: yani ancak der, cephede en ön hatta bulunan Alman piyadesi, arkadaşını yanında kaybeden, mermi omuzundan geçen, hayatın ne anlama geldiğini ancak o bilir der.
1: O birinci savaşta bunu
0: Birinci
1: yaşıyorlar, değil
0: Savaş'ta
1: mi?
0: Enstringer, yani Schmitt'in de
1: Yani şeyleri,
0: arkadaşı.
1: cesetleri
0: Tabii ki.
1: torbalara koyup
0: Ha, bu
1: 4 aylığına
0: genelde
1: gidip 4 yıl kalıp.
0: şöyle eleştirilir: yani hani ya bunlar işte savaşı yüceltiyor, ölümü yüceltiyor, bunların hepsi militarist. Oysa bu bir hayati gerçekliktir. Yani bizim Karacılar'da mesela, hani bunu en fazla kim yaşar? Piyadeler yaşar. Benim piyade arkadaşlarımla konuştuğum zaman ben bunu çok daha rahat görürüm. Hele de işte
1: Nakleder misiniz? Nasıl?
0: yani bu insanlar dağda bayırda, çatışma temas noktasında daha çok bulundukları için bunların genelde hayatta böyle küçük şeyleri çok dert etmediğini görürüm. Diğer sınıf subaylarına göre. Çünkü ne kadar operasyon içindeysen, ölüme ne kadar yakınsan, aslında yaşama arzun gitmez. Sadece şunu anlarsın: önemli olan ne veya değil.
1: Ama
0: İşte.
1: kendin de ölüp ölüm kalım
0: Evet.
1: yaşadığın için.
0: Yaşadığın
1: Mesela
0: için.
1: şimdi siz bunu söyleyince düşündüm. Konuyu inşallah dağıtmıyorum. Mesela hekimlerde görebiliyoruz. İşte sabah akşam ölü
0: Evet,
1: görüyorlar.
0: evet.
1: Hatta eksi oldu diyorlarmış
0: Evet,
1: artık. O
0: evet,
1: da çok
0: evet.
1: kötü. Kendileri değil ama başkası ölüyor.
0: Evet.
1: Demek ki o şey olmuyor.
0: Ya şüphesiz ki insanın kendi ölümü, işte tasavvufta da söylenir hani, ölmeden önce
1: Yani
0: ölü.
1: piyade gibi olmuyorsun.
0: Ya bunlar
1: Küçük
0: sonuçta.
1: şeylere değil mesela paraya çok tamah da edebiliyorsun.
0: Hayır.
1: Ne kadar çok da ölü görsen
0: Hayır,
1: yani.
0: nihayetinde bugün işte diyelim bir pilot ya da astronot,
1: Hepsi değil tabii.
0: hepsi tekamül etmiyor. Yani hani
1: Evet.
0: gökten aşağıya baktığınızda hayat ne kadar manasız pek çok şey dersiniz. Ama yere inince hayat devam eder. Burada bir hani evliyalaşmadan bahsetmiyorum. Sadece diyorum ki ölüm bu kadar da bizden
1: Ama bir
0: kaçması
1: taraftan da
0: gereken
1: çok
0: bir
1: gerçek.
0: şey değil. Elbette kendimiz ölene kadar ne görürsek görelim. Ama mesela ölüm korkusunu çok ciddi yaşadığınız bir andan sonra artık ondan korkmamayı öğrenmeniz daha kolaydır. Buna hiç
1: Ya da
0: yaklaşmadıysanız o
1: çok
0: kadar.
1: sevdiğiniz birisini yitirince de olabiliyor.
0: Schmitt bunu özellikle işte bu dost
1: Ne
0: düşman
1: diyor?
0: ayrımı kavramı üzerinden yapıyor. Diyor ki, kardeşim, siyaset esas olarak dost ve düşman ayrımıdır. Şimdi bu da ilk başta askeri bir şey gibi
1: Ne
0: gözüküyor.
1: demek dost düşman?
0: Yani
1: Nasıl?
0: eğer
1: Dost
0: siz
1: kim, düşman kim?
0: millet olarak var olacaksanız, ki bu sosyalist sınıf düşüncesi de var aslında, yani bir topluluk olarak var olacaksanız, sizin bir topluluk düşünceniz olacaksa, bizim işte İbni Haldun'un asabiye dediği şey, o zaman mutlaka bir düşmana ihtiyacınız var. Yani daha doğrusu düşmanınızın kim olduğunu tarif etmenize ihtiyacınız var. Yok

0: olursa karar veremez.
1: Mefkureniz olması için mi?
0: Yani kimliğinizi devam ettirebilmeniz için. Çünkü hayat şöyle bir yer değil. Evet, bunları biz sosyal darwinist olmakla, işte militarist olmakla eleştirebiliriz. Şimdi Schmitt şurada uyarıyor. Tabii dediğim gibi Schmitt bir kutsal kitaptan bahsetmiyoruz. Yani Schmitt düşüncesini konuştuğumuz için şey ediyorum. Sen bu ayrımı
1: başka
0: yapmak zorundasın.
1: Başka da referanslar buluruz ama bu fena değil. Hayır,
0: o da şunu yani Almanlara şunu söylüyor yani. Hani bizim düşmanımız İngiltere'dir. Dolayısıyla sen bunu dost görürsen bu hani Bilge Kağan'ın o zamanın Çinlilerine olan uyarısı gibi. Hani ey işte Türk budun bu Çinlileri kendine dost zannetme. Hani bunlar seni zaman içinde eritirler. Milli kimliğini ortadan kaldırırlar. Çünkü o zamanki...
1: Sırda değil zaten Almanya ve İngiltere arasındaki husumet.
0: Ama şimdi malum orada bir sosyalist cereyan da var. Sosyalist cereyan daha kozmopolit. Yani hani bir dünya proleter sınıfından bahsediyor. Schmitt ve fikri çevresi onlar malum daha milliyetçi ve devletçi grup. Onlar da hani bu tip bir kozmopolitlik bizi bitirir. Almanya'yı bitirir. Şimdi Türkiye'de de malum benzer siyasi akımlar var. Yani daha Cihan Şumul yeni ismiyle evrensel baktığını söyleyenler ve daha işte yerli, milli, milliyetçi olduğunu söyleyenler. Bunlar tabii her zaman söylemle eylem birbirini tutmayabilir.
1: Bir de tabii evrensel konuşmak güzel bir şey de karşı taraf da evrensel
0: ki,
1: bakınca.
0: Schmitt, Katolik,
1: çünkü karşı taraf evrensel bakmıyor.
0: Schmitt Katolik olduğu için sonuçta evet. Katolik Kilisesi Cihan Şumul'dur onlara göre. Yani bütün Hristiyanlığı temsil ediyor. Cihan Şumul'le karşı değil. Ama sonuçta bir sosyal bağlamı var. Şimdi biz Türkiye'de şunu anlatamıyoruz. İşte o da kendi Almanlarını anlatmaya çalışıyor. Biz ne kadar evrensel düşünürsek düşünelim. Şahıslarla ne kadar iyi anlaşırsak anlaşalım. Yani siz işte uzun yıllar Fransa'da yaşadınız. Ben de muhtelif ülkelerde kısa sürelerde bulundum. Şahıs olarak hiçbir sıkıntınız olmayabilir. Kişiyle konuşursunuz. Ama topluluk menfaatleri ya da devlet ilişkileri devreye girdiğinde aynı adam seni Türk olarak tanımlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tanımlar ve belli şeyleri senden mahrum bırakır. Veya sürekli senden taviz vermeni bekler. Şimdi dolayısıyla ferdi ilişkiyle Heidegger'inki daha ontolojik bir tartışma. Yani insana dair bir tartışma. Ölmek, ölmemek, işte hayata katılmak, katılmamak, Dasein, varoluş. Schmitt'inki daha toplulukla alakalı. Yani daha kolektif bir mesele tartışıyor. Şimdi bu farkındalıkları kaybetmek demek Türkiye gibi coğrafyada aynı şey Almanya için de geçerli. Komple ortadan kalkmanız anlamına gelebilir. Ki bizim işte iki dünya savaşı arasında yaşadığımız süreç, daha doğrusu birinci dünya savaşından sonra yaşadığımız süreç, hali hazırdaki kuşatılmışlığımız, yani baktığınız zaman daha önce sizin programda Kıbrıs Barış Harekatı konuşmuştuk bir defa. 1974'te Türkiye'nin mesela Kıbrıs'a müdahale etmesi, askeri olarak sınırlı harekat dediğimiz bir harekat türüdür. Yani çok büyük bir muharebe değildir. O günkü Türkiye için önemli bir efordur. Esas önemli tarafı şudur. Kuşatmayı kırmak. Nitekim biz o 74'teki hurucu yapmamış olsaydık şu an muhtemelen çizilen münhasır ekonomik bölge.
1: Yani o bir savunma.
0: Taarruzi savunma. İşte Schmitt'lerin istediği de taarruzi savunma. Yani taarruzi savunma. Biraz zombartçı düşünürsek aslında insan hiçbir zaman taarruz edemez Belkıs Hanım. İnsan hep müdafaa eder. Ama müdafaa etmenin iki tarafı, iki türü vardır. Progresif veya regresif. Bunu ben şuna benzetiyorum. Malum işte ışık yanacak, trafik ışığı. O sırada da araba geçtiğini görüyorsunuz. Kimi insan ne yapar? Hemen bir adım kendini geri atar. Kimi insan bir an önce karşı tarafa geçeyim, kırmızı yanmadan der. Şimdi devletler ve milletlerin de böyle anları vardır. Taarruz etmeniz gereken yerde taarruz etmezseniz kaybedersiniz. Ve 45'ten sonra Almanya bütünüyle bitmiştir. Yani fiziken şu anda birleşmiş olması 91 yılında bir şey ifade etmez. Almanya'nın bizim...
1: Hala onu aşamamıştır.
0: Evet, Atatürk'ün işte gençliğe hitap ede söylediği hani bütün tersanenize girilmiş vesaire gibi şey vardır ya. Almanya'nın bütün fikri damarları kesilmiş. Eğitimde bir Amerikan modeli dayatılmış. Japonya ve Almanya'da anayasayı Amerikalılar yazmış. Yani bir daha bunlardan savaşçı bir millet çıkmasın diye, yani bir dünya açısından tehdit olmasın diye, Almanya bütünüyle ekonomik teknik aklın pençesine atılmıştır. Yani Schmitt 80'lere kadar bu süreci gördü, yaşadı.
1: Ama şimdi ekonomik teknik aklını da biraz müdahale ediyorlar sanki.
0: Hayır, ama şu anda Almanya'nın artık şeyi bitti. Yani askeri varlığı yok.
1: Evet. De şimdi öbürü vardı. Şimdi nükleer santrallarını kapattı. Kuzey akım
0: Almanlar
1: biri patladı.
0: Şunu yapıyor belki sana. Almanlar mesela
1: kömüre döndü. Çin
0: cayır cayır Schmidt basıyorlar. Veya Heidegger basıyorlar.
1: Şu anda.
0: Yani Almanlar sonuçta hala o...
1: Demek ki çok yerinde ben de bir tercih yapmışım. Çünkü bilmeden...
0: Yani bu sokaktaki
1: adamın... Bugünlerde Almanya'nın durumu malum. Schmidt konuşmak yerli yerinde olacak diye.
0: Almanlar özellikle söyledim. Bu neokonlardan sonra... Siemens-Stiftung mesela işte yayın evini destekliyor. Ve Schmidt'i orada tekrar yüceltiyorlar. Diğer... Benzeri düşünürleri de yani bir tür iadeye itibar yapıyorlar. Bu şu, sonuçta Almanya'nın içinde genetik olarak, kültürel genetik olarak bir damar duruyor. Fakat
1: ama sürekli pres yapılıyor.
0: Sürekli preslendi.
1: Yani şu anda biraz daha preslendi.
0: İkincisi Almanya'da askeri değerler diyeceğimiz değerler tamamıyla yerle yeksan oldu. Yani bugün Almanya'da bir subay olmak, ordu mensup olmak çok zor. Çünkü hemen mesela bir kutlama yapalım dedik biz. İşte Almanlarla Birinci Dünya Savaşı 100. yılı. İşte Çanakkale'de Almanlar da var savaşan. Gelin hani ortak bir program yapalım. Bilimsel bir şey yapalım. Yani birkaç defa Almanya'dan heyetler geldi. Onlarla görüştük ettik. En son bana bir Alman albay dedi ki yani bu askeri tarih işlerine bakan. Eğer biz sizinle böyle bir şey yaparsak hemen acaba Almanya'nın savaşçı geçmişi mi hatırlanıyor? Niye bu anılıyor, niye kutlanıyor? Yani Türkiye'ye soğuk bakması Alman hükümetinin bir taraftan ama bir taraftan da bu. O yüzden bugün Alman ordusunda mesela tekrar Nazizm ortaya çıkıyor. Çünkü toplum o kadar dışlıyor ki bunları. Hani sağlıklı bir askeri değer üretemediği için bu sefer aşırı uca doğru evrilme korkusu yaşıyorlar. Şimdi Türkiye'de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yani biz 1. Savaşı kaybettik, 2. Savaşa girmedik. Çok şükür ki ordumuz lav olmadı. Birinci Savaş'tan sonra Cumhuriyet kurulmasına beraber kaldı. Bugün Türkiye'nin hala bir askeri gücü var. Aynı zamanda askeri değerleri var. Şimdi bazı siyasi tartışmaları yaparken bunu dikkatle koruyabilmek lazım. Çünkü bunu bir kaybederseniz bunu bir daha yerine getirmek çok zor. Japonya'da ve Almanya'da operasyon ordunun lav edilmesi ve aynı zamanda orduyu destekleyecek toplum içindeki askeri değerlerin, yani askeri değerlerden kasıt İngilizcesi malum martial values'tur. Yani fedakarlık, kendini ülke için, inancın için kendi canından vazgeçebilmekten bahsediyorum. Yani askeri disiplin veya işte iyi askerlik yapmak değil. Daha üst bir şeyden bahsediyorum. Şimdi kapitalizm bize ne diyor?
1: O da şimdi aydınlanmanın geldiği noktada onu hissettirebilmek kolay bir şey değil
0: yani
1: herhalde.
0: Günümüzdeki bireysel kapitalizmde hissettirmek çok zor. Yani biz bunu ileride Türkiye'de konuşacağımız konulardan biri olacak. Bugün Amerikan ordusu da asker bulamıyor. İşte Ruslar da bulamıyorlar. Paralı savaşçı topluluklarına geçmelerinin sebebi o. Bizim açımızdan da ileride bu tür sıkıntılar olacak. Çünkü hayat bireyselleştikçe, şehirlileştikçe, dijitalleştikçe giderek ne oluyorsunuz? Atomize oluyorsunuz. Yani hani topluluk için bir şey feda etmek, kendi canından geçmek ya da malından geçmek fikri.
1: İşte vatan sevgisi imandan geliri
0: gibi.
1: Unutmamak
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani o canlı olduğu sürece öbürü de işler.
0: Evet, dolayısıyla
1: ama
0: hani
1: biri giderse öbürü de gider.
0: Yani Alman örneğinde Almanya evet şu anda 2. Dünya Savaşı önceki sınırlarına yakın. Yani yeniden birleşme sonunda toprak olarak öyle. Fakat unutmayalım ki toprak olarak bazen veya fiziki varlığınızı sürdürmeniz demek manevi varlığınızı sürdürdüğünüz anlamına gelmeyebilir. Şimdi insanlar ferdi olarak ve toplu olarak bu kararı vermek zorundadır. Aslında Schmidt'in külliyatının mesajı bu. Yani sen ne için bu dünyada yaşıyorsun? Malum ne için? Metafiziğin sorusudur. Nasıl?
1: Niye geldin?
0: Fiziğin sorusudur. Bunların uğraştığı soru ne için? Niye varız? Nasıl var oluruz? Başka bir sorudur. Nasıl var oluruz da politika, ekonomi falan uğraşır. Ama ne için varız? Hangi amaç için varız? Ne için yaşıyoruz? Kimliğimiz ne? Şimdi bu sorular dediğim gibi günlük hayatta çok sorulup çok konuşulmayabilir. Çünkü dünya tarihi boyunca insanlar nasılla daha fazla uğraşmışlardır. Bu da gayet normaldir. Yani günlük reel hayatımız. Ne için? Daha çok toplumun kanaat önderi diyeceğimiz yeni tabirle, işte bizdeki ariflerin, alimlerin veya işte günümüzde entelektüeller, mütefekkirler, aydınlar dediğimiz zümrenin işidir. Bu hani bir ayrım yapmak için söylemiyorum ama sonuçta hani güncel pratik hayatın dışına çıkmış ve onu topluma hatırlatan. Şimdi bu hatırlatanlarımız ortadan kalkarsa, üniversite, akademi bütünüyle

0: kapitalizme entegre bir tekno bilim fabrikası haline gelirse, numenal bilimler dediğimiz temel bilimler, bunun bir tarafı işte matematiktir, felsefedir, mantıktır, bir tarafı tarihtir, edebiyattır, işte sosyolojidir, kısmen psikolojidir, çünkü psikoloji biraz daha klinikleşti günümüzde. O zaman bunları hatırlatacak organize, sistematik bir düşünce çevresi kalmaz. Belki de hani biz şu an işte bahsettiğimiz düşünürler şu an Avrupa'da mesela yeni Schmidt'ler oldukça az. Hani biz sürekli Chomsky'den konuşuyoruz. İşte Amerika'daki bu rolü en fazla üstlenen kişi olarak. İşte Derrida'dan konuşuyoruz. Yani işte Baudrillard'dan konuşuyorduk diyelim. Yani Fransa'daki
1: ekip... Onu gene seviyoruz.
0: Aslında bu geleneği Fransa'da daha böyle fragmenter felsefe olarak şey diyor. Şimdi biz rahmetli Mehmet Hoca ile konuşurduk. O da Alman düşüncesine çok meraklı ama Fransızları da takip ediyor. Derdi ki işte Almanlar felsefe yapar, Fransızlar gevezelik yapar. Ben de yok hocam şeyi de okumak
1: yok,
0: lazım.
1: Yok doğru.
0: Fransızlar da hani yeni nesil fena değil derdim.
1: Baudrillard iyi.
0: Evet yine Teoman hocayla da onu da rahmetli alalım Teoman Amin. Duralı. O da hani ya artık Batı'da yeni bir şey
1: Mustafa
0: yok.
1: Mustafa Sabri Bey de rahmetli
0: evet,
1: analım.
0: O da çok değerli arkadaşımız. Hepsini tanıdığım büyüklerim, çok sevdiğim Anmışlar. Hocalarım. Hepsini evet. rahmetli anıyorum. Yani... aslında bu ismini andığımız kişiler de bu düşünce çevresinin Türkiye'deki
1: Türk
0: uzantıları veya karşılıkları diyelim.
1: Evet.
0: Şimdi Türkiye'de de şöyle bir sıkıntımız var Belkıs Hanım. 1930-50 arası doğumlular işte emekli oluyorlar veya işte belli bir yaşa geldiler. Bir kısmını maalesef kaybettik. İşte bunlar burada söylenenleri daha rahat anlayacak grup. 50'den sonra 80'e kadar olan bizim de içinde olduğumuz nesil biraz zorlamayla anlayacak olanlar. Fakat 85-90 sonrası için Schmidt'in söyleyeceği vesaire çok bir şey yok gibi gözüküyor. Çünkü bu felsefe daha metafiziğe dayanan bir felsefe. Belki işte Fransızların o fragmenter parçalı postmodern felsefesi şimdiler için üretilmiş olan felsefe diyelim. Yani hani Amerikan soslu Fransız felsefesi. Şeyler biraz Alman düşüncesi biraz emek ister. Ve hani biraz derinlik
1: Şimdi
0: istiyor.
1: Biz haftaya da yapacağız inşallah.
0: Vallahi
1: devam
0: pek çok
1: edeceğiz.
0: Şeyi bugün konuştuk ama inşallah
1: tamamını daha hayır konuşmadıklarımız var. Mesela parlamenter
0: evet.
1: Rejimden niye hoşlanmıyor? Tabii
0: Schmidt'in
1: neden? Evet.
0: Suçlandığı temel meselelerden
1: biri. Olağanüstü hal evet. mevzu. Sanki gücün bir elde toplanması. Evet. Mevzuna yaklaşma.
0: Bir de Karadeniz'de işte hani Kara ve Deniz'de yani.
1: Kara ve Deniz. Ben tabii şeyde Roma Katolikliği
0: evet,
1: bu kitap
0: evet.
1: üzerinden de evet. konuşmak istiyorum.
0: Özellikle.
1: Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Çok,
1: çok
0: teşekkür
1: zevkli
0: ederim.
1: Bir sohbetti.
0: Sağ olun.
1: İnşallah seyircilerimiz de dinlerken Schmidt'in önerdiği zihinsel faaliyete katılmışlardır. Şahsen
0: İnşallah.
1: Ben katılmaya çalıştım.
0: Sağ olun.
1: Son kez bir kez daha gösteriyorum. Roma Katolikliği ve Politik Form Carl Schmidt. Ve Kara ve Deniz Gültekin Yıldız çevirisiyle Vakıf Bank Kültür Yayınları'ndan. Evet bu hafta malum Schmidt üzerinden Almanya ve dönemini konuştuk. Haftaya devam edeceğiz. İki bölüm olacak. Görüşmek üzere.

Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te. Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu-Gil ve sanatçı Nergiz Yeşim. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, Cumartesi 17.25'te 24'te.

0: Dünya yeni bir sanayi devrimi yaşıyor. Ama bu devrimin yakıtı petrol değil. Her gün elimize aldığımız bir telefon, yollarda sessizce ilerleyen elektrikli bir otomobil, gökyüzünde dolaşan uydular, yapay zekayı çalıştıran dev veri merkezleri ve ülkelerin güvenliğini sağlayan en gelişmiş savunma sistemleri. İlk bakışta hepsi birbirinden tamamen farklı görünüyorlar. Ama aslında hepsinin ortak bir sırrı var. Hiçbiri yerin altında görünmeyen o hazineler, yani değerli madenler olmadan var olamazdı. İşte bu yüzden bugün dünyanın dört bir yanında sessiz ama çok büyük bir yarış yaşanıyor. Maden sahaları, işleme teknolojileri, tedarik zincirleri ve geleceği şekillendirecek kaynaklar modern dünyanın görünmeyen omurgasını oluşturuyor. 21. yüzyılda güç yalnızca sınırlarla ölçülmeyecek. Güç bir bataryanın içinde, bir çipin kalbinde, bir savaş uçağının gövdesinde ve belki de kilometrelerce derinlikte henüz çıkarılmayı bekleyen bir kaya parçasının içinde saklı olacak. Çünkü artık en değerli zenginlik parlayan değil, çoğumuzun belki de adını hiç duymadığımız o minerallerde saklı. Lityum, nadir toprak elementleri, kobalt, grafit, bakır. İşte geleceğin güçleri, bu görünmeyen zenginlikleri keşfeden, işleyen ve teknolojiye dönüştüren ülkeler olacak. Peki insanlık yeni bir devrimin eşiğinde mi, yoksa görünmeyen bir kaynak savaşının tam ortasında mı? Ne dersiniz? Gelin yerin altındaki geleceğin izlerini birlikte sürelim.
1: Altın yüzyıllar boyunca zenginliğin simgesi oldu. İnsanlar onun için şehirler kurdu, savaşlar yaptı, kıtalar keşfetti. Ama bugün dünyanın en değerli hazinesi gerçekten altın mı? Ne dersiniz? Mesela bir cep telefonunu düşünün. Onu akıllı yapan şey yalnızca yazılımı değil, içindeki onlarca farklı kritik mineral. Bir elektrikli otomobil düşünün. Onu hareket ettiren şey sadece motor değil, bataryasına hayat veren lityum, nikel, grafit ve kobalt. Şimdi de bir savaş uçağını, bir uyduyu, bir yapay zeka veri merkezini düşünün. İşte bunların hepsinin ortak bir gerçeği var. Bu mineraller olmadan modern dünya durur. Peki, o halde tekrar sorayım. Bugün dünyanın en değerli hazinesi gerçekten altın mı? Değil. İşte bu yüzden ülkeler artık yalnızca petrol sahalarını değil, kritik mineral rezervlerinde stratejik bir güç unsuru olarak görüyor. Dolayısıyla evet, dün altın zenginlikti ama bugün kritik mineraller geleceğin gücü.

Kritik mineral dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken şey şudur. Neye ihtiyacınız var, o sizin için kritiktir. Eğer şöyle dünya geçmişine baktığınız zaman bundan 400-500 sene önce kullandığınız kaç tane maden vardı? Bakır, altın, gümüş, demir. Ya da buna benzer bir iki tane maden vardı. Yani kullandığınız maden sayısı ya da element sayısı 4'ü 5'i geçmezdi. Ama 18. yüzyıla geldiniz. Bu rakam kaça çıktı? 10-15'e çıktı. Bugün günümüzde 90 tane element neredeyse maden olarak kullanılıyor. Demek ki çağlar ilerledikçe sizin kritik olarak adlandırdığınız madenlerin de kullanım ve türü değişiyor. Bu neye bağlı? Çünkü sizin teknolojinize bağlı, sizin kullandığınız hıza bağlı, enerjinize bağlı ve dayanıklılığa bağlı. Çünkü siz artık eskiden bir kasabanın içinde, bir köyün içinde yaşarken günümüzde dünyayı aşmaya çalışıyorsunuz. Okyanus tabanlarına gitmeye çalışıyorsunuz.

0: Buraya gitmek için de ihtiyacınız olan nedir? Sizin sağlam madenlerdir. Değil mi? Dayanıklı madenlerdir. Isıya dayanıklı olacak, basınca dayanıklı olacak, korozyona dayanıklı olacak, sürtünmeye dayanıklı olacak, her şeye dayanıklı olacak. İşte bunlar da o kritik madenlerin önemini artırıyor. Kritik maden bu. Altın neden kıymetli? Altın sadece aslında evet teknolojik olarak kullanılıyor, iletken malzeme olarak kullanılıyor ama altının para değeri var. Siz bu kritik madenleri de altın satarak almak durumunda kalıyorsunuz. Ondan dolayı altın her zaman gündemde olan bir maden. Teknoloji ilerledikçe ihtiyacınız olan ham maddenin türü de değişiyor. Neden değişiyor? Şimdi siz uzayda bir füze yapmak durumundasınız ya da bir roket yapacaksınız. Ay'a gideceksiniz. Oraya giderken sizin o atmosferi aşacak, o sürtünmeyi aşacak bir elementin oluşturduğu bir metale ihtiyacınız var. Yani yanmayacak, bozulmayacak, kırılmayacak, patlamayacak bir elemente ihtiyacınız var. Doğru mu? Sonuç olarak da sizin ihtiyaçlarınız ne kadar çok düşüncenizle beraber geliştikçe madenlerin kullanımı veya madenlerin önemi de o kadar artıyor. Bu hangi elementlerden kaynaklı? Siz bir demirden yaptığınız bir malzemeyle ancak belli bir yere kadar gidersiniz. Ama öyle malzemeler var ki bir uçağa örnek vereyim ben size. Bir uçak motorunun milyonlarca kilometre yol yaptığını ve sürekli çalıştığını düşünün. Ama en ufak bir aşınmaya, en ufak bir bozulmaya uğramıyor. 60 derecelik çöl ortamına da iniyor. Eksi 60 derecelik kutup ortamına da iniyor. 20 kilometre yukarıya da çıkıyor. Yeryüzünün en dip noktalarına da inebiliyor değil mi? Veya okyanus tabanlarına kadar gidebilen malzemeler veya gemiler düşünün. Bunların dayanıklılığı sizin ihtiyaçlarınızı artırıyor. Yani tabiri caizse aslında insanların keşif merakı arttıkça kritik madenlerin de önemi artıyor.
1: Cep telefonunuzun içinde altın ve çok değerli mineraller olduğunu biliyor musunuz?
2: Biliyorum evet. Altın olduğunu biliyorum. Metal var içinde. Ve bunlar geri dönüşüm için işte Afrika'ya gidiyor. Afrika'da bunlar daha çok değerli diye.
3: Sim kart gibi. Sim kartta böyle eritip altın yapabiliyoruz. 24 altın gibi. 24 gram altın gibi.
4: Telefonumu parçalayıp tekrar satmayacağıma göre çok da bir hayatımda bir şey etkilemedi.
5: Hayır bilmiyorum. Bilseydim bozdururdum.
6: İnsanlık tarihin en büyük enerji dönüşümlerinden birini yaşıyor. Petrolün yerine elektrik, benzinin yerini bataryalar, fosil yakıtların yerini yenilenebilir enerji alıyor. İlk bakışta bu daha temiz bir gelecek demek. Peki gerçekten öyle mi? Çünkü bir elektrikli otomobilin bataryası, bir rüzgar türbini, bir güneş paneli, hatta temiz enerjiyi yöneten akıllı şebekeler bile kritik mineraller olmadan üretilemiyor. Yani petrol bağımlılığı azalırken bu kez lityuma, kobalta, nikele ve nadir toprak elementlerine bağımlılık artıyor. Belki de asıl soru şudur. Enerji değişiyor ama bağımlılık da gerçekten değişiyor mu? Yoksa yalnızca adres mi değiştiriyor?
0: Dünyada gelişmişliğin ölçüsü insanların kişi başına kullandıkları enerjiyle ölçülüyor artık. Yani siz ne kadar çok enerji kullanırsanız o kadar çok gelişmişliğinizin arttığı anlamını taşır. Fosil yakıtların hiçbir zaman belli bir süre daha yani bunlar tükeninceye kadar önemi bitmez. Sadece sizin tam enerjinizi karşılayamaz. Neden? Eskiden sadece enerji olarak kullanılan neydi? Petroldü, kömürdü. Fosil yakıt olarak bunlardı değil mi? Ama günümüzde bunları kullanmazsa yeteri kadar artık enerjiyi vermiyor. Çeşitliliği artırmanız gerekiyor. Daha çok fazla enerji üretmeniz gerekiyor. Siz her tarafı termik santrallerle donatamazsınız. Her tarafı petrol, ne bileyim işte türevi malzemelerle donatamazsınız. Sizin ne yapmanız gerekiyor? Sizin petrolün ulaşamayacağı ya da ne bileyim elektriğin fosil yakıt üretilemeyeceği yerlere de enerji ham maddelerini götürmeniz gerekiyor. Rüzgar enerjisi bunun için gündemde. İşte hidroelektrik santralleri bunun için gündemde. Diğer bütün hatta dalgalardan bile enerji üretme peşindeyiz. Çünkü sizin kullandığınız enerjinin ihtiyacı artıyor. Eskiden bu kadar klima var mıydı? Eskiden klima yoktu ama şimdi her evde bir klima var ve bu klima enerji tüketiyor. Onu bırakın. Şimdi yapay zeka diyoruz. Yapay zekayı insanlar sadece bir programlamadan ibaret bir şey zannediyorlar. Ama yapay zekanın oluşturan o malzemelerin, o elementlerin durumunu nereye atacağız? O çipler neden yapılıyor? O bilgisayarlar neden yapılıyor? Bunları üretecek olan, bilgiyi üretecek olan nano maddeler neden yapılıyor? Bunların hepsi maden işte. Ve bunların hepsi enerji tüketiyor. Ve bu enerjinin tüketimi ne kadar arttıkça sizin ihtiyacınız da o kadar fazla artıyor.

0: size bugün 1 kilo altın mı verseler yoksa gelecekte çok değerlenecek bir maden mi verseler, hangisini seçerdiniz?
1: Gelecekteki daha değerli bir maden.
2: Gelecekte değerlenecek maden isterim. Çünkü aciliyetim yok.
3: Geleceğim daha önemli benim için.
4: Yani yaşamama destek sağlayacak minerallerse olur.
5: Bir ülkenin toprağında değerli madenin bulunması onu otomatik olarak güçlü yapmaz. Çünkü cevheri çıkarmak başka, onu saflaştırmak, işlemek, alaşıma dönüştürmek, çipe, bataryaya, motora ya da savunma sistemine çevirmek bambaşka bir güç. İşte bu yüzden bazı ülkeler büyük rezervlere sahip olmasına rağmen teknoloji yarışında geride kalıyor. Toprak onlarda ama patent başka yerde. Maden onlarda ama rafineri, fabrika, mühendislik bilgisi ve katma değer zinciri başka ülkelerin elinde. Yani asıl kazanç çoğu zaman maden ocağında değil, laboratuvarlarda, üretim hatlarında ve tasarım merkezlerinde. Yani belki de kritik mineraller çağında gerçek üstünlük yerin altındakine sahip olmakta değildir, yerin altındakine akıl katabilmektir.
6: Ben size bir soru sorayım mı bununla ilgili? Şimdi siz çok iyi teknolojik olarak donanımlı bir insansınız. Her şeyi kullanmayı biliyorsunuz. Çok iyi bilgisayarları kullanıyorsunuz. Programlama yapıyorsunuz. Araç kullanıyorsunuz. Ya da aklınıza gelen teknolojiyi süper kullanan bir insansınız. Ben sizi uyutuyorum. Ve 500 sene evveline gönderiyorum. 500 sene önceki insanlar sizi görüyorlar. Diyorlar ki sen nereden geldin? İşte ben 500 sene sonraki işte 2026 yılından geldim. Orada ne vardı? İşte orada cep telefonu vardı, televizyon vardı, otomobiller vardı, savaş aletleri vardı, uzay araçları vardı. Anlatıyorsunuz. Sonra bir tanesi de diyor ki, aa ne kadar iyiymiş, hadi bunlardan bir tanesini yap. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Demek ki dünyayı yönetenler kimlerdir biliyor musunuz? Bu teknolojiyi yapanlardır. Kullananlar değil. Kullananlar her zaman onların güdümünde çalışan, onların evinde çalışan insanlardır. Onlar işçidir aslında. Demek ki ne yapmak gerekiyor? Sizin madenlere sahip olmanızın bir önemi yok. Sizin o madenleri üreterek, o teknolojiyi geliştirerek o son ürün haline getirmeniz gerekiyor ki dünyada söz sahibi olmanız lazım.
5: İnsanlık yüzyıllar boyunca zenginliği toprağın üzerinde aradı. Sonra gözünü yerin altına, okyanusların kilometrelerce derinliğine, ayın sessiz yüzeyine, hatta milyonlarca kilometre ötedeki asteroitlere çevirdi. Peki neden? Dünya gerçekten kaynaklarını tüketmeye mi başladı? Yoksa teknoloji bizi artık gezegenimizin sınırlarının ötesine, yeni bir ekonomik çağa mı taşıyor? Ne dersiniz?
6: Ben bunun sorunun cevabını şöyle vermek istiyorum. İnsanın doymazlığından kaynaklı. Tamamen. Neden? Bir dünyadaki madenleri tüketmemiz mümkün değil bizim şu anlamda. Bizim daha arayıp bulamadığımız belki binlerce bölge var. Okyanus tabanlarından bahsediyorsunuz. Okyanus tabanları bilinmiyor. İnsanlar şöyle bir soru soruyor genelde. İşte aydaki her şey biliniyor ama daha dünyadaki okyanus tabanları bilinmiyor. Ay dediğimiz dünyanın 50'de biri bir uydu, gezegen diyelim biz. Gezegen değil de hani uydu. Peki siz çıplak gözle ayı görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Veya çok güçlü teleskoplarla ayın ta derin noktalarına inebiliyor musunuz? İnebiliyorsunuz. Uzay araçlarıyla oraya gidebiliyor musunuz? Gidebiliyor. Her şeyi görebiliyorsunuz. Ama okyanus tabanlarına gidemiyorsunuz. Neden gidemiyorsunuz? Çünkü daha o teknolojiniz daha tam net değil. Sizin hiçbir radar sisteminiz, hiçbir teknoloji aletiniz okyanus tabanlarını tamamen ortaya koyabilecek potansiyelde değil. Şöyle bir örnek vereyim size. Eğer siz okyanus tabanına inmeye kalktığınız zaman 1 santimetre kareye yaklaşık 1 ton basınç geliyor. O hidrostatik basınçtan dolayı söylüyorum. Peki siz ne tür bir alet yapmak zorundasınız ki o 1 santimetre karelik bir ton demek ki o alete yüzlerce ton, binlerce ton bir basınç uygulanacak. İşte buna dayanıklı alet yapabilmeniz için de sizin o nadir elementleri kullanmanız gerekiyor. O kritik hammaddeleri kullanmanız gerekiyor. O yüzden bunları yapmak öyle kolay değil. Çok para ister. Çok maliyetli işlerdir. Ve sizin bunu araştırma tam olarak yapabilmeniz de belki yüzlerce binlerce bu tür araç gerektirir. Şu anda bunu da yapmak mümkün olmadığı için okyanuslar daha çok bakir. Ama insanlar neden arıyorlar? Evet, çünkü aramakta zorundayız aslında. Bulmak zorundayız belki. Ama bana göre uzay için erken. Uzayı bırakın gelecek nesiller baksın. Biz şimdiden onların temellerini atalım, ayrı bir konu. Ama onlara bırakalım o işleri. Daha biz okyanus tabanlarında o volkanik hareketler söz konusu, bir sürü belki madenler birikmiş, onları bilemiyoruz. Belki hidrokarbonlar var, belki başka şeyler var. Onları keşfedip önce bir onlara bakalım. Ama onları da hepsini hemen değil. Bırakalım biraz gelecek nesil de bunlardan faydalansın diye keşfedelim ama kalsın orada. Ama dünyada daha madenler çok fazla. Merak etmesin kimse, bitmez bunlar.
0: Türkiye'nin bor madeni açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğunu biliyor musunuz?
7: Biliyorum demem ama bunu düşünüp belki şey yapabilirdim. Çünkü coğrafya dersinde lisede göstermişlerdi sanki.
8: Belki ileride bor madeninin petrol yerine veyahut da enerji sistemlerine geçme ihtimali var deniliyor. Ben de tam bilmiyorum ama o tarz durumlarda enerji sistemlerini Türkiye'nin öne geçirmesi açısından avantaj sağlar.
5: Türkiye'nin yer altındaki hikayesi yeni değil ama günümüzde bu hikayenin anlamı değişiyor. Yüzyıllardır çıkarılan madenler artık yalnızca sanayinin ham maddesi değil, enerji güvenliğinin, teknolojik bağımsızlığın ve milli savunmanın da görünmeyen bileşenleri. Bu nedenle Türkiye için mesele toprağın altında ne bulunduğundan çok daha büyük. Mesele bulunan değer hangi ürüne dönüşecek meselesi. Mesela bor. Türkiye'nin yıllardır bildiği büyük bir zenginlik, ancak borun gerçek gücü yalnızca rezerv miktarında değil, borun asıl gücü onu ileri malzemelere, enerji depolama çözümlerine, savunma teknolojilerine ve değerli ürünlere dönüştürebilmekte. Yine mesela Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahası Türkiye'nin önüne yeni bir eşik. Ama bu kez hedef yalnızca cevheri çıkarmak değil, elementleri birbirinden ayırıp yüksek saflığa ulaştırmak ki mıknatıs, alaşım, batarya bileşeni ve ileri teknoloji girdisi bir bütün haline gelebilsin. Buyurunuz, Kritik Madenler ve Türkiye.
6: Bakın, 40 sene evvel bu mesleğe başladığım zaman bana öğretilen şuydu. Türkiye'de bazı madenler var, bazı elementler yok, bazı madenler yok, bazıları az var denirdi. Ama bugün benim geldiğim gözlemde şu var, o bize yok denen ya da az var denen hepsinin bol olduğunu görüyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz o zamanlar aramamışız. Dünya aramış, ta 1800'lü yıllardan beri aramış, Amerika'sı aramış, Avrupa'sı aramış. Çin'i belki son 30-40 yılda gelişti diye düşünüyoruz ama eskiden onlar da aramış. Çünkü nadir elementleri kullanmaya başladıklarında Çin'in 1950'lerdi. 1950'lerden beri o madenleri kullanıyordu. Biz demek ki arayıp bulmamışız. Dünya ortalaması, yer kürenin ortalama kalınlığı 35 kilometredir. Yukarıdan aşağı indiğiniz zaman katı kısım yani. Ondan sonra magmaya girer yavaş yavaş. Dünya ortalaması 2,5 kilometreyken derinlik, üretim, maden işletme derinliği Türkiye'de kaçtı biliyor musunuz bu? 150 metreydi. Demek ki biz daha henüz Türkiye'de 3 kilometreyi arayacak ve orada olan madenlerden habersizmişiz. Ve günümüzde bunlar arandıkça, bulundukça ülkemizin madenler konusunda ne kadar zengin olduğunu görüyoruz. Ve bu zenginliği de çıkardıkça ülkemiz insanların ne kadar rahat yaşadığını da göreceğiz hep beraber. Biz eskiden 3-4 maden konusunda işletme yapıyorduk. Taş ocakları, kömür madenciliği, belli oranda demir madenciliği ya da bakır madenciliği, bir de bor. Başka aklıma gelmiyor. Vardır belki ufak tefek ama benim aklım bir de altın belki basit oranda üretiliyordu, elde ediliyordu. Ama günümüzde öyle değil ki. Günümüzde bakıyorsunuz, bizim Türkiye'de bırakın siz bunları bulmayı, çok daha farklı madenleri bulduk. Bunların ne olduğunu öğrendik daha doğrusu. Bilgimiz arttı bu ülke olarak. Özellikle son 20 yılda ne zaman biz bunları gerçekten dünyaya baktık,

Bırakın siz bunları bulmayı, çok daha farklı madenleri bulduk. Bunların ne olduğunu öğrendik daha doğrusu. Bilgimiz arttı bu ülke olarak. Özellikle son 20 yılda. Ne zaman biz bunları gerçekten dünyaya baktık,

0: Uzun yıllardan bu tarafa yaşıyorum. O sebeple bu sadece şahsi yolculuklarımın değil, kim hangi yolculuğa çıkmış ise ve kim nerede bir bilgiye, artı bir bilgiye, artı bir değere ulaşmış ise mutlaka onu benimle, artı bir insanla neden paylaşmıyor diye bakıyorum her yere ve her şeye açıkçası. Ben de nice öncünün inşa etmiş olduğu o topraklara gittikten sonra elbette özellikle video merkezli, yayın merkezli, televizyon merkezli, belgesel merkezli çok şey yaptım. Fakat Allah'a dua etmiştim. Allah'ım ne kadar yoğun olursam olayım orada. Rahmetli Tuğrul İnançer Hoca için Ayşe Şasa'nın çok güzel bir tanımlaması vardı. O derdi ki bir güne bizler gibi bir kişilik hayat yaşamazdı, sığdırmazdı. Birkaç kişilik hayat yaşardı. Ben de öyle dua ettim Allahu Alem. Dedim ki Allah'ım ne olur 24 saatin içerisinde ve üzerinde mümkünse bir zaman dilimi oluştur da ben o süreçte bir şeyleri kaleme alabileyim. Nasip oldu, lütfetti. Öncüler, büyükler, Rabbimiz ve ortaya böyle bir günlük çıktı. Kitap demiyorum üzerine yazdığı, hayli hacimli bir kitaptır. Mesela o kitap için 20 yıl emek vermiştir. Yani 20 yıllık bir emekle ortaya gelen bir eserdir. Evet, bu eserde de elbette gayret vardır, çaba vardır ama mütevazı olmak gerektir. O sebeple günlükler olarak takdim ettim.
1: Gazetecisiniz, yayıncısınız ve aslında bir yayın serüveninin içinden çıka gelen şeyler bunlar.
0: Evet.
1: Evet, tam da dediğiniz gibi zaman bereketlenmiş diyebiliriz. O gün ve anda kalabilirdi ama o coğrafyanın bugüne ve bundan sonraya ve daha fazla insana ulaşabilmesinin bir imkanı, bir mecra olmuş gibi görünüyor. Semerkand'ın özeline gelelim. Siz oraya işaret ettiğinizde sadece bir coğrafyadan mı bahsediyorsunuz? Tarihi tarafından mı, manevi tarafından mı? Orası bir nostalji mi? Orayı tecrübe etmiş biri olarak yaşamakta olan ruhunun konuştuğunu düşünüyor musunuz? Ne söylüyor?
0: Yaşamakta olan ruh dediniz. Bu o kadar büyük bir cümle ki, o kadar somut, o kadar kıymetli bir cümle ki, yaşamakta olan ruh. Yani açıkçası bu yaşamakta olan ruhu yaşatacak olan her birimiziz. Az evvel biraz da bunu söylemeye gayret ettim. Şayet o yaşayan ruhu ben görmeye çalışmazsam ve o ruhu bir şekilde bu kitapla olur, videoyla olur, başka yollarla olur. Bir şekilde mutlaka o yaşayan ruhu benim keşfetmem gerekiyor. Sadece Türkistan coğrafyasında değil, ben hamdolsun belki ilerleyen dakikalarda yine konuşacağız. Kitabın açılışında da yazdığımda eksikti. Çünkü 2024'te yayınlandı bu kitap. Ve ben Kudüs, Endülüs, Semerkant'tan sonra bir de Şam'da bu seyahatleri gerçekleştirme imkanı buldum. Aslında yeryüzü haritasını tam o yaşamakta olan ruh dediğiniz ifadeyle Kudüs, Endülüs, Semerkant, Şam hattıyla, haritasıyla kendi mesleğim gereği, kendi işim gereği, daha doğrusu bunların da ötesinde ibadet mesuliyetiyle biraz da. Çünkü bütün bunlara artık ben şahidim. Aklım, gözüm, zihnim, Allah'ın lütfettiği her şey ile beraber ben artık bu haritayı görüyorum. Ve bu haritayı, bu anlam haritasını ve bu harita sadece manevi bir harita değil, sadece maddi bir harita değil. Bence bunun içerisinde sosyal harita da var, siyasi harita da var, ekonomik de var, kültürel de var. Çünkü en genel hatlarıyla ben şöyle hayretler içerisinde notlandırmıştım o seyahate çalışırken de, o kitaba, günlüklere çalışırken de. Yani en tırnak içerisinde en laik, en seküler bir zihin bile o coğrafyaya sadece böyle 900-950 binli yıllardan başlayarak insanlık tarihine bir baksa gerçekten hayretler içinde kalmıştım çalışırken, okurken, okumalar yaparken, not alırken. Bir an durdum, bütün isimleri böyle kronolojisiyle beraber yazdım. 950'li yıllarda Yusuf Hamedani Hazretlerinin, Hasan Harakani Hazretlerinin bulunduğu topraklar, coğrafyalar. 900'den 1000'e kadar, 1050-1100'e kadar bu iki kurucu sütun diyorum ben ona. O iki kurucu sütun talebeler yetiştiriyorlar. Yani düşünün, yani dünyaya en seküler gözle bakıyoruz, en laik gözle bakıyoruz. Hiçbir dini aidiyetimiz yok, önceliğimiz yok. Yusuf Hamedani ve Hasan Harakani Hazretleri bu şehirlerde talebeler yetiştiriyorlar ve başka şehirlere vazifelendiriyorlar onları. Lütfen böyle

şehirleri gözümüzün önüne getirelim ve o yıllarda yani bugünün teknolojisi imkanlarının %1'i bile yok. Şehirlere vazifelendiriyorlar ve sonra yıllar geçiyor. 1100, 1150, 1200, 1300, 1400, 1500. Yani o arada tabii yüzlerce isim var. Bir durdum, ya dedim ki buralarda iyi insan üretim fabrikaları kurulmuş adeta. Yani iyi insan, ahlaklı insan üretim fabrikaları kurulmuş. Buhara'dan kalkmış, Bursa'ya gelmiş. Bursa'dan kalkmış, Semerkant'a gitmiş. Kudüs'ten, Şam'dan kalkmış, Konya, Kastamonu, Bursa'ya gelmiş. Oradan bir daha Semerkant'a gitmiş bir insan. Ve bu insanlar insan yetiştiren insanlar. Hülasası o harita sadece manevi bir harita değil, sadece bir turizm rotası değil. Bütün bunlarla beraber, hepsiyle beraber insanı inşa eden, tarihi inşa eden öncülerin halen yaşayan toprakları, hani göle maya çalma metaforu vardır ya Nasrettin hocamızın, yani o göl öyle bir maya çalmış ki insanlığa, Anadolu toprakları, Diyar-ı Rum denilen topraklar, Balkan toprakları, Afrika topraklarına, ta oralardan o ışık hala enerjisini, muhabbetini, aydınlığını, mehabetini yaymaya devam ediyor.

0: tarihteki değerlere baktığımızda çoğunlukla diyeceğim ve belki de üzülerek aynı zamanda bir nostaljik değer, bir müzelik nesne gibi, bir anıyı çağırmaya gayret eder gibi yaklaşıyoruz. Siz burada başka bir şey söylüyorsunuz. Yani 2020'lerin dünyasındaki bir yolcu, bir seyyah olarak orayı gözlemliyorsunuz.
1: Bu söylediğiniz nokta gerçekten çok önemli. Buradan Mustafa Kara hocama hürmet ediyorum, selam ediyorum. Elinden öptürmez ama ellerinden öpüyorum müsaadesiyle. Ben Mustafa Kara hocamı şu sebeple birçok hocamdan çok ama çok ayrıca seviyorum. Süheyl Ünver'in, rahmetlinin şöyle bir ifadesi vardır. Bizim der, şifahilik diye bir belamız var der. Şifahilik. Ne demek bu? Söz olarak anlatıyoruz, uçuyor gidiyor. Mustafa Kara hocam öyle değil. Süheyl Ünver hoca gibi her şeyi ama her şeyi mümkünse bir kitabın arasına dönüştürmüş. Yani bu bir iddia olarak değil, gayret olarak ne olur algılansın. Benim de ömrüm açıkçası video üretmekle geçti. Ömrüm boyunca binlerce hamdolsun video ürettim. Binlerce de tweet atıyorum, metin yazıyorum. Çünkü öncülerin o kadar büyük gayretleri olmuş, üretimleri olmuş ki yani biz onların yüzde biri, binde biri, milyonda birinin izinde, tozunda ne yapabilirsek son nefesimize kadar yapmalıyız diye düşünüyorum. Bu şey değil. Mustafa Kara Hoca'ya atıfta bulunmamın sebeplerinden bir tanesi de şu. Kıymetli izleyicilerimizden istirhamım, ısrarlı bir nezaketle, nezaketli bir ısrarla istirhamım şu. Seyahatlere çıkmazdan evvel çok iyi okumalar yapalım. Mekanların yaşamasının temel yolu bence bu. Yani oraya gidip elbette kendi sosyal medya hesaplarımız için güzel fotoğraflar çekelim, mutlaka çekelim. Ama mekanların nasıl yaşayabileceğini ve nasıl yaşadığını yoğun okumalar yapmadan bence tam olarak hissedemeyiz. Evet, herkes gönlüne göre, nasibine göre, gayretine göre o ne kadar canlı olup olmadığını, bu İstanbul için de böyle, Bursa için de böyle, Semerkant için de böyle, Kurtuba için de böyle, Üsküp için de, Bosna için de böyle açıkçası. Mekanlara gitmezden evvel en azından Türkiye Diyanet Vakfımızın İslam Ansiklopedisi'nde birçok mekan, birçok portreye ilişkin muhteşem metinler var. Ben acizane gittiğim birçok şehir, muhit, bölge, tanıştığım insan, okumaya çalıştığım insanla ilgili o metinleri okurken yeni kapılar açılıyor. O kapı başka bir kapıya, o kapı başka bir kapıya. Allah'ım diyorum, bizim daha yürümemiz gereken ne kadar yolculuklar varmış. Biraz da o yolun günlükleridir. Mekanlar yaşıyor ama o mekanları yaşatacak olan bence bizim bakışımız, bizim gönlümüz, bizim ruhumuz. Çünkü

Şu mekanları inşa eden ruhlar, öncüler, biz onları yaşatabilelim diye cenk ettiler. Biz onları yaşatabilelim diye hem fiziki cenk hem de gönül cengi. Cüneydi Bağdadi'nin olsa gerek, sulhu bitmeyen savaş der malum tasavvuf için. Son nefese kadar hiç bitmeyecek mücadele, savaş, her birine ihtiram ile, hürmetle.

0: Okur olarak ilgi duyduğunuz türler merak konusu olabilir bir taraftan. Çünkü bir mesleğiniz bu, işiniz bu. Görüntü üretmek, metin üretmek. Bununla ilgili sürekli çalışma halindesiniz. Hayatın özel alanlarıyla da iç içe geçmiş olması pek muhtemel. Ama bir taraftan da sade okur zevki diye bir şey var. Ham, som. O zevk duruyor mu? Profesyonellik onu nasıl etkiliyor?
1: Ya duruyor, gerçekten duruyor. Ben salt bilgi dışında neredeyse bir süre kendimi her şeye kapattım. Yani bunu biraz latife olarak söylüyorum. Ben uzun süre çok yoğun şiir okumuş, kendince de her Türk gibi yazmış bir insan olarak, yoğun öykü de okumuş bir insan olarak bir süre şiir okumayı, hatta uzun bir süre şiir ve öykü okumayı bıraktım. Bu doğru değil. Ama dedim ya, biraz latife yollu söylüyorum. Dedim ki ya salt bilgi, bilgi, bilgi. Çünkü ben o salt bilgiyi hem insan olarak, hem Müslüman olarak, hem de bu dünyanın ahval ve şeraiti içerisinde yaşayan bir insan, Müslüman, Türk ve bir yayıncı olarak, bir gazeteci olarak benim mesuliyetlerim diğer zamanlardakinden daha başka olduğuna inandığım için açıkçası dedim ki bilgi, bilgi, bilgi. Yani bugün işte yakın süre öncesine kadar malum Dünya Kupası'nda en az 7 milyon kadar biletli izleyici vardı. Biletli izleyici 7 milyon. Milyonlarca da dünyanın her yerinde izleyici vardı. Yani herhangi bir ülkeyi, Yeşil Burun Adaları adlı ülkeyi, takımı izlerken ben bir futbol yorumcusuysam, ben bir televizyon spikeriysem, Portekiz, Hollanda gibi sömürge ülkelerinin Avrupa tarihini inşa edişlerine dair bir iki bilgi notunu bir yerde gördüysem bunu paylaşmam gerekiyor. Yani Yeşil Burun Adaları bende aynı zamanda sömürge kavramıyla ona ilişkin literal bilgilerle yol almalı. O sebeple ben bilgi diyorum her yönüyle. Bilgiyi şiirle, öyküyle, anıyla, portreyle, hayatın her şeyiyle %90 bilgi hepsini meçhetmediğimiz müddetçe bugünün dünyasını değiştiremeyeceğimize inandığım için bilgi karşısında gerçekten büyük heyecan duyuyorum. Büyük ıstırap duyuyorum. Nureddin Topçu'nun ıstırap kelimesine yüklediği anlamla ama ıstırap deyince o şey der. Bu acı çekmek, kendi dünyana kapanmak değildir. Istırap der harekettir. Onun felsefesinin de merkezinde. O sebeple sorunuzu belki biraz böyle genişten alarak, sözü yorarak da cevaplamış oldum. Kusura bakmayın lütfen ama bilgi karşısında heyecanımızı hiçbir zaman hiçbir şey yitirmesine sebep olmamalı.
0: Peki, şimdi sehpanın üzerinde sizin bugünkü misafirliğinize aynı zamanda eşlik eden bazı kitaplar
1: Evet.
0: görüyorum. Bize onlardan biraz bahseder misiniz? Tanıtır mısınız? Hangileri arkadaşınız ve neden arkadaşınız oldu bu kitaplar?
1: Kesinlikle yakın arkadaşlarım. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap. Mesela vefat etti. Benim en yakın arkadaşlarımdan birisidir. Fatih Ali Hasanay'ın. Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama çok yakın arkadaşlarımdan birisi. Sudanlı bir insan kendisi. Bilinmeyen Aliya isimli bir kitap yazdı. Sudan'da dünyaya geliyor. 1963 yılında Belgrad'a tıp fakültesi okumaya gidiyor. Ve 1963'ten 2000'li yıllara kadar Balkan coğrafyasında adım atmadığı yer kalmıyor. Fatih

Ali Hasanayn isimli bir tıp insanı kendisi. Fakat az evvel söyledim ya, ıstırap ve hareket kelimeleri, büyük bir ıstırabı var Fatih Ali Hasanayn'in. O yıllarda Müslüman Kardeşler Hareketi'ne mensup ve bugünün imkanlarından yoksun. Fakat onun bir derdi var, bir davası var, bir meselesi var, bir önceliği var. Ve 60'lı yılların dünyasında Sudan gibi bir yerden, o günün Soğuk Savaş dünyasını hatırlayalım lütfen, Balkan coğrafyasına adım atıyor. 1983'te Aliye İzzet Begoviç'in Miladı Müslümani isimli arkadaşlarıyla beraber kurmuş oldukları o büyük öncü iyilik hareketi yargılandığı için, onları savunmak için hukuk ordusu grubu kuruyor. Ordu dediğime bakmayın, birkaç kişi. Ama o ordu o kadar büyük işler yapıyor ki, Çekçe, Romence, Macarca, Bulgarca Kur'an-ı Kerim mealleri yayınlıyor. Bütün o ülkelerde bunları istasyon istasyon, tren istasyonlarında polislerin kovalamacaları arasında dağıtıyor. Yüzlerce ve binlerce insanın ihtida etmesine sebep oluyor. O bölgedeki binlerce gencin ismi, çocuğun ismi bugün Fatih ise, Muhammed ise, Ahmet ise, bunu Fatih Ali Hasanayn'in gayretlerine borçluyuz. Ve Bosna soykırımında, Bosna Savaşı'nda Fatih Ali Hasanayn, Bosna davasını, o mücadeleye en büyük yardımları yapan isimlerden birisi oluyor. Ve yakın bir süre öncesinde İstanbul'da tedavi gördüğü sırada hayata veda ediyor. Eyüp Haziresi'nde bugün kabri. Bunu şunun için anlattım. Hiç kimse Fatih Ali Hasanayn adını neredeyse bilmediğini ben fark ettim. Yayın dünyasının çok yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Elbette ismini vermeyeceğim. Çok yakın bir dostum. Çok çok kıymetli bir arkadaşım bana şunu söylemişti. Ben Fatih Ali Hasanayn'i vefatıyla tanımadım elbette. Evvelinde de tanıyor idim. Fakat bir türlü ziyaret edemedim. Bu benim çok büyük bir mahcubiyetimdir kendisine. Saadettin Acar hocam kaç kez gidelim demesine rağmen. Vefat ettiği haberini aldığım andan itibaren Zeynep Hanım, Allah şahit, kamu da şahittir yani buna. Dedim ki ya ben bu borcumun binde birini, yüzde birini ödemeye gayret edeceğim. Onlarca kez Fatih Ali Hasanayn yayınları yaptım, programları yaptım, metinleri yazdım, videoları yaptım. Mesela bir videomuz hamdolsun vefat videosuydu, röportajlarla beraber 800 bin kişi görüntülemiş. Şükrettim Allah'a. Sonra oturdum özel yayın yaptım, dostlarını çağırdım. Sözü yormuş olmayayım. Bütün bu gayretleri ortaya koyan insanı bize kimse anlatmamış. Aliye İzzet Begoviç'i biz her yerde duyuyoruz ismen. Fakat Aliye'nin yol arkadaşını, hatta bu pek bilinmez, Aliye İzzet Begoviç'in yerine, onun makamında bir süre cumhurbaşkanlığı bile yapan bir isim olan Fatih Ali Hasanayn'i kimse anlatmadığı için ben de kendimce anlatmaya gayret ettim. Benim en önemli yol arkadaşlarımdan birisidir. Az evvel ismi geçti, Nureddin Topçu. Nureddin Topçu, üzerinden ne kadar yıllar geçerse geçsin, Mehmet Akif gibi, Babanzade Ahmet Naim gibi, gerçekten de hem ahlaklarıyla hem karakterleriyle hem de yetiştirdikleri insanlarla bence istifade etmemiz gereken öncülerden bir tanesidir. Çağdaş dediniz, Gökhan Ergür. Gökhan Ergür kardeşimi çok seviyorum ben. Gökhan Ergür'ü birçok yönüyle, ahlaken, duruşuyla, metniyle, sosyal medyadaki varlığıyla, her yönüyle tertemiz bir zihin. Gökhan Ergür, bakın şimdi böyle ince bir latife olsun, hani derler ya, reçete yazsa bile okurum diye. Gökhan Ergür reçete de yazıyor mübarek. Kendisi bir hekim, bir tıp hekimi aynı zamanda, bir ruh hekimi. Gökhan Ergür'ün Halden Anlamak kitabı değil sadece, diğer bütün kitaplarını da öneriyorum. Bakın, dünyaya bakış açınız ne olursa olsun, benim her yerde anlattığım, mutlaka ama mutlaka okunmalı diye düşündüğüm başucu kitaplarından bir tanesi, referans kitaplarından bir tanesi, çok kıymetli Taha Kılınç'ın Dil ve İşgal isimli kitabı. Bunu böyle anlattıktan sonra diyorum ki ya bu kitapta kitaptan daha önemli olan kitabın dipnotları. Kitabın dipnotları neredeyse kitaptan daha önemli. Çünkü burada şunu görüyoruz, ıstırapla, acıyla hem de şunu görüyoruz bu kitabın dipnotlarını okuduğumuzda. Siyonizmin ta 1870'lerden başlayarak, 1880'lerden başlayarak ki modern İbranice'nin kurucusudur Eliezer ben Yahuda, onu anlatır normalde. Fakat Siyonistlerin bugünün

Karanlık dünyasını nasıl inşa ettiklerini ta 1880'li yıllardan bugüne nasıl bir küresel organizma, hem de sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik organizma kurduklarını anlatan referans bir eserdir Dil ve İşgal. Son bir öneri de olsun ilgilisi için. Bugün verilen en büyük mücadelesinin ben anlatı inşası, anlatı mücadelesi olduğunu düşünüyorum. Anlatının krizi Güney Kore ve Almanya hattında yaşayan önemli bir zihin olduğuna inandığım Chulhan'ın Anlatının Krizi isimli eseridir efendim.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Temsil heyeti başlıyor. Yine iç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftayı artık böyle tam içerisindeyiz. Yavaş yavaş da geride bırakmaya hazırlanıyor. Son mesai gününe doğru adım atacağız ama tabii beklenen gelişmeler var. Diğer taraftan da yaşananlar var. Şöyle bir bakacağız yaklaşık 2 saat boyunca temsil heyeti programında. Peki hangi konu başlıklarımız var? Hemen şöyle sizlere aktaralım. Birincisi, Türkiye tarihi bir süreçten geçiyor. Sporda, futbolda. Yıllar sonra, 18 yıl sonra hatta Fenerbahçe tekrar Şampiyonlar Ligi'nde ve yıllar sonra da Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele edecek. Birazdan Lig Radyo program yapımcısı saygıdeğer konuğumuzdan son dakika gelişmelerini alacağız. Bunun haricinde yine Türkiye'de terörsüz Türkiye süreci önemli gündem başlıklarından bir tanesi. SDG'nin fesi var biliyorsunuz. Ferhat Abdüşahin açıklama yaptı. Feshettik dedi. Suriye ile entegrasyon süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta Ferhat Abdüşahin'le Suriye Devlet Başkanı Şahra'nın bir görüşmesi vardı. Önümüzdeki günlerde terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefi ile alakalı hangi gelişmeleri bekliyoruz? İran'da PEJAK'ın durumu karşısında kocaman bir soru işareti var. Bu konuyu da yine değerlendireceğiz. Ve İsrail'in tehditleri, saldırılar devam ediyor İsrail cephesinden. Suriye'ye yönelik saldırılar var. Lübnan'a yönelik saldırılar var. Bugün önemli bir toplantı vardı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. O toplantıda özellikle İsrail'e yönelik verilen mesajlar da dikkat çekici nitelikteydi. Diğer taraftan Ahlat'ta önemli bir zaferin 955. yılını kutladık. Türklerin Anadolu'yu fethedişinin 955. yıl dönümüydü. Bu hafta sadece Malazgirt zaferi değil, aynı zamanda Zaferler Haftası. Hafta sonu Pazar günü 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Büyük taarruzun 104. yılını kutlayacağız. Ne kadar büyük bir milletiz ki zaferlerimiz kutla kutla bitmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt'ten verdiği mesajlara da yine bir kulak vereceğiz. Erdoğan'ın o mesajlarında satır arasına sıkışan noktaları sizlere aktaracağız. Peki kimlerle konuşuyoruz? Hemen şöyle değerli konuklarımı da size takdim edeyim. Say Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan bizlerle. Saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Mustafa, iyi yayınlar.
0: Ümran Araştırma Direktörü Sayın Ömer Özkizilcik bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, yayınlar dilerim.
0: Doğru telaffuz ettim değil mi?
2: Evet, teşekkürler.
0: Ve aynı zamanda Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Damla Taşkın bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim, yayınlar.
0: Şimdi ilk konumuz spor, futbol olacak. Onun için de çok değerli bir konuğumuz var. Lig Radyo program yapımcısı Sayın Muhammed Karadağ bizi kırmadı, Zoom'la bağlandı. Muhammed Hocam selamlar, duyabiliyor musunuz beni?
4: Gayet iyi duyuyorum. Sevgili Mustafa, umarım iyisindir. Rejideki arkadaşlara ve konuklarınıza da selamlar, sevgiler.
0: Çok sağ olun. Onların da size selamları var. Şimdi yıllar sonra Türkiye tekrar Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla mücadele edecek Şampiyonlar Ligi'nde. Yeniden hem Avrupa'da hem Anadolu yakasında Şampiyonlar Ligi marşını dinleme imkanımız olacak. Eğer ki yanlışım varsa siz beni düzeltin bir İstanbullu olarak. Ama diğer taraftan heyecan dorukta. Rakiplere şöyle bir göz attım. Rakipler de gerçekten dişli rakipler. Üçüncü torbadan girmişti bizim takımlarımız. Hem kurayı hem de takımlarımızın şanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani tabii şimdi böyle bir organizasyonda iki takımla birlikte bulunmak yaklaşık 18-19 sene sonra, yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe ile yine Beşiktaş beraber aynı anda bu organizasyonda bulunmuştu. Biz yaklaşık 20 senedir diyelim kabaca. İki takımla beraber Şampiyonlar Ligi'nde değildik. Yani Şampiyonlar Ligi dediğimiz organizasyon Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu sevgili Mustafa Laştan. Yani burada artık kolay rakip, işte güzel kura, kötü kura falan diye bir şey yok. Şimdi mesela takımlara baktığımızda Galatasaray Barcelona ile Paris Saint Germain'le başlayacak. Paris Saint Germain Avrupa'nın bence şu an en elit takımı. Şampiyonlar Ligi'ni 2 sene üst üste kazanan takım, son şampiyon. Ki Barcelona'da da inanılmaz bir tempolu hoca var, Hansi Flick. Ona da hakikaten çok büyük bir hayranlık besliyorum. Yine Fenerbahçe'nin başlangıç maçları, Atletico Madrid deplasmanı, dünyanın en zor, en gerçekten boğucu deplasmanlarından bir tanesiyle başlayacak Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'ne. İkine keza Liverpool, Aston Villa derken hani burada bizi izleyenler için de şunu aktarmış olayım. Müthiş bir duygu yüküyle Fenerbahçe gidiyor Şampiyonlar Ligi'ne. Galatasaray buraya biraz daha heybesi dolu gidiyor. Geçen seneden işte Liverpool'lar ve Juventus'a 5 atmalar daha böyle kültürel olarak hazırlanmış vaziyette Galatasaray. Fakat Fenerbahçe dikkatinizi çekerim. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Ve gerçekten şampiyonluk kutlar gibi sokaklarda bak hatta yani şu anda 15-16 yaşında Fenerbahçe'yi tutan işte arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde takımlarını seyredeceği. Ya bu da çok önemli bir şey. Fenerbahçe'nin de özellikle bu kültürel mirasını sürdürebilmesi için çok mühim bir nokta olduğunu düşünüyorum. Ya iki takımımız da dediğin gibi senin de hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında biz kendi lig radyo programcıları arasında sohbet ederken de hakikaten bu sene bir başka olacak bizim için de. Biz yatıyoruz, spor, kalkıyoruz, spor, futbolu çok yakından takip ediyoruz. Şöyle iki takımla da Şampiyonlar Ligi'ni izlemek hakikaten şahane olacak. Ya ben o yüzden biraz da şeye bakıyorum. Burada kan, ter, emek, gözyaşı olmak zorunda. Hayatın her noktasında olduğu gibi büyük yazarlar her zaman iyi yazamadıklarından bahseder günlüklerinde. Yani bu emeği vermeden, bu çileyi çekmeden, zorlu rakiplere karşı galibiyetler almadan veyahut mağlubiyetler almadan büyüyemez bu takımlarımız. O yüzden böyle hani biraz da gözümüzü korkutmak istemiyorum. Çünkü gerçekten sıkıntılı rakiplerle de karşılaşacağız. Buradan mağlubiyet almak, mağlubiyetleri ala ala büyümek, hedefi, hikayeyi her zaman daha büyük tutmayı ben daha kıymetli buluyorum. Yoksa Avrupa Ligi'nde de umarım bu akşam Beşiktaş'ta Trabzonspor'da yoluna devam edecek. Ya o noktadan baktığımızda Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde böyle rakiplerle aynı torbalarda aynı telaffuzda isimle anılmasını ben çok çok önemli buluyorum. Henry ile David Villa çekti örneğin işte o tuşa bastı takımları eşledi birbirine. İşte tarihin en önemli iki futbolcusundan futbolcularından ikisi baktığımızda. O yüzden ben de çok heyecanlıyım. Fenerbahçe için de çok heyecanlıyım. Galatasaray biraz daha geçen sene dediğim gibi bizlere güzel şeyler yaşatmıştı.
2: Çok büyük takımlar var her iki takımımızın da grubunda ama diğer taraftan böyle dikkat çeken takımlar da var. Hem siyasi açıdan dikkat çeken takımlar, rakipler hem de teknik direktörü açısından bizim dikkatimizin üzerinde olduğu takım. Hı-hı. Mesela onlardan bir tanesi Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'nin deplasmanda mücadele edeceği yazıyor. Deplasman ama Ukrayna'da maçlar oynanmıyor. Shakhtar ile Fenerbahçe maçı hangi ülkede oynanacak o belli oldu mu? Diğer taraftan bir de Galatasaray'da AEK takımı burada dikkati çekiyor. Galatasaray Yunanistan'a gidecek deplasmana. Şimdi Doğu Akdeniz'de, Ege'de bu kadar sular gerginken deplasmanda sizce Galatasaray orada zorlu bir mücadele bekler mi?
4: Muhakkak bekler. Şeyi aktarayım. Yani Shakhtar Donetsk, yani bu noktada Arda Turan Hoca biliyorsunuz ki Türkiye futbol tarihinin en kariyerli futbolcularından bir tanesi.

0: Bence kuşkusuz birincisi. Hoca Bursa'da oynamak istediğini söylemişti maçlarını, Avrupa maçlarını. Bu da stadyum olarak da zaten Bursa kenti. Ben de bir Bursalıyım. Oraya uyumlu bir stadyumdu. Fakat o teklif geçerli kılınmadı. Londra'da oynayacak Arda Turan ve Shakhtar Donetsk maçlarını. Stamford Bridge'de Arda Turan da orayı iyi bilir. Futbolcu olduğu dönemde Atletico Madrid'de forma giyerken şahane bir Chelsea maçı çıkarmıştı. Orada şahane de bir gol atmıştı. Önce kafa vuruşuyla direkten dönen topu sonra da çok çok güzel tamamlamıştı. Hakikaten çok iyi futbolcuydu. Arda Hoca çok zor bir görevi var. Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bizim için de duygu yüklü bir maç olacak. Tabii Arda Turan'ın da Galatasaraylı olduğunu unutmayalım. Burada elbette Shakhtar için her şeyini verecektir hoca. Rakibi de Fenerbahçe. Çocukluğundan beri rakip olarak gördüğü bir takım. Londra'da Stamford Bridge'de oynanacak bu müsabaka. Tabii Atina, Ajax Atina, ben şöyle bakıyorum sevgili Mustafa Baştan. Yani bizim takımlarımızın ilk 3 maçından, tekrarlıyorum, bizi izleyenler için, rejide futbol takip edenler için, konuklarımız için, ilk 3 maçından 0 çekmesini ilk 2 takımımızın da sürpriz olarak görmüyorum. 1 puanı öpüp şu andan başıma koyuyorum. Bizim asıl olarak kazanacağımız maçlar, puan alacağımız, puan toplayacağımız maçlar nispeten son 4 maç, son 3 maç. Ajax Atina, Galatasaray'ın yanlış hatırlamıyorsam son maçı, deplasmanda oynayacağı son maç. Atina ile bitirecek, Ajax maçı ile bitirecek Galatasaray. Yani burada Galatasaray'ın deplasmana, Yunanistan deplasmanına galibiyet harici bir parola ile çıkmasında imkan dışı görüyorum ben. Yani Okan Buruk orada işte Stuttgart maçı var, Lille maçı var, Feyenoord maçı var. Bunlar Galatasaray'ın daha çok dişe diş rakipleri ama Ajax Atina yine keza Fenerbahçe için de Shakhtar Donetsk buradan 3 puan almak için gidilecek maçlar, deplasmanlar. Öyle kemküm etmeye fazla gerek yok. İlk 3 maçtan dediğim gibi 1 puana ben şu andan kabulüm. Muhtemelen Okan Buruk da İsmail Kartal da iki saygıdeğer hoca da şu an ilk 3 maç içinde 1 puana kabuldür. Çünkü bahsettim ya çok hakikaten elit seviye takımlar. Barcelona'yla Paris Saint-Germain bence şu andan yarı final takımı. Hatta belki finalde bile karşılaşabilir. Yani böyle baktığımızda o yüzden son 3 maçta 4 maçta temsilcilerimizi biraz daha özenle izlemekte fayda var. Bugün de hakikaten güzel bir gün. Dediğim gibi iki takımımızı şöyle Şampiyonlar Ligi'nde izleyeceğiz. Umarım güzel de bir sezon olur. Şampiyonlar Ligi serüveni olur. İlk 24 görmek istiyorum. Neden olmasın diyorum. %51'de tutuyorum hep şansımı.
1: İlk 24, ilk 16, sonra bu büyük zaferlerle beraber yine sizlerle 24 ekranlarında değerlendirme fırsatımız olur. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, değerlendirdiniz. Lig Radyo programcısı Sayın Muhammed Karadağ konuğumuzdu. Efendim çok teşekkür ederiz bir kez daha.
0: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar.
1: Tabii bir taraftan sporda böyle yüzümüz gülüyor. Diğer taraftan Türkiye içerisinde de yaşanan gelişmeler güzel. Hani terörsüz Türkiye süreci, beklenen adımlar vardı. O beklenen adımlarla beraber yurt dışından gelen haberler, SDG'nin entegrasyon süreci, çok güzel bir zaferin yıl dönümünü idrak ettik. Zaferimizi kutladık. İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Manazgirt'te verilen mesajlarla başlayalım. Fadime Hocam sizinle başlayacağım. Şimdi Ahlat gözler çevrilmişti 955. yıl. Özellikle böyle bir süreç içerisinde terörsüz Türkiye ile alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan neler söyleyeceği merak ediliyordu. Hem zaferin yıl dönümünü hem de Ahlat'taki programları nasıl buldunuz?
2: Coşkulu ve çok isabetli. Her sene aslında Sayın Cumhurbaşkanı elbette Türklerin Anadolu'ya girişi ve bu büyük zaferlerin anlamına ilişkin göndermeler ve konuşmalar hep yaptı. Ama uzunca bir zamandır, sanıyorum 10 yıldır da bizzat Ahlat'a giderek, Malazgirt Ovası'nda bir program düzenlenerek bu kutlama, zafer kutlaması yapılıyor. Ama son 5 yıldır da kabinesini artık orada, çünkü orada bir külliye inşa edildi, bir millet parkı inşa edildi ve kabinesini de orada toplamaya başladı. Bunların hepsinin aslında çok derin anlamları var. Yani Cumhurbaşkanı'nın sadece Ankara'ya sıkıştığı, Ankara'da mesai yaptığı, Ankara'da ikamet ettiği, kaldığı bir profilden Türkiye'nin her yerine ayağını basan, her yerde geceleyen, kalan, orada kabinesini toplayan, iş yapan, yörenin halkıyla da o toprakların tarihsel derinliğiyle de, sosyolojisiyle de güçlü bağlar kuran yeni bir devlet yönetim anlayışına da tanıklık ediyoruz. Buna bu açıdan da bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki hani özellikle son 2 yıldır terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefiyle birlikte, projesiyle, siyasetiyle birlikte yeni bir evre başladı. Hani ben aslında bugünkü yazımda da biraz öyle bir döngüler üzerinden bir çıkarım yaptım. Bir bin yıllık bir

0: döngü var. Yani 1071'den 2026'ya, işte 2071'e de az bir zaman kaldı. Evet. Şimdi bu 1000 yıllık döngüde tekrar Türklerin bütün bu topraklarda, Anadolu'da Anadolu'yu vatan kılmak kuşkusuz çok önemli. Ama şu kısmı çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı aslında iktidara geldiği günden bu yana AK Parti olarak bu siyaseti yaptılar. Biz bu coğrafyanın kadim milletiyiz. Kadim halklarıyla bir aradayız. Türkler, Kürtler ve Araplar nasıl 1000 yıl önce bir araya geldiğimizde, birlikte aynı geleceğe baktığımızda, aynı amaçlarla hareket ettiğimizde burada bir medeniyet yeşerttik. Burada bir esenlik yurdu oldu burası. Barış tesisi oldu ve ondan sonra da o medeniyetin yansımaları genişleyen coğrafyalara ulaştırabildik. Ama son yüzyılda işte o Sykes-Picot anlaşması ve sonrasında Osmanlı'nın parçalanması, coğrafyanın parçalanması, halkların, ümmetin parçalanması diyebileceğimiz o süreçle birlikte bir kanlı bir parantez açıldı. Yani bu son yüzyıl bu açıdan, coğrafya açısından çok acılı zamanlardı. Şimdi onun da kapandığı bir dönem. Yani hani biz Büyük Taarruz'u kutlarken işte 30 Ağustos Zafer Bayramı Pazar günü kutlayacağız. O da bir yüzyıllık döngü aslında. Yine bir kez daha nasıl 1000 yıl önce Bizans'a karşı bir büyük zafer kazanıldı ve bunu sağlayan şey de Türkler, Kürtler ve Arapların bir araya gelmesi, Alparslan'la birlikte Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, o halkların bir millet olabilmesi. 100 yıl önce yine aslında Yedidüvel'e karşı bir büyük saldırıda yine birlikte hareket ettik ve şimdi bir kez daha Türkler, Kürtler ve Araplar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep vurguladığı gibi, bizim bütün kolektif bilinçaltımızda yerleşmiş olan bu birliktelik, bu kardeşlik hukuku yeniden canlandı. Araya giren bütün fitnelerin ortadan kaldırıldığı yeni bir dönem. Bunun da işte pratize edildiği son 2 yıllık bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinin artık nihayete erdiği, hedefine ulaşmakta olduğu yeni bir evredeyiz. Yani bu döngülerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani 1000 yıl böyle bir süreç, 100 yıllık parantezi kapattık ve şimdi 2 yıldır da geçmiş 20 yıllık bir büyük emeğin aslında, hani siyasi olarak, sosyolojik olarak, askeri olarak, PKK terör örgütü de dahil olmak üzere bütün ayrılıkçı yapıların, bütün milleti ve devleti bölmeye yönelik girişimlerin ortadan kaldırıldığı büyük politikalar yürüttü AK Parti. İşte demokratik açılım denilen 2010 öncesi dönemde işte Kürtlerin kendisini ikinci sınıf hissetmesine sebep olan yanlış politikaların ortadan kaldırılması, asimilasyon fikrinin ya da kelimesinin ortadan kaldırılması gibi süreçler yaşanmıştı. 2013 sürecini biliyoruz, yine benzer şekilde PKK'ya silah bıraktırmaya yönelik önemli bir süreçti, çözüm süreci. Nasıl sabote edildiğini biliyoruz. Sabote edilmesinin temel nedeni Suriye'deki PKK'ya vaat edilen imkanlardı. Şimdi o parantez de kapandı ve PKK kendini feshetti. İşte birkaç gün önce SDG, YPG kendini feshetti. Sırada PEJAK var. Aksini söyleseler de, bugün öyle bir haber okudum, hani bizim PKK ile ilgimiz yok, bizi ilgilendirmiyor YPG'nin kendini feshetmesi vesaire diye bir açıklama PEJAK'tan geldi ama nihayetinde PKK'nın İran kolunun da bu sürece dahil olacağı bir aşamadayız. Velhasıl bu Sayın Cumhurbaşkanı bütün bunlara atıf yaparak son derece isabetli bir şekilde büyük müjdeler verdi. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi, şafak söküyor dedi, tarih yeniden yazılıyor ve bu coğrafyada Türkler, Araplar ve Kürtler olarak yeniden bu coğrafyaya bir esenlik yurdu haline getireceğiz dedi. İsrail'in adını tabii ki anmadı, bir büyük devletin devlet başkanı ve baş komutanı olarak, ama İsrail de dahil olmak üzere bu coğrafyayı yeniden parçalamak, zayıf düşürmek için çeşitli oyunlara tezgahlar kuran, oyunlar kuran muhataplara da bunu yapamayacaksınız. Biz artık kendi geleneğimize de uygun bir şekilde atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Mesela bu yine işte Malazgirt zaferinden hareketle her sene bu tür bir mesaj verirken Büyük Selçuklu olmanın, Büyük Selçuklu'yu doğuran şartların göndermeleriyle dolu konuşmalar yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Malazgirt'ten konuştuğunda, Ahlat Ovası'ndan konuştuğunda orada işte buranın Türk yurdu olduğunu gösteren o büyük kitabeli Selçuklu mezarlarının arasından konuştuğunda o tarihi derinlik içinden, bütün o zaferler içerisinden işte atların, koşturan atların nal seslerinin içinden, kılıç şakırtıları içinden, yani o sesleri, o duyguyu da bugüne yansıtarak muhatapları açısından biz zaten zafer kazanmış yurdunda oturan bir milletiz. Ama burayı parçalamayı düşünenler için onları da çağrıştıracak açıklamalar yapıyor. Yani göndermelerini hep çok güçlü buluyorum metinlerini, konuşma metinlerini. Bu defa da atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Atının kuyruğunu bağlamak demek, kendisi hatta açıklama da yaptı aynı konuşma içerisinde. Biz hani Türk geleneğinde yola çıktık. Yoldan dönmeyeceğimizin bir göstergesi olarak atımızın kuyruğunu bağlıyoruz dedi. Yani o bir hani savaş bir ne diyelim sefere çıkma hali, yoldan dönmeyecek şekilde bir sefere çıkma halinde daha önce hep atın kuyruğu bağlanırmış. Şimdi de hani terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sürecinden bahsederken böyle bir atıfta bulundu. Bunu biz böyle anlarız. Biz hani yolumuzdan dönmeyiz. Zaten hani Türkiye kendi hedefleri ve idealleri çerçevesinde bir siyaset güdüyor. Bunu da yapıyor. İşte evet, üstelik de rasyonel, yani bütün bu kavramlar seti ya da kelimeler öbeğiyle bir hamaset değil. Aslında son derece rasyonel bir konuşma o aynı zamanda. Çünkü burası bir dikensiz gül bahçesi değil bu coğrafya diyerek aslında hani hem planları hem de aslında bir ateş çemberinin içindeki vaha alanı burası. Ama bütün bölgeyi o vahaya çevirebilmek için de adımlar atıldığını, politikaların bu yönde olduğunu, son derece rasyonel bir şekilde askeri, savunma sanayi alanında, teknoloji alanında, ulaşım, iletişim, sağlık, bütün akla gelebilecek millete hizmet, halka hizmet, coğrafya insanına hizmet olabilecek her konuda zaten adımlar rasyonel bir şekilde atılıyor. Ama hedef gösterebilmek, o hedef için planlar yapabilmek ve kararlılıkla bunu yürürlüğe koyabilmek güçlü bir liderlik gerektiriyor. O yüzden hani Ahlat'taki konuşmaları, hem Ahlat'ta yaptığı konuşma, hem kabine sonrası millete sesleniş konuşmasında, hem de Malazgirt Ovası'ndaki konuşmasında halka hitap ederken Sayın Cumhurbaşkanı hani bu güçlü devlet ve bütün coğrafya için ortak bir güzel gelecek tasarlandığını ve bu yolda mesafe kat edildiğine dair önemli vurgular yaptı. Hani saldırgan değil ama kendisine yönelen herhangi bir tasallut halinde son derece kararlı şekilde ezip geçeceğinin, tarihin de böyle olduğunu, Türkiye'nin de bütün tarihi içerisinde, Cumhuriyet tarihi içerisinde en güçlü olduğu dönem ve daha büyük bir güce sahip olabilecek potansiyele kavuştuğu da çok açık. Bunu da zaten defaatle söylüyoruz. O yüzden hani bir kez daha bu zafer ayının hakkını verecek bir konuşma yaptı. Zaten Devlet Bahçeli oradaydı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partiler oradaydı. Hani birlikte okunduğunda, işte YPG'nin kendini feshetmesiyle birlikte okunduğunda, PKK ile ilgili silahların teslim edilme sürecini başlatan yasal çalışmaların tamamlanması birlikte okunduğunda, işte Amerika'dan gelen açıklamalar, Suriye'de merkezi hükümetin artık Suriye'ye hakim olduğu yeni bir dönemin kapılarının daha net açıldığı da görüldüğünde, o ufuk şafak diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Hani şafağın söktüğünü somut olarak görebiliyoruz.
1: Şimdi dilerseniz şöyle bir Malazgirt'te neler söyledi onları da bir hatırlayalım. Biz başlıkları verdik ama detayları da Erdoğan'dan bir dinleyelim. 36 numara arkadaşlar bir getirelim ekranlara, daha sonrasında devam edelim.

0: Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Şimdi Damla Hocam, şu geçmişi bir hatırlarsak 2000'li yıllardan sonra yaşananlar, yani bölgemizde, Orta Doğu'da, coğrafyada yaşanan arka arkasına savaşlar, hani 2. Körfez Savaşı, onun öncesinde Afganistan'da ABD'nin müdahalesi olayı, bir tarafta El-Kaide terör örgütü, diğer tarafta bakıyorsunuz işte PKK, PYD, YPG, ismi değişiyor, SDG, PEJAK uzun süredir bölgede. Sürekli olarak coğrafyada değiştirilmeye çalışılan sınırlar var. Hatta bir ara Suriye 4-5 parçaya bölünmeye çalışıldı. Evet. Suriye Türkiye sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaya çalışıldı. Şimdi Erdoğan'ın bu ifadeleri arasında en dikkatini çeken mesela bölgede tarih yeniden yazılıyor cümlesi. Önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bölgede belki de 1. Dünya Savaşı'ndan sonra bile sağlanamayan, hani 1. Dünya Savaşı sonrasında ne demişlerdi? Tamam, sınırlar çizildi, ülkeler belli. Artık bu saatten sonra bir sorun çıkmayacak burada gibisinden bir algı oluşturulmaya çalışılmıştı ama belki o dönemlerde aslında hiç hedeflenmedi ama tırnak içerisinde hedefleniyor gibi gösterildi. Hedeflenen o huzur iklimi şimdi daha yeni sağlanmaya başlanıyor. İşte 100 yıla yakın bir süre geçtikten sonra üzerinden. Özellikle bölge açısından terörsüz bölge sürecini değerlendirerek başlamak istiyorum sizinle. Terörsüz bölgeyle alakalı hangi gelişmeleri bekliyorsunuz önümüzdeki günlerde? SDG cepte. Sırada neler var?
2: Evet. Aslında şöyle giriş yapmak belki doğru olacaktır. Sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi tabii ki yakın tarihimize baktığımız zaman siz aslında belirttiniz ya, pek çok şey değişmiş oldu. Burada tabii ben yani sıralama olarak 11 Eylül sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani batılı ülkelerin aslında Körfez ve Orta Doğu'ya yapmış oldukları politikalardaki sertleşmeyi görüyorum. Çünkü biliyorsunuz 11 Eylül sonrasında bölgede ciddi bir Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere baskısı başladı. Ve bununla birlikte de şunu aslında ortaya çıkartmış oldular. Orta Doğu'da terör vardır, biz de buraya müdahale etmeliyiz gibi bir yaklaşım ortaya çıkarttılar. Ve dediler ki işte buradaki terör örgütlerini biz beslemiyoruz, zaten var, biz onunla mücadele etmek için buraya gidiyoruz gibi bir gerekçe yarattılar. Yapay bir gerekçe. Ve bunu da dünyaya satmaya çalıştılar. Ne oldu? Afganistan'a gittiler. Irak'a gittiler. Suriye'ye gittiler. Mısır'a gittiler. Her yere gittiler. En son işte son durak noktaları neresiydi? Artık Suriye'de. Şimdi Suriye'ye girmeleri için de artık şu sebep gerekiyordu. Evet, Irak'ta başarısız oldular. Afganistan'da başarısız oldular. Kaç yıl geçti? Çıkamadılar oradan. Ve sonrasında dediler ki biz yapay bir süreç yaşatalım. Başlatalım. Çünkü buna karşı bir direnç gelişebilir. Şimdi bu minvalde de şu doğdu. 2010'da Tunus'ta başlayan Arap Baharı. Şimdi ben aslında bunu, yani Arap Baharı sürecini çok önemli buluyorum. Çünkü ne olduysa işte bu Arap Baharı'ndan sonra aslında dönüşüm başladı. Elbette ki öncesinde de vardı bu dönüşüm. Siz de biliyorsunuz hocam bölgeyi. Ancak 2010 ve 2011'den sonra başlayan bu süreç, özellikle de Bas rejimlerine karşı yapılan bu süreçle birlikte bölgede büyük bir dönüşüm yaşandı. Bu dönüşüm de esasen şunu hedefliyordu. Şimdi buradaki protestoları, başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere Avrupalı ülkelerin kontrolü altında gelişebilecek bir dönüşüm ve devrim gibi yapılmak istenmişti. Bu protestolar işte desteklendi, terör örgütlerine finansal kaynak aktarıldı, kışkırtıldı. Maalesef ki

0: sivillerin çok fazla hayatını kaybetmesine sebep oldu. Şimdi böyle bir dönem başlatmışken bunu devam ettirmeye çalıştılar. Fakat ne oldu? Suriye'de Rusya da güçlüydü. Şimdi Rusya da vardı orada, Çin de vardı, Almanya, Fransa da vardı. Şimdi burada tabii ki bence büyük bir çelişki doğdu ortada ki özellikle bizim burada işte her zaman başa koyduğumuz Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ikilemi zaten bölgede çok etkin varlığını özellikle vekil örgütler ve terör örgütleri üzerinden zaten devam ediyordu. Şimdi bunlar nelerdi? Sayalım. Hizbullah, DEAŞ, öyle değil mi? Bir zamanlar çok fazla saldırılarını görüyorduk. Hatta ülkemizde de oluyordu. DEAŞ'ın saldırıları, IŞİD'in saldırıları, işte PKK ile birlikte elbette ki pek çok aslında terör örgütünün faaliyetlerini görüyorduk. Hatta bu faaliyetleri sadece fiziksel saldırı olarak değil, işte siber saldırılar olarak ya da işte biyolojik saldırılar olarak örnek veriyorum Suriye'de sarın gazının kullanılması gibi pek çok terör faaliyetlerinde aslında eylemlerinde yapıldığına şahit olmuştuk, öyle değil mi? Şimdi böyle bir yakın geçmişimiz varken ki çok yakın bir geçmiş yani bahsettiğimiz dönem 20 yıllık bir dönem. Şimdi böyle bir dönemden düşünün ki Türkiye gerçekten alnının akıyla çıktı. Ve bu süreci gerçekten çok profesyonelce, ustaca ve barış iklimini sağlayan bir iradeyle yaptı. Şimdi mesela biz neyi konuşuyoruz? Malazgirt'i konuşuyoruz, öyle değil mi? Ki aslında bence Malazgirt dönemiyle şimdi günümüzdeki yani bu kadar yakın geçmişimizde gelmiş olduğumuz noktada ben bazı benzerliklerde görüyorum açıkçası. Özellikle de bu ortak iradenin kullanılması. Çünkü biraz önce zaten Fadime Hocam çok güzel ifade etti. Ve şunu aslında altını çizmek lazım. Evet, o dönemki yani 1071'deki işte Malazgirt'in kapılarını açan o ortak irade bence şu anda da işliyor. Yapılmak hedeflenen yani Türkiye'nin Türkiye yüzyılıyla, terörsüz Türkiye ve bölgeyle aslında yine bu ortak irade oluşturmak isteniyor. Çünkü bu ortak irade sağlanırsa işte o zaman kararlılık sağlanır. Ortak irade sağlanırsa o zaman süreklilik sağlanır. Ve böylelikle de işte İsrail'in ya da işte Netanyahu'nun sürekli söylediği işte bizim sınırlarımıza ya da işte bize nota belirlemek gibi hassizce söylemlerine karşı büyük bir aslında tampon bölge ve tampon bir koridor oluşturmuş olur. Ve bu neyi sağlar? Geçit vermeyeceğimizi aslında ifade eder.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanımız da bundan bahsetmişti. Dolayısıyla ben yakın geçmişimize bakarsak şu anda Malazgirt'te de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi yani hiç kimsenin haddine değil Türkiye'ye nota çizmek, sınır çizmek ki tarihimiz zaten şanlı zaferlerimiz de anılıyor. O zamanlar da Türklerin gelemeyeceğini söylüyorlardı. Keza işte pek çok zaman zaten tarihsel kırılımlarla biz bu zaferleri kanıtladık. En yakını işte 15 Temmuz örnek veriyorum. Dolayısıyla hani bu tarz örnek

0: yakın geçmişimiz hem de eski, yani daha uzak geçmişimize de bakarsak, Türkiye'nin gerçekten her zaman sağlam ve ayağı yere basan bir ortak iradeyle aslında hem sınır güvenliğini sağladığı hem de siyasi otoritesi sağladığı zaten net bir şekilde belirli. Fakat bundan sonraki süreçte daha güçlü bir ortak irade, daha güçlü bir kalkınma modeli ve daha güçlü bir bölgesel stratejiye ihtiyacımız olduğunu ortaya çıkarıyor terörsüz Türkiye bölge ve terörsüz bölge modeli. Dolayısıyla bunun da elbette ki hayırlara vesile olmasını ve bundan sonraki yüzyılımız içinde yeniden inşa edilen bir bölgeyle huzuru kavuşturmasını diliyoruz diyelim.
1: Şimdi Ömer Hocam, bu SDG'nin feshi konusu beklenen bir meseleydi. Ama diğer taraftan da çok uzun süredir de konuşulan bir meseleydi. Hani 10 Mart mutabakatı imzalandıktan sonra benim hatırladığım en az 30 program yapmışızdır. Bu SDG bu 10 Mart mutabakatına uyacak mı, uymayacak mı? 30'dan da fazladır hatta Fadime Hanım'ın söylediği gibi.
2: Ben biraz yıldır bunu konuşuyoruz tabii. Aslında kendi periyodu için.
1: Hani arada bir Trump gündemi değiştirdi. Bir Venezuela, evet. Bir İran orada biraz belki unutuldu. Ama çok uzun süredir gündemdeki mevzulardan bir tanesiydi. Ve bir anda SDG, tamam ben feshettim kendimi, entegre oluyorum dedi. Hani şimdi bu kadar bekledikten sonra da bu kadar hızlı gelişen bir durumda şöyle diyorsunuz ya, madem bu kadar kolaydı neden biz bu kadar süre bekledik? Hı hı. Ama tabii konjektürde buraya kadar, yani SDG'yi, YPG'yi bu noktaya kadar getirmek de ayrı bir marifet ve yaşanan da bazı gelişmeler var. Neler oldu da SDG tamam ben artık teslim oluyorum dedi?
3: Evet, yani aslında şöyle bir şey var. Şimdi bu da bir şeyi net ortaya koymamız gerekiyor. SDG meselesinde biz genellikle böyle sansasyonel, işte sizin fesih açıklandı, hı hı, işte çatışma oldu, bu tarz şeylere haberlerde genellikle duyuyoruz. Tabii. Ama işin sahasını takip edenler, işin sahasını yapanlar, sahadaki gelişmeleri izleyenler, işin mutfağındaki insanlarla görüşenler, bu da aslında ilmik ilmik işlenen bir sürecin olduğunu biliyordu.
1: Evet.
3: Yani şöyle size ifade edeyim. Esed rejimi devrildiği dönemde, o dönemlerde işte haytalığı alıp kafalarına göre koridor çizenler var. Davut koridoru işte vesaire, işte SDG ülke hakim olacak, ülke bölünecek vesaire diyenler bir yandayken, işte benim gibi işte Ahmet Arda Şensoy, Kutluhan Göğücü gibi, Can Acun gibi, Murat İştaş gibi, Ömer Behram Özdemir gibi, Levent Kemal gibi sahayı bilen uzmanlar bunun böyle olmayacağını söylüyordu. Çok daha net. Hatta şöyle bir şey var. Geçmişe yönelik yazdıklarımıza bakıyoruz. Ya bunların gerçekleşeceğini öngörmüşüz. Niye öngörmüştük? Çünkü sahadaki gelişmeleri takip ediyorduk. Şimdi o yüzden bu SDG'nin fesih kararı, ilanı daha doğrusu, bir vakanın ilanı. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'deki terörsüz Türkiye süreciyle Suriye'deki entegrasyon süreci arasında aslında yaklaşım anlamında bir taban tabana bir zıtlık var, hı hı, süreç anlamında. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK ilk önce kendisini feshettiğini, lağvettiğini ilan etti. Ondan sonra biz yasal çerçeve vesaire ve sürecin devam etmesini konuşuyoruz. Ama Suriye'de öyle olmadı. Suriye'de aslında SDG önce entegre oldu. Hı hı. Fiili anlamda entegrasyon %100 olmasa da yani neredeyse tamamlanmış aşamaya geldi. Ondan sonra fesih edildiği ilan edildi. Yani bu da ilanla süreç arasında bir fark var. Peki Suriye'de ne yaşandı? Şimdi birincisi şunu ortaya koymamız gerekiyor. Esed rejimi devrildiğinde biz çok net bir şekilde dedik ki SDG projesi de bitmiştir bir gün. Çünkü SDG projesinin devam edebilmesinin yegane ve temel sebebi Esed rejimiydi.
1: Orada olmasıydı.
3: Orada olması. Şimdi bunu çoğu insan anlamıyor. Yani niye böyle diyorsunuz? Çünkü çok basit bir sebebi var. Ben Fırat'ın doğusundaki köylerin demografik yapısını, nüfusunu, sayılığını, hepsini kendi evimdeki interaktif haritada datasını, verisini toplamış bir insanım. Şimdi oradaki demografik yapıyı biliyorum. Mesela Fırat'ın doğusunun %80 onda Arap olduğunu biliyordum. Ondan sonra Kürt yerleşim yerlerinde bir tane Kürt şehrin olmadığı, 4 tane Kürt kasabasının olduğu ve yüzün üzerinde Kürt köyünün olduğunu, hatta yüzlerce demek belki daha doğru olabilir, Kürt köyün olduğunu biliyordum. Ama bu Kürt köyünün yanında Hristiyan köyün olduğunu, Arap köyün olduğunu, bunların aslında coğrafi bütünlüğün olmadığını, mesela şöyle ifade edeyim size, Fırat'ın doğusunda 4 Kürt kasabası dedim. Kürtlerin çoğunlukta olduğu ve neyse yegane o nüfus Kürt kasabalarda. Bir kasabadan diğer kasabaya gitmek istiyorsanız Arapların yaşadığı bölgeden geçmeniz gerekiyor.
1: Bir bütünlük yani, yok yani.
3: Bir bütünlük yok.
1: Bir mozaik yapı var.
3: Bir burada. Mozaik yapı var. Şimdi bu mozaik yapıyı da şöyle

0: Böyle bir bölgenin tarihi bir gerçekliği var. Böyle mozaik olması. İki, zamanında Hafız Esed döneminde yapılan Araplaştırma politikasında bir etkisi var. Yani o da özellikle Tay aşiretinin stratejik olarak Kamışlı hattına yerleştirilmesi ve bu da iki kasabanın iki bütün kasabanın arasının bölünmesi gibi bir durum vardı. Şimdi bu birinci mesele. Yani bu oradaki demografik yapı, oradaki sosyolojik yapı zaten buna müsaade etmiyordu. İkincisi de Kürt sosyolojisine su edebiliyorduk. Şimdi sürekli ki Kürt sosyolojisi seçimlerde yapıldı, seçim sonuçları da elimizde. PKK YPG'yi desteklemiyordu. Suriyeli Kürtlerin desteklediği Kürt siyasi yapılanma Suriye Kürt Ulusal Konseyi'ydi. ENKS dediğimiz yapı. Şu an Suriye Meclisi'nde bulunan Suriyeli Kürt milletvekillerinin büyük çoğunluğu ENKS'den. YPG-SDG'den Suriye Meclisi'nde bulunan milletvekili sayısı SDG'nin fesih kararına kadar sıfırdı. Fesih kararından birlikte Şahran atamasında şu an bir tane SDG-YPG kontenjanından mecliste milletvekili oldu. Yani böyle bir gerçeklik vardı. Şimdi peki ne yaşandı sahada süreçte? Ommad Anlaşması yapıldıktan sonra Arap bölgedeki Arap aşiretleri Suriye hükümeti Ahmet Zakul, Arap aşiret özel temsilcisi Ahmet Çağan'ın organize etti ve dedi ki harekete geçmiyorsunuz, bizden haber bekliyorsunuz. Sonra Ocak ayında çatışmalar yaşandı, o dönemi hatırlarsınız. Ve Suriye tarihindeki en kolay askeri operasyonlarından birisi gerçekleşti. Hatta bana göre en kolay askeri operasyon gerçekleşti. Ki bunu da öngörüyorduk. Çünkü sahadaki dinamikler bunu net olarak gösteriyordu. Ve YPG-SDG askeri anlamda yenildi. Ve
1: Kaçmak zorunda kaldılar orada.
0: Evet, yenilmesine ilaveten Amerika Birleşik Devletleri de YPG-SDG'yi tabiri caizse sattı.
1: Evet.
0: Şimdi Amerika'nın desteğini kaybetti. Sahada askeri olarak kaybetti ve diplomatik anlamda da hiç kimse SDG-YPG'nin yanında yer almadı. Biraz Fransa denedi, o da yetersiz kaldı. Türkiye olaya dahil olması bile gerek kalmadı. Ve Türkiye'nin de burada çok önemli rolü vardı. Buna ilaveten ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri YPG-SDG maaşları kesti. Silah sevkiyatları kesildi. Sonra o süreçte YPG'nin SDG'nin bulunan Daeşli mahkumların Irak'a tahliye süreci yapıldı ve böylelikle YPG'nin elindeki DAEŞ kartı da ellerinden alındı. Maaşlar ellerinden alındı. Tüm petrol kuyularını, tüm petrol sahalarını Suriye hükümetine kaybettiler. Bu kontrol finans gelirleri de onların eline geçti. Vergi topluyorlardı. O vergi toplama imkanlarını da kaybettiler. Ve örgütün son kontrol ettiği bölgelerde iki alana sıkıştılar. Bu ikisi arasında da bağlantı kesilmiş oldu. Biz Ayn Alap Kobani diye bilinen bölge, diğeri de Haseke'deki Kamışlı hattı. Şimdi bu denklemde yeni bir anlaşma yapıldı ve bu yeni entegrasyon anlaşması da o günden bu yana şöyle söyleyeyim size, yani adım adım her detay ayrıca. Mesela ne oldu? Mesela bu bizim haberlerde geçmedi. Örnek vereyim. Haseke'deki su ile ilgili devlet binasının, su tedarikine ilgili devlet binasına Şam'dan atanan kadrolar geldi. Oraya girip yerleştiler. Yerleşmeye çalışırken oradaki SDG'ye ait bazı memurlar sıkıntı çıkardılar ya bilmem ne. Sonra olay çözüldü. Onlara da dahil edildiler. İşte sınır kapılarından ilgili adımlar atıldı. SDG'li unsurların Suriye ordusuna entegrasyon konusunda adımlar atıldı. Mesela bu da ne oldu? Bunu mesela çoğu insan bilmiyor. Önemli detaylar var. Şam bu konuda gerçekten mahir. Yani şöyle izah edeyim size. Her siyasi figürün bir özelliği, yeteneği vardı. Böyle çok öne çıkan örnek verelim. İşte Trump'a mesela bir insan dese ki Trump her gün aynı fikirdedir. Hiç fikrini değiştirmez. Çok tutarlı bir adamdı dese hiç kimse buna inanmaz. Çünkü Trump'ın özelliği her gün fikrini değiştirmesi. Ahmet Şah'ın da en büyük özelliği rakip askeri yapıları lağvetmesi. Kariyeri bunun üzerine kurulu. Bunun üzerine onlarca değil, yani çok büyük sayılarda başarı elde etmiş birisi. Şimdi bu da orada entegre edilirken Şam ne yaptı? Dedi ki siz hepiniz 60. tümene entegre olacaksınız. Şimdi bunu haberde bir insan duydu mu? Yani evet, 60. tümen bu ne ifade ediyor? Bu şu ifade ediyor. Ocak ayındaki çatışmada SDG-YPG ile savaşan 60. tümen. Yani onu Ocak ayında askeri olarak yenen tümene entegre oluyordu.
1: Ediyorlar.
0: Ve entegre olduktan sonra mesela şöyle, işte bir timin bir başına bir adam atanıyor. Örnek verelim, Şam SDG'den atanıyor. Yardımcısı Şam'dan. Ya da bir bölgede bir SDG'li birisine mesela bir görev tahsil ediliyor. Diyor ki tamam, bu konuda entegrasyon süreci

0: bağlamında işte belediyedeki bilmem ne dairenin sorumlu sana ait yardımcın Şam'dan. Sürekli olarak Şam bu tarz adımlar atıldı. Ne oldu? Orduya entegrasyon gerçekleştirdi. Aylardır zaten eski SDG üyeleri maaşlarını Şam'dan alıyorlar. Hatta sadece maaş değil. Artık eğitim süreçleri de başladı. Bunlar aylardır devam eden süreçler. Yani birçok ekip Kamışlı hattından alınıp Şam'a götürüldü. Şam'da bazı eğitimler verildi.
1: Ya askeri eğitimden bahsediyoruz.
0: Askeri eğitim. Ama burada işte bir fark var. Şimdi onu anlatacağım. Ve sonra geri döndüler. Şimdi bu eğitimlerde fark ne? Bizim mesela Türkiye'de bilmediğimiz ama Arap devletlerinin hepsinde olan manevi rehberlik denilen bir yapı var orduların içerisinde. Bu Türkiye'de yoktur. Manevi rehberlik şöyle bir özelliği var. Nedir bunlar? İmamlar. İmamların oluşturduğu ordu içerisindeki birimler. Ve bu imamların görevi ordu içerisindeki askerlerin ideolojisini düzeltmek, ideolojisini yönetmek, onların dini vecibelerini yerine getirmelerini sağlamak ve bu noktada onlara vaazlar, sohbetler vesaire vermek. Şam'a eğitime gittiklerinde bu eğitimleri de alıyorlar.
1: Bir şey soracağım. Evet. İzninle Mustafa. Şimdi uzmanını da bulmuşken sahayı gerçekten çok iyi bildiğini biliyoruz Ömer Bey'in. Şimdi hani Arap ordusu, Araplar daha doğrusu hani merkezi hükümeti oluşturan temel ordu işte Suriye, hani Türkiye'nin de desteklediği gruplardı Suriye'de. Şimdi YPG'yi, PKK'yı oluşturan temel unsur ise ideolojik olarak Marksist-Leninist bir yapılanmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani bir imamın yönlendirmesini ya da liderliğini kabul edecek bir altyapı var mı? Yoksa orada bizim görmediğimiz bir ideolojik çatışma oluyor mu? Hani Şam atıyor, bu atamaları yapıyor dengeli bir şekilde hem SDG'den hem Şam merkezi hükümetin kendi ataması. Ama gerçek bir uyum sağlanıyor mu? Yoksa orada görünmeyen bir didişme, kapışma var mı, çatışma?
0: Şimdi şöyle, çatışmalar, didişmeler oluyor.
1: İçeride yani.
0: Tabii, oluyor. Ama bunları Şam bugüne kadar güzel yönetebiliyor. Nasıl yönetiyor? Her zaman dediğini yaptığı yol. Geri adım atıyor, sonra dediğini yaptığı yol.
1: Şimdi esniyor ama gene sonuç dediğini yap. Şam'ın istediği gibi oluyor.
0: Çünkü şunu anlamamız lazım. Şam kazandı. SDG bunu fark etti, bunu kabullendiler. Yani hatta SDG'nin üst düzey eski yöneticilerini işte artık feshedildi. Birçok medyaya açık açıklamaları var. Yani biz yanlış yaptık 10 Mart anlaşmasını uygulamayarak.
1: Mazlum Abdi'nin böyle bir Rudava açıklaması olmuştu.
0: Mazlum Abdi'nin var, İlham Ahmet'in var, Sipan Hemon'un var. Yani şöyle söyleyeyim, SDG kadrosundan Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan Sipan Hemon, atandıktan sonra yaptığı ilk faaliyet, toplumsal faaliyetten birisi Kamışlı Hacıları haca uğurlamaktı. Yani böyle bir şimdi durum var. Çıktı mesela geçen Sipan Hemo açıklama yaptı. Dedi ki işte biz İsrail'in oyuna gelmedik. İsrail bizi kışkırtmaya çalıştı. Biz Araplar, Türkler, Kürtler bir araya geleceğiz. Şimdi burada bir şey anlamamız lazım. Kaybeden bir taraf var. Ve bu kaybediş, yıkılışın psikolojik boyutunu biz çok anlayamadık. Yani şöyle düşünün. PKK ve onun çevresi için Suriye'deki o Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi dedikleri yapı bir hayaldi. Bir çok büyük bir başarıydı. Yani onlar kendi propagandalarında onu, hatta ben şey görmüştüm, çok ona gülmüştüm. Bir makale yazmış PKK'lı birisi. İşte Filistin sorunun çözümü Kuzey Doğu Suriye Demokratik Özel Yönetimi'nin de modelinde var. İşte Avrupa'da bu modeli uygulamalı falan. Yani Avrupa'ya demokrasi ifade edecekler. Kendilerini öyle görüyorlardı. Şimdi bu yıkıldı.
2: SDG kaybettiğini kabul ediyor.
0: Evet. Kaybettiklerini çok net olarak gördüler. Çünkü çok büyük bir kayıp yaşadılar. Yani şöyle söyleyeyim size. Fırat'ın doğusun tamamen kontrolünüzde. Sonra birden bir hepsi çöküyor. Ve artık son gelinen bölgede kaybetmememizin tek sebebi Türkiye şunu dedi. Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye Suriye ordusu girmesin. Burası anlaşmayla çözülsün. Allah muhafaza bir olay olur, bir sıkıntı olur. Türkiye'deki terörsüz Türkiye söyledi şey yapar. Şam'da dedi ki evet dedi, bu konularda işte bir gerilim yaşanmasın. Kürtlerin yoğunlukla yaşadığı bölgeye anlaşmayla girelim. Ve sonra girdiler. Şimdi bu da tabii Şam'ın yaptığı bir farklı adımlar da var. Bir de şu ortaya çıktı. İnsan dedi ki ya ne için mücadele edeceğiz? Yani ne için karşı çıkacağız entegrasyona? Mesela bu çekişmeler bağlamında güzel bir örnek var. Şimdi Haseke vilayetinin valisi SDG'den atandı. Yardımcısı Şam'dan yine. Şimdi ve Haseke'nin

0: emniyet sorumlusu da yine Şam'dan. Şimdi Haseke valisi ilk ofisini kurdu. Ofisini kurduğunda kendi eski SDG usulünde işte Kürtçe, Arapça yazılar vesaire, evet, kendi şeylerinde. Şam ilk önce Devlet Bakanlığı gitti, ağladılar, görüştüler, şey yaptılar, gönlünü hoş ettiler, şey yaptılar. Sonra bir şey geldi, tamamen artık entegrasyonu ilerliyor. Buradaki tabelaları şey, sizin formatlar, stiller, grafik tasarımcılığınız bizimle aynı değil. O yüzden biz size grafik tasarımcılığı göndereceğiz dediler. Arapça tüm valiliklerde olduğu gibi geldi sadece. Sonra ilk başta Haseke'de buna karşı çıkanlar oldu.
1: Hatırladım, evet.
0: Şam iç güvenlik güçleri gitti. Bu provokasyon yapanları, buna karşı çıkanları gözaltına aldı. Ve sonra Haseke valisi sadece Arapça olan tabelanın altında Suriye'deki genel tüm valiliklerde olduğu gibi onun altında poz verdi. Ve artık bakanlar geldiğinde o ofiste ağırlıyor. Yani Şam bunları yapıyor. Bunları adım adım yapıyor ve biz bu adım adım, yani küçük küçük adımlarla ilerlenen süreçteki o küçük adımını doğal olarak tabii medyada, çünkü medyatik büyük sansasyonel gelişmeler değil bunlar elbette. Tabii. Olmadığı için şey hissine kapılıyoruz. Kendini feshetti. Acaba gerçekten fesh oldu mu? Ya şu an gerçekten Şam zaten o bölgelerde hakim. Zaten Şam o bölgeye girmiş durumda. Entegrasyon zaten gerçekleşmiş durumda ordu bağlamında. Yani bazı kalan noktalar var, teknik meseleler var. Onlar da ilerliyor.
1: Eğitim konusu galiba. Eğitimin Kürtçe olup olmaması.
0: O da halledildi. Eğitim, öyle mi? Eğitim meselesinde Şam dedi ki Kürtçe dedi resmi bir dildir. Okullarda ama dedi burası bir ülke olduğu için okullarda eğitim Arapça verilecek. Bunun yanında her hafta seçmeli 2 saat Kürtçe ders verilecek.
1: Ama resmi dil olarak Kürtçe zaten
0: tanındı.
1: Tanındığı için tanındı. Sorun edilmiyor. Aynen. Yani.
0: Ve mesela Şam'ın şey konusunda da yaklaşımı son derece güzel. Mecliste işte mesela ilk defa bir Kürtlerin geleneksel kıyafetlerinden bir milletvekili oldu. Hatta bir milletvekili Kürtçe röportaj verdi. Mecliste Kürtçe konuştu. Bunu Şam bu konuda çok büyük bir pragmatizm gösteriyor. Ve şöyle bir şey de var. YPG'nin, SDG'nin karşı karşı olduğu bir sorun var. O da ne? Ya Kürtler diyor ki siz bizim için uğraşmıyor muydunuz? İddianız bu değil miydi? İddianız bu. Bizim her türlü hakkımız veriliyor. Pasaport sorunu vardı. Kürtlere pasaport verilmiyordu. Çıkarttı artık Kürtlere, vatansız olan Kürtlere şu an pasaport veriliyor Suriye'de. Ve bu süreç tıkırında ilerliyor. Bir tane mesela eleştiri vardı. Şimdi bu Türkçe'ye tam tercümesi mümkün değil ama Arapça'da işte şey yazılıyordu. Etnik aidiyete Suriyeli Arap yazıyordu. Çünkü Suriye Arap Cumhuriyeti ya. Suriyeli Arap yazıyordu. İşte resmi evraklar mesela oradaki tüm vatandaşlara, oradaki tüm Suriyeli'ye şimdi SDG'nin verdiği bir kimlik vardı. Dediler ki o kimliğini getir, Şam'dan verecek kimliği
2: tek vereceğiz. Tek bir kimlik olsun.
0: Tek bir kimlik olsun. Orada da Suriyeli Arap yazıyor. Buna karşı çıkıldı. Şam dedi ki, ya son değil sadece Suriyeli yazarız. Yani bitti. Konuyu kapattı hemen.
1: Şimdi, peki hala Suriyeli Arap yazılıyor mu Araplara?
0: Araplara yazılıyor. İstemeyen de sadece Suriyeli yazılıyor. Yani şu an çünkü niye? Bu da kolaylık nerede? Suriye'de daha dijitalleşme gerçekleşmediği için.
1: Evet.
0: Ellen yazılıyor
1: nüfus,
0: hala.
1: Evet, nüfus işlerinde hala aşılacak işler
0: çok
1: var.
0: Çok işler var. Yani evet. Bu konularda atılacak adımlar var daha hala. Yeni bir anayasa yazılacak.
1: Nüfus sayımı yapılacak.
0: Nüfus sayımı yapılacak. Daha birçok mesele var. Ama demek istediğim temel mesele şu. SDG'nin entegrasyonu konusunda çok ciddi adımlar atıldı. Çok ciddi ilerlemeler kaydedildi. SDG tarafı bu fesih kararını yıl sonunda ilan etmek istiyordu. Şam dedi ki Ağustos bitmeden bu fesih kararı ilan edilmesi lazım. Ve ilan edildiğinden beri de artık yeni atama oldu. Ne oldu? SDG'nin en başındaki iki kişi işte Mazlum Abdi ve İlham Ahmet. İlham Ahmet milletvekili olarak atandı. Artık SDG kadrosuna bir milletvekili var Suriye Meclisi'nde. Mazlum Abdi de Ahmet Şahan'ın Kürtlerle ilgili meselelerdeki özel danışmanı oldu.
1: Yani kabul ettiler yani değil mi
0: bunu ettiler. Bunlar? Ve burada şöyle bir detay var. 10 Mart anlaşması dönemindeki müzakerelerde Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olmak istiyordu. Şu an danışman oldu.
2: Kalsın orada.
1: Yani
2: kalsın orada.
1: O entegrasyonun gerçekleşebilmesi için Aslında doğru da bir atama yani. Hani ona yaptırtacaklar çünkü.
3: Fadime Hanım, bu süreç sizce noktalandı mı yoksa daha

0: yeni mi başlıyor?
1: Entegrasyon meselesi mi?
0: Entegrasyon.
1: Aslında önemli başlıkların tamamlandığını düşünüyorum ben de.
0: Yani biz zor olanı atlattık mı? Yoksa zor olan daha yeni mi başlıyor?
1: Yok. Yani SDG özelinde bence zor olan atlatıldı. Yani zor olan neydi? Orada kan dökmeden. Türkiye için en önemli şey, az önce Ömer Bey de söyledi, kan dökmeden bu sorunun çözülmesi. Yoksa Türkiye gücü olan bir ülke. Hani askeri olarak o sonucu savaşarak yapabilirdi. Ama kimsenin kanı akmasın. Çünkü zaten bir barış ve esenlikten bahsediyoruz.
0: Hani ama şeye kadar böyle bir tablo var mı? Mesela Özgür Suriye Ordusu'nun gerçekleştirdiği harekata kadar, o mahallelerden onları girip de kovana kadar. SDG diyordu ki kardeşim ben tümene falan girmem. Tabii, ben tabii. Kol orada olurum. Kafama tabii. Göre hareket ederim falan.
1: Zorun diyordu. Gücü diyoruz buna. Hani zoru gösteriyorsun, sopayı gösteriyorsun.
0: Ucunu görünce.
1: Yani işte hani bir artık tutunacak dal olmadığını görmek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilecek olması, bölgeden ve SDG'den desteğini çekeceğini açıklaması, buna da Trump etkisi olarak hani evet. Onu not düşmek lazım. Tom Barak burada bence Trump'ın hem özel temsilcisi hem de işte Türkiye Suriye'de de özel temsilci, ben Türkiye Büyükelçisi olarak da Ankara'da, onun süreç yönetiminde de bu zorları aşmak konusunda önemli dokunuşları oldu. Bunların da altını çizmek, ama bunun her şeyin en temelinde Türkiye'nin tabii ki bu meseleye nasıl baktığı önemliydi. Askeri olarak sahadaki gücü, diplomatik olarak işte Washington'daki gücü, Trump üzerindeki etkisi, coğrafyayı etkileme gücü, bunların hepsinin toplamda, bir de tabii ki hani konjonktürel olarak da bazı şeyler süreci kolaylaştırdı. Yani işte Arap aşiretleri üzerinde Türkiye çok uzun zamandır çalışıyordu, öyle değil mi hocam? Yani hani biz bunu işte Aralık'taki hani Suriye devrimi olarak ne kadar kolay oldu diyoruz, ama aslında hani işte Arap Baharı 2011-2012, sonra hızla, çünkü Türkiye'nin de aslında yabancı olduğu bir coğrafyaydı o tarihe kadar. Uzmanı yoktu, Arapça konuşan yok, sahayı bilen yok. Ama çok hızlı bir şekilde sahaya hakim olmayı başardık. Bence bunların altını çizmek lazım. Yani Esed döneminde hani biz Suriye'yi tanımıyoruz. Suriye Türkiye'ye düşman zaten. Öyle bir yabancılık, ikilik, zıtlık vardı. Ama bu Arap Baharı sonrası dönemde evet, içimizde de hani milyonlarca Suriyeli kardeşimizi misafir ederken, o zorlu kuşatma altındayken, işte sınırımızda bir PKK garnizon devleti oluşturulmaya çalışılırken, Türkiye DAEŞ'ın, işte az önce Damla hocamız da bahsetti, yani çoklu terör örgütleri saldırısına maruz kaldığımız çok sert bir dönem yaşadık biz 2010-2013 sonrası dönemde özellikle. Gezi hani orada bir işaret fişeği gibiydi. Hani farklı bir yöntemle aslında hükümeti alaşağı etmek istediler, sahaya, meydana sürülen kitleler marifetiyle. Evet. O olmadı. Sonra işte FETÖ'nün şantaj montaj kasetleriyle 17-25 Aralık dediğiniz şey tam bir yargı emniyet darbesiydi hükümet üzerine. O da tutmadı. Üstelik seçimler oldu ve AK Parti daha güçlü geldi. Tarihin en yüksek oylarını alarak geldi. Sonra bir 15 Temmuz'a kadar çok kanlı, ne yazık ki, bir dönem yaşandı. Onların hepsinde Türkiye hani içeride bunu, bu süreçleri yaşatırken, bir taraftan da Suriye'de sahada, burada tabii ki Milli İstihbarat Teşkilatı'nı anmak gerekiyor. MİT'in o sessiz, isimsiz kahramanları, şehitleri, bilmiyoruz kimler, ama orada çok büyük emek olduğunu, evet, çok büyük fedakarlıklar olduğunu söylemek, anmak lazım. Ama o aşiretler üzerinde, SDG içinde, bütün sahada önemli bir değişim oldu. Tek tek bütün denkleme giren aktörleri, faktörleri değiştirdi Türkiye, ki neticede böyle bir soruş çıktı. Ben hani zorlu kısmın bittiğini düşünüyorum. SDG'nin entegre olması, çünkü idari olarak oldu artık, yani hani bütün yönettiği kamu kurumlarını teslim etti. İşte petrol kuyusundan tutun da gümrük kapılarına, aklınıza gelebilecek her türlü

0: ekonomik kaynak olan alanları teslim etti. Askeri olarak kendini feshetti, teslim oldu, entegre oldu. Sosyolojik olarak da işte seçimler oldu, işte son 70 üyenin sandalyeyi şara atadığı meclis çalışmaya başladı. Dolayısıyla hani aslında zorlu kısım bitti. Ve
1: özel
0: bence
1: yaptırımları kaldırıldı.
0: Kaldı ki mesela Amerika Suriye'yi teröre destek veren ülke listesinden çıkarttı birkaç gün önce. Dolayısıyla hani her şey geleceğe daha mutlu bakacağımız zorlu kısımların atlatıldığı süreçler olarak seyretti. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Şu kısmının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunlar oluyor ama işte zorun gücüyle de diyebilirsin. Ama nihayetinde Mazlum Abdi, Spanhemo ya da işte diğerleri mesela röportaj verdiğinde şunu diyor. Hani bir pişmanlığınız var mı sorusuna Mazlum Abdi. Bu hani 10 Aralık mutabakatından sonra daha
2: 10 Mart, evet.
0: 10 Mart mutabakatından sonra entegrasyon konusunda ayağım bu kadar sürmemeliydim.
3: Evet, daha hızlı olmalı.
0: Hızlı olmalıydım diyor. Yani orada bir
2: ve
0: pişmanlığını ifade
2: diyor,
0: ediyor.
2: Yani biz yanlış okuduk. Biz Amerika bizi asla satmaz. Evet. Sonuna kadar arkamızda durur. Yani bunu nasıl düşünüyorsunuz? O da ayrı bir konu ama.
0: Sen vekil güçsün yani. Sen bir amaç için kullanılan bir maşasın
3: etiket
0: yani.
3: Etiket yapıştırıp pazara koymadığı kaldı.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla hani bunları bile itiraf etmeleri bunu gösterdi. İşte PKK teslim oldu. Yani ana gövde mi teslim oldu zaten?
3: Bütün bu sürecin nasıl başladığını bir hatırlayalım istiyorum ben. 26 Haziran 2015'ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı bir tweet var.
0: Ha, tabii çok önemli.
3: Hazırsa o tweet'i bir getirelim mi şöyle ekranlara?
0: Çok çok önemli. 26 bir meydan okuma yani.
3: 2015 öğleden sonra 11.53'te paylaşılan bir sosyal medya mesajı. Siz hazırlarken ben tweet'i okuyayım, siz getirirsiniz ekrana. Tüm dünyaya sesleniyorum diyor Erdoğan. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
0: Evet.
3: İfadesi ki şimdi arkadaşlarım getirdi. Şimdi söz konusu bu devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğizdeki devlet zaten bir terör devletinden bahsediyor, evet, aslında bakarsanız.
0: Rojava.
3: Aslında da Erdoğan burayı Rojava biraz daha açmıştı. Teröristan kurulmasına asla izin, evet, vermeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Şimdi tarih 2015. Hemen akabinde Fırat Kalkanı Harekatı, hemen akabinde Zeytin Dalı Harekatı, hemen akabinde Barış Pınarı Harekatı, evet, 15 Temmuz ihanet girişiminin hemen arkasından bunlar böyle gelen, hı-hı, harekatlar. Ve bölgedeki terör varlığını tamamen yok etmek için çok kararlı bir duruş. Mesela Pençekilit, hı-hı, harekatlarımız biliyor, sürekli arka arkaya gerçekleştirdiğimiz, hı-hı, harekatlarımız çok önemli sonuçlar vermiş. Sizin bu söylediklerinize de bir ek olsun diye.
0: Çok önemli bir hatırlatma yaptın Mustafa. Çünkü benim hani o söylediğim tarihler bunlar. 2015, evet, ne demek? Yani DAEŞ saldırıyor, Reyhanlı saldırısı olmuş. Bir kere Türkiye'nin her yerinde terör saldırılarının olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Neredeyse her hafta bir büyük, onlu sayılarda neredeyse can kaybımızın olduğu terör saldırıları bunlar. DAEŞ güya İslamcı terör örgütü,
3: evet,
0: PKK güya Kürtler adına, işte DAEŞ-KPC güya Marksist-Leninist sol, MLKP bilmem ne, değişik değişik FETÖ devletin en hassas noktalarında, hı, devlete zafiyet, devleti zaafa düşürmek için harekete geçen bir ajan yapılanmasından bahsediyoruz. Ekonomik bir boğma harekatının içindeyiz. Türkiye'de işte FETÖ'nün yarattığı bir hava var. Bir taraftan bu seküler, ne diyeyim, laik, seküler vesaire vesaire diyebileceğim bir toplum kesimi ve CHP medyası toplu olarak ne kadar bunaldıklarından, işte özel hayatlarına müdahale edildiğinden, bu hükümetin bir an önce gitmesi gerektiğinden bahsediyor. Selahattin Demirtaş çıkıyor, seni başkan yaptırmayacağız, işte PKK Fırat'ın batısına geçecek, sen de mal mal bakacaksın diye açıklamalar yapıyor.
3: DG bilmem şunu yapacak, bunu yapacak. Sen de oradan, ya benim ağzım varmıyor, siz ifade ettiniz,
0: işte
3: böyle böyle bakacaksın
0: kelime
3: falan.
0: Yani hani herkesin ve her türlü
2: PKK'lılar dünyada da unutmayalım, kahramandılar.
0: Tabii moda dergileri, ya, PKK'lı vardı, kadınları ya, şeyleri, modası çıktı.
3: Hocam,
0: ya podyumda
3: hala,
0: PKK'lı kadın,
3: bak,
0: militan
3: bakın yürüdüler. Hala

0: Yani.
1: Türkiye'de en çok takip edilen bu dijital platformlar var ya. Hı. Hani insanların para verip sonra daha sonrasında açıp böyle film tabii, izlediği, tabii, dizi tabii. izlediği platformlarda.
0: Ne güzel.
1: Bu teröristler Kürt kahraman savaşçı olarak tabii. adlandırılıyor.
0: Tabii.
1: Yani şey bile anladı. Teröristler bile anladı. Tabii. Kendilerinin bu olmadığını. Hmm. Ya biz bu değilmişiz. Bizim bak bizimle dalga geçmişler. Bizimle oyun oynamışlar. Biz
0: bugün kardeşim, anladılar ama yani.
1: Yani biz
0: oyun
1: geliyoruz.
0: Oyun almaya girmişlerdik.
1: Teslim ya oluyoruz. Ya yani. Onlar bile anladı. Evet. Hala bu tarz şeyler yapılıyor. Mesela Türkiye'nin bir çekilen filminde, bir çekilen dizisinde, Amerika'nın terör listesinde, mesela diyelim ki El-Kaide zamanında Amerika'nın en büyük düşmanıydı, öyle değil mi? Ya da Saddam evet. Hüseyin'in en büyük düşmanıydı. Bir tane Avrupa'da çekilen filmde, ya bu Saddam aslına bakarsanız İran milli kahramandır diye gösterilmesini hayal edebiliyor musunuz? Edemiyorsunuz. Yani. Yapamazlar çünkü Hollywood tepelerine biner, CIA'yı ayrıyetten tepeler.
0: Yani Hollywood dediğin şey Siyonizm'dir, İsrail'dir zaten. Hani.
1: Ya bizim yaptığımız en büyük hata biliyor musunuz? O sinema ve dizi sektöründe şu aşk meşk işlerini bırakıp birazcık daha bence politik yapımlar yapmamız lazım.
0: Evet, evet. Yani belki herhalde onlar da zaman mı alıyor bilmiyorum. Yani o da başka bir denge kendi içerisinde ama hani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2015 tarihiyle bu hatırlatması öyle bir dönemde bu kadar büyük bir saldırının içindeyken topunuz gelin demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Topunuz gelin ve biz kendi güneyimizde Suriye'nin kuzeyinde bir garnizon devlete izin vermeyeceğiz kararlılığında bunun söylenmesi çok önemliydi.
1: Peki.
0: Ve bunun Mustafa hani bir son sözü olarak şunu söyleyeyim. Bu elbette hani siyasi liderlik, devlet aklı, devletin kurulan tuzağı, planı görmesi ve bunu bozmaya cehd etmesi önemli kuşkusuz. Ama millet de bunu gördü. Bak Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumu ikna etmek konusundaki siyasi becerisini anmak lazım. Bütün evet. bu kara tablonun içinde bile Sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında bu millet durdu. Ve ona dik dur eğilme, bu millet seninle sloganı bir gerçeklik olarak çıktı. Onu kelimelere dökülmesi sonradandır. Tabii. O yüzden de hakikaten bu kararlılığın neticesinde biz bugün PKK'nın fesi olduğunu, SDG'nin teslim olduğunu ve Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin artık gelmekte olduğu bir neticeye geldik bu kararlılık ve azimle.
1: Peki. Damla Hocam, bu bölümün son sözü sizde olacak. ABD-İran savaşı sizce SDG'nin bu entegrasyon sürecini hızlandıran bir unsur oldu mu?
2: Yani tabii ki bunu değerlendirmek biraz zor ama elbette ki Amerika...
1: Özellikle orada Kürtlere yapılan çağrılar, işte Trump cephesinden yapılan çağrı ama bunun bir şekilde karşılık bulamaması.
2: Yani elbette ki birbirini etkileyen konular bunlar ama çok daha detaylı bir şekilde baktığımız zaman farklı grupları da ifade ettiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü İran'daki grupların, yani özellikle sizin burada vurgu yaptığınız şey PJAK gibi varlıklar veya diğer etnik gruplar tarafından bakarsak elbette farklılıkları var. Fakat tabii ki SDG-YPG konusunun, yani özellikle işte Ocak ayında yapılan bu işte büyük operasyon sonrasında zaten kaybedilmiş olması aslında SDG için zaten hani kaçınılmaz bir gerçeklikti bu artık entegrasyona dahil olmaları. Yani artık teslim kararının alınması. Çünkü finansal desteği de tamamıyla durdurmuş durumdalardı. Fakat tabii şu anki mimalde, yani son mimalde Amerika ve İran arasındaki bu savaş halinin etkisinde böyle bir karar alınmış mıdır ya da işte bu konuda gücü azalmış mıdır diye bakarsanız tabii ki paralel bir etkisi var. Çünkü ikisi de aynı bölgede ve sınır komşuları. Dolayısıyla evet, yani tabii ki özellikle Kürt gruplar üzerinden her ne kadar her ülkenin Kürt grupları farklı ideolojileri sahip olsa da ya da farklı tarihi ve etnik yapıları sahip olsalar da evet birbirini etkileyen önemli bir koridor etkilemesini de aslında önünü kesmiş oluyor. Ki burada en önemli ülke aslına bakarsanız Irak ama onu da tabii ki daha detaylı bir şekilde aktarmak lazım.
1: Şimdi baktığımızda ekonomik olarak da sürekli olarak yeni bilgiler görüyor. Mesela editör arkadaşım Ayşegül Gedik şöyle bir not attı. 15 yıl sonra kredi kartıyla ödemeler başlamış Suriye'de.
2: Evet evet. Hatta bugün Şara'nın bir görüntüsü
0: evet.
2: vardı.
0: İlk şey ödemeyi o yaptı.
3: Nasıl bir şey değil mi? Yani bir ülke cumhurbaşkanı kredi kartına ödeme yapması.
2: Evet yani.
3: Yani ve bunu bir gurur olması, verici. Mutluluk olması
2: evet.
3: daha iyi bir şey.
1: Ya bu tabii şu anlama geliyor. Bankacılık sisteminin
3: evet.
1: Şimdi bankacılık artık sistemi yoktu.
2: Evet.
1: Artık bankacılık sisteminin ayaklarının yere oturdu.
3: Bir arkadaşım var, İstanbul'da yaşıyordu. Suriye'ye geri döndü. İşte ondan Suriye'de oturduk, muhabbet ettik. Ya da ben dedi, geçen yine İstanbul'a ziyarete gittim dedi. Gittim ne dedi, kredi kartına ödemenin mutluluğunu sana anlatamam.
2: Evet, doğru doğru. Ama ne yapsınlar, yıllardır yaptırımlarla uğraşıyorlar.
0: Ya elektrikler bankacılık değil mi? Zaten. Dündü galiba bir yerde elektrikler
2: evet,
0: açıldı.
2: Evet, yeni açıldı, yeniden geldi.
0: Halep'in bir mahallesinde.

0: Evet, doğalgaz bile Azerbaycan Türkiye üzerinden gelmeye başladı yani.
1: Bakın, bu normale konusu, dönüyor yani.
2: Suriye konusunu daha konuşacağız. Için
3: hanelerde doğalgaz yok.
0: Hala.
3: Yok, Suriye'de yok hanelerde doğalgaz.
1: En azından ilk şeyler atılıyor.
0: Bu da başladı, o da önemli atılıyor. Bir aşama aslında.
1: ABD-İran savaşı var. Orada Trump cephesinden yapılan açıklamalar var. Rusya-Ukrayna hattında her geçen dakika biraz daha ipler geriliyor. Rusya cephesinden yapılan açıklamalar var. Masaya oturalım, konuşalım gibisinden. Avrupa'da ABD'nin füze stoklarının özellikle İran savaşından sonra azaldığına yönelik bazı açıklamalar var. Hepsini konuşacağız ama kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız.

0: bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te. Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kasrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında temsil ettiği devam ediyor. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Damla Taşkın ve Ümran Araştırma Direktörü Ömer Özkızılcık ile beraber gündemi değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik ilk bölümde ama Suriye dediğimizde tabii önemli bir gelişme de var orada. Nedir? İsrail'in saldırıları. İsrail sürekli olarak Suriye'ye hedef alıyor. Bir taraftan işte ABD ile gerçekleştirilen, İsrail arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olduğuna dair ABD cephesinden açıklamalar var. Orada TSK'nın bulunduğu iddia edilen bir noktaya saldırı düzenlendiği yönünde bazı diplomatik kaynaklardan açıklamalar gelmişti hafta içerisinde. Ama Suriye İsrail'in bir numaralı da hedeflerinden bir tanesi haline geldi. Özellikle son gelişmelerle hep beraber bu konuyu değerlendireceğiz. Ömer Hocam, özellikle İsrail'in Netanyahu'nun Suriye'ye hedef almasının altındaki temel neden nedir?
1: Evet, aslında temel neden İsrail'in Orta Doğu'daki yaklaşımı.
2: Çok özür diliyorum. Estağfurullah.
1: İsrail Orta Doğu'daki hegemon güç olmak istiyor. Peki hegemon güç olmak istiyorsa İsrail ne yapması lazım? Temelde 3 şeyi başarması lazım. Bir, İran'ı zayıflatması gerekiyor. Bunu Amerika'yı savaşa sokak yapmaya çalıştı. Ne kadar oldu? Ayrı bir tartışma konuşup birazdan konuşuruz. 2, Türkiye'yi bölgenin dışında tutması gerekiyor. Türkiye'yi sınırlandırması gerekiyor. 3, Arap devletlerinde İbrahim Anlaşmaları üzerinden kendine bağlaması gerekiyor. Şimdi bu ayakta Suriye, Türkiye'nin Orta Doğu'da olmasının böyle en bariz görünen ayağı. Ve Türkiye, şöyle bir şey var. Mesela ben bunu çok kez söyledim. Türkiye'de doğal olarak İsrail'in işte Az-ı Medud meselesi sebebiyle Türkiye'ye yaklaşacağı noktasında ciddi, gerçekçi kaygılar var. Ama biz sahadaki asıl gelişme baktığımızda Suriye'deki Esed rejim devrilmesinden beraber aslında Türkiye İsrail'e yaklaşmış oldu. Evet, doğrudan bir fiil anlamında değil ama Suriye üzerinden etki alanımız oraya yanaşmış oldu. Peki, Esed devrildiğinde iki tane Suriye vizyonu vardı. Birinci vizyon şu an gerçekleşen Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu ve Türkiye'nin desteklediği, Suudi Arabistan'la desteklediği, daha sonrasında vizyon birleşmiş bütüncül Suriye. Bir de İsrail vizyonu vardı. Bölünmüş, zayıf, parçalı Suriye vizyonu. Şimdi biz bu bölünmüş, parçalı, zayıf Suriye vizyonundaki en güçlü ayak SDG meselesiydi. O da çöktü artık. Nusayirler üzerinden, Esed rejiminin kalıntıları üzerinden bir ayak vardı. O da çöktü. Bir de düzler meselesi var. Birazdan ona geleceğim. Bu İsrail politikasının Suriye'nin zayıf olması, yani bölünmüş, bir de zayıf dedim ya, zayıf olması için de Suriye yönelik yaptığımlar asla kalkmamalıydı. Hatta ve hatta ben o dönemi iyi hatırlıyorum. Amerika'da şimdi Washington DC'de çok ciddi bir İsrail lobisi vardı. Ve bu İsrail lobisinin o ilk dönemler ki bu Amerikan senatosundaki bir tartışmaya da yansıdı. Yani bu sadece bir duyum değil. Emazisinin resmi kayıtlarda da gördüğümüz Ahmet Şah'a yönelik suikast yapılmalı. O suikastla öldürülmenin noktasında bir lobicilik yapılıyordu.
0: Çok fazla
1: günler.
0: Kamuoyu yoklandı öyle.
1: Evet, ve o dönem Trump yönetim buna ikna edilmeye çalışıldı. Şimdi ne istiyordu İsrail? Ahmet Şah'a terörist kalsın, onu yaptığımlar devam etsin, hatta öldürülsün, şeytanlaştırılsın, Suriye'ye yönelik yaptığımlar asla kalkmasın, uluslararası sisteme yeniden entegre olmasın Suriye.
0: Bu anlamda Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesi böyle kritik dönüm noktalarından birisi oldu diyebilir miyiz?
1: Yani NATO, şöyle ifade edeyim size, Suriye'ye yaptığımların kalkması Riyad'da başladı. Hatırlıyorsunuz Muhammed Bin Selman, Ahmet Şah'a ve Trump toplanıp Cumhurbaşkanı'nın telefonunu aramışlardı ya. Evet. Bu da ilk ikonik bir görüntüydü. Son yaptığımın kaldırılmasının kararı da NATO zirvesinde açıklanmış oldu. Şimdi bu da yaptığımları kaldırılmasını engelleyemedi İsrail. Çok ciddi lobi faaliyeti yaptı. Senato'da, temsilciler meclisinde başarısız oldu. Bir de ikinci mesele var. İsrail bölgedeki askeri üstlenmesini genişletti. Yani Golan Tepelerindeki işgali vardı biliyorsunuz. Bir de tampon bölge vardı. Tampon bölgesine girdi ve tampon bölgesini açtı hatta bazı noktalarda. Ve Suriye'nin güneyindeki işgali genişletmiş oldu. Şimdi bu da Suriye'nin idari yapılanması sebebiyle işte bir Şam şehri var, bir de Şam vilayeti var. Halep şehri var, Halep vilayeti var. Şam vilayetine giymesi işte İsrail Şam'a giydi vesaire tarzında haberlere sebebiyet vermişti. Ciddi endişe yaptı. Ben gittim. Yani İsrail'in üstlerinin dibine kadar sahada gittim. Gördüm bizatihi gözümle. Suriye ordusundaki komutanlarla da bu konuda briefingler de aldım. İsrail'in aslında Suriye'nin güneyinde o giydiği ve üstlenme yaptığı bölgelerin hepsi hayalet bölgeler. Yani o da bir insan yaşamıyor zaten.
0: Boş.
1: Boş alanlar. O savaş Golan bölgesinde sınır olduğu için o bölgede hiçbir şekilde insanlar yaşamıyordu. O bölgeye girmiş oldu. Yani tabiri caizse 2 kilometre, 1 kilometre bir alanlarda çekip oraya üs kurmuş oldu. Ama bu üslerden ne yapıyor? İnsanların yaşadığı köylere girip o köylerde zaman zaman insanları gözaltına alıyor, sorguluyor onları, sonra tekrar çoğunu serbest bırakıyor. Çok küçük bir sayı serbest bırakmıyor. Bu üstlenmelerin aslında baktığımızda Suriye'deki, evet, toprak bütünlüğü anlamında siyaseten elbette ciddi bir sıkıntı. Ama güvenlik anlamında bir şey değişen yok. Yani ha Golan Tepesi'nde işgal ettiği bölgede, hı hı, ha tampon bölgesinin biraz geçerek bu bölgede. Bunun tek bir istisnası medyada Hermon Dağı diye ifade edilen, ama Hermon Dağı kullanımı çok son derece yanlış. Şeyh Dağı, orasının ismi Şeyh Dağı'dır. Hermon Tevrat'tan gelen bir isimlendirme. Şeyh Dağı'nda bir İsrail üstlenmesi bulunuyor. O bölgeye de gittim, gördüm. Oradaki üstlenme son derece stratejik. Neden? Çünkü dağın tepesi ve o dağdan Şam'a kadar hiçbir yükseklik yok. Yani oradan Şam'ı görebiliyorsunuz. Diğer taraftan, batı tarafına döndüğünüzde de Lübnan'ı görüyorsunuz. Yani hakim bir tepe. O bölgeye İsrail konuşlandı. Oradaki konuşlanmadan da çıkmayı asla kabul etmiyor. Çünkü en stratejik mesele o. Ki İsrail ile Suriye arasındaki müzakerelerde her konuda anlaşma aslında sağlanmıştı. Ama İsrail Şeyh Dağı'ndan çıkmayı reddettiği için anlaşma sağlanamamıştı. Bir de düzler meselesi var. Şimdi düzler meselesinde şöyle ifade edelim. İsrail'in Esed devrinden beri, ben bunu çok kez söylüyorum, sürekli ve mütemadiyen kaybediyor. Diplomatik alanda, siyaset alanında, güvenlik alanında, strateji alanında. Kazanım sağladığı alan düzler meselesindeki Suveyda. Ki ben bu Suveyda'daki çatışmalar yaşanmadan önce orada İsrail'in beraber çalıştığı Şeyh Hikmet Hacı'yı var. Düzler'in üç dini liderinden birisidir kendisi. Ben onunla oturdum. 2 saat muhabbet ettik. Bir heyetle gitmiştik. Benim de Türk olduğumu anlamadı. Ben de çaktırmadım. 2 saat boyunca güzel güzel her şeyi anlatmıştı. Ve tamamen İsrail'e angaja birisi olduğunu orada görmüştüm zaten. Şimdi bundan üzerinden orada bir statüko oluşturdu. Yani şu an Suriye hükümetinin tek Suriye'de kontrol etmediği bölge Suveyda vilayeti. Ama Suveyda vilayeti Suriye'nin en küçük vilayeti. 200 bin kişi savaş öncesinde orada yaşıyordu. Ve o bölge her anlamda dışarıya muhtaç. Ve Ürdün de sınır kapısını açmadığı için İsrail'e de bağlı.

0: bağlantısı olmadığı için suyu Şam'dan geliyor, elektriği Şam'dan geliyor, insani yardım kolilerden gidiyor, gıda Şam'dan gidiyor, tarım anlamında üretimi yetersiz. Ve biz şu an Süveyda'da kendi iç çatışmalar da görüyoruz. Yani o Hikmet Hacı'nın kurduğu orada bir koalisyon var. Onun arasında da zaman zaman çatışmaların yaşandığını vesaire görüyoruz. Ve Hikmet Hacı çok önemli bir şey demişti. Demiş ki ben SDG'nin genel komutanı Mazlum Abdül'le her gün telefonda konuşuyorum. Biz onunla her konuda tam bir koordinasyon içerisindeyiz. Çünkü onun kafasında şuydu, SDG özelliği elde edecek. Onun özelliği elde etmesi yanında Hikmet Hacı'yı Süveyda'da özelliği elde edecek. Ama SDG projesinin çökmesi Hikmet Hacı'nın da projesinin aslında çökeceği anlamına geliyor. Ama bunun bir zamanı var. Çünkü Suriye ordusu Süveyda'ya askeri anlamda müdahale edemiyor. Şu zorun gücü var ya, o da İsrail engeli olduğu için böyle bir mesele var. Son olarak da Türkiye'nin üstlenmesi meselesine gelelim. Şimdi şöyle var. Ebu Zuhur'daki üstlenme dahil bir şeyin olmadığını Türkiye açıkladı, Suriye açıkladı ve hatta Amerika'da dedi ki Tom Barrack ne dedi? Biz Amerikan istihbaratına sorduk. Böyle bir şeyin olmadığını gördük. Ama oraya ziyaret gerçekleştiren Türk askeri heyetin ki oradaki ziyaretler son derece tabii Türkiye ile Suriye arasındaki askeri ilişki hepimizin malumu. Sebebiyle İsrail bunu fırsat bilip Ebu Zuhur üssünü bombalama arayışına girdi ve o üssü bombaladı. Üs boş. Üste bir şey yok. Uydu görüntülerinde de görülüyor. Pisti vurmuşlar. Asfalt döküp orasını tamir edersiniz. Yani çok anlamlı bir hava saldırısı değil ama bunun temel hedefi bir Türkiye'yle karşı karşıya gelmek, Türkiye'yi kışkırtmak, Türkiye'yi kendi iç İsrail siyasetinde bir Netanyahu'nun burada kazanım elde etmeye çalışması ve Türkiye şu mesajı vermek, Suriye'de üstlenmeni asla kabul etmeyeceğiz. Yani bu da Türkiye'nin pozisyonu İsrail'den gidip izin alacak değil. Yani Türkiye bunu gerekli gördüğünde yapabilecek kudrete ve güce sahip zaten. Buradaki temel şey, Türkiye İsrail'in istediği şekilde oyun oynamayalım. Bu son derece önemli. İsrail bazı şeylere alışkın. O kışkırtmaları yapıp onun tepkisini alıyor. Bunu Türkiye oynamadığı için bu oyunu ne oldu? Biz İsrail'e Amerika'nın karşı karşıya geldiğini gördük. Yani özetle şunu ifade edeyim. Suriye konusunda İsrail Esed devrildiğinden bu yana sürekli ve mütemadiyen kaybediyor. Düzi meselesinde kısmi başarı elde etti ama o da kalıcı olamayacak. Ve İsrail'in bu kaybetme serüveni en belirgin göstergesi Suriye'deki şu an statüko. İsrail'in bölünmüş, parçalanmış, zayıf Suriye vizyonu gerçekleşmiyor. Bütüncül, birleşmiş ve güçlü Suriye, yeniden ayağa kalkan Suriye vizyonunun gerçekleştiğini her gün görüyoruz.
1: Şimdi İsrail'in bu saldırılarıyla alakalı dışarıda en çok konuşulan konulardan bir tanesi şu. Özellikle 7 Ekim sonrasında gerçekleşen saldırıları şöyle bir göz önüne getirecek olursak, İsrail çeşitli ülkelere saldırılar düzenliyor, yapıyor saldırılar. Bu saldırılarda hani bir deniyor. İlk önce gidiyor bir yeri vuruyor. Sonra gelen tepkilere bakıyor. Gelen tepkilerin arkasından şiddetini biraz daha arttırıyor. Biraz daha ileriye gidiyor. Başka bir adım daha atıyor. Sonra bir bakıyorsunuz İsrail bölgeyi abluka altına almış ateşlerle beraber saldırı yağmuruna tutmuş. Orayı bombardımana tutmuş. Suriye ile alakalı da dışarıda en çok konuşulan konu bu. Ya acaba şimdi bu Ebu Zuhur'un vurulması bir test, acaba ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde İsrail buradaki saldırılarını çok daha fazla arttırır mı? Bu cesareti gösterir mi?
0: Ya buna sayılarla bence cevap verebiliriz. Şimdi şöyle, 6 gün savaşlarından günümüze İsrail'in düzenlediği en yoğun hava harekatı, Esed rejiminin devrildiği günlerdi. Bakın, Esed rejimi devrildiğini görünce 6 gün savaşından bu yana belki düzenlediği en büyük hava harekatlarının birisini düzenledi. Ve Suriye'de yüzlerce hava saldırısı icra etti. Esed'in elindeyken tehdit olmayan sistemlerini Suriye muhaliflerinin eline geçince hepsini vurdu. Evet. Şimdi ve İsrail 7 yıl içerisinde Esed rejimine ve İranlı milislere Suriye'de ve Hizbullah'a düzenlediği hava saldırısı sayısı 7 senede 300 küsür. 7 ay içerisinde
1: ne kadar?
0: 1000. Bakın 7 yılda İran'a ve Esed'e 300, yeni Suriye yönetimine karşı 7 ayda 1000. Peki 7 aydan sonra rakam ne? Bir elin parmağını geçmiyor.
1: Kesiliyor.
0: Neden kesiliyor? Çünkü Suriye ve Türkiye'nin Dedim ya, İsrail'in planlarını, oyun kuralını oynayacak.

0: Yapamıyorlar. Ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri karşı çıktı, Suudi Arabistan karşı çıktı, Avrupa Birliği karşı çıktı, İsrail üzerine baskı kuruldu ve en sonunda Amerika'nın da araya girmesiyle İsrail hava sahaları durmuştu. Ve çok uzun sürede biz Suriye'de İsrail hava sahaları görmedik.
1: Evet.
0: Sonra Ebu Zuhur'u gördük. O da bir bahane buldular kendilerine. İşte Türk askerinin orasını ziyaret etmesini bahane ettiler. Ama ne oldu? Yine Amerika çıktı. Yine itiraz etti. Açıkça reddetti bunu. Kamuoyuna açık bir şekilde. Ve sonra ne yaptı? Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrailli tarafı Ürdün'le bir araya getirip görüştürttü zorla. Yani bu da o sizin dediğiniz denklem Suriye bağlamında şu ana kadar gerçekleşmeni görüyoruz. Tam tersi ciddi bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Yani İsrail'in saldırganlığı, evet Ebu Zuhur mana itibariyle farklı bir manaya geliyor. Bunu kabul ediyorum. Bu yeni bir denemeydi. Ama sayısal ve nicelik anlamında ele aldığımızda ve nitelik anlamında da çok ciddi bir azalma var.
1: Fadime Hocam, Netanyahu bu şekilde devam edip Türkiye'yi karşısına almaya cesaret edebilir mi? Çünkü bir iç siyaset oynama durumu var. Yani iç siyasette...
2: 27 Ekim miydi onları?
1: En saldırgan benim, en fazla insanı ben öldüreceğim, en fazla savaşı ben yapacağım diye geliyor ya onlar genelde devlet başkanlığına. Evet. Buyurun.
2: Ya tabii yani İsrail böyle kurulan bir devlet olduğu için ve orada yaşayan insanların da aslında bir arada, çünkü orada bir ulus, bir milletten bahsedemeyiz. Evet hepsi Yahudi ama dünyanın farklı kıtalarından, farklı coğrafyalarından toplanıp getirilmiş bir toplama toplumdan bahsediyoruz. Bir millet refleksi yok. Nasıl hani Ermenistan dışındaki Ermeniler yıllarca 1915 olaylarını çarpıtarak nesilden nesile aktararak o duygu üzerinden bir birliktelik, bir hikaye ile tutunuyorlarsa, biraz Yahudiler de işte hem söyleyin Almanya'da Hitler'in zulmünde yaşadıkları duygu, bir de tabii ki o vaat edilen devleti Filistin topraklarında kurma ideali ve arzu mevhuda ulaşma hedefiyle bir arada durabilen bir topluluktan bahsediyoruz. Ama sıkıyı gördükleri zaman da İsrail'den nasıl kaçtıklarını 7 Ekim sonrasında gördük. Yani hani ya da işte hem bombalanmaktan korkuyorlar, ölmekten korkuyorlar. Hem sığınaklarda fare gibi yaşamaktan bıktılar. Hani bir orada onları tutma zarureti de zor. Ama radikalleşen bir İsrail toplumu gerçeği de var. Yani son dönemlerde okuduğum pek çok makalede İsraillilerin artık giderek daha radikal olduğunu, daha savaş yanlısı bir tutuma geldiklerini de anlıyoruz. Dolayısıyla buna oynuyor tabii ki Netanyahu, ama Netanyahu'nun şu anda da koalisyonun zorda olduğu bir dönem. Ama öte taraftan hani seçimi kazanma ihtimali zayıf diyen de pek çok anket çalışması var. Öyle mi olacak bilmiyoruz. Yani Netanyahu kuşkusuz koltuğunu korumaya çalışıyor. Koalisyonu bir arada tutmaya çalışıyor. Bir de hakkında yolsuzluk davaları var. Onları da ötelemek, bertaraf da edebilmek istiyor. Ama Netanyahu seçimi kaybetse bile yerine gelecek hükümet hani çok mu rasyonel, çok mu barıştan yana olacak? Hani öyle bir beklenti girmenin hiç alemi yok. Evet. Sonuçta İsrail arzu mevcut hedefini, vaadini bir devlet politikası, stratejik bir hedef olarak görmüş bir devlet yapılanmasından bahsediyoruz. Devlet yapılanması demek de zor kuşkusuz. Ama hani bir yapılanma olarak hedefin bu olduğunu görüyoruz. Şimdi İran'ı en son Amerika Birleşik Devletleri'ne İran'ı da saldırtarak İran'ı en azından bir süreliğine bertaraf ettiğini düşünüyor. Dolayısıyla kendine yeni bir öteki, yeni bir düşman ihtiyacı var. Türkiye burada en kolay işaret edebileceği noktaydı ama beklediğinin ötesinde bir cevap ve bence İsrail Türkiye'nin ne demek olduğunu biliyor. Yani Türkiye'ye bir saldırı yapmak ya da Türkiye ile karşı karşıya kalmaktan İsrail bile korkar. Korkmalı zaten, orası kuşkusuz. Ama bir hazırlık halinde olduğunu, kendisini değil ama başka devletleri savaştırarak bir kez daha belki Türkiye'yi zorda bırakma planlar içine girdiğini görüyoruz. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimiyle yaptığı ittifaklar, Yunanistan'la yaptığı ittifaklar, Fransa'yı

0: buraya de sokmuş olması gibi, hani yine birilerini kalkan edip kendisine muhatap hedef gösterdiği devleti zayıflatma taktiği uyguladığını anlıyoruz. Ama tabii, ama Türkiye'nin ne olduğunu da kendisi bilmese bile onu anlatırlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bile artık taşımak istediği bir taşımaktan bıktığı bir yük haline gelmeye başladı İsrail.
1: Evet.
0: Son İran saldırısıyla artık hani bardağı taşıran damla. Çok somut, Amerika onun peşi sıra İran'a savaş açtı ve bir türlü çıkamıyor işte. Askeri olarak sonuç alamadı, ekonomik olarak sonuç alamadı, müzakerelerde sonuç alamadı. Şu anda büyük bir çıkışsızlık ve Trump'ı seçimlerde zora bırakan bir durum bu. Neticelendirilemediği için de. Ama SDG'nin feshedilmesi, ortadan kalkması çok büyük bir hezimet İsrail için. PKK keza benzer bir süreç Türkiye'de yaşıyor. Ve Irak'ta da şimdi 30 Eylül'de yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçleri Irak'tan askerlerini çekecek. PKK da silah teslim ediyor, ortadan kalkıyor. Irak'ta kala kala İran destekli vekil güçler var. Onlar da ayak duruyorlar aslında. Hani toparlamak istemiyorlar. Tutunabilmek istiyorlar. Çünkü özellikle işte bu Arap Baharı döneminde Saddam, Kaddafi, hani bu buradaki Arap liderlerin kitleler marifetiyle, doğrudan müdahale marifetiyle rejimlerinin sona erdirilmesi İran'ın işine yaradı. Yani Şii yayılmacılığı, Şii hilali denilen o şey, Amerika'nın bu bölgeyi İran'ın etkisine açık tutmasıyla olan bir şeydi. Dolayısıyla İran'ın Irak'tan tasfiye olması süreci biraz Bağdat'ı zorlayacak bir iş gibi görünüyor. Çünkü Bağdat'ın da şu anda çok büyük bir askeri gücü olmadığı, hani eğer bu vekil güçler direnirse nasıl müdahale edeceği, edip edemeyeceği gibi bir sorunsal olsa da nihayetinde İran'da, Irak'ta çok affedersiniz düzeltiyorum, tıpkı Suriye gibi bir birleşmek istiyor. Yani bölünmüş bir Irak var. Irak da bölünmek, birleşmek istiyor Suriye gibi. Basra Kalkınma Projesi tam da bunu sağlayacak. Yani sadece ekonomik bir proje değil o. Bölünmüş Irak'ı birbirine bağlayacak bir proje. Hani Türkiye'nin bu terörsüz bölge projesi aslında Suriye'de de Irak'ta da somut olarak İsrail'in aleyhine işleyen bir süreç. İsrail istediği şey parçalanmış ülkeler, zayıf hükümetler, her zaman etki edebileceği ve istediği zaman da yutabileceği toprak parçalarıydı. Aksi oluyor şu anda. Vekil güçler toparlanıyor, terör örgütleri silah teslim ediyor, entegre oluyor. Ve sadece askeri olarak değil, sosyolojik anlamında da halklar, araya giren fitneler, düşmanlıklar, arada akan kan, hani bir karşılıklı ne diyelim, barışma süreci, kucaklaşma süreci de yaşanıyor. Bunların hepsi İsrail'in ve Netanyahu'nun canını çok sıkan şeyler.
1: Suriye cephesinde Netanyahu'nun planları önümüzdeki günlerde suya düşer mi?
2: Evet, aslında şuradan da başlamak lazım bence. Netanyahu'nun bence tüm planları şu an suya düşmek üzere. Şimdi şöyle bir haber vereyim size, zaten son dakikada bir gelişmesi aynı zamanda. Şimdi biliyorsunuz İsrail'de seçimler var ve seçim öncesinde de şimdi bir hazırlık yapma durumundalar. Fakat şu anda Netanyahu kendi bakanı, yani ulusal güvenlik bakanı olan Ben-Gvir'le şu an büyük bir çatışma halinde. Hatta biraz önce işte bir tweet üzerinden bir kavgaya tutuştular. Hatta oğlu Yair Lapid de aynı şekilde Yair'de bir tweet atarak babasına destek veriyor ve şu an ciddi bir çatışma hali var. Bunu da hani paylaşmak istiyorum buradan. Konu şu aslında Mustafa Bey. Netanyahu'nun bildiğiniz gibi aşırı sağcı partisi Likud'la birlikte diğer aşırı sağ partileri birleştirmek gibi bir niyeti var. Çünkü eğer şu anki minvalde kalırsa seçimi kaybedecek. Yani sağ blok düşecek. Sağ blok düşerse de 92'de olduğu gibi, yani 92

2022 seçimlerinde biliyorsunuz yani bir büyük bir kaybediş yaşadılar ve Oslo anlaşmaları imzalanmıştı. Şimdi tabii o güne yani o tarihe bir vurgu yaparak şöyle bir açıklaması var. Ben Gvere diyor ki eğer diyor Smotniş'le yani Maliye Bakanı ile bir anlaşma yani bir koalisyon

0: Çatışmanın çıktığını aslında bana gösteriyor. Zira burada tabii ki Ben-Gvir ve Smotrich'in farklı siyasi yapılarda olmalarına rağmen tabii ki ortak tutumları aynı. Fakat Ben-Gvir gerçekten çok net ve kararlı bir şekilde çok sert sözleriyle şunu söylemiş. Diyor ki ben Smotrich'e destek olmak istemiyorum. Sırtımda taşımak istemiyorum. Onu aşırı sağcı koalisyonuma dahil etmeyeceğim. Gerekirse seni de karşıma alırım diyor. Yani büyük bir başkaldırış var şu an Netanyahu'ya karşı Mustafa Bey. Yani bence bu çok önemli
1: O
0: bir şey.
1: Getirmiyor diyor Ben-Gvir. Zaten bu
0: Evet.
1: tarz şeyler.
0: Evet. Ben-Gvir zaten hani söylemlerini biliyoruz. Fakat seçime bu kadar az zaman kala. Yani 1,5 ay gibi bir süre kaldı. Artık Eylül'e geldik. Bu kadar az bir zaman kala böyle bir açıklamada bulunması ve Netanyahu'ya özellikle de Twitter üzerinden, yani biliyorsunuz artık dijital bir diplomasi ağı burası. Ve tüm diasporayı da, yani Siyonist lobiyi ve aynı zamanda Yahudi diasporasını da aslında ciddi anlamda etkileyen bir yapıya sahip, seçim oranlarını bile biliyorsunuz bir tweet bile şey yapabiliyor, konsolide edebiliyor. Dolayısıyla burada böyle bir çatışmanın çıkması ve aynı zamanda da işte düşünün ki işte Golan ve Ezenkot'un da dahil olduğu bir koalisyon kurulacak. İşte 92'de olduğu gibi işte bir işte işçi partisi olabilir. Yani Müslüman kardeşlere ya da Filistin yanlısı politika yapabilecek bir koalisyonun, yani Netanyahu karşıtı bir koalisyonun gelme durumunun yüksek olduğunu ifade etti. Şu an zaten ekranlarımızda da görüyoruz. Bu bence son derece önemli ve aslında bakarsınız bizi de sevindiren bir konu açıkçası. Çünkü bu samimi olarak söylüyorum ki şu an İsrail içerisinde, yani siyasi iktidarı içerisinde bir korkunun ve aynı zamanda da kendi bakanlarıyla aralarında olan büyük bir çatışma halini de ortaya çıkarttığını gösteriyor. Ve burada gerçekten hani bir 92'ye bir atıf da var.
1: Buna bir de Yair Netanyahu'nun cevabı var.
0: Evet.
1: Arkadaşlar hemen altına onu da bir bakın siz.
0: Evet. Ve oğlu zaten biliyorsunuz, yani uzun zamandır yani göz önünde bulunmaya çalışmasa da hedef olunan bir kişi. Çünkü Netanyahu gibi onun da söylemleri çok ağır ve çok ciddi. Özellikle Filistin halkına yönelik, Gazze'deki soykırıma yönelik. Aslında bakarsın dünyanın, yani İsrail'li olmayan, Siyonist olmayan herkese yönelik söylemlerini zaten biliyoruz. Ve akabinde zaten ben de hani paylaşımlarını falan görüyorum. Hakikaten oldukça hastalıklı bir zihin sahibi insanlar. Şimdi dolayısıyla hani bu çerçevede baktığımızda gerçekten bir köşeye sıkışmıştık ve siyasi olarak da bence bir korkunun artık esintisini görüyoruz burada.
1: Evet.
0: Çünkü bu konuşmalar, bu tartışmalar, bu kavgalar bence çok da normal değil. Yani bunu her zaman görebileceğimiz bir şey de değil açıkçası. Dediğim gibi, yani bence burada Netanyahu'yu işte 92 yılına böyle götüren bir süreç var gibi. Sanki böyle yine işte Oslo anlaşmaları gibi bir anlaşma yapacak yeni bir hükümet gelebilir gibi bir korkusu var. Çünkü burada aşırı sağ partilerin bileşemeyeceğini düşünüyor.
2: Bir de bu da şey var, anketlere göre işte eğer koalisyon devam ederse tabii çıkardıkları milletvekili sayı yetmiyor tabii koalisyon
0: yetmiyor.
2: İçin. Muhalefetinde 59 çıkıyor, 61 gerekli. Hı. Arap partilerde 10 milletvekili çıkartıyor. Orada da şey konusu var. Eğer muhalefet daha çok milletvekili çıkartır ama 61 rakamına ulaşamazsa Arap partilerden destek alacaklar mı?
0: Ram Partisi mesela.
2: Ram, ya da Habeş'in. Habeş muhtemelen destek vermez
0: evet.
2: de. Bunun iki parti var çünkü. Şimdi ondan destek alacaklar mı tartışması
0: tabii.
2: var. Bu da ayrı bir mesele ki muhalefette mesela ortakların birisi Bennett, aha, o şey diyor, katiyen Arap partilerinden destek almayız diyor.
0: Evet.
2: Ama seçimden sonra o değişebilir.
0: Evet, kesinlikle bence de öyle düşünüyorum. Ve bence bu gerçekten büyük bir ayrışmayı ve kırılımı da gösteriyor. Yani sanki bana şöyle geliyor, ya seçimler gerçekten Netanyahu'nun aleyhine olacak, çok net görünüyor. Veya bu seçimleri artık şimdiden görüyor ne olacağını, seçimleri ertelemek için bir şeyler de yapabilir. Yani belki seçimler olmasın diye olağanüstü bir hal ilan edebilir, bir çatışma hali çıkarabilir ya da her zaman yaptıkları gibi bir mağdur edebiyatı dünyaya satabilirler. Yani böyle bir reklamı zaten çok net yapıyorlar. Biraz önce zaten Fadime Hocam da bahsetti, yani Hollywood gibi, yani bunu çok net bir şekilde kullanan, yani basın medya üzerinden kullanan bir küresel yapıları da var. Kesinlikle öyle hocam. Dolayısıyla ben şu an açıkçası Netanyahu'nun bu zamana kadar yapmış olduğu her şeyin çöpe gidebileceğinin korkusunu sardığını düşünüyorum. Çünkü Ben-Gvir onun aslında bakarsanız sağ kolu gibiydi. Ancak onunla bile böyle bir çatışmaya girmesi, ki Trump'la zaten uzun zamandır ciddi anlamda ayrışan bir politikaları var biliyorsunuz. Yani artık Trump'la Netanyahu'yu çok net yan yana göremiyoruz. En son gittiği zaman bile New York

0: hatırlayın yani giremedi. Washington'a gittiği zaman işte bir senatör karşısında oldukça dalga geçer şekilde oturmuştu ve onu ciddiye almadığını göstermişti. Ve Donald Trump da aslında bakarsanız son zamanlarda gerçekten artık randevu vermek istemeyen ve özellikle de her yaptığı hamlede orada durmalısın yönünde parmak sallayan bir yaklaşıma döndü ki biraz önce zaten Ömer Hocam da bahsetti. Yani burada özellikle Suriye konusunda da artık Amerika'nın yani İsrail'e karşı özellikle Netanyahu'ya karşı farklı bir politikada olduğunu, artık ona dur diyebilen bir pozisyonda da geldiğini net bir şekilde gösteriyor. Yani bence özetle Netanyahu artık burada gerçekten Amerika'dan da artık koptuğu gibi yavaş yavaş, tabii burada Amerika ve İsrail kopuşundan bahsetmiyorum. Çünkü devlet yapıları farklıdır, hükümet yapıları farklıdır. Ama Netanyahu ve Trump arasında bence büyük bir kopuş şu anda yaşanmaya başladı. Özellikle Donald Trump kendi seçimleri için belki de hani sırtındaki Netanyahu yükünden kurtulayım diye ondan kurtulma çabasında da olabilir. Ki iç siyasette de baktığınız gibi yani işte Smotrich işte Ben-Gurion'un işte ittifak koalisyonuna girmesi için Netanyahu'nun baskı yapması, buna karşı direnç gösterilmesi ve bununla birlikte de Ben-Gurion'un Netanyahu'ya karşı bu kadar net bir üslupla böyle bir paylaşım yapması, Netanyahu'nun oğlunun dahi artık bu sürece dahil olması bence sürecin gerçekten karışık ve çok kaotik bir sürece evrildiğini gösteriyor. Evet. Ki bence bu karışıklık da devam edecek gibi açıkçası benim yani görüşlerim gerçekten bu sürecin oldukça çalkantılı ve hatta belki hiç beklemeyeceğimiz şekilde istifalara dahi yol açabilecek bir süreci de aslında kıvılcımını yakmış gibi de durabiliyor.
1: Şimdi Gazze'den de sürekli olarak haberler geliyor. Madem bu kadar çok girdik bu konuya, oradaki bir mevzu var. O mevzuya da bir parantez açayım ben. Gazze'de biliyorsunuz uçurtmalar bayağı bir sıkıntı olmuştu Netanyahu için. Hı hı. Şimdi Katz'dan bir açıklama var. Diyor ki bundan sonra uçurtma veya balon uçurulmasını terör eylemi kabul ederek ona göre muamele edeceğiz. Uçurtma ve balon uçurulmasından sorumlu olanlara ve uçuruldukları noktalara güçlü saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu Katz.
2: Kadar korkuyorlar değil mi? Ne kadar hatalar.
1: Yani
2: uçurtmayı ve balonları çocuklar uçurur. Ve hakikaten oraya saldırı, yani tahliyeden bahsediyor yani. Tahliye edilmesi yoksa bombalanacağı. Ya, çocuklar zaten şöyle bir ortamda, hiçbir ayakta binanın olmadığı, sağlam yapının olmadığı, enkaz yığınlarının arasında, hala gıda ve ilaç sıkıntısının yaşandığı, eğitimin olmadığı bir coğrafyada orada bir balonun şişirilmesi ya da bir uçurtmanın göğe salınmasından korkan bir İsrail var. İşin bir böyle psikolojik hastalıklı bir boyutu var İsrail açısından. Ama öte taraftan da hani şunu da görmek lazım. Hala orayla ilgili söz söyleyebilen, buna cüret eden, hala kendinde o gücü gören ve korunan bir İsrail var. Hani o kadar büyük bir açmaz ki, yani hem Batı Şeria'da devam ediyor orada Filistinlerin evlerine, arazilerine, zeytinliklerine el koyan devlet gözetimi altında. İşte o E1 projesi çok somut olarak orada hala aktif devam ediyor. Yani her manada aslında İsrail, hani bu korku, bu yapılan açıklama bir korkunun ifadesi. Hani bunun altını bir çizmek lazım. Uçurtmadan korkulur mu? Balondan korkulur mu? Ama burada bile bunu terör eylemi olarak ifade edebilecek kadar bir hastalıklı zihniyet var. Ama bunu söyleyebilecek bir güce sahip bir İsrail de var.
1: Ya bu saldırılar başladığından beri, Gazze'deki saldırıların arttığından beri, daha doğrusu başlaması zaten çok uzun sürede, Batı Şeria'da biliyorsunuz yıllardır orada yerleşimciler
2: bütün Filistin
1: adı altında bir terör eylemi gerçekleştiriyor.
2: Bütün Filistin böyle ele geçiyor.
1: Özellikle böyle bazı dönemlerde insan merak ediyor. Açıyor bakıyorsunuz, yani böyle İsrail basınında ya da dünyada mesela Yahudi toplulukları içerisinde, yani bir tane aklı selim var mıdır? Bir
2: i̇nsan
1: topluluk
2: kalmış.
1: Ya bir insan var mıdır? Hayır, yani böyle insanlığını hala kaybetmemiş diye. Hani Netanyahu'nun seçimleriyle alakalı konuşurken, hı hı, hep üzerine bastırdık ya, yani sen mi daha fazla kişi öldüreceksin, ben mi daha fazla kişi öldüreceğim savaşı içerisindeler. Hani bir tane aklı selim insan kalmamış. Hı hı. Ya birisi demiyor ki
2: çok zayıflar ya, var. Bu ama çok zayıf.
1: Dünyada birisi çıkacak, bizim kökümüzü kazıyacak. Ahit sandığı gibi bulunamayacağız, efsaneye dönüşeceğiz, yıllarca hakkımızda konuşulacak ama bir de kemiğimizi dahi bulamayacaklar diye konuşuyor. Çünkü bu gidişat değil. Yani sen böyle uçurtmayı, balonu, çoluğu, çocuğu zaten bu zamana kadar öldürdün. Yani bunun sonu

0: hiç iyi değil demiyorlar. Ya biz tünelin sonunda ışık görüyoruz. O gelen ışık, ekspres tren bizi ezip geçecek, paramparça olacağız da demiyorlar. Anladım. Bir tane aklı selim kalmamış. Bir tane içinde insanlık kalan kalmamış.
1: Maalesef.
0: Yok yani.
1: Maalesef.
0: Akıllarını bir şeye koymuşlar, bir kasaya koymuşlar, kilitlemişler. Bu Amerikan Hollywood yapımlarında şeyler, zombiler vardır ya, zombi gibi geziyorlar böyle, bizi öldüreceğiz diye geziyorlar. Başka evet. bir şey değil yani.
1: Evet.
0: Bütün bunlar. Şimdi tabii bu konular, daha konuşulacak olan konular. Bir de ABD-İran konusu var. Trump'ın açıklamaları var. Hızlı bir turda onu da konuşalım hocam, onu da istiyorum. Şimdi Trump cephesinden gelen açıklamalarda özellikle bu ABD-İran savaşıyla alakalı çok da böyle iç açıcı mevzular değil. Ama diğer taraftan da bir barış müzakeresinin gerçekleşebileceği yönünde de duyumlar oluyor. Yani müzakerelerin devam etmesi yönünde de kapılar sürekli açık tutuluyor. Şöyle soru cevap şeklinde gidelim. Hızlı bir tur, en azından şey olsun, konularımız birikmesin. Müzakereler devam eder mi sizce hocam?
2: Müzakereler zaten devam ediyor bence. Yani bu sosyal medyadaki açıklamalar hepsi müzakerenin parçası.
0: Ha, onlar tabii.
2: Hepsi müzakerenin parçası. Yani şu an Trump'ın yaptığı işte bu saldığı anlaşma olabilir. İran tarafından yapılan açıklamalar.
0: Pazarlık diyorsunuz hep.
2: Pazarlık, bunların hepsi devam ediyor. Arabulucular da faaliyetlerini devam ediyorlar. Bir fiil yüz yüze gelip görüşme olur mu diyorsanız olur. Ya ama bu ne zaman bilemiyorum.
0: İşin ekonomik yaptırımlara dönmesi ABD açısından. Son açıklamalarda hep öyle dediler ya. Şimdi biz artık yani sahadaki mücadele, o fiili savaş hali duracak. Bu işi biz ekonomik yaptırımlarla çözeceğiz demek. Biraz şey değil mi? Ya ne barış olacak, ne ateşkes olacak. Ama karşılıklı mücadele de olmayacak. Korkma dünya. Bir dakika bekle. Biz bundan da çok vazgeçmek de istemiyoruz. Yani gerginlik kalsın ama kontrollü gerginlik.
1: Bir de şey dedi, Amerikan toprağı olacak burası dedi.
3: Ona kadar zaten.
2: O Trump'ın klasik yaklaşımları diye. Yani Trump'ın özelliği mi diyeyim artık, ne bileyim, şahsına münhasır özellikleri. Ya bu da benim gördüğüm kadarıyla şu. Aslında Trump'ın şu an geldiği nokta, Trump'ın kendi perspektiften baktığımızda ilk başta yapması gerekendi. Yani Trump açısından
0: en mantıklı olan.
2: En mantıklı olan.
0: Evet.
2: Trump açısından derdimizde şöyle bir iklimle karşı karşıya. İsrail onu öyle bir noktaya çekti ki şimdi yaptıkları hepsi geri adım gibi görülüyor. Ama aslında İsrail'i dinlemesek...
0: ABD-İran konuşuyoruz arkadaşlar, Rusya-Ukrayna değil.
2: Kendi dediğini, kendi fikirlerini İsrail'in peşine takılmadan yapmış olsaydı, bu ekonomik yaptığımlar, işte deniz ablukası vesaire, bunları yapacaktı muhtemelen. Ve büyük ihtimalle daha iyi bir sonuç elde edecekti. Çünkü niye? O zaman İran'da Hürmüz Boğazı'nı kapatma gibi bir kartı kullanamayacaktı.
1: Evet.
2: Şu an ambargoda ya da tüm ekonomik yaptığımların hepsindeki temel sorun şu. Tam ekonomik yaptığım yapıyorsunuz ama Hürmüz Boğazı kapalı. Burada körfez ülkelerin nefesi ne kadar uzun, ne kadar buna daha dayanabilirler? Küresel enerji piyasası buna ne kadar götürmeye kabul edebilir? İran zaten yıllardır yaptığımdan altında.
0: Şimdi gündemi o kadar hızlı değiştirdik ki reji anlayamadı ne konuştuğumuzu. Yüksek ihtimalle editörümüz Ayşegül Gedik ya Mustafa Bey'le konuşuyoruz diye şöyle bir masaya vurmuştur. ABD-İran'dı. Teşekkür ediyorum arkadaşlarıma. Şimdi müzakereler bir taraftan devam ediyor. İşte dolaylı yoldan, gayri resmi olarak devam ediyor. Sürekli açıklamalar geliyor. Ama bir taraftan da ya bu ekonomik yaptırım konusu İran cephesinde çok büyük bir etki yaratır mı sizce Fadime Hanım?
3: Aslında Ömer Bey'in bıraktığı şeyi tekrarlamış olayım ama görüşüm de o. Zaten çok uzun zamandır yaptırım altında olan bir toplumdan bahsediyoruz. Yani 28 Şubat sonrası tabii ki ekonomik olarak daha zorlandılar. Sonuçta kaynaklarını kullandılar. Altyapıları zarar gördü vesaire. Ama Trump'ın iddiası hani askerlerin maaşlarını bile ödeyemedikleri o kadar büyük bir ekonomik sıkıntı olduğu. Zaten 28 Şubat öncesi hani toplumun önemli bir kesiminin de ekonomik sıkıntılar sebebiyle meydanlarda olduğu hatırlandığında, bunun hala toplumu zorladığı bilgisi de eklendiğinde onu bir umut olarak gördüğünü anlıyoruz Amerika'nın. Ama ben bu yaptırımlara dirençli bir toplum olduğunu, İran toplumunun, bir Türk toplumu gibi. Yani bununla ıslah edilemeyecek bir toplum.
0: Ya yıllardır zaten vardı ekonomik yaptırımlar.
3: Tabii, tabii. Hani hep böyleydi. Zaten.
0: İran'da orada İranlılar çok muazzam bir şey içerisinde, refah içerisinde evet, yaşamıyorlardı. Hani İran'da hayatın nasıl devam ettiğini çok merak edenler varsa

0: Açsınlar, İran'da çok değerli yönetmenler vardır sinema sektöründe. Açsınlar,
1: İran sineması
0: Macit Macidi'nin filmlerine şöyle bir baksınlar. Taksi
1: Tahran'ın falan. Küçük hikayeler, küçük senaryo.
0: Çok, çok güzel
1: yapımlar
0: filmler.
1: Ama insan ruhuna, insan evet. hayatına ilişkin çok özlü sözler içeren, özüne dair çok kıymetli ve sinematografik açıdan da çok iyi filmleri
0: yayınlar.
1: Vardır.
0: Bakın ara sıra TRT yayınlar. Şöyle yakaladığınızda denk gelirseniz böyle gece saatlerinde.
1: İnanılmazdı.
0: Oturun, yani çok ailenizle güçlü, beraber izleyin. Çok güzel filmler. Yani,
1: bu toprakların kadim bir medeniyeti ve hani sinemaya bunu aktarmak ayrı bir beceri ister ama bir takım kısıtların da İran sinemasını olumlu bu manada güçlendiren katkıları da olmuştur. Ama hani geldiğimiz nokta, hani soruyu sorduğun nokta, ekonomik bir ıslahla Trump'ın burada istediği zaferi elde edemeyeceği.
0: Yapamaz. Adamlar zaten taşı kırıp içinden şeker çıkartıyorlar. Onunla çaya şeker atıyorlar. Yani sen burada ekonomik yaptım, istediğin kadar ekonomik yaptırım yap. Zaten bıçak kemiğe dayanmış, çoktan kemiği de kesmiş. Sen her gün kessen İran ekonomik olarak, İran başka bir yolunu bulacak. Hani orada farklı şeyler yapması lazım. Şunu belki Trump anlamıyor. Trump'ın yaptığı her hamle İran'ı birazcık daha bir bütün haline getiriyor.
1: Evet.
0: Yani rejime karşı olan eleştiriler, bakın savaştan sonra Şubat'tan beri eleştiri kalmadı.
1: Evet, evet.
0: Belki içeride birazcık şah destekçisi vardı. O şah destekçileri bile artık sustular, dediler ki ya biz ne saçmalıyoruz. Evet. Bu saatten sonra şah dediğimiz zaman iyice ötekileşeceğiz. Ama biz bir susalım dediler. Hı-hı. O da kalmadı. Şimdi önümüzdeki günlerde bu yaptırımlar daha da fazla bir bütün haline getirecek. Yani çeliğe su vermek gibi İran'a yaptırım yapmak. Öyle söyleyeyim.
1: Evet.
0: Tabii benim kendi görüşüm. Ben uzman değilim hocam sizin kadar. Onu da belirteyim. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna Savaşı. Ayşegül Gedik, editörüm, sana sesleniyorum. Şimdi geçtim. Rusya-Ukrayna Savaşı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile alakalı ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Şimdi o açıklamalar içerisinde özellikle şöyle bir ifade kullanıyor Donald Trump. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi devlet ilişkilerinin olduğunu söylüyor. Putin'le verimli görüşmeler yaptım. NATO topraklarına saldırmayacak diyor.
1: Evet.
0: Durup dururken yeni bir gündem çıkarttı tekrar.
1: Çünkü CIA direktörü oraya gitti.
0: Değil mi?
2: Evet. Ve aynı zamanda şöyle de bakmak lazım aslında. Şimdi bunun bence altı Alaska zirvesindeki konuşulan konulara yatıyor. Şimdi biz tabii ki Alaska zirvesini böyle dikkatle takip ettik ama Alaska zirvesi sonrasında neler oldu, neler bitti, bunun açıklaması yapılmadı. Hı. Bunun bilgisi yok. Yani acaba ne konuştular? Yüzde neyi görüştüler? Ne yaptılar?
0: Paylaşıyorlar en son.
2: İşte paylaşmıyorlar ama şuna da bakmak lazım. Yani o günden sonra biz çok fazla Trump ve Putin konusunu konuşmadık.
0: Evet.
2: Esasen o dönemlerde hatırlamak lazım ki nadir toprak elementleri konusu çok gündemdeydi. Yani işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri ne olacak? İşte kimler kullanacak? Bunları çok konuşuyorduk o zamanlar.
1: Amerika aldı zaten.
2: Evet. Çok konuşuyorduk. Şimdi sonra ne oldu? Şeyde Papa'nın işte cenazesinin olduğu zaman Vatikan'da Trump ve Zelenski'yi birlikte gördük. Ve nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşma yaptığını aslında öğrendik. O zaman paylaşım yapmışlardı. Bunun hemen akabinde yaklaşık bir ay bile bulmadan işte Alaska zirvesi gerçekleştirildi. Şimdi Alaska zirvesi de zaten tahminimizden daha kısa sürdü. Fakat ne konuşuldu, ne oldu bilmiyoruz. Ama bunun sonrasında şöyle bir açıklama yapmıştı. Hatırlayın, Donald Trump tüm Avrupalı liderleri yanına çağırmıştı. Ve hani tabiri caizse böyle bir ip gibi dizip onlara ultimatum vermişti. Bundan sonra işte bunlar yapılacak. Özellikle Rusya ile ilgili konularda, yani Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili benim fikirlerimi almadan bir hareket yapmanızı kabul etmiyorum yönünde bir açıklama yapmıştı. Fakat Avrupalı liderler buna uydu mu? Tabii ki uymadı. Ki biz bunun aslında karşılığı olarak da gümrük tarifeleri uygulamasıyla Avrupalı liderlere yapmış olduğu baskı politikalarını da görmeye başladık. Hatta NATO zirvesinde de bunun tepkisini çok net gösterdi. Ve hatta dedi ki artık savunma harcamalarının yükseltmek gerektiğini söyledim. %5'e çıkarttım ama bunların hiçbirini yapmadılar. Oysa bu benim onlara vermiş olduğum görevden ziyade Ukrayna'ya sürekli finansal ve silah desteği veriyorlar ve bu savaşı uzatıyor. Yani şunu demeye çalıştı. Benim sözümden dışarı çıkıyorlar, benden bağımsız hareket ediyorlar. Özellikle SAFE projesi gibi projeye destek veriyorlar. Ve bunun karşılığında benden yavaş yavaş kopmaya başladılar. Peki o zaman ben de sizin yani hem ekonomik açıdan hem finansal açıdan hem de diplomatik açıdan koruyucunuz olmaktan çekilebilirim. Hatta NATO'dan çıkabilirim demişti. Şimdi böyle bir zaman silsilesi oldu. Şimdi bu konuya ve şeye bakmak lazım. Şimdi gelinen noktada da ne diyor? Şimdi Putin'le aram iyi. Peki bunu durduk yere mi söylüyor? Tabii ki değil. Şimdi şunu da aslında bakmak lazım. Bölgede neler oluyor? Şimdi bölgede özellikle son bir ayda gerçekten şiddetlenmiş bir drone saldırısı var. Özellikle işte Ukrayna tarafından Rusya içerisindeki bazı petrol rezervlerine, hatta işte benzin istasyonlarına drone saldırıları gerçekleşiyor. Şimdi bunun karşılığında da hatta işte Putin önemli kararlar verdi ve dedi ki işte özellikle işte petrol konusunda ve enerji konusunda bir kısıtlamaya gideceğiz. Ülke içerisinde de önemli kısıtlamalara gireceğiz demişti. Şimdi bunun akabinde aslında bakarsanız Rusya tarafından da saldırılar artmış durumda. Özellikle Donetsk bölgesinde. Şimdi bunun karşılığında bence işte Ursula von der Leyen zaten bir açıklama yapmıştı. İşte Donald Trump'la bu konuda bir görüşme yapacağım. Özellikle enerji hatları konusunda Rusya'ya yönelik önemli bir ambargo, yani Amerika tarafından bir ambargo isteyeceğim demişti. Akabinde bundan sonra gelişen bir konuyu görüyoruz aslında. Yani burada enerji testlerinin vurulması ve aynı zamanda da veri merkezlerinin de vurulması son derece önemli. Çünkü biliyorsunuz hem Rusya'da hem de Ukrayna'da sadece enerji değil, aynı zamanda da işte Bitcoin merkezli veri tabanları var. Şimdi bu veri havuzları, yapay zeka merkezleri, bunlar dünyanın aynı zamanda teknolojik üsleri. Şimdi bunları vurmaları sadece Rusya'yı, Ukrayna'yı değil, tüm dünyayı etkiliyor. Dolayısıyla hani hedef aldıkları konuların bunlar olduğunu da düşünürsek şu an Trump'ın aslında Putin'le arasını gerçekten iyi tutma amaçlarından bir tanesini de anlamış oluyoruz. Ki şunu da unutmayalım. Biliyorsunuz özellikle işte Ermenistan-Azerbaycan arasındaki barış anlaşmalarını da Donald Trump sayesinde yapmışlardı Beyaz Saray'da. Ve orada şöyle bir anlaşma çıktı. Normalleşme süreci açılacak ve TRIP adı verilen, yani tabii bizim Zengezur dediğimiz koridorunda açılması sağlanacak demişler. Büyük bir yatırım başlayacaktı. Peki burası nerede? Rusya'nın da dibinde. Dolayısıyla zaten evet, Trump'ın zaten Putin'le arasının iyi olması gereken büyük yatırımları ve anlaşmaları var. Yani bu ilk kez duyacağımız bir şey değil. Çok önemli bir gelişme sonrasında olan bir şey de değil. Bu aslına bakarsanız bence Avrupa'ya ve tabii ki bu ilişkileri bozmak isteyen diğer ülkelere yönelik bir mesajdı. Önemli bir mesaj içeriyordu. Yani bunu yapmanıza izin vermeyeceğim. Özellikle de işte biliyorsunuz son zamanlarda Polonya'nın adı çok geçiyor. Özellikle saldırıların Polonya'ya da kaybedeceği yönde açıklamalar var. Buna yönelik de aslında bir şey direnç gösterdiğini gösteriyor. Yani ben burada ikinin de barışması taraftarıyım. Ama Rusya'yla da iyiyim. Sırf işte Avrupa ya da işte NATO ülkelerinin yoğunluğu işte Ukrayna'ya destek veriyor diye ben Ukrayna'nın tarafında durmayacağım demişti. Ki zaten dün biliyorsunuz yani işte Ukrayna'nın yıl dönümünün içinde Netanyahu ve Zelenski arasında önemli bir Twitter üzerinden bir mesajlaşma olmuştu. Buradan da büyük tepki doğmuştu. Muhtemelen bununla da alakalı bir söylem üretmiştir diye toparlayabilirim açıkçası.
0: Bu Rusya'nın NATO'ya saldırmasıyla alakalı söylemler Avrupa'da bazı devletler tarafından çok fazla dillendiriliyor. Hatta bazı devletlerin NATO içerisinde Türkiye'nin karşısına bir alternatif olarak Polonya'yı tırnak içerisinde gaza getirmeye çalıştı. Polonya'yı bir maş olarak kullanmaya çalıştı. Orada Rus tehdidine karşı Polonya'nın bir askeri güç olarak beslenmesi ve savunma sanayi anlamında da askeri güç olarak da Türkiye'ye bir alternatif yaratma çabasıyla orada yine tırnak içerisinde söyleyeyim, gazlanmaya çalışıldı. Bir durum da söz konusu. Onu ayrıyeten değerlendir. Çünkü o da başlı başına bir konu olacak. Fadime Hanım, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Dmitri Peskov'dan bir açıklama var. Diyor ki Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış müzakerelerinin açık olduğunu belirtiyor Rusya olarak ve Ukrayna ile ilgili hedefe barışçıl yollarla ulaşmayı tercih ediyoruz diyor.
1: Ya söylem düzeyinde evet, yani bu açıklamanın yapılmasını şaşırtıcı bulmuyorum.
0: Tabii biz savaşıyoruz demek.
1: Evet, yani şimdi Putin'le Trump arasındaki bu tekrar dostluğu güçlendirme açıklamaları, Trump'ın Putin'e kefil olması, hayır Putin Rusya saldırmayacak NATO'ya açıklamaları vesaire, hani şimdilik en azından havayı yumuşatsa da sonuç olarak hani az önce Damla Hoca'nın da hatırlattığı şey, son dönemde özellikle bu drone saldırılarıyla artık doğrudan sivil hedeflere, şehirlere zarar verilmeye başlandı. Hani şimdi 2022 Mart'ından bu yana, Mart'ta değil mi başlangıç tarihi, hani çok uzun bir zaman ve milyonlardan bahsediliyor can kaybı. Askeri manada ama şehirlerin yok olduğu haliyle sivil can kayıplarında olduğu bir durum var sahada. Ama öte taraftan hani iki devletin de yenişemediğini de görüyoruz. Ukrayna çünkü Avrupa tarafından, Amerika tarafından sürekli besleniyor askeri manada. En son işte yine Amerika'nın, Trump'ın yaptığı açıklama, hani drone fabrikası kurması konusunda açık bir çek ve işte mali destek de geldi. Dolayısıyla hani o sürekli eline verileni o ona atıyor. Rusya'da buna dayanma gücü var ve dayanabildi. Hani çünkü ilk senaryo biz Ukrayna'yı destekleyeceğiz. Ukrayna Rusya'yı yıpratacak ve Rusya'nın gücü buna yetmeyecek, çekilecek. Ama öyle olmadı işte. Bu kadar uzun süren bir sahada yenişememe, denk gelme durumu da var. Dolayısıyla hani çok hani masaya oturduklarında iki tarafında hiçbir konu başlığından taviz vermediği bir durum var.
0: Bir durum.
1: Hani uzlaşma kolay görünmüyor. Çünkü aralarında bir uçurum var talepler konusunda ve esnemediklerini de gördük bütün bu süre içerisinde. Ben çok yakın bir zamanda bir uzlaşı doğrusu beklemiyorum.
0: Ömer Hocam son iki dakika. Şöyle Fadime Hanım konuşurken ben gerginlikleri sıraladım. ABD ile savaşı, Rusya-Ukrayna savaşı, Hindistan-Pakistan arasında çözülemeyen sınır meselesi, İsrail-Filistin-Lübnan, İsrail'in sürekli olarak saldırıları, Afrika'da Somaliland mevzusu, ABD ile Çin arasında devam eden gerginlik, Asya-Pasifik'te ne olacak, Tayvan meselesi, bütün bu savaşlar...
3: Bunların hepsini benden çözmemi bekleme.
0: Çözemeyiz, 30 saniye
1: zaten. Tek bir dakikanız var.
0: Hocam, bu resmen hibrit bir 3. Dünya Savaşı değil mi? Çok kısa bir süren var, sizden bir kısa değerlendirme.
3: Yani şöyle, hibrit bir 3. Dünya Savaşı değil. Çünkü Dünya Savaşı'nın şartları ve gereklilikleri farklıdır. Ama dünyanın her yerinde savaş var desek... O doğru olabilir. Yani mesela Sudan meselesi var ki Türkiye'nin orada ciddi rolü var. Somali'de meseleler var, terör örgütü var, DAEŞ, Orta Afrika, Latin Amerika'daki sorunlar. Dünyanın birçok yerinde birçok farklı sıkıntılar var. Bunun temel sebebi ne? Çünkü dünyamızdaki sistem maalesef anarşik bir sistem. Ve anarşik sistem içerisinde güçlünün sözü geçiyor ve güç kullanmaktan başka kendini korumanız için bir farklı bir yöntem bulunmuyor. Bu yüzden dolayı da devletler güç atımına gitmek durumunda kalıyorlar. İttifaklar gelişiyor. Şöyle ifade edeyim. Dünya bu halde olduğu için de biraz biz Mekke Paktı'nı gördük. Dünya biraz bu halde olduğu için de NATO'da geçen zirve bu kadar iyi geçti. Dünya biraz bu halde olduğu için de biz dünyanın genelinde savunma harcamalarının arttığını görüyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz hocam. Ümran Araştırma Direktörü Sayın Ömer Özkızılcık bizlerleydi. Kıymetli yorumlarınıza değer kattınız programımıza. Çok sağ olun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Sayın Damla Taşkın bizlerleydi. Saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli yorumlarınız için Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan. Saygılar hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür
0: yorumlarınız için. Bugün çok önemli bir haber daha vardı uluslararası haber ajanslarında. Bir soykırımcı. Evet, Srebrenica'da binlerce boşuna katleden Ratko Mladic, Sırp kasabı bir delikte öldü. Darısı Netanyahu'nun başına dedi. Noktaladık, mutlu akşamlar.

0: Yarın.
1: Cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afakı bir kızıl sarsa, değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir, değil mi ortada bir sine çarpıyor yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

0: hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar efendim. Ben Duygu Göktürk. Gelişmelerle moderatör sabahla karşınızdayız. Bir kaza haberiyle başlayalım bu dilime efendim. TEM otoyolunda 11 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Olay yerinden görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Esenyurt O3 TEM bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. O3 TEM bağlantı yolu Esenyurt mevkinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme bir kaza meydana geldi. Peş peşe çarpan 11 aracın karıştığı kaza sonrası bölge adeta savaş alanına döndü. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri araçlar içerisinde yaralanan vatandaşlara ilk müdahalelerini gerçekleştiriyorlar efendim. Bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor. Tekrar edelim bu bilgiyi. Bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlanırken ekiplerin de kaza yerindeki çalışmaları şu dakikalar itibariyle devam ediyor. Bölgede trafiğin de sıkıştığını ifade etmekte yarar var. O noktada çalışan çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yer alıyor. Bölgedeki çalışmalar sürüyor efendim. Gelişmeler yaşandıkça ekranlarınıza taşıyacağız. Türkiye'nin barış diplomasisi ya sadece yakın coğrafyasında sınırlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'da da refah ve huzurun hakim olabilmesi için yoğun gayret gösteriyor. Erdoğan bu çerçevede Ruanda ve Kongo liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki gerilimin azaltılması yönündeki gayretleri desteklediğini belirtti.
1: Afrika'da barış ikliminin tesisi için çabalar sürüyor. Kongo ve Ruanda arasında kanlı çatışmalar 30 yılı aşkın süredir devam ediyordu. İki ülke arasında geçtiğimiz sene ABD arabuluculuğunda barış anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreci ilişkin Ruanda ve Kongo liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan, Doğu Kongo'daki güvenlik durumunun kalıcı barışla çözümü için başlatılan süreçleri desteklediklerini belirtti. Mevcut anlaşmaların uygulamasına yönelik yapıcı bir zemin oluşması için gerekli katkılarda bulunabileceklerini ifade etti. Görüşmede Türkiye-Kongo ikili ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasındaki yatırım, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin artırılması için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı daha sonra Ruandalı mevkidaşı Paul Kagame ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kongo ile Ruanda arasında barış girişimleri bu görüşmede de gündemindeydi. Erdoğan, gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını ifade etti. İki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin sürece destek verdiğini ifade etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
0: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında gündem terörsüz Türkiye süreciydi. Sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğinin altı çizildi. SDG'nin fesih kararının bölge için olumlu bir gelişme olduğunun altı çizildi. Bakanlığın gündeminde İsrail'in saldırıları ve Ege'deki gelişmeler de vardı.
2: Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki gelişmeler an be an takip ediliyor. SDG'nin Suriye'ye entegrasyonu memnuniyet verici. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye ordusunun kapasitesini geliştirmesi için desteğine devam edecek. Açıklamalar Milli Savunma Bakanlığı'nda. Milli Savunma Bakanlığı son gelişmeleri değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirdiğinin altı çizildi. Bu arada 5 PKK'lı terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Sınırlarda biri terör örgütü mensubu 550 şahıs yakalandı. Yılbaşından beri sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9.080, engellenen kişi sayısı da 47.384 oldu. İsrail'in bölgedeki saldırılarına ayrı bir parantez açıldı. Amerika Birleşik Devletleri makamlarının Suriye'yi de kapsayacak şekilde bir çatışmasızlık mekanizmasının tesisine yönelik girişimlerin yakından takip edildiği vurgulandı. Bakanlık Ege ve Akdeniz'deki gelişmeleri de değindi. Atina'nın Rodos'a İHA üssü kurma girişiminin Ege'de barış ve istikrara zarar vereceği vurgulandı. Gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılmasına tepki gösterildi. Yunanistan'ın Kerpe adasında hava savunma sistemini geri çekmesinin olumlu olduğu belirtildi.
0: Suriye'de YPG'nin feshiyle girilen yeni dönem, ülkenin huzur ve istikrarının sağlanması için çok önemli bir gelişme. Dünya basını da bunun farkında. İsrail basını ise meseleyi daha çok Türkiye'nin İsrail'e karşı stratejik zaferi olarak görüyor. Şimdi ise sıra İsrail'in kışkırttığı dürzilerle sorunu çözmeye geldi. Bu da Tel Aviv'i daha da köşeye sıkıştıracak.
3: Bugün Suriye Demokratik Güçlerinin misyonunu sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz.
4: PKK-YPG terör örgütü ve bel kemiğini oluşturduğu SDG'nin kendini feshetmesi aylar süren yoğun çabaların sonucuydu. Örgütün unsurları devlet sistemine entegre olurken Suriye'de toplumsal barış, huzur ve istikrar için yepyeni bir dönem başladı.
5: Şam tarih boyunca büyük hikayelerin başladığı bir yer olmuştur. Bugün burada yeni bir hikayeye başlıyoruz. İradesini yeniden kazanan bir vatanın ve özgürlüğüne kavuşan bir halkın hikayesine.
4: YPG'nin feshi Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması ve daha öncesinde de yaptırımların kaldırılmaya başlanmasıyla birleştiğinde Suriye'nin her alanda kalkınması için çok olumlu bir iklim sunuyor. Oluşacak huzur ve istikrar iklimi ekonomik kalkınmayla da birleştiğinde sadece Suriye değil, Türkiye ve diğer pek çok bölge ülkesinin de faydasını olacak. En çok da terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonuna katkı sağlayacak. Tüm bunlarsa İsrail'in en istemediği gelişmeler. Çünkü hesapları boşa çıkarılıyor. Üstelik bunlar ABD'nin de desteği ve katkısıyla yaşanıyor. Uluslararası basın, özellikle de Batı dünyası YPG'nin feshini Şara hükümeti ve ülkenin istikrarı için büyük bir zafer olarak görüyor. İsrail basınındaysa gelişme daha çok Türkiye üzerinden okunuyor. Maariv gazetesi YPG'nin feshini Türkiye'nin zaferi ve Tel Aviv'e stratejik tokat olarak yorumladı. İsrail basınına göre şu aşamada Netanyahu hükümeti mecburi bir taktik değişikliğine gitme ihtiyacı görebilir. Tansiyonu düşürmek için deyim yerindeyse bir miktar frene basması gerekebilir. İsrail'deki savunma teşkilatı ve akademik çevrelere göre Tel Aviv'in stratejik işlevsizliği İsrail'i bölgedeki paydaşların diktelerine uymaya itiyor. İsrail, Türkiye ile tansiyonu düşürmek için Suriye ile bir anlaşmaya varma arayışına girebilir. Daha önce bunu reddediyor, daha doğrusu ileri sürdüğü kabul edilemez şartlardan kesinlikle taviz vermiyordu. Zira İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak El Monitör'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu unutmamalıyız. Türkiye ile savaş olasılığı sıfır ifadesini kullandı. İsrail'in neden bu duruma düşmeye başladığına dair dikkat çekici bir detay daha var. YPG meselesi de hallolduktan sonra sıra güneyde İsrail'in kışkırttığı dürzilerle ilgili sorunu çözmeye gelecek. Bunun da silahtan ziyade siyasetle yapılması hedefleniyor. Dürzilerin isyancı lideri Hikmet el-Hicri her ne kadar biz İsrail'in parçasıyız demeye devam etse de

0: Ona da Şam'la anlaşma çağrıları yoğunlaşmaya başladı. Son mesajsa çok dikkat çekici bir isimden gitti. Kendini fesheden YPG'nin yöneticilerinden Mahmut Habib, Süveyda'daki aklı selim sahibi kişileri krizin çözümü için çalışmaya çağırdı.
1: ABD Başkanı Trump, İran ve Rusya hakkında konuştu. Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu ve İran'la görüşmek istemediklerini söyledi. Rusya'nın NATO ülkelerine saldıracağı yönündeki iddialara da değindi. Putin'le görüşmeler yaptığını ve Rusya'nın NATO topraklarına saldırmayacağını söyledi. Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularına cevapladı. İran'ın şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Tahran'ın askeri kapasitesinin de büyük ölçüde tahrip edildiğini ileri sürdü. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın açık ve ABD'nin kontrolü altında olduğunu savundu. İran'la konuşacak pek bir şey yok, onlarla konuşmak istemiyoruz dedi. Trump, Rusya'nın NATO topraklarına yönelik bir saldırı yapıp yapmayacağı ile ilgili tartışmalara da değindi. Moskova'nın bu yönde bir adım atacağını düşünmediğini vurguladı. Rusya lideri Putin'le verimli görüşmeler yaptığını aktardı. NATO topraklarına saldırmayacaktır diye konuştu. Hürmüz krizi, Orta Doğu'da, Libya'da, Rusya'da vurulan rafineriler, enerji kaynaklarının hedef alınması. Dünya bu kış ne olacak sorusuna cevap arıyor efendim. Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hank bir karikatür paylaştı. Ağır bir enerji faturasına hazır olun mesajı verdi. Şu an bile LNG fiyatı son 3,5 yılın zirvesinde. Türkiye ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır izlediği enerji politikalarının konforunu yaşıyor.

Savaş çatışma ortamlarında enerji kaynakları, üretim üsleri özellikle seçilen hedefler haline gelmeye başladı. Rusya'da, İran'da, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman, Suudi Arabistan'da, Libya'da rafinerilere yapılan saldırılara bir de Hürmüz krizi eklenince kış özellikle Avrupa için çok zorlu geçecek yorumları şimdiden yapılmaya başlandı bile. Rusya Araştırmaları Enstitüsü paylaştığı tabloda bu duruma dikkati çekti. Rafinerilerin tamirinin bir aydan 6 aya kadar sürdüğünü vurguladı. Öyle ki Birleşik Arap Emirlikleri tesisleri drone saldırılarından korunmak için çelik kafesler inşa etmeye başladı. Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkati çekti. Hanke, İsrail uçaklarının bombardıman yaptığı İran konulu karikatürle Rusya-Ukrayna savaşına da atıf yaptı. İngiltere'nin yeni başbakanı Andy Burnham'ın cep yakan akaryakıt faturaları sebebiyle İngiliz halkının öfkesiyle yüzleşmek zorunda kalacağını yazdı. İngiltere'de 10 yılda 7. başbakan olan Burnham'ın en önemli sınavlarından birisi enerji maliyetleri olacak gibi görünüyor. Elbette benzer sorunlar enerjide dışa bağımlı olan Avrupa kıtasındaki pek çok ülke için geçerli. Hatta Rusya ile iyi ilişkileri olan Macaristan, Sırbistan gibi Avrupa ülkeleri dahi artan enerji maliyetleri sebebiyle zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak. Burada asıl dikkat çekici olansa Avrupa'nın Ukrayna'ya destek verirken aynı zamanda bir sarmala düşmüş vaziyette olması. Zira Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan aldığı silahlarla sık sık Rusya'nın enerji üretim tesislerini, petrol rafinerilerini hedef alıyor. Rusya'da 2026 yılında en az 28 Rus rafinerisi 81 ayrı saldırıda vuruldu. Bu durum, Rusya'nın üretim kapasitesinin yarısından fazlasının hasarlı hale gelmesi anlamına geliyor. Bu yüzden de başta Moskova olmak üzere büyük şehirlerde akaryakıt krizi yaşanıyor. İstasyonlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Rusya, Temmuz ayında günlük ham petrol işlem hacmini geçen yıl ortalamasına göre %28 düşürerek 3.7 milyon varile indirdi. Rusya rafinerileri 1 ila 3 ayda işler hale getirse de yeniden hedef olmasını önlemekte zorlanıyor. Avrupa'da LNG fiyatları son 3,5 yılın zirvesine çıktı. Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji piyasalarını sarsmasıyla birlikte Kuzeybatı Avrupa'da LNG fiyatları

0: Gazprom sevkiyatlarının neredeyse tamamen kesildiği Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye ise hem stratejik konumu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli enerji hamlelerinin getirdiği avantajları çok ama çok iyi kullanıyor.
1: Şunun bilinmesini isterim. Kim ne derse desin, enerji dahil hiçbir alanda ülkemizi muannete muhtaç etmemekte kararlıyız.
0: Zira Türkiye hem enerji boru hatlarıyla kaynakları çeşitlendirdi, hem kendi imkanlarıyla milli sondajlar yaptı, hem de dev LNG gemileriyle taşıma suyla değirmen döndürebilecek kapasiteye ulaştı. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar da bu anlamda Türkiye'nin elini güçlendirdi. Özetle Avrupalı liderler bu kış ciddi sınamalardan geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır izlediği enerji politikalarının meyvelerini toplayacak gibi görünüyor. Takdir milletin elbette.
2: Bir ülkenin kalkınması güçlü bir enerji altyapısıyla mümkün.
3: Nepal'de meydana gelen afette can kaybı 389'a yükseldi. Devasa sel ve heyelan Çin'in Tibet bölgesini de etkiledi. Ölü sayısı daha da artabilir çünkü aralarında yabancı turistlerin de olduğu en az 900 kişiden hala haber alınamıyor.
4: Nepal'den gelen görüntüler dünyayı sarstı. Kayda geçen en ağır afetlerden biri ülkeyi adeta felç etti. Büyük bir şok yaşandı. Can kaybı sürekli artıyor. Felaket ülkenin Çin sınırındaki bölgelerini etkilemişti. Devasa heyelan altında kalanlar ve sele kapılanları arama çalışmaları devam ediyor. Helikopterlerle yüzden fazla kişi kurtarıldı ama yaşanan afetin boyutu karşısında bu sayı adeta demedi kulak. Saatler ilerledikçe can kaybı yükseliyor.
5: Rescue team are working around the clock.
6: Kurtarma ekipleri aralıksız çalışıyor ama derin enkaz, hasarlı yollar ve köprüler yıkımın boyutu, arama kurtarma çalışmalarını aşırı zorlaştırıyor. Çok sayıda insan çamur, ev enkaz yığınlarının altında. Aileleri ise endişe içinde sevdiklerinden haber almaya çalışıyor.
4: Afetten en fazla Rasuva ve Nuakot bölgeleri etkilendi. Buralar adeta enkaza döndü. Çok sayıda kamu binası ve özel mülk zarar gördü. Sınırın Tibet tarafında, Çin topraklarında da ağır hasar var. Orada da yüzlerce kişiden haber alınamıyor. Bu korkunç afetin sebebi ise hala tartışma konusu. Uzmanlar önce dağlık bölgede deprem meydana geldiğini, sel ve heyelanı bunun tetiklediğini bildirmişti. Deprem 5,2 büyüklüğündeydi. Detaylar yeni netleşti. Buna göre önce dev bir buzul çökmesi meydana geldi. Buzul çökmesi depreme yol açtı. Bu sırada dağlardan kopan buzullar heyelanlara ve sele sebep oldu. Dünya Nepal'e yardım için seferber oldu. Pek çok ülke yardım ekiplerini yola çıkardı. Ayrıca destek mesajları da geliyor. Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yazılı açıklama yaptı. İki ülkeye başsağlığı dileklerini iletti. Ölenler arasında Hindistanlı, Avustralyalı, ABD'li, Kanadalı ve İngilizler de var. Kayıplar arasında da bu ülkenin vatandaşlarının yanı sıra Ukraynalılar bulunuyor. Afetten etkilenen Türk vatandaşı ise yok.

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden biriydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştiraklerden sorumluydu. Yıllarca sistemin merkezinde bulundu. Şimdi ise mahkeme salonunda bildiklerini anlatıyor. Ertan Yıldız daha önce verdiği ifadelerin arkasında durdu efendim. Saraçhane'deki bir toplantıyı seçim öncesi konuşulduğunu söyledi. 10 milyon doları ve 1 milyon 200 bin doların çantayla getirildiği iddiasını

0: mahkemeye sundu. Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım da aynı duruşmada konuştu. Yıldırım, gördüğüm şeyleri anlatmadığım için tutuklandım dedi.
1: Zaten Sayın Başsavcım bir açıklama yaptı. Gayet net bir açıklama yaptı. Benim de ifadelerim ortada. İddianamedeki bütün ifadelerim ortada.
2: İmamoğlu'nun Yıldız'ı konuştu ve doğrudan Saraçhane'deki o toplantıyı anlattı. Ertan Yıldız, Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iştiraklerden sorumluydu. Mahkemede daha önce verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.
1: Benim ifadelerimde herhangi bir gerçek dışı hiçbir şey yoktur.
2: Ve duruşma savcısının 10 milyon dolarlık para talebine ilişkin sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.
3: Bu konuşma Saraçhane'de bir toplantıda gerçekleşti. Ben de vardım.
2: Ardından toplantıda İmamoğlu'nun söylediklerini anlattı.
3: 10 milyon doları sordu başkan. Bunun bir kısmını nakit olarak vermeleri lazım dedi. Seçimler yaklaşıyor, bir daha konuşun dedi. Ben şahit oldum.
2: Yıldız'ın mahkemeye taşıdığı tek para trafiği bu değildi. Eski milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bir şirket adına 1 milyon 200 bin doları çanta içerisinde getirdiğini, çantayı Fatih Keleş'in aldığını söyledi. Erdoğdu'yla Yıldız duruşmada karşı karşıya geldi.
4: İlk ifadende şirket yararı varsa siyaseten sorun yok dedi diyorsun.
3: Evet, doğru.
4: Ama biraz önce rüşvet dedin.
3: İkisi beraber olamaz mı?
2: Yıldız bir iddiayı daha doğrudan İmamoğlu'na bağladı. İmamoğlu'nun kendisine Aykut Erdoğdu için bu Aykut iki alır bir verir, dikkat edin dediğini de sözlerine ekledi.
5: Ekrem'in üstüne toz bile konmaz.
2: Mahkemedeki anlatımlar bununla da bitmedi. Bu kez kürsüde Ertan Yıldız'ın şoförü Bayram Yıldırım vardı. Yıldırım, Yıldız'ın kendisine verdiği bir koliyi Bakırköy Belediyesi'ne götürdüğünü ve kutunun içerisinde çok sayıda tabletle telefon gördüğünü söyledi ve şu cümleyi kurdu.
6: Ertan Yıldız bana ailene bakacağım, avukat tutacağım, seni kurtaracağım dedi. Gördüğüm şeyleri anlatmadığım için tutuklandım. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istedim ve bildiklerimi anlattım.
2: Ayrıca sanık Yıldırım, savcılık bana paraların kimlere gittiğini sordu. Ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim dedi. Biri İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibindeki Ertan Yıldız, diğeri yıllarca onun direksiyonunda bulunan Bayram Yıldırım. İki isim de aynı davada bildiklerini mahkeme heyeti önünde anlatıyor.
5: Hadi gel de silkele o zaman.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında rüşvetin ve kirli para trafiğinin boyutlarını gözler önüne seren itiraflar peş peşe geliyor efendim. Davanın sanıklarından Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler, mahkemede Soytekin'le Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki şoke edici para trafiğini ve araç trafiğini tüm detaylarıyla deşifre etti. İzleyelim.
3: Rüşvet, kara para trafiği ve ardı arkası kesilmeyen itiraflar. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında lüks araba ve 500 bin dolarlık para trafiği ifadelere yansıdı. Çıkar amaçlı İmamoğlu suç örgütü davasında şoke edici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Adem Soytekin'in yanında çalışan Murat Erenler, Soytekin'le Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt arasındaki ilişkiye ilişkin bildiklerini anlattı. Erenler, Soytekin'le Kurt'un sık sık bir araya geldiklerini, birlikte yemek yediklerini ve aralarında samimi bir ilişki bulunduğunu söyledi. Soytekin'in verdiği parayla Ali Kurt'un kayınbiraderi adına milyonluk lüks cip alındığını ve aracın Kurt'un eşine teslim edildiğini itiraf eden Erenler, 500 bin dolarlık rüşveti de Ali Kurt'un şoförüne bizzat nasıl götürdüğünü anlattı. Lüks aracın satın alınmasının ardından yaşanan süreçte mahkemede ayrıntılı şekilde konuşuldu. Erenler noter devrinden sonra aracın yaklaşık 2 gün kendisinde kaldığını, ardından Adem Soytekin'in talimatıyla aracı Ali Kurt'un kayınvalidesinin Halkalı'daki evinin otoparkına götürdüğünü anlattı. Erenler aracı Ali Kurt'un eşine teslim ettiğini söyledi. Böylece parası Soytekin tarafından karşılanan lüks aracın mülkiyetinin Ali Kurt'un kayınbiraderi üzerine geçirildiği, aracınsa Kurt ailesinin kullanımına bırakıldığı mahkeme ifadesine yansımış oldu. Araç trafiğinin ikinci ayağı ise yaklaşık bir yıl sonra gerçekleşti. Savcı Erenler'e aynı aracın daha sonra yeniden satın alınıp alınmadığını sordu. Erenler, evet, 5 milyon 500 bin liraya satın aldım. kendi adıma satın aldım dedi. Savcının ilk alımda olduğu gibi geri alımda da paranın Adem Soytekin tarafından karşılanıp karşılanmadığını sorması üzerine

0: erenler Soytekin'in kendi hesabına iki ayrı havaleyle para gönderdiğini ve bu parayla aracın noter satışını kendi üzerine aldığını doğruladı. Duruşmada yalnızca araç değil, dosyaya konu 500 bin dolarlık para teslimatı da erenlere soruldu. Savcının bu 500 bin dolar parayı Ali Kurt'a nerede teslim ettiğiniz sorusuna erenler, parayı doğrudan Kurt'a değil, Ali Kurt'un şoförü Murat Başboğa teslim ettiğini söyledi. İmamoğlu suç örgütü davasındaki bu ifadelerle birlikte Soytekin Kurt hattındaki para ve mal varlığı hareketlerinin neden üçüncü kişiler ve aile fertleri üzerinden gerçekleştirildiği sorusu dosyanın dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.
1: Alihan Kuriş soruşturması, Kuytulcular Grubu ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği yargı süreçlerine dair yeni açıklamalar yaptı. Gürlek, Alihan Kuriş soruşturmasında firari şüphelilerin eski bakan İdris Naim Şahin'in makam aracında yakalanmasına değindi. İdris Naim Şahin'in konuya ilişkin savunmasının gerçeklikle çeliştiğini belirtti. Bakan Gürlek, İmamoğlu suç örgütü davasında gelinen son aşamaya ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı. O açıklamalara bakalım.
2: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz.
3: Herhangi bir dini grup ya da cemaatin hedef alınmadığının altını çizdi. Alihan Kuriş soruşturmasının suç örgütü kapsamında yürütüldüğünü vurguladı. İlginç detaylara dikkat çekti.
2: Yani Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı bir şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Ve Alihan Kuriş başa geçtikten sonra da özellikle örgütün bir ana kademesinde bir değişiklik oluyor. Bu şekilde bir suç örgütü var. Burada kara para aklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor. Dışarıdan başvuranlar var. Özellikle mağdur olanlar var.
3: Ama Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında güncel soruşturma ve davaları ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuriş soruşturmasına paralel şekilde ilerleyen Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin inceleme hakkında yeni bilgiler paylaştı.
2: Ama kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz. Tabii bu adli tıp raporuna göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu ve devam eden soruşmanın seyri değişecektir. Bu konuda ama dediğim gibi yani ilk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, geç evet. İşte sağlık ekiplerine haber verme durumu var. Bunların hepsi araştırılıyor.
3: Soruşturmada yaşanan siyasi skandala da değindi Bakan Gürlek. Alihan Kuriş'in kardeşi firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta yakalanmıştı. Gürlek, İdris Naim Şahin'in konuyla ilişkin savunmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söyledikleri birbirini tutmuyor diye konuştu.
2: Bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Yani burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş. Öyle değil. Yani Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Yani Bakan Bey böyle. Yani o söylediği kiralama şirketi değil. Söyledikleri tutmuyor birbirini. Yani özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
4: Otoparkta duruyordu.
2: Otoparkta dedi. Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için.
3: Kamuoyunun gündemindeki bir diğer soruşturma Kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülüyor. Akın Gürlek söz konusu yapılanmanın istihbarat bağlantılarına dikkat çekti.
2: Yani bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayarları söktüklerini tespit ettik. Yani başsavcılığımız ikametlerde arama yaptığı zaman bütün bilgisayarların kasalarının sökülmüş vaziyette olduğunu tespit etti. Yani bu da aslında bu örgütün ciddi bir kendi arasında bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor.
3: Ve İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Bakan Gürlek etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin duruşmalarda verdikleri ifadeleri hatırlattı. Soruşturma aşamasında yürütülen dezenformasyonların çürütüldüğünü belirtti.
2: Bunlar açık açık Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme paraların nasıl aklandığını Ertan Yıldız anlattı. Tabi burada da doğal olarak Ekrem İmamoğlu, yani sanık Ekrem İmamoğlu ile bu şahıslar arasında bir gerginlik oluyor. Ama işte zorla bu şahısların beyanları alındı. Savcılık baskı yaptı. Efendime söyleyeyim, ailesiyle tehdit etti. Yani bunları kullandılar. Bu söylemleri kullandılar. Ama şu an özellikle mahkeme salonunda, biliyorsunuz mahkemede bir heyet var.

0: karar açıklandı. Bursa'da bir kişinin darbedildiği anlara ilişkin görüntüleri kendi hesabından repost eden yani yeniden paylaşan bir sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Yargıtay tarafından onanan kararla birlikte bir içeriğin daha önce paylaşılmış olması üçüncü kişilere yeniden yayınlama hakkı tanımıyor.
1: Sosyal medya hesaplarındaki her görüntü, fotoğrafı istediğimiz gibi paylaşamayız.
2: Darp görüntülerini kendi hesabında paylaştı, başına gelmeyen kalmadı. Basit gördüğü bir paylaşımı hapis cezasına döndü.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor.
2: Dava dosyasına göre kişisel veri niteliğindeki fotoğrafların veya görüntülerin rıza dışında yayılması verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçunu oluşturdu.
1: Çünkü fotoğraf, video gibi görüntüler kişilerin kişisel veri niteliği özelliği taşıdığından dolayı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç oluşturabilir.
3: Bursa'da bir kişi dayak yediği görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Başka bir kişi de bu görüntüleri nasılsa sosyal medyada yayılıyor diyerek repost etti. Yani yeniden paylaşmış oldu. İşte o paylaşımı başına iş açtı.
1: Kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor.
2: Bir kişinin kendi görüntüsünü internette paylaşmasının diğer kullanıcılara sınırsız bir paylaşım yetkisi vermediği belirtildi.
3: Eğer bir görüntü sosyal medyada paylaşıldıysa nasılsa ben de rahatlıkla paylaşabilirim. Zaten kamuya açık bir alanda görüntü yayılmış oldu diyorsanız eğer yanılıyorsunuz. Çünkü Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararına baktığımız zaman da başka bir kişinin videosunu repost ettiğinizde yani yeniden paylaştığınızda işin sonu hapis cezasına kadar gidebilir.
1: Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dalları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu? Veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
2: Hukukçulara göre bu karar doğru yorumlanmalı. Yani her repostun suç olduğu anlamına gelmez. Hukukçular haber verme hakkı ve kamu yararını taşıyan paylaşımlar bu riskin dışındadır diyor.
0: Avrupa'daki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Avrupa'nın bir numaralı kupasında her iki kulübümüzde de zorlu rakiplerle eşleşti efendim. Rakiplerin arasında Barcelona, Paris Saint-Germain, Liverpool ve Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk de var.
4: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Lig aşamasında temsilcilerimiz zorlu rakiplerle eşleşti. ...18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakipleri... ...İspanya temsilcisi Atletico Madrid, İngiliz ekipleri Liverpool ve Aston Villa oldu. Sarı lacivertliler ayrıca İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma... ...İspanyol ekibi Villarreal ve Slavia Prag ve Lask'la da eşleşti. Temsilcimiz Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le de mücadele edecek.
5: Bence mutlaka ki bizim için çok zor olacaktır.
4: Galatasaray'a ise kura'dan birbirinden güçlü rakipler çıktı. İspanyol devi Barcelona, son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, Sarı Kırmızıların grubunda yer aldı. Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve Eike'de Galatasaray'ın eşleştiği diğer takımlar oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin de eşleştiği Aston Villa, aynı zamanda Galatasaray'ın da rakipleri arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada dörder olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamak arasında yer alan 16 takım, playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10.

10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Haberleri, gelişmeleri, gündemin önemli başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Birlikte bakalım. Akşam gazetesiyle başlayalım. Londra'ya vururuz resti diyor Akşam gazetesi manşetinde efendim. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyaretinin ardından Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini de vururuz uyarısı geldi. Wall Street Journal CIA direktörünün Moskova'ya NATO'ya saldırmayın uyarısı için gittiğini yazdı. Saldırı hazırlığına dair raporlar olduğunu iddia etti. Aynı gün Moskova'dan endişeyi artıran sert bir açıklama geldi. Dışişleri sözcüsü Zaharova, Rusya toprakları İngiliz silahlarıyla vuruluyor. Buna yanıt olarak İngiliz askeri tesislerini hedef alabiliriz diyerek Londra'yı tehdit etti. Almanya ve Fransa'yı da saldırılardan sorumlu tuttu. Biz az önce haberlerimizde de ekranlarınıza taşımıştık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da bu konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Rusya lideri Putin'le görüşme halinde olduğunu, iletişim halinde olduğunu söylemişti ve Rusya İngiltere'yi vurmayacaktır şeklinde de konuşmuştu. Bunu da hatırlatalım ve SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi başlığına bakalım. İsrail medyası Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG-SDG'nin fesini bu yorumla haberleştirdi efendim. İsrail basınında SDG'nin fesinin Türkiye'nin bir zaferi olduğuna dikkat çekildi. Maariv YPG-İsrail ilişkisine dikkat çekti ve Türkiye Tel Aviv için büyük stratejik bir tokat yazdı. Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı başlığını attı. Haaretz ise bu hamle Erdoğan'a çok büyük bir diplomatik ve askeri başarı kazandırdı şeklinde haberleştirdi. Bu gelişmeyi biraz aşağıya indiğimizde Range'in parası Soytekin'den başlığını görüyoruz. Az önce de haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık bu gelişmeyi de. İBB yolsuzluk davasında ifade veren Adem Soytekin'in çalışanı Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt'a giden rüşvetin detaylarını mahkemede duruşmada tek tek anlattı efendim. Tutuksuz sanık Murat Erenler Soytekin'in verdiği nakit parayla Ali Kurt'un kayınbiraderinin üzerinden Range Rover aldıklarını ve aracı Kurt'un eşine biraz bizzat teslim ettiklerini söyledi. Erenler savcının bir yıl sonra aracı geri mi aldığını sorusuna evet Adem Soytekin iki ayrı havaleyle hesabıma 5,5 milyon gönderdi. Onunla aracı üzerime aldım cevabını verdi. Ve hemen yanında Nepal'i görüyoruz efendim. Dakikalar önce ekranlarınıza da yansıtmıştık o görüntüleri. 9 metrelik dev dalga dehşeti yaşandı. 359 kişi hayatını kaybetti ve bu ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Çünkü bölgede yaklaşık 1000 kişiden haber alınamıyor. Aralarında yabancı turistler de var. Bölgede çok turistik bir bölge. Nepal dünyayı şoke eden sel ve heyelan felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Yetkililer ilk vuran sel dalgasının 9 metre yüksekliğe ulaştığını ifade etti. Sürmanşete bakalım şimdi. Sürmanşette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çengelköy'deki esnaf ziyaretini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de bir oyuncak dükkanıyla kebapçıyı ziyaret etti. 45 dakikalık ziyarette vatandaşlar Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi efendim. Erdoğan müşterilerle çay içti. Çocuklara da harçlık verdi. O samimi anlara ilişkin fotoğraf karesi de yer alıyor. Akşam gazetesinin sürmanşetinde diyelim. Sabah gazetesiyle devam edelim. Algı korosu sus pus oldu diyor Sabah gazetesi manşetinde. Efendim Asrın yolsuzluk davasında bugüne kadar iddianame boş ve siyasi hepsi gizli tanık görüntüler kurgu yalanıyla kara propaganda yapan İmamoğlu korosu mahkemedeki itiraflarla sessizliğe büründü yorumunu yapıyor manşetinde Sabah gazetesi. İmamoğlu'nun ikinci adamı Ertan Yıldız'ın İBB Spor Kulübü kaçak hafriyat sahası ve ekosistem itirafları karşısında İmamoğlu ve avukatları sessizliğe büründü deniliyor. Biz o itirafların detaylarını tek tek haberlerimizde ekranlarınıza taşımıştık. Hemen yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafla bir araya geldiği o haberde yer alıyor. Reis size çay demleyeyim başlığıyla. Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan esnaf ziyaretlerinde bulunduğu İstanbul Çengelköy'de vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Oldukça samimi anlar yaşandı. Hatta bir kişi sizi çok özledim sarılabilir miyim diye sordu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Ve bir vatandaş da reis size çay demleyeyim diye seslenmesi de çevredekilerin tebessümüne neden
eden oldu. Hemen altında ABD kuşatmayı kırdı sıra Türkiye'de başlığını görüyoruz. Efendim bir süredir ifade ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya, yani içerisinde Instagram, Facebook gibi, WhatsApp gibi uygulamaların, sosyal medya ağlarının olduğu Meta'ya dava açıldı. Ve bu dava sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne kapsıyor. Ama tabii diğer ülkeleri de acaba biz de aynı davayı açabilir miyiz sorusuna yöneltiyor. Çünkü çocuklar, gençler etkileniyor. Hemen bakalım detayına. Ulusal güvenlik sorunu olan platformlara yönelik sert yaptırım ve düzenlemelerin Türkiye'de de uygulanması bekleniyor. Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta bugüne kadar isteğe bağlı bıraktığı birçok güvenlik önlemini ABD'de sınırlamak zorunda kaldı. İşte çocukları korumak için yapılacak değişiklikler diyerek Sabah gazetesi yapılacak o değişiklikleri de sıralıyor. Şöyle bir göz atalım. 18 yaşından küçükler günde 2 saat kullanabilecek bu platformları. Okul saatlerinde bildirim gönderilmeyecek. Saat 24 ile 6 arasında, yani çocuklar uyku halindeyken kullanım otomatik olarak yasaklanacak. Zararlı içerikler kolaylıkla bildirilecek. Beğeni sayıları tamamen gizlenecek. Görüntü değişikliğine imkan veren filtreler yasaklanacak ve bunlar 18 yaşından küçük olanlar için olacak diyelim. Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi Nepal'i manşetiyle taşımış. Himalaya Nepal'i yuttu başlığıyla. Efendim gerçekten korkunç görüntüler geldi Nepal'den ve Tibet'te etkilendi aynı şekilde. Himalayalarda kopan buzul Nepal'de benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı. Çılgın gibi akan dev su kütlesi insanları, binaları, araçları yuttu. 392 kişi öldü. 1400'den fazla kayıp var ve bu nedenle de ölü sayısının artabileceği ifade ediliyor diyelim. Hemen yukarı çıkalım. Avrupa Bayramı Devler Ligi'ne Türk damgası başlığına da göz atalım. Fenerbahçe'nin önceki akşam büyük bir zaferle Lyon'u eleyip 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılması büyük sevinç yaşattı diyor. Fransa'nın gözyaşları diye de ekliyor Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe'nin galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu. Lyon'u eledi. Fransa gözyaşları içinde başlığı atılırken basında ve Lyon için ağır bir darbe diye de yazıldı ayrıca. Okul formaları için yeni kural başlığına da bakalım. MEB'in güncellediği okul forması kuralları için rehber hazırlamış Hürriyet gazetesi. Okullar velileri forma için belirli bir mağazaya yönlendiremeyecek. Kıyafetlerde okul arması zorunlu olacak. Ara sınıf öğrencileri bir üst kademeye geçene kadar mevcut formaları giyecek. Belirlenen forma 4 yıl değiştirilemeyecek diyor detaylarda. Hürriyet gazetesi altındaysa Adalet Bakanı Akın Gürley'in önemli soruşturmalara dair açıklamaları yer alıyor. Ekrem Bey acaba aynı tavırda mı başlığını kullanıyor Hürriyet gazetesi? Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında gündemdeki soruşturmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili kara para aklama, örgüt kurma, yönetme, devlet aleyhine suç iddiası var dedi. İmamoğlu davası hakkında şahısların beyanları bir iç hesaplaşmayı gösteriyor. Canlı yayınlansın söylemi vardı. Şu anda Ekrem Bey acaba aynı tavır içinde olur mu diye sormak istiyorum dedi. Muhsin Yazıcıoğlu dosyasıyla ilgili de artık cinayet diyebiliyoruz ifadelerini kullanması oldukça önemliydi diyelim. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Milliyet gazetesi manşetinde Meta uzlaştı, Türkiye takipte diyor. Az önce de aktarmıştık detayları da ama şöyle Milliyet gazetecisi manşetinde genişçe yer veriyor bu meseleye. Zira mesele çok mühim efendim. Meta'nın çocuklarda sosyal medya bağımlılığı yarattığı iddialarıyla açılan davada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 47 eyaletle uzlaşmaya varıp gençlere günde 2 saat kullanım hakkı getirmesi yankı buldu. Türkiye ABD'deki süreci yakından takip ediyor. Uzlaşma ABD eyaletleri açılan davaların sonucu olduğu için diğer ülkeleri kapsamıyor. Meta anlaşmayı sektör için doğru yol olarak tanımlıyor ve TikTok, YouTube ve Snapchat'in de benzer kurallarını benimsemesini istiyor. Uzlaşma metninde Meta hiçbir sorumluluk kabul etmiyor. Bu yüzden aynı kuralları başka ülkelere de uygulama konusunda uzmanlar sosyal medya devinin çok istekli olmayacağını savunuyor. Dünyadan da tepki çekti efendim. Güvenlik önlemlerinin yalnızca ABD ile sınırlı tutulacağının açıklanması elbette tepki çekti. Herkes kendi ülkesinde de bu kuralların uygulanmasını talep ediyor. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri için bu kuralların uygulandığını ifade edelim. Yapay zeka için kurul geliyor başlığına da bakalım. Türkiye yapay zeka alanında ulusal önceliklerin belirlenmesi, yatırımların düzenlenmesi,

yönlendirilmesi ve kurumlar arası eşgüdüm sağlanması amacıyla Ulusal Yapay Zeka Kurulu'nu devreye alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kurulacak kurul, yatırımları ve yıllık uygulama planlarını yönlendirecek, program ofis uygulamalarını izleyecek ve etik kurulsa rehberlik yapacak deniliyor. Hemen aşağıdaysa Nepal'deki o felaket yer alıyor, afet yer alıyor diyelim, detaylarını paylaşmıştık. Türkiye Gazetesi'ne de göz atalım. Türkiye Gazetesi Suriye ordusuna desteğimi sürecek diyor manşetinde. Türkiye YPG'nin fesih kararıyla terör belasından kurtulan Suriye'ye tam destek verdi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları SDG'nin fesih, Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir ifadelerini kullandı. Ve hemen üstünde de bir fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafla sohbetini de görüyoruz. Bir diğer habere geçecek olursak, videoyu vermek için direndiler. Adli tıp niye gizledi diye soruyor Türkiye Gazetesi. Ona da değinelim. Deniz Olgun'un otopsisinde çekilen video ve fotoğraflar için 3 defa yok diyen adli tıp 10 gün önce görüntüleri arşivden çıkardı ve FETÖ şüphesiyle harekete geçildi deniliyor Türkiye Gazetesi'nin haberinin detaylarında. Yeni Şafak Gazetesi'ne de bakalım. Yeni Şafak Gazetesi manşetinde başka bir meseleyi ele alıyor. Çocuklarımız elbise bulamıyoruz diyor Yeni Şafak Gazetesi manşette. Reyonlarda artık çocuk kıyafeti bulmak imkansızlaştı. Crop tişörtler, ultra mini etekler, yırtık kotlar, transparan parçalar, askılı tek omuz bluzlar, büstiyerler, makyaj malzemeleri, topuklu ayakkabılar ve yetişkin tasarımları çocukları kendisi olmaktan çıkarıyor. Özenti kölesi haline gelen çocuklar kötü niyetli lobilerin oyuncağı oluyor diyor Yeni Şafak Gazetesi. Bu meseleye dikkat çekiyor. Ve biraz aşağıya indiğimizde Suriye'de artık tek ordu var başlığını görüyoruz. Suriye'de SDG'nin fesih süreciyle birlikte askeri ve idari yapıların Şam yönetimine devri hız kazandı. Silah ve mühimmat depoları kademeli olarak merkezi yönetime teslim ediliyor. Suriyeli siyasi analist Mahmut Aluş, Suriye artık tek bir bütün olarak yönetilecek ifadelerini kullandı diyelim. Yeni Akit gazetesine de bakalım. Rüşvetle anılan isimlerin dokunulmazlıkları kaldırılsın. Meclise temiz eller, meclise de temiz eller diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve ekibinin belediyeler üzerinde kurduğu rüşvet ağı trafiğini yöneten milletvekili dokunulmazlıkları sebebiyle haklarında fezleke düzenlenen isimler için meclisin harekete geçerek temiz eller operasyonu başlatması istendi diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde diyelim. Şöyle bir sürü manşete de bakalım. SDG hamlesi İsrail'in kimyasını bozdu. Erdoğan'dan İsrail'e tokat diyor Yeni Akit gazetesi. Suriye'deki terör örgütü YPG SDG'nin kendini feshederek orduya katılma kararı İsrail'in basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail medyası terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonu kapsamında atılan bu adımı Erdoğan'ın büyük bir stratejik zaferi ve Tel Aviv yönetimine indirilmiş ağır bir darbe olarak yorumladı diyor Yeni Akit gazetesi sürmanşetinde. Ve son olarak İstanbul Ticaret gazetesine de bakalım. İstanbul Ticaret gazetesi manşetinde Türkiye Libya'da enerji sahasına indi diyor. Hemen bakalım detaylarına. Türkiye Libya'yla enerji işbirliğinde yeni bir aşamaya geçti. TPAO 17 yıl aradan sonra açılan bir hidrokarbon ihalesiyle Libya'da karada ve denizde arama hakkı kazandı. Sismik araştırmaların da devreye girmesiyle Türkiye Libya'da anlaşma masasından doğrudan sahadaki arama faaliyetlerine geçecek. Türkiye'nin enerji alanında pek çok hamlesi var son dönemde. Malumunuz, biz de haberimizi ekranlarınıza taşımıştık efendim. Enerji rafinerileri vurulurken işte bu anlaşmalar ve yapılan, atılan adımlar nedeniyle Türkiye enerji alanında büyük bir konfora erişti efendim. Haberimizde de bu meseleyi özetlemiştik. Avrupa ekonomisi susuz kaldı başına da bakalım. Zira bu da çok önemli bir mesele. Avrupa'da El Nino'nun tetiklediği aşırı sıcakları ve bu sıcaklar nedeniyle ölümlerin bile yaşanmasını biz ekranlarınıza taşımıştık. Ve bu aşırı sıcaklar ve kuraklık çevresel krizin ötesine geçerek ekonomiyi de baskılıyor. Tarımdan sanayiye, lojistikten enerjiye uzanan kayıpların kısa vadede 50 milyar avroyu, toplamdaysa 180 milyar avroyu aşabileceği hesaplanıyor diyor İstanbul Ticaret gazetesi bir diğer haberinin detayında. Efendim, gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Topkapı Sarayı, 15. yüzyılın ortasında Fatih Sultan Mehmet'in fethi taçlandıran bir sembolü olarak inşa edildiğinde yalnızca bir yönetim alanı değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ruhunu taşıyan bir merkeze dönüştü. Yüzyıllar boyunca padişahların ikametgahı, devlet aklının işlendiği bir hazine ve imparatorluğun nabzının attığı bir mekan olarak varlığını sürdürdü. Sarayın dört avlusu, devlet törenlerinin görkemli adımlarını, gizli diplomasi fısıltılarını ve gündelik yaşamın sade ritmini aynı taşların üzerinde bir araya getirdi. Harem, duvarlarının ardında sakladığı hikayelerle hem efsanelere hem de tarihin sessiz gerçeklerine kapı aralarken, Divan-ı Hümayun odaları, imparatorluğun kaderini belirleyen kararların yankısıyla dolup taştı. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde sergilenen kutsal emanetler,

lanetlerse, sarayın yalnızca siyasi değil, manevi bir merkez olduğunu da hatırlatıyordu. Zamanla Dolmabahçe Sarayı'nın yükselişi, Topkapı'nın idari rolünü hafifletmiş olsa da, o hala Osmanlı ihtişamının en incelikli izlerini taşıyan, İstanbul'un hafızasında derin yer etmiş bir anıt. Bugün ziyaretçilerini geçmişle şimdi arasında kurduğu şiirsel köprüden geçirerek karşılar. Tarihin nefesini rüzgarın taşıdığı eski bir musiki gibi işittirir.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cephelerde kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma, Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de, 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 8'i gösteriyor. Moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Bir kaza haberiyle başlayalım. Esenyurt'ta bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Detaylarına bakalım. İstanbul Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda adeta can pazarı yaşandı. Kamyonet seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücüsü aşağıya inerek yardım bekledi. O esnada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet ve çok sayıda otomobil ise kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 11 aracın karıştığı kazada ikisi ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor. Efendim İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü. Yer yer yağış hakim oluyor. Yağışlı bir hava hakim oluyor. Peki bu yağış sel ve su baskını riskini doğuracak mı? Trafiğe etkisi nasıl? Etkili olan trafik seyrini nasıl etkiliyor? Detayları için 24 muhabiri Mehmet Can Çoban'a dönelim hemen. Mehmet Can Çoban günaydın. Aslında güneşli bir sabah görüyoruz senin görüntünde ama yer yer İstanbul'da yağışın hakim olduğunu da söylemek mümkün. Hangi bölgelerde yağış devam ediyor ve ne kadar sürecek? Herhangi bir risk ortaya çıkarır mı bu yağış yoksa? Ve de aslında İstanbul'da yağış demek biraz da trafik demek. Trafiğin de son durumunu senden öğrenelim.
1: Evet Duygu, aslında sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi meteoroloji mühendisleri ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden uyarılar yapıldı. Mega kent İstanbul yaklaşık olarak bir hafta 10 gündür kavurucu sıcaklıkların etkisindeydi. Kuzeyden gelen serin hava ve yağışla birlikte mega kent bugün sonbahar provasını yaşayacak diyebiliriz. Özellikle sabahın erken saatlerinde ve günün ilerleyen saatlerinde İstanbul'da yerel olarak bazı bölgelerde sağanağın etkili olacağını sizlere söyleyebiliriz. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Celal Musalli ile birlikte Halıcıoğlu metrobüsünün üst geçidinin bulunduğu noktadayız ve hemen karşımızda ise Haliç Köprüsü'nü görüyorsunuz. Haliç Köprüsü'nün bulunduğu noktada trafik yoğun ve akıcı bir şekilde devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de önemli bir noktaya değinmiştiniz. Hemen onu da cevaplayalım. İstanbul'da yağış demek beraberinde trafik kazaları ve aynı zamanda sıkışık bir trafik de demek. Özellikle mega kent için mühendisler tarafından, meteoroloji mühendisleri tarafından öğle saatlerinden sonrası işaret edildi. Yerel olarak İstanbul'un Anadolu yakası ve mega kentin kuzey kesimlerinde etkili olacak gök gürültülü sağanak yağıştan bahsediyoruz bizler sizlere. Hava sıcaklıkları da beraberinde 4 ila 6 derecede düşecek. Tabii ki de bu 4 ila 6 derece hava sıcaklığının düşmesi de mega kent sakinlerini de serinletecek diyebiliriz. Tabii İstanbul için de sonbahar provasının da yapılmaya başlandığını sizlere söyleyebiliriz. Şu an itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu %44 olduğunu söyleyelim. İstanbul aslında daha yoğun trafiklere alışık olduğu için %44'lük bir trafik dilimi adeta hiçbir şey diyebiliriz. Yoğun ve akıcı bir şekilde trafiğin devam ettiğini sizlere söyleyebiliriz. Tabii trafiğin yoğun olduğu noktalar da var Duygu Göktürk. Hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum. Anadolu yakasında Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde trafik yoğunluğunun olduğunu sizlere söylememiz mümkün. Tabii beraberinde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yağışın da etkili olmasıyla trafik kazaları da arka arkaya yaşanıyor. Bizler aslında buradan sürücülere de bir uyarıda bulunmak istiyoruz. Yağışlı havalarda fren mesafesi biraz daha uzadığı için araçların takip mesafesini koruması hayati önem taşıdığının altını çizelim. Çünkü sabah saatlerinde Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası da bu acı tabloyu da bizlere gösterdi. 11 aracın karıştığı o trafik kazasında ikisi ağır, 6 kişinin de yaralandığını sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de hava sıcaklıklarına ve hava durumuna tekrardan dönecek olursak ne kadar sürecek demiştim.

0: İstanbul 2 gün boyunca serin bir hava yaşayacak. Özellikle Poyraz'ında etkili olacağını sizlere söyleyelim. Bugün özellikle saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklenen Poyraz rüzgarları etkili olacak ve beraberinde de çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi vakalarda yaşanabilir. Özellikle vatandaşlar ev yan binaların yanlarından geçerken dikkatli olmasında fayda var. Tabii ki de bu Poyraz'da özellikle sahil kesimlerinde ve kentin yüksek kesimlerinde etkili olacak. Onun da altını çizmemizde fayda olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Tabii cumartesi günü de megakent İstanbul için yağışlı bir havanın etkili olacağını sizlere söyleyebiliriz. Duygu Göktürk, özellikle pazar günü sonrasında ise pazar ve pazartesi sonrasında ise mega kentte yağış etkisini azaltacak. Pazartesi günü hava sıcaklıkları normal mevsim normallerine döneceğini sizlere şimdiden söyleyebiliriz. Valilik tarafından da bir açıklama yapılmıştı. Yazılı açıklamaydı o yapılan açıklama. Hızlıca ondan da bahsetmek istiyorum. Mevsim normallerinin biraz altına ineceğinden bahsedilmişti. Bugün için hava sıcaklığının. Sıcaklığın bugün 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Dün yakan sıcaklıklar bugün 22 ila 25 derece aralığında seyredecek. Tabii ki de Poyraz rüzgarlarıyla termometreler 22 ila 25 derece gösterse de vatandaşlar biraz daha bu havayı serin hissedebilecek. Bununla birlikte sonbahar provasını da aslında megakent sakinlerinin yapmaya başladığını da sizlere söyleyebiliriz. Sözlerimizi toparlayacak olursak İstanbul'da yaklaşık olarak bugün ve yarın yerel yağışlar bekleniyor. Özellikle Marmara bölgesinin doğusu, Batı Karadeniz'de yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından da 10 il için sarı kodlu uyarılar yapılmıştı. Hemen o uyarılardan da bahsedecek olursak o 10 ilde de gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak ve o illerde de aslında vatandaşların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Çünkü o illerde su baskınları, sellerde yerel olarak yaşanabilecek ve o illerden de bahsetmek istiyorum. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu gibi bölgelerde de yağış etkili olacak. İstanbul'da ise bugün gök gürültülü yağışın etkili olacağını söyleyelim ve yağışlar pazartesi günü itibariyle sona erecek ve sıcaklık mevsim normallerine inecek. Duygu Göktürk.
1: Mehmetcan Çoban, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Muhabirimiz Mehmetcan Çoban detayları bizlerle paylaştı. Şimdi diğer başlıklarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün günü İstanbul'da geçirdi efendim. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Güzergahı Üsküdar'ın Çengelköy mahallesiydi. Hem esnaf hem vatandaşla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan da diplomasi trafiğini sürdürdü. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
2: Yanına geldiler, sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi ve sevgi gösterdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Erdoğan öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrıldı. Güzergahı Üsküdar'ın Çengelköy mahallesiydi. Profesör Doktor Beyhun Akyavaş Caddesi'nden geçtiği sırada aracını durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy esnafına sürpriz yaptı. İlk durak bir oyuncakçıydı.
3: Seni çok seviyorum Reis. Seni çok seviyoruz.
4: Rabbim sana uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin.
2: Erdoğan dükkana girdi, esnafla sohbet etti. Ancak ziyaretin en renkli anları çocuklarla yaşandı. İş yerindeki çocuklarla yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Oyuncakçıdan çıktığında ise bu kez kendisini dışarıda bekleyen vatandaşların ilgisi karşıladı. Erdoğan çevrede toplanan vatandaşlarla selamlaştı, sohbet etti. Tam o sırada yakınındaki bir kebapçıdansa davet geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daveti geri çevirmedi. Bu kez kebapçı dükkanına geçti. İçeride çalışanlarla ve müşterilerle sohbet eden Erdoğan'a ikramda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşların fotoğraf isteğini de geri çevirmedi. Esnaf ve müşterilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Çengelköy'deki sürpriz ziyaret yaklaşık 45 dakika sürdü.

0: Erdoğan bölgeden ayrılmadan önce yolun karşısında kendisini bekleyen vatandaşları da selamladı. Yanına gelen çocuklara yine harçlık verdi. Ziyaret boyunca çocuklar da unutulmadı. Cumhurbaşkanlığı ekipleri de çevredeki çocuklara oyuncak dağıttı.
1: Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından gözaltına alındı efendim. Şimdi merak edilenleri 24 Mabir'i Ada Kahriman'dan alalım. Ada, merhaba, günaydın. Tolga Akış ne zaman adliyeye sevk edilecek ve neyle suçlanıyor? Neler aktaracaksın?
2: Duygu Göktürk, aldığımız bilgilere göre Tolga Akış'ın bugün için adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Tabii buradaki soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Narkotik Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu yürütüyor. Bu soruşturma kapsamında Manifest grubunun hem menajeri olan hem de kurucusu olan Tolga Akış hakkında dün gözaltı kararı verildi ve kendisi hakkındaki gözaltı kararı nedeniyle gözaltına alındı dün. Dün kendisi havalimanında, yani İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Hatta burada gözaltına alınması için uçağın bekletildiği belirtildi. İzmir'e gitmek için İzmir'e gidiyordu o sırada. Çünkü Manifest grubu bunun hafta sonu ve bugün baktığımızda bugün, yarın ve aynı zamanda pazar günü İzmir'de bir konseri bulunuyordu. Bu nedenden dolayı da aslında Tolga Akış'ın İzmir'e bu konser nedeniyle gittiği belirtiliyor. Şimdi burada soruşturmaya baktığımızda Tolga Akış'a bazı suçlamalar yöneltiliyor. Burada müstehcenlik suçunu görüyoruz. Aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bununla birlikte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalar, 3 ayrı suçlama yöneltiliyor Tolga Akış'a. Tabii kendisine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildiği için Adli Tıp Kurumu'na götürülmesi bekleniyor. Orada biyolojik testler uygulanacaktır kendisine. Saçlarından, kanından, idrarından, tırnaklarından örnekler alınacaktır. Daha sonra da zaten İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesini bekliyoruz Tolga Akış'ın. Şimdi kendisine dün evinde bazı aramalar yapıldı. Bu aramalarda da çok sayıda altın ve yüksek miktarda para ve aynı zamanda 10 milyon lira değerinde senet bulunduğu belirtildi. Şimdi Tolga Akış hakkında bazı iddialar var ki bu iddialara baktığımızda bu iddiaları aslında dile getiren Mesut Adlin isimli bir kişi. Bu kişi Manifest grubunun eski fotoğrafçısı. Kendisi geçtiğimiz hafta gözaltına alındı. Daha sonra da serbest bırakıldı. Gözaltına alınmasının nedeni ise Tolga Akış'ın kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuydu. Neden bir suç duyurusunda bulundu Tolga Akış Mesut Adlin hakkında? Çünkü Mesut Adlin sosyal medya hesapları üzerinden Manifest grubunun yönetim şekli, aynı zamanda Tolga Akış hakkında bazı iddialarda bulunmuştu. Özellikle burada Manifest grubunun işte reklam anlaşmaları, konserlerden, aynı zamanda dijital platformlardan elde ettiği gelirlerin paylaşımı noktasında bazı iddialarda bulunmuştu. Bununla birlikte grup 6 kişilik biliyorsunuz ki bu grup hakkında, yani grup üyeleri hakkında, bu grup üyelerinin özel hayatlarına müdahale noktasında bazı iddialarda bulunmuştu. Aynı zamanda Mesut Adlin şunu belirtiyor: ben bir fotoğraf çekimi için işte Manifest grubuyla bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdim. Ancak bana herhangi bir ödeme yapılmadı diyor. Bu iddiada da bulunuyor. İşte kendisi geçtiğimiz haftalarda Tolga Akış'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusu yapması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Daha sonra da işlemlerin tamamlanmasının ardından da serbest bırakılmıştı. Tolga Akış dün gözaltına alındı İstanbul Havalimanı'nda. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Emniyeti'ne götürüldü. Oradaki işlemleri devam ediyor. Bugün için o işlemlerin tamamlanması bekleniyor. Adli Tıp Kurumu'na da götürülebilir. Oradaki işlemler tamamlandıktan sonra da bizim bulunduğumuz nokta İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Savcılıktan direkt olarak serbest bırakılma ihtimali bulunuyor. Aynı zamanda suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini, suç ceza hakimliğine sevk edilmelerini bekliyoruz Duygu Göktürk.

0: atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanı danışmanlığına dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Mazlum Abdi, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Ve SDG fes oldu. Gelen açıklama Suriye ordusuna entegre oldukları yönünde. Peki Türkiye bu karardan tatmin oldu mu? Yapılan açıklamalar olumlu ancak ihtiyatlı bir iyimserlik söz konusu efendim. Peki Türkiye'yi temkinli olmaya iten gerekçeler neler? Bakalım.
1: Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin görevinin sona erdiğini, bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiğini ilan ediyoruz.
2: SDG fes oldu ve Suriye ordusuna katıldı. Peki oluşan tablodan Türkiye tatmin oldu mu?
3: Bugün gelinen noktada SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir.
2: Türkiye bu adımı olumlu buluyor. Ancak bir aması var. Evet, gelişme terörsüz Türkiye sürecinin Suriye'deki bir yansıması olarak görülüyor. Önemli bir eşiğin geçildiği kanısı hakim.
4: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu.
2: Ama Suriye'deki süreç Türkiye için henüz nihayete ermiş değil. Temkin elden bırakılmış değil. Bunun sinyallerini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın verdiği demeçte sezmek daha kolay.
5: Bizim içimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek, yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. İnşallah bu yeni süreçte bütün bu sorunları karşılıklı anlayışla, diyalog yoluyla çözeceğiz, barış yoluyla çözeceğiz.
2: Bu temkinin sebebi de belli. Evet, entegrasyon, anlaşmalar, bireysel güvenlik kontrolleri, üst düzey atamalar ve kurumların devri yoluyla gerçekleşti. Ancak SDG güçleri Suriye ordusu içinde tamamen dağıtılıp tek tek eritilmedi. Üç tugay halinde bütünlük kısmen korundu. Bunlar Haseke, Kamışlı, Derik ve Aynel Arab'a yerleştirildi. Hemen belirtelim, bir tugay en fazla 5000 kişiden oluşuyor. Ancak SDG güçlerindeki bağımsız komuta zinciri ve özerk yapı sona erdi. Suriyeli olmayan unsurlar ayrıldı. Sınır kapıları, petrol sahaları ve idari kurumların kontrolü de Şam yönetimine devredildi. Yani SDG'nin bağımsız bir şekilde bir finansal kaynağı olmayacak. Suriye ordusuna SDG'den katılanlar da devletten maaş alacak. Bu tümenlerdeki subaylar da diğer subaylar gibi Suriye'nin askeri kolejlerinde eğitim alacak. Ağır silahların zırhlı araç envanteri de doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olacak. Sonuç itibarıyla Türkiye izleyecek. Tıpkı kendi ülkesinde yaptığı gibi. Zira çerçeve yasa bir ön şartla geldi. Hükümler Milli Güvenlik Kurulu'nun teyidine bırakılmıştı. Anlaşılan o ki Türkiye Suriye'deki entegrasyon sürecini de aynı ciddiyetle izleyecek.
0: Suriye'de bir kahve hesabının kredi kartıyla ödenmesi ülke tarihinde sembolik bir dönüm noktasına dönüştü. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Şam'da kredi kartıyla yaptığı ödeme yaklaşık 15 yıl sonra ülkede gerçekleşen ilk canlı uluslararası işlem oldu.
3: Şam'da bir kahve, birkaç saniyede tamamlanan kartla ödeme. Ancak bu görüntü Suriye için sıradan bir hesap ödemesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, başkent Şam'daki bir otelde kahve hesabını Visa kartıyla ödedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Şara'nın kartını post cihazına okuttuğu ve ödemeyi tamamladığı görüldü. Visa bu ödemenin Suriye'de uzun yıllar sonra gerçekleşen ilk canlı uluslararası visa işlemi olduğunu açıkladı. Yaklaşık

0: 15 yıldır uluslararası bankacılık ve ödeme sistemlerinden büyük ölçüde kopuk yaşayan Suriye için bu işlem küresel finans sistemine dönüşün sembollerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ülkede 2011'de başlayan iç savaşın ardından uygulanan yaptırımlar uluslararası bankacılık ilişkilerini büyük ölçüde sınırlamıştı. Visa ve Mastercard gibi uluslararası kart sistemleri de ülkede fiilen kullanılamaz hale gelmişti. Ekonomik hayatın büyük bölümü uzun yıllar boyunca nakit üzerinden yürüdü. Şahra'nın yaptığı ödeme ise Suriye'nin uluslararası ödeme sistemlerine yeniden entegrasyonu açısından yeni bir aşamaya işaret etti. Suriye Merkez Bankası Başkanı Muhammed Saffat Raslan da gelişmeyi ülkenin finans sistemi açısından yeni bir başlangıç olarak niteledi. Visa'nın açıklamasına göre başarılı işlem bundan sonraki süreçte uluslararası Visa kartlarının Suriye'de daha yaygın şekilde kullanılmasının da önünü açabilir.
1: İsrail askerleri Gazze şeridinde dehşet saçmaya devam ediyor. İşgalciler bu kez de su almaya çalışan Filistinli çocuklara ateş açtı.
0: İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri ve masum çocukları hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da su almaya çalışan Filistinli çocuklara ateş açtılar. Görüntülerde iki çocuğun doldurdukları su kaplarını market arabasıyla itmeye çalıştıkları sırada saldırıya maruz kaldıkları anlaşılıyor. Silah seslerinden korkarak yere çömelen ve kendilerini korumaya çalışan çocuklar önce ağlayarak kaçıyor. Daha sonra ise geri dönerek su kabı dolu market aracını almaya çalışıyor. Filistinli kaynaklara göre çocuklar bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmayı başarırken su almak için bekleyen diğer siviller de yaralanmadan bölgeden uzaklaşabildi.
1: İsrail'de erken genel seçimler 27 Ekim'de. Kamuoyu anketlerine göre Netanyahu için işler pek de iyi gitmiyor efendim. İsrail Başbakanı iç siyasete oynayıp bölgede gerilimi tırmandırırken Trump'ın desteğini sağlayabilmek için de Türkiye'ye karşı farklı bir yol arayışına girmeye başlamış gibi görünüyor.
0: İsrail'de erken genel seçimler 27 Ekim'de, zaman daralıyor. Başbakan Netanyahu içinse durum pek de iyi değil. Son kamuoyu araştırmalarında Gadi Eisenkot'un arkasına düşerek ikinci parti konumuna inmişti. Üstelik mevcut durumda aşırı sağcı ortaklarıyla dahi hükümet kuracak sandalyeye ulaşamıyor. Netanyahu durumdan endişeli görünüyor. İsrail kamu yayın kuruluşu KAN, kapalı kapılar ardındaki toplantılarda Netanyahu'nun endişesini açıkça dile getirdiğini bildirdi. Habere göre 10 sandalye kaybettik ve bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum dedi. Durum değişmediği takdirde iktidardaki Likud Partisi'nin seçimleri kaybedebileceğini dile getirdi. Likud bu haberi yalanlıyor. Anketler Netanyahu liderliğinde seçimi kazanacağımızı gösteriyor diyor. Ancak kamu yayın kuruluşu Netanyahu'nun kendilerini önde gösteren o anketlere güvenmediğini, gerçekten de durumun kötü olduğunu düşündüğünü bildiriyor. İsrail ve uluslararası basından gelen bilgiler bu aşamada Netanyahu'nun ne yapmakta olduğuna dair ipuçları veriyor. Örneğin El Monitör'e konuşan İsrailli bir siyasi kaynağa göre Netanyahu seçimi kazanmasını Trump'ın desteğini tekrar güçlü şekilde kazanmasında görüyor. Bunun için de Türkiye ve Suriye ile gerginliği azaltma arayışında. Mossad Başkanı Roman Goffman da bu çabalara öncülük etmekle görevlendirildi. Goffman pazar günü Ürdün'de Suriye Dışişleri Bakanı ile de bu sebeple görüştü. Ancak Netanyahu bir yandan da diğer bölgelerde şiddeti tırmandırıyor. Son günlerde Gazze'ye saldırılar yoğunlaşmıştı. İnsani durumda hala içler acısı çünkü İsrail yükümlülüklerine uymuyor. Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırı ve gasplar devam ediyor. Hatta BM kurumları hedef alınıyor. Netanyahu ayrıca yurt dışında yaşayan Yahudilere İsrail'e göç çağrısı yaparak Batı Şeria'daki yerleşimlerin genişletileceği mesajını verdi. Bu kadarla da kalmıyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde de son günlerde saldırıları yoğunlaştırdı. Bölgeyi hava saldırıları ve topçu ateşiyle yeniden vurdular. Tarım alanlarını yakarak bölgeyi çölleştiriyorlar. İsrail güçleri ayrıca Suriye'nin Kuneitra ilinde bir eve de baskın yaptı. Tüm bunlar Türkiye ile tansiyonu düşürme çabalarıyla çelişiyor. Meselenin bir de İran boyutu var. Seçimler yaklaşırken Tahran'a sert mesajlar da yeniden yoğunlaştı. Netanyahu bir kez daha İran'ı tehdit etti. İsrail'e saldırmaya kalkarlarsa hayal bile edemeyecekleri bir darbe alacaklarını söyledi.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, soykırımcı Netanyahu'nun Türkiye'yi hedef alan söylemlerine tepki gösterdi. Her türlü tehdit Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmündedir dedi.
2: Hiç kimse tarihi gerçekleri ya da jeopolitik hakikatleri başka türlü yorumlayarak ülkemize yönelik çeşitli saldırılar yapmaya yönelmesin.
3: Bu sözlerle katil Netanyahu'ya tepki gösterdi. Türkiye'ye hedef alan söylemlerine yanıt verdi. Milletimizin bu topraklardaki meşru varlığına yönelik her türlü tehdit Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmündedir dedi.
2: Bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyen, uluslararası hukuka hiçe sayan sivilleri hedef alıp saldırılarıyla bütün dünyanın vicdanında mahkum edenler tabii ki Türkiye'nin bu yürüyüşüne hiçbir türlü engel olamayacaklardır.
3: İletişim Başkanı Burhanettin Duran 955. yılında Malazgirt Zaferi programına katıldı. Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti. Gündeminde Suriye'deki gelişmeler vardı. SDG'nin fesine değindi.
2: Suriye'de ortaya çıkan gelişmeler, olumlu gelişmeler, Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine atılmış, yönelik olarak atılmış adımlardır. Türkiye bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik işbirliğini öncelemektedir. Saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır.
3: Duran, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne özel anlamlı bir eser hazırlandığını da duyurdu. İletişim Başkanlığı tarafından Malazgirt Zaferi Türklerin Savaş Hüneri ve Sanat Estetiği isimli bir kitap yazıldığını söyledi.
1: Bu kez karadan ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır füzesi yeni testlerden tam puan aldı.

Roketsan tarafından geliştirildi. Milli imkanlarla üretildi. Yeni nesil seyir füzesi Çakır, yeni atış testlerinde göz doldurdu. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlendi. Hem kara hedefini hem deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. SİHA platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. Çakır, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ispat etti. Yeni nesil seyir füzesi Çakır, düşük görünürlük ve yüksek hedef vuruş hassasiyetine sahip. Navigasyon uygulamaları sayesinde de farklı hedef tiplerinde her türlü hava şartında kullanılabiliyor.

0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada şimdi çok kritik bir soru var. Otopsi görüntüleri neden savcılıktan saklandı? Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adli Tıp Kurumu'ndan tam 3 kez istediği görüntüler için yok cevabı verildi. Ne zamanki soruşturma genişledi, mezarın açılmasına karar verildi, yıllardır bulunamadığı söylenen kayıt ortaya çıktı. Üstelik bilirkişi incelemesinde görüntülerdeki morlukların da ölümün aydınlatılması açısından çok önemli olduğu değerlendiriliyor. İzleyelim.
1: Üç kez istendi, üç kez yok denildi. Sonra ne olduysa o otopsi videosu bir anda bulundu. Arif Ahmet Deniz Olgun dosyası.

Yasındaki belki de en tuhaf ayrıntılardan biri ise bu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Eski Ulaştırma Bakanı'nın 2016 yılında yapılan otopsisinin

0: Cevap bekleyen soruysa çok açık. Savcılığın 3 kez istediği bu kayıt neden verilmedi? Bu yanıt aranıyor. Çünkü kayıtların önce bulunamadığının bildirilmesi, ardından ortaya çıkması üzerine ilgili adli tıp görevlileri hakkında resmi belgede sahtecilik kapsamında soruşturma başlatıldı.
1: Mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma gayreti içerisine girmiş bulunmaktayız.
0: Deniz Olgun soruşturmasında artık iki ayrı düğüm çözülmeye çalışılıyor. Deniz Olgun nasıl öldü ve otopsi görüntülerini kim, neden savcılığa vermedi?
2: İstanbul Avcılar'da gece yarısı bir oto galerisi alevlere teslim oldu. 3 otomobil tamamen küle döndü. Polis galerinin 2 kişi tarafından kundaklandığı ana ait kayıtlara ulaştı. Daha detaylı araştırma yapılınca da kundaklamanın arkasından Daltonlar suç örgütü çıktı. Örgütün galeri sahibinden 10 milyon liralık haraç istediği ortaya çıktı.
0: Burası İstanbul Avcılar'da içinde sıfır araçların bulunduğu bir otogaleri. Saatler gece yarısını gösteriyor. İki kişi galeriye geliyor ve bir anda ortalık yangın yerine dönüyor. Ve iddiaya göre bu kundaklama Daltonlar suç örgütünü işaret ediyor. Örgüt galeri sahibinden 10 milyon lira haraç istedi. Alamayınca gece yarısı harekete geçti. Yüzlerini gizleyen iki kundakçı gecenin kör karanlığında kameraların açısına girdi. Ellerindeki yanıcı maddeyle galeriyi tutuşturmaları saniyeler sürdü. Üstelik o anlara ait görüntüleri de eş zamanlı olarak galeri sahibiyle paylaştılar. Çete üyeleri izini kaybettirdi. İtfaiye geldi, yangını söndürdü. Ancak 3 otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Çete üyeleri görüntülü videoyla da yetinmedi. Saatler sonra ise galeri sahibinin telefonuna bir mesaj daha gönderildi. Kendisine Daltonlar suç örgütünden olduğunu iddia eden şüpheli, iş yeri sahibine "sana ceza kesildi" şeklinde mesaj attı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
2: İzmit'te gece saatlerinde binalarından gelen çatırdama sesleriyle uyanan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yanındaki inşaatın temel kazısı nedeniyle hasar gördüğü değerlendirilen 4 katlı bina çökme riskine karşı boşaltıldı.
3: Gece yarısı çatırdama sesleriyle uyandılar. 21 yıllık evleri bir anda yok oldu. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde yaşanan bina paniği vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yenişehir Mahallesi Karanfilli Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın sakinleri gece saatlerinde kolon ve kirişlerden gelen çatırdama sesleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve zabıt ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina tedbir amacıyla hızla tahliye edildi. AFAD ekipleri de binada ve hemen yanındaki inşaatın temel kazısı yapılan bölümde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde binada çökme riski bulunduğu değerlendirildi. Güvenlik gerekçesiyle vatandaşların evlerine yeniden girerek eşyalarını almalarına izin verilmedi. Aralarında uzun yıllardır bu binada yaşayanların da bulunduğu vatandaşlar yalnızca üzerlerindeki kıyafetlerle dışarı çıkmak zorunda kaldı. 21 yıllık geçmişe sahip 4 katlı bina ekiplerin gözetiminde iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı. Olayla ilgili inceleme sürerken binanın bitişiğindeki temel kazısının yapıya etkisi de araştırılıyor.
2: Hatay'da iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopalı kavgaya dönüştü. O anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. İzleyelim.
0: Yumruklu ve sopalı kavga çıktı. İki kişi hafif yaralandı. Olay Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşandı. Sopaların kullanıldığı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre iş yeri kirası nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra sopalarında kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Kavgada hafif yaralanan iki kişi ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

0: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde korku dolanlar yaşandı. Köprüden Boğaz'ın sularına atlayan bir şüpheli o sırada denizde bulunan iki kişinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
1: Atlıyor lan. Atlıyor lan.
2: Metrelerce yüksekten Boğaz'ın serin sularına atladı. Onu ölümden o sırada denizde olan iki kişi kurtardı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde hareketli dakikalar yaşandı. Köprü üzerinde araçların durması ve kalabalık oluşması üzerine çevrede bulunanlar olay yerine yöneldi.
1: Atlıyor lan. Atlıyor lan.
2: Kısa süre sonra bir kişinin köprü korkuluklarından sarktığı görüldü. Başında kask olan şüpheli bir anda kendisini Boğaz'ın sularına bıraktı.
1: Atlıyor lan. Atlıyor lan.
2: Şüphelinin suya düştüğünü gören ve o sırada denizde bulunan iki kişi botla olay yerine hareket etti. Suda hareketsiz halde bulunan kişi botla sudan çıkartıldı. Zaman kaybetmeden en yakın iskeleye götürülen adam burada sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
0: Eski araçlardaki hava yastıkları milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ciddi bir güvenlik riskini yeniden gündeme taşıdı. Özellikle bazı sistemler zamanla bozulup kaza anında metal parçalar fırlatarak hayati risk yarattığı için küresel çapta milyonlarca aracın ücretsiz değişim için geri çağrılmasına yol açan kusurlu bir güvenlik açığı ortaya çıktı.
3: Gözle görülmüyor ancak kaza anında ortaya çıkıyor. Eski hava yastıklarında kimyasal bozulma sistemi bir güvenlik donanımından ölümcül tehlikeye dönüştürebiliyor.
4: Airbag araçlarda kaza anında sensörlerle çalışan, kaza yani araçta bulunan yolcuları koruyan yastıklardır.
5: Normal şartlarda araçlara hayat kurtarması için eklenen hava yastıkları bazı marka ve modellerde hatalı yapısından dolayı ölümcül sonuç doğurabiliyor.
6: Bu tarz durumlarda zaten üreticiler kullanıcıları çeşitli yöntemlerle işte mail yoluyla ya da farklı yöntemlerle bilgilendiriyorlar. Bunları dikkate almaları gerekiyor. Yani atıyorum işte X bir marka böyle bir duyuru yaptığında mutlaka markanın yönlendirdiği servislere kullanıcıların gitmesi gerekiyor.
3: Bir Japon şirketi tarafından üretilen bazı hava yastığı şişiricilerinde yıllar içinde kimyasal bozulma meydana gelebiliyor. Hava yastığı kaza anında açılmak yerine patlayarak metal parçaları araç içine savurabiliyor. Sorunlu hava yastığı şişiricileri nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 100 milyon araç geri çağırma programlarına alındı. Türkiye'de de bazı otomobil markaları risk taşıyan eski model araçlar için ücretsiz değişim kampanyaları yürütüyor.
4: Şöyle airbaglerin normal şartlarda araçtaki diğer parçalar gibi herhangi bir bakım ve kontrolü yok. Fabrikada araç montaj esnasında airbagler takılır. Daha sonrasında onun herhangi bir ölçümü, kontrolü ya da gözden geçecek bir prosedürü yok. Bu yüzden üretici firmalar airbaglerle ilgili araçları özellikle yetkili servislere tekrar davet ettiklerinde araç sahiplerine kesinlikle ihmal etmeyin, gidin diyoruz. Çünkü bir problem varsa imalat esnasında vardır. Onu da üretici kendisi fark ettiği için araçları çağırıyordur.
5: Peki eski model araç sürücüleri araçlarının airbag kampanyasında olduğunu nasıl anlayabilir?
6: Şimdi iki tane yöntem var. Birincisi E-Devlet üzerinden aracın şasi numarasından sorgulatarak bunu kontrol edebilir. Ya da aracının yetkili servisiyle irtibata geçerek işte benim arabamda airbag'le alakalı herhangi bir kampanya var mı diye de sorgulayabilir.
3: Ayrıca araç sahipleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın E-Devlet üzerindeki geri çağırma hizmetinden ya da markaların resmi sitelerinden kontrol yapabiliyor.
7: Bununla alakalı bir bilgim yoktu. Siz söyledikten sonra eve gidip hemen onu yapmayı düşünüyorum. Daha önce yapmadım. Bilgim yoktu çünkü şimdi öğrendim, daha iyi oldu. Yapacağız inşallah.
3: Örneğin Türkiye'de bazı markalar kullanıcılarına şasi numarasıyla çalışan sorgulama ekranları sunuyor. Ve kontrol sırasında eğer airbag sorunluysa yetkili servislerde ücretsiz değişim işlemi yapılıyor.
0: Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan reklam ve ilanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Sınırsız çay vaadini yerine getirmeyen kafeden saç çıkardığını iddia eden spreye kadar birçok ürüne milyonlarca liralık ceza kesildi. Sosyal medyada yayınlanan emlak ve otomobil ilanları da mercek altında. Fiyat için DM diyerek Fiyat bilgisini gizleyen işletmelere de artık ceza geliyor.
8: Bakıyorsunuz fiyatına, atıyorum 25 lira, kasaya gidiyorsunuz 30 lira çıkıyor. Kasadaki görevliye söylüyorsunuz, diyorlar ki değiştirmeyi unutmuşuz.
9: Bir şeyin fiyatını soruyorsunuz, evet orada cevap vermiyorlar veya herkesin göreceği şekilde fiyatları yazmıyorlar. DM'den cevaplandırılmıştır diyor, orada bakıyorsunuz ki bir fiyat vermiş size, evet.
10: Ne çay sınırsızdı, ne sprey saççuk arttı, ne fiyatlar aynı oldu. Tüketiciyi yanıltan işletmeler bir bir bedel ödedi. Sınırsız çay dedi, 108 bin lira ceza yedi. Ticaret Bakanlığı yanıltıcı reklamların peşine düştü. Sınırsız çay vaadinden fiyat farkıyla müşteriyi aldatan birçok işletmeye yüz binlerce liralık ceza kesildi. İstanbul'daki bir kafede kahvaltı tabağı ile birlikte sınırsız çay vaadinde bulunuldu. Ancak yapılan denetimde bu vaadin tüketiciye fiilen sunulmadığı belirlendi. İşletmeye 108.370 lira idari para cezası kesildi. Kanuna aykırı ifadeler kullanan bir markete ise 863.580 lira ceza uygulandı. Bir başka markette 44 lira olarak duyurulan çikolatanın 65 liraya satıldığı tespit edildi. İşletmeye 86.358 lira ceza verildi.
11: İşletmeler artık şunu çok net bilmek zorunda. Reklamda tüketiciye ne vaat ediyorsanız onu vermek zorundasınız. Sınırsız çay deyip sınırlı çay vermek, gerçeği kanıtlanamayan, en çok tercih edilen çiftlik sütü, ev yoğurdu gibi ifadeler kullanmak artık basit bir pazarlama yöntemi değildir. Bunlar tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen ticari reklamdır ve yanıltıcı olmaları halinde cezai yaptırımları vardır.
10: En yüksek ceza ise saç çıkardığı iddia edilen spreye geldi. 90 günde saç çıkarıyor diyerek pazarlanan sprey işletmeye 10 milyon 837 bin liralık cezaya mal oldu. Reklam kurulu yanıltıcı sağlık ve güzellik vaatlerini de mercek altına aldı.
11: İşletmeler reklamıyla tüketicide belirli bir hizmet veya ürün beklentisi oluşturmuş ve bunu yerine getirmemişse somut olayın özelliğine göre tüketici kanunu kapsamında ayıplı hizmet veya ayıplı mal hükümleri ve dolayısıyla da tüketicinin seçimlik hakları gündeme gelebilir. Tüketici ne yapmalı? Reklamın ekran görüntüsünü almalı, kampanya şartlarını, menüyü ve fiyatı saklamalı, mutlaka fiş veya faturasını almalı, reklamdaki vaat edilen ile size sunulan hizmet arasındaki farkı da belgelemelidir.
10: Öte yandan sosyal medyadaki emlak ve otomobil ilanları da yakından takip ediliyor. Bu arabayı çok beğendim, ücreti nedir sorusuna özelden mesaj atın diyen işletme de cezadan nasibini aldı. Çünkü emlak ve otomobil fiyatlarının ilanlarda açıkça belirtilmesi gerekiyor. Vatandaş haksız fiyat uygulamalarına karşı tetikte.
12: Evet, kasada öğrendim ama fiyat aklımda olduğu için de sonra iadesini verdiler. Peki aradık. 10 lira 20 lira ama benim param niye onlarda kalsın? Öyle yazıyorsa onu uygulamak zorundalar.
13: Oldu. Yani birkaç defa başıma geldi. Gittik, söyledik. Dedik ki etikette farklı fiyat. Şu anda buradaki fiyat farklı. İlgilendiler genelde ve etiketteki fiyat üzerinden verdiler.

0: Samsun'da tramvaydaki bir koltukta uykuya dalan yavru kedi yolculara sıcak ve keyifli anlar yaşattı efendim. O anlar bakın kameraya nasıl yansıdı.
1: Koltuğa çıktı, güzelce kuruldu. Derin bir uykuya daldı. Samsun'da tramvayda seyahat eden vatandaşlar yolculuk esnasında koltuklardan birinde uyuyan yavru kediyle karşılaştı. Tramvay kalabalık olmasına rağmen vatandaşlar koltukta huzurla uyuyan minik kediyi rahatsız etmeyerek yolculuklarına devam etti. Atakum ilçesindeki bir durakta tramvaya giren yavru kedi Tekeköy ilçesine kadar yolculuk etti. Kedi uyandıktan sonra koltuktan indi ve bir süre sonra gözden kaybolarak uzaklaştı.
0: Bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. FETÖ'ye yönelik operasyonlar sürüyor efendim İstanbul'da. FETÖ'ye yönelik operasyon yapıldı ve 3 adreste aramalar gerçekleştirildi. Şimdi detayları için 24 muhabiri Ada Kahriman'a bağlanalım. Ada telefon attığımızda. Ada merhaba, detayları senden alalım.
2: Duygu Göktürk, aslında çok önemli bir gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dakikalar önce bir açıklama yapıldı. FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda bir operasyon düzenlendiği belirtiliyor. Zaten hali hazırda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik çeşitli operasyonların, özellikle çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Şimdi tabii bugün saat 5.45'te Muğla'da bir adreste arama el koyma işlemi gerçekleştirildi. Aynı zamanda İstanbul'da 3 adreste arama el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Şimdi burada gözaltına alınan isimleri görüyoruz. Bu isimlerden en önemlisi hiç şüphesiz Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz. İstanbul'da yapılan aramalarda yakalanıyor. Kemal Batmaz kimdi? Hatırlayacağınız üzere Kemal Batmaz 15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten sivil imamlar arasında yer alıyordu. Ve Hava Kuvvetleri imamı olarak tanınıyordu kendisi. Batmaz darbe planlamasında Adil Öksüz ile birlikte önemli bir kilitli bir rol oynadı kendisi. 11-13 Temmuz 2016'da Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Bu FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le görüştü ve talimat aldığı tespit ediliyor. Şimdi burada Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın gözaltına alındığını görüyoruz. Aynı zamanda Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen ve hali hazırda Muğla E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun da Muğla'da yapılan aramalarda yakalandığı belirtiliyor. Tabii yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçiriliyor. Aynı zamanda burada tasnif ve inceleme işlemleri de sürüyor. 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ve 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz hakkında da yakalanmalarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Çok önemli bir gelişme yaşandı. İki isim gözaltına alındı. Bu isimlerden bir tanesi Kemal Batmaz'ın kızı. Kemal Batmaz kendisi Esma Batmaz İstanbul'da yakalanıyor. Bununla birlikte aynı zamanda Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da Muğla'da yapılan aramalarda gözaltına alınıyor.
0: Ada, çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman detayları bizlerle paylaştı efendim ve böylece moderatör sabahında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
2: Ve doğayı iyi gözleme
1: son derece gerekiyor. İyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler.

0: sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor. Köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.

Sivas'ın göğe uzanan tarihi silüetinde, Selçuklu'nun bilgeliğini taşlara işleyen Gök Medrese, 13. yüzyılın bir mirası olarak dimdik yükseliyor. 1271 yılında Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından inşa ettirilen bu medrese, ilim ve irfanın mabedi, taşlarla dokunmuş bir şiirdir. Gök Medrese'nin taş duvarları, geçmişin sessizliğiyle günümüze ulaşır, her motif, her geometrik süsleme bir bilgelik fısıltısı taşır. Medresenin geniş avlusu, öğrencilerin bilgiye açılan yollarını kuşatan bir huzur bahçesi gibidir. Ana girişteki zarif taş işçiliği, Selçuklu estetiğinin inceliklerini gözler önüne sererken, taş sütunlar ve kemerler göğe uzanan birer dua gibi yükselir. İç mekanın kubbeleri güneş ışığıyla ritmik bir şekilde hareket etmekte, gökyüzüne açılan pencere ve nişler hem maddi hem de ruhani bir açıklık kazandırmaktadır. Gök Medrese yalnızca bir eğitim yapısı değil, Selçuklu medeniyetinin estetik ve ilimle yoğrulmuş bir şaheseridir. Taşların diliyle konuşan bu yapı, ziyaretçisini geçmişin bilgeliğine davet eder, her adımda sanat ve inanç bir arada yaşar. Sivas'ta rüzgar eserken, Gök Medrese sessizce zamanın ötesine açılan kapılarını aralar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar. Ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Günaydın 24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz. Ben Elif Akkayaktar, analist sentezle karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla analist sentezle değerlendireceğiz. Ankara gündemine de gitmeden önce dünden bugüne yansıyan başlıklara ve haftanın son iş günündeki yeni gelişmelere hızlıca birlikte bakarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisi devam ediyor. Bu hafta yoğun bir telefon diplomasisi vardı liderlerle Cumhurbaşkanı'nın. Yapıcı tutum devam etmeli dedi. Bu kez barış diplomasisinde yakın coğrafyayla sınırlı değil ifadesi vardı. Afrika'da da refah ve huzurun hakim olabilmesi için yoğun gayret gösterildiğinin altını çizdi Cumhurbaşkanı.

0: Cumhurbaşkanı bu çerçevede Ruanda ve Kongo liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki gerilimin azaltılmasına yönelik gayretleri desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayrıntılı bir şekilde izleyeceğiz, konuşacağız bu konuyu elbette. SDG'nin fesi olumlu bir gelişme. Milli Savunma Bakanlığı sahadaki gelişmeleri takip ediyor. Dün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Bu toplantının sonunda terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de elbette önemli detaylar paylaşıldı. Sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğinin altı çizildi. SDG'nin fesih kararının bölge için olumlu bir gelişme olduğu da vurgulandı. Hürmüz Boğazı açık. Trump İran'la konuşmak istemiyorum diyor bu kez de. Donald Trump Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Basın mensuplarıyla bir araya geldi. İran'ın şu anda ciddi bir ekonomik sıkıntı içinde olduğunun altını çizdi. Tahran'ın askeri kapasitesinin de büyük ölçüde tahrip edildiğini ileri sürdü Trump. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı'nın açık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olduğunu bir kez daha savundu. İran'la konuşacak pek bir şey yok. Onlarla konuşmak istemiyoruz ifadelerini kullandı. Nepal'deki afet 389 can kaybı var ne yazık ki. Sel ve heyelanda 1300'den fazla da kayıp var. Nepal'de meydana gelen afet de tam anlamıyla bir afetti. Can kaybı 389'a yükseldi. Devasa sel ve heyelan Çin'in Tibet bölgesini de etkiledi. Hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği söyleniyor. Çünkü aralarında yabancı turistlerin de olduğu 1300'den fazla kişiden haber alınamıyor. İmamoğlu suç örgütü davası mahkemede rüşvet itirafları gelmeye devam ediyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında rüşvetin ve kirli para trafiğinin boyutlarını gözler önüne sören itiraflar peş peşe gelmeye devam ediyor. Davanın sanıklarından Adem Soytekin'in çalışanı Murat Erenler'in ifadesi var. Mahkemede Soytekin'le Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt arasında şoke edici para ve araç trafiğinin tüm detayları deşifre edildi. Adalet Bakanı Akın Gül'e katıldığı bir canlı yayında İmamoğlu'nun davasının canlı yayınlanması yönünde önceki çağrıyı gündeme getirdi. Acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemin arkasında durur mu sorusunu yöneltti Adalet Bakanı Akın Gürlek diyelim ve hemen Ankara gündemi için 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a dönelim. Günaydın, kolay gelsin Mustafa Daştan.
1: Günaydın Elif Hakkı Yakuter. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Umarız öyle olur diyelim. Hemen başlayalım. Aslında yoğun bir diplomasi haftasıydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun bir telefon diplomasisi vardı. Ve son olarak da Afrika ile refah ve huzurun hakim olabilmesi için yoğun gayret gösterildiğinin altını çizdiği görüşmelerin detaylarını sizden alalım. Buyurun Mustafa Daştan.
1: Şimdi telefonun bir ucu Ruanda'da, diğer ucu da Kongo'daydı. Baktığımızda Afrika'nın iki önemli adresi Ruanda ve Kongo ile telefon diplomasisi sürdürdü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Tabii bir taraftan hem Orta Doğu'daki gelişmeler, biliyorsunuz Türkiye Orta Doğu'daki gelişmelerin barışa evrilebilmesi için, bu gerginliğin sona erebilmesi için sürekli olarak telefon diplomasisi yürütüyor. Bunun haricinde Avrupa ile sürekli olarak bir telefon diplomasisi içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle sürekli telefon görüşmeleri içerisinde. Şimdi bir tarafımız Avrupa'da, bir tarafımız Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, diğer tarafımız nerede? Diğer tarafımız da Afrika'da. Jeopolitik derinliğe bakar mısınız? Hani zamanıyla biz Afrika ile alakalı çalışmalar gerçekleştirirken, Afrika'da oraya ziyaretler de gerçekleştirirken, yatırımcılar Afrika'ya yatırım yaparken şöyle bir soru da soruluyordu. Biliyorsunuz bizde çok siyasette klasik bir sorudur. Ne işimiz var Afrika'da? Hani ne işimiz var zaten bir kalıp bizde. Sonrasına eğer ki beğenmezlerse mesela muhalefet cephesi, hükümetin yaptığını, iktidarın yaptığını beğenmezse onu hemen oraya yerleştiriyor. Orası muhalefet için 3 noktalı bir bölüm. Oraya istediğini yerleştiriyor. Afrika oluyor söz konusu, Afrika'yı getiriyor. Orta Doğu oluyor, Kafkasya oluyor, onları getiriyor, onları koyuyor. Ama bugün tabloya baktığınızda, diplomasi tablosuna baktığınızda Türkiye'nin Afrika ile iyi ilişkiler geliştirerek o ilmek ilmek dokunan, tabiri caizse, diplomasinin ne demek olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Çünkü jeopolitik derinliği çok daha

0: fazla artmış. Jeopolitik derinliğinin yanı sıra aynı zamanda kapsama alanı genişlemiş. Yani diplomasideki kapsama alanı genişlemiş bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da her iki devlet başkanıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde yine bölgesel konuları, özellikle Afrika'daki gerilimleri masaya yatırdı. Tabii diğer taraftan yatırım fırsatları da önemli gündem maddeleri arasındaki başlıklardan bir tanesiydi. Şimdi Ruanda ve Kongo dediğimizde aynı zamanda iki ülke arasında bir gerilim de var. Bu gerilimin azaltılmasına yönelik de yine mesajları vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve buradaki desteğinin de Türkiye'nin diplomatik açıdan devam ettireceğinin bir kez daha altını çizdi. Sadece bunlar mı? Bunlar değil, bakın az önce ne demiştim? Kafkasya'da vardı mesela bizim jeopolitik derinliğimizin olduğu noktalar arasında. Mesela bir sonraki telefon görüşmesi neresiyle biliyor musunuz? Kazakistan'da. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Türkiye-Kazakistan ikili ilişkileri ve bölgesel konular yine masadaki önemli başlıklar arasındaydı. Elif Akkaya-Kutar.
1: Teşekkür ediyoruz Mustafa Daş'tan. Dün Perşembe'ydi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Elbette gündemin ilk maddesi de terörsüz Türkiye süreciydi. Tüm detayları da sizden alalım.
0: Şimdi SDG, terörsüz Türkiye süreci, İsrail meselesi önemli gündem maddeleri arasındaydı. Özellikle SDG ve Suriye'deki gelişmelerle beraber acaba Milli Savunma Bakanlığı'nın bu noktadaki tavrı nasıl sorusu hep akıllardaydı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında SDG'nin Suriye'ye entegrasyon sürecini bir kez daha değerlendirdi. Arkadaşlarım başlığı attılar zaten. SDG'nin kararı olumlu bir adım değerlendirmesi yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı cephesinden ve sahadaki her gelişmenin de 10 Mart mutabakatından beri an be an takip edildiğinin bir kez daha altı çizildi. Önümüzdeki süreçte özellikle tek Suriye, tek ordulu bir Suriye'nin, bağımsız bir Suriye'nin Türkiye tarafından destekleneceği bir kez daha vurgulandığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Tabii terörsüz bölge çerçevesinden, terörsüz Türkiye çerçevesine baktığımızda biliyorsunuz bir silah bırakma süreci, ayrıyetten feshin onaylanması ile alakalı beklenen kararlar var. Sahadaki son durumun, özellikle silah bırakma süreciyle alakalı gelişmelerin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yakından takip edildiği bir kez daha belirtildi Milli Savunma Bakanlığı'nca ve bunun haricinde de sürecin gayet olumlu geçtiği bir kez daha belirtildi. Onda da herhangi bir şekilde bir sorun yok ve TSK'nın her türlü göreve, silah bırakma süreci, işte terörsüz Türkiye, bölgede barışın sağlanması, Türkiye'de kardeşlik ikliminin daha da güçlenmesi için ne gerekiyorsa Genelkurmay Başkanlığı'nın, Milli Savunma Bakanlığı'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu vurgulandı kaynaklar tarafından. Tabii İsrail'in saldırıları var. İsrail saldırıları Türkiye'nin en fazla belki de diplomaside gündeme getirdiği başlıklardan bir tanesi. Bir yanda Suriye'de saldırılarına devam ediyor. Diğer tarafta Gazze'de insanları açlığa mahkum etmeye devam ediyor. Tüm bunların yanı sıra Batı Şeria'daki girişimlerini sürdürürken orada tırnak içerisinde yerleşimci adı altında terörist grupları Batı Şeria'da bulundurup Doğu Kudüs'ü bir tecrit sürecine doğru itmeye çalışıyor. Tabii bu da yine Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeki başlıklar arasındaydı. Özellikle uluslararası alanla bir çağrı vardı. O uluslararası alana yapılan çağrıda İsrail üzerindeki baskıların çok daha fazla arttırılması gerektiğine dikkat çekildi. Bunun haricinde tüm gelişmelerin yakından takip edildi. Suriye'ye yönelik saldırıların asla kabul edilemez olduğu bir kez daha vurgulandı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Gazze'de insanlık dramının bir an evvel sona erdirilmesi gerektiği söylendi. Ve İsrail'in bu çabalarının, bu saldırılarının özellikle Gazze'de sağlanmaya çalışan ateşkes ortamıyla alakalı daha çok ateşkesi sağlamaya yönelik değil, orada barışın, iki devletli çözümün getireceği bir bahar havasının değil, savaşın, kanın, gözyaşının kapısını araladığına bir kez daha dikkat çekildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Şimdi terörsüz Türkiye süreci dediğimizde son rakamları da paylaşalım bu arada. Son bir hafta içerisinde 5 terörist daha terör örgütü PKK'dan kaçarak kahraman güvenlik güçlerimize teslim oldu. Elif Akkaya-Kutar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Aslında bu başlığın da biraz devamı gibi olacak. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararnameye imza attı. Bu kararname

0: İkramiye'de Mazlum Abdi ile ilgili buyurun detaylar sizde.
1: Şimdi daha öncesinde Ferhat Abdüşahin'in bazı talepleri vardı. Özellikle devlet başkanlığı yardımcılığı gibi bazı talepleri vardı. Ama burada işte yardımcılık değil, daha kontrollü. Kontrollü ve aynı zamanda da Ahmet Eşşara'nın gözü önünde bir göreve getirildi Ferhat Abdüşahin. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanı danışmanlığına dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Mazlum Abdi'yi danışman olarak atadı. Hangi konuda danışman olarak atadı? Onu da belirtelim. Suriye'deki Kürtlerle alakalı konulardı. Yani Suriye'de herhangi bir şekilde oradaki bizim Kürt kardeşlerimizle alakalı bir problem olduğunda, bir sorun olduğunda Ferhat Abdüşahin'le beraber bu konu çözülmeye çalışılacak. Bu aslına bakarsanız bölgedeki çıkabilecek olan provokasyonların da önüne geçmeyi hedefleyen bir adım. Şimdi Ferhat Abdüşahin, terörist Ferhat Abdüşahin daha öncesinde şöyle diyordu. Bana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı verin, yani devlet başkanlığı yardımcılığı verin. Ve ben bu şekilde bu 10 Mart mutabakatının içerisinde bulunayım. 10 Mart mutabakatını işleteyim. YPG'yi, SDG'yi feshedeyim. Şimdi buradaki sahada gerçekleşen son duruma baktığımızdaysa bir geri adım atıldığını görüyoruz. Neden geri adım atıyor Ferhat Abdüşahin? Çünkü eli kuvvetli değil. Şimdi 10 Mart mutabakatı sonrasında güvendiği bazı dağlar vardı. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne güveniyordu. İsrail'e güveniyordu. Ancak baktığımızda elde ne Amerika Birleşik Devletleri kaldı, ne İsrail kaldı. Her ikisi de sıkışınca hemen yalnız bıraktılar Ferhat Abdüşahin'i. Ferhat Abdüşahin şu anda Ahmet Eşşara ne verirse onu kabul etmek zorunda ki öyle de yapıyor. Ha, Şara'nın bundan sonraki süreçte atacağı adımlarla alakalı da şöyle bir durum söz konusu. Şimdi YPG'nin, SDG'nin ortaya attığı bazı savlar vardı. Karşılığında gerçekliği olmayan bazı savlar vardı. Bu savların bir daha ortaya atılmasını engellemek için aslına bakarsanız atlandırma. Yani kontrollü bir şekilde tutabilmek için. Şimdi Ferhat Abdüşahin yıllar boyunca bölgede Suriye'nin başına bela olmuş isimlerden bir tanesi. Onu dışarıda tutmaktansa içeride tutmak her zaman için gözünüzün önünde bulunması ve özellikle Kürtlerle alakalı mevzularda danışman olarak atandığını kamuoyuna geniş bir şekilde duyurulması aslında Ahmet Eşşara'nın bundan sonraki süreçte elini güçlendiren, kuvvetlendiren adımlardan bir tanesiydi. Elinin daha güçlü olduğunu gösterdi Şara, Ferhat Abdüşahin'e göre. Özellikle bu terörsüz Suriye ile alakalı konularda. Ve biz şunu görüyoruz. YPG, SDG yenilgiyi kabul ediyor bütün bu şeylerle beraber, gelişmelerle beraber. Bakın burada işte entegrasyonu sağladık, içerideyiz, Suriye ordusuna entegre olduk gibisinden açıklamaların altında şu da var. Şimdi Suriye neyi verirse, Suriye hükümeti neyi verirse YPG, SDG onu kabul etmek zorunda kaldı. Daha önce üzerine pazarlık yapılan maddelerin hepsinden daha alt maddelere gidildi. İlk başta hatırlarsanız biz kol ordu olacağız falan diyorlardı. Hani kol ordu yok. Öyle bir şey yok artık. Bakın kol ordunun case'i bile geçmedi. YPG, SDG'nin entegrasyon olduğu günden beri. Biz feshettik kendimiz dedikleri günden beri. Biz kol ordu olacağız şeklindeki açıklamaların herhangi bir şekilde bir karşılığı olmadı. Çok net ortaya çıktı. Bunun haricinde YPG, SDG hangi tümene verildi? 60. tümene verildi. 60. tümen hangi tümen? Onu da belirtelim. Bu operasyonlarda YPG, SDG'yi önüne katıp Suriye'de süpüren tümen. Onun altına verildi YPG, SDG. O tümenin altına verildi. Bunların hepsi terörle mücadelede müktedir bir ülkenin aldığı kararların ve artık söyleneni yapmaktan başka çaresi kalmayan bir terör örgütünün sonu olarak aslına bakarsanız not ediliyor. Önümüzdeki günlerde özellikle Suriye'deki Kürtlerle alakalı bakın bir dizi adım atıldı bugüne kadar. Gerek ana dil mevzusu olsun, gerek eğitimde yapılan bazı adımlar var. Sonrasında bakıyorsunuz pasaport konusunda bir dizi adım atıldı bugüne kadar. Atılması gereken adımlardı. Bugüne kadar atılmaması yanlıştı.

0: Ve o adımların hepsi tek tek atılarak orada bizim Kürt kardeşlerimizin, Suriyeli Kürtlerin hayatları çok daha normal hale getirildi. Çok daha kolay ve olması gereken hale getirildi. Bitti mi bitmedi? Kesinlikle bundan sonraki süreçte yine atılacak olan adımlar vardır. Biz de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda böyle sevinerek, mutlu olarak takip ediyoruz bu konuları. Ümit ediyoruz ki bölgemizden, coğrafyamızdan, sınırlarımızdan, bütün komşularımızdan terörü temizleyeceğiz bu gidişle.
1: Evet, devam edelim şimdi. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor Mustafa Daş'tan ve mahkemede rüşvet itirafları da devam ediyor. Son mahkemede duruşmada olan itirafların detaylarını alalım. Aynı zamanda da Adalet Bakanı Akın Gürley'in yaptığı bir açıklama var. Ekrem İmamoğlu daha önce davanın canlı olarak yayınlanmasını istiyordu. Bu itirafların ardından da acaba yine ister mi diye soruyor Akın Gürlek.
0: Çok güzel olmaz mıydı ya? Yani bilmiyorum da ben en başından beri davanın canlı yayınlanabilmesiyle alakalı bu görüşlere hep sıcak baktım. Biliyorum yani kanunen mümkün değil. Onun farkındayım. Hani yargılanmanın usul ve esaslarına da aykırı olduğunun farkındayım. Ama insan bir taraftan da şöyle bir soruyor kendi kendisine. Yani ne oldu? Hani Özgür Özel çıkıyordu, bu dava canlı yayınlanmalı diye konuşuyordu. Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesapları üzerinden avukatlarıyla verdiği mesajlarda işte davanın canlı yayınlanması gerektiğini söyledi. Onlar zannediyorlardı ki, mesela Ekrem İmamoğlu'nun şöyle bir düşüncesi vardı. Yani ne olursa olsun ben ne yalan söylersem söyleyeyim, ya bu millet işte beni tanımaya, bana destek vermeye devam edecek diyordu. Bırak milleti, millet zaten gördü ne olduğunu, ne bittiğini. Ekrem İmamoğlu'nun çevresindeki isimler de bir bir zaten bu süreçte Ekrem İmamoğlu'nu tek tek yalnız bıraktılar. Şimdi davalar başlanıyor. Görüldü. Daha biliyorsunuz pek çok duruşma yapıldı. Ya bu muhabirimiz Ada Kahriman'ın yaptığı paylaşımlara, açıklamalara, bizim yayınlarımızdaki anlattıklarına bakıyorum. Ya cidden bir mahkeme salonunu nasıl bir tiyatro sahnesine çevirmeye çalışıyorlar. İnsan böyle şaşırarak izliyor. Yani söz konusu konularla alakalı çıkıyor mesela müteahhitler. Ya bizden şunu istedi, bunu istedi diyor. Ben tanımıyorum diyor. Çıkıyor. Bu konuyla alakalı konuşmak bile bana zulcür diyor mesela, bırakıyor. Ekrem İmamoğlu. Bu kadar saçma bir savunma anlayışı, bakın bu kadar saçma bir savunma anlayışı, bırakın Türk yargı tarihini, dünyanın herhangi bir noktasındaki yargılamalarda bile görülmemiştir. Çünkü bu kadar saçma bir şekilde bir insan kendisini savunamaz. Bakın yargılanma halinde dahi biliyorsunuz masumiyet karinesi esastır. Ekrem İmamoğlu yapmıştır, yapmamıştır. Ama bir savunma durumu söz konusudur. Mahkemeler Türk milleti adına yargılama yapar. Mahkemeler Türk milleti adına karar verir. Yarın Türk milleti sana hesap sorsaydı, ben bu soruya cevap bile vermek istemiyorum deyip kenara mı geçecektiniz? Mahallede ciklet satan amca yapmaz ya bu savunmayı. Bu savunmayı yapan insan bir zamanlar İstanbul'u yöneten insan. Çık, eğer bu kadar masum olduğuna güveniyorsan şu egona yenilme, yap savunmanı ya. Ya yap savunmanı, en azından sana destek veren, bugüne kadar destek veren insanlar desinler ki kardeşim çıktı aslanlar gibi savunmasını yaptı desin ya, şova çevirme ya. Necat Uygur Tiyatrosu'na çevirme ya salonu. Necat Uygur Tiyatrosu'na çeviriyorsun salonu yani. Bu üstten bakma. Mahkeme başkanına yeri geldiği zaman kavga etmeye çalışma. Biliyorsunuz daha duruşmanın ilk günlerinde bütün sanıklar adına konuşma kararı falan filan almıştı. Ya hiç mi hukuk bilmiyorsun? Hiç mi yargılanma usulü esası bilmiyorsun? Ya bu İstanbul'da sana oy verdi. Seni İstanbul'un belediye başkanı yaptı. Gerçekten ya bizim belediye başkanlarımızın genelinde bir problem var ya. Yani ne usul biliyorlar, ne esas biliyorlar, ne yargılanma biliyorlar, Bakın bu zamana kadar değil mi? Bir sürü soruşturma yürütüldü. O soruşturmalarda ifade veren belediye başkanları oldu. Yani gerçekten insanlar çok şaşırıyor. Yani bu hayatları mı normal değil, kafaları mı normal değil? Çünkü bir şeyler normal değil yani, belli. Belli çünkü bu kadar rahatlık da şey değil yani. Hayır alamet değil. Ya sadece Ekrem İmamoğlu'yla alakalı konu değil. İmamoğlu'nun, bak İmamoğlu, Elif Hakkı Yakutar özel bir mevzu. O orada duruyor. Büyük resme baktığımızda ya bütün o yolsuzluk soruşturmalarında, rüşvet soruşturmalarında belediye başkanlarının ifadeleri böyle, ya siz kimin aklıyla dalga geçiyorsunuz? Yani bu ülkede belediye başkanı olduysan vatandaşın oylarıyla oldun. Bu ülkede cumhurbaşkanı bile vatandaşın oyuyla oluyor ya. Vatandaşa hesap vermekle yükümlüdür. Vatandaşa hesap vermekle yükümlü. Adalet Bakanı Akın Gürlek soruyor, ne oldu? Akın Gürlek diyor ki hadi yayınlasaydık ne olacaktı diyor. Yani şu an hala istiyorlar mı yayınlanmayı diyor. Çok yerinde bir soru. Hala istiyorlarsa çıksınlar söylesinler ya, biz hala istiyoruz desinler bakalım. Yani
1: peki. Çok garip. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Dalaş'tan. Size ve tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Ve de biz de kısacık bir araya gidiyoruz.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
0: Karpen mevsim havasını sunar.

Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
6: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
7: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
6: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
6: Gün ilk dakikada başlar.
7: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Bu bölümde konuklarımızla olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuşacağız ama öncesinde sıcak bir noktaya gideceğiz. İstanbul ve Muğla'da terör örgütü FETÖ'ye operasyon düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan ve Akıncı üssünde yakalanan FETÖ'cü terörist Kemal Batmaz'ın kızı ve bir başka FETÖ'cü Bilal Köseoğlu'nun kızları yakalandı. Bu önemli operasyona ilişkin notları şimdi 24 muhabiri Ada Kahraman aktaracak bize. Ada, günaydın, kolay gelsin diyeyim ve sözü hemen sana bırakayım gelişmeler için.
1: Elif Akkaya Kuter, iki şüpheli burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PD'ye silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü, buradaki faaliyetlerinde şüphe edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalandı. Tabii biri hiç şüphesiz en önemli isim Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın gözaltına alınmasıydı. Sabah saatlerinde saat 5.45 sıralarında hem İstanbul'da hem de Muğla'da bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Muğla'da bir adrese operasyon düzenlenirken İstanbul'da 3 adrese operasyon düzenlendi ve yapılan operasyonlar neticesinde Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın gözaltına alındığını görüyoruz. Kendisi yakalanıyor. Polis ekiplerince İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde. Esma Batmaz neden önemli? Çünkü FETÖ yapılanmasının 2016 yılında

0: aldıkları da belirtilmişti. Kemal Batmaz'la birlikte hareket ettikleri belirtilmişti. Tabii bu kapsamda Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Yakalandı kendisi İstanbul'da yapılan çalışmalar neticesinde. Aynı zamanda burada o dönemde Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak çalışırken KHK ile ihraç edilen Bilal Köseoğlu'nun kızı burada Hilal Köseoğlu'nun da gözaltına alındığını görüyoruz. Kendisi de burada Muğla'da yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alındı. Tabii burada baktığımızda yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere de el konulduğu belirtiliyor. El koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bununla birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu da ifade ediliyor. 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ve aynı zamanda 2026 Temmuz ayında yurt dışına çıkış yaptığı belirtiliyor. Sami Yılmaz hakkında da yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi Elif Hakkı Ekuteş.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz 24 muhabiri Ada Kahriman'a. Ada tabii ki gelişmeleri oldukça bize aktarmayı sürdürecek adliyeden diyelim. Ve hemen konuklarımıza dönelim. Ekonomi gazetecisi Sadi Özdemir bizimle beraber. Günaydın Sadi Özdemir, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Günaydın Elif, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hemen başlayalım. İrfan Hocam sizin değerlendirmenizle başlayalım. Şimdi bu hafta yoğun bir şekilde konuştuğumuz konulardan biri SDG'nin fesi. Elbette çok önemliydi çünkü aslında bu süreç başladığından beri entegrasyon olacak mı? Suriye'yi de kapsıyor mu? PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakması burada da olacak mı diye en fazla konuştuğumuz konulardan biriydi. Dolayısıyla önemli bir gelişmeydi. Şimdi bölgeyi nasıl etkiler? Hem bunu soracağım hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl kutlamalarında konuştu. Terörsüz Türkiye ve bunun altını çizmek lazım. Terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Bununla ilgili de değerlendirmenizi almak isterim. Buyurun hocam.
3: Evet, dün itibariyle Suriye'de bir dönemin sona erdiğini simgeleyen tarihi bir adım atıldı. Türkiye'nin kararlı duruşu neticesinde arkasında ABD'nin, İsrail'in, Fransa'nın, işte Rusya'nın değişik düzeyde yer aldığı tetiş terör yapılanması kendi kendini lağvetmek, feshetmek durumunda kaldı. Aslında tedrici olarak adım adım buraya gelindi. Şimdi ilk olarak yine Türkiye'nin kararlı duruşu neticesinde 8 Aralık 2024'te Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini bir önemli başlangıç noktası olarak almak lazım. Yine Türkiye'nin yönlendirmesiyle 10 Mart 2025'te bir mutabakat imzalandı Ahmet Yaşar'a hükümetiyle. Buradaki terör unsurları arasında. Arkasından şunları gördük. Suriye yönelik yaptırımlar ABD tarafından kaldırıldı. İki gün önce bir başka gelişme, tetişi terörü destekleyen ülkeler listesinden Suriye'de çıkarıldı. Sadece tabii ki Suriye'ye Türkiye destek vermiyor. Aynı zamanda Arap dünyasından, Suudi Arabistan da bu sürece önemli katkı sağlıyor. ABD açısından baktığımızda ise ABD her seçenekte, her ihtimalde kazanan tarafta olmayı başarıyor. Aslında ABD İsrail gönderilmesiyle Suriye'de parçalı bir yapı kurulması için çaba göstermişti. Hatırlayalım, Türkiye'nin en yetkili kişileri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sürekli ABD'nin pozisyonunu düzeltmesi için uyarılar yapıyorlardı. 50 bin tır, 40 bin tır tetkik terör yapılanmasına destek veriyorsunuz. Bu müttefiklik ilişkisiyle bağdaşmaz şeklinde Türkiye itirazlarını dile getiriyordu. ABD İsrail'in yönlendirmesiyle parçalı Suriye'den yekpare Suriye tarafına doğru geldi. Şu an itibariyle Trump'ın bir inisiyatif kullandığını

0: görüyoruz. 80. yıl genel kurul toplantıları esnasında Suriye lideri Hamide Şara'yı kendisi kabul etti ve Türkiye Büyükelçisi de genel Amerikan politikalarından farklı olarak baktığımızda Suriye'deki bu yapıya güçlü biçimde destek veriyor. Dün itibariyle Suriye'de bir dönemin kapandığını söylemek mümkün. Yine de ihtiyatlı hareket etmek lazım. Çünkü
1: hocam,
0: İsrail'in
1: bu ihtiyatlı hareket etmek lazım da bir parantez açıp bir soru ekleyebilir miyim? Bir virgül koyarak, özür dileyerek. Şimdi Mazlum Abdi'nin de sabah 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'la da konuştuk. Şimdi bu entegrasyon müzakerelerinde kendi liderliğindeki güçlerin statüsünü korumak adına talepleri vardı. Savunma Bakanlığı yardımcısı, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olmak gibi. Bu görevler olmadı ama Ahmet Şara tarafından dün bir kararname imzalandı ve danışman olarak atandı. Bununla ilgili değerlendirmenizi de almak isterim bu noktada.
0: Yani bu sürecin uzlaşıyla sonuçlanmasında tabii Türkiye'nin dışında ABD'nin de önemli ölçüde destek verdiğini gördük. Fakat maksimalist taleplerin reel politikle örtüşmediğini aslında bu son atama bir kez daha teyit ediyor. Çünkü önceki zamanlarda da çok abartılı rakamlar ve buna paralel olarak talepler gündeme getirilmişti. YPG'nin, Suriye Demokratik Güçleri'nin 100 bin silahlı askeri oldu. Fırat'ın doğusunda merkezi yönetime bağlı ayrı bir idare tesisi gibi konular hep gündemde tutulmuştu. Fakat reel politiğe baktığımızda o kadar, iddia edildiği kadar güçlü olmadıkları aşikar biçimde ortaya çıktı ve bunun bir yansıması olarak da talep ettikleri görevlerin hiçbirisi olmadı. İşte Savunma Bakan Yardımcılığı yahut da ordunun belli bir kısmının kontrol edilmesi, çok geniş bir özellik statüsü tesis edilmesi, bunların hiçbirisi olmadı. Fakat şu an itibariyle bu tesis edilen statü koyuda yakın markaj takip etmek lazım. Suriye'nin yeniden yapılanmasına Türkiye güçlü biçimde her anlamda destek veriyor. İdari kapasite anlamında, askeri işbirliği anlaşması neticesinde ordunun yapılanmasına destek veriyor. Bu mutabakata eğer uyum göstermezlerse Suriye Devleti'nin yanı sıra Türkiye'nin istihbarat kuruluşu da bunu yakın markaj takip edecek. Yani terörsüz bölge kapsamında Suriye'deki gelişmeleri de Türkiye idari ve istihbarat kapasitesiyle takip edecek. Kaybedenler tarafında, yani ABD'nin durumu ortada. ABD her iki ihtimalde de kazanan olarak gözüküyor. Parçalanma olsaydı da ABD'nin kazanması söz konusu olabilirdi. Ondan bahsetmek mümkün olabilirdi. Fakat yeni şartlara hızlı bir şekilde Amerikan hükümetinin uyum sağladığını gördük. Rusya kaybetti Suriye'de baktığımızda. Sovyet Birliği döneminden beri güçlü biçimde Baas idaresine destek veriyorlardı. Ve orada bir Tartus'ta deniz üssü de vardı. Daha sonra 2015'ten sonra Hunayim'de bir üs açmışlardı. Rusya Suriye'de mutlak kaybeden hüviyetinde. Bir başka kaybeden aktör İran, İslam Cumhuriyeti rejimi. Buradaki Nusayrilere mezhep dayanışması çerçevesinde destek verdi. İran'ın 10 civarında komutanı bu çatışmalarda, iç savaşta hayatını kaybetti. Bugün tamamen Suriye coğrafyasından tasfiye olmuş durumda. İsrail de kaybetti. İsrail'in kafasındaki kurgu, Suriye kurgusu dört parçaya ayrılmış bir parçalanmış devlet şeklindeydi. Fırat'ın doğusunda bir işte Kürt yapılanması, Tetüş terör yapılanması, Laskiye Tartus'ta bir Nusayri devleti, güneyde Dürzilerin hakim olduğu Deir al-Süveyda gibi bölgelerde bir Dürzi devleti ve merkezi bölgede de Hama, Humus gibi, Halep gibi geniş coğrafyada da bir Sünni Arap devleti. Bütün bunlar İsrail'in projeksiyonu, kurgusuydu. Bunun da bugün itibariyle hayatın akışı içerisinde ortadan kalktığını görüyoruz. Fakat İsrail Suriye topraklarının bir kısmını fiilen kontrol ediyor. 67 savaşından beri Golan Tepeleri işgal altında. Golan etrafındaki tampon bölgeyi Baas rejimi devrildiği zaman işgal ettiler. Bir de Süveyda, Dera gibi düzli bölgeler üzerinde fiili bir hükümranlık iddiasını sürdürüyorlar. Baas rejimi devrildiğinden beri Suriye'nin askeri kapasitesini ortadan kaldırmak için agresif saldırılar yapıldı. Fakat kendisinin kurgusunun pratiğe aktarılmaması anlamında İsrail'i de kaybedenler tarafında görmek lazım. Yani bağımsız, objektif bakan gözlemciler de şu gerçeği tespit ediyorlar. Türkiye'nin kararlı duruşu Suriye'nin yeknesak, tek parça bir yeniden yapılanmasını kolaylaştırdı. Bunu ABD Başkanı da aslında bir konuşmasında ifade etti. Erdoğan'ın adamları Suriye'de yönetimi ele geçirdiler. Bin yıllık savaş bitti falan gibi ifadeler kullandı. Tabii Trump'ın, yani siyasi tarih bilgisinde sorun olduğu anlaşılıyor. Fakat herkes örtülü açık Türkiye'nin kararlılığının belirleyici olduğu konusunda görüş birliği içerisinde. Bu zafer haftası vesilesiyle Erdoğan bu kararlılığı bir kez daha teyit etti. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz dedi. Ben öyle yorumluyorum atımızın kuyruğunu bağladık ifadesini. Yani tıpkı Orta Çağ'da Tarık bin Ziyad'ın Cebeli Tarık'ı geçtiği zaman gemileri yakması gibi. Yani bu konuda kararlıyız, asla geri adım atmayacağız ve bizim kararlılığımızın netice vermesine kesin olarak inanıyoruz. Büyük taahhüdümüzü, ütopyamıza, siyasi ülkemize bağlılığımızı bir kez daha deklare ediyoruz. Bu şekilde ben anlıyorum ve zaman içerisinde de aslında Türkiye'nin bu kararlı duruşunun hem Suriye'de hem Orta Doğu genelinde çok büyük bir transformasyonun kapısını araladığını tarihçiler net olarak belki de ortaya koyacaklardır.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum hocam. Çok affedersiniz. Sade Özdemir, size de aynı soruları yönelteyim. Hem SDG-YPG nüfesi bölgeyi nasıl etkileyecek? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hocamın söylediği gibi bu zafer haftasında, demek çok doğru, zafer haftasındaki sözlerini, bir de Ferhat Abdüşahin'in danışman olarak atanmasını sorayım size de. Buyurun.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri, tabii bu atın kuyruğunu bağlama çok güzel bir tarih terminoloji ilişkisi var. Evet. Orada yalnız bu bir savaş kararlılığından ziyade barış kararlılığını ifade ediyor ki o açıdan daha da güzel. Yani biz Türkiye'de ve bölgede kalıcı bir barışı hedefliyoruz. Bunun için bir yola çıktık. Ve buradan dönmeyiz. Hani bu yoldan şu veya bu nedenle dönmeyiz. Zaten sembolik olarak bir hedef için, bir amaç için ölümüne kararlı gidiş şeklinde de tanımlanıyor. O yüzden iki şekilde anlamlı. Bunu hani dost düşman, Türkiye öyle bir güç ki dilerse savaşarak da sonuç elde edebilir. Ama daima barışı hedefleyerek, barışa dair her türlü yolu açmaya çalışarak, tamamlamaya çalışarak ilerliyor. Şimdi burada hocamın vurguladığı kaybedenler tarafına baktığımızda çok ilginç. Hem İran kaybediyor, hem İsrail kaybediyor net şekilde. Bu, hani bölgede bu ikilinin yaptıklarını, ettiklerini düşündüğümüzde gene kaderleri ortak. Yani değişik bir şekilde akıl dışı yönetimleriyle bu duruma düştüler. İsrail'in işte bu son dönemdeki

Suriye'nin ta bizim işte sınırlarımıza kadar bir takım saldırıları çok konuşuldu geçen hafta. Ama ben buna tam bir provokasyon dedim. Bir provokasyon nasıl realize olur? Karşılık verirseniz realize olur. İsrail bu saldırılarla şunu hedefledi. Türkiye bir karşılık versin. İsrail askeri öldürsün ya da İsrail savaş uçağı düşürsün. O zaman İsrail hiçbir şey yapmadan sadece zayıf bir zayiatla birçok şey elde edecektir. Bir tanesi malum bizim F-35, F-16, Ka motoru sürecimizi tepe taklak etmek. Orada çünkü bir pozitif süreç var. Dönüp diyecekti ki Türkiye bize saldırdı. Sen de Amerika olarak buna bu uçakları niye veriyorsun, bu motorları niye veriyorsun? İkincisi de ben söylediğimde yani biraz ya o kadar da değil demişlerdi ama şimdi net ortaya çıkıyor. Türkiye'deki terörsüz yani işte terörsüz Türkiye, terörsüz bölge meselesi, SDG'nin entegrasyonu. Yine Türkiye eğer o provokasyona düşseydi, karşılık verseydi, burada da bu özellikle SDG'nin entegrasyonuyla ilgili bir takım aksamalar meydana gelebilirdi. Bir de Mekke Anlaşması malum. Mekke Anlaşması'nda evet üç devlet kararlı ama beklenti nedir? Yeni katılımlar olmalı aynı şartlarla ve muhtemelen önümüzdeki dönemde bu anlaşmaya katılan ülkelerin sayısı artacak. Onlara da bir mesaj vermiş olacaktı. Bakın Türkiye böyle bir ülke. Biz Suriye'de bir şey yaptık, geldi bize saldırdı. Amerika'da tavır aldı buna karşı vesaire vesaire. Başınız belaya girer Türkiye ile böyle bir sürece, anlaşma sürecine dahil olursanız diye. Bütün bunları düşündüğümüzde gerçekten sakin bir güç olmak, ağırbaşlı olmak Türkiye'nin temel politikası son bir haftada da çok önemli bir başarı elde etti. Sakin durarak zaten bütün komutanlarımız da bilir, bu işin uzmanları da bilir. Bir ülkeyle Allah korusun çatışmaya girmek zorundaysanız sizin istediğiniz zamanda olmalı bu. O yüzden öyle onun bunun provokasyonuyla Türkiye çatışmaya, savaşa girmez. Bu temel politikayı canı gönülden vatandaş olarak destekliyorum. Söylediğiniz Cumhurbaşkanı danışmanı olması Mazlum Abdi'nin o da bence makul ve kabul edilebilir. Neden? Çünkü düşünün bu süreç başladığında hocamın da söylediği gibi ya bu işte olmaz. Aslında bunlar çok güçlü. Amerika ve İsrail tam arkasında şu kadar silah verdiler. Siz Suriye'de Türkiye olarak hani işte başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama oradakiler sizi mi dinler, Amerika'yı mı dinler vesaire vesaire. Maalesef çok ağır eleştiriler ve moral bozan bir takım yaklaşımlar gördük. Biz eleştirilere her zaman açık olmalıyız. Orası ayrı bir konu ama bir takım riskleri anlatmak ayrı bir şey. Yapıcı eleştirmek ayrı bir şey. Bizden bir şey olmaz, bundan bir şey olmaz. Boş verin bu işleri. Filancalar çok güçlü. Onların dediği olur. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bunlar laf değil. Yani bunlar özgüven eksikliği nedeniyle söylenmiş sözlerdir. Cumhurbaşkanının danışmanı olması bazen çok kritik anlarda doğrudan iletişimi sağlayabilir. Her tarafla sağlayabilir. Bazen de tabii ki bir devlet yeniden tesis edilmeye çalışılıyor. Daha ketum davranılabilir. Unutmayalım oradaki özellikle hani Kürt halkı, Kürt kimliği üzerine konuşalım. İşin terör başlığı bambaşka bir şey. İsrail'in teröristan kurmak için Kürt kimliği, Kürt halkı üzerinden yaptığı operasyon ya da çaba, strateji eninde sonunda çökecekti. Çünkü biz şunu hep biliyoruz. Kürt halkı her zaman özellikle dini anlamda, Müslümanlık anlamında son derece muhafazakardır. Suriye'dekiler de öyledir, Türkiye'dekiler de öyledir, Irak'takiler de öyledir, İran'dakiler de öyledir. Bu durumda siz İsrail gibi bir soykırımı da daha devam ettiren, hani yaptı bitti de değil, devam ettiren
İsrail gibi bambaşka bir yerde akıl dışı bir

0: yönetimle bu halkı müttefik yapmak, bu halkı onların bekçisi, askeri, silahlı, teröristi yapmak gibi bir projenin tutmayacağını biz biliriz. Kürtler de bilir. Ama satılmış bazı tipler bilmez. Bir de belki Amerikalılar ve İsrailliler çok da iyi analiz yapamıyorlar. Zaten sonuç bunu gösterdi. Ayrıca Türkiye'nin son 10 yılda bu eksende gelebildiği nokta hem strateji olarak hem teknoloji olarak Türkiye'nin gücünü, etkisini çok artırdı. Malum karşımızda duran diğer ülkeler de mesela bir dönem Birleşik Arap Emirlikleri, bir dönem Mısır, bir dönem Suudi Arabistan. Bakın hepsi teker teker Türkiye ile hem savunma anlamında hem de dış politika anlamında işbirliği yapmak için çok daha pozitif noktalara geldiler. Bütün bunlar yaşanırken ben bu sonucu hani gayet olağan buluyorum. Baştan da böyle tahmin ediyorduk. Şimdi ne olacak? Suriye istikrar kazandıkça tabii ki İsrail ya da Netanyahu gibi İsrail'deki zihniyetler buralara zaman zaman saldırabilir, zorluk çıkarabilir. Ama bunu da yönetmek mümkün. Özellikle de Suriye'nin kuzeyinde böyle bir umutları kalmadığına göre, ki umutları vardır da iyice zayıfladığına göre diyelim, Suriye kendini daha makul şekilde toparlar. Ayrıca şunu da unutmayalım. Amerika'nın bir anda özellikle Suriye'yi terörist ülkeler listesinden çıkarması, İsrail'in bu saldırısından birkaç gün sonra oluyor bunlar. Dikkatinizi çekelim. İkincisi de SDG'nin entegrasyonunda hiçbir aksama olmaması. Bu da bence Amerika'nın bir pasif kalarak ya da olması gerekir diyerek İsrail'i artık Netanyahu yönetimini bir şekle şemale sokamadan sürekli Amerika'nın da artık zarar gördüğü bir takım eylemler içinde olan Netanyahu'dan kurtulma çabasında bir tezahürü. Şunu anladı. Gerçek kadim güçlü müttefik Türkiye aslında Amerikan çıkarları içinde, bunu hani Amerikan çıkarlarını bizim savunmamız, konuşmamız anlamında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama Amerikan kamuoyu açısından düşündüğümüzde orası da bir ülke. Kim zarar veriyor, kim fayda sağlıyor? Onların da öyle pragmatist bir yanları var ve olmalı. Dolayısıyla onlar da bir takım şeyleri anlamış görünüyorlar. Umarım bu aklı selim Amerikan siyasetinde ve yönetiminde daha da güçlenir. O zaman bölgeye barış, Türkiye ve Amerika katılım olursa Avrupa'daki bazı güçler diyelim, onlarla beraber daha hızlı gelir, daha kalıcı olur diye düşünüyorum. İşin ekonomi tarafıyla ilgili de birkaç cümle söyleyeyim.
1: Tabii.
0: Bakın Suriye şu anda Suriye'nin en büyük ticaret partneri Türkiye oldu.
1: Evet.
0: Bir yılda neredeyse ikiye katlandı. Çünkü Suriye'nin yeniden inşası konuşuldu çok ama o inşadan önce sıcak ticaret başlar. Yani ithalat, ihracat, sınır ticareti vesaire. Aynen bir zamanlar Irak'ta yaşadığımız gibi. Sonra da bunlar kalıcı yatırımlara, büyük projelere, oradaki ortaklıklara dönüşür. Bu da tam da Suriye'nin istediği partner bu konularda Türkiye'dir. Türkiye büyük üreticidir, güvenilir tüccardır. Win-win denilen, kazan kazan denilen şekilde ticaret ve yatırım yapar. Amerika ve Avrupa'dan da bu bütün bu sürece finansman ve büyük projelerde ortak giriş şeklinde bir takım anlaşmalar da yapıldı biliyorsunuz geçtiğimiz süre içinde. Bunlar da büyüyecektir. İnşallah ticaret büyüyecek, oranın ihtiyaçları karşılanacak, oralarda üretim yatırımları olacak. Artı ülkenin de yeniden inşasıyla ilgili süreç belki 10 yıl sürecek ama istikrarı korursak, koruyabilirlerse, Türkiye ile çıktıkları yolculuktan vazgeçmezlerse ya da birileri çok ağır saldırılarla bu süreci bozmazsa bu sağlanır diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada onu da hatırlatalım. Bu ekonomiyle ilgili de birkaç cümle etmek istiyorum diye başladınız Sadi Özdemir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Uluslararası Şam Ticaret Fuarı'ndaydı. Orada da önemli temasları oldu. Hatta 200 iş adamıyla birlikte gittiklerini dile getirdi ve özellikle Suriye finansman buldukça yeniden inşa faaliyetleri hızlanacak. Türk müteahhitler hazır ifadelerini kullandı. Bunu da hatırlatmış olalım sizin bu sözlerinize ek olarak.

0: Peki. Şimdi diğer bir başlığa geçelim İrfan Hocam. Bütün hafta aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a açıkladığı ekonomik sürgün operasyonunu konuştuk ki çok da fazla aslında detay vermeden birkaç başlık halinde sadece biliyoruz. Ama sıfır sızıntı diyorlar. Bir taraftan da dün Trump Oval Office'te basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. İran'la görüşmek istemediklerini, müzakerelerin tekrar devam edip etmeyeceği sorusuna görüşmeleri devam etmek istemediklerini söyledi. Aslında şu ana kadar bildiğimiz son sözü de bu. Çünkü sonuçta her gün değişen birçok cümle kuruyor Trump. Ne dersiniz bu müzakerelerin artık sonuçsuz bir noktaya geleceği anlamı taşıyan bir cümle mi yoksa yarın zaten yine değişebilecek bir cümle mi?
1: 28 Şubat 2026'da İsrail-ABD saldırısıyla başlayan savaşın neresindeyiz? Önce bunun bir belki de tespitini yapmak lazım. Yani kesin bir şey söylemenin zorlukları olmakla birlikte ben hala böyle girizgahta mukaddime bölümünde olduğumuzu düşünüyorum. Yani uzun soluklu bir çatışmayla karşı karşıya kalacağız gibi gözüküyor. Esasen bu yönde zaman zaman açıklamalar, imalar da ABD tarafından yapılıyor. İşte Vietnam Savaşı şu kadar yıl sürdü, Irak'a operasyon işte 10 yılı geçti falan gibi. Kolay kolay bu sürecin bir uzlaşmayla, anlaşmayla sonuçlanması mümkün gözükmüyor. Bir de tabii bir orta noktada buluşulacak olsa bile sabotajla, manipülasyonla, yönlendirme ile İsrail'in bu süreci baltalama çabaları da devam edecek. İsrail'in sadece Orta Doğu'da 7,5 milyonluk nüfus 9,5 milyon ama 2 milyon Araplardan oluşuyor ve 22 bin kilometre kareden ibaret olmadığını tüm dünyaya Gazze Savaşı net olarak gösterdi. İsrail'in eli kolu özellikle ABD içerisinde çok uzun. Bu sürecin bir uzlaşıyla sonuçlanmasını İsrail bir şekilde engelleyecektir. Buralardan işte yola çıkarak bu uzlaşı çabalarının İran-ABD Savaşı'nın önümüzdeki aylarda, yıllarda devam edeceği kanaatindeyim. İran çok önemli bir avantaj yakaladı. Hürmüz kartını, kaldıracını etkili biçimde kullanıyor ve elindeki vahşi kartları da gösterdi. Vekil kuvvetleri organize edebileceğini, Körfez'deki Şii nüfus üzerinde onları harekete geçirebileceğini, ABD'ye daha büyük zarar verebileceğini gösterdi ve bir adım daha atarak Bab-ül Mendab Boğazı'nı da Husiler kanalıyla tamamen bloke edebilir İran. Bir uzlaşı arayışı var. Şimdi Trump tabii çelişkili açıklamalar yapıyor Trump hakkında. Bu ikinci başkanlık döneminde tüm dünya şu kanaata vardı. Sorunlu bir lider, yani megaloman, işte bipolar, narsist, oportunist, makyavelist, bunların hepsini açabiliriz. Yani çelişkili konuşuyor ve daha önceki başkanların hiçbirisi İran'a yönelik bir operasyon baskısına boyun eğmemişlerdi. Bill Clinton, oğlu Bush, Obama, Joe Biden bunların hiçbirisi İsrail'in Yahudi lobisinin baskısının etkisinde kalarak İran'ı doğrudan hedef almamışlardı. Fakat Trump hedef alma durumunda kaldı. Birden çok faktör burada rol oynadı. Tabii en başta şantaj etkili oldu. Orada bir takım işte vesikaların, evrakların bir kısmı açıklandı. Arkası gelecek falan denildi. Trump'ın yine ezoterik bir takım ideolojik, teolojik düşünceleri var. Kendisini yönlendiriyorlar. Efendim diyorlar işte Tanrı size bir misyon verdi. Tanrı sizi koruyor. Sizi FBI mi koruyor? Sizi CIA mı koruyor? Hayır. Kafanızı çevirdiniz, sizi bir gizli güç koruyor, size bir misyon verdi. Orta Doğu'da bu İran'ın yarattığı, global barış için yarattığı tehlikeyi ortadan kaldırma misyonu verdi. Baskıyla, şantajla neticede Trump böyle bir operasyona soyundu ve objektif olarak baktığımızda İran karşısında aslında ABD mağlup oldu. Tabii İran gidip de işte Alaska'yı falan veya ABD'nin değişik kentlerini işgal ettiği anlamına gelmiyor bu galibiyet. Savaş hedeflerine ulaşmama anlamında İran'ın bir başarısı söz konusu. Rejim ayakta kaldı ve Körfez coğrafyasında ABD'nin nüfuzunu kırdı, üstlerini adeta yerle bir etti. Rejim konsolide oldu. Rejim muhalifleri bile vatanlarını savunmak için yekpare hareket etmeye başladılar. ABD bir çıkış yolu arıyor bu başarısızlığı içeride. Çok önemli, başarı kazandık. İran'ın nükleer güç olmasını önledik şeklinde içeride bunu pazarlama çabasında. Fakat bu o kadar da kolay olmuyor. Onun için Trump çelişkili açıklamalar yapıyor. İşte en son ekonomik yaptırımları, İran yönelik yaptırımları sıkılaştırma konusunda kararlılık göstereceklerini söyledi. CIA Başkanı'nın ABD ziyaretinde de önemli gündem maddelerinden birisi bu, bir tanesi Avrupa'daki NATO ülkelerinin hedef alınmaması için bir uyarı yapmaya gitti. İkinci olarak da İran'a baskı yapmasını temin etmeye çalıştı. Yani Rusya'nın yönlendirmesiyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı konusundaki ısrarından vazgeçmesi, orayı açık tutma lehinde bir pozisyon alması için ABD bir taraftan da Rusya üzerinde baskı kurdu. Tabii Trump geçtiğimiz hafta Hürmüz'ü ABD toprağı ilan etti. Hürmüz kontrolümüzde falan diyor. Oysa İran'ın bu silahlı kuvvetler komutanı dedi ki peki Hürmüz kontrollerinde ise acaba bir Amerikan savaş gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi deneyebilir mi? Bir oradan bir geçsin de kontrollerinde olup olmadıklarını görelim. Bir bütün olarak fotoğrafa baktığımızda bu iş uzun sürecek gibi gözüküyor. Uzlaşı ihtimali ancak şu şekilde mümkün. İran savaş tazminatı istiyor. Bunların kısmen karşılanması, bir geçişte ücret alınması ve bu ücretin önemli bir bölümünün İran'a tahsis edilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların kaldırılması, bu koşullar İran'ı işte kısmen önemli ölçüde tatmin edecek biçimde sağlanırsa bir uzlaşı ortaya çıkabilir. Fakat bu zor gözüküyor. Ortaya çıkmış olsa bile bunu İsrail provoke edecektir, manipülasyonla, sabotajla bunu bozmaya çalışacaktır. Dolayısıyla büyük fotoğrafa baktığımızda bir netlik yok ve tünelin ucunda bir ışık yok. Hala benim kanaatim uzun sürecek bir savaşın mukaddime, böyle başlangıç aşamasında olabiliriz. Mutlaka her zaman sıcak savaş olması gerekmiyor. Fakat bu gerilim önümüzdeki aylarda, yıllarda, Trump sonrası dönemde de devam edecek gibi gözüküyor. Benim görebildiğim fotoğraf bu şekilde.
0: Umarız öyle olmaz hocam ama galiba ne yazık ki gördüğünüz fotoğrafı birçoğumuz öyle görüyoruz gibi görünüyor. Sadi Özdemir, siz ne dersiniz? O fotoğrafı nasıl görüyorsunuz? Trump'ın çelişkili açıklamaları devam ediyor ama bir taraftan da aslında İran'da çok fazla boyun eğmiyor gibi görünüyor. Şimdi ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşıyor olmasına rağmen bu işte ekonomik sürgün operasyonunu başlattığını açıkladığından bu yana İran geri adım atmadı. Diyor ki biz buna da hazırlıklıyız. Bir taraftan az önce KJ'lerde de vardı. Hürmüz Boğazı kimin diye editörümüz Ömer Çağlak bir KJ atmıştı. Trump kendilerinin kontrolünde olduğunu iddia ediyor. Oranın da açık olduğunu ve tankerlerin geçişini peşrot taşımaya da devam ettiklerini dile getiriyor. Siz ne söylersiniz savaşın gidişatıyla ilgili?
2: Şimdi o öyle söylese de özellikle enerji trafiğini takip eden, yani enerji arzını, talebini ve hangi bölgelerden hangi lojistik imkanlarla ne kadar enerji çıktığını, enerji derken petrol ve doğalgazı kastediyorum. Hürmüz'de çok büyük bir çıkış düşüşü var. Yani çalışmıyor Hürmüz. Ve bunun kalıcı olması halinde önümüzdeki aylarda özellikle petrol tarafında, petrolde de ham petrol, ondan daha da fazla motorin ve türevleri, yani akaryakıt ve rafine edilmiş diğer ürünler, hatta sanayinin kullandığı ürünler, tarımın kullandığı ürünler, oralarda çok büyük fiyat artışlarından kaygı duyuluyor. Dolayısıyla Sayın Trump'ın sürekli problem yok, işte biz kontrol ediyoruz, İran yerle bir oldu, bu doğru değil, doğru da yansımıyor. Zaten şunu söyleyelim, bu kadar zaman, uzun yıllardır ambargo ve kıskaç altında olan bir İran'dan bahsediyoruz. Hani dedik ya, Suriye terör ülkesi, teröre destek veren ülkeler ya da terörist ülkeler listesinden çıkarıldı. Şimdi o listede kimler var diye baktığımızda halen Kuzey Kore, Küba ve İran. Hani klasik olarak zaten tecrit edilmiş ülkeler. Ha, denilebilir ki Kübanlar çok mutlu, eğleniyorlar. İşte 1960 model arabalara biniyorlar. Ki son zamanlarda o da mümkün değil. Orada büyük bir kıskaç var. İşte Kuzey Korelilerde işte hepsi birlik beraberlik içinde. Hayır, öyle değil. Orada da çok büyük bir baskı ve saltanata dönüşmüş bir, yani babadan oğula geçen bir diktatörlük devam ediyor. İran'da da hep eleştirdiğimiz maalesef bu yapı devam ediyor. Ama bunun en büyük sorumlusu tabii ki İsrail ve Amerika'nın tavırları. Şunu hatırlatmamızda fayda var. İran ABD ve İsrail'e güvenmiyor, güvenmemekte haklı. ABD de İran'a güvenmiyor ama haklı değil. İsrail zaten kime güvenip kime güvenmediğinin hiçbir önemi yok. İsrail'in ne yaptığı ne ettiği malum. İki saldırıda nasıl oldu? Aslında müzakereler devam ederken ABD İsrail saldırdı. Dolayısıyla ortada bir şey var. Hani saldırgan taraf belli. Peki şimdi niye saldıramıyorlar? Yani şimdi ateş kese, yani ateş tarafına uydular da işte ekonomik ambargoyu bir ileri aşamaya taşıyıp sonuç elde edebiliriz noktasına nasıl geldiler? Bence öbür türlü savaşı başka bir segmente taşıyamadıkları için, belki şu an ileride yapabilirler bunu, burayı sıkıştırmak istiyorlar. İşte rejim daha da sıkışsın. İran acaba içinde bir karışıklık başlar mı? Başlarsa iyice zayıflar mı? Bu rejim giderse, bir iç kargaşa çıkarsa masaya daha makul ve kararlı gelir, konuşulanlara uyar mı uymaz mı? Böyle bir senaryoları var. Ama İran özellikle bu bütün bu olumsuz koşullarına, şartlarına rağmen boyun eğmemiş bir imaj ortaya koydu. İsrail'e de direndi, Amerika'ya da direndi. Amerika çok kapsamlı bir kara işgaline giremeyeceğini hep söyledi, komutanlarımız söyledi, uzmanlar söyledi. Haklı çıktılar. İsrail tabii ki mümkün olduğunca İran vurulsun, her türlü zarar verilsin, başkaları yapsın, bana da müsaade etsinler, bana da destek olsunlar, İsrail özellikle bu düşüncede, ama onu da hani bir yere kadar sağlayabiliyor. İran bunu fark etti. Ayrıca İran ekseni Çin tarafından daha net destek görüyor. Hem o çatışma sırasında Çin çok konuşmadan bir takım destekler verdi. Teknoloji anlamında, savunma anlamında, savunma sanayi anlamında, ürünler anlamında. Şimdi de bu aşamada da Amerika'ya karşı net bir açıklama yaptı. Hani dedi ki, ben uymam çıkarlarım gereği, istediğimle istediğim ticareti yaparım mealinde. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bu CIA direktörünün Rusya ziyareti, orada tabii ilk akla gelen ve asıl manşet konu mutlaka Ukrayna ve Avrupa eksenidir, olabilir. Ama bence ABD'nin aldığı bu yeni karar, yani İran'a dönük tam abluka gibi, işte ekonomik açıdan her şeyi sıfırlamak gibi bir hedefi var.

0: Bu nedenle Rusya'nın İran'la yakınlaşmasını önlemek, daha da yakınlaşmasını önlemek istiyor olabilir. Tabii Rusya bunu dinler mi? Putin bunu dinler mi? Pazarlık konusu yapabilir Avrupa ile ilgili. Çünkü Putin'in İran'a çok değer verdiğini düşünmüyorum. Sadece İran'ın ABD'nin başına açtığı dertler nedeniyle kıymetli olduğunu düşünüyordur. Ya da bu direnişi nedeniyle kıymetli olduğunu düşünüyordur. Rusya'nın aynı zamanda kendine uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle Çin'le ne kadar entegre olduğunu daha önce konuşmuştuk. Aslında Çin baskın bir entegrasyon sağlamış oldu Rusya'yla. Yani bir bakıma Rusya'yı bu fırsattan istifade her türlü üründe pazarını ele geçirmiş oldu. Ama İran Rusya için öyle değil. İran'dan belki çok da para kazanabilir Rusya. Dolayısıyla bunlar da konuşulmuş olabilir. Ben de şöyle tahmin ediyorum. Bu baskı devam edecek. ABD-İsrail tarafı ne zaman hazır ve uygun görürlerse o zaman tekrar saldırabilirler İran'a. İran'da işte elinden geleni ardına koymamak gibi bir politikayla devam eder. Eğer rejim bu tahkimatını sürdürebilirse, İran'daki rejim. Bu arada Hürmüz meselesi sürüncemede kalır. Enerji piyasaları maalesef tüm ülkelerin ekonomilerini etkilemeye devam eder. Bizimkini de etkilemeye devam eder. Çünkü hep konuşuyoruz, FED'i konuşuyoruz, bizim Merkez Bankamızı konuşuyoruz, faizleri konuşuyoruz. Ve yine altını çizelim. Faizlerin makul seviyelere indirilmesi enflasyonlara bağlı. Enflasyonlar neye bağlı? Maalesef son dönemde enerji fiyatlarının yakıt olarak, yani enerji olarak tüketilmesi ayrı konu. Bir de sanayinin ve tarımın ara mamulleri haline gelen işlenmiş işte petrol ve doğalgazdan elde edilen bir takım ürünler var. Oralarda maliyetleri ciddi şekilde artırıyor. O da enflasyonları yatay yukarı çevirmiş durumda. Yani önceden ne konuşuyorduk? Enflasyonlarla ciddi mücadeleler var. Yavaşlıyor. Yavaşlamaya devam eder. Faizler de inmeye devam eder. Şimdi böyle bir gündemimiz kalmadı. Bu Hürmüz meselesi, İran meselesi, işte İran ABD arasındaki ateşkesin kalıcı olması, bir şekilde sağlam bir anlaşma yapmaları mümkün olmadan ve bu konuda enerji arzı konusunda bambaşka ve yeni kaynaklar devreye girmeden bu iş düzelmeyecek gibi görünüyor. Bütün ülkeler bunun sıkıntısını çekecek. Avrupa, Amerika, Türkiye maalesef. Savaşanlar zaten sıkıntı yaşıyor. İsrail'i düşünün. İsrail tamam, Amerika'nın harcadığı paralarla bir sürü şey yapıyor Netanyahu, ama İsrail'in de ekonomisi giderek daha da kötüleşecek. Bir seçim var. Muhtemelen Netanyahu bütün bunlardan kaynaklanan kötü etkilerle her şeyi kötü yaptığı için seçimi kaybedebilir. Onun dışında değişen hiçbir şey yok. Haftalardır konuşuyoruz. Artık hani bekleyeceğiz.
1: Peki, şimdi bir virgül koyacağım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran İstanbul'da Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuşuyor. Dinliyoruz.
2: Evlerinin çatısı altında hoşça vakit geçirerek izlerken aslında belli değerleri de zihinlerine nakşediyorlardı. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Buradan çıkaracağımız asıl mesele ise hiçbir düzlemde anlatının gücünün küçümsenmemesi olmalıdır. Üstelik az evvel verdiğim örneklerde görüldüğü üzere batı dışı toplumlarla ilgili anlatılar söz konusu olduğunda bu mesele çok daha ciddi bir hal almaktadır. Uzun yıllar boyunca Hollywood yapımlarında Orta Doğu ve zaman zaman Türkiye tozlu sokakları, kaotik pazar yerleri, şiddet ve güvensizlikle resmedilmedi mi? Hatta bunun bugün bile ortadan kalktığını söyleyemeyiz. Bölgemizin binlerce yıllık medeniyet birikimi, şehir hayatı, doğası yıllarca sarı filtre estetiğiyle ekrana yansıtılmaya devam ediyor. Bu apaçık indirgemeci yaklaşım, başkasının kamerasından kendisine bakmaya alışmış sinemacılarımız, senaristlerimiz eliyle de ne yazık ki uzun zaman

kendimize dönük olarak da bize yaşatıldı. Türk sinemasında dindar tiplemeleri yıllarca sahtekar, kırsal veya yobaz bir karakter olarak sunuldu. Maalesef bizim hikayemizi başkaları anlattığında hem dünyaya hem de kendimize bakış açımız o kadrajın sınırlarına hapsoluyor ve biz kendimizi o pencereden değerlendirmeye başlıyoruz. Elbette bu tehlike geçmişte olduğu gibi bugün de karşımızda durmaktadır. Sayın Bakanım, saygıdeğer misafirler, Türk dizilerinin dünyada yükselişi bizler için hiçbir zaman bir hegemonya kurma meselesi olarak algılanmadı. Biz ülkemizin kendi hikayesini üretme, dolaşıma sokma ve farklı toplumlarla buluşturma kapasitemizi ortaya koyuyoruz. Zira bugün bir Türk dizisi Şam'daki bir aileye, Rabat'taki bir salona, Belgrad'daki bir eve, Santiago'daki veya Johannesburg'daki bir izleyiciye ulaştığında Türkiye artık haritada görülen uzak bir ülke olmaktan çıkmaktadır. Birden İstanbul'un sokakları, Boğaz, Anadolu'nun şehirleri, sofralarımız, aile ilişkilerimiz, müziğimiz ve güzel Türkçemiz milyonlarca insanın gündelik hayatına girmektedir. Bu bağlamda dizilerimizin dünyada yükselişini her anlamda gurur verici buluyoruz. Bunu ifade etmekten ayrıca bir memnuniyet duyuyorum. Ülkemizi bugün dünyanın en büyük dizi ihracatçıları arasında ilk üçte yer alması hiç de tesadüf değildir. Büyük emeklerle gerçekleşti ve bugün bu salonda da olan bu emektarlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Yapımlarımız 170'i aşkın ülkede 1 milyarı aşkın küresel izleyici kitlesine ulaşıyor. 2000'li yılların başındaki yaklaşık 10 milyon dolar seviyesinde bulunan dizi ihracatımız bugün 1 milyar doları aştı. Sektörümüzün geldiği nokta bu anlamda memnuniyet verici. Yunus Emre Enstitüsü ve RTÜK ortaklığında gerçekleştirilen bir saha araştırmasında Türkçe öğrenen 5000 yabancı katılımcının %81'i bu yolculuğu Türk dizileri izleyerek başladığını ifade ediyor. Diğer farklı araştırmalar dizilerimizin dünyanın dört bir yanında Türkçe öğrenme motivasyonu oluşturduğuna, Türk ürünlerine, turizmine ve genel olarak da Türkiye'ye yönelik kültürel ilgiyi beslediğine işaret ediyor. Bu veriler açıkça göstermektedir ki sadece bir sektör başarısından bahsetmiyoruz. Türkiye markasının dünyada nasıl algılandığını da ortaya koyan çok etkili bir mecradan söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu da ülkemizin kendi hikayesini aracısız biçimde dünyaya anlatılmayı esas almaktadır. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere medeniyet iddiası olan bir geleneğin temsilcisiyiz. Dünyanın en kadim medeniyetini yeniden yükseltmek, yeniden üretken hale getirmek, yeniden cazibe merkezi yapmak için çalışıyoruz. Elbette Türk dizilerimizin yükselişi yalnızca Türkiye'nin bir yumuşak güç başarısı değildir. Bir yandan tek merkezli küresel anlatı düzeninden çok merkezli bir dünyaya geçişin hikayesidir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları da sektörümüzün yanında güçlü biçimde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alandaki üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetler için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Kamu yayıncımız TRT'mizin içinde bulunduğu yapım ve teşvik ekosisteminde senaryo geliştirme, post prodüksiyon, uluslararası yapımlarla ortaklık, uluslararası festivallerde temsil gibi konularda her geçen gün kapasitemizi artırıyoruz. Yine özel medya gruplarımızın yaptığı güçlü çalışmalarda ayrıca anılmalı. Dijital yayıncılıkta yeni bir alan açılıyor. TRT'mizin uluslararası dijital platformu tabii bu iradenin önemli tezahürlerinden biridir. İlk etapta 25 ülkede ve 5 dilde erişime açılan platformun bugün 14 milyonu aşan üyeye ulaşması kendi değer dünyamızdan beslenen nitelikli içeriğin küresel bir karşılığını da göstermektedir.

0: gelmektedir. Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir. Önümüzdeki dönemde ise elbette yapılması gerekenler var. Rekabetin çok yoğun olduğu, mali sıkıntıların olabildiği bir dönem var. Ancak bütün kaynaklarımızı seferber ederek bunlara karşı yeni önlemler almak ve yeni imkanlar oluşturmak durumundayız. Dijital platformlara uygun özgün içerikler üretmeye, ortak yapımlara, format ihracatına, küresel oyuncu, senarist ve yapım ağlarına ve stratejik coğrafyalardaki görünürlüğümüze daha fazla yatırım yapmak durumundayız. Nasıl ki insanlığın kaderi birkaç merkezin kararına bırakılamazsa, insanlığın hikayesi de birkaç merkezin kamerasına bırakılamaz. Dünyamız Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle beşten büyüktür. O halde sahne ve beyaz perdenin de beşten büyük olduğunu hep beraber gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Kıymetli sektör temsilcilerimiz, bu noktada bir hususa dikkatinizi çekmek isterim. Dünyaya ulaşan her hikaye aynı zamanda Türkiye'yi, bizleri anlatıyor. Her karakter, her aile, her ev, her sokak ve her diyalog Türkiye hakkında bir iz bırakıyor. Bu nedenle sizlerden özellikle kendi kültürümüze, aile yapımıza ve bizi biz yapan değerlere hassasiyet göstermenizi bekliyorum. Aileyi ve dayanışmayı esas alan, eşler arasındaki sadakati, kardeşliği, komşuluğu, dostluğu ve zor zamanlarda birbirine sahip çıkma kültürünü yaşatan hikayeleri son derece kıymetli buluyorum. Burada bahsettiğimiz yaratıcılığı sınırlandırmak değil elbette. Tam aksine sektörümüzden daha cesur, daha özgün hikayeler bekliyoruz. Aynı türleri ve hikayeleri sürekli tekrar etmek yerine Anadolu'nun muazzam hikaye hazinesine, tarihimize, şehirlerimize, edebiyatımıza ve insanımıza yeniden farklı şekillerde yönelmeyi teşvik ediyoruz. Zira bizim en büyük rekabet avantajımız Gılgamış'tan Dede Korkut'a uzanan bu coğrafyada anlatacak hikayelerimizin çok olmasıdır.
1: Evet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı dinledik. İstanbul'da Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuştu. Türk dizilerinin dünyadaki başarısından bahsetti diyelim. Ve devam edelim. Şimdi İrfan Hocam, Sade Özdemir bitirirken Rusya ile de bağladı. İşte CIA direktörünün Moskova'ya sürpriz ziyareti sonrası yaşananlarla ilgili de aktardı. Şimdi Akşam Gazetesi'nin manşetinde bugün Londra'yı vururuz resti başlığı dikkat çekiyor. CIA direktörünün gizemli Rusya ziyareti sonrası Moskova'dan İngiltere'ye Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini de vururuz uyarısı geldi deniyor Akşam Gazetesi'nde. Bunu da değerlendirmek isteyeceğim hocam sizinle. Buyurun.
2: Evet, buna başlamadan önce bir cümle İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklama konusunda ben bir tavsiyede bulunacağım. Mesut Uçakan'ın bir kitabı var. Yaklaşık 30 yıl kadar önce yayınlandı. Türk sinemasında ideoloji. Hakikaten kendi alanında bir başyapıt. Bunu işte okuyucularımız bir şekilde temin tedarik ederlerse bunu tavsiye etmek isterim.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden 4,5 yıl geçti. 24 Şubat 2022'de Rusya son derece sübjektif bir takım düşüncelerle Ukrayna'ya yönelik bir operasyon başlattı. O zamandan günümüze 10'a yakın, ondan fazla uzlaşı, ateşkes, müzakere çabaları oldu. Fakat bir netice ortaya çıkmadı. Şimdi Rusya'nın buradaki yaklaşımı aslında bir dağılma sendromunun tezahürü şeklinde benim kanaatime göre. Çünkü Rusya Batı karşısında, NATO İttifakı karşısında iki defa mağlup oldu. Varşova Paktı 1955'te NATO'ya muarız düşman olarak Doğu Blok ülkelerinin savunma teşkilatı kurulmuştu. Bu Varşova Paktı 1989'da kendi kendini lağvetti, feshetti. Bu Rusya'nın Batı karşısında birinci yenilgisi. İkinci yenilgisi 1991'de yine bir savaş olmadan ama Batı karşısında, Batı İttifakı karşısında Rusya birliğini, bütünlüğünü koruyamadı ve 15 parçadan oluşan Sovyetler Birliği dağıldı. Bakiye kalan, geriye kalan bu Rusya Federasyonu bir taraftan Sovyetler Birliği'nin nükleer silah tekelini kontrol etmeye devam etti. Öte taraftan Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı Sovyetler Birliği'nden Rusya Federasyonu'na intikal etti. Şimdi Rusya tekrar benim kanaatime göre yeniden bir dağılma sendromu yaşıyor ve esasen 2008'de Gürcistan'a, 2014'te Ukrayna'ya, Kırım'a yaptığı saldırıda bu korkudan kaynaklanıyor. 2022'de bunu biraz daha ileri taşıma çabasına girdiler. Rusya'nın temel askeri doktrinine baktığımızda tüm eski Sovyet Cumhuriyetlerini arka bahçe olarak tanımladığını görürüz. Ukrayna özelinde ise Rusya'nın yaklaşımı şu şekilde. Ukrayna milletinin varlığını da kabul etmiyorlar. Ukrayna devletinin varlığını da. Ukraynalılar aslında bizimle aynı millet. Yani onlar da tabii Doğu Slavlarından, Belaruslar da Doğu Slavlarından. Ayrıca işte eski Yugoslavya halkları Güney Slav, Polonyalılar, Çekler ve Slovaklar da Batı Slav etnisite bakımından bizden farklı değil. Fakat Naziler buraya hakim oldular. İşte Ukrayna'da en son seçimleri Zelenski kazanınca bunu Rusya son derece sübjektif bir biçimde değerlendirdi. Rus dili yasaklandı. Rus kilisesinin faaliyetleri sınırlandırıldı. Naziler hakim oldu şeklinde. Evet, 9 aylık bir kuşatmanın ardından 24 Şubat 2022'de bu savaş başladı ve Joe Biden'ın başta olduğu dönemde ABD biraz daha güçlü biçimde Ukrayna'ya destek verdi. Gecikerek de olsa savunma silahlarını Ukrayna'ya sağladı. Bunun mali portresi nedir diye ben baktım. $200 milyar üzerinde, fakat Trump'la birlikte frene bastığını görüyoruz. Trump bir uzlaşı arayışı içerisinde, geçen sene tam bu zamanlar Ağustos ayında Alaska'da Putin'le görüştü ve büyük ölçüde Rusların resmi tezlerini kabul eden önerilerini ABD'nin onayladığını söyledi. Fakat NATO'nun Avrupalı ortakları aynı görüşte değil. Özellikle Fransa, Almanya, İngiltere Rusya saldırganlığının ödüllendirilmesi halinde yeni saldırılar olacağını ileri sürüyorlar. Şimdi Ukrayna hakkında Rusya'nın şöyle bir tarihsel arka planı da var. İlk Rus devletini Moskova'dan önce Ruslar Kiev'de kurdular. Böyle kültürel bir arka planı da var. Öte taraftan 1939-40'da işgal, ilhak ettikleri Baltık ülkelerde Ruslar, Rus nüfusu yerleştirmişlerdi. Şimdi Putin bir taraftan da NATO'yu test etmek için bu Baltık ülkelerine saldırabilir. Bunun sinyalini verdi. CIA Başkanı John Ratcliffe'in ziyaretinde böyle bir saldırıya, böyle bir seferberliğe yol açacak girişimlerden kaçınması tavsiyesi öne çıktı. Rusya'nın resmi yaklaşımı da şu şekilde. Yani Rusya diyor ki 2004'ten beri biz aslında Ukrayna'yla savaşmıyoruz, NATO'yla savaşıyoruz. NATO devletleri giderek artan ölçüde Ukrayna'ya savunma ve daha sonra saldırı silahları verdiler. Hakikaten baktığımızda Ukrayna taarruzu Rusya'nın sınırdan 4000 kilometre, 6000 kilometre derinliklerine kadar uzatabilmiş vaziyette saldırılarını ve bu tabii Batı'nın teknolojik yardımıyla, uydu, enformasyon desteğiyle oluyor. Rusya burada İngiltere'yi falan suçlayarak Batı'nın bu Ukrayna'ya desteğini sonlandırmak istiyor. Müzakerelerde ise şu nokta öne çıkıyor. Ukrayna ateşkes istiyor ve daha sonra işte Donbas'a kısmi özellik falan gibi 2022'deki

mutabakatı yeni koşullara uyarlama çabasında. Rusya ise ateşkes istemiyor. Doğrudan doğruya bir emrivaki barış anlaşması yapılmasını istiyor. Trump'ın da desteklediği bu anlaşma. 600 bin kilometre

0: yapılması halinde, yani bu işgal edilen toprakların Rusya'ya bırakılması halinde bir sonraki hedefin Polonya, bir sonraki hedefin Estonya, Letonya, Litvanya olacağını ileri sürüyorlar. Bu CIA başkanının ziyareti Rusya'yı bundan vazgeçirmeye çalışıyor. Rusya'yı yönlendirirken bu savaşta uzlaşı tarafına doğru çekmeye çalışırken kendisine ne tip teklifler ileri sürdüğünü, yani Rusya'nın neden böyle bir uzlaşıya razı olabileceğini de bilmiyoruz. Yani bu hususun önümüzdeki günlerde açıklanması ihtimali de düşük. Yani bir takım tavizlerle aslında Trump idaresi bu çatışmanın tırmanmasını engellemeye çalışıyor. NATO'nun Avrupalı ortakları ise kararlı bir şekilde Ukrayna'ya desteği sürdürme çabasındalar. NATO'nun 7-8 Temmuz'daki Ankara zirvesinde de bunu gördük. Ukrayna'ya 2026 ve 2027 yılında kayda değer miktarda tahsisat verilmesi konusunda karar alındı. Son olarak Avrupa Birliği'nin de burada bu saldırıdan dolayı tedirgin olduğunu unutmayalım. İki tarafsız ülke bu saldırıdan mütevellit. Finlandiya ve İsveç 2023'te ve 2024'te, Türkiye biraz geciktirdi ama, NATO'ya katıldılar. Öte taraftan ekonomik işbirliğini temelde önceleyen, buradan siyasal entegrasyona gitmeyi kurgulayan Avrupa bütünleşmesi, Ukrayna saldırısından sonra askeri boyutunu güçlendirme yolunda da adımlar attı. NATO'dan farklı olarak Avrupa Birliği ülkeleri kendi aralarında şu karar aldılar: 2030'a kadar 800 milyar euro savunmaya tahsisat ayrılacak. Evet, Ukrayna meselesinde bir uzlaşı arayışı devam ediyor. Trump Rusya'nın görüşlerini önemli ölçüde örtülü açık kabul ederek yeni bir agresif saldırı yapılmasını önlemeye çalışıyor. Evet, fotoğraf bu şekilde.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok sağ olun hocam. Kolay gelsin.
0: İyi günler dilerim. Sağ olun.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İrfan hocamı uğurlarken Sadi Özdemir'le devam edeceğiz ama Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında konuşuyor. Bakanın sözlerini dinliyoruz.
2: Kurulan ilişkinin niteliğini de değiştiriyor. Fandom olarak ifade edilen hayran toplulukları artık yalnızca bir diziyi izlemekle kalmıyor. Sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden hikayeyle sürekli etkileşim kuruyor, içerikler üretiyor ve yapımın oluşturduğu ilgiyi yeni kitlelere taşıyor. Güncel araştırmalarda bu hayran topluluklarının sosyal medyada kurduğu etkileşimin ve ürettiği içeriklerin Türk dizilerinin kültürel etkisini daha da büyüttüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bugün bir dizinin etkisi bölüm sona erdiğinde bitmiyor. Dijital dünyada yaşamaya, dolaşıma girmeye ve yeni dizi izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Biz Türkiye'nin bu yeni dönemin takipçisi değil, yön veren aktörlerden biri olmasını istiyoruz. Burada üzerinde özellikle durmamız gereken bir husus var. Bir Türk dizisinin oluşturduğu değer ekranda başlayabilir fakat ekranda sona ermez. Yapılan analizler bu etkinin ekonomik karşılığında içerik ihracatıyla sınırlı olmadığını, diziler aracılığıyla oluşan ülke bilgisi ve oyuncularla kurulan bağın, ziyaret niyetini, kültürel yakınlığın ve ürün deneyimin ise Türkiye menşeli ürünlere yönelik satın alma niyetini güçlendirdiğini gösteriyor. Dolayısıyla bir Türk dizisinin oluşturduğu değer, içerik ihracatından turizme, gastronomiden ürün ve markalarımıza kadar uzanan geniş bir ekonomik etki alanına dönüşme potansiyelini de taşıyor. Bizim hedefimiz de bu etkiyi büyütmek.
1: Evet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u da az önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nı dinlediğimiz toplantıda sözlerini dinledik diyelim. Sade Özdemir, devam edelim şimdi haftaya enflasyon verisi açıklandı.

0: açıklanacak. Ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Geçen yılın Ağustos ayında 2,04'tü. Henüz Anadolu Ajansı finans beklenti anketinin sonuçlarını bilmiyoruz ama Bloomberg HT'ninkini gördüm. %2'nin altında şekilleniyor beklentiler. Sizin beklentiniz?
1: Ben de öyle bekliyorum. Şimdi konuştuğumuz bu akaryakıt fiyatları çok dalgalandı malum. Önce işte pompa fiyatlarına zamlar geldi, sonra indirimler geldi. Ama şunu anlıyoruz artık, bu konu dışındaki bütün endeksteki ürün ve alt endeks grupları oralarda daha iyi durumdayız. O yüzden geçen yılın aynı ayına göre bir miktar iyileşme göreceğiz. Bu yıllık enflasyona da yine bir miktar aşağı yönlü etki edebilir. 1,5 mu olur? 1 olur mu? 1 biraz zor gözüküyor tabii. Ama işte 1,5, 1,6, 1,7 gibi olabilir diye düşünüyorum enflasyon. Zaten şöyle bir şey konuşmuştuk. İşte Ağustos enflasyonu belli olacak. Merkez Bankası bunu da görmüş olacak. Evet. Ve sonraki ilk toplantıda belki de işte hani genel olarak makul beklenti 100 baz puan indirim. Bazı çevreler daha da çok bekliyorlar. Ama sonuçta daha da azgınlaşmazsa bu Hürmüz Boğazı ve enerji hikayesi. Önceden daha böyle daha yüksek miktarlarda beklediğimiz aylık enflasyonlardaki yavaşlamalar, ona bağlı olarak faiz indirim döngüsünün daha da hızlanması gibi beklentileri bir kenara koyduk malum uzun süredir. Şimdi yavaş yavaş adım adım daha düşük marjlarda gerçekleşiyor. O yüzden de tartışma hiç bitmiyor. Yani şöyle bitmiyor. Tabii ki yüksek faiz nedeniyle sıkıntısı olanlar daha yüksek sesle konuşuyorlar. Biraz daha ekonomi yönetiminde özellikle Sayın Mehmet Şimşek'e çok yükleniyorlar. Ama ben hep şunu söylüyorum. Mehmet Şimşek'in dışında bir Hazine ve Maliye Bakanımız olsa da bu politikayı değiştirmek, alt üst etmek çok mümkün değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da zaten bu süreci böyle olmasına karar veren siyasi irade odur. Dolayısıyla bir an önce konjonktür olarak bu enerji tarafındaki 60-65 dolar petrol ortalamasına dönelim diye umut ediyoruz ama dönemeyiz. Bundan sonraki riskleri görmezsek, olmazsa bu yavaş iyileşmeyi sürdüreceğiz. Yani önceden tahmin ve hedeflerde daha kısa sürede olacak enflasyondaki iyileşme ve faizdeki indirimler yavaş da olsa devam edecek. Yine de pozitif bir gündemdeyiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi Sade Özdemir biraz politikadan bahsetmişken şimdi programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Neden bahsediyor? KKM hesabının kapanmasını artık evet tamamen bitti. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini tamamladık diyor Mehmet Şimşek. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullanıyor. Buyurun bu KKM sürecinden artık tamamen bitmesi, tüm hesapların kapatılmasıyla ilgili de değerlendirmenizi alayım.
1: Sıfırlanmış oldu, bitmiş oldu. Zaten hatırlatalım, genel seçimlerden kısa bir süre sonra hemen kur korumalı mevduat uygulamasına son verileceği, sonra orada vadede olan, işte bağlanmış olan hesapların korunacağı ama yeni hesaplar açılmayacağı, sonra işte gelinen noktada artık yeni hesaplar açılmayınca iyice geriledi ve bitti. Şimdi burada şunu hatırlatmamızda fayda var. Biz bu kur korumalı mevduatı neden yaptık, neden böyle oldu? 2021 yılı Aralık ayında yaşanan o kur atağı, onun da sebebi malum faiz politikasındaki değişimdi. Sonra enflasyonist süreç yaşadık vesaire. Dolayısıyla eleştiri şöyle geldi. Böyle bir kur korumalı mevduatı

0: mevduat düzeni ekonomiye işte zarar mı verdi? Hazineye, Merkez Bankası'na maliyet mi yükledi? Evet, maliyet yükledi ama genel olarak o faiz politikasında kurların istikrar kazanmasını sağlayacak, tırnak içinde söylüyorum, çok inovatif bir karardı. O doğrudan zararına rağmen eğer bu olmasaydı dolaylı olarak çok daha büyük sıkıntı yaşayabilirdik. Gerekliydi. Zaten bu karar alındıktan kısa süre sonra ben de dahil birçok konuyla ilgili konuşan insanlar bunun bir an önce de tasfiye stratejisinin ortada olması lazım demiştik. Çünkü bu bir kara deliğe dönüşebilir. Geçmişte bu 1990'larda hatta 70'lerde benzer bir takım uygulamalar nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Tasfiyesi de mesela merhum Turgut Özal döneminde mümkün olmuştu. O da çok ekonomide reform yaptığı için. Şimdi bu olağanüstü dönemin getirdiği uygulama tamamen son buldu. Zaten düşünün, kurdaki istikrar neyle asıl sağlanmalı? Rezervlerinizin gücüyle sağlanmalı. Ekonomi politikalarınızla sağlanmalı. O noktadayız şu anda.
1: Tabii ekonomideki kararları da biraz verildikleri, sizin de altını çizdiğiniz gibi dönemdeki koşullarla değerlendirmek
0: Tabii
1: gerekiyor.
0: ki,
1: Bu
0: tabii ki.
1: anlamda da işte aslında Merkez Bankası'nın elinde de hep konuklarımız da söylüyor, siz de söylüyorsunuz, çok daha büyük bir veri seti var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla o dönemki koşullarla değerlendirmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum ekonomi gazetecisi Sade Özdemir, değerli
0: Ben
1: vaktinizi
0: teşekkür ederim.
1: ayırdığınız katkınız için. Analiz sentezi noktalıyoruz, hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Vakıfbank Vino sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye 500 milibar seviyesinde, oluk etkisinde. Yani atmosfer kararsız yapıya geçmiş durumda. Düşey yatay yönde hareket artacak. Ve konvektif hareketle birlikte konvektif sağanaklar etki alanını şiddetini artıracak. Kuzeyimizden bir soğuk cephe girişi söz konusu. Dolayısıyla sıcaklık da azalacak. Meteorolojik hareketlilik oldukça fazla. Şimdi bugünün tablosu atmosferi oldukça hareketli. Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz. Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Fakat özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağış şiddetli olacak. 50 kilo yağış olasılığı olan iller var. Bu da sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Taşkın riskini beraberinde getirebilir. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde tedbirli olmak lazım. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan alanlarda. Riskin biraz daha yüksek olduğunu belirtmeliyim. Fırtınayla birlikte görülecek Marmara'da, Ege'de kuzeyli rüzgar saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Şiddetli yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Hava yolunu kullanacakların seferlerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Şimdi tabii sıcaklık da azalıyor. 6-7 derecelik bir soğumayı hissetmiş olmanız lazım. Önümüzdeki saatler ve günlerde de serinleme devam edecek 1-2 derece kadar. Sıcak alarm verilen illerin sayısı 5'e düşmüş durumda. Aydın, Denizli, Antalya, Batman ve Siirt çevresinde. Seviyesi de inmiş durumda. 45'ler bandındaydı hatırlayın birkaç gün önce. Şu anda 35 derece bandına inmiş durumda bu illerde de sıcak alarmın seviyesi. Fakat tabii yine de öğle saatleri 11-16 aralığında gölgede, serin yerde durmakta fayda var. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı başlamış durumda güneyli rüzgarla birlikte. Bu durum hem hava kalitesini hem de görüşü etkileyecektir, düşürecektir. Aman dikkat diyelim. Bugünün tablosu böyle hareketli. Hemen yarına bakalım. Çünkü hafta sonu da bu hareket devam edecek. Serin ve yağışlı hava 3 gün boyunca, bugün, yarın, pazar günü etkili. Hem bugün hem de hafta sonu planlarınıza yağmuru, serin havayı ve kuvvetli rüzgarı eklemeyi unutmuyorsunuz. O yüzden mutlaka planlamalara bu detayları katmak önemli. Önümüzdeki hafta sıcaklık tekrar ısınmaya başlayacak. Hatta Eylül'ün 6'sı 7'si gibi bir sıcak hava dalgası bekliyoruz. Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran omega blokajı önümüzdeki günlerde 6-7 Eylül gibi Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yine aşırı sıcakları bize doğru taşıyacak gibi gözüküyor ama o zamana kadar bu 3 günü iyi değerlendirin. Çünkü şu anda sıcaklık Ağustos ayı normallerinin altında. Yarının tablosunda da yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevresi yağmurlu olacak. Marmara'da, Ege'de, Karadeniz bölgesinde kuzey rüzgar kuvvetli esecek. Şimdi yarın cumartesi günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevresinde sağanakların şiddetli olacağını hemen belirtelim. Sel su baskını riski yüksek olacak. Hatta Samsun, Ordu çevresinde, Samsun, Ordu, Tokat arasında aşırı yağış görülme ihtimali var. Metrekareye düşecek yağış miktarının 100 kiloya çıkma olasılığı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Fırtınayla birlikte görülecek. Yine Marmara, Ege, Karadeniz'de kuzey rüzgar kuvvetli. Van, Haker çevresinde ise lodos kuvvetli esiyor olacak. Sonrasında pazar günü Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Güneydoğu'da Gaziantep, Kilis çevresi ve Doğu Akdeniz'de Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde hava yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz sahilinde

ve sağanaklar şiddetli olacak. Onun dışında kalan her yerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Pazartesi günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur aralıklarla devam edecek ama Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselişe geçecek. Ayın 6'sı 7'si gibi bir sıcak dalga beklentimiz var diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. Yağmurluyuz bugün. Yarın da sağanaklar devam edecek. Pazar günü hava az bulutlu ve açık. Bu arada sağanaklar kısa süreli ve lokal. Bunu da ekleyelim. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da da kısa süreli lokal sağanaklar devam ediyor. Yarın da yağmur var. Pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik azalıyor. Son olarak İzmir rüzgarlı. İzmir'de yağış yok ama kuzeyli rüzgar kuvvetli. Yarın da yine kuvvetli rüzgar esecek. Sonrasında pazar günü sıcaklık tekrar sıcak alarm seviyesine yükselecek ama yarın azalıyor. Peki dünyada hava nasıl? Hemen dünyanın ayrıntılarına bakalım.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Vakıfbank Sanat sunar.

0: 26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığı'na yürüyüşünün habercisi oldu.
1: Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
0: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
2: Vakıfbank daima seninle.
0: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
1: Hayrola çocuklar?
2: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
6: Hadi gelin benimle.
7: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
8: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Efendim günaydın. Günün manşetiyle yine birlikteyiz. Hayırlı cumalar diliyorum izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Ben Hikmet Keç. Bugün de sürpriz bir konuğum var. Bugün çok değerli hocamız. Bir saniye abi. Bir daha hocam bekleteceğim. Konsantre doğru. Yeni Yıldız Üniversitesi rektörü Sayın aynı zamanda Virgül, Akşam Gazetesi yazarı, köşe yazarı Yaşar Hacı Salihoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam program bitti zaten. Ben bu espriyi başka yerde yapıyordum.
1: Evet.
0: Titri uzun olunca böyle evet. Profesör doktoru da unuttum galiba. Doktor evet. Var mıydı?
1: Var.
0: Vardı tabii.
1: Unuttun evet.
0: Evet. Hoş geldin. İyi ki varsın. Geldin. Hoş geldin. Böyle her zamanki bir konuklarımla ilgili ben bir görsel yorum yapıyorum. Yaşar Hocam böyle o yazın son demlerinde muhteşem böyle bir yaz bahar kıyafetiyle gelmiş vaziyette. Çok da şık bir şekilde gelmiş. Hoş geldiniz hocam. Her zamanki gibi, her zamanki klişe olarak çok yoğun gündemimiz var.
1: Doğru.
0: Fazla lafı uzatmayalım. Uzattık zaten. Fakat böyle deşeli başladık ama son dakika aklıma geldi. Emin bizim akışı hazırladıktan sonra birkaç gündür dedim hiç bahsetmiyoruz. Hocam sizin de böyle bu konulardaki yorumlarınız çok kıymetli. Ya bir felaket yaşandı. Onunla ilgili yani programımız akışta yoktu ama çok yoğun. Valla şu ana kadar biz gazetede 359 ölü diye haber vermişiz ama bu da tabii hani bulunanlar, ölü sayısı olarak bulunanlar işte nerede ne kadar belli değil. Fakat bazı yerlerde dalga yani bu sel dalgasının 9 metreye kadar ulaştığı anlatılıyor. Korkunç bir rakam yani 9 metre. Ve Nepal hakikaten hani o tabiri pek sevmiyorum ama hani üçüncü dünya ülkesi diyorlar ya. O bölgelerde kişi başı günlük 2,5-3 dolara yaşayan insanlar var. İmkanları yok. Ve bir sel felaketi. Bir de ilk defa şunu da belirteyim. Yani tabii duyduklarımız uzmanların söylediklerinden bahsediyorum. Olay mesela deprem olsaydı sizi çok daha şey anlatırınız bana hatırlıyorum. Çünkü o konuda özel bir çalışmanız var. Deprem fay hattıyla ilgili. Diğer programlardan ve dışarıdan biliyorum. Fakat bu sel felaketi çok anormal yani çok bilinen bir şey değil. Buzulların kırılması belli alanlarda göletlerin içerisinde o göletlerin akan suların ve buzların birden patlamasıyla oluşan bir sel felaketi. Ben olmaz inşallah ama ben binlere sari bir rakamdan bahsediyor.
1: Yani
0: ne diyorsun bu iklim değişiklikleriyle ilgili midir diye midir? Yani düşüncenizi alayım hocam.
1: Yani tabii bu tür yaşanan yani sadece işin doğal akışı açısından değil insan eliyle de bir takım tabiatın dengelerini bozan faktörler de devreye giriyor kuşkusuz. Küresel ısınmanın uzun soluklu etkileri ortaya çıkıyor, bu tamam. Yani Hindistan'la Çin arasına sıkışmış bir kara ülkesi Nepal. Tektonizmanın da yani deprem yapan o kıta hareketlerinin de aslında aktif olduğu bir bölge.
0: Doğru.
1: O da var.
0: Bir ara Himalaya'da bir deprem olmuştu.
1: Tabii,
0: hani insanlar öldü orada çadırların içerisinde.
1: Tabii. Hatta bu
0: çok doğru.
1: Bu felaket yaşanmadan önce de tektonizmanın çok hareketli olduğu da ifade ediliyor. Küçük ya da orta ölçekli depremlerin de olduğu. Bunların da eşlik ettiğini değerlendiriyorum. Yani sonuç itibariyle hepsi birbirine...
0: O titreşimler diyorsunuz.
1: Tabii, birbirinden bağımsız.
0: Buzul parçalarının böyle... Allah çok enteresan. İlk defa baktım.
1: Tabii bunun da etkisi olabilir. Ama sonuç itibariyle...
0: Doğru olabilir hakikaten.
1: Bu dar şeride sıkışmış olan ülkenin nüfusça da oldukça yüksek. Ve dolayısıyla ben de maalesef felaketin daha büyük bir ölçeğinin olduğu kanaatindeyim. Henüz daha toprak altında yüzlerce belki binlerce insanın olduğu ifade ediliyor. Evet yani yaşadığımız tabiatla barışık olmak zorundayız. Onun kendi mekanizması var. Onu çok iyi anlamalıyız, bilmeliyiz. Onunla zıtlaşmamalıyız. Ona karşı bir insanın o egosunun o aslında... İnsanın belki de hani en sıkıntılı yanı bir türlü o oburluğunun, iştahının eksilmemesi. Daha fazlasını arzusu, isteği. Bunlar aynı zamanda siyasete de yansıyor.
0: Evet,
1: yani sonuçta sömürgeciliği besleyen şey bu. Yani sürekli daha fazlasını arzu etmek.
0: Kapitalizm.
1: Kuşkusuz. Yani bunu
0: vahşi kapitalizm böyle bir şey.
1: Evet, sınır tanımaksızın, sömürüyü oluşturan bu. İnsanı yaşarken köleleştirme çabası. Bütün bunlar sonuçta dönüp dolaşıyor, buraya geliyor. Yani azıyla yetinebilmek, kendi ihtiyacını karşılamasıyla bunu sağlayabilmek. Tabiat da bunu ister aslında. Yani ondan çaldığınızı geri alır. çok açık. Yani çok güzel. Depremlerde de gördük.
0: Çok iyi ifade ettiniz, evet.
1: Bununla barışık olmak. Ama yani sonuçta ortada bir şey, tabii buna heyelanın eklenmiş olması. Yani bir sel felaketi şeklinde değil ama aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: toprak da kayıyor aynı zamanda.
1: Sınırları, bentleri aşarak, evet, göletleri vesaire ve toprak kaymasıyla birlikte. Yani şehrin üzerine tamamen bir tonlarca yük binmiş oluyor ve yok ediyor. Haritadan, evet, siliyor. Bu da korkunç bir felaket.
0: Hocam çok ağzınıza sağlık. Çok güzel bir çerçeve çizdiniz ama şöyle söyleyeyim. Hakikaten biraz düşündüklerim, tabii oraya bağlamak da önemliydi. Hmm. Çünkü Nepal gibi gene özellikle Uzak Doğu Asya, hmm, o bölgelerde fırtınalar, tsunamiler, evet, çok yoğunca yaşanan. Hakikaten çok da gariban.
1: Anomalilerin çok olduğu bir yer yani, çok sonuçta, evet, klimatolojinin, evet, iklim düzeni.
0: Ama insanlar aç tabii. Hala oturup da mesela Batı'nın taşeronluğunu yapıyorlar. Muhakkak tabii bir fason ülke var orada. Tabii. Gene gömlekler, kimyasallar kullanılıyor. Tabii. Onların hayatları çok zor şartlar devam ediyor. Vahşi kapitalizmin
1: kesinlikle yani geri bıraktırılmış, evet, aslında posası çıkartılmış, sömürülmüş. İngiltere'nin o bölgedeki etkinliklerini, o dokumacı dokuma tezgahlarında nasıl insanlara zulmettikleri, işkenceler yaptıkları biliniyor. Hocam. Dolayısıyla
0: İngiltere hani, dediniz değil mi hocam? Tabii. Bakın işte şimdi mevzu İngiltere'ye geldik.
1: Geldi.
0: Ağzına sağlık hakikaten. Ben çünkü günlüğüm var, o yüzden devam edelim diyorum. Şimdi akşamın manşetinde Londra'yı vururuz deste.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. İngiltere 450 kilogram ağırlığında harp başlığı taşıyan Shadow seyir füzelerini Ukrayna'ya üretilmesine onay vermiş.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu Shadow, evet, önemli. Önemli. Menzili 2500 kilometre. Hocam iddialı, evet, bir balistik füze bu. Ve biz de çizmişiz fotoğrafı. Yaklaşık 2500 kilometre uzunluğu şeyin arası. Ne derdi ona? Moskova ile Londra arası. Tabii zaten Rusya bu konuda çok hassas ve şöyle bir ifade kullanıyor. Moskova'da İngiltere'ye şöyle uyarı geliyor. Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini de vururuz uyarısı geliyor. Ve Zavrova özellikle şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor bu şekilde olursa diyor bu yani oradan diyor Londra'da diyor tehdit olarak algılarız burayı diyor. Yani ben de diyor Londra'ya hedef alırım diyor. Evet. Londra'yı vururuz desti çok iddialı hocam ama evet, bu yıllardır da bu savaşı takip ediyoruz hocam.
1: Evet.
0: Yani Rusya Ukrayna meselesi bir Hürmüz geldi, unuttuk biz onları yani. Doğru. Savaş devam ediyor ve yüz binlerce insan öldü. Doğru. Çok enteresan ve tabii. Konu orada duruyor hala.
1: Yani kapanmayan bir cephedir.
0: Evet, kapanmadı.
1: Sonuç itibariyle.
0: Devam ediyor.
1: Zaman zaman alevlenen, zaman zaman bir donma eğilimi gösteren ama sonuç itibariyle aktif bir cephedir. Her an ateşlerin altında insanların yaşamını sürdürmeye çalıştığı bir cephedir. Ama sonuç itibariyle adeta yani bir parçada daha önce Amerikan yani Trump öncesi başkanın da aslında sahada diri canlı tuttuğu ve kendi dış politikasıyla da uyumlu bir şekilde aslında NATO'yu yeniden sahada tutabilmek, kıta Avrupa'sını bu konuda yine Amerikan etkisi altından çıkartmamak konusunda önemli ölçüde Ukrayna zemini kullandı. Biden'dan bahsediyorum.
0: Tabii. Ama hatta Avrupa'yı terbiye etmeye başladılar
1: tabii,
0: oradan.
1: Tabii, yani, üzerinden. Sonuçta düşünün yani.
0: Ben yoksam yok
1: ederim. Biden'ın belki de bu konuda Batı bloğu açısından bir başarı hanesine bir şey yazmak istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Neden? NATO'nun hala varlığı gerekli midir tartışmaların olduğu, Fransa tarafından beyin ölümü gerçekleşti cümlelerin duyulduğu, NATO'nun geçmişin yani Sovyet döneminin karşıtlığı zemininin yerini Rusya'nın yeterince almadığı, yeterince Almanya'nın, Fransa'nın başta olmak üzere İngiltere'yi bir parça ayrı tutuyorum ama Rusya'ya bakış açısından Rusya'yı Sovyet İmparatorluğu'nun ya da Sovyet bloğunun o Varşova Paktı'nın varlığıyla korkuttuğu gibi görmediği, geri geldiğinde ilişkilerini derinleştiriyor. Özellikle Almanya'nın Rusya'yla olan ilişkisi özel ilişkidir. Bir dönemde bir anda NATO'ya düşman gerekiyordu. Varlığını daha da güçlü kılmak için uzunca bir süredir NATO bir meşruiyet krizindeydi. Öyle ya, simetrik bir örgüttür. Varşova Paktı var. O dağıldı, sen niye varsın tartışması vardı. NATO bir savunma örgütüdür. Aa, coğrafi bir örgütlenmedir. Atlantik'i korumakla yükümlüdür ama bir düşmana ihtiyaç var. Kimi kimden koruyorsunuz?
0: Kimi, evet, bravo.
1: Dolayısıyla hatta Avrupa'nın savunma kimliğinin oluşma sürecinde Rusya, Putin çok yaklaşmıştı. Yani biz de Avrupalıyız. Bakmayın topraklarımızın evet, çok önemli bölümü evet, Asya'dadır ama insanlarımızın evet. çok büyük bir bölümü Avrupa'dadır. Yani Avrupa elbette tartışmalı bir sınırları açısından kıta mıdır değil midir? Asya'nın uzantısı mıdır? Onu bir kenara bırakalım ama hadi kıtadır. Sınırı nedir? Urallardan başlar. Hatta bizim Adalar Denizi'nde abizal zon var. Derin deniz çukurluğudur. Bir S çizer. Oradan, onun deniz tabanından esas alınır. Hat budur yani. Dolayısıyla Uralların yani Rusya topraklarının önemli bölümü, 1/3 neredeyse Asya'dadır ama insanların da 1/3 Uralların batısındadır yani Avrupa'dadır. Dolayısıyla biz de Avrupalıyız. Bizi de alın savunma kimliğine. NATO'nun ortaklıkları falan çok yakındı buna. Ama bir anda Rusya'yı karşı kampa oturtarak o ilişkilerin derinleşmesi engellenerek bir anlamda Biden'ın stratejisi de buydu. Ben bunun sahada karşılık bulduğu kanaatindeyim. Olan Ukrayna halkına oldu.
0: Hocam evet. çok etkileyici. Yani bakın, yani ben böyle düşünmemiştim evet. mesela. Öyle daha farklı.
1: Bakın şimdi İsviçre
0: ikna olacak.
1: Evet, düzeltiyorum. Yani. İsveç ve Finlandiya. Yani özellikle İsveç. Hadi Finlandiya sınır falan. İsveç'in NATO'ya girmek gibi yani halkını ikna etmeniz mümkün değildi. Kapı kapı dolaşsanız bunu sağlatamazdınız. Ama şimdi koşarak Rusya girmek istediler. Tabii. Ve dolayısıyla ne oldu? NATO genişledi. İki tane daha silah açısından, satış açısından, ticaret açısından
0: genişlettiler. Dirilttiler tekrar.
1: Dirilttiler.
0: Ama karşısında bir pakt yok.
1: Yok.
0: Yani o çok güzel bakış açısı. Yani orada yok. Tabii. Dirilttiler tekrar tabii. NATO'yu.
1: Bir yandan da bunun yanına bir de Çin'i konumlandırma gayreti vardı ama o konu biraz daha derin bir konu, daha külliyetli bir konu. Mesela orada İngiltere'nin, şimdi İngiltere'den konu açtığımız için Çin'in İngiltere açısından Rusya'dan çok daha farklı bir şeyi vardır, konumu vardır. İngiltere'nin de Çin'le ilişkisi derin ilişkidir aslında. Rusya'nın Almanya'yla, Almanya'nın Rusya'yla diyelim daha doğru tabirle ilişkisinin daha özel ilişkisi olmasına karşın böyledir. Şimdi Rusya'yı sürekli bir cepheleşmede diri tutmak, İngiltere'nin bunu biraz tarihsel nedenleri de var falan ama sürekli onu bir karşıtlık zemininde tutmak adeta İngiltere'nin rolü gibi öne çıkıyor. Bu tabii bahsettiğim

0: Deniz, bu Shadow anlaşması oldukça
1: Rusya açık tabii, açık yani dışişleri sözcüsü Zavrova'nın bizzat ifadesi.
0: Hani hep bugüne kadar şu konuşuluyordu.
1: Kızdı mı fazla vurur tabii, falan diyor adam.
0: Yani Avrupa için büyük bir tehdit Rusya. Avrupa bunu giderek işte hem NATO zemininde hem kendi bünyesinde. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu kadar silahlanmaya başladı.
1: Doğru.
0: Yani nükleere
1: müthiş
0: falan dönme çabası var. Bir şey yaşandı.
1: Bu arada yaz 15-20 bin üzerinde ABD askeri de Almanya'dan çekiliyor. Enteresan tabii, bir şey var. Denklem var orada. Aslında o yüzden sordu. Acaba ABD, yani ben yoksam seni ham yaparlar diyordu Trump. Trump ben ne para ödüyorum kardeşim diyordu.
0: Aslında 2. Dünya Savaşı, düzeltiyorum, Soğuk Savaş sonrası süreçte Almanya'daki konumuyla Polonya'yı bir anlamda değişikliğe uğratma stratejisi vardı Amerika'nın. Yani Almanya'dan Polonya'ya kayalım. Üslerimiz, askeri varlığımız Polonya'da olsun şeklindeydi. Şimdi bütün bunlar daha da pekiştirdi bunu. Ama sonuç itibariyle ilk defa, yani işte zaman zaman Rusya ile Almanya'nın ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, Fransa'nın, Avrupa Birliği temsilcilerinin söylem düzeyinde sertleşmeleri, karşılıklı böyle tehdit vurguları falan oluyordu. Ama ilk defa bu son derece önemli, somut.
1: Evet. Yani dışlarından
0: bu kaygı direkt uyandırıcı bir şey. Rusya hani Londra'yı vurur mu vurmaz mı? O ayrı bir konu ama ciddi bir tehdit olarak algıladığı çok açık. Bunu görelim. Ama o cephe bir türlü de kapanmıyor. Yani şuydu soru, son cümle. Ukrayna halkını Rusya'yı bu kadar sahaya çekmeye yol açacak şekilde kışkırtarak korumak mümkündü. Bunu yapmadı Amerika.
1: Çok güzel.
0: Uzunca bir sürede katliamlara uğradılar. Yani olan Ukrayna halkına oldu.
1: Bu anlatıdan sonra bir anda şunu da aklımda beliriyor. Gene aynı soru geliyor aklıma. Ya madem bu kadar Avrupa Birliği konusunda işte ben NATO'yu, NATO'nun baş aktörü benim zaten, hep ben para harcıyorum, hep sizi koruyorum diyen ABD. Mesela böyle bir şey var. Biz vururuz deyince veyahut da Rusya direkt tehdit ettiği zaman ABD'den Rusya'ya karşı hani yürümüze tap diye geliyor ya. Evet. Oraya buraya pat diye gidiyor ya. Grönland'ı bana verin, Kanada'yı bana verin diyor ya. Rusya'ya karşı da geldiği zaman da o benim dostum bana falan diyor. Kavga da yok. Bir de en sonunda şeye sopa gösteriyor. Rus diyor ki ya o kadar ileri gitme, Zelenski diyor ya. Şakrabanlık yapma. O mahvetti adamı.
0: Tabii şimdi.
1: Ne yapacağım? Hayatım oldu. Bu iki tane ülke düşman, iki karşı kutup. Fakat bir tane kurşunu sıkmamışlar yani.
0: Tabii hiçbir zaman.
1: Ne enteresan değil mi?
0: Tabii yani bir anlamda iki tarafın birbirine yani
1: meşruiyet zemini mi yapacak?
0: Şöyle tabii birbirinin gücünü tahkim edecek, diri tutacak, ayakta tutacak bir anlamda karşıtlıklarına ihtiyaç var.
1: Evet değil mi?
0: Ama bu karşıtlık
1: bir denge oluşuyor.
0: Tabii orada. Bu karşıtlık birbirlerine karşı cephe açmak anlamında değildir. Sonuçta ara aktörlerin, vekil güçlerin, vekil coğrafyaların üzerinden yaparlar bunu. Olan da işte Ukrayna'ya oldu.
1: Olan öyle yani, işte aradaki ülkeler
0: Ukrayna
1: olmuş.
0: Zaten tarihsel boyunca üzerinden hep gelip geçilen bir yer olmuştur maalesef. Bir tampon coğrafya niteliğindedir. Rusya kendine çok açık bir şekilde kendi toprağı gibi görmektedir.
1: Yani acaba ne kadar kendi toprağıdır ben tartışıyorum hala ama bilmiyorum. O başka bir mevzu, polemik oluşturur ama yani çok kültürel şey gibi. Balkanlar'da öyle değil miydi hocam? Hırvatsı bilmem Yugoslavya çok güçlü bir ülkeydi. Ben şimdi ayrı ayrı gezdiğin zaman Balkanlar'da bir tanesinin işte demir sanayi, çelik sanayi dünya çapında, bir tanesinin merceği dünya çapında, bütün bunu parçaladılar. Yani o Yugoslav yok oldu gitti onun gibi. Yaptılar hepsi bunları ve arada bunları oluyor.
0: Tabii ufalanmalar, küçülmeler, yeni bunlar bir diye anlamda kontrolü kolaylaştıran şeyler.
1: Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gene dışarıdan devam edeceğiz ama çok kısaca birkaç cümleyle bir bilgi olsun diye izleyicilerim için onu hatırlatayım. Soykırımcı hapiste can verdi. Daha önce Srebrenica'da işlediği soykırım suçu nedeniyle müebbet hapis cezası almıştı. Sırp General Ratko Mladic. 84 yaşında cezaevinde ölmüş. Niye bunu küçük bir haber gibi ama şöyle hatırlattım. Soykırımcı hapiste can verdi. Lafı beni şey açıdan bakıyor. Ben de bekliyorum. Yani inşallah hep dua ediyorum. Allah'ım diyorum. Şu soykırımcı siyonistler de can verdiklerini görmeyi bana nasip et diyorum. Yani o yüzden
0: hatırlatmış oldum. Hepimize inşallah.
1: Ama değil mi? Hepimize nasip etsin. Ama bir şekilde can verdi ama böyle de olmasını istemem yani. Söyleyeyim. Bu kadar büyük katillerin hapiste 84 yaşına kadar bayağı da yaşamış zaten.
0: Yaşamış, evet.
1: İnşallah yani buna ilgili birkaç cümle ben söyleyeceksem.
0: Bunlar tabii tarihin kara lekesi, insanlık tarihine işlenmiş.
1: Tabii.
0: Ve dolayısıyla

0: Düşünün yani bu 21. yüzyılda yaşanmış bir soykırım. Yani adına kendine medeniyet coğrafyası diyen, medeniyet temsilini kimseye bırakmak istemeyen unsurların, yapıların, ülkelerin, yönetenlerin kontrolü altında, onların bir anlamda sorumluluğu altında gerçekleşmiş bir soykırımdı. Bu yaşandı. Ama o bilge lider İzzet Aliye Begoviç ne demişti? Demişti ki bak sakın unutmayın soykırımları. Unutulan soykırım tekrarlanır.
1: Tekrarlanır.
0: Tekrarlandı. Bugün yaşıyoruz.
1: Ya bugün, iyi hatırlattınız yani, hocam. Bak iyi ki bunu hatırlattınız.
0: Bugün Gazze'de, doğru. Filistin'de ve yani
1: daha da ağırını.
0: Daha da ağırını yaşıyoruz ve sonlandırılamamış da. Bak, hiçbir şey durduramadı bu soykırım.
1: Maalesef, maalesef.
0: Yani hep söylüyoruz ya önünde uluslararası nitelik taşıyan, sıfat taşıyan ne varsa tamamen teslim oldu. Uluslararası kurumlar, uluslararası anlaşmalar, uluslararası hukuk. Hiçbiri insanlığı. Yani o Filistin coğrafyasında, o annesinin karnındaki cenini hedef alan bu aşağılık saldırganlığı durduramayan dünya nasıl bir dünyadır ya? Yani en masum insan en masum hali çocuk halidir. Yeryüzünde çocukları, bebekleri koruyamayan düzene düzen denir mi? Oturuluyor, konuşuluyor. Toplantılar yapılıyor, işte bir araya geliniyor, uluslararası ortam, uluslararası düzen, uluslararası kurumlar falan. Yani dolayısıyla çok bir
1: çok
0: anlamda
1: iyi bir hatırlatmaydı. Bir
0: sahteliğin içerisindeyiz adeta.
1: Evet.
0: Önce insanlık çocuklarını koruyacak. Yeryüzü neresinde olursa olsun, zalimin zulmüne boyun eğen yere ne dünya denir, ne adil dünya denir, ne düzen denir. Kaostur, anarşidir. Yeni bir tarih yazımına ihtiyaç vardır. İnşallah o sorumluluk, o tarihi misyon bize aittir. Bunu başaracağız inşallah.
1: İnşallah hocam çok şey konuştunuz hakikaten ve yani siyasi analiz dışında aynı zamanda da böyle bir duygusal bir konuşma oldu. Ama dinlerken de ben de kapıldım o şeye. Hakikaten yıllar geçiyor aradan o şeyde Bosna'da yaşanan katliamdan sonra. Yani, bakıyorsun çocukları hala işte ben hiç unutmuyorum dışarıdaki diğer programların bir tanesinde bir araya geldiğimizde Yaşar Salihoğlu'nun replik diyeyim yani retoriğinden bir tanesi şudur. Hani büyüyünce ne olacaksın diye ben onu sizden aldım. Büyüyünce ne olacaksın diye çocuğa Filistinli çocuğa soruyorlar. Ne diyor hocam?
0: Filistin'de çocuklar büyümez
1: ki. Büyümez diyor. Çok acı bir şey değil mi?
0: Yani bunu duymak.
1: Evet yani bir baba olarak nasıl ne hissediyorsunuz? Tabii. Çok ağır geliyor değil mi
0: insana? Yani yüreğinizdeki o sızıyı. Yani şunu söylüyorum, ne o yürekteki sızıyı dindirmeye çalışın, ne zihninizi bunu unutturmak için uğraşın. Unutmayın, diri tutun ki sonuçta her şey, yani her yeni bir şey, her yeni bir eylem, her yeni bir reaksiyon ihtiyaçtan doğar. Yürekle zihin arasındaki bağ kopmazsa sonuç üretir.
1: Çok güzel.
0: Bu çok açık.
1: Evet.
0: Yüreği çoraklaştırmayın, zihninizi de kimsenin eline teslim etmeyin. Şimdi yani en kötü şey şuydu, alıştırılması ve kanıksanması ve unutulması. Bir zincirdir bu.
1: Tabii.
0: Şimdi zannediyoruz ki bir aldatıcı ateşkes falan oldu da Gazze'de, Filistin'de her şey duruldu. Hayır. O kurulan o masadan sonra bile 2000'e yakın yine çoğu çocuk katliamlar sürdü. Bugün de sürüyor. Yetmiyor, sağa sola saldırıyor eli kanlı bu soykırımcı Siyonist çete. Suriye'ye, Lübnan'a. Sonuçta yapmak istediği şey bölge giderek hani başarmaya çalıştığımız inşallah sonuna doğru geliyoruz. Terörsüz Türkiye dedik ama yetinmedik. Terörsüz bölge olmalı ki dedik.
1: Evet.
0: Asıl bunu besleyen arkasındaki mekanizma tamamen yenik düşsün. Onu ayakta tutan. Bugün Siyonizm bunu ayakta tutmaya çalıştı sonuna kadar. En son kertede, en son diri tutma çabası ondan geldi. Çünkü terörsüz bölge demek onun istediği gibi, istediği şekilde buraları coğrafyalar, ülkeler, kendilerini yöneten devletler falan olarak görmüyor ki, böyle görmüyor.
1: Maalesef.
0: Böyle bir teolojik zaten bir safsatası var. Vaat edilmiş topraklar falan. Hadi o bir yana. Dolayısıyla onun üzerinden de aslında İşte oradan kanal açarım, buradan koridor açarım. Böylelikle Doğu Akdeniz'in bütün jeopolitiğine ben hükmederim. Ben zaten bir karakolum, garnizonum ama bunu çok daha güçlü hale getiririm. Bütün çaba bu.
1: Evet.
0: Bunu yapmak

0: yapmak için de terör örgütlerini kullanırım, sahaya sürerim. Silah, evet, şiddet benim tam için da, esas
1: hocam,
0: olur.
1: Ağzınıza, evet, sağlık. Enteresan. Yani ben başka bir şey sordum ama benim sığlamada tam yeri tutturdunuz.
0: Evet.
1: Tebrik ediyorum. Oradan ben buraya direkt nokta atışı. Evet. Çünkü SDG'ye geldik dediniz. Hı-hı. Ya sadece Türkiye için değil, evet, bölge için dediniz. Tabii. Bu da manşetlerimizden, evet, bir tanesi sevgili hocam.
0: Evet.
1: SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi. Çok ilginç. Bakın çok enteresan.
0: Doğru.
1: Hani konuyu tam, doğru, aynı ile getirdiniz ama, evet, üstadım aynı zamanda da diğer bağlantıda İsrail'e de bağlı, evet, getirdi. Evet. O da şu. İsrail medyası Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG, SDG'nin fesini bu yorumla haberleştirdi. Haberde yorum şu. Yani bu İsrail medyasının, hı-hı, yorumu. SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi diyor. Ve çok, evet, enteresan bir şey. Yani burada tabii Maarif ve bir tane galiba Hares de var. Diyor ki YPG İsrail ilişkisinde dikkat çekti ve Tel Aviv için stratejik bir tokat. Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı. Hares de ise şunu söylüyor. Bu hamle Erdoğan'a çok büyük bir diplomatik ve askeri başarı kazandırdı. Bölgede etkin bir Türkiye, Mali'nin Amiya tabir abisi bir Türkiye. Aynı zamanda terörist Türkiye meselesi ve birazca bahsettiniz yani bunu konuşurken, evet, o bölgede tamamen terörden arınılmış bir SDG kendi kendini feshetmiş.
0: Tabii.
1: Nereden nereye yani geldi
0: bu
1: hocam?
0: Tabii bu Türkiye'nin
1: çok kıymetli.
0: Tabii çok açık bir şekilde kararlılığının sonucudur.
1: Kendi kendine olan şey değil.
0: Kesinlikle bunlar, güçlü siyasi iradesinin sahadaki askeri varlığının ortaya koyduğu bir sonuçtur.
1: Suriye'deki Türkiye, bizim tabii, ikimiz var. Irak'taki keza Kuzey
0: Türkiye İran, ne Kuzey istedi? Dedi ki Suriye'yi oldu bittiye getirip bölemezsiniz. Suriye'nin Türk'ü de, Kürt'ü de, Arap'ı da mazlum halklardır. Bunları birbirine düşmanlaştıramazsınız. Bunlar burada kardeşçe yaşayabilirler. Biliyorum ki sen...
1: Binlerce yaşamışlar
0: tabii,
1: zaten.
0: Tabii. Biliyorum ki senin şer çıkarın var bunların üzerinde. Yani Suriye'yi bölüp kuzeyinde bir terör örgütü eliyle kuracağın, koparacağın parça, yıllardır buna karşı çıktık. Sevgili Hikmet dedik. Diyene de bir dakika dedik, bu cümleyi kurma. Kürt devleti. Kürt devleti falan olmayacaktı. Kendisine ikinci bir bölgenin nifak, fitne eylemini sürdürebileceği bir kardeş arıyordu İsrail. O Siyonist yapı. Burada bir fitne yerleştirmek istiyordu. Bunu yaparken Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak'ı, Doğu Akdeniz'e uzanan yeni jeopolitik eksenleri denetleme, kontrol etmek istiyordu. Olan yine Kürt halkını olacaktı. Yani yemeyecek, içmeyecek, sömürgeci emperyalizm, soykırımcı siyonizm bir halkı baş tacı edecek. Dolayısıyla onun refahı için uğraşacak. Onlara devlet kuracak ve sonuç itibariyle para onlara akacak, zenginlik onlara akacak. Tarih böyle bir şey yazmamıştır. Böyle bir şey olmaz zaten. Kullanılır halklar. Ve yine zulüm altındadır aslında. Sen Türkiye gibi bir büyük gücün ve tarihsel birikimi olan, her zaman gönlü gani olmuş bir halkın. Yani Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümündeyiz değil mi? Alparslan'la Selahattin Eyyubi'nin bize vatan kıldığı bir tarihsel dönümün adıdır o. Kürdüyle, Türküyle birlikte. Sonra Çanakkale ruhuyla derinleşmiş. Kürdüyle, Türküyle. Milli mücadelede daha da yaygınlaşmış. Ha, sen bir ev öbür eve düşman olsun diye uğraşıldı. Ama bu millet ona izin vermedi aslında. 50 yıldır onun için uğraşıldı. Ama evlatlar vardı. Aynı inançtı. Aynı kaderde birleşmişlerdi. Aynı şeye üzülüp aynı şeye gülebiliyorlardı. Ben Trabzonluyum. Çok iyi folklorcuyumdur. Horonu da iyi yaparım ama, ama halayım da horonla yarışır. Diyarbakır halayından tutun yörenin bütün halaylarını.
1: Daha önce yaptınız mı hocam?
0: Tabii.
1: Ekipte falan bulundunuz.
0: Tabii yani. Bulundum, sahneye çıktım. Hmm. Hocalığını da yaptım.
1: Tabii, bir müsait vakitte bekleriz.
0: Yani benim yüreğimden o halayın bıraktığı izi kim söküp olabilir? O açıdan bu çok açık bir şekilde bir Siyonist son dönemde çırpındılar bunun için. Yani SDG üzerinden onların bir takım temsilcilerini konuşturarak. Ben şunu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Amerika bizi desteklemezse İsrail var. Ondan bize destek ve hatta ordusunu Suriye'ye çağırıyoruz diye çağrılar yapmıştılar. Ne oldu? Ne oldu? Hani madem Trabzon dedik, Temel öleceğim diyormuş, kimse inanmıyormuş. Temel mukallit bir adam falan. O yine şaka yapıyor falan. En sonunda ölmüş. Mezar taşına mutlaka bunu bir

0: bekleyin demiş, yazdırtmış. Öleceğim, öleceğim dedim. Kimse inanmadı. Ne oldu demiş. Şimdi yani...
1: Ben fikriyi hatırladım ama tekrar ağzınca komik geldi bana.
0: Şimdi yani ne oldu? Başarabildiniz mi? Sayın Cumhurbaşkanı bunu en üst perdede en kararlılıkla ortaya koydu.
1: Evet.
0: Yapamazsınız. Yani buradaki mesele bir Kürt devleti kurulması değildi. Kürt'ü Arap'ı Türk'e düşman etmekti. Buna evet. izin verilmedi. Hepsi mazlum haklardır. Bak şimdi entegrasyon içerisinde birlikte harika, evet. Esad döneminin Suriye'nin Kürtleri itilmiş, kimliksizleştirilmiş, tabii, tabii. vatandaş yapılmamış kitleydi. Yine onlar büyük ölçüde Türkiye'den bir çare umuyordular. Hatta hep söylüyorum ya, DAEŞ'i buraya sokan irade, öyle bir oyun oynandı ki burada. Bir anda DAEŞ Irak'tan buraya sokuldu.
1: Doğru.
0: Öte tarafta PKK sahaya sürüldü. Terörün tahtirevallisi dememin
1: evet,
0: sebebi
1: hocam,
0: oydu.
1: Evet hocam, sizin o, tamam evet. o...
0: Dolayısıyla
1: siyaset tarihinin evet, tahtirevallisi, o yaşadığı sahne oydu. Ben yazarım, çok hep söylerim de hakkında. Hocam özür dilerim, burada böleyim sizi. Ben bir defa tarih yazıyorsunuz, söyleyeyim. Neden tarih yazıyorsunuz? Şundan tarih yazıyorsunuz. Benim programda bu kadar az kesilen tek oyun konuları. Daha önce programa hiç gelmediniz bu programda. Evet. Değil mi?
0: Bir kez gelmiştim.
1: Bir kez oldu. Çok eski
0: bir,
1: ama.
0: Eski. Bir evet. iki yıl oldu.
1: Ama yani kesemeden, ben kesemiyorum bile ben de. Ama dinlemek çok güzel gidiyor. O yüzden kesemiyorum. Ama o tahterevalli şeyi, metaforu, benzetmesi diyeyim. Çok güzel bir benzetmedir. Hakikaten de Orta Doğu'yu hani bazen bazı cümleler, bazı sloganlar bir anda her şey anlatır ya. Adam bir oraya basıyor, bir buraya basıyor. Yani o karşı dengeleri koymuş.
0: Birbirini bir besleyen.
1: Besleyen.
0: Birbirini besleyen.
1: Bir de şimdi Esad'da basıyor, yeri geldi, bir basıyor.
0: Esad da yeri geldi, ikisiyle de dans etti. Varlığını sürdürebilmek
1: evet,
0: için.
1: Evet,
0: ve son, şey. Son kertede de Siyonist çete Esad'ın burada devam etmesi için de o zemini ayakta
1: Bravo.
0: Tutmak için
1: evet,
0: destekledi.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla DAEŞ'in gitmesi gereken, daha doğrusu PKK'nın gitmesi gereken yere DAEŞ gitti, yerleşti falan ama onu bozduk biz.
1: Evet.
0: Sonuçta kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere de zulmetmişti. O yüzden bu işin Kürtlükle falan bilgisi yok. Benim hep söylüyorum ya sevgili Hikmetciğim. Yani Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş benim yiğit Kürdüm ne sömürgeci emperyalizmin ne soykırımcı siyonizmin piyonu olamaz.
1: Bravo,
0: oluyorsa Kürt kimliğinde sorun vardır.
1: Değil mi? Bravo. Çok güzel. Yani valla bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. O yüzden kesemiyorum zaten. Bu fazla müthiş bir retorik var. Onları kesemiyorum ama bir cümleyle ben bitirip de bir cümle daha alıp ondan sonra başka bir mevzuya geçelim. O da şu dış politikayla ilgili. Aynı mevzuyu hani biz İsrail medyasından verdik. Adamlar diyor ki bu. Yani bu şu başarı şeyin dediği gibi. Trump'ın dediği gibi.
0: Evet.
1: Yani bu Türkiye çok büyük güç katar. Çünkü SDG'nin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Ama şöyle bir yorum da var mesela Yeni Şafak'ta. O da enteresan. Bu terörist Türkiye belirleyici oldu. Bu süre. Suriye'de artık tek ordu var diyor. Çok enteresan.
0: Tabii.
1: Suriye'de artık tek ordu var.
0: Tabii.
1: Bu çok kıymetli hocam.
0: Tabii. Tek ordu var.
1: Yani SDG fesiyle birlikte artık bundan silahlı bir güç falan filan yok.
0: Tabii.
1: Yani kontrgerilla bilmem militer yok ama Suriye'de tek bir ordu var diyor.
0: Tabii.
1: Ne diyorsun hocam?
0: Biz ne dedik? Bütünleşmiş bir Suriye olacak.
1: Bu.
0: Tek ordusu olacak. Başka bir silah gücü olamaz.
1: Yıllar önce söyledi şey
0: Tabii. Misin? Yani bir ülkenin içerisinde birden fazla silahlı güç varsa, kimisi terör örgütü, kimisi bir milis güç, kimisi ordu, Rusya da vardı burada. Orası aslında
1: doğru. Rusya'da vardı.
0: Yani failed state'tir yani. Çökmüş bir devlettir o zaman yani. Öyle bir devlet olur mu? Ama sonuç itibariyle halkın devrimiyle başarılmış olan bu zeminin korunup kollanması ve geleceğine güvenle bakması için bütünleşmek zorunda.
1: Hocam o zaman ben sizi size vurayım. Yani
0: tabii.
1: Yaşar hocamı, değerli hocamı şöyle vurayım. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce olabilir ya da 2 yıla yakın. Ne kadar oldu bu şeyin? Şara hükümeti arkadaşlar tarihe karıştırmayayım. 8 Aralık 2024 yaklaşık 2 sene.
0: Evet evet evet tabii devrimin tarihi o.
1: O zamanlar Yaşar hocamla bir yerdeyiz. Daha doğrusu başka bir televizyon programında bir araya geldik. Ve bir cümle kurdunuz. Ben hala o tedirginliği yaşıyorum hocam. Yani. Bu tatif diye söylemiyorum. İttifat değil. Yani şöyle tedirginlik. Müthiş bir şey oldu ama bu rejimi emperyalistler çalmasınlar.
0: Evet. Devrim,
1: çok kıymetli bir
0: devrim
1: şey.
0: Çalınabilir. Bu riski her zaman bilelim. Ona göre davran demiştim.
1: Ben her defasında Suriye'deki Şara'nın konuşmalarında onunla ilgili haberlerde hep aklımda bu liste oturuyorum hocam. Evet, yani evet. Keşke söylemeyeydiniz onu ama. Yani şöyle, bu rejimi yani, çalmasan. Çünkü bunların tabii. üzerinden de şimdi tabii. hemen bir güç devşirmesi başladı. Önce Suudi Arabistan yaklaşmaya çalıştı, olmadı. ABD tabii. ilk defa 45 yıl sonra, 47 yıl sonra baba Esed'den kalan, hı-hı. Hafız Esed'den kalan ambargoları kaldırdı ilk defa.
0: Tabii.
1: Aslında müthiş tabii. gelişme bu.
0: Doğru.
1: Ama ben ürküyorum.
0: Doğru.
1: Yani ambargoları kaldırdı. Tanıdı.

0: gösterdiğiniz
1: tabii,
0: gibi.
1: Tabii, tekmeyi
0: vurduk. Tahtayı valide de kaldırdık. Kaldırdık
1: ama mücadele sürecek.
0: Sürecek değil mi
1: çok
0: hocam?
1: Çok açık. Yani
0: çalamazlar nedir, inşallah
1: tabii,
0: hocam.
1: Bizim,
0: ne diyorsunuz?
1: Yani Türkiye'nin bu konudaki kararlı bu zemindedir. Çalınmaktan kastımız nedir? Şudur. Bizim istediğimiz ne? Kürdü, Türk'ü, osu, busu bütün unsurlarıyla Suriye'nin temsil edilebildiği güçlü bir anayasanın oluşması, bağımsız bir ülke olması, varlıklarını ayağa kaldırması, geleceğine güvenle bakması, sonuçta halkın iradesinin kalıcılaşmasıdır. Bunu herhangi bir boyunduruk altına girmesi, topraklarının sürekli tehdit altında olması, bölünüp parçalanması, mesela Golan'ın kurtulması, bütün bunlar. Yani sonuç itibariyle bunu engelleyecek, yine burayı bir parçalı hale getirecek. Ve bir süre sonra da çok kolay ufalanmaları, parçalanmaları ortaya koyacak ve yine köleleştirecek aslında. Yine kaynaklarını elinden alacak. Yine bölgenin yoksul çocukları olarak yaşamaya devam edecekler. Çalınmaktan kastımız budur. Dolayısıyla bunun için, o yüzden söylüyoruz son cümle. 911 kilometre ya bizim Suriye sınırımız. Güvenliğimizin belirleyicisi o 911 kilometre değildir artık. Suriye'nin güvenliği, Türkiye'nin güvenliğidir. Bu çok açık.
0: Çok güzel.
1: O doğru. Açıdan biz bunu yaparken de o halkın, bütün Suriye'nin halkı mazlum halktır. Adalete, hakça bölüşüme, zenginleşmeye, refahına, bütün kaynaklarına sahip çıkmaya hakkıdır. Türkiye bunun için vardır. Nasıl Afrika'ya bakışı böyledir, buraya da böyledir. Sonuç itibariyle üstelik de tarihsel ve ecdattan gelen bir yığın, bağın, birikimin vesairenin olduğu bir yerden söz ediyoruz.
0: Evet.
1: Bu açıdan bunu başaramayacaklar.
0: İnşallah, evet.
1: Devrimi tamam. De çalamayacaklar inşallah.
0: Çalamayacaklar inşallah. Yani, devrimi çalamayacaklar.
1: İşte
0: güzel.
1: Bunun ilk yani, adımıdır. Çalınamayacağının bir geldiği noktadır.
0: Evet.
1: Dağılmıştır. Ya seçim yapacaktılar. Ayıracaktılar. Federatif modeller, bilmem neler.
0: Değil
1: yani
0: mi?
1: Şara orada çırpınıyor. Biz bu yani bu halkın iktidarıdır. Herkes burada yer bulacak. Kimseyi dışlamıyoruz. Esad dönemi geride kaldı. Kürtlerin kimliği, vatandaşlığı yoktu. Gelin. Sizin de topraklarınız, sizin de vatanınız, sahip çıkın buraya, birlikte olalım. Bu onun bunun,
0: onun bunun
1: kukla yönetimine girerek değil, onun bunun piyonu olarak değil, burayı yaşanmaz kılarak değil, parçalayarak değil, bütünleşerek. Şimdi o noktaya gelindi çok şükür. Türkiye'nin kararlıdır, zaferidir. Evet, bu da
0: yani
1: çok
0: bu
1: açık.
0: Bu konuda büyük bir emek var tabii. Evet. Çok büyük çaba, çok bedel ödendi.
1: Bunu bu aralar yani, yine bir gri, karalama falan yani, şeyleri de görüyorum. Bunları
0: ama
1: da...
0: yani yeteri herhalde biraz şahibetliyiz bu konuda. Yani ben düşünüyorum ki Suriyeliler de, Suriye'de yaşayan Suriyeli Araplar, Kürtleri, Türkmenleri, hatta orada Kuneyt Rahma'da Çerkezler
1: tabii,
0: de var.
1: Tabii.
0: Oradaki tüm halklar bunun bilincinde diye düşünüyorum.
1: Tabii.
0: Yani bu çok kıymetli bir hadise. Türkiye ile olan yakınlıkları, işbirlikleri, yani bizim şu anda Nuhal Bayrak şeyde, Sagan yönetmeni Suriye'de oradan bir paylaşım yapmış. Çarşıya gittiğinizde dikkatli konuşun diyor. Çarşıya giderken herkes Türkçe biliyordu. Yani. Sorarken yani Türkçe herkes, normalde toplumda, kamuda bir yerde.
1: Yani yabancı olduğun yerde bilmiyorsun.
0: Dikkatli
1: tabii,
0: konuşuyorsun. Tabii. Ama diyor, herkes Türkçe biliyor diyor. Bu şöyle bir şey. Biz de Arapça daha çok öğrendik. Yani
1: doğru.
0: Burada bir üstenci bir tavırım yok benim. Asla tabii, olmadı zaten. Ya kaç yani 1000 yılını yakın sahibi bir birliktelik, bir kültürel
1: tabii,
0: dokuda birliktelik var.
1: Tabii.
0: Kardeşlik var. Kürtlerle, Araplarla. Yani bu yörenin, bu bölgenin halkları muhakkak bir zafer kazandık.
1: Bunun için de içeriden çok uğraştılar.
0: Çok uğraştılar, başaramadılar.
1: Suriye sığınmacıları üzerinden bir adeta
0: yani yaptılar,
1: bizim
0: evet,
1: bu toprağın ne çocuğuna ne evladına yakışmayacak davranışlar yaptılar ama
0: evet,
1: onlar da başaramadılar. Artık Muhammed Salah da Trabzon'da.
0: doğru. Hocam evet, yani Trabzonspor'su
1: evet,
0: değil mi?
1: Trabzonspor'u.
0: Ama dün
1: çok
0: kötü oldu,
1: üzücü
0: evet,
1: oldu. Fatih Tekke bizi önce bir üzdü.
0: Evet.
1: İstifa ediyorum ettim dedi.
0: Kabul edilmemiş galiba.
1: Edilmedi. Ona da sevindik. Duygusal bir insandır. Mert'tir, yiğit bir çocuktur Fatih Tekke. İçi dışı birdir. Onun verdiği bir duygusal.
0: Şimdi nereden devam edecek Trabzon? Şu anda
1: nedir o konferans?
0: Evet, şey ondan. Yani başka bir
1: konferans ligi, Avrupa'nın bir de konferans ligi var. Avrupa ligi.
0: Onun için de maçları
1: orada
0: var.
1: Orada devam yani, edecek şimdi. Yani orada gruba kalacak.
0: Fenerbahçeliyim de evet, tebrik hak ettik.
1: Onu da ediyor tabii yani. O da bizi hem puanımızı yükseltti,
0: evet,
1: hem göğsümüzü kabarttı.
0: Eyvallah.
1: Sonuçta Lyon önemli bir rakipti.
0: Tabii.
1: Yani Lyon da karıştı zaten. Yani
0: değil mi? Ortaklığı da bir şeyler oldu. Neyse,
1: ama yani yolunda önemli bir yolu açtı.
0: Bir spora girdim
1: 18
0: ki.
1: 18 yıl sonra.
0: Evet. Ya onu hoşuma gitmiyor söylemek.

0: Evet, 18 evet, sene sonra ama şimdi, buraya yokluk çekmişiz yani. Evet, ama evet, Aziz yani, Başkan geldi. Ben dedim ama Aziz Başkan dedi bu Fenerbahçe'yi değiştirir. Evet. Ben bu sene şampiyonlukta bekliyorum bu arada. Neyse fazla da politik şeye girmeyelim. Çünkü spor çok netameli bir mevzu.
1: Kesinlikle. Tüm hepsine başarılar diliyoruz.
0: Başarılar diliyoruz.
1: Tabii.
0: Hak eden kazansın.
1: Kazansın tabii.
0: Ama Avrupa'da biz kazanalım hep yani.
1: Avrupa'da hep biz kazanalım tabii ki.
0: Peki hocam şimdi içeri girdik. Ha oradan şuraya bağlayayım. Çok enteresan. Dün müydü? Evet dün tabii. Enteresan bir şey söyledi Akın Gürlek ve hakikaten canlı yayında söyledi bunu. Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu cinayetinin ölümünün yeni deliller ışığında kesinlikle cinayet olduğunu söylüyor ve diyor ki Gürlek, Akın Gürlek, Yazıcıoğlu cinayetinden bahsediyor. Çok çok enteresan bir şey. O dosyalar açıldı tek tek tabii. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun eşinin eşi. Çok enteresan. Adil Öksüz'ün
1: evinde parmak
0: izi çıktı.
1: Aa, çok çok çok çarpıcı bir şey bu.
0: Diyor ki pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılar katıldığı da belirlendi. Hep beraber pilot da dahil.
1: Pilot şey değil ama helikopteri sürer.
0: Yani şimdi evet helikopteri kullanan ama şöyle diyor yani şimdi yazıcı olduğu ölümün deliller ortaya çıkıyor. Detayları tabii vermiyor evet, Sayın Bakan.
1: Tabii.
0: Ama şunu söylüyor sonuçta. Burada vardı galiba. diyor ki o ölüm akşamda, o ölüm diyor cinayet diyor. Şu köşede kıyıda sol tarafta
1: evet,
0: diyor.
1: Evet.
0: Yani yeni delillerle merhum Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık cinayet olduğunu söyleyebiliriz. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı diyor.
1: Ya çok çarpıcı.
0: Yani şimdi hocam olur mu olmaz mı derken bu FETÖ'nün
1: ya
0: ne menen bir örgüt olduğunu, tabii, ne menen bir illet olduğunu, ne menen bir musibet olduğunu hala bazı kişiler idrak edemiyor.
1: Edemiyor.
0: Maalesef. Ya bu kadar derin olur mu? Bu kadar derin ya olur mu? 40 yıllık yapılanmadan bahsediyoruz. Senin şu anda hep onun örneğini veriyorum hocam.
1: Tabii.
0: Çok doğru bir örnektir o. Yani 1982 ile 89 yılları arasında şu anda Silivri'de yatan o alçak FETÖ'cülerden bahsediyorum. Askeri okullara girmişler. O yıllardan itibaren
1: tabii,
0: tüm yaş kararlarından geçmişler, kazanmışlar. 15 Temmuz 2006'ya kadar da görev almışlar bu adamlar.
1: Tabii, tabii.
0: General olmuş, tabii, hür ol, şey olmuş, or olmuş, tüm olmuş.
1: Tabii.
0: Ve içerideler şu anda.
1: İçerideler, tabii.
0: Ve bütün bunları nasıl bu devletin bu savunma mekanizmasından geçtiğini, hiçbir yere takılmadığını...
1: Tabii.
0: Korkunç bir şey yani. Neler yaşamışız biz.
1: Tabii.
0: Ama enteresan bir iddia. Çok, Akın Gürlek bunu yaptı. Tabii. Genel manada Akın Gürlek'in yapmış olduğu son yıllardaki çok, icraatlar.
1: Çok başarılı.
0: Ve bununla ilgili yani çok şaşırdım. Ben bir şey diyorum, şaşırmadım.
1: Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Bakan bu konuda hem yakinen takip ediyor. Bakın yani bir meselenin aydınlanması konusunda kararlılık gösterirseniz aydınlatırsınız onu. O kararlılıkla gittiğini gördük. Bakın parmak izi. Nereye doğru gitti?
0: Yok ortaya korkunç bir şey.
1: Evet.
0: Demek, peki onu daha önce niye meç etmediler hani falan filan? Niye
1: yani,
0: çıkmadı?
1: Öylesine dedin ya yani.
0: Ama o dönemde FETÖ vardı çünkü.
1: Tabii, devletin bütün
0: saklamışlardır onları.
1: Damarları tabii, içerisine girmiş bir yapılanmaydı ki. Hala bu konuda diri ve canlıyız mücadelede. Hala kırıntı düzeyinde. Çünkü bu bir virüs temizliği, titizliğiyle olmak zorundadır. İki yanı var bu örgütün marifetli yanı. Birincisi fitne özelliği. Nerede bir birlik ruhu doğuyorsa orayı dağıtabilme çabası. İçeride bir bütünleşme olmasın ki arkasındaki küresel efendileri bundan hep yararlanabilsin. İkincisi de kripto yeteneği. Özellikle
0: hocam,
1: bu konu tabii.
0: Müthiş bir şey
1: teknik
0: yani
1: boyutuyla
0: o,
1: her şeyiyle.
0: Asıl bela o işte.
1: Bütün şeyin.
0: Tabii çok zor çünkü.
1: Mossad'ıyla, CIA'siyle bütün imkanlarından yararlanarak geliştirdikleri yöntemlerle. Ordu içerisindeki bu kripto yeteneği çok daha hassastı. Ben 10 yıl Harp Akademileri hocalığı yaptım. O isimlere bakıyorum şimdi. Hep iddiam şudur. Hani katalog evlilikleri var örgüt içi. Ama ordu içerisindeki bir takım hassas noktalardaki elemanlarının evliliklerini eşleri bile bilmemesi için katalog evliliği dışında yapmıştırlar. Eşleri bile bilmiyordur bir kısmı. Eşinin örgüt üyesi olduğu. Birbirlerini zaten irtibatlı kılmamak adına düzenlenmiş bir mekanizmaydı o. O açıdan yani orduda kurmay subay kalmadı.
0: Tabii.
1: geldiğimiz nokta. İçimizden bir başka devletin derin aparatları çıktı. Yani 15 Temmuz gecesini aydınlığa, o karanlığı aydınlığa dönüştürürken aslında çıktısı ne, şöyle bir bakıldığında bir nesil de gitti elimizden. 30 yılda yetişir bir nesil. Kandırılmış, gönüllü girmiş, öyle olmuş, böyle bir nesil gitti. Buradan çıktık biz yani. Küllerimizden yeniden doğduk.
0: Ne menem kötü bir şeymiş ki biz hemen birkaç ay sonra
1: tabii,
0: Fırat bütün küresel tezgahı bozacak olan büyük bir operasyona imza attık. İmza. Yani
1: şimdi bunu
0: çoğu gidince, kelleleri gidince onların...
1: Güçlü bir siyasi iradenin de sonucudur o.
0: Tabii.
1: Yani
0: o irade
1: temizlenen temizlendi, açığa tabii. Çıkanlar hukuki olarak hesap vermek üzere sonuçta tutuklandılar. O oldu, bu oldu. Ama onun dışında kendini gizlemeye çalışanlar da bir anlamda iyice kendilerini sinerek pozisyonlarını sürdüremez noktaya geldiler. Ama sonuç itibariyle merhum Yazıcıoğlu'na buradan tekrar Rabbim rahmetini bol eylesin.
0: Amin,
1: mekanı
0: rahmet
1: cennet
0: eylesin.
1: Olsun.
0: Evet.
1: Benim ilk günden beri hiç şüphem yoktu, biliyor musunuz? Tamamen bir FETÖ.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Çünkü tartışıldı, o yıllardır konuşuyor. FETÖ özellikle ortaya çıktıktan
1: tabii, yani.
0: Bu tür kazalar, bu tür o Aselsan'da bilmem orada...
1: Çünkü çok üzerine gitmiştiler. Özellikle Alperen ocaklarını kullanmak istiyorlardı bir takım cinayetlerde falan. Bunu fark etmişti Muhsin Başkan. Ve dolayısıyla bunun kaynağının nerede olduğunu da tespit etmişti. Devletin ilgili kurumlarıyla bunların bir takım belgelerini paylaşmak, bu sırları... Neyse, bunları açığa çıkarmak için ben de varım noktasındaydı. Kontrol edemediler ve dolayısıyla...
0: Evet. Ben vallahi soruşturmanın tamamına ermesi ve hakikaten aydınlanması konusunda çok hassasiyetle bakıyorum. Neden biliyor musunuz hocam? Hakikaten dediğiniz gibi kaç yıl oldu?
1: Evet.
0: Herkes, siz de öyle düşünmüşsünüz birçok kişi.
1: Ama
0: acaba diye, ama parmak izinin böyle o alçakların, o kaçaklığın farelerinin... Evinde bulunması. Parmak izinin korkunç bir şey
1: çok,
0: yani.
1: Çok tabii yani.
0: Tevafuk mu, tesadüf mu falan.
1: Kaldı ki yani bir hakim, bir hakim titizliğiyle konuşuyor.
0: Bravo.
1: Akın Göbek.
0: İnşallah.
1: O hakim titizliğiyle şimdi ne diyor? Mi? Şüphe yok diyor.
0: Şüphe yok diyor. Yani bu önemli bir cinayet bu.
1: Cinayet bu diyor.
0: Hocam bak, şimdi içeri geldik. Evet. Biraz da son 3-5 dakikamız kaldı. Çok hızlı geçti ya. Ben çok kapıldım abi ya. Keşke kapılmayaydım.
1: Çok mu konuştum acaba?
0: Hayır. Ben kesemedim hocam. O duygusal konuşmalar yaptınız ya bu şeyle ilgili.
1: Sağ
0: ol. Ya ağzına sağlık tabii. Şaka yapıyorum yani. Kibarsınız. Çok faydalandım o yüzden. Fikir oluşturuyor. Hocam ben sizin gibi değerli hocalarımızdan şöyle bir avantajımız var. Güzel oluyor bizim için. Vermiş olduğunuz fikirlerle bizi yeni fikir kıvılcımları oluşturmaya başlıyor. Yola çıkıp oradan farklı bir pencere açıyorsunuz çünkü. Allah razı olsun.
1: Sizlerden
0: şeyinizi ifade ettim zaten. Metaforları, o tahtere valili, o rejim meselelerini falan filan. Çok faydalı, sağ olun, iyi ki varsınız. Peki hocam, valla şunu alacağım, az vaktim var. Ben genel bir değerlendirme alayım. Detay detay sonra bulur arkadaşlar. Bir tane aslında video sesi vardı ama onun için vaktim kalmadı. Ya şöyle bir haber şu. Genel geldik İstanbul'daki davaya. İmamoğlu dışında bantlayan olmadı. Yani otelin sahibi Adnan Çebi savunma yapmış. Hani bantlanıyor diye yakına. İmamoğlu dışında bantlayan olmadı diyor. Diyorlar ki işte kim bantladı burayı? Çebi diyor. 14 yıldır işletilen otelde daha önce hiç kimseden benzer bir talep gelmediğini belirterek kameraların bantlanması ve araçtan peçete getirilmesi işlemlerinin peçete ne yapıyor bilmiyorum. Tamamen İmamoğlu'nun ekibinin uygulaması olduğunu söyledi. Şu şey meselesi, şu dava başladı ya. Bir de Akın Gürek de şöyle bir onu söyleyeyim tabii. Ha can onu tabii onu da vereceğim. Arkadaş hazır mı o video? Akın Gürek'in ifadesi. Ha onu oğlum verin de öyle sonra soralım.
1: Tamam.
0: Öyle bitirelim. Bari o ifadeyi dinleyelim.
1: Evet.
0: Geliyor.
2: Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor. Yani ben hatta şunu demek istiyorum. En başta bu dava açıldığı zaman şöyle bir iddia vardı. İşte bunlar, bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı.
3: Evet
2: yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum. Yani çünkü burada gerçekten herkes anlatıyor. Çünkü biliyorsunuz etkin pişmanlıktan faydalanan kişi ileride hakimin takdirine göre, mahkeme başkanının takdirine göre verilecek ceza indirilebiliyor. Yani bu önemli. Sonuçta bu saatten sonra oradaki şahıs da gerçekleri söylemek istiyor. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Burada bunların zaten savcılık aşamasında dinlenmişti. Özellikle Ertan Yıldız'dır, Muzaffer Beyaz'dır, Adem Kamaroğlu'dur. Bunların hepsi savcılık aşamasındaki beyanlarını mahkemede de tekrar ettiler.
0: Hocam yani şu, biz birkaç gündür tabii programlarımızda, çünkü duruşmalarda artık yüzleşme başladı. Evet. Hani vardı ya meşe, gürgen, kayın, çam ağacı falan. Evet. Ondan sonra kim lan bundan falan sonra çıktı, herkes ifadesini verdi. Direkt olarak sordular. Burada bilmiyorum takip edebildiniz mi? Çünkü yoğunsunuz biliyorum ama biraz daha böyle aktüel, güncel, magazinsel haberler oldu. Niye biliyor musunuz? Bir arkadaş akışı versinler. O bizde var. Adam diyor ki Cemal abi emin misin diyor para verdiğine bana diyor. Ben sana para verdim ya diyor 500 bin lira. Bakın bu kayıtlarda var. Uydurmuyorum bir tarafından. Evet. Abi ne zaman verdin? Sen evet ben mi istemişim sen? Evet sen istedin abi ben de verdim ya. Allah ne zaman Cemal abi falan. Cemal abi diyecek kadar tanıyor. Kayın nerede? Meşe nerede? Maç çam nerede yok. Şimdi bütün bunlar yaşanınca Akın Gürlek Sayın Bakanımızın, Adalet Bakanımızın ya hakikaten istiyor musunuz hala canlı yayın alsın diye soruyor. Şu replikten bakın yalana bak işte. Yalana bak sen kötü bir müfterisin. Bakın yalana bak işte. Yalan bak bak kötü bir müfterisin. Villa isteyip de onun şu adamın üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi abi? Keleş diyor.
1: Evet.
0: Şimdi cevap kötü mü müfterisi? Bir de müfteri kötü. İyisi var bunun kötüsü var müfteri. Şimdi senin polemiğin herkesi polemiğin herkese söker ama bana sökmez diyor Mustafa Keleş. Yüzleşmeye başladılar.
1: Tabii.
0: Ve bantlama meselesinde otel şey diyor. Biz şimdiye kadar biz diyor otelde bantlamıyoruz. Kamera bantlanmaz. Bunlar geliyorlardı. Peçete ne yapıyor bilmiyorum. Peçete var ortada. Peçeteli bir şey bilmiyorum. Peçete var. Peçete mi koyuyor? Yok değil. Ve bantlıyorlardı diyor. Peçetecisi de var demek ki adamın geziyor yanında. hocam yani ne yani diyorsunuz bu davaya?
1: TRT bunu yayınlansın dendiğinde çok istedim ben biliyor musunuz? Yayınlansın.
0: Bravo ben de istedim bana kızlar. Ya, olur mu sende?
1: Yani yok. Kanuni bir düzenleme gerekiyordu falan. Sonra CHP çok onun takipçisi olmadı eski o zamanki CHP. Yani Özgür Özel ekibi hiç olmadı o zaman. Çünkü bunların yaşanacağı çok belliydi. Çok haklı olarak Sayın Bakanımız şimdi diyor ki ister mi acaba? Ya. İstemeyeceğini düşünüyor. İşte diyalogları koyuyorsunuz mahkeme diyaloglarını. Bir de onların canlı görüntüsünü hiç ister mi? Yani
0: çok ben mi sana verdim? Evet. Hatırlamıyorum. Yani, ben mi hatırlamıyorum?
1: Hatırlamıyorum.
0: Yani. Bunu mu dinleyici görecektiniz? Yani.
1: Hep diyorduk ki bakın biz peşinen hiç kimseyi suçlu kabul etmiyoruz ama bunun simetrisi de var. O ne? Peşinen hiçbir şey olmamıştı diyemezsiniz kardeşim. Bir dakika ya. Hakikatin peşine düşsene.
0: En mantıklı savunma terzi bu işte.
1: Hakikatin peşine düşsene.
0: Tabii.
1: Ya bir acaba desene. Acaba yapmış mıdır desene.
0: Ha, siyasi dava.
1: Yok. Özgür Özel ve ekibi kendi kitlesine bunu afyonlayarak adeta sakın buna girmeyin. Acaba bile demeyin. Siz bize inanın. Boş verin. Ne oldu şimdi? Ya. Yani hala bu konuda acaba diyebilecekler varsa o yüreğiyle zihniyle davrananlar şöyle bir baksınlar bakalım. Onların takdirine bırakıyoruz.
0: Hocam mesela bunu konuşurken arkada şeyi okuyorum bir öncekinde diyor ki Cemal Üneş o iş insanı 20 yıllık dostu arkadaşı tanıyor.
1: Tabii en yakınları.
0: Adam Cemal abi diyor.
1: Evet.
0: Sen bana dedin mi 500 lira vereceksin dedi. Sen bana 500 bin lira vereceğim mi dedim ben lazım dedin. Evet dedin. Emin misin Cemal abi emin misin? Ben senden para mı istedim ki? İstedin abi verdim yolladın. Okuyorum şu anda. Yani yalnızca işte. Benim laflarım değil.
1: Tabii.
0: Bu savcı kayıtlarından.
1: Kayıtlarım.
0: O zaman dedin ya 500 bin lira para ver dedin. Ben dedim, bu dediği olay 8-10 sene önceki hikaye. Beylikdüzü'nden adam çıktı ortaya geldi. Allah Allah diyor ki vah yine vakti sana çok acıdım diyor. Sen kendin acı diyor.
1: Hayır kendin adam. Acı diyor.
0: Ya da adam Cemal Üneş kimse Cemal abi.
1: Şimdi bu diyalogdan
0: canlı mı izleyecek
1: bu diyalogdan?
0: Ne güzel olurdu ya.
1: Çok güzel olurdu. Bu diyalogdan hani izleyemedik de şimdi okuyoruz.
0: Hani Kur'an satan şey Adanalı çocuk gibi. Evet. Abi ben daha bilmiyorum dayı biliyor. Yani, var onun gibi.
1: Bu diyalogdan neyin gerçek olduğu da çıkmıyor mu ortaya?
0: Evet.
1: Yeri göğü inletmez misiniz ya? Bir iftiraya uğrasanız ya.
0: Ben ayağa kaldım. Göğü,
1: hangisini dava etti ki?
0: Yok.
1: Etmedi. Siz bana iftira atıyorsunuz dedi mi?
0: Evet.
1: Sayın Bakan söylüyor işte. Savcılık ifadeleri neyse geldiler. Mahkemede de yani yargılama sürecinde de aynı tanıklıklar, aynı itiraflar hepsi ortaya çıktı ve onları söyledi. Ve en yakındaki isimler bunlar.
0: Hocam çok keyifli anlatıyorsunuz ama duydunuz müzik sesini. O yüzden tak gong başladı. Evet, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ programımız sona erdi. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
6: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Ziraat Bankası sunar.
2: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak, işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'la ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. FETÖ'yle mücadele devam ediyor. İstanbul ve Muğla'da 4 adrese eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin kritik isimlerinden Kemal Batmaz'ın kendisi gibi FETÖ'cü olan kızı Esra Batmaz ve KHK'yla ihraç edilen eski savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda delil de ele geçirildi. Bunun yanı sıra iki şüpheli de aranıyor. Detayına bakalım.
1: Babası 15 Temmuz gecesi Akıncı üssündeydi. Kızı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da sabah saat 5.45'te düğmeye basıldı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada İstanbul'da 3, Muğla'da 1 adresi operasyon düzenlendi. İstanbul'daki adreslerden birinde yakalanan isim Esra Batmaz'dı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı. Kemal Batmaz darbe girişimi gecesi Akıncı üssünde yakalanmış, FETÖ'cü Adil Öksüz'le birlikte darbe girişiminin sivil yöneticilerinden biri olarak yargılanmış ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Operasyonun ikinci adresi Muğla'ydı. Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak görev yaparken KYK ile ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da burada yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İnceleme sürüyor. Soruşturmada iki isim daha aranıyor. 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın'la Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
0: Çarşamba günü Nepal'de büyük bir afet yaşanmıştı. Ölü sayısı artıyor efendim. Ölü sayısı 489'a yükseldi. Bu sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Zira bu kez de Tibet'te bir göl taştı. Çinli yetkililere göre Nepal'deki heyelandan sonra oluşan bir Set gölü bugün taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım gönüllülerine de dikkatli olun çağrısı yapıldı. 3 saat kadar sonra herkesi rahatlatan bir açıklama geldi.

0: göldeki taşma sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı verildi. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü. Ve aşağısındaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent parlamıştı. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altından ve mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Ölü sayısı ise 489'a yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine de büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Yaşanan bu felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 1/3'ü eridi. 5000 立方米冰屑汇入堰塞湖。Müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanmak ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçundan gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve menajeri adliyeye sevk edildi efendim. Akış adliyeye sevk edildi. Hemen şu detayları öğrenmek için 24 muhabiri Ada Kahriman'a dönelim. Ada merhaba, son durumu senden alalım. Tolga Akış emniyetteki ifadesinde neler söyledi ve şu anda soruşturma hangi aşamada?
1: Duygu Göktürk sabah saatlerinde kendisi adliyeye sevk edildi. Tabii savcılıkta bir ifade verecektir ki emniyete alınan ifadesi de savcılığa gösterilecektir. Tabii bu noktada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında dün Manifest grubunun hem kurucusu hem de burada menajeri olduğu belirtilen Tolga Akış hakkında bir gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ve kendisi İzmir'e gitti, yani havalimanında, İstanbul Havalimanı'nda İzmir'e gitmek için uçağa bindiği sırada gözaltına alındı ki gözaltına alınması için de uçağın bekletildiği belirtildi. Şimdi burada özellikle neden İzmir'e gidiyor, işte havalimanında gözaltına alındığına dair bazı soru işaretleri vardı. Bunun nedeninin ise şu olduğu değerlendiriliyor. Manifest grubunun İzmir'de 28-29-30 Ağustos tarihlerinde konseri olduğu belirtiliyordu. Bu yüzden Tolga Akış'ın İzmir'e gittiği değerlendiriliyor. Şimdi bu aşamada kendisine yöneltilen bazı suçlar var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında müstehcenlik suçlaması yöneltiliyor mesela. Aynı zamanda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bununla birlikte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama suçlaması yöneltiliyor kendisine. Şimdi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltildiği için burada Tolga Akış'ın adli tıp kurumuna götürülmesi bekleniyordu. Tabii orada bu noktada kendisinin bazı biyolojik örnekleri alınmıştır. Burada saçından, kanından, idrarından örnekler, tırnaklarından örnekler alındı. Şimdi bu kapsamda baktığımızda, yani geçtiğimiz haftalarda Manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adli gözaltına alınmıştı. Kendisi daha sonra serbest bırakılmıştı. Gözaltına alınmasının nedeni ise Tolga Akış'ın suç duyurusunda bulunmasıydı aslında. Suç duyurusunda bulunmasının nedeni ise Mesut Adli'nin sosyal medya hesapları üzerinden bazı paylaşımlarda, açıklamalarda bulunması. Bu açıklamalarda şu ifade ediliyor: Manifest grubunun özellikle yönetim şekli, bununla birlikte Tolga Akış hakkında bazı iddialar öne sürdü. Sürmüştü burada Mesut Adli'nin. Tabi burada işte Manifest grubunun konserlerden elde ettiği gelirler, dijital platformlardan, sözleşmelerden elde ettiği gelirlerin paylaşımı noktasında bazı iddiaları öne sürmüştü burada Mesut Adli'nin. Bununla birlikte aynı zamanda buradaki Manifest grubunun üyelerinin özel hayatı noktasında da bazı iddiaları öne sürmüştü. Aynı zamanda kendisinin bir iddiası var: ben Manifest grubuyla bir çekim gerçekleşmişti, fotoğraf çekimi gerçekleştirdim. Ancak geri ödeme alamadım. Yani herhangi bir ödeme alamadım Manifest grubundan. Böyle bir iddiası da vardı. İşte Mesut Adli'nin geçtiğimiz haftalarda kendisi gözaltına alındı. Daha sonra da serbest bırakıldı. Burada Tolga Akış sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Kendisinin savcılık ifadesi henüz başlamadı. Bu durumda, yani ilerleyen süreçte savcılıktan ifadesi alındıktan sonra direkt olarak serbest bırakılma ihtimali bulunuyor. Ya da burada savcılığın talebiyle suç ceza hakimliğine ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz Tolga Akış'ın, Duygu Göktürk.
0: Ada Kahriman, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz 24 muhabiri. Ada Kahriman'dan son notları aldık efendim. Şimdi hemen Ankara'ya uzanalım. Zira Milli Eğitim Bakanlığı çocuğu ilkokula başlayacak olan memurlara 7-11 Eylül'de günde 3 saat izin vereceğini açıkladı. Şimdi bunun detayları için 24 muhabiri Emre Ayaz'a dönelim. Emre merhaba, detaylarını senden alalım. Nasıl bir izin uygulanacak? Hemen detayları alalım senden.
2: Duygu Göktürk, bu sene eğitim öğretim yılı 14 Eylül'de başlayacak. Ancak onun öncesinde uyum haftası olarak 3'ünde yani bir hafta öncesinde eğitim öğretim birinci sınıflar, anaokulları ve bunlarla ilgili erken başlama süreci olacak. Uyum sağlanması adına Milli Eğitim Bakanlığı da okul ve aile işbirliğinin arttırılmasını hedefleyerek bir program başlattı. İsmi Ailemle Okul Yolu programı. Bu kapsamda o ilk uyum haftasında Milli Eğitim Bakanlığı kamuda çalışan ebeveynler için, biri için ya anne ya baba için birisini 3 saatlik idari izinli sayacak ve bu şekilde de o ebeveynler çocuklarıyla birlikte o uyum sürecinin daha kolay atlatılmasını sağlamak hedefleniyor. Bu sebeple kamu personeli olan anne babalardan biri için idari izin sayılacak o uyum haftası içerisinde. Yani baktığımızda 7 ile 11 Eylül arasındaki o uyum haftasında bu gerçekleşecek ve bu uyumla birlikte aslında şartlarda 3 saat izinli olacaklar. Kamu personeli için geçerli olacak ve bakıldığında sadece birinci sınıflar için değil, anaokulları ve 5. sınıfa geçenler için. Bildiğimiz gibi 4 artı 4 artı 4 olarak eğitim sistemi devam ettiği için ilk 4'ü tamamladıktan sonra 5. sınıfta ortaokula geçmiş sayılıyor. Yani orada da bir uyum süreci söz konusu olduğu için Milli Eğitim Bakanlığı bu kapsamı genişleterek hem anaokulları hem 1. sınıf hem de 5. sınıflar için olan öğrenciler için de ebeveynlerine, kamu personeli olan ebeveynlerine o uyum haftası için 3 saatlik idari izin gerçekleştirecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar bu şekilde, Duygu Göktürk.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. 24 muhabiri Emre Ayaz'dan aldık notları ve devam edelim efendim. İstanbul sabaha karşı etkili olan sağanak yağışla uyandı güne ve bu durum kazaları da beraberinde getirdi efendim. Esenyurt'taki kazada 8 kişi yaralandı. Ayrıca Üsküdar'da da bir kaza vardı. Bu nedenle uzun araç kuyrukları oluştu.
3: Bir anda bastıran sağanak şaşırttı. Kayganlaşan yol kazaları beraberinde getirdi. İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağış kısa sürede etkili oldu. Sağanak pek çok ilçede caddeleri doldurdu. Gök gürültüsü zaman zaman geceyi aydınlattı. Yağış sonrası kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı. Kazalar peşi sıra geldi. Esenyurt-Tem bağlantı yolunda can pazarı yaşandı. Kamyonet seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücü aşağı inerek yardım bekledi. O sırada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet ve çok sayıda otomobil kayganlaşan yolda kamyonete çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 11 aracın karıştığı kazada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Üsküdar'da ise takip mesafesini koruyamayan sürücüler kazaya karıştı. 3 araç birbirine girdi. Neyse ki yaralanan olmadı. Trafik bir süre Üsküdar yönüne doğru kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Merter'deki kazada ise ekipler yolun yeniden açılması için seferber oldu. İşe gidiş saatinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla devam edelim efendim. Bakan Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği yargı süreçlerine dair önemli açıklamalar yaptı. O açıklamalara bakalım.
4: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz.
5: Herhangi bir dini grup ya da cemaatin hedef alınmadığının altını çizdi. Alihan Kuris soruşturmasının suç örgütü kapsamında yürütüldüğünü vurguladı. İlginç detaylara dikkat çekti.
4: Yani Ahmet Arif Denizolgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı bir şekilde Alihan Kuris başa geçiyor. Ve Alihan Kuris başa geçtikten sonra da özellikle örgütün bir ana kademesinde bir değişiklik oluyor. Bu şekilde bir suç örgütü var. Burada kara para aklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor. Dışarıdan başvuranlar var. Özellikle mağdur olanlar var.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında güncel soruşturma ve davaları ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuris soruşturmasına paralel şekilde ilerleyen Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin inceleme hakkında yeni bilgiler paylaştı.
4: Ama kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz. Tabii bu adli tıp raporuna göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu ve devam eden soruşturmanın seyri değişecektir. Bu konuda ama dediğim gibi yani ilk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, geç evet. İşte sağlık ekiplerine haber verme durum var. Bunların hepsi araştırılıyor.
5: Soruşturmada yaşanan siyasi skandala da değindi Bakan Gürlek. Alihan Kuriş'in kardeşi firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta yakalanmıştı. Gürlek, İdris Naim Şahin'in konuyla ilişkin savunmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söyledikleri birbirini tutmuyor diye konuştu.
4: Bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını okudum. Özellikle ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Yani burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş. Öyle değil. Yani Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Yani bakan bey böyle. Yani o söylediği kiralama şirketi değil. Söyledikleri tutmuyor birbirini. Yani özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı
6: evet,
4: kullanıyorum.
6: Otoparkta duruyordu.
4: Otoparkta
6: dedi.
4: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için.
5: Kamuoyunun gündemindeki bir diğer soruşturma kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülüyor. Akın Gürlek söz konusu yapılanmanın istihbarat bağlantılarına dikkat çekti.
4: Yani bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayarları söktüklerini tespit ettik. Yani başsavcılığımız ikametlerde arama yaptığı zaman bütün bilgisayarların kasalarının sökülmüş vaziyette olduğunu tespit etti. Yani bu da aslında bu örgütün ciddi bir kendi arasında bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor.
5: Ve İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Bakan Gürlek etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin duruşmalarda verdikleri ifadeleri hatırlattı. Soruşturma aşamasında yürütülen dezenformasyonların çürütüldüğünü belirtti.
4: Bunlar açık açık Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme paraların nasıl aklandığını Ertan Yıldız anlattı. Tabii burada da doğal olarak Ekrem İmamoğlu yani sanık Ekrem İmamoğlu ile bu şahıslar arasında bir gerginlik oluyor. Ama işte zorla bu şahısların beyanları alındı. Savcılık baskı yaptı. Efendime söyleyeyim ailesiyle tehdit etti. Yani bunları kullandılar. Bu söylemleri kullandılar. Ama şu an özellikle mahkeme salonunda biliyorsunuz mahkemede bir heyet var. Bir savcı var. Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Başta bu dava açıldığı zaman şöyle bir iddia vardı. İşte bunlar bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı.
6: Evet
4: yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.

Ve dünya gündemiyle devam edelim. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhat Abdüşahin'i danışman olarak atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanı danışmanlığına dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhat Abdüşahin'i danışman olarak atadı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Ferhat Abdüşahin, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Öte yandan Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da yeni bir adım attı. Kürt vatandaşların nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarıyla özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin düzenleme yaptı.

0: İsrail askerleri Gazze şeridinde dehşet saçmaya devam ediyor efendim. Bu kez de hedeflerinde su almaya çalışan çocuklar vardı. Onların üzerine ateş açtılar. İzleyelim.
1: İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarında sivilleri ve masum çocukları hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Gazze şeridinin kuzeyindeki Beit Lahia'da su almaya çalışan Filistinli çocuklara ateş açtılar. Görüntülerde iki çocuğun doldurdukları su kaplarını market arabasıyla itmeye çalıştıkları sırada saldırıya maruz kaldıkları anlaşılıyor. Silah seslerinden korkarak yere çömelen ve kendilerini korumaya çalışan çocuklar önce ağlayarak kaçıyor. Daha sonra ise geri dönerek su kabı dolu market aracını almaya çalışıyor. Filistinli kaynaklara göre çocuklar bölgeden güvenli bir şekilde ayrılmayı başarırken su almak için bekleyen diğer siviller de yaralanmadan bölgeden uzaklaşabildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Meta davasına bakalım şimdi. Zira bu davadan tarihi bir uzlaşma çıktı. Facebook ve Instagram gibi platformlarda çocuklara yönelik kısıtlamalara gidilecek efendim. Peki o kısıtlamalar neler? Bakalım.
1: Sosyal medya hakkındaki tartışmalara dair en önemli davaydı. ABD'de görülen Meta davasında firma geri adım attı. Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi popüler platformları bünyesinde barındıran şirket davacılara boyun eğdi, uzlaşmaya gitti. 18 milyar dolara kadar ödeme yapmayı kabul etti. Şirket çocukların sosyal medya bağımlısı olmasına yol açmakla suçlanıyordu. Bu konuda gerekli önlemleri kasıtlı olarak almamakla itham ediliyordu. Firma iddiaları reddetse de daha fazla diretemedi. Toplamda trilyon dolarlık ceza ve uygulamalara yönelik yaptırımlarla karşılaşmak yerine davacı eyaletlerle anlaşarak 18 milyar dolarlık ödemeyi kabul etti. Bu miktarın yaklaşık 17 milyar doları ABD'deki 51 eyalet arasında paylaştırılacak. Texas eyaleti Meta ile 1 milyar dolarlık ayrı bir anlaşma daha yaptı. Florida eyaleti savcısı ise bu uzlaşmaya tepkili. Meta'nın ödemeyi kabul ettiği tutarın trilyon dolarlık bir şirket için küçük bir bedel olduğu görüşünde. Bu arada firma uzlaşmayı kabul etse de kusur işlediğini resmi olarak reddetmeyi sürdürdü. Uzlaşma kapsamında Meta, sosyal medya platformlarında çocukların güvenliğine yönelik ek tedbirler de alacak. Genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları, sıkı ebeveyn kontrolleri ve gece saatlerinde erişim kısıtlamaları da dahil olmak üzere belirli kurallar getirmesi gerekiyor. Genel kanı ise kamu sağlığı için tarihi bir zafer kazanıldığı yönünde.
0: Japonya'da tarihi bir bina insanlar tarafından halatla çekilerek taşındı efendim. 400 tonluk bina kelimenin tam anlamıyla santim santim yürütüldü. O görüntüleri ekranlara taşıyalım. Söz konusu bina Hirosaki Kalesi olarak adlandırılıyor ve ulusal tarihi miras kabul ediliyor. Aomori eyaletindeki bina 2015'te tadilat amacıyla farklı bir yere taşınmıştı. İşlemler tamamlandıktan sonra eski yerine taşındı. Binden fazla kişi devasa platform üzerindeki binayı halatlarla santim santim ilerletti. Çalışma Ağustos sonuna kadar sürecek ve kale insan gücüyle toplamda 5 metre hareket ettirilecek. Geriye kalan 73 metrelik mesafe ise iş makineleriyle geçilecek. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yanıltan reklam ve ilanlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı efendim. Birçok ürüne milyarlarca liralık cezalar kesildi. Ayrıca fiyat için DM şeklinde fiyat bilgisini gizleyen kişilere de büyük artık cezalar geliyor. Detayına bakalım.
2: Bakıyorsunuz fiyatına. Atıyorum 25 lira, kasaya gidiyorsunuz 30 lira çıkıyor. Kasadaki görevliye söylüyorsunuz, diyorlar ki değiştirmeyi unutmuşuz.
3: Bir şeyin fiyatını soruyorsunuz, evet orada cevap vermiyorlar veya herkesin göreceği şekilde fiyatları yazmıyorlar. DM'den cevaplandırılmıştır diyor, orada bakıyorsunuz ki bir fiyat vermiş size, evet.
4: Ne çay sınırsızdı, ne sprey sat çıkarttı, ne fiyatlar aynı oldu. Tüketiciyi yanıltan işletmeler bir bir bedel ödedi.
5: Sınırsız çay dedi, 108 bin lira ceza yedi. Ticaret Bakanlığı yanıltıcı reklamların

0: İşine düştü. Sınırsız çay vaadinden fiyat farkıyla müşteriyi aldatan birçok işletmeye yüz binlerce liralık ceza kesildi. İstanbul'daki bir kafede kahvaltı tabağı ile birlikte sınırsız çay vaadinde bulunuldu. Ancak yapılan denetimde bu vaadin tüketiciye fiilen sunulmadığı belirlendi. İşletmeye 108.370 lira idari para cezası kesildi. Kanuna aykırı ifadeler kullanan bir markete ise 863.580 lira ceza uygulandı. Bir başka markette 44 lira olarak duyurulan çikolatanın 65 liraya satıldığı tespit edildi. İşletmeye 86.358 lira ceza verildi.
1: İşletmeler artık şunu çok net bilmek zorunda. Reklamda tüketiciye ne vaat ediyorsanız onu vermek zorundasınız. Sınırsız çay deyip sınırlı çay vermek, gerçeği kanıtlanamayan, en çok tercih edilen çiftlik sütü, ev yoğurdu gibi ifadeler kullanmak artık basit bir pazarlama yöntemi değildir. Bunlar tüketicinin satın alma kararlarını etkileyen ticari reklamdır ve yanıltıcı olmaları halinde cezai yaptırımları vardır.
0: En yüksek ceza ise saç çıkardığı iddia edilen spreye geldi. 90 günde saç çıkarıyor diyerek pazarlanan sprey işletmeye 10 milyon 837 bin liralık cezaya mal oldu. Reklam kurulu yanıltıcı sağlık ve güzellik vaatlerini de mercek altına aldı.
1: İşletmeler reklamıyla tüketicide belirli bir hizmet veya ürün beklentisi oluşturmuş ve bunu yerine getirmemişse somut olayın özelliğine göre tüketici kanunu kapsamında ayıplı hizmet veya ayıplı mal hükümleri ve dolayısıyla da tüketicinin seçimlik hakları gündeme gelebilir. Tüketici ne yapmalı? Reklamın ekran görüntüsünü almalı, kampanya şartlarını, menüyü ve fiyatı saklamalı, mutlaka fiş veya faturasını almalı, reklamdaki vaat edilen ile size sunulan hizmet arasındaki farkı da belgelemelidir.
0: Öte yandan sosyal medyadaki emlak ve otomobil ilanları da yakından takip ediliyor. Bu arabayı çok beğendim, ücreti nedir sorusuna özelden mesaj atın diyen işletme de cezada nasibini aldı. Çünkü emlak ve otomobil fiyatlarının ilanlarda açıkça belirtilmesi gerekiyor. Vatandaş haksız fiyat uygulamalarına karşı tetikte.
2: Evet, kasada öğrendim ama fiyat aklımda olduğu için de sonra iadesini verdiler. Peki arada 10 lira 20 lira ama benim param niye onlarda kalsın? Öyle yazıyorsa onu uygulamak zorundalar.
3: Oldu yani, birkaç defa başıma geldi. Gittik, söyledik, dedik etikette farklı fiyat, şu anda buradaki fiyat farklı. İlgilendiler genelde ve etiketteki fiyat üzerinden verdiler.
4: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu efendim. Rakiplerimiz arasında Barcelona, Paris Saint-Germain ve Liverpool var.
5: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Lig aşamasında temsilcilerimiz zorlu rakiplerle eşleşti. ...18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin rakipleri İspanya temsilcisi Atletico Madrid, İngiliz ekipleri Liverpool ve Aston Villa oldu. Sarı lacivertliler ayrıca İtalya'nın köklü ekiplerinden Roma, İspanyol ekibi Villarreal ve Slavia Prag ve LASK'la da eşleşti. Temsilcimiz Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'le de mücadele edecek.
6: Bence mutlaka ki bizim için çok zor olacaktır.
5: Galatasaray'a ise kura'dan birbirinden güçlü rakipler çıktı. İspanyol devi Barcelona, son iki yılın şampiyonu Paris Saint-Germain, Sarı Kırmızıların grubunda yer aldı. Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve EYK'de Galatasaray'ın eşleştiği diğer takımlar oldu. Öte yandan Fenerbahçe'nin de eşleştiği Aston Villa aynı zamanda Galatasaray'ın da rakipleri arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Her takım iç ve dış sahada dörder olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamak arasında yer alan 16 takım, playoff'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlarsa organizasyona veda edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak. Lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Karpen, mevsim havasını sunar.

0: Türksel çözüm gücü.
1: Ha, Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
2: Onu hallettik yeğenim. Türksel'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
3: Şak diye.
4: Vallahi bravo Türksel'e.
0: Türksel çözüm gücü.
3: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Türksel'lerin yanında...
7: Türksel!

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba, saatler 12.35. Ben Elif Akkaya, bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Bugün haftanın son işlem günü. Önemli bir veriyle başlayalım. Ekonomik güven endeksi. Ekonomik güven endeksi 100'ü aştı. Ağustos'ta %0,8 arttı ve 100,6 değerini aldı. Tüketici ve reel kesim güven endekslerinde de artış kaydedildi. 100'ün üzerindeki değerler ekonomiye yönelik iyimserliğini arttığına işaret ediyor.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da 99,8 olan endeks Ağustos ayında %0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 oranında artarak 90,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %1,2 oranında arttı, 102,4 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise %0,1 azalarak 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
1: Kur korumalı mevduatta 44 aylık süreç artık sona erdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre hesap bakiyesi sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık ifadesini kullandı.
2: Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre 21 Ağustos haftası itibariyle KKM hesaplarının bakiyesi sıfırlandı. Böylece 2021 yılında devreye alınan ve 44 ay boyunca uygulanan kur korumalı mevduat sisteminde hesap kalmadı. KKM, döviz kurundaki yükselişin TL mevduat üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla uygulanmıştı. Sistem kapsamında mevduat sahiplerine kur artışlarına karşı koruma sağlanıyordu. KKM'den çıkış sürecinin tamamlanmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini belirtti. Şimşek, koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi. Makrofinansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güven artıran politikalara devam edildiğini vurguladı. BDDK verilerine göre KKM hesapları son haftada 4 milyon lira azalarak sıfıra indi.
1: Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi müjdesi resmi gazetede de yayımlandı. Kararla hazine faiz destekli esnaf kredisinin kapsamı genişletildi. Daha önce kredi kullanımında aranan bazı şartlarda değişikliğe gidildi. Vadesi geçmiş borcu veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da artık yararlanabilecek. Karar kapsamında belirtilen şartları sağlamaları halinde hazine faiz destekli esnaf kredisi alabilecekler. Borçların yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı da yeni düzenlemeyle esnetildi. Ayrıca vadesi geçmiş vergi borçlarıyla sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi amacıyla mevcut kredi limitlerine ilave olarak kredi kullanma imkanı sağlandı. Halkbank, düzenlemeyle hazine faiz destekli esnaf kredisinden çok daha geniş bir esnaf ve sanatkar kesiminin yararlanabileceğini bildirdi. Banka, esnaf ve sanatkar

0: sanatkarların finansmana erişimini desteklemeye ve ekonominin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Karadeniz'de savaş tansiyonu yükseltti. Buğday fiyatları da 3 yılın zirvesini gördü. Rusya ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatındaki aksamalar küresel piyasada endişeyi artırıyor.
1: Karadeniz'de artan savaş riski küresel tahıl piyasasını da hareketlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanabileceği ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişesi buğday fiyatlarını yükseltti. Chicago borsasında gösterge buğday vadeli işlemleri %2,6 artarak Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Buğday fiyatları çarşamba günü de %6,4 yükselmişti. Karadeniz'deki sevkiyat sorunlarının etkisiyle aylık artış ise %18'e ulaştı. Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke aynı zamanda önemli miktarda arpa, mısır ve ayçiçek yağı ihraç ediyor. Ancak çatışmaların Karadeniz'deki liman ve tahıl terminallerine zarar vermesi bölgeden yapılan sevkiyatları olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ağustos ayındaki buğday ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %50'den fazla azalması bekleniyor. Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının da daha önce öngörülen seviyenin yaklaşık yarısında kalabileceği belirtiliyor. Karadeniz'den arzın azalması ithalatçı ülkeleri alternatif tedarikçilere yöneltiyor. Avustralya ve Arjantin gibi ülkelerden daha uzak mesafelerden tahıl tedarik edilmesi taşıma ve ürün maliyetlerini artırabilir. Uzmanlar savaşın tırmanması ve lojistik sorunların devam etmesi halinde buğday fiyatlarındaki yükselişin sürebileceği uyarısında bulunuyor. Bu gelişme enerji ve taşıma maliyetlerindeki artışla birlikte küresel ölçekte yeni bir gıda enflasyonu riskini de gündeme getiriyor.
0: Hadi piyasalara bakalım. Borsa dün %0,24 gerileyerek 14.575 puandan kapanmıştı. Haftanın son işlem gününe de %0,22 geriledi. 14.543 puandan başladı. O seviyenin üzerinde yönünü aşağı çevirmiş görünüyor ama açıldığı seviyenin üstünde %0,04 eksi de 14.572 puanda Borsa İstanbul Yüz Endeksi. Borsa İstanbul Otuz Endeksi 16.738, 500 Endeksi 18.347 puanda. Her üç endekste de aslında 30 ve 100 endekslerinde aşağı yönlü bir hareket var. Borsa İstanbul 500 endeksi yatay seyirde. Kur tarafına bakalım. Dolarda son durum ne? Kademeli yükseliş devam ediyor. 48.25'ten işlem görüyor. Avro tarafında da 56.21 seviyesini görüyoruz. Altın tarafındaysa Amerika Birleşik Devletleri faiz oranlarının görünümüne ilişkin ipuçları için Fed Başkanı'nın bugün yapacağı, Kevin Warsh'un bugün yapacağı yıllık Jackson Hole sempozyumundaki ilk konuşması merakla bekleniliyor. Temkinli bir bekleyiş var. Yatırımcıların beklentisi Warsh'un uzun vadeli tahvilleri destekleyecek güçlü bir enflasyon mesajı vermesi ama o mesajı verecek mi soru işareti. Bu konuşma öncesi altında rüzgar tersine mi döner sorusu da var. Zirve öncesi fiyatlarda sabah saatlerinde hafif geri çekilme vardı ama toparlanmış görünüyor uluslararası piyasalarda. Altının onsu 4603 dolardan işlem görüyor. %0,05 artıda. İçeride gram altında da yükseliş var. Dün bu saatte yaptığımız yayında hatırlayacaksınız 7000 liraydı. 7140 liraya yükseldi. İçeride gram altın, çeyrek altında 11.674 lira. Petrol tarafındaysa Venezuela'da yaşanan gelişmeler var. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela petrol sahaları için büyük bir anlaşma yakın ifadesini kullanıyor. Aynı zamanda da Hürmüz için Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz Boğazı müzakereleri takip ediliyor. İşte bu gelişmelerle hafif gerileme vardı. Gerileme devam ediyor ama dünkü seviyenin de üzerinde bir tam petrolün varil fiyatı %0,37 eksi de 88.19 dolardan işlem görüyor. Son olarak faizlere de bir bakalım. Tahvil faizi 40,14, repo faizi de 11,61 seviyesinde. Evet, bir başka gelişmeyle devam edelim. Türk Telekom'dan yapay zeka hamlesi var. Kodsuz yapay zeka ajan geliştirme platformu geliyor. Platform telekomünikasyon şebekelerinin tam otonom hale gelmesini sağlayacak. Türk Telekom yapay

0: zekayla tam otonom ağlar dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türk Telekom, kod bilgisine ihtiyaç duymadan kişiselleştirilmiş akıllı asistanlar oluşturabiliyor. Platform, ilk olarak telekomünikasyon şebekelerinin yönetim ve operasyonel süreçlerinde kullanılacak kullanıcının ihtiyacına yönelik niyet tespiti yapabilen altyapısı, strateji geliştirebilen ve birbirleriyle haberleşebilen çok ajanlı yapısıyla görevleri paylaştırarak tam otomasyon sağlayacak. Türk Telekom Network Genel Müdürü Yardımcısı Zafer Orhan, yapay zeka altyapısının küresel ölçekte kritik ve stratejik bir altyapı haline geldiğini belirtti. Orhan, geliştirilen platformun yapay zekada dışa bağımlılığı azaltacak milli bir altyapı sağlayacağını ifade etti. Platform sayesinde Türk Telekom ağlarının kendi kendini optimize etmesi, hataları önceden tespit edip çözmesi hedefleniyor. Yapay zeka ajanlarının devreye girmesiyle ağlar statik bir altyapı olmaktan çıkarak kendi kendini yönetebilen bir yapıya dönüşecek. Akıllı cihaz yapılandırma, kendini onaran ağlar, enerji optimizasyonu, müşteri deneyimi, kapasite ve planlama gibi süreçlerin insan müdahalesi olmadan yürütülmesi hedefleniyor. Türk Telekom, milli teknoloji ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Şirket, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 yılı verilerine göre patent başvuru sayısında 2024 yılındaki liderliği 2025'te de korudu. Patent çalışmaları 5G ve 6G haberleşme sistemleri, uydu bağımsız iletişim teknolojileri, karasal olmayan ağlar, yapay zeka tabanlı ağ yönetimi, sinyal işleme ve fiber optik altyapı gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Haber turuyla devam ediyoruz.
1: Tokyo'da enflasyon hızlanırken Japonya Merkez Bankası'nın yakın vadede faiz artırma ihtimalini de arttırdı. Japonya'da hükümetin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmasına rağmen Tokyo'nun temel enflasyon göstergesi 3. ayda da hızlandı. Bu durum piyasada Eylül ayında bir hamle yapılacağı beklentilerinin güçlendiği bir dönemde Japonya Merkez Bankası'nın bir kez daha faiz artırımına gitmesi yönündeki gerekçeleri destekledi. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela petrol sahaları için büyük bir anlaşmaya yakın. Trump yönetimi Güney Amerika ülkesinin muazzam petrol kaynaklarında mülkiyet payı edinmek amacıyla Venezuela'nın geçici hükümetiyle görüşmeler yürütüyor. Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkesinden sağlanacak kaynakla hayata geçirilecek bu tarihi anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik petrol rezervi şu anda son 40 yılın en düşük seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin müdahalesinin ardından Venezuela petrol piyasası açısından kritik bir hamleye hazırlanıyor. Venezuela OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Temmuz'da ticaret açığı, sermaye ürünlerinin ithalatındaki 10 yıllardır görülmemiş artışın etkisiyle geçen yılın başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Temmuz ayında ürün ticareti açığı bir önceki aya göre %17,2 artarak 118.8 milyar dolara yükseldi. Bu 2025'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Nvidia, yapay zeka bulut şirketlerine yönelik finansman programını askıya aldı. Wall Street Journal, Nvidia'nın yapay zeka bulut şirketlerine gelir paylaşımı karşılığında kredi desteği sunan yeni finansman girişimindeki bazı anlaşmaları durdurduğunu belirtti. Chip devinin programdan geçen hafta geri adım attığı, ancak girişimi daha sonra yeniden yapılandırabileceği veya başka bir programa entegre edebileceği belirtildi.
0: Haftanın son işlem gününde beklenen önemli gelişmelerden biri bugün Fed Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole toplantısında ilk kez gerçekleştireceği konuşmada yatırımcıların odağında bu var. Önümüzdeki hafta ise özellikle yurt içinde enflasyon verisini takip ediyor olacağız. 3 Eylül Perşembe günü Ağustos ayı enflasyonu açıklanacak ki beklenti %2'nin altında gelmesi yönünde. 2025 yılının Ağustos ayında %2,04 gelmişti enflasyon bu ay.

enflasyonun Ağustos ayı enflasyonunun 2026 Ağustos ayı enflasyonunun %2'nin altında gelmesi beklentisi hakim ki hemen sonrasında da 11 Eylül'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız diyelim ve haftanın son işlem gününde kahve molasını da noktalayalım. Bizim ardımızdan kısacık bir ara var. Sonrasında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşça kalın. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Ziraat Bankası sunar.
4: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
3: Ziraat Bankası sundu.
5: Zehra Güneş.
6: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
7: Tüm gözler onun üzerinde.
6: Ve...

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
3: Oy. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
2: Turkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
10: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman, Cumartesi 23.15

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Hemen bir bağlantıyla başlayalım. İstanbul ve Muğla'da FETÖ'ye operasyon düzenlendi. Yakalananlar var. Peki kimdir bu yakalananlar? Hemen detayları alalım. Sözü Ada Kahriman'a verelim. Ada merhaba, önemli bir operasyon. Notlar senin elinde, seni dinliyoruz.
1: Elin Aslan, evet, çok önemli bir operasyon aslında. Çünkü Kemal Batmaz'ın, yani o dönemde 2016 yılında FETÖ yapılanmasının sivil imamlarından bir tanesi olan, Hava Kuvvetleri imamı olan Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz yakalandı. Kendisi burada İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Diğer bir yandan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu'nun da gözaltına alındığını görüyoruz. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sabah saatlerinde FETÖ-PYD'ye silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bu operasyonun yapıldığına ilişkin bir açıklama yapıldı. Tabi burada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde bir operasyonun İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce de bir operasyonun düzenlendiği, bu koordinasyon içerisinde bir operasyon düzenlendiği belirtildi. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz'ın gözaltına alındığı belirtildi. Kemal Batmaz önemli çünkü kendisi 2016 yılında özellikle Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 yılındaki darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde Adil Öksüz'le birlikte burada bu yapılanmanı, yani 15 Temmuz darbe girişimini yönettikleri belirtilen kişilerdi. Tabi burada bu kapsamda o gün, o zaman da yapılan açıklamada özellikle 11-13 Temmuz tarihleri arasında 2016 yıllarında o tarihlerde Amerika'ya gidip Fethullahçı, yani FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'i ziyaret ettikleri, bu kapsamda darbe girişimi öncesi talimatlar aldıkları belirtiliyordu. Adil Öksüz'le birlikte gittiği belirtiliyordu. Bu kapsamda kendisinin kızı, Kemal Batmaz'ın kızı Esra Batmaz gözaltına alındı. Diğer bir isme baktığımızda o dönemde Ankara Adliyesi'nde hali hazırda hakim savcı olarak görev alan bir kişi var. Yani zaten KHK ile ihraç edilen bir kişi. Bilal Köseoğlu. Bilal Köseoğlu'nun kızı da kendisi de gözaltına alındı. Hilal Köseoğlu da gözaltına alınanlar arasında. Tabii Esra Batmaz'la ilgili şöyle bir detay var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle belirtiliyor. Bir şahsın Almanya'da ikamet ettiği, güncel olarak FETÖ'nün lise, üniversite öğrencilerine yönelik rehberlik faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde olduğu, Almanya merkezli FETÖ-PYD'ye iltisaklı derneklerin faaliyetlerine iştirak ettiği ve Almanya merkezli eğitim danışmanlığı firması vasıtasıyla FETÖ-PYD'ye soruşturmaları kapsamında adli işlem görmüş ve hali hazırda cezaevinde bulunan şahısların çocuklarının Almanya'da eğitim görmelerini sağladığı, Almanya'da bulunan örgüt mensuplarıyla görüşmeler düzenlediği, cezaevinde bulunan örgüt mensupları ile yurt dışındaki örgüt mensupları arasında bilgi alışverişini sağladığı yönünde bilgiler elde ediliyor. İşte burada Almanya'da eğitim görenlerden bir tanesi de Esra Batmaz'dı. Tabi bu kapsamda 4 şüpheliye yönelik çalışmalar, yani yakalama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonlarda da bazı dijital materyallere el konulmuştu. Gözaltına alınmayan bazı şüpheliler var. Mesela 2016 yılında burada 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın isimli şüpheli, kendisini yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Bir de bir şüpheli daha var. 2026 yılının Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan

0: Sami Yılmaz isimli kişi de kişiyi de yakalamaya yönelik çalışmaların belirtildiği, bu çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Toplamda 4 kişiye yönelik yapılan bir operasyondu bu. Bu operasyon kapsamında da 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı Elnas'ta.
1: Teşekkür ediyoruz Ada. Ada'dan sözü alalım. Şimdi sözü Deniz'e, Deniz Zeybe'ye verelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programını Deniz takip ediyor. Mesaisini Erdoğan İstanbul'da sürdürecek. Peki mesaisinde neler var? Hemen sözü Deniz'e verelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, aslında uzun zamandır kendisi başkent Ankara'da ya da farklı illerde yoğun bir mesai harcıyordu. Farklı programları vardı. Artık günler sonunda İstanbul'da önemli bir programa katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ki Haliç Kongre Merkezi'nde saat 18.30'da düzenlenmesi planlanan Mevlid-i Nebi Haftası programına katılacak. Tabii özellikle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat ve Bitlis'ten çok önemli mesajlar vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz birkaç güne baktığımızda. Özellikle de tabii gündeminde terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge kavramları vardı ve özellikle de tarihi açıdan hem Malazgirt Meydan Muharebesi'ne hem de tabii ki tarihi perspektiften o zamandan bu zamana tarihi süreçlere değindi ki ve aslında Büyük Türkiye hedefinden de bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu konuda terörsüz Türkiye konusunda kararlı olduğunun altını bir kez daha çizdi ve mecliste yapılan çalışmalardan bahsetmişti. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o zaman verdiği mesajlar daha siyasi, askeri ve aslında hem ulusal hem uluslararası meseleleri ilgilendiren konulardı. Şimdi baktığımızda Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında aslında daha manevi, daha toplumsal mesajlar vermesini bekliyoruz ki özellikle bu senenin teması peygamberimiz ve güzel ahlak. Özellikle de tabii kardeşlik, barış, genç, aile, yine peygamberimizle ilgili güzel ahlaka dayalı mesajlar vermesini elbette bekliyoruz ama yine gündeme dair de mesajlar vermesini bekliyoruz elbette ki. Özellikle geçen senelere baktığımızda yine Mevlid-i Nebi programlarında özellikle de mazlum coğrafyalardan çok bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten özellikle de uluslararası arenada her katıldığı programlarda Filistin ve Gazze meselesine değiniyor ama tabii daha manevi açıdan ne uygun olduğu için Mevlid-i Nebi haftasında bugün katılacağı programda yine mazlum coğrafyalara, mazlum halka, Filistin gibi, özellikle de tabii ki Gazze'de yaşanan o soykırımın hala devam ediyor olması, her gün yine şehitlerin veriliyor olması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında gündeminde olmasını beklediğimiz en önemli konu başlıklarından biri olarak yer alıyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu programı dışında şu an görünen önemli bir programı yok. Ancak tabii gün içindeki çalışmalarını, mesaisini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yürütecek ki orada telefon görüşmeleri olma ihtimali çok yüksek. Bugün İstanbul'da ve çalışmalarını hem Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde hem de artık akşam saatlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde saat 18.30'da katılacağı Mevlid-i Nebi programında, Mevlid-i Nebi Haftası programında vereceği mesajları elbette ki yakından takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası da devam ediyor malumunuz. Peki duruşmalarda neler yaşanıyor? Bir bakalım.
3: İmamoğlu suç örgütü davasında tanıklar mahkemede konuştukça, İmamoğlu ile yüzleştikçe gerçekler bir kez daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu ve Yeni Parti'nin dava siyasi iddiası çöküyor. Davada son günlerde konuşan iş adamları ve sanıkların anlattıkları Koro'yu susturdu. İş adamları ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan isimler, Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Rüşvet veren iş adamlarının ve etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerin kürsüye çıkmasıyla İmamoğlu ve ekibinin şimdiye kadar yapmaya çalıştığı algı çalışması da yıkıldı. Mahkemede sunulan 84.8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti. İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız'ın duruşmada anlattıkları, İmamoğlu ve destekçilerini susturdu. Yıldız 2019'da İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve yıllarca İmamoğlu'yla çalıştığını belirterek, belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, imar süreçleri ve afiyat sahaları üzerinden işleyen kayıt dışı para ve komisyon sistemini tüm detaylarıyla anlattı.
4: Benim de ifadelerim ortada. İddianamedeki bütün ifadelerim ortada.
3: Yıldız mahkemede Cebeci afiyat sahasındaki kaçak dökümlere göz yumulması işinde Ekrem İmamoğlu'nun %50 gayri resmi ortak olduğunu, Fatih Keleş'in kendisine bizzat hisseler bizde dediğini aktardı. Metro ihalelerinden %7, Bebek Otel'deki pazarlıklarla da reklam ihalelerinden %10 komisyon alındığını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş ise sanık kürsüsüne çıkıp 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler kapsamında toplam 84.857.500 lira kayıt dışı ödeme yaptığını iddia etti. Banka dekontları ve ETS kayıtlarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Aktaş paraların belediyenin resmi hesaplarına girmediğini, nakit çekilerek aracılar vasıtasıyla havuz adı verilen yapıya aktarıldığını iddia etti. Sanık iş adamı Cemal Üneş, inşa ettiği binaların ruhsat ve iskan onay süreçlerinin kasten tıkatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve ruhsat işlemleri karşılığında da kendisinden para talep edildiğini anlattı. Üneş, mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan yüzleşti. İmamoğlu'nun kendisine benden emin misin, ben senden para istedim mi diye sorması üzerine, seçim harcamaları için merkeze para yatırmamı istediniz, param olmayınca da bizi Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirip senet imzalattınız dedi. Suça iştirak etmediğini, aksine şantaj ve baskı altında mağdur edildiğini söyledi. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş adamları Muzaffer Beyaz ve kardeşi Seyfi Beyaz, belediyedeki imar, ruhsat ve iskan süreçlerinde karşılaştıkları milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarını detaylandırdı. Seyfi Beyaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu ve iş ortağı olarak bilinmesine rağmen bütün kirli düzeni ifşa eden isimler arasında yer aldı. Muzaffer Beyaz'ın itiraflarına göre Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki projesi için kendisinden talep edilen 3 milyon doları ödemediği için arsasının 3'te 1'inin yeşil alana çevrildiğini söyledi. Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için Murat Çalık'ın talebiyle 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini açıkladı. İskan alabilmek içinse Adem Soytekin'in firmasına ödenen 3 milyon dolarlık rüşvetin hak ediş kılıfı altında gizlendiğini bildirdi.
1: Çarşamba günü büyük bir felaket yaşadı biliyorsunuz ki Nepal. Ölü sayısı 489'a yükseldi. Sayının artmasından endişe ediliyor. Ama bu endişeyle beraber bir farklı endişe daha var. O da bugün yeniden Nepal'de bir sel alarmı verildi. Tibet'te bir gölün taştığının haberleri geldi. Neler yaşandı bir bakalım, ardından da Nepal'e gideceğiz. Nepal'deki son durumu yerinden öğreneceğiz. Çinli yetkililere göre Nepal'deki heyelandan sonra oluşan bir Set gölü bugün taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlilerine de dikkatli olun çağrısı yapıldı. 3 saat kadar sonra herkesi rahatlatan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı verildi. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü. Aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamıştı. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altında mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Ölü sayısı ise 489'a yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 1/3'ü eridi.
5: 近雪山发生雪崩，初步测量有。

0: Bugün Nepal'de yeniden alarm verildi dedik. 3 saat sonra rahatlatan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi denildi ama acaba bu tehlike hala güncel bir tehlike mi? Malum yaşanan bu felaketten sonra bu riskler devam ediyor mu? Şu an tablo nedir? Hemen Nepal'e gidelim. Nepal'den Abdur Razakku Ensari bizimle birlikte. Sayın Ensari, hoş geldiniz yayınımıza. Geçmiş olsun sizlere.
1: Hoş buldum. Teşekkür ederiz.
0: Bugün bir uyarı daha gelmişti. 3 saat kadar sonra tehlikenin geçtiğinin haberleri geldi ama önce ben bir son durumu sormak istiyorum size. Böylesi tehlikelerin oluşma ihtimali var mı? Hükümet yetkilileri ne diyorlar? Şu an bulunduğunuz noktada durum ne?
1: Tabii ki. Şu anda benim bulunduğum nokta biraz güvenli. Aslında biz bölgeye gitmek istedik, orada yardım etmek istedik ama ikinci uyarıdan dolayı şu anda giriş yapamadık. Ama yarın orada olacağız inşallah. Bugün tehlike şu şekildedir. Yine bildiğimiz gibi Çoçenkola ve Papuri bir nehir var. Onun yine birleştiği Bordekoşi, ki şu andaki ilk selin geldiği nehirdir. Aynı nehire birleşiyor ve oradan ikinci sel felaketi yaşanma ihtimali var. Daha riskler devam ediyor. Şu anki baraj patlaması gibi tam patlama olmadı ama suyun taşıyıp da dışarı çıkıp o şekilde nehirlerde suyun artışına sebep oldu. Ve dolayısıyla bazı bölgelerde arama kurtarma çalışmasına bir ara verildi. Yine arama kurtarmalar bir diğer bölgelerde devam ediyor. Ara verilen yerlere de yine çalışma başlayacak yakında. Birçok köprülerin yıkılma sebebinden dolayı bazı bölgelerde direkt gidip de yardım edilemiyor, arama yapılamıyor. Ancak helikopterle gidip o şekilde onları kurtarıyoruz. Bu şekildedir durumlar. Yine bu ikinci sel riskinin şu şekildedir. Orada biriken suyun miktarı şu anda 2 milyon metreküp olarak söyleniyor ama bu 3 milyon metreküpe çıkabilir. Durumlar bu şekildedir.
0: Peki şunu da sorayım. Şimdi aslında başlangıç çarşamba günü yaşanan bir buzul kopmasıyla başlayan bir süreçle bu durum, bu talihsiz, bu acı durum maalesef ki yaşandı. Bu beklenen bir durum muydu? Yani daha önce uzmanlar tarafından buna dair uyarılar yapılıyor muydu? Yoksa tamamen herkese sürpriz mi oldu?
1: Bu çok beklenen bir şey olmadı aslında. Bazı kaynaklarda böyle bir şey gördük, daha önceden uyarı yapıldığına dair bir şeyler gördük ama ne kadar doğru olduğunu bilmiyoruz biz de. Ama resmi kanallarda gördüğümüzde öyle bir uyarı görmedik. Çok ani bir felaket oldu. Zaten ani olmasa bu kadar da can kaybı olmazdı diye düşünüyoruz. Önceden tedbirler alınmış olurdu. Şu anda öyle ani yakalandık, insanlar evlerin içindeyken evlerle beraber öyle suyun içine, çamurun içine battı. Çok dehşet bir görüntü oranın. Birçok köprülerin yıkılmasıyla kentler artık iletişim dışında kaldı. Öyle.
0: Nepal'in tarihinde daha önce, yakın tarihte hiç değilse, böylesi bir felaket daha önce yaşandı mı? Hani diyorsunuz ki siz de ya resmi olarak böyle bir şey söylenmedi ama hani söylendiğine dair kimi bilgiler var. O zaman ben dediğinizden de şunu anlıyorum. Ne bileyim, bilim insanlarından bile buna dair bir tahmin, küresel ısınma kaynaklı, iklim değişikliği kaynaklı olarak böyle bir tehlike var diye bir açıklama, bir değerlendirme, bir çalışma daha önce olmadı. Peki geçmişte buna benzer felaketler yaşadınız mı Nepal'de?
1: Yok, selle ilgili bu şekilde bir felaket yaşanmadı aslında. Hep geldiğinde ya yağmur yağdıktan sonra olurdu böyle bir felaket. Ama bu gördüğünüzde görüntüler öyle gösteriyor. Güneşliyken hava birden su geliyor, sel geliyor, köprüleri yıkıp gidiyor, evleri götürüyor gibi. Yani bu önceden yaşanmadığı bir felaket oldu. Yani bizim için de çok dehşet ve ilk defa yaşadığımız bir şey oldu. Daha önceden deprem yaşadık ama sel bu ilk defa diyebilirim.
0: Peki başka bölgeler için de benzer bir tehdit söz konusu olabilir miymiş? Buna dair bir açıklama var mı hükümet kaynaklarından, bilim insanlarından veya yetkililerden?
1: Yok, şu anda başka bir bölgelerle ilgili bir öyle bir açıklama yok. Öyle bir risk de pek görülmüyor. Coğrafik konumlara göre de öyle bir risk yaşanmıyor.

0: olacağını düşünüyoruz. Yine buradan gelen su da Hindistan'a doğru geliyor. Hindistan'da daha tedbirler alınmış durumda. Orada öyle bir felaket olmayacağını düşünüyoruz ama.
1: Bu arada ilk buzul koptuğunda 4,4'lük bir deprem oluştuğu tahmin edilmiş. Amerika'da da yanlış hatırlamıyorsam 5,2 olarak ölçülmüş bu değer. Şunu merak ediyorum, şimdi o sarsıntının ardından bu suyun gelmesi için oraya belirli bir zaman, çok uzun değil ama hiç değilse birkaç dakikalık bir zaman belki oldu belki olmadı, ama kaybı tam anlamıyla izleyicilerimiz de zihinlerinde canlandırabilmeleri için bunu soruyorum. Çünkü o suyun geldiği noktada baktığınızda su gelmeden önce çok güzel bir manzara var. Derenin iki yakasında evler görülüyor. Çok güzel bir manzara.
0: Evet.
1: Peki insanlara oradan kaçabilecekleri kadar bir zaman sunabildi mi? Yoksa herkes bu aslında felakete kendi evinde bulunduğu noktada mı yakalandı? Bir o anın o ana dair de şu an için hem olayı yaşayanlar hem görgü tanıkları hem yetkililerden gelen açıklamalarla bize o gün yaşananları son bilgilerle bir toparlayabilir misiniz?
0: O gün aslında deprem olarak söylendi ama ilk gelen sarsıntıyı deprem olarak algılandı. Sismik verilere göre o şekilde söylendi ama daha sonra bu buzul kopup da yere düşmesiyle sarsılan bir deprem algısı oluştu. Yani tam olarak bir deprem olmadığını söyleniyor. Yani bunun depremden dolayı olmasını söyleyemeyiz. Bir de insanlar yani insanların haberi de olmadı. Yani insanların oradan kaçıp da başka bir yere geçebilecek kadar zamanları olamadı. Çok ani bir herkes oldukları yerde yakalandı. Yine bunun başladığı yerden sonradan haberleri geldiklerinde o nehrin kenarlarını birazcık boşaltmaya çalışmışlar. Ama tam olarak kaçamadı insanlar. Yine bildiğimiz, gördüğümüz bir haberlere göre şey var, okullar bile okullarda öğrenciyken okul tamamen suyun altına girmiş. Bu şekilde yani insanlar da zaman bulamamış.
1: Evet, peki. Sanıyorum ki herhangi bir acil durumunda da yüksek bir yere kaçmaktan başka şu an yapabileceğiniz bir şey yok. Doğru mudur?
0: Yok, evet, doğrudur.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha
0: Evet.
1: çok geçmiş olsun. Dileriz ki en
0: Teşekkür
1: az
0: ederiz, sağ olun.
1: zararla atlatırsınız bu felaketi. Abdur
0: İnşallah.
1: Raskiyu Ensari karşımızdaydı Nepal'den. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Sayın Ensari'yi
0: Sağ olun,
1: uğurlayalım.
0: teşekkür ederiz.
1: Nepal'de durum işte böyle. Şimdi biz şöyle bir İran'a bakalım. İran Savaşı'nda da 6 ay artık geride kaldı. 6 ayın sonunda ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hesapları tutmadı. Ne diye başlamışlardı savaşa? Rejimi değiştireceklerdi. Nükleer programı yok edeceklerdi. Hedef buydu. O zamanın koşullarında Hürmüz Boğazı zaten açıktı. Ama şu an geldiğimiz noktada ne rejimi değiştirebildiler, ne nükleer program yok edilebildi. Hatta Hürmüz Boğazı kapandı. Şimdi bir de Hürmüz Boğazı'nı açmak için çabalıyor Amerika Birleşik Devletleri. İran ağır darbe alsa da Hürmüz'ün kontrolü konusunda ciddi bir stratejik kazanımın eşiğinde.
2: 6 ay geride kaldı. ABD ve İsrail İran'a saldırılara 28 Şubat'ta başlamıştı. Trump ve Netanyahu 4-5 haftada sonuç almayı umuyordu. Kısa sürede sonuç alma hesapları tutmadı. Cephe nükleer programdan Hürmüz'e kaydı. İran tarihinin en ağır darbelerini aldı. Ali Hamenei öldü. Devletin üst yönetim kademesinden birçok kişi hayatını kaybetti. Altyapı tesisleri dahil pek çok yapı ağır hasar gördü. Buna karşılık 6 ayın sonunda İran yönetimi ayakta. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret normalleşmiş değil. Washington askeri operasyonlarla ulaşamadığı stratejik sonuçları yaptırım ve ekonomik ablukayla elde etmeye çalışıyor. Önümüzdeki sürece dair de belirsizlik hakim. Yakında bir uzlaşma görünmüyor. Günün sonunda ABD İran'da rejimi devirmek ya da nükleer programı tamamen yok etmek yerine Hürmüz'ü yeniden açmaya çalışmakla uğraşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri baskıyı kalıcı bir idari statüye dönüştürmeye çalışıyor. Bu da Tahran adına en büyük kazanım olarak görülüyor. Daha da ağırlaşan ekonomik yaptırımların bedelini ise halk ödüyor.
3: İran şu anda askerlerin maaşını ödeyemiyor. Büyük sıkıntıdalar. Çok küçük bir kapasiteleri var. Geçen sene Boğaz'dan 24 gemi geçirdik. Sürekli geçiriyoruz. Açıkça söylüyorum, meseleyi askeri olarak tamamen çözdüğümüz anlamına gelmiyor ama Boğaz açık. Hürmüz Boğazı açık. Kontrol bizde ve ablukamız da var. İran ablukadan hiçbir şey geçiremiyor.
2: Trump'ın Tahran'a yönelik tacizkar açıklamaları sosyal medyadan da sürüyor. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia ettiği bir görsel yayınladı. Bir de Boğaz'daki mayınlar meselesi var. İran her ne kadar yalanlasa da ABD tarafı mayınların temizlendiğinde ısrarcı. CENTCOM komutanının sözleri ise aslında Boğaz'daki tüm mayınların temizlenmediğine işaret ediyor. In the Strait of
4: Hormuz. Boğaz'ın uluslararası denizcilik hatlarında İran devrim muhafızları tarafından aylar önce düşenen deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Boğaz'daki uluslararası transit rotaları Amerikan ordusunun muazzam çalışması sayesinde İran deniz mayınlarından arınmıştır.
2: Trump Tahran'a karşı büyük bir zafer kazandıkları söylemini sürdürüyor. Müzakereler için acele etmediklerini belirtiyor. Bir yandan da Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi bölgede faaliyet gösteren USS George Washington'ın yerini alacak. Görevi en az 7 ay sürecek. Öte yandan İran Savaşı'nın ABD ordusunu derin bir finansal krize sürüklediği iddia ediliyor. Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Haberi İngiliz The Guardian gazetesi elde ettiği belgelere dayanarak verdi. Ayrıca ABD-İsrail ortak operasyonlarının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtiliyor. İran'ın misilleme saldırılarınınsa Orta Doğu'daki stratejik üslere zarar vererek askeri bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor. İran'dan gelen karşı açıklamalar da oldukça sert. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı konuştu. Deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını söyledi. ABD'nin askeri ve ekonomik baskılarına tarihe geçecek bir cevap vereceklerini belirtti. Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu yineledi. Tamamen açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD ve İran arasında daha önceki görüşme sürecinde Pakistan arabulucuydu. Son haftalardaysa geri çekilmiş görünüyor. Şimdi de Katar devreye girdi. Katar Başbakanı Perşembe günü Tahran'daydı. İranlı yetkililerle görüştü. Batı basınındaysa dikkat çekici bir başka haber var. Alman basınına göre Almanya ve Türkiye Hürmüz Boğazı için ortak bir diplomatik girişim başlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadephul toplantı organize edecek. Görüşmeye Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları da katılacak.
1: İsrail bir yandan da Suriye'de provokasyonlarına devam ediyor. Aynı zamanda işgalini de sürdürüyor. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ile kırsalında yine saldırılar düzenledi İsrail. İsrail işgal güçleri Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Birika köyüne askeri araçlarla girdi. Askerleri bölgedeki bir köyde de evlerde arama yaptı. Bu kadarla da kalmadı. İsrail güçleri Şam'ın batı kırsalındaki iki beldeye de top ateşi açtı. Saldırıları İsrail devlet medyası duyurdu. Şam'dansa henüz bir açıklama gelmedi. Suriye'de gelişmeler de devam ediyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın yeni bir danışmanı var. O danışman YPG'nin lideri Ferhat Abdüşahin. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanı danışmanlığına dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhat Abdüşahin'i danışman olarak atadı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Ferhat Abdüşahin geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Öte yandan Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da yeni bir adım attı. Kürt vatandaşlarının nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarıyla özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin düzenleme yaptı. Almanya'da bir okula saldırı düzenlendi. İki kişi hayatını kaybetti. Olay başkent Berlin yakınlarındaki bir beldede yaşandı. 19 yaşındaki saldırgan bıçakla okula girdi. Olayda 18 yaşındaki bir kız öğrenciyle saldırganı engellemeye çalışan 30 yaşındaki bir erkek öldü. Saldırgan ölen kız öğrencinin eski erkek arkadaşıydı. Olay yerine giden polis saldırganı gözaltına aldı. Çevrede de güvenlik önlemleri alındı. Gelelim Donald Trump'a. Kuzey ve Güney komşularına baskılarını sürdürüyor Donald Trump. Daha önce Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi diye değiştirmişti. Şimdi de Kanada ile aralarındaki Ontario Gölü'nün adını Amerikan Gölü diye değiştirdi. ABD ve Kanada arasındaki ticaret müzakereleri geçen hafta sonu tıkanmıştı. ABD 20 milyar dolarlık Kanada malına %50 oranında yeni gümrük vergisi getirmişti. Kanada da buna misilleme yaptı. Trump'ın göl adımı işte bu gerilimin ardından geldi. Trump ticaret savaşında tehdit unsuru olarak gölün adını değiştireceğini sosyal medyadan defalarca söylemişti. ABD-Kanada sınırı Ontario Gölü'nün ortasından geçiyor. Trump, Beyaz Saray'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle gölün adını Amerikan Gölü olarak değiştirdi. Kanada'dan tepki gecikmedi. Başbakan Mark Carney, gölün adının 400 yıldan eskiye gittiğini söyledi. İsmin Kanada'dan da ABD'den de eski olduğunu belirtti. Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür ifadelerini kullandı. Today. Sağlığı uzun süredir endişe konusuydu. Norveç Kralı 89 yaşında hayatını kaybetti. Kral 5. Harald 1991'de tahta geçmişti. Tam 35 yıl tahtta kaldı. Aynı zamanda başarılı bir yelkenciydi. Kral olmadan önce 3 kez olimpiyatlarda ülkesini temsil etti. Özellikle son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle defalarca hastaneye yatmıştı. Kalp pili ameliyatı da geçirmişti. Son olarak 17 Ağustos'ta bakteriyel enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldı. Bu sabahsa hayatını kaybetti. Kralı ölümü üzerine tahta 53 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Hakon geçecek. Kutsal topraklarda şiddetli yağış vardı. Mekke semalarında önceki gece çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü. İşte o anlar. Yıldırımın düştüğü anlar amatör kameraya yansıdı. Ayrıca pek çok şimşek çaktı. Kraliyet Saat Kulesi 601 metre uzunluğuyla dünyanın en yüksek yapılarından biri. Şiddetli yağış birkaç saat sürdü. Kabe'deki müminlerse ibadetlerine devam etti.

0: İstanbul'da da sabaha karşı yer yer sağanak yağış etkiliydi. Ve kısa süreli yağışlar maalesef ki kazaları da beraberinde getirdi. Takip mesafesini koruyamayan sürücüler zincirleme kazalara neden oldu. Üsküdar'da ise kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
1: Bir anda bastıran sağanak şaşırttı. Kayganlaşan yol kazaları beraberinde getirdi. İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağış kısa sürede etkili oldu. Sağanak pek çok ilçede caddeleri doldurdu. Gök gürültüsü zaman zaman geceyi aydınlattı. Yağış sonrası kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı. Kazalar peşi sıra geldi. Esenyurt-Tem bağlantı yolunda cam pazarı yaşandı. Kamyonet seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücü aşağı inerek yardım bekledi. Üsküdar'da ise takip mesafesini koruyamayan sürücüler kazaya karıştı. 3 araç birbirine girdi. Neyse ki yaralanan olmadı. Trafik bir süre Üsküdar yönüne doğru kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Merter'deki kazada ise ekipler yolun yeniden açılması için seferber oldu. İşe gidiş saatinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
0: İstanbul merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi ve bu operasyonla bir vurgun ağı çökertildi. Peki ne yapılıyordu? Bu şebeke ne yapıyordu? Ağır hasarlı araçların şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürüyorlardı. 6 ildeki operasyonda 13 şüpheli gözaltında.
1: Ağır hasarlı otomobilleri

0: aracı piyasaya sürdü. Milyonlarca liralık haksız kazanç sağladı. Polis Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Isparta ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere baskın yaptı. Örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması bulunan 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu kişiler de aranıyor. 29 aracın trafik tescil kayıtları detaylı incelemeye alındı. Söz konusu şebekenin kaçakçılık kanununa muhalefet ettiği tespit edildi.
1: İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen bir başka operasyona bakalım şimdi. Gözaltına alınanlardan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Peki bunlar ne yapıyordu? İddia ne bu bahsedilen gözaltına alınan şüphelilerle ilgili? Uygun fiyatlı daire vaadiyle sahte ilanlar hazırlıyorlardı ve milyonluk kapora dolandırıcılığı yapıyorlardı. 30 ayrı olayda yaklaşık 25 milyon liralık mağduriyete neden oldukları öne sürülüyor.
2: İnternet sitelerine sahte daire satışı ilanı verdiler. Piyasanın altında fiyatlarla vatandaşların dikkatini çektiler. Kendileriyle iletişime geçenlerden kapora alarak izlerini kaybettirdiler. Bu sayede milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Fakat polisten kaçamadılar. İstanbul polisi sahte ilanlar üzerinden kapora dolandırıcılığı yapan şüpheliler için çalışma başlattı. Şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte daire ilanları yayımladığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin bir emlak şirketi üzerinden organize şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şebekenin 30 ayrı eylemde yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Üzerlerine kayıtlı 23 taşınmazla 6 araca da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, fındık bahçesi, ahşap ev ve bahçeler bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Düğünden de dönüyorlardı. Bingöl'de 600 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Ve bu kaza sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi ise ağır yaralı. Kaza gece saatlerinde Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Hafif ticari araç kontrolden çıktı. Yaklaşık 600 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bingöl Genç'te meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kardeşlerimize Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun ifadelerini kullandı. Şimdi Bursa'dan yürekleri ağza getiren bir kaza haberini ekranlarınıza getireceğiz. Akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşlayan motosiklete arkadan gelen bir minibüs çarptı. Yola savrulan iki kişi ölümden döndü. İşte o anlar. Kaza Bursa'nın Orhan Gazi ilçesinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde Yalova-Bursa karayolunda seyreden bir motosiklet sürücüsü akaryakıt istasyonuna girmek için yavaşladı. Ancak arkadan gelen minibüs sürücüsü onu fark edemedi. Hızla gelen araç motosiklete çarptı. O korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi yola savruldu. Yere düşerek metrelerce sürüklenen sürücü ve arkasındaki kişi ölümle burun buruna geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Erzincan'a gidelim şimdi. Bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı. İş yeri alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik mücadelesiyle neyse ki yangının diğer iş yerlerine sıçramasının önüne geçildi.

0: Mobilya imalathanesi cayır cayır yandı. Erzincan Ovası dumanla kaplandı. Saatler gece yarısını gösteriyordu. Yıllardır faaliyet gösteren imalathane bir anda alevle kaplandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler imalathanenin tamamını sarınca yangını söndürmek kolay olmadı. Tüm itfaiye grupları yangını söndürmek için seferber oldu. 2 saat süren zorlu çalışma sonrası alevler kontrol altına alındı. Ancak imalathane küle döndü. Yaralı ya da can kaybı yok, ancak gün ışığında hasarın boyutu daha net ortaya çıktı. İmalathaneyi yok eden alevlerin dumanı ise Erzincan Ovası'nı tamamen dumanla kapladı. Yangın nasıl başladı? Şimdi merak edilen soru bu. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini araştırmaya başladı.
1: Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası için yeni bir program duyurdu. Eğer kamuda çalışıyorsanız anne ya da baba olarak 3 saate kadar çalıştığınız iş yerinden izin alıp idari izinli sayılıp çocuğunuzla okula uyum sürecine katılabilirsiniz.
2: Okula yeni başlayacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı ailelere izin çıkardı. Aileler uyum sürecinde çocuklarının yanında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ailemle Okul Yolu programı kapsamında bu yıl ailelere idari izin projesini başlatıyor. Bakanlık 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriyor. Hayata geçirilen proje kapsamında okulla aile işbirliğinin güçlenmesi hedefleniyor. Uyum haftasında çocukların okula alışma sürecinde kamuda çalışan anne babadan yalnızca biri idari izinli sayılacak. 7-11 Eylül haftası için geçerli olacak bu programda idari izin süresi 3 saati geçmeyecek. Program sadece 1. sınıfları değil, anaokulu ve 5. sınıfa geçecek öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Öğrenciler aileleriyle geçirecekleri bu ilk haftada ilk kez gittikleri okul ya da sınıfa böylece daha kolay adapte olacak.
1: Türk dizileri Türkiye'nin küresel tanıtımında gerçekten önemli bir güç haline geldi. Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programı İstanbul'da gerçekleştirildi.
0: Türk dizilerinin küresel başarısı İstanbul'da düzenlenen programda masaya yatırıldı.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları da sektörümüzün yanında güçlü biçimde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alandaki üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetler için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında Türk dizilerinin uluslararası alandaki etkisi, Türkiye'nin tanıtımına ve kamu diplomasisine katkısı ele alındı.
4: Toplam 8 mini dizi yayına almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaştık. Rakamlar erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü söyle gerek bırakmadan ortaya koyuyor.
0: 170'ten fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin Türkiye'nin dünyadaki algısına önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Programda kamu, sektör ve akademi temsilcileri bir araya geldi.
3: Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir.
0: Hedef, Türk dizilerinin ulaştığı geniş kitleyi Türkiye'nin kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımı açısından daha güçlü bir avantaja dönüştürmek. Bugünkü buluşma ile birlikte kamu kurumları, sektör ve akademinin işbirliğiyle Türk dizilerinin küresel etkisinin arttırılması ve Türkiye'nin dünyadaki anlatısının daha güçlü hale getirilmesi amaçlandı.

0: Osmaniye'de bir doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak kendisini çok şaşırtan bir kelebek gördü. Fotoğraf makinesi yoktu yanında o anı görüntülemek için. O da o kelebeği görmek için 3 kez daha aynı bölgeye gitti. Aslında onu şaşırtan o kelebek Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerinde olan nadir bir türdü.
1: Doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak'ın çok heyecanlandığı anlardan biriydi. Zira o anı görüntülemek için çok ama çok nadir bir şanstı.
2: Hatta bir söz var. İşte bir kelebeğin peşine gitme diye, kendine güzel bir bahçe yap, kelebeklerin en güzelleri zaten gelir diye. Gelmese de güzel bir bahçen olur diye bir söz var.
1: Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan amatör doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak, nadir görülen zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
3: İlk gördüğüm kelebek gayet sağlıklıydı. Kuyruk, yani kırlangıç kuyruk diye de geçiyor. Kuyruğu gayet güzeldi ama benim yol kenarında çektiğim kelebek bir şekilde zarar görmüş. Kanadı ve kuyruk kısmında bazı yerleri yok. Zarar görmüş ama ben yine de bunu görüntülemenin heyecanı içerisindeyim.
1: Öztoprağı üzense görüntülediği kelebeğin kanat ve kuyruk bölümünde yıpranmayla yaralanmaya benzer izler bulundurmasıydı. Bu yüzden zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği görenlerin uzaktan izlemesini tavsiye etti.
0: İlk saat dilimine noktayı koyalım, ara verelim ama saat başında buradayız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye 500 milibar seviyesinde, oluk etkisinde. Yani atmosfer kararsız yapıya geçmiş durumda. Düşey yatay yönde hareket artacak. Ve konvektif hareketle birlikte konvektif sağanaklar etki alanının şiddetini artıracak. Kuzeyimizden bir soğuk cephe girişi söz konusu. Dolayısıyla sıcaklık da azalacak. Meteorolojik hareketlilik oldukça fazla. Şimdi bugünün tablosu atmosferi oldukça hareketli. Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz. Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Fakat özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağış şiddetli olacak. 50 kilo yağış olasılığı olan iller var. Bu da sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Taşkın riskini beraberinde getirebilir. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde tedbirli olmak lazım. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan alanlarda. Riskin biraz daha yüksek olduğunu belirtmeliyim. Fırtınayla birlikte görülecek Marmara'da, Ege'de kuzeyli rüzgar saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Şiddetli yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Hava yolunu kullanacakların seferlerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Şimdi tabii sıcaklık da azalıyor. 6-7 derecelik bir soğumayı hissetmiş olmanız lazım. Önümüzdeki saatler ve günlerde de serinleme devam edecek 1-2 derece kadar. Sıcak alarm verilen illerin sayısı 5'e düşmüş durumda. Aydın, Denizli, Antalya, Batman ve Siirt çevresinde seviyesi de inmiş durumda. 45'ler bandındaydı hatırlayın birkaç gün önce. Şu anda 35 derece bandına inmiş durumda bu illerde de sıcak alarmın seviyesi. Fakat tabii yine de öğle saatleri 11-16 aralığında gölgede, serin yerde durmakta fayda var. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı başlamış durumda güneyli rüzgarla birlikte. Bu durum hem hava kalitesini hem de görüşü etkileyecektir, düşürecektir. Aman dikkat diyelim. Bugünün tablosu böyle hareketli. Hemen yarına bakalım. Çünkü hafta sonu da bu hareket devam edecek. Serin ve yağışlı hava 3 gün boyunca, bugün yarın pazar günü etkili, hem bugün hem de hafta sonu planlarınıza yağmuru, serin havayı ve kuvvetli rüzgarı eklemeyi unutmuyorsunuz. O yüzden mutlaka planlamalara bu detayları katmak önemli. Önümüzdeki hafta sıcaklık tekrar ısınmaya başlayacak. Hatta Eylül'ün 6'sı 7'si gibi bir sıcak hava dalgası bekliyoruz. Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran omega blokajı önümüzdeki günlerde 6-7 Eylül gibi Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yine aşırı sıcakları bize doğru taşıyacak gibi gözüküyor ama o zamana kadar bu 3 günü iyi değerlendirin. Çünkü şu anda sıcaklık Ağustos ayı normallerinin altında. Yarının tablosunda da yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevresi yağmurlu olacak. Marmara'da, Ege'de, Karadeniz bölgesinde kuzey rüzgar kuvvetli esecek. Şimdi yarın cumartesi günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevresinde sağanakların şiddetli olacağını hemen belirtelim. Sel su baskını riski yüksek olacak. Hatta Samsun, Ordu çevresinde, Samsun, Ordu, Tokat arasında aşırı yağış görülme ihtimali var. Metrekareye düşecek yağış miktarının 100 kiloya çıkma olasılığı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Fırtınayla birlikte görülecek. Yine Marmara, Ege, Karadeniz'de kuzey rüzgar kuvvetli. Van, Haker çevresinde ise lodos kuvvetli esiyor olacak. Sonrasında pazar günü Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Güneydoğu'da Gaziantep, Kilis çevresi ve Doğu Akdeniz'de Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde hava yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz sahilinde sağanaklar şiddetli olacak. Onun dışında kalan her yerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Pazartesi günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur aralıklarla devam edecek ama Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselişe geçecek. Ayın 6'sı 7'si gibi bir sıcak dalga beklentimiz var diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. Yağmurluyuz bugün. Yarın da sağanaklar devam edecek. Pazar günü hava az bulutlu ve açık. Bu arada sağanaklar kısa süreli ve lokal. Bunu da ekleyelim. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da da kısa süreli lokal sağanaklar devam ediyor. Yarın da yağmur var. Pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik azalıyor. Son olarak İzmir rüzgarlı. İzmir'de yağış yok ama kuzeyli rüzgar kuvvetli. Yarın da yine kuvvetli rüzgar esecek. Sonrasında pazar günü sıcaklık tekrar sıcak alarm seviyesine yükselecek ama yarın azalıyor. Peki dünyada hava nasıl? Hemen dünyanın ayrıntılarına bakalım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörde ikinci saate başlıyoruz. Nepal'le başlayalım. Çarşamba günü Nepal'de büyük bir felaket yaşandı. Ölü sayısı her geçen dakika artıyor. 489'a yükseldi. Daha da artmasından endişe ediliyor. Bugün yeniden sel alarmı verildi. Çünkü bu kez de Tibet'te bir göl taştı. Çinli yetkililere göre Nepal'deki Heyelan'dan sonra oluşan bir set gölü bugün taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlilerine de dikkatli olun çağrısı yapıldı. 3 saat kadar sonra herkes rahatladan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı verildi. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü. Aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamıştı. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altından ve mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Ölü sayısı ise 489'a yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine de büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 1/3'ü eridi. Kıbrıs'ta Rumlar maalesef ki amacına ulaştı. Barcelona Futbol Kulübü dünyanın birçok ülkesinde genç futbolcu yetiştiren Barça Akademi Okulu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampını Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen baskılar üzerine iptal etti. Barça Akademi Eylül ayında 2 hafta KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Yakındoğu Üniversitesi'nde kamp düzenleyecekti. Kıbrıslı Türk gençlere eğitim verecekti. Kamp planı kulübün internet sitesinde yayımlanmıştı. Yeri de Kuzey Kıbrıs olarak duyurulmuştu. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki ırkçı Elan Partisi bunun üzerine harekete geçti. Çeşitli girişimlerde bulundu. Rum Futbol Federasyonu Başkanı da İspanyol mevkidaşına protesto mektubu gönderdi. Girişimlerin ardından Barça kamp planını iptal etti. Elan Partisi gelişmeyi hedefimize ulaştık açıklamasıyla duyurdu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kendisine bir danışman atadı. O danışman YPG'nin lideri Ferhat Abdi Şahin. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanı danışmanlığına dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Ferhat Abdi Şahin geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Öte yandan Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da yeni bir adım attı. Kürt vatandaşların nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarıyla özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin düzenleme yaptı. Peki bu gelişmeyle birlikte gelin şöyle bir Suriye'ye bakalım ne olup ne bittiğini. Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç ve güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil bizimle birlikte. Hurşit Hocam, Haydar Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar,
2: hoş bulduk. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Önce hemen Haydar Hocam sizinle başlamak isterim. Bu atama meselesini biraz konuşalım aslında. Ardından Hurşit Hocam'a da soracağım aynı meseleyi. Kendisinin de nasıl bir, hangi çerçeveden, nasıl bir perspektiften okuduğunu merak ediyorum. Ahmet El Şara'nın danışman olarak Ferhat Abdi Şahin'i atamış olması, bu atama Haydar Hocam Suriye'nin geleceği açısından ne ifade ediyor ve nasıl bir Suriye'nin temelleri atılıyor sizce?
1: Helal Hanım, biliyorsunuz geçtiğimiz gün Mazlum Abdi yaptığı açıklamayla SDG'nin bütün askeri ve sivil kurumlarıyla birlikte kontrolünde tuttuğu bütün yapıları

0: feshedildiğini ve Suriye devletine entegre edileceğini açıklamıştı. Zaten biz bir dönemden beri, yani Ocak ayının sonundan beri bu entegrasyon sürecinin başladığını takip ediyorduk ve YPG olarak bilinen SDG'nin içindeki o yapının da çözülmeye başladığını, oradaki askerlerin silah bıraktığını ve münferiden Suriye ordusuna yazıldığını takip etmiştik bu süreç içerisinde. Aslında bir formalitenin resmiyete dönüşmüş halini Mazlum Abdü'den dinledik ve biz bu saatten sonra Ahmet Çağrı tarafından hükümetin içerisinde bir şekilde hem İlham Ahmet'e hem de Mazlum Abdü'ye bazı görevler verilebileceği bir beklenti vardı. Hatta siz de duymuşsunuzdur muhtemelen, bazıları Mazlum Abdü'nün bir dönem işte SDG çok kuvvetliyken Suriye topraklarının neredeyse üçte birini kontrol ederken gelecekteki Suriye devlet başkanı diye böyle çok böyle yüksek öngörülü sözler etmişlerdi. Ancak biz Ahmet Şara'nın yönetimi ele geçirmesinden sonra yapılan işlemler, atılan adımlarla birlikte böyle bir şeyin olmayacağını, Kürtler için ya da SDG'nin içinden çıkacak herhangi bir yapının içerisindekini devlet başkanı değil, normal kurulan yapının içerisinde görevler alabileceğini ne yönelik tahminlerimizi söylemiştik. Bugün gelinen noktada bazıları Mazlum Abdü'ye danışmanlık görevi verilmesini aslında biraz böyle makam olarak düşük görüyorlar ama ben açıkçası Mazlum Abdü'nün geçmişine baktığım zaman bunun çok da düşük olmadığını, hatta bir onore etme şeklinde olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak benim kanaatim o. Çünkü Mazlum Abdü'nin Suriye devletinin parçalanması için daha önceki yıllarda yapmış olduğu girişimleri hatırlarsak eğer, Ahmet Şahra'nın yaptığı bence bir lütuftur. Ama maksat Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması, birliğinin sağlanması, tek Suriye devletinin, tek Suriye ordusunun kurulmasıysa tabii geçmişteki bazı hesapların kapatılması gerekiyor ve Suriye'yi oluşturan toplumların, etnik, mezhebi grupların barışması gerekiyordu. Bu kapsamda da Mazlum Abdü'ye böyle bir danışmanlık görevi verilmesi Şahra'ya çok yakın olacak. Yönetimsel olarak hiçbir sorumluluğu ve görevi olmayacak ama Şahra'ya yakın olacak ve devlet politikalarında önümüzdeki yıllarda, çünkü takip edeceğiz biliyorsunuz, seçimlere gidecek, yeni anayasa tanzim edilecek ve Suriye yeniden kurulacak neredeyse. Çünkü şu anda geçici bir anayasayla ve geçici bir yönetim var aslında Suriye'nin başında. Bunun daha kurumsallaşması ve kalıcı olması için bütün tarafların katkı vereceği süreçleri takip edeceğiz önümüzdeki yıllarda. Dolayısıyla bu süreçte de Suriye toplumunun belli bir kesimini oluşturan etnisite olarak Kürtlerin de yer alacağını, göstergesi olduğunu düşünüyorum ve iyi niyetli, olumlu bir adım olarak görüyorum ve bunun da artarak devam edeceğini, yani bir kucaklaşma göreceğimizi tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde.
1: Peki Hurşit Hocam, siz ne dersiniz? Ferhat Abdüşahin'in Ahmet el-Şara'nın danışmanı olması, Ahmet el-Şara'nın imzaladığı kararnameyle bu göreve getirilmesi Suriye'nin geleceği açısından ne ifade ediyor? Nasıl bir Suriye'nin temelleri atılıyor? Ve Haydar Hocam diyor ki, yani bu sanki böyle bir tenzili rütbe gibi bir anlamda ifade ediliyor, değerlendirenler var ama aslında bu bir tenzilini rütbesini düşürme değil, bu bir onore etme diyor. Siz de o çerçeveden mi bakıyorsunuz? Yani Mazlum Abdü aslında bu danışmanlık göreviyle Ahmet el-Şara tarafından onore mi edildi?
2: Helin Hanım, aslında ben biraz daha makro çerçevede bakmak istiyorum. Yani böyle bir atama aslında etnik farklılıkların Suriye içerisinde bir tek potada eritilmesi meselesini bir çıkarım olarak bize sunuyor. Ve bu da üniter bir devlet olmanın gerekliliği diyebiliriz. Yani eğer Suriye'de bir istikrar sağlanacaksa, toprak bütünlüğü garanti altına alınacaksa, işte bu tür adımlarla bu gerçekleşebilir. Üniter bir devlet oluşması için içerideki farklı kesimlerin, farklı etnik zenginliklerin de hem yönetimde hem bu kurumsal düzeylerde çeşitli roller oynaması gerekir. O açıdan yani kapsayıcılık ve bütünleştiricilik anlamında da yani Şara yönetiminin, Şara hükümetinin aslında bu noktada da bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Tabii bu adım temelde de bölge için önemli bence konulardan birisi olan istikrar ve bir şekilde bu refah ortamının, barış ortamının sürdürülebilir hale gelmesi için bir zaruriyet olarak gelişiyor. Tabii yani dediğim gibi bu üniter devlet meselesi Suriye'de uzun süredir bir şekilde başarılamayan ve bundan ötürü de pek çok problemin yaşandığı bir süreç geliştirdi. Baktığımız zaman mesela önceden YPG feshedilmeden önce

0: daha çok ademi merkeziyetçi bir gündemi öne getirmeye çalışıyordu. Federal bir talep içerisinde bulunuyordu. Ama artık bu taleplerin geçersiz olduğunu, Suriye'nin gerçekliklerine de aykırı olduğunu aslında teyit eden de bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'nin uzun süredir tabii desteklediği, öncüsü olduğu hem terörsüz Türkiye hem de terörsüz bölge stratejilerinin de Suriye'de bir yansıması olarak aslında bu gelişmeyi okuyabiliriz.
1: Peki şimdi gazeteci Fikret Bilan'ın da şöyle bir değerlendirmesi oldu. Haydar Hocam diyor ki YPG'nin silahlı gücünü oluşturanlar tek tek Suriye ordusuna katılmıyorlar. Dört Tugay olarak katılıyorlar. Kürt bölgesi olarak tanımladıkları yerlerde kalıyorlar. Emir komutaları da yine YPG düzenindeki gibi devam edecek. Mazlum Abdi de Şara'ya danışman oluyor. Şam'da bir Kürt idare merkezi oluşturulacak. ABD gelişmeleri bu merkezden takip edecek. Görüldüğü gibi Suriye'nin üniter yapısı yerine iki uluslu bir federasyon kuruluyor değerlendirmesinde bulunuyor. Bir, bu ifadelere katılır mısınız? İki uluslu bir federasyonun artıları, eksileri nedir? Artılar mı daha ağır basar? Eksiler mi daha ağır basıyor? Değerlendirmenizi alayım. Buyurun Haydar Hocam.
2: Şimdi öncelikle tabii bu Fikret Bilen'in yazdığı bilginin maddi olarak hatalı olduğunu söylemek istedim.
1: Hangi
2: çünkü
1: noktası hatalı?
2: 4 Tugay Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerdeki 4 Tugay Suriye Savunma Bakanlığı'na zaten entegre edildi ve emir komuta zincirine dahil edildi. Bunların başında YPG'nin komutanı diye söylenen, zikredilen isimler yok. Bunların sayısı da zaten Suriye'nin ordusunun toplamına vurduğunuzda %7-10 arasında yaklaşık bir oranı karşılık geliyor. Dolayısıyla buradan iki devletli, iki yapılı bir konfederatif bir yapı çıkarmak bence çok zorlama bir yorum olmuş. Ayrıca az önce bahsettim, bu süreç başladığında, entegrasyon süreci başladığında Ocak ayının sonundan itibaren YPG'nin askeri olarak tanımlanan kişiler de biliyorsunuz silah bırakmışlardı ve münferiden Suriye ordusuna yazılmışlardı. Yani sahadaki tespitlerle bu yazılanlar arasında ben uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Evet, bir yapı var ama o yapı sadece YPG'nin komuta kademesinin hala görev başında olduğu bir yapı değil. Kaldı ki Suriye'nin Savunma Bakanlığı'na entegre edildikçe geçtiğimiz ayda hatırlarsanız bazı Türkmen komutanları da görev yerleri değiştirildi. Hı hı. İşte Humus'taki, Hama'daki bazı Türkmen komutanlar daha Deir ez-Zor tarafındaki birliklere atandılar. Bu şekilde özellikle işte SDG'nin resmi olarak feshedildiğinin açıklanması, Mazlum Abdi'ye verilen rol görevden sonra da bu karşılıklı, yani ordu komutanlarının değişik rotasyonlara tabi tutulmasını yönelik önümüzdeki günlerde yeni adımlar da takip edeceğiz. Dolayısıyla onların böyle yetpare olarak orada kaldığı, kendi yapıları koruduğu şeyleri iddialarını ben çok doğru bulmuyorum. YPG'nin bir statüsü konusunda bazı şeyler vardı. Bir müzakere durumu vardı.
1: Bilmeyenler için belki yanlış anlaşılma olabilir hocam. YPG'den kastettiğiniz hani isim YPG, kadın gücünden bahsediyorsunuz.
2: Şöyle,
1: YPG'nin.
2: Kadın askerlerden oluşan bir tümenden bahsediyoruz. Onun işte yani kadın askerlerden oluşması hasebiyle ayrı bir yapıda kalmasına yönelik bir talep vardı. Bu talep de aslında kabul edilmedi ve süreç içerisinde YPG'nin de Suriye ordusunun içerisine yedirilmesi konusunda bir mutabakata varıldığını ben takip
1: hocam,
2: ediyorum.
1: Dolayısıyla hemen araya girebilir miyim? Şimdi bendeki bilgi o zaman yanlış mı? Onu bir sizden teyit edeyim. Şimdi benim hani okuduklarımdan elde ettiklerime göre YPG'nin Suriye ordusunun içerisinde yer almasına Şam yönetimi izin vermiyor. Çünkü ordunun erkeklerden oluştuğunu söylüyor. Peki YPG ne olacak? YPG için de şöyle bir öneride bulunuluyor. Deniliyor ki İçişleri Bakanlığı adı altında polis gücüne dahil edilsin önerisi var Şam yönetimi tarafından. Ama
2: doğru.
1: Yani YPG tarafından veya işte karşı taraf diyelim, Ferhat Abdüşahin diyelim, onlar tarafından kabul edilip edilmediği de tam net değil. Orduda olmayacak ama İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis gücünün içinde olacak kadın güçlere.
2: Şöyle YPG'nin tümen seviyesinde olması hasebiyle evet dediğiniz gibi özel kadın polis gücü şeklinde bir yapılandırılmaya gidilmesi öngörülüyor. Ama tek başına bunun da bir yerde öyle oluşmasına izin verilmeyeceğini, onun da parçalara ayrılacağını ben de onu takip ediyorum. Dolayısıyla yani olduğu gibi mevcut yapısının olduğu gibi muhafaza edilmeyeceğini, bir şekilde bölümlere, parçalara ayrılacak, değişik yerlerde değişik bakanlıkların nezdinde görevlendirileceği söyleniyor. Dolayısıyla bu Sayın Bilen'in yazdığı iddiaların çok sahadaki gerçeklikle uyuşmadığını söylemeye çalışıyorum. Bir çalışma var. Şu an itibariyle durum tekamül etmediği için, tamamlanmadığı için öyle gibi gözüküyor olabilir ama bu süreç devam ediyor. Zaten Mazlum Abdi'nin yaptığı açıklama, İlham Ahmet'le Ahmet Şahra ziyaretinde yapılan konuşmalar ve sonrasında da ordu içerisindeki teknik müzakerelerde bunun ele alındığı ve bununla ilgili sürecin devam ettiğini söylüyor. En azından bölgedeki arkadaşlarımdan aldığım benim izlenimler, bilgiler bu şekilde. Dolayısıyla böyle bir farklı bir ordu yapısının muhafaza edileceği, onların hala gücü elinde tutacağı gibi bir söylemi doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorum.
1: Peki hemen ben bu noktada Hürşit Hocam'a da sormak isterim. Az önce bahsettiğim Fikret Bilan'ın da dile getirdikleri, Haydar Hocam diyor ki sahadaki gerçeklikle uyuşmuyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Hürşit Hocam? Burada bir iki uluslu bir federasyon yapısı mı oluşuyor? Yoksa aslında kastedilen gibi bir tablo yok mu? Bir de madem Haydar Hocam'la bu YPJ meselesine de girdik, onu da ben size de Hürşit Hocam sormak istiyorum. Ne açıdan? Aslında daha önce Ahmet Elşara ve Ferhat Abdüşahin'in pazar masasında konuştukları maddelerin arasında YPJ meselesi vardı. Özellikle evet. SDG'nin, işte YPG'nin üzerinde hassasiyetle durduğu bir noktaydı YPG'nin kadın gücü. Birincisi İçişleri Bakanlığı altında bir polis gücü olarak kalması YPJ'nin acaba Ferhat Abdüşahin veya beraberindekiler tarafından kabul edilir mi? Bir de YPJ, yani YPG'nin kadın gücü SDG için neden bu kadar önemli? Hem öncesinde pazarlık masasında maddeler arasında vardı. Şu anda bile hala bir tartışma konusu. Önemi nedir YPJ'nin?
0: Helin Hanım, aslında baktığımız zaman yani burada ikili bir yapı oluştuğunu söylemek Haydar Hoca'nın söylediği gibi o zor. Çünkü burada bir üniter devlet oluşturulmaya çalışılıyor. Ve o yüzden de Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanıyor. Ve aslında bir denge de gözetiliyor. Yani işte farklı etnik kesimlerden temsilcilerin bu siyasi temsiliyette yer aldığı bir denge de gözetiliyor ve böylelikle kapsayıcılık sağlanmaya çalışılıyor diyebiliriz. Burada aslında yani bu YPG'nin feshedilmesinin sürecini bağlama da dikkat çekmek gerekiyor. Nasıl bir bağlamda böyle bir şey oldu? İşte İsrail'in son zamanlarda Ebu Zuhur saldırısını yaptığı, ki Türkiye'ye 60-70 kilometre yakınlıkta bir saldırı gerçekleşti. Aynı zamanda Suriye'nin güneyinde de yeni kışkırtma hareketlerine giriştiği ve yine Suriye'ye hedef alan dün itibariyle yeni saldırıların da yapıldığı bir aslında bağlamda böyle bir adım atılıyor. Bence bu bağlamın da dinamiklerini ele almamız lazım. Yani burada bir boşluk acaba olur mu gibi, işte bu dış aktörler, İsrail gibi yayılmacı ve agresif aktörlerin niyetleri var belli ki. Bu noktada bu adımlarla bunların da önüne geçilmiş oluyor. Yani istikrarın sağlanması bir şekilde temin ediliyor. Aslında hükümet, Şara hükümeti enerjisini daha çok güneye kaydırmak istiyor. Yani kuzeyde bu meseleler çözülünce, evet, entegrasyon süreci devam ediyor. %100 tamamlanmış diyemeyiz. İşte bu YPC de onun konularından birisi. Bunların müzakereleri devam edecektir. Ama burada %100 bir entegrasyon yok. Fakat buna rağmen hızlı adımlar var. İşte bu bağlam aslında bu hızlı adımları tetikliyor bir noktada. Önlem almaya sevk ediyor. İşte dün itibariyle yine İsrail Suriye'ye, Şam'a yakın bir yere topçu saldırısı gerçekleştirdi. Diğer taraftan Süveyda Dera bölgesinde Dürzileri kışkırtan yeni girişimler içerisinde bulunuyor. Yine karada da Suriye'nin güneyinde kara konusunda bazı hareketlilikler olduğu söyleniyor. Şimdi bunların hepsini düşünürsek Şara hükümeti de bunların önüne geçmek istiyor. Yani bu bağlamın dinamiklerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu adımında işte Ferhat Abdüşahin'in Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atanması, hatta bir iddiaya göre Süveyda ve Dera'daki bu dürzülerle olan meselenin çözülmesinde Ferhat Abdüşahin'in orada uzlaştırıcı, ara bulucu bir rol oynayacağına dair argümanlar da var.
1: Yani etkisi kuzeydeki olur mu Ferhat Abdüşahin'in ara bulma konusunda?
0: Yani onların önceden aralarında ilişkilerin iyi olduğuna dair bazı patern örüntülerden bahsedebiliriz. Tabii o yeni süreçten sonra bir değişime uğradı mı uğramadı mı bunu da izlemek gerekiyor. Yani kuzeydeki model nasıl olduysa, entegrasyon nasıl sağlandıysa, YPG terör örgütü olmak misyonundan vazgeçip silahları teslim etme yoluna girdiyse, aynı zamanda bu Süveyda ve Dera için de geçerli. Yani ayrılıkçı bir

0: maksat içinde olmadan nasıl olacak da Suriye'de bir bütünlük sağlanacak, üniter devletin bir unsuru haline gelecek. Yani burada tabii nihayetinde bu aktörler, bu topluluklar, bu nihayetinde bir vatandaşlık paydasında buluşacaklar. Yani temelde Suriye'de yapılmak istenen bir vatandaşlık paydası geliştirmek. Yani ayrılıkçı gündem değil de ya da ademi merkeziyetçi bir gündem değil de merkeziyetçi ve üniter devlet yapısının tesis edildiği bir Suriye gerçekleştirmek. Eğer bu yapılmazsa işte İsrail gibi aktörler, başka aktörler bu boşlukları, kırılganlıkları bir şekilde bir kaldıraca dönüştürmeye çalışıyor. Bunun önüne geçmek lazım ki Suriye'de yeniden yeni gelişmeler karşımıza çıkabilir. Dünkü İsrail'in saldırısıyla bu böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Nitekim İsrail'de seçimler yaklaşıyor. 27 Ekim'de seçimler var ve İsrail Suriye üzerinde de aslında bir noktada bunu bir siyasi kampanya olarak kullanmaya çalışıyor. Tabii burada Türkiye düşmanlığı meselesi gibi farklı motivasyonlar da var. Yani genel olarak aslında bu endişeler var. Yani bu endişelerin giderilmesi için böyle bir bağlamda gerçekleşti bu adımlar diyebiliriz. Yani kuzeydeki sorunlar çözüldü, görece çözüldü. Artık güneye odaklanalım. Süveyda ve Dera'da yeni ayrılıkçı bir problem karşımıza çıkmasın. Yani ve böylelikle üniter devlet yapısı garanti altına alınsın, bir şekilde temin edilsin diye okuyorum açıkçası. Ben tüm bu gelişmeleri bu şekilde ele alıyorum Hengin Hanım.
1: Peki şimdi Hürşit Hocam Selin madem... buyurun Haydar Hocam.
2: YPJ ile ilgili vaktimiz varsa ben çok bir anekdot eklemek isterim. Hatırlarsanız YPJ ortaya çıktığında YPJ özellikle Batı medyasında çok sembolleşmişti. Evet. Özgürlük savaşçısı kadınlar olarak resmedilmişti. Ve aslında YPG'ye yönelik Batı'daki sempatinin de en büyük motoru olmuştu. Ve buradan da örgüt nasıl işte Batı nezdinde kendisini DAEŞ'le savaşan, DAEŞ'i yenen müttefik olarak resmedildiyse, İsrail ve Amerikalılar tarafından böyle bir anlam yüklendiyse ve söylem üretildiyse, YPJ de bu anlamda işte kadınların öne çıkması, buradan sempati toplanması anlamında önemli bir argüman olarak ellerinde duruyordu ve şu anda anladığım kadarıyla Ahmet Şahlar yönetimi de bu argümanın daha fazla kullanılmasına izin vermek istemiyor. Yani devam etmesini istemiyor çünkü artık buna da gerek yok. YPG madem feshedildi, YPJ üzerinden böyle bir sempati kanalının devam etmesi gerekli diye kalmadığı için bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Kaldı ki daha önceden ilk 10 Mart anlaşması, entegrasyon anlaşması yapıldığında o zaman için YPG, SDG aslında biraz daha böyle kazanımları vardı ama bunu entegrasyonu biliyorsunuz zamanında, vakti zamanında gerçekleştirmemişlerdi, imtina etmişlerdi İsrail'in manipülasyonu nedeniyle. Daha sonradan yapılan müzakerelerde ve anlaşmalarda da bu gibi istisnaların hepsi ortadan kaldırıldı. Tamamen entegrasyon konusunda karar verildi. Dolayısıyla bugün YPG konusunda diretilmesinde hiçbir anlamı yok. Zaten karşılığı da yok.
1: Peki şimdi Haydar Hocam, Hürşit Hocam madem Süveyda'dan bahsetti, Dürzilerden bahsetti, oradan devam edelim biraz da. Suriye'nin güneyinde etkin olan Dürzi liderlerden Hikmet el-Hicri'nin bir açıklaması var. Diyor ki kendisi, Dürzilerin İsrail'in vazgeçilmez bir parçası olduğunu ilan ediyor. Ayrıca birkaç gün içinde de Dürzi çoğunluklu Süveyda'da gelişmeler olabileceğini söylüyor. Şimdi Süveyda'daki gelişmelerden kasıt nedir? Bu İsrail vurgusundan da hareketle İsrail destekli bir ayaklanma olma ihtimalini görüyor musunuz? Eğer böyle bir ihtimal söz konusu olursa, ki malum az önce Hürşit Hocam da hatırlattı, İsrail seçime gidiyor ve seçime giderken Netanyahu koltuğu korumak adına da her noktayı kaşıyor. Gerilim Netanyahu'nun aslında koltuğunu, liderliğini besliyor. Ancak bu noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin de rahatsızlığı olduğunu biliyoruz İsrail'den. Böyle bir durumda ABD'nin yaklaşımı ne olur ve Şam yönetimi nasıl bir sınav verir? Artık SDG'nin de kendisine katıldığını ordu anlamında hesaba katarsak.
2: Şimdi Helin Hanım, öncelikle o Şeyh Hicri diye isimlendirilen, kendilerini Dürzilerin temsilcisi olarak isimlendiren şahsın Suriye'deki bütün Dürzileri temsil etmediğini söylemekle başlayayım. Ayrıca Şeyh Hicri'nin aslında İsrail'i tedrisatından geçtiğini, İsrail tarafından eğitildiğini, yetiştirildiğini de belirtirsek herhalde bugünkü yaptığı açıklamaların sebebi, arka planı ortaya çıkar. Hatırlanacak olursa eğer 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'deki devrimden sonra yönetimin değişmesi, rejimin değişmesinden sonra biz kuzeydeki hareketlenmeyle birlikte güneyde de bu Süveyda, Dera, Kuneytra bölgesinde de hareketlenme görmüştük. İsrail 74 anlaşmasını tek taraflı feshedip o sınırın da ötesine gitmişti ve burada özellikle Süveyda'ya girerek bazı kontrol noktaları kurmuştu ve buradaki Dürzü, Hicri'ye bağlı Dürzülerin de İsrail'i muhabbetle karşıladığını İsrail askerlerini görmüştük. Ancak o dönem Arap aşiretler bu sürece tepki göstermişti. Daha sonra yaşanan gelişmelerden sonra. Çünkü Suriye ordusunun müdahale etmesi İsrail hava saldırısı nedeniyle engellenmişti. Dolayısıyla Suriye ordusu bir yerden sonra bu bölgeleri sirayet edememişti, girememişti. Hı hı. Ve Arap aşiretleri bölgeye mobilize olup akmaya başladıktan sonra burada bulunan özellikle Hicri'ye bağlı Dürzüler aslında pes etmek zorunda kalmıştı. O günkü taleplerinden, söylemlerinden vazgeçmişlerdi. Çünkü eğer aksi bir durum olsaydı o gün Arap aşiretle girecekleri savaşta ortadan kalkmaları söz konusu olacaktı. İşte aradan geçen süre içerisinde kuzeyde istikrar sağlandı. Daha stabil hale geldi. Ama buradaki bölge bir defakto durum vardı. Suriye hükümetinin ordu güçleri bu bölgeye girmiyorlardı. Çünkü burayı SDG'nin feshedilmesi ve entegrasyonu tamamlandıktan sonra çözülmesi gereken bir konu olarak bırakılmıştı. İşte biz şu anda o gündeyiz, o güne geldik. Ve Hicri'nin yapmış olduğu, İsrail'i sizin de belirtmiş olduğunuz gibi Netanyahu'nun seçimine yönelik hamleleri kapsamında yapmış olduğu konuşmalar, İsrail'e gel gel yapması ki daha önce de söylemişti. Hı-hı. İsrail askerlerini davet etmişti. Bizi kurtarın, biz burada baskı altındayız demişti. Yani Esed döneminde yaşadığı baskılar döneminde bile Dürzülerden bu şekilde çağrılar gelmemişti. Ama mevcut yönetim, Şara yönetimi hiçbir şekilde Dürzülerin haklarına yönelik bir hamle yapmaması, bir ihlal olmamasına rağmen böyle özellikle uluslararası medyaya yönelik çağrılar olduğunu görmüştük. Ancak ben bunların sonucu değiştirecek kanaatte değilim. İsrail'in Suriye'ye yönelik iki kartı vardı. Kürt kartı ve Dürzi kartı. Kürt kartı diye bir kart ortadan kalmadı. Terör örgütü YPG'nin de ortadan kalkmasıyla bu iş bitti. Şimdi geldik Dürzi meselesinin çözümlenmesine. Bu konuda da eğer Dürzilerin çoğunluğu, nüfusu, kontrol ettikleri bölge belli. Geri kalan kısım da belli. Ve Suriye'nin toprak birliğinin bütünlüğünü sağlanması konusunda Türkiye'nin, Amerika'nın verdiği destek de ortada. Buna rağmen Dürziler çok yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, %20-25 civarında bir çoğunluğu temsil ediyor Hicri'ye bağlı olan grup. Bütün Dürzüleri temsil ediyormuş gibi burada İsrail'e bağlı bir bölge oluşturmak, dolayısıyla İsrail topraklarını Golan'ın da ötesine genişleterek Süveyda'yı da bir İsrail toprağıymış gibi yapmaya çalışmak, de facto böyle bir durum yaratmaya kimse izin vermez. Yani buna Suriye şu anda İsrail'e karşı karşıya gelmeye gücü yetmese bile sonuçta orası da Suriye toprağıdır. Hı hı. Ve Suriye diğer bölümleriyle birlikte buna engel olacaktır. Zaten sürecin başından beri hatırlarsanız İsrail ile Suriye arasında Amerika'nın ara bulucunda görüşmeler yapılıyor ve Suriye tarafının tek bir talebi var. İşgal ettiğin topraklardan çekil. Daha önceki statüye dönelim. Bizim size karşı bir tehdit üretme gibi bir şeyimiz yok. Öyle bir niyetimiz de yok. Zaten İran'ın da çıkartılmasından sonra İsrail'in Suriye'den tehdit alması, algılamasını gerektiren bir durum da kalmadı. Hı hı. Ama İsrail'in niyeti farklı olduğu için buradaki gelişmeleri kendi ulusal güvenliği tehdit olarak okuduğu için bugünü yaşıyoruz. Ama burada gerekirse ben yine Arap aşiretlerinin de süreç içerisinde ön plana gelebileceği, Suriye ordusunun o günden daha kuvvetlendirilmiş, daha teçhiz edilmiş Suriye ordusunda bu buradaki o bir kısım Dürzilerin yapmaya çalıştığı ayaklanmaları bastırmak konusunda hiç tereddüt etmeyeceği kanaatindeyim. Amerika'nın burada sergilediği pozisyon şu anda sessiz kalıyor. Yani İsrail'i desteklemiyor. İsrail burada tek başına bunu yapmaya çalışıyor. Buna gücü yeteceği kanaatinde değilim. Seçime kadar buradan Netanyahu kendisine bir zafer inşa etmeye çalışıyor. Bu çok kolay bir zafer olmayacak onun için. Ve buradaki etkisini de kaybedecek. Çünkü buradaki o özel ve Hicri gerçekten yerel bir Dürzi değil. O topluma ait birisi değil. Oradaki insanları temsil etmiyor. Kaldı ki Lübnan'daki Ferit Canbolat da bu konuda geri kalan Dürzilerle yapmış olduğu toplantılarda, açıklamalarda Dürziler arasında birliğe sağlanması ve Dürziler için İsrail'e biat etmek, İsrail'in egemenliğini kabul etmek gibi bir durumu söz konusu olamayacağını söylemişti. Hı hı. Bu grubun da bir şekilde ya güzellikle ya da zorla ikna edileceği ve Suriye'nin toprak birliğinin kısa sürede sağlanacağı kanaatindeyim ben.
1: Peki Hurşit Hocam, şimdi PKK'nın İran kolu PJA'ya da şöyle bir bakalım. Onların ne olacağı da ayrı bir tartışma konusu. Aslında bu terörsüz Türkiye süreci başladığı andan bu yana PJA'ya ne olacak sorusunu soruyorduk. PJA'ya sözcüsü Rivar Abdanan diyor ki, PJAK, İran'da faaliyet gösteren bağımsız bir Kürt siyasi partisidir. PKK ve KCK fesih kararlarının PEJAK'la doğrudan bir bağlantısı yoktur. PEJAK meselesi sizce ne olacak Hurşit Hocam? PKK sözcüsünün de söylediği gibi PEJAK İran'da bir siyasi parti olarak adlandırılabilir mi?
0: Helin Hanım, aslında yani PEJAK meselesi ve diğer rejime muhalif gruplar, Kürt gruplar bu İsrail'in, Amerika'nın başlattığı süreçte bir stratejinin önemli bir parçası olarak değerlendirilmişti. Ve bu 40 günlük çatışma sürecinde de bunlar üzerinden içeride bir ayrılıkçı hareket başlatıp bir şekilde İran'da rejimi devirmek ya da rejimi değiştirmek üzere bir plan yapılmıştı. Fakat Türkiye bu noktada önemli bir aktör olarak, bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla bu plan aslında bu plan bozuldu ve Türkiye bir böylelikle İran'ın da bu güvenlik endişelerini giderdi. Yani Türkiye buradaki konumuyla şunu sağlıyor. Yani bölgede gerçekten hem söylemleriyle hem eylemleriyle bölgenin istikrar ve refahını önceleyen bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu İran için de geçerli, bu Suriye için de geçerli. Bölgedeki pek çok komşu ülkelerimiz için geçerli diyebiliriz. İşte bu örnek, yani bu İran çatışmasında, 40 günlük çatışma sürecinde de gördüğümüz bu örnek bize bunu gösteriyor. Evet, yani oradaki ayrılıkçı Kürt grupların bu denli maksatları, hedefleri olabiliyor. Ama bunu bir şekilde engellendiğini de görüyoruz. Nitekim Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilhassa bu çabalarıyla birlikte bu planın boşa düşürülmesi, hatta İsrail içinde de stratejik sonuçlara, stratejik problemlere yol açtı. Mesela nasıl problemler gelişti? İşte Mossad başkanı görevden alındı. Ardından Mossad'ın içinde bu birimden İran'la ilgili konulardan sorumlu yetkililer de görevden alındı. Ve bu bölgeye yönelik kaos ve istikrarsızlaştırıcı planlar bu seviyede de akamete uğratıldı diyebiliriz. Yani Türkiye'nin böyle bir sigorta rolü var. Yani Türkiye aslında başka ülkelerin iç güvenliğinin de bir sigortası olarak bu noktada bir nitelik kazanıyor diyebiliriz. Şimdi bunları düşünürsek, evet, o tür açıklamalar olabilir, işte biz bunu kabul etmiyoruz şeklinde açıklamalar olabilir, ama bundan önceki örnek olaylara bakacak olursak, örüntülere bakacak olursak, bunların bir artık karşılığının olmadığından bahsedebiliriz. Nitekim bunu Suriye'nin kuzeyinde de gördük. Yani önceden sürekli ademi merkeziyetçilikten bahsediliyordu, federalizmden, federalizm taleplerinden bahsediliyordu. Günün sonunda bir şekilde bu üniter bir devletin parçası, bir unsuru haline dönüştüler. Yani bu önemli bir çıktı ve başarı. Bir de şunu da vurgulamak gerekiyor. Şimdi savaş aslında bir siyasi hedefe ulaşmak için yapılan bir eylem. Baktığımız zaman Türkiye bir savaş ve bir çatışma gerçekleştirmeksizin bir siyasi hedefi gerçekleştiriyor, bir başarıya ulaştırıyor diyebiliriz. Bu İran konusunda da geçerli oldu. O yüzden bu tür aktörlerin bilhassa popülist açıklamaları, söylemleri çok da karşılık bulmaz diye düşünüyorum açıkçası.
1: Haydar Hocam, siz ne dersiniz PEJAK meselesinde? Ya PEJAK meselesi ne olacak, nasıl çözülecek? PEJAK'a dair sizin öngörünüz nedir?
2: Ya Helen, ben de katılıyorum Hurşit'e. Terörist başı Öcalan Fesih açıklamasını yaptığında, o manifestoyu yayınladığında bütün fraksiyonlarının da feshedildiğini söylemişti. Dolayısıyla ondan sonra hatırlarsanız Suriye'de YPG konusunda da soru işaretleri, bu YPG'yi kapsıyor mu kapsamıyor mu, hatta YPG hayır bizi kapsamıyor, bu sadece Türkiye'deki yapıyla ilgili falan şeklinde açıklamalar yapılmıştı. Ancak günün sonunda biz YPG'nin de feshedildiğini, bu çağrıya uyulduğunu takip ettik. Dolayısıyla bugün de PEJAK'ın kendisinin bunun dışında tutmak istemesini farkındayız. Ama bu PEJAK'ın feshedilmesi gerçeğini değiştirmeyeceği kanaatim.
1: Peki ne olacak kaldı ki, o zaman? Yani Öcalan'dan yeni bir çağrı mı gelecek PEJAK'a?
2: Yok, ekstra bir şey gelmeyecek. Nasıl? Şöyle, İran yönetimiyle Türkiye arasındaki bu konuda zaten bir mekanizma var biliyorsunuz. Hı hı. Savaşın başından beri siz de bahsettiniz, Cumhurbaşkanımızın bu ayrılıkçı Kürt gruplarının, Irak'ta bulunan Kürt grupların İsrail'in manipülasyonuyla İran'a girip burada bir iç savaşı tetikleme, evet, ve böylelikle rejimin düşmesini kolaylaştırma sürekli bir plan olduğunu görmüştük. Bu engellenmişti. Dolayısıyla bu mekanizma çalışıyor ve buradaki Kürt gruplar da, ayrılıkçı Kürt gruplar da hem Türkiye'nin hem de Kuzey Irak Irak'taki bölgesel yönetiminin gayretleriyle bir şekilde zapturaptı altına alınmaya çalışıldı ve bu engellendi. Bugün de bu mekanizma devam ediyor ve PEJAK'ın da bu çağrıya uyması ve kendini feshetmesi konusunda görüşmeler yapıldığını ben de duyuyorum. Benim de kulağıma geliyor. Tabii nasıl PKK'nın bazı unsurlarının Kandil'deki, Gara'daki unsurlarının

0: terör örgütünün bu fraksiyonların bu unsurlarıyla bir şekilde bu pazarlıkların da sonuç getirmeyeceğini, bunun Türkiye tarafından da hoş karşılanmadığını gördüğünü ben de takip ediyorum. Dolayısıyla bu belki bizdeki süreçlerden biraz daha uzayabilir. Çünkü İran'da halihazırda bir savaş var. Bu savaşın bitmesi ya da bitmeye yaklaşması halinde PEJAK meselesinde masaya geleceğini ve bunun da ortadan kaldırılacağını öngörüyorum.
1: Peki
0: Benim
1: Haydar
0: kanaatim bu
1: Hocam,
0: şekilde.
1: şimdi SDG-YPG meselesinde nasıl bir çözüm söz konusu oldu? Suriye ordusunun içine entegre edildi. Ama Suriye'de nasıl bir yapı var? Esad devrildi ve yerine yeni bir yönetim geldi. Dolayısıyla aslında Suriye devleti yeniden bir anlamda inşa ediliyor. Ama İran'da var olan
0: Doğru.
1: bir devlet var.
0: Tamam bu. Bu olmaz.
1: İsrail-ABD savaşı ile birlikte o devlet ciddi yaralar aldı. Ruhani liderini kaybetti. Oğlu yerine geldi. Ama sonuçta İran'da çok uzun yıllardan geçmişten bu yana gelen bir kültür, bir devlet geleneği, bir devamlılık var. Şimdi görüyoruz Suriye'de SDG entegre oluyor da Şam ordusuna. İran'da peki PEJAK'ın durumu ne olacak? Yani orada bir orduya
0: bu
1: entegre
0: böyle
1: olamaz herhalde veya
0: olmaz.
1: Olabilir mi? Ne olacak? Nasıl
0: Kesinlikle
1: olacak o
0: olmaz.
1: zaman?
0: İran buna asla müsaade etmez. Ya olur şu olur, PEJAK silah bırakırsa aynı İKDP işte İran Kürt Demokrat Partisi, Kamala gibi diğer partiler biliyorsunuz Irak'talar onlar. Onlar gibi oraya sınır dışına gönderilebilir. Yani sürgün edilebilir. Ya da silah bırakarak tamamen topluma entegre olmasını sağlayabilir. Yoksa ordu içerisinde mevcut askeri güçlerini muhafaza edecek şekilde bir yapıya asla ben
1: Ama
0: İran'ın
1: bir
0: izin
1: şey
0: vereceği
1: anmadan
0: kanaatinde
1: bunu
0: değilim.
1: neden yapsın ki Pejak? Yani sonuçta
0: Güç
1: yıllardır
0: dengesi,
1: vardı
0: güç.
1: orada.
0: Tabii var ama işte dediğim gibi savaş biterse eğer yakın zamanda bu artık burada Türkiye'deki, Irak'taki, Suriye'deki yapılarda artık ortadan kalktığına göre tek başına İran'da bu varlığını sürdürme imkanı ortadan kalmayacaktır. Dış desteği de olmadıktan sonra bu terör örgütleri dış destekler olmadan nasıl hayatta kalacaklar? Böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla PEJAK için de aynı şey geçerli. Kaldı ki diğer Kürt muhalif gruplarda da benzer bir şekilde ya politik siyasi muhalefete devam edecekler ya da askeri yapılarını feshedecekler. Bununla ilgili kendilerine öneriler sunacaktır, seçenekler sunacaktır diye tahmin ediyorum. Buna direnenler, hayır biz hala ayrılıkçı gündemimizi, ajandamızı sürdürüyoruz diyenlerin de ortadan kaldırılmasından başka bir seçenek kalmayacağı kanaatindeyim. İran'ın da bu konuda daha önceden özellikle PJK göstermiş olduğu toleransı bundan sonra gösterecek kanaatindeyim. Çünkü bu savaş sürecinde bu tehlikeyi çok derinden hissettiler. Bunun daha fazla sürdürmesine izin verecekleri kanaatindeyim. Tabii mevcut yönetim, mevcut rejim devam ederse, İran bu şekilde devam ederse ve savaş bu şekilde biterse.
1: Peki son bir dakikamız. Hoşit Hocam, son olarak sözü size vereyim. Tamam, siz PEJAK meselesine de değindiniz. İlk size sormuştum bu soruyu ama Haydar Hocam'a sorduğum o son sorudan da hareketle yani PEJAK İran ordusunun içinde de kendine yer bulamayacağına göre, bir ihtimal olmadığına göre veya bilmiyorum buna ihtimal veriyor musunuz? Ne olabilir, nasıl bir çözüm olabilir? Yani her ne kadar orada yalnız kalmış olsa da bir şey almadan kendini tamamen var olan gücünden dışlar mı, ne dersiniz? Son bir dakikamız.
2: Elin Hanım, aslında PEJAK son zamanlarda çok etkili bir aktör değil. Hatta sayı olarak da çok yüksek rakamlar yok. O yüzden yani böyle diğer örneklerde gördüğümüz gibi bir örnek görmeyiz. Orada da bir formül, bir çözüm bulunabilir. Dediğiniz gibi yani İran ordusuna entegrasyon falan, onlar tabii ki de çok yani dediğim gibi bu tabii güç oranlarıyla alakalı bir şey. Yani çok fazla olmuş olsaydı o zaman farklı talepler, pazarlıklar içerisine girebilirdi ya da o talepleri savunabilecek bir kapasitesi olmuş olsaydı girebilirdi. Ama PEJAK için bunlardan bahsedemeyiz. Orada da muhtemelen kendi kendini fesheden, tasfiye eden bir süreç başlar. Şunu da eklemek istiyorum. Yani bölgede artık vekil güçlere yer yok. Yani evet, terörsüz bir bölge diyoruz ama aynı zamanda vekilsiz bir bölgeden de bahsetmemiz lazım. Yani içine girdiğimiz
0: devlet
2: bu yeni dönem hiçbir
0: yer
2: şekilde
0: yok.
2: Evet, yani vekillere alan tanımıyor. Yani bu eski yani bu stratejik seviyede bir okuma yapacak olursak, vekil aktörlerin artık alan bulamadığı bir bölge içerisinde giriyoruz. Devletlerin daha güçlü olduğu, devletlerin stratejilerde esas unsur ve esas aslında icra edici aktörler olduğu bir dönem içerisine giriyoruz. O yüzden ben vekil güçlerin burada tutunabileceklerini pek zannetmiyorum. İsrail de bu eski geleneği, bu konvansiyonel geleneği sürdürmek istediği için bugün bu problemleri yaşıyor. Yani bu eski zihniyetten vazgeçmediği müddetçe yine aynı problemler yaşayacak, kaybetmeye devam edecek şeklinde okumak mümkün Elman.
1: Çok teşekkür ediyorum. Güvenlik analisti Doktor Hurşit Dingil ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç. Çok çok teşekkür ediyorum Hurşit Hocam, Haydar Hocam.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilime noktayı koyalım ama bir

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

0: Ne diyorsun usta?
1: Halledeceğiz bir şekilde.
2: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
1: Müşteri mesaj yazacaktı da.
2: Yazmış mı?
3: Yok. İş bankasıymış.
1: Her yerden bir mesaj.
2: Ne diyorlar?
3: Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
1: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
3: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
1: Şükür.
3: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Her güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, bir çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
4: Bir de böyle. Otobit'te.
5: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
6: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

Tekrar merhaba. Ekonomide gelişmelerle karşınızdayız. Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi müjdesi var. Resmi gazetede yayınlanan kararla hazine faiz destekli esnaf kredisinin kapsamı genişletildi. Daha önce kredi kullanımında aranan bazı şartlarda değişikliğe gidildi. Vadesi geçmiş borcu veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da yararlanabilecek. Karar kapsamında belirtilen şartları sağlamaları halinde hazine faiz destekli esnaf kredisi alabilecek.

0: Bekler. Borçların yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı da yeni düzenlemeyle esnetildi. Ayrıca vadesi geçmiş vergi borçlarıyla sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi amacıyla mevcut kredi limitlerine ilave olarak kredi kullanma imkanı sağlandı. Halkbank düzenlemeyle hazine faiz destekli esnaf kredisinden çok daha geniş bir esnaf ve sanatkar kesiminin yararlanabileceğini bildirdi. Banka esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini desteklemeye ve ekonominin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğini açıkladı. Kur korumalı mevduatta 44 aylık süreç sona erdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre hesap bakiyesi sıfırlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi.
1: Kur korumalı mevduat uygulamasında sona gelindi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre 21 Ağustos haftası itibariyle KKM hesaplarının bakiyesi sıfırlandı. Böylece 2021 yılında devreye alınan ve 44 ay boyunca uygulanan kur korumalı mevduat sisteminde hesap kalmadı. KKM, döviz kurundaki yükselişin TL mevduat üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla uygulanmıştı. Sistem kapsamında mevduat sahiplerine kur artışlarına karşı koruma sağlanıyordu. KKM'den çıkış sürecinin tamamlanmasını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının önemli hedeflerinden birinin daha gerçekleştirildiğini belirtti. Şimşek, koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık dedi. Makrofinansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güven artıran politikalara devam edildiğini vurguladı. BDDK verilerine göre KKM hesapları son haftada 4 milyon lira azalarak sıfıra indi.
0: Karadeniz'de savaş tansiyonu yükseldi. Buğday fiyatları 3 yılın zirvesini gördü. Rusya ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatındaki aksamalar küresel piyasada endişeyi artırdı.
1: Karadeniz'de artan savaş riski küresel tahıl piyasasını da hareketlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanabileceği ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişesi buğday fiyatlarını yükseltti. Chicago borsasında gösterge buğday vadeli işlemleri %2,6 artarak Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Buğday fiyatları çarşamba günü de %6,4 yükselmişti. Karadeniz'deki sevkiyat sorunlarının etkisiyle aylık artış ise %18'e ulaştı. Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke aynı zamanda önemli miktarda arpa, mısır ve ayçiçek yağı ihraç ediyor. Ancak çatışmaların Karadeniz'deki liman ve tahıl terminallerine zarar vermesi bölgeden yapılan sevkiyatları olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ağustos ayındaki buğday ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %50'den fazla azalması bekleniyor. Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının da daha önce öngörülen seviyenin yaklaşık yarısında kalabileceği belirtiliyor. Karadeniz'den arzın azalması ithalatçı ülkeleri alternatif tedarikçilere yöneltiyor. Avustralya ve Arjantin gibi ülkelerden daha uzak mesafelerden tahıl tedarik edilmesi taşıma ve ürün maliyetlerini artırabilir. Uzmanlar savaşın tırmanması ve lojistik sorunların devam etmesi halinde buğday fiyatlarındaki yükselişin sürebileceği uyarısında bulunuyor. Bu gelişme enerji ve taşıma maliyetlerindeki artışla birlikte küresel ölçekte yeni bir gıda enflasyonu riskini de gündeme getiriyor.
0: Ekonomiye de noktayı koyalım, ara verelim ama saat başında moderatörde yine birlikteyiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Suriye'de kritik karar, Cumhurbaşkanı Şara, BDG'yi feshettiğini söyleyen Mazlum Abdi'yi danışmanı yaptı. Sahadan siyasi alana geçişte nasıl bir dönüşüm yaşanacak? İsrail, Suriye'ye yeniden saldırdı. Derinleşen işgalle bölgede savaş riski artıyor mu? CIA direktörü Moskova'yı ziyaret etti. ABD-Rusya arasında perde

arkasında neler yaşanıyor? Ukrayna'nın kullandığı jetler İngiltere'yi hedef haline mi getirdi? Moderatör 17'de İbrahim Güneş Doğucak, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve Tavakfa araştırmacısı Ahmet Arda Şenso cevaplayacak.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın, bir sonraki bankacılığa adım atın.
6: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ya. Cehennem olsa gelen gözümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Düşer bir tek taşı sandın harimi namusun. Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun. Şu karşımızdaki mahşer kudursa çıldırsa, denize ordu, bulutlar donanma yağdırsa, bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar taşıp da kaplasa afaklı bir kızıl sarsa, değil mi cephemiz?

acı bir, gaye aynı, vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.

0: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba, ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan, 3. saate moderatörde başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası için yeni bir program duyurdu. Ailemle okul yolu adıyla hayata geçirilen bir programdan bahsediyoruz. Bu aslında kamuda çalışan anne ve babaları ilgilendiriyor. Kamuda çalışan anne ya da baba 3 saate kadar çalıştığı iş yerinden idari izin alabiliyor. Çocuğun okula uyumu böylece daha kolay hale geliyor.
1: Okula yeni başlayacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı ailelere izin çıkardı. Aileler uyum sürecinde çocuklarının yanında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ailemle Okul Yolu programı kapsamında bu yıl ailelere idari izin projesini başlatıyor. Bakanlık 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriyor. Hayata geçirilen proje kapsamında okulla aile işbirliğinin güçlenmesi hedefleniyor. Uyum haftasında çocukların okula alışma sürecinde kamuda çalışan anne babadan yalnızca biri idari izinli sayılacak. 7-11 Eylül haftası için geçerli olacak bu programda idari izin süresi 3 saati geçmeyecek. Program sadece 1. sınıfları değil, anaokulu ve 5. sınıfa geçecek öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Öğrenciler aileleriyle geçirecekleri bu ilk haftada ilk kez gittikleri okul ya da sınıfa böylece daha kolay adapte olacak.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Ankara'da bir düğüne katıldı. Katıldığı düğünde de düğün töreninde de nikahta şahitlik etti. Genç çifte de 3 çocuk çağrısında bulundu.
2: Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu.
1: Başkentte bir çift dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da gerçekleşen nikah merasimine şahitlik etti. 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
2: Onun için inşallah bu kardeşlerimiz en az 3 yavruları olsun diye hep beraber dua edelim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan başkentte genç bir çiftin düğün merasimine katıldı. Nikah töreninin de gerçekleştiği düğünde Bilal Erdoğan şahitlik yaptı. Konuşmasında aile olmanın önemine değindi.
2: Neslin çoğalması, bir milletin güçlü olması ve dünyanın daha iyi bir yer olmasıyla ilgili bir insanın yapabileceği en mükemmel şey evlilik adımını atmak ve inşallah o yetiştirdikleri 3 yavrumuz veya daha fazlası birer Selahattin Eyyubi, birer Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice olsunlar.
1: Bilal Erdoğan genç çifte mutluluklar diledi, nikah cüzdanını da geline teslim etti.
2: Bu evlilik cüzdanını da hanımefendiye takdim ediyorum inşallah. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin.
0: Ayasofya Camii'nde Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu gerçekleşiyor. 4 etaplı projenin 3'ü tamamlandı.
3: Fethin nişanesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tarihin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe hazırlanıyor. Restorasyon Ayasofya'nın hem üstünde hem altında sürüyor. Ana kubbe ve minareler depreme karşı güçlendirilirken tarihi tüneller temizlenip onarılıyor.
4: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyona aldık. Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerin de ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığı çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
3: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi. 4 etap halinde başlatılan restorasyonun 3 etabı tamamlandı.
4: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu 2. etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
3: Çalışmaların devam ettiği 2. etapta ana kubbe, minareler, mozaikler ve yapının özgün unsurları titizlikle korunuyor. Kuzeydoğu Minaresi deprem riskine karşı paslanmaz çelik plakalar ve özel bağlantı sistemleriyle güçlendirildi.
4: Ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme uygulamalarını bütünsel olarak yapacağız. İç yüzeyi mozaik kaplama olduğu için kubbenin güçlendirme çalışmalarını dış yüzeyden gerçekleştireceğiz. minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Yapının güçlendirme ihtiyacını tespiti için yapısal modellemeler ve duvarlarda georadar taramaları gerçekleştirildi.
3: Kubbe, çalışmalar sırasında yağmurdan ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için geçici bir örtüyle kapatıldı. Ayrıca restorasyon yalnızca Ayasofya'nın görünen bölümlerinde değil, yer altında da sürüyor.
4: Ayasofya dediğimizde yer

0: Üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda ilkin bir ön çalışma niteliğinde Mekan 1 ve Mekan 2 kazılarını, Kuzey Avrupa'daki Hipoje bölümü ile birden 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık. Ardından Ayasofya Camii yeraltı tünelleri temizlik, bakım, onarım işi kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda şu ana kadar %90'ını tamamlamış bulunuyoruz.
1: FETÖ'ye yönelik operasyonlar vardı. Kemal Batmaz'ın, FETÖ'nün darbe girişiminin kritik isimlerinden biri olan Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gerçekleşen operasyonda yakalandı Esma Batmaz. Muğla'da ise KHK ile ihraç edilen eski savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı.
2: Babası 15 Temmuz gecesi Akıncı üssündeydi. Kızı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da sabah saat 5.45'te düğmeye basıldı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada İstanbul'da 3, Muğla'da 1 adresli operasyon düzenlendi. İstanbul'daki adreslerden birinde yakalanan isim Esra Batmaz'dı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı. Kemal Batmaz darbe girişimi gecesi Akıncı üssünde yakalanmış, FETÖ'cü Adil Öksüz'le birlikte darbe girişiminin sivil yöneticilerinden biri olarak yargılanmış ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Operasyonun ikinci adresi Muğla'ydı. Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak görev yaparken KYK ile ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da burada yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İnceleme sürüyor. Soruşturmada iki isim daha aranıyor. 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın'la Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Gündemde olan pek çok soruşturma ve pek çok dikkat çeken dava duruşma var biliyorsunuz ki. Hani soruşturmalar ayağına baktığımızda Alihan Kuriş soruşturması, Kuytulcular grubu, dava ayağına baktığımızda Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası. Tüm bunlar Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soruldu. Akın Gürlek bu meselelere dair değerlendirmelerde bulundu. Mesela Alihan Kuriş soruşturmasında firari şüphelilerin eski İçişleri Bakanı, eski bakan İdris Naim Şahin'in makam aracı yakalanmış olmasına değindi Adalet Bakanı Akın Gürlek ve diyor ki İdris Naim Şahin'in konuya ilişkin savunmasının gerçeklikle çeliştiğini belirtti. İmamoğlu davasına ilişkin de değerlendirmeleri vardı.
3: Bu tamamen bir suç örgütüne ilişkin yapılan bir operasyon. Biz kesinlikle bir dini yapılanma, dini grup ya da sivil toplum örgütüne ilişkin bir şey yapmıyoruz.
4: Herhangi bir dini grup ya da cemaatin hedef alınmadığının altını çizdi. Alihan Kuriş soruşturmasının suç örgütü kapsamında yürütüldüğünü vurguladı. İlginç detaylara dikkat çekti.
3: Yani Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümünden sonra normalde silsileye aykırı bir şekilde Alihan Kuriş başa geçiyor. Ve Alihan Kuriş başa geçtikten sonra da özellikle örgütün bir ana kademesinde bir değişiklik oluyor. Bu şekilde bir suç örgütü var. Burada kara para aklama suçu var. Örgüt kurma, yönetme, aynı şekilde devlet aleyhine bir dolandırıcılık suç iddiası var. Bunlarla ilgili soruşturma devam ediyor. Tabii derinleşebilir mi? Derinleşebilir. Dosya kapsamında yeni itirafçı beyanları geliyor. Dışarıdan başvuranlar var. Özellikle mağdur olanlar var.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı televizyon programında güncel soruşturma ve davaları ilişkin açıklamalarda bulundu. Kuriş soruşturmasına paralel şekilde ilerleyen Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin inceleme hakkında yeni bilgiler paylaştı.
3: Ama kısa sürede çıkacağını düşünüyoruz. Tabii bu adli tıp raporuna göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu ve devam eden soruşturmanın seyri değişecektir. Bu konuda ama dediğim gibi yani ilk gelen bulgulara göre burada bir şüpheli ölüm olduğu konusunda ciddi emareler var. Boğazda ekimozlar var, işte bir boğulma iddiası var. Daha sonra olaya geç müdahale, işte sağlık ekiplerine haber verme durum var. Bunların hepsi araştırılıyor.
4: Soruşturmada yaşanan siyasi skandala da değindi Bakan Gürlek. Alihan Kuriş'in kardeşi firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli araçta yakalanmıştı. Gürlek, İdris Naim Şahin'in konuyla ilişkin savunmasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Söyledikleri birbirini tutmuyor.

0: diye konuştu.
1: Bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını da okudum. Özellikle evet. Ben bunu kiraya verdiğini, kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama bakan beyin söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Yani burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş. Öyle değil. Yani Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Yani bakan bey böyle. Yani o söylediği kiralama şirketi değil. Söyledikleri tutmuyor birbirini. Yani özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani bakan bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
2: Otoparkta duruyordu.
1: Otoparkta öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. İki araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için.
0: Kamuoyunun gündemindeki bir diğer soruşturma kuytulcular olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülüyor. Akın Gürlek söz konusu yapılanmanın istihbarat bağlantılarına dikkat çekti.
1: Yani bir şekilde öğrenip bütün ana bilgisayarları söktüklerini tespit ettik. Yani başsavcılığımız ikametlerde arama yaptığı zaman bütün bilgisayarların kasalarının sökülmüş vaziyette olduğunu tespit etti. Yani bu da aslında bu örgütün ciddi bir kendi arasında bir istihbarat ağı olduğunu gösteriyor.
0: Ve İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Bakan Gürlek etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin duruşmalarda verdikleri ifadeleri hatırlattı. Soruşturma aşamasında yürütülen dezenformasyonların çürütüldüğünü belirtti.
1: Bunlar açık açık Ekrem İmamoğlu'nun kurmuş olduğu sisteme paraların nasıl aklandığını Ertan Yıldız anlattı. Tabii burada da doğal olarak Ekrem İmamoğlu yani sanık Ekrem İmamoğlu ile bu şahıslar arasında bir gerginlik oluyor. Ama işte zorla bu şahısların beyanları alındı. Savcılık baskı yaptı. Efendime söyleyeyim ailesiyle tehdit etti. Yani bunları kullandılar. Bu söylemleri kullandılar. Ama şu an özellikle mahkeme salonunda biliyorsunuz mahkemede bir heyet var. Bir savcı var. Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Başta bu dava açıldığı zaman şöyle bir iddia vardı. İşte bunlar bu yargılama canlı yayında yayınlansın. Biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
2: Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de sorulan ve değindiği İmamoğlu suç örgütü davası duruşmalar görülüyor. Peki duruşmalarda neler yaşanıyor ona da bir bakalım.
3: İmamoğlu suç örgütü davasında tanıklar mahkemede konuştukça, İmamoğlu ile yüzleştikçe gerçekler bir kez daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu ve Yeni Parti'nin dava siyasi iddiası çöküyor. Davada son günlerde konuşan iş adamları ve sanıkların anlattıkları Koro'yu susturdu. İş adamları ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan isimler, Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Rüşvet veren iş adamlarının ve etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerin kürsüye çıkmasıyla İmamoğlu ve ekibinin şimdiye kadar yapmaya çalıştığı algı çalışması da yıkıldı. Mahkemede sunulan 84.8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti. İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız'ın duruşmada anlattıkları İmamoğlu ve destekçilerini susturdu. Yıldız 2019'da İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve yıllarca İmamoğlu ile çalıştığını belirterek belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, imar süreçleri ve afiyat sahaları üzerinden işleyen kayıt dışı para ve komisyon sistemini tüm detaylarıyla anlattı.
4: Benim de ifadelerim ortada, iddianamedeki bütün ifadelerim ortada.
3: Yıldız mahkemede Cebeci afiyat sahasındaki kaçak dökümlere göz yumulması işinde Ekrem İmamoğlu'nun %50 gayri resmi ortak olduğunu, Fatih Keleş'in kendisine bizzat hisseler bizde dediğini aktardı. Metro ihalelerinden %7, Bebek Otel'deki pazarlıklarla da reklam ihalelerinden %10 komisyon alındığını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş ise sanık kürsüsüne çıkıp 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler kapsamında toplam 84 milyon 857 bin 500 lira kayıt dışı ödeme yaptığını iddia etti. Banka dekontları ve ETS kayıtlarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Aktaş paraların belediyenin resmi hesaplarına girmediğini, nakit çekilerek aracılar vasıtasıyla havuz adı verilen yapıya aktarıldığını iddia etti. Sanık iş adamı Cemal Üneş, inşa ettiği binaların ruhsat ve iskan onay süreçlerinin kasten tıkatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve ruhsat işlemleri karşılığında da kendisinden para talep edildiğini anlattı. Üneş, mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan yüzleşti. İmamoğlu'nun kendisine "Benden emin misin? Ben senden para istedim mi?" diye sorması üzerine, "Seçim harcamaları için merkeze para yatırmamı istediniz. Param olmayınca da bizi Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirip senet imzalattınız," dedi. Suça iştirak etmediğini, aksine şantaj ve baskı altında mağdur edildiğini söyledi. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş adamları Muzaffer Beyaz ve kardeşi Seyfi Beyaz, belediyedeki imar, ruhsat ve iskan süreçlerinde karşılaştıkları milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarını detaylandırdı. Seyfi Beyaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu ve iş ortağı olarak bilinmesine rağmen bütün kirli düzeni ifşa eden isimler arasında yer aldı. Muzaffer Beyaz'ın itiraflarına göre Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki projesi için kendisinden talep edilen 3 milyon doları ödemediği için arsasının 3'te 1'inin yeşil alana çevrildiğini söyledi. Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için Murat Çalık'ın talebiyle 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini açıkladı. İskan alabilmek içinse Adem Soytekin'in firmasına ödenen 3 milyon dolarlık rüşvetin hak ediş kılıfı altında gizlendiğini bildirdi.
2: CHP Genel Başkanı olduğu dönemde de yeni partiyi kurduğu dönemde de Özgür Özel'in ortaya attığı bir iddia vardı. O iddia neydi? Erdoğan milletten koptu, sokağa dahi çıkamıyor diyordu. Şimdi burada ürettiği bu iddia üzerinden sokağa baktığımızda tablo böyle mi aslında? Analiz Haber geliyor.
5: Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'deyken de şimdi de sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor.
5: Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni. Çık sokağa, hadi meydan görüşelim.
6: Erdoğan için sokağa çıkamayacak halde bu yüzden de salonlara hapsoldu algısı peşinde koşuyor. Oysa hem anketler hem milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teveccühü Özel'i yalanlıyor.
7: Ne yapıyor, ben gönlümden geçtim ama sizi göremedim.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim milletiyle birlikte yol yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Seçim döneminde neredeyse tüm muhalefetin toplamı kadar miting yapan, AK Parti'nin doğum günü, Malazgirt Zaferi gibi etkinliklerde yüz binlerle buluşan bir lider. Ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da yaptığı ziyaretler, kucaklaşmalar da işin bir başka boyutu.
8: Size çay demledim, gelmez mi?
9: Çay içelim bizim için ya.
6: Ancak ortada bir gerçek var. Erdoğan aynı zamanda defalarca da hedef alınmış, canıyla sınanmış bir lider. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği gibi sürekli sokakta, pazarda dolaşması ne kadar mümkün sorusu ortada duruyor. Ancak Erdoğan çarşı pazar dolaşmasa da teşkilatı her daim milletin içinde. Örneğin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sosyal medya hesaplarında kısa bir tur atan herkes bunu görebilir.
10: Evlatları vardı, rahmetli oldu.
11: Ay benim canım oldu.
10: Gezdirememiştim.
11: Ay annem.
10: Allah razı olsun.
11: Sizin
10: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
6: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ı milletinden kopuk bir lider gibi gösterme çabasının bir karşılığı yok. Özel, yankı odasındaki gerçekliklerle hayatın gerçekliklerini karıştırıyor gibi görünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırdır girdiği her seçimi kazanmasının sebeplerinden birisi de bu.
12: Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler, söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
6: Elbette sokağa çıktığınızda Erdoğan'ı sevenler kadar düşman gözüyle bakanları da bulmak mümkün. Zira yıllardır ideolojik körlükle, Erdoğan düşmanlığıyla zihni yakılan bir kitle de oluştu. Ama demokrasilerde mesele milletin kahir ekseriyetinin ne düşündüğü. Ve milletin sarsılmaz desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çeyrek asır sonra bile kale gibi duruyor. Sandık milletin önüne konulduğunda herkes gerçekleri görür. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: Tamam. Çaktırmadı.
2: Adana'ya gidelim şimdi. Adana'da bozuk ve çukurlarla dolu yollar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sokağa halı serip yolu sulayarak CHP'li Seyhan Belediyesi'ne tepki gösteriyor mahalle sakinleri ve diyorlar ki hizmet bekliyoruz.
11: Bak, evimizde halı kalmadı. Sere sere bir hal olduk.
13: Kap.
11: Evimizde halı kalmadı.
14: Ne yapacağımızı şaşırdık. İnsanlar artık yoruldu. Biz yorulduk.
13: Adana'ya da büyük şehirden çıkarsın var. Adana köy. Büyük şehirden çıkarsın var.
0: Çukurdan, tozdan isyan ettiler. Halıyla çare bulmaya çalıştılar.
14: Çukurlar, halılar her gün bu haldeyiz. Pislikten, tozdan yatamıyoruz. İnsanlar evdeki halılarını indiriyor.
13: Halini görsün yani.
0: Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde çukurlu ve tozlu yollardan isyan eden mahalle sakinleri CHP'li Seyhan Belediyesi'ne tepki gösterdi.
15: Bizim rezilliğimiz hiçbir yerde yok.
13: Biz hizmet bekliyoruz arkadaş. O zamanı gelip de bizden oy istemesinler.
16: Bize hizmet verilsin ya. Başka tamam CHP boşsa boş. O boşsa boş. Bir iktidar partiden birini getirsin. AK Parti'den birini getirsinler belediyeye. Görün bakın hizmet nasıl olacak.
0: Mahalleli her gün kapısının önünü sulayarak tozu engellemeye çalışsa da bu çaba yetersiz kalıyor.
13: Sulamadan elin içine giremiyorum de. Ya evin içine bırak, sokakta kimse geçemiyor ki. Evimizden vazgeç.
14: Seçim zamanı oy verdi. Hani gelsin, hadi baksınlar. Baksınlar abi, mahallenin haline baksın, insanlara baksınlar. Evet.
0: Sakinler yolların sürekli kazılmasına rağmen asfaltlanmamasından dert yanıyor.
15: Bir yol deştiler, yaptılar. Arkasından bir ay sonra sürmedi, bir daha yolu deştiler. Ne döşüyorlar biz de anlamıyoruz.
16: En kırsal yerlere gidin, o dağ yollarına yollar yapılmış şu semtte, şu merkezdeki olan şeye bakın.
0: Vatandaşlar şimdi CHP'li Seyhan Belediyesi'nin görevini yerine getirerek yolları asfaltlamasını bekliyor.
15: Belediye bir şey yapmıyor ki bize. Bize hiçbir şey yapmıyor belediye.
2: Karadeniz'de seyir halinde olan bir ticari gemi su olarak batma tehlikesi geçirdi. Geminin yardım talebi üzerine gemideki 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. Karadeniz'in 26 mil açıklarında Palau bayraklı ticari geminin makine dairesinin gece saatlerinde su aldığı bildirildi. Bunun üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gemide bulunan 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na getirdi. Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen mürettebat sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Açığa demirleyen geminin olumsuz hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi. Bakan Murat Kurum iklim zirvesi ve gençlik diplomasi simülasyonu programında konuşuyor. O noktaya dönüyoruz.
17: Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Özgürlük ve Demokrasi Adası'na, COP30.5 toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Tabii COP31 yolunda İklim diplomasisinin yeni neslini bir araya getiren COP30.5 buluşmasında sizlerle birlikte olmaktan ben de gerçekten çok büyük memnuniyet duyuyorum. Bir fikri projeye dönüştürmek, değerli gençler, önemlidir. Kamu kurumlarını, akademiyi, uzmanları, girişimcileri ve gençleri aynı hedef etrafında, ki hedefimiz belli, buluşturmak ise daha büyük bir emek ve güçlü bir irade ister. Bu nedenle bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Cemre Vakfımız olmak üzere tüm kurumlarımıza, sevgili gençlerimize, buraya katkı sunan akademisyenlerimize, uzmanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla birlikte yine buluşmamıza katkı sunan İstanbul Teknik Üniversitemize, tecrübeleri

ve yine burada gençlerle o birikimlerini paylaşan akademisyen hocalarımıza ve bütün paydaşlarımıza gerçekten yürekten şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli misafirler, tabii sözlerime ben de üzerinde bulunduğumuz bu özel mekanı anlatarak başlamak isterim. Bizleri bir araya getiren bu ada geçmişte Yassı Ada olarak biliniyordu. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü zorla hakkında verilen idam kararları milletimizin hafızasında derin bir yara bıraktı. Bugün bu ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası adını taşıyor. Bu isim yaşanan acıları unutmadan milli iradeyi, demokrasiyi ve özgürlükleri gelecek nesillere yani gençlerimize aktarma iradesinin aslında somut bir yansımasıdır. Bir zamanlar demokrasimizin ağır bir sınav verdiği bu mekanda bugün gençlerimizin diyaloğu, müzakereyi, uzlaşıyı ve ortak çözüm üretme iradesini öğreniyor olması gerçekten son derece anlamlıdır. Çünkü demokrasi de, diplomasi de sevgili gençler, her şeyden önce konuşabilmek, birbirini dinleyebilmek ve ortak bir geleceği de birlikte kurabilmektir. Bugün burada 200 genç delege, 6 farklı müzakere bloğu altında geleceğimiz için gerçekten ortak çözüm üretmek adına bir araya geldiler ve önümüzdeki günlerde farklı ülkelerin ve müzakere gruplarının önceliklerini temsil edeceksiniz. Bu çok önemli. Öneriler hazırlayacak ve genel kurulda bunları savunacak ve ortak bir metin üzerinde uzlaşı sağlayacaksınız. Yani uzlaşı sağlamak öyle kolay değil. Kısacası aslında iklim diplomasisini yalnızca konuşmayacak, yaşayacaksınız. Ben şimdiden sizleri yapacağınız çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Bu yaptığınız çalışmanın çok önemli olduğunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Kıymetli gençler, bildiğiniz gibi Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. En önemlisi hatıralar kayboldu. O insanların yaşayabilecekleri evleri, köyleri, mahalleleri kalmadı. Ben tüm insanlığa başsağlığı diliyorum. Geride kalan acılı ailelerin de yanında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Tabii buradan çıkarılacak bir ders var değerli arkadaşlar. Bu sel felaketinin tek nedeni buzulların erimesi. Kopan parçaların sıvılaşması ve taşkının kentlere doğru akması. Biz bunu ülkemizde de yaşadık. Bartın'da, Rize'de, Giresun'da, Kastamonu'da seller yaşadık. Antalya'da, Muğla'da tarihimizin en büyük orman yangınlarını yaşadık. Ve bir seferberlik anlayışıyla mücadele ettik. İşte bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, sevgili Muhammed'in de ifade ettiği gibi tüm insanlığın ortak meselesidir. İlk önce anlamamız gereken şey şudur. Ülkelerin koşulları maalesef aynı değildir. Kalkınma düzeyleri, enerji sistemleri, iklim riskleri, finansmana ve teknolojiye erişim imkanları tamamen birbirinden farklıdır. Bugün Filistin'deki öncelik bir bardak suya erişebilmektir. Bugün Afrika'da gençler bir parça ekmeğin peşinden maalesef koşmaktadır. Bu nedenle iklim diplomasisi yalnızca kendi görüşümüzü anlatmak değil, bunu anlatabilirsiniz. Önemli olan karşınızdaki tarafın neden farklı düşündüğünü anlamak, ulusal koşulları doğru aktarmak ve farklı öncelikler arasında hareket

alanı oluşturabilmektir. Bugün değerli arkadaşlar, bazılarınız belki kişisel olarak katılmadığınız bir düşünceyi savunacaksınız. Katılmayabilirsiniz ama onu savunacaksınız. Bence programın en kıymetli taraflarından birisi de bu. Çünkü iyi bir müzakereci yalnızca kendi fikrini savunan kişi değildir. Temsil ettiği tarafın önceliklerini doğru aktaran, dinleyen ve mümkün olan en geniş uzlaşıyı oluşturabilen kişidir. Gelecek COP müzakerelerinde bazen tek bir kelime üzerinde saatlerce işte çalışılmasının sebebi de budur. Bir uluslararası anlaşmanın en kolay tarafı değerli arkadaşlar metin yazmaktır. Yazabilirsiniz. Sahada bir karşılığı olmaz. Netice alamayacağınız bir metni ifade edebilirsiniz. Aslında bu her alanda geçerli. Yani kanun çıkarırsınız ama işte karşılığı olmaz. Yönetmelik yazarsınız, uygulanamaz. Asıl olan adalettir değerli arkadaşlar. Herkesin kendisini o metnin içinde görebileceği ortak zemini kurabilmektir. İklim finansmanı da aslında bu gerçeğin en açık örneklerinden biri. Bir ülkeye hadi dönüştür kendini demek o kadar kolaydır ki. Ülke katkı beyanları veriliyor. O katkı beyanlarını gerçekleştir. Nasıl gerçekleştirecek? Asıl mesele o dönüşümün finansmanını, teknolojisini ve kapasitesini erişilebilir hale getirmektir. Finansman olmadan gelişmekte olan ülke yapamaz. Teknolojiye erişemeden o farklılığı ortaya koyamaz sevgili gençler. Şu kapıda o genç girişimcilerinin projelerini gördüm. Bu bir teknoloji, bir Ar-Ge, inovasyon. İşte bunu bizim her alanda geliştirip tüm dünyayla paylaşmamız lazım. Başkaları ne der bilemem. Ben adil iklim diplomasisi diyorum. Adil iklim diplomasisi aslında farklı imkanlara sahip ülkelerin aynı hedefe kendi koşulları içerisinde ilerlemelerini sağlayabilecek yolları sonuna kadar açmaktır. Ve inşallah biz Türkiye olarak COP31 başkanlığı olarak bu kapıları o ülkeler için sonuna kadar açacağız. Kıymetli katılımcılar, tabii Antalya'da önemli bir toplantı yapacağız. COP31'e ev sahipliği yapacağız. Yaklaşık 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alanda işte Blue Zone'un, Gri Zone'un olduğu, orada herkesin kendisini özgürce ifade edebileceği bir toplantıya ev sahipliği yapacağız. İlk andan itibaren başkanlığımızın yaklaşımını 3 temel ilke üzerine oluşturduk. Diyalog, uzlaşı, eylem. Bugüne kadar 80'in üzerinde karar var. Hepsine saygı duyuyoruz. Birçok karar alınmış. Böyle bir uluslararası toplantıya gittiğimde oradaki gençler bakanlara, liderlere serzenişte bulundular. Dediler ki ya siz bu kararları bu masalarda alıyorsunuz ama benim ülkem yok oluyor. Buzulların erimesiyle ben şehrimi, ülkemi terk etmek riskiyle karşı karşıyayım. Bir an önce ne yapacaksanız yapın çağrısında bulundu. Ve gerçekten geldiğimiz nokta değerli arkadaşlar bu. Artık sözün eyleme, aksiyona dönüşmesi gerektiği zaman dilimindeyiz. Yani bu kötü gidişata hep söylüyorum, dur diyecek son nesil sizlersiniz. Dedik dedik, demedik hepimiz o iklim değişikliğinin pasaport sormadığı, kimlik sormadığı bir süreçte bununla yüzleşmek zorunda kalacağız. Dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı, şehirlerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. İşte Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında temel sınavımızın artık uygulama olduğuna inanıyoruz. Bunu isteyin sevgili gençler. Herkese anlatın. Ülkenizde bu konuyu savunun. Her meslek dalında iklim değişikliğinin etkilerini aza indirecek çalışmaları yapın. Ve bu noktada alınan işte kararları sahaya

taşımamız, hedefleri yatırımlarla buluşturmamız ve insanların günlük hayatında yine karşılığı olan sonuçlar üretmemiz gerekiyor. Bunu hep birlikte yapacağız.

0: Akdeniz'den ta Pasifik'e uzanan farklı coğrafyaları ortak bir iklim iradesinde buluşturan özgün bir işbirliği modelini de COP31'de ortaya koyuyoruz. Tabii Türk diplomasisinin tarih boyunca güç aldığı noktada budur değerli arkadaşlar. Türkiye Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında farklı sesleri dinlemek, işte burada farklı seslere ortak bir çözüm bulabilmek için yıllardır mücadele etmiştir, etmeye devam etmektedir. Tabii sizlerin buradan almasını istediğim diplomasi dersi de şudur değerli arkadaşlar. Masada bir tarafı yenmek için asla uğraşmayın. Masadaki herkesin kazanmasını sağlayın ve oradan kardeşler olarak kalkın. Başarılı müzakerede zaten masaya oturduğunuz gün başlamaz. İyi hazırlıkla, doğru bilgiyle, karşılıklı güvenle ve orada sürekli diyalogla başlar. COP31 başkanı olarak biz de ilk günden itibaren Bonn'dan Londra'ya, İstanbul'dan Çin'e hemen hemen her yerde aynı cümleyi tekrar ettik. Ben gençleri yalnızca gelecekte iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşacak bir kesim olarak görmüyorum. Ve asla da görmeyeceğim. Ben gençleri bugünün çözüm ortakları olarak görüyorum ve öyle de görmeye devam edeceğim.
1: Bakan Murat Kurum'un açıklamalarını ekranlarınıza getirdik bir bölümünü. Önümüzdeki moderatör kuşaklarında da dikkat çeken noktaları, detayları, ayrıntıları izleyebilirsiniz. Bu arada bakan da değindi konuşmasının başında Nepal'de yaşanan felakete. Biz de Nepal'de olan bitenle devam edelim. Çarşamba günü büyük bir afet yaşandı Nepal'de ve ölü sayısı 489'a yükseldi. Sayının maalesef ki daha da artmasından endişe ediliyor. Bugün de sel alarmı verildi çünkü bu kez Tibet'te bir göl taştı. Çinli yetkililere göre Nepal'deki heyelandan sonra oluşan bir set gölü bugün taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlilerine de dikkatli olun çağrısı yapıldı. 3 saat kadar sonra herkesi rahatlatan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı verildi. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü. Aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamıştı. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altından ve mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Ölü sayısı ise 489'a yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine de büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 1/3'ü eridi.
2: Çubuk 5万立方米冰屑汇入堰塞湖，将来。

0: Samsun'a gidelim şimdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Mülki Erkan şehit aileleri gazilerle birlikte şehitlikte bir araya geldi. Şehitler için dualar edildi.
1: Eller semaya açıldı, şehitlerin ruhuna ülkenin birlik ve beraberliği için dualar edildi. Şehitlikte hüzünlü ve gururlu bir buluşma yaşandı.
2: İçimiz buruk, gerçekten. Ama hep bir araya getiren bütün komutanlarımız, valimiz, Allah hepsinden razı olsun, bir araya geldik. Ben onları da görünce

0: Çok mutlu oluyorum. Ama diyecek hiçbir şeyim yok, boğazım düğümleniyor. Çok özledim oğlumu.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Mülki Erkan, şehit aileleri gazilerle birlikte şehitlikte bir araya geldi.
2: Resulina Muhammedin ve ala alihi.
1: Kıranköy ve Asri Mezarlık'taki şehitlikleri ziyaret etti, şehitlerin ruhu için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Okunan duaların ardından mezarlara karanfil bırakıldı. Bu sırada mezarlıkta bulunan şehit piyade er Umut Bulut'un annesi Gülbahar Şayıroğlu ise hüzünlü anlar yaşadı.
0: Çok özledim oğlumu. Umut olmadan nasıl geçecek? Anneler gününde ilk önce o gelirdi. Kır çiçekleri getirirdi. Nasıl geçecek? Sofralarım boş. Bir de kızım vefat etti Gülay'ım. Bomboşum, sofram daha çok boşaldı. Daha buruk, daha acılı, daha üzüntülü. Allah'a şükür olsun bir oğlu var. 15 yaşına geldi, büyüdü. Onu, işte onu sarıyoruz. Arada sırada gördükçe. Ne yapalım? Ciğerlerimiz yanıyor yavrum.
1: Zafer Bayramı kapsamında Samsun'daki tüm şehitliklerde benzer programlar düzenlenirken Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif ve Hatim duası yapıldı.
2: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve onun silah arkadaşlarıyla birlikte.
3: Türk dizileri Türkiye'nin küresel tanıtımında önemli bir güç haline geldi. Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programı İstanbul'da gerçekleştirildi. Sektörün uluslararası başarısı ve Türkiye'nin kamu diplomasisine katkısı ele alındı. Gelecek dönem için ortak yol haritası da değerlendirildi.
4: Türk dizilerinin küresel başarısı İstanbul'da düzenlenen programda masaya yatırıldı.
5: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak biz de bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirmeyi stratejik iletişim ve kamu diplomasisi çalışmalarımızın merkezinde görüyoruz. Devletimizin ilgili kurumları da sektörümüzün yanında güçlü biçimde yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın bu alandaki üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetler için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında Türk dizilerinin uluslararası alandaki etkisi, Türkiye'nin tanıtımına ve kamu diplomasisine katkısı ele alındı.
6: Toplam 8 mini dizi yayına almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaştık. Rakamlar erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü söyle gerek bırakmadan ortaya koyuyor.
4: 170'ten fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin Türkiye'nin dünyadaki algısına önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Programda kamu, sektör ve akademi temsilcileri bir araya geldi.
5: Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir.
4: Hedef Türk dizilerinin ulaştığı geniş kitleyi Türkiye'nin kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımı açısından daha güçlü bir avantaja dönüştürmek. Bugünkü buluşmayla birlikte kamu kurumları, sektör ve akademinin işbirliğiyle Türk dizilerinin küresel etkisinin arttırılması ve Türkiye'nin dünyadaki anlatısının daha güçlü hale getirilmesi amaçlandı.
7: Nalar nalar, kız sen benim olsan nalar.
3: Gelin şimdi şöyle bir yeşil sahalara da bakalım. Türkiye için söz konusu futbol olunca biliyorsunuz hayat duruyor, sokaklar boşalıyor. Ve UEFA Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş'la UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Hem rakipleri öğrenelim hem de gruptaki şanslarını haber müdürümüz Kahraman Poyrazoğlu telefon attığımızda. Kahraman merhaba.
8: Pelin merhaba.
3: Hayatın duracağı günler geliyor tabii. O heyecan başlıyor. Şimdi hem Beşiktaş hem Trabzonspor'un rakipleri ve gruptaki şansları nedir? Elindeki bilgiler ve senin değerlendirmelerin.
8: Hemen başlayalım. Tabii yani yerelliklerde heyecan yaşanıyor ama Türkiye'den Avrupa'ya bu taşındığı zaman daha büyük bir coşku yaşıyoruz hepimiz. Şimdi Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Aslında biz kura çekip

0: Günden önce hani kendi aramızda yaptığımız sohbette de şunu vurguladık. Şampiyonlar Ligi kurası gibi dedik. Çünkü çok güçlü takımlar vardı. Güçlü de rakipler geldi Beşiktaş'a. Bir kere iki Alman takımı var. Biri Bayer Leverkusen, diğeri de Hoffenheim. Bu iki takımla da deplasmanda oynayacak Kara Kartallar. Onun dışında yine Marsilya, Fransız temsilcisi, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden biri. Zorlu bir İskoçya deplasmanı bizi bekliyor. Celtic'le oynayacak Beşiktaş. Union Saint-Gilloise, Belçika futbolunun köklü kulüplerinden, özellikle son 5-10 yılda ciddi yatırımlar yapan ve Avrupa'da boy gösteren ekiplerden biri. Ama özellikle burada parantez açmamız gereken takım tabii Crystal Palace. Crystal Palace Premier Lig temsilcisi. Dolayısıyla Premier Lig'in hani bugün en zayıf takımını da bu gruba koysaydık yine en iddialı takımlardan biri olurdu. İki de kritik eşleşme var Beşiktaş'ın. Biri Rum temsilcisi Omonia, Rum kesimi temsilcisi. Diğeri de İsrail'den Hapoel Berşeva var. Şimdi bu iki takımla tabii ki oynayacağımız maçlarda tüm dünyanın gözü buraya çevrilecek. Çünkü İsrail'le zaten son süreç biliyorsun biz ne kadar sporu konuşsak da onlar işin içine siyaseti de dahil ediyorlar. Bu maç İstanbul'da oynanacak ama İsrail temsilcisi bunun İstanbul'da oynanmaması için hani muhtemelen elinden ne geliyorsa onu da yapacaktır. Onun da altını çizelim. Ben Beşiktaş'ın şansını yüksek görüyorum bu grupta. Ama zor takımlar var, zor rakipler var. Beşiktaş da bu sene ciddi bir yatırım yaptı. Bunun karşılığını alacaktır diye düşünüyorum. Hızlıca Trabzonspor'a bakalım. Trabzonspor'da da bir Alman temsilcisi var. Onlar konferans liginde tabii mücadele ediyorlar. Freiburg var. Sırbistan'dan Kızıl Yıldız. Finlandiya'dan Kups var. İskoçların yine köklü takımlarından Hart. Jablonec var. Jablonec de Çek Cumhuriyeti'nin son yıllarda yükselen takımlarından biri. Ve Bulgaristan'dan da CSKA Sofya bir diğer rakibimiz. Tabi Trabzonspor deyince şimdi sen de biliyorsun, yayınlarda da paylaştın. Bir Muhammed Salah gerçeği de var tabii ki. Şimdi Salahlı kadrosuyla Trabzonspor'un da bu 6 rakip içerisinde ben ciddi bir puan toplayıp konferans liginde bir üst aşamaya geçeceğini düşünüyorum. Yani gruplar zor, kolay değil tabii ki. Önemli rakipler var ama takımlarımıza güveniyoruz. Umarım hem Fenerbahçe hem Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'la bu sene Avrupa'da bol bol güzel haberler yapmak nasip olur bizlere de.
1: Teşekkür ediyoruz Kahraman. Haber müdürümüz Kahraman Poyrazoğlu'na teşekkür edelim. UEFA Konferans Ligi'nde de kurallar çekildi dedik. Avrupa Ligi temsilcimiz Beşiktaş, bir diğer yandan Konferans Ligi temsilcimiz Trabzonspor. Rakipleri ve şansları neler diye Kahraman'a sorduk. Hem değerlendirmeleri hem de bilgileri aldık. Şimdi Mersin'e götüreceğiz sizi. Mersin'de Yavru Deniz Kaplumbağalarının Akdeniz'e uzanan zorlu yolculuğu sürüyor. Bu yolculuk sürerken yuvaların yaklaşık %80'inde çıkışlar tamamlandı. Uzmanlar yavruların elle denize taşınmasının yarar yerine zarar verdiğine dikkat çekiyor.
2: Mersin'de koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak Akdeniz'in mavi sularına ulaşma mücadelesi devam ediyor. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda izleme, koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz kaplumbağalarının %80'inde çıkış tamamlandı.
3: Şu anda deniz kaplumbağaları yuvadan çıkış yapmaya başladı. Aşağı yukarı yuvaların %80'lik bir kısmı tamamlanmış bulunmakta. Geri kalan yuvalardan da yavru çıkışlarını önemli takip ediyoruz.
2: Yavru çıkışlarının başladığı kumsalda yuvalar ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilirken denize ulaşmaya çalışan yavruların karşısına çıkan plastik ve katı atıklar da temizleniyor.
3: Deniz kaplumbağaları yuvalarını kazmamaları ya da bir deniz kaplumbağası gördüğünde ışıkla müdahale etmemeleri, elle denize taşımamaları gerekiyor. Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren, gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar.
1: Ve artık moderatöre burada noktayı koyalım. Ben sizlere veda ediyorum. Saat başındaysa İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.

0: ortak yemitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
1: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
2: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine

0: 709 lira. Hemen de Smart'a.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da. Garanti bebele
7: aaa! Oğlum bırak şu telefonu.
8: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
9: Okullar açılıyor.
8: Evet. Okul masrafları da gelecek.
10: Merak etme. Garanti BBB Mobil'den avans hesapla hallederiz.
11: Tabii ya.
12: Siz de Garanti BBV Mobi'den avans hesap açın 3 aya var.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun, Pazar 21.15'te 24'te.
1: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Adliye gündeminden sıcak gelişmeler var. Aslında gün boyunca da birçok takip ettiğimiz haber vardı. Onlarla ilgili bir yayına başlayacağız diyebiliriz. Bayrampaşa Eski Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında bir iddianame hazırlanmış vaziyette. Peki hangi cezalar isteniyor? Bunu soracağız. Aynı zamanda Manifest grubunun kurucularından Tolga Akış ile ilgili olarak da bir tutuklama talebi var. Bu da gündemimizde. Ama önce Hasan Mutlu iddianamesine bir bakalım isterseniz. Bayrampaşa Belediyesi'ndeki usulsüzlük, yolsuzlukla ilgili olarak suçlamalar söz konusuydu ve kendisi biliyorsunuz daha önce tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Şu an 24 muhabiri Ada Kahraman telefon attığımızda ve sıcak gelişmenin detaylarını bizimle paylaşacak Ada.
1: İbrahim Güneş, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında iddianame hazırlandı. Soruşturma kapsamında şüpheli Hasan Mutlu ve 77 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

0: bir iddianame kapsamında bir suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli bulunuyor. Suçlamalara baktığımızda şüphelilere rüşvet, zimmet, irtikap, ihale, fesat, karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine sebep olma, çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından dava açıldı. Tabii burada bu soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tutuklanmıştı, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bununla birlikte savcılık bu soruşturma sonunda bir iddianame düzenledi. İlerleyen günlerde eğer iddianame kabul edilirse Hasan Mutlu ve 77 şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Tabii bu soruşturma kapsamında 13 Eylül 2025'te Bayrampaşa Belediyesi odaklı İstikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihale fesat karıştırma iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilen 45 kişiden belediye başkanı Hasan Mutlu dahil 26 kişi tutuklanmıştı. 19 kişi ise adli kontrol koşuluyla salıverilmişti. Tabii bununla birlikte tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu da görevden uzaklaştırılmıştı İbrahim Güneş.
1: Ada Kahraman, bir de adli gündeminde bugün bir de manifest grubuyla ilgili mesele var. Tolga Akış menajeri olarak görünüyor bu manifest grubunun. Orada neler oluyor? Onunla ilgili de bizimle son bilgileri paylaşabilir misin? Neyle suçlanıyorlar? Neden gözaltına alındı? Tutuklanma istemediğinin sebebi nedir?
0: İbrahim Güneş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün burada Tolga Akış müstehcenlik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve uyuşturucu madde kullanımı suçlarından gözaltına alınmıştı manifestin grubu kurucusu. Aynı zamanda menajeri Tolga Akış. Tabii bugün adliyeye sevk edildi kendisi ve savcılık kendisi hakkında tutuklama talep etti. Yani Tolga Akış tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Akış, müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etme suçlamasıyla suç ceza hakimliğine sevk edildi. Tabii savcılık sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde çok sayıda konser organize ettiğinin tespit edildiği belirtildi. Bununla birlikte aynı zamanda müstehcenlik kavramının yalnızca çıplak veya bedenin görünürlüğü üzerinden değerlendirilemeyeceğini belirtti. İçeriğin bütünlüğü, sunuluş biçimi ve ulaştığı kitlenin de dikkate alınması gerektiği kaydedildi savcılığın sevk yazısında. Özellikle çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişim üzerindeki etkinin değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi savcılığın sevk yazısında. Aynı zamanda soruşturmaya konu paylaşımların çok sayıda kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığı belirtildi. Savcılık ayrıca söz konusu içeriklerin çocuklar ve gençler tarafından herhangi bir filtreleme mekanizması olmadan doğrudan erişilebilir olduğuna da dikkat çekti sevk yazısında. Tolga Akış'ın grubun eylem ve hareketlerinden sorumlu olduğu değerlendirildi. Söz konusu içerikleri basın, yayın ve diğer yayın araçları üzerinden geniş kitlelere sunulduğu yönünde tespitte bulundu. Tabii bu kapsamda yani Tolga Akış gözaltına alındı. Sabah saatlerinde kendisi adliyeye sevk edildi. Daha sonra da savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra da nöbetçi suç ceza hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi İbrahim'dir.
1: Ada Kahraman, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ve devam edelim efendim. Yargı gündeminden yine bir haberle devam edeceğiz. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminde hainlerin yuvalandığı noktalardan biri Akıncı Üssü'ydü ve darbe girişiminin kritik sivil isimlerinden biri de Adil Öksüz'den sonra ikinci sırada gelen Kemal Batmaz'dı. Kendisi gibi FETÖ'cü olan kızı gözaltına alındı efendim. Zira FETÖ'nün güncel yapılanması yönelik bir operasyonda kendisi de kadrolar arasında görünüyordu. İstanbul ve Muğla'da 4 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul'da Esma Batmaz, Muğla'da ise KHK ile ihraç edilen eski savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital delile el konuldu. Yani özetlemek gerekirse FETÖ'cüler tutuklanıyorlar, cezaevine konuyorlar ama bayrağı arkalarından gelen çocuklarına devrediyorlar gibi görünüyor.
2: Babası 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeydi. Kızı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da sabah saat 5.45'te düğmeye basıldı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada İstanbul'da 3, Muğla'da 1 adresli operasyon düzenlendi.

0: İstanbul'daki adreslerden birinde yakalanan isim Esra Batmaz'dı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı. Kemal Batmaz darbe girişimi gecesi Akıncı üssünde yakalanmış, FETÖ'cü Adil Öksüz'le birlikte darbe girişiminin sivil yöneticilerinden biri olarak yargılanmış ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Operasyonun ikinci adresi Muğla'ydı. Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak görev yaparken KYK ile ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da burada yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İnceleme sürüyor. Soruşturmada iki isim daha aranıyor. 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın'la Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası iddianamesinde anlatılanlar, tanıkların mahkemedeki beyanları bir kez daha belgelendi. İtirafçıların duruşmalarda Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattıkları şimdiye kadar İmamoğlu yandaşlarının dava siyasi söylemlerini de boşa düşürüyor.
2: İmamoğlu suç örgütü davasında tanıklar mahkemede konuştukça, İmamoğlu ile yüzleştikçe gerçekler bir kez daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu ve Yeni Parti'nin dava siyasi iddiası çöküyor. Davada son günlerde konuşan iş adamları ve sanıkların anlattıkları koroyu susturdu. İş adamları ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan isimler, Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Rüşvet veren iş adamlarının ve etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerin kürsüye çıkmasıyla İmamoğlu ve ekibinin şimdiye kadar yapmaya çalıştığı algı çalışması da yıkıldı. Mahkemede sunulan 84.8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti. İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız'ın duruşmada anlattıkları İmamoğlu ve destekçilerini susturdu. Yıldız 2019'da İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve yıllarca İmamoğlu ile çalıştığını belirterek belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, imar süreçleri ve afiyat sahaları üzerinden işleyen kayıt dışı para ve komisyon sistemini tüm detaylarıyla anlattı.
3: Benim de ifadelerim ortada, iddianamedeki bütün ifadelerim ortada.
2: Yıldız mahkemede Cebeci afriyat sahasındaki kaçak dökümlere göz yumulması işinde Ekrem İmamoğlu'nun %50 gayri resmi ortak olduğunu, Fatih Keleş'in kendisine bizzat hisseler bizde dediğini aktardı. Metro ihalelerinden %7, Bebek Otel'deki pazarlıklarla da reklam ihalelerinden %10 komisyon alındığını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş ise sanık kürsüsüne çıkıp 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler kapsamında toplam 84 milyon 857 bin 500 lira kayıt dışı ödeme yaptığını iddia etti. Banka dekontları ve ETS kayıtlarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Aktaş paraların belediyenin resmi hesaplarına girmediğini, nakit çekilerek aracılar vasıtasıyla havuz adı verilen yapıya aktarıldığını iddia etti. Sanık iş adamı Cemal Üneş, inşa ettiği binaların ruhsat ve iskan onay süreçlerinin kasten tıkatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve ruhsat işlemleri karşılığında da kendisinden para talep edildiğini anlattı. Üneş, mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan yüzleşti. İmamoğlu'nun kendisine "Benden emin misin? Ben senden para istedim mi?" diye sorması üzerine, "Seçim harcamaları için merkeze para yatırmamı istediniz. Param olmayınca da bizi Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirip senet imzalattınız," dedi. Suça iştirak etmediğini, aksine şantaj ve baskı altında mağdur edildiğini söyledi. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş adamları Muzaffer Beyaz ve kardeşi Seyfi Beyaz, belediyedeki imar, ruhsat ve iskan süreçlerinde karşılaştıkları milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarını detaylandırdı. Seyfi Beyaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu ve iş ortağı olarak bilinmesine rağmen bütün kirli düzeni ifşa eden isimler arasında yer aldı. Muzaffer Beyaz'ın itiraflarına göre, bakın.

0: Köy Koşu Caddesi'ndeki projesi için kendisinden talep edilen 3 milyon doları ödemediği için arsasının 1/3'ünün yeşil alana çevrildiğini söyledi. Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için Murat Çalık'ın talebiyle 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini açıkladı. İskan alabilmek içinse Adem Soytekin'in firmasına ödenen 3 milyon dolarlık rüşvetin hak ediş kılıfı altında gizlendiğini bildirdi.
1: Aslına bakarsanız İmamoğlu suç örgütü davasında artık mızrak çuvala sığmıyor. Zira her ne kadar işte İmamoğlu medyası bugüne kadar bir algı dünyası oluşturmaya çalışsa da mahkemeler elindeki delillere, itiraflara ve tabii ki dosyadaki bilgilere göre hareket ediyor. Bunu da hep beraber görüyoruz birçok davada olduğu gibi. Şimdi özetle durum şu gibi görünüyor. Yani hala muhalif medya ya da İmamoğlu medyası bu dosyada işte İmamoğlu'nun mağdur rolünde olduğunu iddia ediyorlar ama onların iddiasına göre 70 civarında itirafçı toplanmış kendi aralarında ve işte bunu biz bitirelim diye bir karar almışlar ve sürekli olarak da bu ekrana yansıyan iddialarda bulunmuşlar gibi. Yargı gereğini yapacak elbette ama net olarak şunu söyleyebiliriz. Bugün artık davadan yansıyanlara baktığımızda İmamoğlu medyası ya da Saraçhane medyası davan içeriğini değil de İmamoğlu ağladı, İmamoğlu sinirlendi, dürbünle bile biz işte burada oturduğumuz yerden adaleti göremiyoruz gibi yayınlar yapmaya başladılar. Oysa dosyanın içeriğine, konuşulanlara ve tabii ki ortaya atılan iddialara verilen cevaplara bakmaları gerekiyordu. Takdir Yüce Türk Yargısı'nı elbette biz de takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi dikkat çekici bir haberi paylaşacağım sizlerle. Zira İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaş var ve bunlar tuzağa düşürülmeye çalışıldı. Nedir mesele? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin web sayfasının bir benzerini klonlayarak yapıyorlar. Siz de tabii doğal olarak İstanbul kart çıkaracağım, 25 lira para ödeyeceğim diye sisteme bilgilerinizi giriyorsunuz. Sonrasında ise aslında dolandırıcıların tuzağına düştüğünüz ortaya çıkıyor. İstanbul'da 87 kişi bu tuzağa düştü ve hesaplarındaki paraları çalındı.
2: Siteyi klonlayıp 87 kişiyi dolandırdılar. 25 lira ödeyeceklerini sanarken binlerce lira kaybettiler. Dolandırıcıların tuzağa düşürdüğü vatandaşların şikayetleri üzerine gerçek ortaya çıktı. Mavi kart ve anne kart başvurusu yapmak isteyen mağdurların kart bilgileri saati %100 ele geçirildi.
3: Dolandırıcıların yeni yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Kart sitesini klonladılar ve 87 kişiyi milyonlarca liralık zarara uğrattılar.
2: Kullanıcıların onayladığı SMS doğrulama kodlarındaki tutar oyunuyla bir mağdurdan 42 bin lira, bir diğerindense 874 euro çekildiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu operasyon için harekete geçti. Siber polisleri halkı milyonlarca lira zarara uğratan çetenin peşinde. Adliyede ifade veren mağdurlar sitenin gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu belirtti.
3: İşte dolandırıcıların bu oyunlarına düşmemek için kişisel bilgilerimizi verdiğimiz internet sitelerini kontrol etmekte fayda var. Aksi takdirde kendi elimizle taklit edilmiş veya klonlanmış sitelere vereceğimiz bilgilerle kolaylıkla kişisel bilgilerimizi dolandırıcılara kaptırabiliriz.
2: Kullanıcıların mağdur olmaması için banka mesajlarındaki firma adlarının kontrol edilmesi isteniyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri ve başsavcılık firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
1: İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış beraberinde trafik kazalarını getirdi. Takip mesafesini koruyamayan sürücüler zincirleme kazaya sebep oldu. Üsküdar'da ise kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları vardı.
2: Bir anda bastıran sağanak şaşırttı. Kayganlaşan yol kazaları beraberinde getirdi. İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağış kısa sürede etkili oldu. Sağanak pek çok ilçede caddeleri doldurdu. Gök gürültüsü zaman zaman geceyi aydınlattı. Yağış sonrası kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı. Kazalar peşi sıra geldi. Esenyurt-Tem bağlantı yolunda cam pazarı yaşandı. Kamyonet seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücü aşağı inerek yardım bekledi. Üsküdar'da ise takip mesafesini koruyamayan sürücüler kazaya karıştı. 3 araç birbirine girdi. Neyse ki yaralanan olmadı. Trafik bir süre Üsküdar yönüne doğru kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Merter'deki kazada ise ekipler yolun yeniden açılması için seferber oldu. İşe gidiş saatinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
1: Adana'da yerel yönetime dair şikayetler söz konusu efendim. Zira bozuk ve çukurlarla dolu yollar mahalle sakinlerini isyan ettirir. Sokağa halı serip yolu suluyorlar ve CHP

0: Böyle Seyhan Belediyesi'ne tepki gösteriyorlar. Biz hizmet bekliyoruz, siyaset değil mesajı veriyorlar.
1: Bak, evimizde halı kalmadı. Sere sere bir hal olduk.
2: Kat.
1: Evimizde halı kalmadı.
3: Ne yapacağımızı şaşırdık. İnsanlar artık yoruldu. Biz yorulduk.
2: Adana'da büyük şehirden çıkarsın var. Adana köy. Büyük şehirden.
4: Çukur'dan, Toz'dan isyan ettiler. Halıyla çare bulmaya çalıştılar.
3: Çukurlar, halılar her gün bu haldeyiz. Pislikten, tozdan yatamıyoruz. İnsanlar evdeki halılarını indiriyor.
2: Halini görsün yani.
4: Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde çukurlu ve tozlu yollardan isyan eden mahalle sakinleri CHP'li Seyhan Belediyesi'ne tepki gösterdi.
5: Bizim rezilliğimiz hiçbir yerde yok.
2: Hizmet bekliyoruz arkadaş. O zamanı gelip de bizden oy istemesinler.
6: Bize hizmet verilsin ya. Başka tamam CHP boşsa boş. O boşsa boş. Bir iktidar partiden birini getirsin. AK Parti'den birini getirsinler belediyeye. Görün bakın hizmet nasıl olacak.
4: Mahalleli her gün kapısının önünü sulayarak tozu engellemeye çalışsa da bu çaba yetersiz kalıyor.
2: Sulamadan evin içine giremiyorum de. Ya evin içine bırak, sokakta kimse geçemiyor ki. Evimizden vazgeç.
3: Seçim zamanı oy verdi ya. Hani gelsin hadi baksınlar abi, mahallenin haline baksın, insanlara baksın. Evet.
4: Sakinler yolların sürekli kazılmasına rağmen asfaltlanmamasından dert yanıyor.
5: Bir yol deştiler, yaptılar. Arkasından bir ay sonra sürmedi, bir daha yolu deştiler. Ne döşüyorlar biz de anlamıyoruz.
6: En kırsal yerlere gidin, o dağ yollarına yollar yapılmış, şu semtte, şu merkezdeki olan şeye bakın.
4: Vatandaşlar şimdi CHP'li Seyhan Belediyesi'nin görevini yerine getirerek yolları asfaltlamasını bekliyor.
5: Belediye bir şey yapmıyor ki bize. Bize hiçbir şey yapmıyor belediye.
1: Meseleyi bir de var.

Çarşamba günü büyük bir afet yaşayan Nepal'de ölü sayısı 547'ye yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Ayrıca bugün yeniden sel alarmı verildi çünkü bu kez de Tibet'te bir göl taştı. Çinli yetkililere göre Nepal'deki heyelandan sonra oluşan bir Set gölü bugün taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlilerine dikkatli olun çağrısı yaptı. 3 saat sonra herkesi rahatlatan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi duyurusu yapıldı. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı alındı. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüş, aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamış ve çarşamba günü büyük bir felaket yaşanmıştı. Devasa heyelan ve sel vadedeki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altında kaldı, mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ölü sayısı 547'ye yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile ise evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine de büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Çin'de de 5 can kaybı var. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma sebebiyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 3'te 1'i eridi. 西部战区空军无人机实时回传画面显示，受灾区域附近。Kıbrıs'ta ise ne yazık ki Rumlar amacına ulaştı. Barcelona Futbol Kulübü dünyanın birçok ülkesinde genç futbolcu yetiştiren Barça Akademi Okulu'nu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kampını Güney Kıbrıs Rum yönetiminin baskısı sonrası iptal ettiğini duyurdu. Barça Akademi Eylül ayında 2 hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi'ne kamp düzenleyecekti. Kıbrıslı Türk gençlere eğitim verilecekti. Kamp planı kulübün internet sitesinden yayınlanmıştı. Yeri de Kuzey Kıbrıs olarak duyurulmuştu. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki ırkçı Elen Partisi bunun üzerine harekete geçti. Çeşitli girişimlerde bulundu. Rum Futbol Federasyonu Başkanı da İspanyol mevkidaşına protesto mektubu gönderdi. Girişimlerin ardından Barça kamp planını iptal ettiğini duyurdu. Elen Partisi girişimi hedefimize ulaştık açıklamasıyla paylaştı.

0: Soykırımcı İsrail ise Suriye'de kışkırtma saldırılarına devam ediyor. İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ili kırsalında yine saldırılar gerçekleştirdi. İsrail işgal güçleri Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Bilika köyüne askeri araçlarla girdi. Askerler bölgedeki bir köyde arama yaptı. Bu kadarla da kalmadılar. İsrail güçleri Şam'ın batı kırsalındaki iki beldeyle top ateşi açtı. Saldırıları İsrail devlet medyası duyurdu. Şam'dan henüz bir açıklama gelmedi. İran Savaşı'nda 6 ay geride kaldı. 6 ayın sonunda ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail hesapları tutmadı. Rejimi devirme, nükleer programı yok etme hedefleri şu an için uzak gibi görünüyor. Yerini Hürmüz Boğazı'nı açabilme çabalarına bıraktı. Yani bir anlamda el düşürdüler. İran'sa ağır darbe alsa da Hürmüz'ün kontrolü konusunda ciddi bir stratejik kazanım elde ettiği düşüncesinde.
1: 6 ay geride kaldı. ABD ve İsrail İran'a saldırılara 28 Şubat'ta başlamıştı. Trump ve Netanyahu 4-5 haftada sonuç almayı umuyordu. Kısa sürede sonuç alma hesapları tutmadı. Cephe nükleer programdan Hürmüz'e kaydı. İran tarihinin en ağır darbelerini aldı. Ali Hamenei öldü. Devletin üst yönetim kademesinden birçok kişi hayatını kaybetti. Altyapı tesisleri dahil pek çok yapı ağır hasar gördü. Buna karşılık 6 ayın sonunda İran yönetimi ayakta. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret normalleşmiş değil. Washington askeri operasyonlarla ulaşamadığı stratejik sonuçları yaptırım ve ekonomik ablukayla elde etmeye çalışıyor. Önümüzdeki sürece dair de belirsizlik hakim. Yakında bir uzlaşma görünmüyor. Günün sonunda ABD İran'da rejimi devirmek ya da nükleer programı tamamen yok etmek yerine Hürmüz'ü yeniden açmaya çalışmakla uğraşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri baskıyı kalıcı bir idari statüye dönüştürmeye çalışıyor. Bu da Tahran adına en büyük kazanım olarak görülüyor. Daha da ağırlaşan ekonomik yaptırımların bedelini ise halk ödüyor.
2: İran şu anda askerlerin maaşını ödeyemiyor. Büyük sıkıntıdalar. Çok küçük bir kapasiteleri var. Geçen sene Boğaz'dan 24 gemi geçirdik. Sürekli geçiriyoruz. Açıkça söylüyorum, meseleyi askeri olarak tamamen çözdüğümüz anlamına gelmiyor ama... Boğaz açık. Hürmüz Boğazı açık. Kontrol bizde ve ablukamız da var. İran ablukadan hiçbir şey geçiremiyor.
1: Trump'ın Tahran'a yönelik tacizkar açıklamaları sosyal medyadan da sürüyor. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia ettiği bir görsel yayınladı. Bir de Boğaz'daki mayınlar meselesi var. İran her ne kadar yalanlasa da ABD tarafı mayınların temizlendiğinde ısrarcı. CENTCOM komutanının sözleri ise aslında Boğaz'daki tüm mayınların temizlenmediğine işaret ediyor.
3: Boğaz'ın uluslararası denizcilik hatlarında İran devrim muhafızları tarafından aylar önce döşenen deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Boğaz'daki uluslararası transit rotaları Amerikan ordusunun muazzam çalışması sayesinde İran deniz mayınlarından arınmıştır.
1: Trump Tahran'a karşı büyük bir zafer kazandıkları söylemini sürdürüyor. Müzakereler için acele etmediklerini belirtiyor. Bir yandan da Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi bölgede faaliyet gösteren USS George Washington'ın yerini alacak. Görevi en az 7 ay sürecek. Öte yandan İran Savaşı'nın ABD ordusunu derin bir finansal krize sürüklediği iddia ediliyor. Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Haberi İngiliz The Guardian gazetesi elde ettiği belgelere dayanarak verdi. Ayrıca ABD-İsrail ortak operasyonlarının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtiliyor. İran'ın misilleme saldırılarınınsa Orta Doğu'daki stratejik üslere zarar vererek askeri bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor. İran'dan gelen karşı açıklamalar da oldukça sert. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı konuştu. Deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını söyledi. ABD'nin askeri ve ekonomik baskılarına tarihe geçecek bir cevap vereceklerini belirtti. Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu yineledi. Tamamen açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD ve İran arasında daha önceki görüşme sürecinde Pakistan arabulucuydu. Son haftalarda ise geri çekilmiş görünüyor. Şimdi de Katar devreye girdi. Katar Başbakanı Perşembe günü Tahran'daydı. İranlı yetkililerle görüştü. Batı basınındaysa dikkat çekici bir başka haber var. Alman basınına göre Almanya ve Türkiye Hürmüz Boğazı için ortak bir diplomatik girişim başlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johann Wadephul toplantı organize edecek. Görüşmeye Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları da katılacak.
0: Ve gelelim biraz gündemin gölgesinde kalan ama aslında çok kritik bir başlık olan internet bağımlılığı meselesine. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta'ya karşı açılan davada davacı taraf bir zafer kazanmış gibi görünüyor. Meta 18 milyar dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Peki bu ne anlama geliyor? Konuğumuz var, Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Selma Tunay Kamer bizimle. Sayın Kamer, hoş geldiniz yayınımıza. Çocukları internet bağımlısı yapmak için kullanılan özel sistemler mi varmış? Ne oluyor? Biraz bize bu davayı anlatsanız, bizim de tabii ülke olarak buna karşı almamız gereken önlemler var mı? Hani Amerikalı kendi çocuğunu düşünüyorken bizim de kendi çocuklarımızı düşünmemiz gerekir. Ne oluyor, bu 18 milyarın sırrı ne?
4: Şimdi şöyle, bu aslında bir itiraf. Yani Meta tarafından çocukları bağımlı yaptığı, hatta dijital bir kuşatma yaptığını kabullendiğinin bir göstergesi. 17 milyar bizler için çok büyük rakamlar ama düşündüğünüzde 2025 yılında Meta 201 milyarlık gelir elde ettiğini açıkladı. Onun için aslında çok ufak rakamlar. Şimdi burada temel mantık şu, yani dijital platformların temel mantığı reklam gelirleriyle para kazanmak. Dolayısıyla seni, beni, çocuğumu ya da uzaktaki bir çocuğu, gelişmekte olan bir çocuğu, yetişkini umursamıyor. Yani algoritmalar ne kadar çok bizi bu platformlarda tutuyorsa o kadar çok reklam gelirleriyle ve para kazanıyorlar. Dolayısıyla zaman zaman bu gündeme geliyor. Bununla ilgili neler yapılabilir? Hep topu taca attı. Biz size daha önceki yayınlarda da benzer konuları konuştuk. Ne yapıyor? Ebeveyn kontrolüyle ilgili ebeveynlere sorumluluk atıyor. Veya diyor ki hukuki düzenlemelerinizi yerine getirin. Ona göre bir takım biz düzenlemeleri hayata geçirelim deyip yani devletlere ya da yöneticilere bir takım pas atıyor. Siz bunları yaparsanız ben yaparım gibi. Şimdi bakıldığında yani bu süreçlerde bu tür şikayetler açığa çıktığında veya hukuki davalar açığa çıktığında Meta veya benzeri dijital platformlar, sosyal medya şirketleri hiçbir zaman tüm sorumluluk bende demiyor. Şu an için de demiyor. Yani uzlaşmayla aslında bir nevi az önce söylediğim bir itiraf var ama tam anlamıyla suçun kendinde olduğunu söylemiyor. Ne yapacak? Belli kısıtlamalar getirileceğini söylüyor. Bu kısıtlamalar getirildiği takdirde çocukların daha az etkileneceğini söylüyor. Şimdi ben yapay zeka çalışmaları koordinatörüyüm. Uzun yıllarda dijitalleşme ile ilgili çalışan bir akademisyenim. Şimdi ben bunu hep şöyle söylüyorum. Diyorum ki Meta ebeveyn kontrol panelleri geliştirerek tamamen topu taca atıyor. İstediği takdirde bununla ilgili donanımı, yazılımı var. Yani filtreleme özelliği, aklınıza ne geliyorsa veya yaş kısıtlaması ile ilgili her türlü panelin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar, çocukların önüne çıkacak hangi içerikler veya yani hangi unsurlarla çocukların karşılaşıp karşılaşmayacağını filtreleme ile ilgili tüm çalışmaları yapabilecek yeterliliğe sahip. Ama bugüne kadar dediğim gibi hep topu taca attı. Yani gündemden ayrılmak için hep uzlaşma yolunu tercih etti ve gündemden ayrıldı. Peki, kendi kar elde etmeye devam etti. Peki, bu tüm ülkelerin sorunu.
0: Peki Sayın Kamer, sadece mesela çocukların ekran üzerinde, ekran karşısında uzun süre tutulması, bu algoritmalarla işte orada bağımlı hale getirilmesi mi? Yoksa çocukların hani ruhsal, kişisel gelişimleri, kişilik gelişimleriyle ilgili sorunlardan da bahsediliyor mu? Çünkü bazı yorumlar da artık bunun hani ülkelerin geleceği açısından bir ulusal güvenlik meselesi haline geldiğini iddia edenler de var. Siz bu anlamda nasıl değerlendirme yaparsınız?
4: Şimdi bakın, kendi kararını vermede dahi zorlanan bir çocuk ya da genç bu platformları kullanırken nasıl karar verecek? Bunu düşünmek lazım. Yani riskleri tam olarak nasıl kavrayacak? Şimdi şöyle söyleyelim. Gelişme çağındaki çocukların örneğin algılama, analitik düşünme, hatta muhakeme yeteneklerinin algoritmalar tarafından felç edildiğini sıklıkla her ülkede dile getiriyor. Bunlar yapılıyor. Bizim ülkemizde de bunu biz çok yoğun bir şekilde tartıştık. Hatta kültürüne yabancılaşma, daha da ileri gidiyorum, kimliksizleşme, hatta cinsiyetsizleştirme, şiddetin sıradanlaşması, dezenformasyon, bunu biz yıllarca konuştuk. Dijital manipülasyonlara açık gelme riskini beraberinde getiriyor. Sadece olay bağımlılık değil. Yani çocuğu iki saat daha az tutacağız, tüm her şey bitiyor mu? Sosyal medya tertemiz mi oluyor? Hayır. Bu dava içerisinde bunlar da var zaten. Bununla ilgili de önlemleri alacağını söylüyor. Bu sadece Amerika'da kalmıyor.

0: kalmayacak ya da Meta sosyal medya platformlarıyla da sınırlı kalmayacak. Diğer platformlara sıçrayacağını düşünüyorum. Ama şunu söylemek lazım. Yani buna topyekün öyle uluslararası örgütlerin topyekün bunlara bir yani Birleşmiş Milletler olur, Avrupa Birliği nezdinde tam olarak bir yaptırım olabilir. Yani Polonya ya da Almanya ya da Fransa tek başına bir bununla ilgili bir dava açmak yerine topyekün bir aslında bu düzenleme yapması istenecek. Hatta Avustralya ya da İngiltere miydi? Tam şu an karıştırıyorum ama özür dilerim. Diyor ki ABD'nin çocukları çocuk da bizim çocuklarımız çocuk değil mi? Yani sadece açılan ülkedeki düzenlemeyi veya regülasyonları yapıyor, diğerlerine karışmıyor. Hı-hı. Çünkü dediğim gibi topu taca atıyor. Amaç burada tüm dünyadaki onlarınki çocuk bizimki çocuk değil mi? Yani aynı şey biz evet. de ülkemizde bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ki bunun ne kadar anlamlı olduğunu Adalet Bakanlığı'nın ortaya koymuş olduğu çocuklara yaş sınırlılığının getirilmesi ne kadar anlamlı olduğu bu dava zaten gösteriyor. Gerçekten çocuklar çok olumsuz etkileniyor. Hani biz farkında değiliz ama zaman zaman konuşuyoruz işte okuldaki şiddet ya da cinsiyetsizleştirme, az önce söylüyorum işte yabancılaşma, kimlikleştirme gibi olaylar maalesef giderek artıyor. Peki. Dolayısıyla buna dur denilmesi lazım. Dur demek için de burada şunu altını, bu bir ebeveynlik sorunu değil bakın İbrahim Bey. Kesinlikle bir ebeveyn sorunu değil. Bu aslında doğrudan bir toplum meselesi. Hatta bana sorarsanız milli güvenlik meselesi. O yüzden diyorum uluslararası kuruluşların buna topyekün bir şekilde bunun bir düzenleme yapılmasıyla ilgili çalışma başlatması gerekiyor. Yani her ülke kendi gücü yettiğince dava açıyor veya bir takım şirketlerle masaya oturuyor. Bir yasal düzenlemeler hayata geçiriyor. Ama bazen o yasal düzenleme hayata geçtikten sonra bile yeni tehlikeler açığa çıkabiliyor. Dolayısıyla uluslararası örgütlerin veya teşkilatların bununla ilgili ciddi çalışmalar yapması lazım. Bu ülkeyi ülkemizi de ilgilendirecek. Yani ilerleyen dönemlerde biz de bununla ilgili regülasyonlar yapacağız. Meta davalar zaten bize de açılıyordu ama tam karşılığı yoktu. Şimdi bu 17 milyar küsür 18 milyar civarında para ödemesi dediğim gibi Meta'ya hiç etkilemeyecek. Uzlaşı yoluna gidiyor zaten. Haberlerde de bu sıklıkla vurgulanıyor. Yani tamamen uzlaşma kararı aldı.
1: Niye yani Avrupa Birliği'ndeki davalarda cirosunun %6'sına tekabül eden tazminatlar gibi talepler de var. Bu arada ülkeyi Gökçen Sen editörümüz hatırlattı. İngiltere'ymiş o. İşte Amerikalıların çocukları çocuk da bizimki değil diyen. Teşekkür ediyorum. Vaktimiz biraz sınırlıydı. Sağ olun var efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere.
0: Görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: Adana'da bir hastane çalışanı yıllık izne gitti. İzni bitti, geri döndüğünde ise depoya bir baktı, şok oldu. Çünkü 19 bin kutu ilaç ortada yoktu. Yani bir hırsızlık söz konusuydu. İşte detaylar. Olay merkez Sarıçam Mahallesi'ndeki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcılı Hastanesi Radyoloji Bölümünde meydana geldi. İddiaya göre radyoloji bölümündeki depo sorumlusu olarak çalışan personel yıllık izne çıktı. Yerine görevlendirilen personel ise bu sürede depodaki ilaçları dışarı çıkarıp satmaya başladı. Olay görevli personelin izinden dönmesiyle ortaya çıktı. Yapılan sayımda piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 19 bin aracın yerinde, düzeltiyorum, 19 bin ilacın yerinde olmadığı belirlendi. Polis ilaçları sattığından şüphelenen kişinin peşine düştü, kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hırsızlık yaptığını kabul etti. Polis ifadesinde borcum vardı, beni tehdit ettiler, ben de o nedenle 2 milyonluk ilaç alıp sattım, diğer ilaçlardan bilgim yok diye konuştu. İlaç hırsızı şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği.

0: İstanbul'da bir kadın giyim mağazasından elbiseleri torbaya dolduruyordu ki fark edildi. Esnaf müdahale etmeye çalışınca da bakın neler oldu.
1: Bir baktım kaçmaya başladı. Şurada da elbiseleri, çaldığı elbiseleri torbanın içinden atarak böyle koşmaya başladı.
2: Elbiseleri torbaya doldurdu. Kaçmaya çalışırken yakalandı. O anlar işte böyle görüntülendi.
1: Esnafım, evet doğrudur. Geçtiğimiz pazartesi günü burada arkadaşımla ben muhabbet esnasındaydık. Butik mağazasında bir tane yabancı uyruklu Türkçesi de fazla yoktu zaten. Çalışanlar bunun poşetin içine bayan çocuk elbiseleri falan doldurduğunu fark ediyor.
2: Olayın adresi

Küçükçekmece, bir kadının cadde üzerindeki bir mağazadan çocuk elbiselerini poşete doldurduğu görüldü. Bu durum mağaza çalışanları tarafından fark edildi. Kadın koşmaya başlarken elbiseleri torbadan çıkarıp yere attı.

0: olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Aynı zamanda ya bir şey olmaz deyip yaptığımız bir manevra belki de herkesi ölüme sürükleyebiliyor. Şimdi izleyeceğiniz görüntüde ölüme saniye kala bakın neler yaşanıyor. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde virajın önündeki kamyonu hatalı şekilde sollayan otomobil karşı yönden gelen araçla kafa kafaya geldi. Sürücünün zamanında fren yapması olası bir faciayı önledi. Tehlikeli anlar araç içi kameraya böyle yansıdı. Olay Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Bartın İstikametinin seyir halinde olan otomobilin sürücüsü virajlı yolda ilerlediği sırada karşı yönden gelen kamyonu sollayan aracı fark etti. Eski model otomobille kafa kafaya çarpışmak üzereyken son anda inisiyatif alıp büyük bir faciayı önledi. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası için yeni bir program duyurdu. Ailemle Okul Yolu adıyla hayata geçirecek programda kamuda çalışan anne ya da baba 3 saate kadar çalıştığı yerden 3 saat idari izinli sayılacak.
1: Okula yeni başlayacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı ailelere izin çıkardı. Aileler uyum sürecinde çocuklarının yanında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ailemle Okul Yolu programı kapsamında bu yıl ailelere idari izin projesini başlatıyor. Bakanlık 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriyor. Hayata geçirilen proje kapsamında okulla aile işbirliğinin güçlenmesi hedefleniyor. Uyum haftasında çocukların okula alışma sürecinde kamuda çalışan anne babadan yalnızca biri idari izinli sayılacak. 7-11 Eylül haftası için geçerli olacak bu programda idari izin süresi 3 saati geçmeyecek. Program sadece 1. sınıfları değil, anaokulu ve 5. sınıfa geçecek öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Öğrenciler aileleriyle geçirecekleri bu ilk haftada ilk kez gittikleri okul ya da sınıfa böylece daha kolay adapte olacak.
0: Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan amatör doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak kendisini çok şaşırtan bir kelebek gördü. O an yanında fotoğraf makinesi yoktu ve kelebeği bir kez daha görüntülemek için tekrar yola düştü. Zira gördüğü kelebek Kuzey Amerika'nın doğu kesimlerinde olan nadir bir türdü.
2: Doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak'ın çok heyecanlandığı anlardan biriydi. Zira o anı görüntülemek için çok ama çok nadir bir şanstı.
3: Hatta bir söz var. İşte bir kelebeğin peşine gitme diye. Kendine güzel bir bahçe yap. Kelebeklerden güzelleri zaten gelir diye. Gelmese de güzel bir bahçen olur diye bir söz var.
2: Osmaniye'nin Geyikdüzü Yaylası'nda doğa yürüyüşü yapan amatör doğa fotoğrafçısı Recep Tayyip Öztoprak, nadir görülen zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
4: İlk gördüğüm kelebek gayet sağlıklıydı. Kuyruk, yani kırlangıç kuyruk diye de geçiyor. Kuyruğu gayet güzeldi ama benim yol kenarında çektiğim kelebek bir şekilde zarar görmüş. Kanadı ve kuyruk kısmında bazı yerleri yok. Zarar görmüş ama ben yine de bunu görüntülemenin heyecanı içerisindeyim.
2: Öztoprağı üzense görüntülediği kelebeğin kanat ve kuyruk bölümünde yıpranmayla yaralanmaya benzer izler bulundurmasıydı. Bu yüzden zebra kırlangıç kuyruklu kelebeği görenlerin uzaktan izlemesini tavsiye etti.
0: Lütfen bu tür hayvanları yakalamaya, bir kutunun içine kapatmaya falan da çalışmayın. Gerçekten onlar sadece doğaya aitler ve doğada güzeller. Kısa bir mola verelim efendim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta. Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap. Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havası.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
2: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
3: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Winnow Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Winnow Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın gümüş...

0: Vakıfbank sunar.
1: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz efendim. Ekonomiye dair pozitif işaretler gelmeyi sürdürüyor. Ekonomik güven endeksi 100 baremin üzerine çıktı. Ağustos'ta 0,8 artan ekonomik güven endeksi 100,6'ya yükseldi. Tüketici ve reel kesim güveninde de artış kaydedildi.
2: Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Temmuz'da 99,8 olan endeks Ağustos ayında %0,8 yükselerek 100,6 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi Ağustos'ta aylık bazda %1 oranında artarak 90,8'e yükseldi. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi %1,2 oranında arttı, 102,4 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi ise %0,1 azalarak 111,9 oldu. Perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında azalışla 110,1, inşaat sektörü güven endeksi %0,4 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
1: Halkbank'tan esnaf ve sanatkarlara kredi müjdesi geldi efendim. Resmi gazetede yayınlanan kararla hazine faiz destekli esnaf kredisinin kapsamı genişletildi. Daha önce kredi kullanımında aranan bazı şartlarda değişikliğe gidildi. Vadesi geçmiş borcu veya sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnaf ve sanatkarlar da artık yararlanabilecek duruma geldi. Karar kapsamında belirtilen şartları sağlamaları halinde hazine faiz destekli esnaf kredisi alabilecekler. Borçların yeniden yapılandırılmış olması ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartı da yeni düzenlemeyle esnetildi. Ayrıca vadesi geçmiş vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçlarının ödenmesi amacıyla mevcut kredi limitlerine ilave olarak kredi kullanma imkanı sağlandı. Halkbank düzenlemeyle hazine faiz destekli esnaf kredisinden çok daha geniş bir esnaf ve sanatkar kesiminin yararlanabileceğini bildirdi. Banka, esnaf ve sanatkarların finansmana erişimini desteklemeye ve ekonominin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz açıklamasında bulundu. Karadeniz'de savaş tansiyonu yükseldi. Buğday fiyatları 3 yılın zirvesini gördü. Rusya ve Ukrayna tahıl sevkiyatındaki aksamalar sebebiyle küresel piyasalarda endişe var.
2: Karadeniz'de artan savaş riski küresel tahıl piyasasını da hareketlendirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların tırmanabileceği ve Karadeniz'den tahıl sevkiyatının daha fazla aksayabileceği endişesi buğday fiyatlarını yükseltti. Chicago borsasında gösterge buğday vadeli işlemleri %2,6 artarak Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Buğday fiyatları çarşamba günü de %6,4 yükselmişti. Karadeniz'deki sevkiyat sorunlarının etkisiyle aylık artış ise %18'e ulaştı. Rusya ve Ukrayna dünya buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiriyor. İki ülke aynı zamanda önemli miktarda arpa, mısır ve ayçiçek yağı ihraç ediyor. Ancak çatışmaların Karadeniz'deki liman ve tahıl terminallerine zarar vermesi bölgeden yapılan sevkiyatları olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ağustos ayındaki buğday ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre %50'den fazla azalması bekleniyor. Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatının da daha önce öngörülen seviyenin yaklaşık yarısında kalabileceği belirtiliyor. Karadeniz'den arzın azalması ithalatçı ülkeleri alternatif tedarikçilere yöneltiyor. Avustralya ve Arjantin gibi ülkelerden daha uzak mesafelerden tahıl tedarik edilmesi taşıma ve ürün maliyetlerini artırabilir. Uzmanlar savaşın tırmanması ve lojistik sorunların devam etmesi halinde buğday fiyatlarındaki yükselişin sürebileceği uyarısında bulunuyor. Bu gelişme enerji ve taşıma maliyetlerindeki artışla birlikte küresel ölçekte yeni bir gıda enflasyonu riskini de gündeme getiriyor.
1: Kısa bir mola rica edelim. Saat başında birlikteyiz efendim. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çiloğlu-Gil ve sanatçı Nergiz Yeşil. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye 500 milibar seviyesinde, oluk etkisinde. Yani atmosfer kararsız yapıya geçmiş durumda. Düşey yatay yönde hareket artacak. Ve konvektif hareketle birlikte, konvektif sağanaklar etki alanını şiddetini artıracak. Kuzeyimizden bir soğuk cephe girişi söz konusu. Dolayısıyla sıcaklık da azalacak. Meteorolojik hareketlilik oldukça fazla. Şimdi bugünün tablosu atmosferi oldukça hareketli. Marmara'da Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz. Doğu Anadolu bölgeleri yağmurlu olacak. 20 kiloya varan sağanaklar halinde yağış görülecek. Fakat özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağış şiddetli olacak. 50 kilo yağış olasılığı olan iller var. Bu da sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Taşkın riskini beraberinde getirebilir. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevresinde tedbirli olmak lazım. Özellikle Karadeniz'e kıyısı olan alanlarda. Riskin biraz daha yüksek olduğunu belirtmeliyim. Fırtınayla birlikte görülecek Marmara'da, Ege'de kuzeyli rüzgar saatte 70 kilometreye varan hızlarla kuvvetli esecek. Şiddetli yağmurla birlikte kuvvetli rüzgar hayatı, deniz ve hava ulaşımını olumsuz yönde etkileyebilir. Hava yolunu kullanacakların seferlerini mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor. İptaller, gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Şimdi tabii sıcaklık da azalıyor. 6-7 derecelik bir soğumayı hissetmiş olmanız lazım. Önümüzdeki saatler ve günlerde de serinleme devam edecek 1-2 derece kadar. Sıcak alarm verilen illerin sayısı 5'e düşmüş durumda. Aydın, Denizli, Antalya, Batman ve Siirt çevresinde. Seviyesi de inmiş durumda. 45'ler bandındaydı hatırlayın birkaç gün önce. Şu anda 35 derece bandına inmiş durumda bu illerde de sıcak alarmın seviyesi. Fakat tabii yine de öğle saatleri 11-16 aralığında gölgede, serin yerde durmakta fayda var. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı başlamış durumda güneyli rüzgarla birlikte. Bu durum hem hava kalitesini hem de görüşü etkileyecektir, düşürecektir. Aman dikkat diyelim. Bugünün tablosu

Su böyle hareketli, hemen yarına bakalım çünkü hafta sonu da bu hareket devam edecek. Serin ve yağışlı hava 3 gün boyunca bugün, yarın pazar günü etkili, hem bugün hem de hafta sonu planlarınıza yağmuru, serin havayı ve kuvvetli rüzgarı eklemeyi unutmuyorsunuz. O yüzden mutlaka planlamalara bu detayları katmak önemli. Önümüzdeki hafta sıcaklık tekrar ısınmaya başlayacak. Hatta Eylül'ün 6'sı 7'si gibi bir sıcak hava dalgası bekliyoruz. Şu anda Avrupa'yı kasıp kavuran omega blokajı önümüzdeki günlerde 6-7 Eylül gibi Türkiye'yi etkisi altına alacak. Yine aşırı sıcakları bize doğru taşıyacak gibi gözüküyor ama o zamana kadar bu 3 günü iyi değerlendirin. Çünkü şu anda sıcaklık Ağustos ayı normallerinin altında. Yarının tablosunda da yine Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz çevresi yağmurlu olacak. Marmara'da, Ege'de, Karadeniz bölgesinde kuzey rüzgar kuvvetli esecek. Şimdi yarın cumartesi günü Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Amasya, Tokat, Sivas, Kırşehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Karaman çevresinde sağanakların şiddetli olacağını hemen belirtelim. Sel su baskını riski yüksek olacak. Hatta Samsun, Ordu çevresinde, Samsun, Ordu, Tokat arasında aşırı yağış görülme ihtimali var. Metrekareye düşecek yağış miktarının 100 kiloya çıkma olasılığı olduğunu da unutmamak gerekiyor. Fırtına ile birlikte görülecek. Yine Marmara, Ege, Karadeniz'de kuzey rüzgar kuvvetli. Van, Haker çevresinde ise lodos kuvvetli esiyor olacak. Sonrasında pazar günü Doğu Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğusu Sivas, Kayseri, Niğde çevresi, Güneydoğu'da Gaziantep, Kilis çevresi ve Doğu Akdeniz'de Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş çevresinde hava yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz sahilinde sağanaklar şiddetli olacak. Onun dışında kalan her yerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Pazartesi günü de Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağmur aralıklarla devam edecek ama Türkiye'nin batı bölgeleri itibariyle hava sıcaklığı tekrar yükselişe geçecek. Ayın 6'sı 7'si gibi bir sıcak dalga beklentimiz var diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'da başlayalım. Yağmurluyuz bugün. Yarın da sağanaklar devam edecek. Pazar günü hava az bulutlu ve açık. Bu arada sağanaklar kısa süreli ve lokal. Bunu da ekleyelim. Hemen Ankara'ya bakalım. Ankara'da da kısa süreli lokal sağanaklar devam ediyor. Yarın da yağmur var. Pazar günü hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı şimdilik azalıyor. Son olarak İzmir rüzgarlı. İzmir'de yağış yok ama kuzey rüzgar kuvvetli. Yarın da yine kuvvetli rüzgar esecek. Sonrasında pazar günü sıcaklık tekrar sıcak alarm seviyesine yükselecek ama yarın azalıyor. Peki dünyada hava nasıl? Hemen dünyanın ayrıntılarına bakalım.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle göre yansıyanlara bakalım. İlk manşetimizde FETÖ yönelik operasyon var efendim. FETÖ'cü teröristin kızı yakalandı. İstanbul Muğla'da FETÖ'nün güncel yapılanması yönelik operasyon gerçekleştirildi. Akıncı üstünde 15 Temmuz'da darbe yöneten isimlerden Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz gözaltına alındı. Çok miktarda dijital materyale de el konuldu. Suriye'de kritik karar. Biliyorsunuz SDG'nin fesih sürecini hep beraber takip ediyoruz. Bu süreçte siyasette yeni bir dönem de başlıyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşar'a Mazlum Abdi'yi yani eski PYD elebaşını danışmanı olarak atadı. Bir anlamda PYD artık siyasete angaje olacak ve demokrasi içerisinde de yol alacak gibi görünüyor. Manifest'in menajeri tutuklandı. Müstehcenliğin yayılmasına aracılık etme. Tolga Akış'ın evinde 10 milyon lira değerinde senet de ele geçirildi. Birazdan detayları paylaşacağım. Ve Nepal'de ikinci sel alarmı korkuttu diyebiliriz. Barajlar patladı. Ölü sayısı 547'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları bir süre durdu. 3 saat sonra halk yüksek yerlere kaçışmışken artık işler normale dönüyor. Merak etmeyin diye bir anlamda hani yüreklere su serpen mesaj paylaşıldı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir paylaşım geldi. Memurlara uyum izni. Neden bahsediyoruz? Okullar açılıyor biliyorsunuz. 7 Eylül haftasında da okullarda bir oryantasyon olacak. Bu süreçte memur olanların çocuklarıyla beraber olabilmesi için anne ya da babaya 3 saat uyum izni verilecek. Gün içerisinde idari izinli sayılacaklar diyelim ve hadi başlayalım.

0: Kamuoyunda Manifest grubu olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alınmıştı. Müstehcenlik suçundan tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilen Akış tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı Tolga Akış tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında Akış'ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi. Sevk yazısında grubun faaliyetleri kapsamında yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı, çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içerikte erişebildiği değerlendirildi. Akış hakkında müstehcenlik suçundan kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi ve müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek suçlamasıyla tutuklanması talep edildi. Hakimlikteki sorgusunun ardından da Tolga Akış tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHP Genel Başkanı olduğu dönemde de yeni partiyi kurduğu dönemde de Özgür Özel'in ortaya attığı bir iddia var. Özel ve kurmayları Erdoğan'ın milletten koptuğunu, sokağa dahi çıkamadığını iddia ediyorlar. Ve her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bu eleştiriyi paylaşmaya devam ediyorlar. Ama muhalefetin Erdoğan'a yenilmesinin sebeplerinden biri de acaba bu olabilir mi? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim milletiyle yürüyor, teşkilatları da sürekli olarak milletin içinde. Bir analiz haber hazırladık, takdir milletin elbette.
1: Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'deyken de şimdi de sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor.
1: Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni. Çık sokağa, hadi meydan görüşelim.
2: Erdoğan için sokağa çıkamayacak halde bu yüzden de salonlara hapsolduğu algısı peşinde koşuyor. Oysa hem anketler hem milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teveccühü Özel'i yalanlıyor.
3: Ne yapıyor, ben gönlümden geçtim ama sizi göremedim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim milletiyle birlikte yol yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Seçim döneminde neredeyse tüm muhalefetin toplamı kadar miting yapan, AK Parti'nin doğum günü, Malazgirt Zaferi gibi etkinliklerde yüz binlerle buluşan bir lider. Ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da yaptığı ziyaretler, kucaklaşmalar da işin bir başka boyutu.
4: Size çay demledim, gelmez mi?
5: Çay içelim bizim için ya.
2: Ancak ortada bir gerçek var. Erdoğan aynı zamanda defalarca da hedef alınmış, canıyla sınanmış bir lider. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği gibi sürekli sokakta, pazarda dolaşması ne kadar mümkün sorusu ortada duruyor. Ancak Erdoğan çarşı pazar dolaşmasa da teşkilatı her daim milletin içinde. Örneğin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sosyal medya hesaplarında kısa bir tur atan herkes bunu görebilir.
6: Evlatları var, rahmetli oldu.
7: Ay benim canım.
6: Gezdirememiştim.
7: Ay annem.
6: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ı milletinden kopuk bir lider gibi gösterme çabasının bir karşılığı yok. Özel, yankı odasındaki gerçekliklerle hayatın gerçekliklerini karıştırıyor gibi görünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırdır girdiği her seçimi kazanmasının sebeplerinden birisi de bu.
8: Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
2: Elbette sokağa çıktığınızda Erdoğan'ı sevenler kadar düşman gözüyle bakanları da bulmak mümkün. Zira yıllardır ideolojik körlükle, Erdoğan düşmanlığıyla zihni yakılan bir kitle de oluştu. Ama demokrasilerde mesele milletin kahir ekseriyetinin ne düşündüğü. Ve milletin sarsılmaz desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çeyrek asır sonra bile kale gibi duruyor. Sandık milletin önüne konulduğunda herkes gerçekleri görür. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
9: Tamam. Çaktırmadım.
0: Bir son dakika gelişmesi var efendim. İstanbul'da bir İETT kazası söz konusu. Yaralara müdahale etmek için ekipler sevk edildi. Görüntüler ekranlarınıza geliyor. İstanbul'da toplu taşımada ne yazık ki bu tür kaza haberlerini sizlerle sık sık paylaşıyoruz. Zira İstanbul'daki filonun yaş ortalaması artık çok artmış vaziyette. 10-12 yaş ortalamasından söz ediliyor ve zaman zaman da bu tür kazalarla gündeme geliyor. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'nda seyir halindeki İETT otobüsü bir anda kontrolden çıktı. Sebebi henüz bilinmiyor. İçinde yolcular da vardı. Yani şu an sefer halindeydi otobüs. Bir anda Büyükyalı sitesinin bulunduğu tarafa doğru yönlendi. Yoldan çıkan otobüs ve istinat duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs içerisinde bulunan yolcular öne doğru savruldular ve yaralananlar olduğu bilgisi geldi. İhbarın ardından da hem itfaiye ekipleri hem polis hem de sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Şu an görüntülerden de gördüğümüz kadarıyla yaralıları ambulanslara taşımak için de vatandaşlar çalışıyor. Bir yandan da itfaiye ekipleri olay yerindeler. Sürücünün sıkışmış olması ihtimalini şu an elimizde bir bilgi olmamakla birlikte değerlendiriyoruz. Çünkü şoför mahallinin olduğu bölümü açmaya çalışan belediyedeki görevlileri, itfaiye görevlilerini görüyorum görüntülerden. Yeni ve sıcak bir gelişme, bir son dakika gelişmesi. O yüzden elimizde çok fazla bilgi yok. Bu sıcak gelişmeye dair detayları sizlerle bu şekilde paylaşıyoruz. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilecek. Kaç yaralı olduğuna dair bilgiler de birazdan elimize ulaşacaktır. Onları da sizlerle paylaşabilirim. Ancak şunu söyleyebiliriz. İstanbul'da ne yazık ki son dönemde bu tür kaza haberleri özellikle eskiyen yıpran otobüsler sebebiyle çok sık gündemimize gelmeye başladı. Bugünkü kazanın sebebini henüz bilmiyoruz. Hani sürücünün bir sorun yaşayıp yaşamadığını ya da araçta bir sorun olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bildiğiniz bir gerçek var ki araç seyir halindeyken yani seferdeyken yolcular içerisindeyken kontrolden çıktı ve önce refüje çarptı ardından da yoldan çıkarak Büyükyalı sitesinin bulunduğu duvara, istinat duvarına çarparak durdu. Şu an için olay yerindeki koşturmacayı ekranlarınıza getiriyoruz. İnsanlar bir yandan panik halinde yaralara yardım etmeye çalışıyor. Diğer yandan da konuyla ilgili olarak yakınlarını arayıp telefonla haber veriyorlar sağlık durumları hakkında. Umarız bir can kaybı olmadan bu kazaya dair haberi bu şekilde sizlerle paylaşmış oluruz. Ancak sıcak bir gelişme, son dakika gelişmesi İstanbul Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralananlar var. Özellikle şoförün bulunduğu bölümün hasarlı olduğunu, ağır hasarlı olduğunu buradan fark edebiliyoruz. İtfaiye ekipleri de o bölüme yoğunlaşmış vaziyette görünüyorlar. Sanıyorum şoförü çıkarmak için de bir kurtarma operasyonu yapılıyor şu sıralarda. Sıcak görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Bir son dakika bilgisi İstanbul'da İETT otobüsü yoldan çıkarak bir kazaya sebep oldu. Kazanın neden olduğuna dair şu an elimizde net bir bilgi yok. Şoförün yani tansiyon düşmesi, bayılma ya da işte kendinden geçmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Araçta bir hasar ya da işte bir dingil kopması ya da benzeri bir ya da lastik patlaması gibi bir maddi sorun da yaşanmış olabilir. Hepsi elbette önce yaraların kurtarılması ardından da teknik incelemelerden sonra görgü tanıklarının vereceği ifadelerle birlikte ortaya çıkacaktır. Bu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşmış olduk. Dünya gündemine bakalım. Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler artık endişe verici boyutta. Savaşın uzaması iki ülkeye de ağır bir maliyet getirmiş vaziyette. Ek arayış, ek maliyet ya da işte ek kaynak arayışına gitmiş durumdalar. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin paylaştığı bir videoda tartışma sebebi oldu. Bakın neden.
5: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin bir görüntüsü dünyanın gündeminde. Zelenski sosyal medya hesabından bu görüntüyü 3 gün önce paylaştı. Savaşın kritik noktalarından birinde Zaporijya'nın girişindeydi. Mücadeleyi anlatıyordu. Arka planda yoldan geçen araçlar vardı. Görüntünün 2 dakika 19. saniyesinde bir tuhaflık ekrana yansıdı. Bir anda iki araç aniden olağan dışı şekilde ekranda belirdi. Bu detay dikkatli izleyicilerden kaçmadı ve sosyal medyada tartışma başladı. Bazı kullanıcılar Zelenski'nin aslında dijital ekran önünde açıklama yaptığını iddia etti. Bazı kullanıcılar da videonun kayıt süreci sırasında yaşanan bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Kiev'dense konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ukrayna savaşı denince son günlerin en çok konuşulan konularından biri de CIA direktörü John Ratcliffe'in birkaç gün önce Moskova'ya yaptığı ziyaret. Amerikan basınında o ziyarette ne konuşulduğuna dair çeşitli iddialar var. En baskın olanıysa Rusya'nın Avrupa'da bir NATO ülkesine saldırma planları olduğu ve bunu yapmaması yönünde uyarıldığı şeklinde. Mesele ABD Başkanı Trump'a bir kez daha soruldu. Ziyaretin içeriğinden bahsetmedi ama o iddia hakkında önemli bir başka açıklama yaptı.
7: Putin'le iyi görüşmeler yaptım. NATO toprağına saldırmayacak.
5: Trump böyle diyor ama Moskova'dan gelen açıklamalar kafa karıştırıcı. Ukrayna'nın bağımsızlık gününde pek çok Avrupalı liderle birlikte İngiltere Başbakanı da Kiev'e gitmişti. Ukrayna'ya uzun menzilli füze üretiminde destek olacaklarını söylemişti. Kısmen İngiliz Storm Shadow füzelerinden teknoloji transferi yapılacağı belirtiliyor. Rusya buna bir kez daha sert tepki gösterdi. Karşılığında İngiliz askeri üslerini vurabileceği uyarısını yineledi.
10: Rus topraklarının İngiliz silahlarıyla vurulmasına karşılık olarak hem Ukrayna içinde hem sınırlar ötesinde İngiliz askeri tesisleri ve teçhizatının meşru hedefler olacağı konusunda defalarca uyarıda bulunduk.
5: Hem Kiev hem Moskova cephesinden gelen açıklamalar mücadelenin süreceği yönünde. Ancak savaş uzadıkça sıkıntılar da artıyor. İki ülkede savaşın ağırlaşan maliyeti nedeniyle kaynak arayışına girdi. Ukrayna ordunun açığını kapatmak için Avrupa'dan gelecek yılın yardımlarından 23 milyar avroyu önden istedi. Rusya'da ise halkın 68 trilyon rublelik mevduatı tartışmaya açıldı. Zira 2026 için öngörülen bütçe açığı daha Temmuz ayında ikiye katlanarak 6 trilyon rubleyi geçti. Ukrayna'nın özellikle altyapı tesislerine saldırıları ise Rusya'yı iyice zorlamaya başladı. Rafinerilerin hedef alınması büyük etki gösterdi. Petrol tedarikçisi bir ülkeyken rafine akaryakıt ithal etmek zorunda kalan Rusya'da akaryakıt sıkıntısı tekrar derinleşiyor. Bazı istasyonlarda yakıt yok. Olanların önünde ise uzun kuyruklar var.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürdürülebilir durumda mı yoksa sahadan masaya geçiş olacak mı efendim? Diplomasiye bir şans verilecek mi? Bugün manşetimizi sahadan diplomasiye diye seçtik. Aynı zamanda Suriye cephesindeki gelişmeler de bu anlamda dikkat çekiciydi. Konuklarımız var. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve TAV Akba Araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy bizimle. Hoş geldiniz yanımıza. Sayın Şensoy, sizinle başlayalım. İngiltere, Rusya ve işte Ukrayna haberiyle geldik size. Oradan da devam edelim müsaadenizle. Ne oluyor şu anda? İngiltere bir şekilde Rusya'ya karşı Ukrayna'ya gereğinden fazla mı silah ve destek vermeye başladı? Rusya hani neden endişeleniyor? CIA direktörü gitti Moskova'da temaslarda bulundu. Bize şöyle bir ufuk turu yaptırsanız kuzey cephemizdeki gelişmelerle ilgili neler söylersiniz?
11: Evet, teşekkür ederim. Tabii ki biz Ukrayna Savaşı'nın Rusya için ve Ukrayna için de özellikle çok ağır maliyetli bir şekilde devam ettiğini biliyoruz. Tabii ki Rusya için savaş oldukça kısa bir sürede Kiev'e girilecek ve hızlıca oradaki iktidar değişikliği veya rejim değişikliği sonrasında da Rus yanlısı bir iktidarın getirilmesiyle birlikte hızlıca çözülecek bir savaş olarak planlanmıştı. Ancak özellikle Biden yönetiminin o dönemki yaklaşımı Ukrayna'ya verilen destek sebebiyle de aslında savaş bir vekalet savaşına dönüştürüldü ve Rusya için de aslında bir yıpratma savaşına dönüştürüldü. Öte yandan işte Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar ve askeri bir noktada Ukrayna üzerinden yıpratma çabası Rusya'daki Putin yönetimini de yıldırmayacak düzeyde de devam etti. Yani Rusya bu açıdan da direndi. Dolayısıyla savaş bir yandan devam ediyordu ama bir yandan da iki taraf için de çok büyük maliyetli olduğunu gördük. Ve biz yıllar içerisinde sürekli savaş içerisinde neleri konuştuk? İşte Ukrayna'ya ne kadar mühimmat verilecek? İşte Almanya işte ne kadar yardım yapacak vesaire? Tüm bunları konuştuk ve sürekli biz meselenin tırmandığını gördük. Nasıl tırmandığını diyorum. Bir noktada işte Ukrayna'ya F-16'lar mı verilecek? İşte bunları kim kullanacak tartışmaları varken artık biz bir noktada da Ukraynalıların F-16'ları aldığını, Ukraynalı pilotların eğitildiğini gördük veya işte doğrudan Rus topraklarını yani işgal altındaki Ukrayna topraklarının değil doğrudan Rus topraklarının vurulabileceği silahların Ukrayna'ya verildiğini ve sonra da vurulma izinlerinin verildiğini gördük. Ve bir noktada Ukrayna özellikle son dönemde savaşın son aşamalarında artık cephe gerisinde Rusya'nın stratejik noktalarını vurarak özellikle işte petrol rafinelerini ve o tedarik zincirini bir noktada akamete uğratarak Rusya'ya savaşı devam ettirmek noktasındaki direncini kıracak müdahalelerde bulunuyordu. Öte yandan Rusya da sahada ilerlemelerine devam ediyordu. Her ne kadar iki taraftan ciddi askeri kayıplar ve özellikle asker kaybı yani personel kaybı yaşanacak olsa da Rusya'nın sahadaki yavaş ama ilerlemesi net bir şekilde devam ediyordu. Dolayısıyla bu şartlarda biz Trump yönetimi iktidara geldikten sonra da göreve geldikten sonra da Ukrayna'ya belirli başlı bazı hibeleri, yardımları kestiğini ve bunun maliyetini bir noktada Avrupa ülkelerine yüklemeye başladığını görmüştük. Bu aşamada aslında İngiltere ve Fransa önemli bir işlev görüyordu. Ancak burada İngiltere'nin rolü kritik. İngiltere bu savaşın devam etmesi için ve Ukrayna'nın Rus toprağı

0: topraklarını da net bir şekilde vurabilmesi için ve Rusya'ya bu maliyeti sürekli katlandıracak darbeleri vurabilmesi için askeri ekipmanları, mühimmatları kendi mühimmat depolarında da boşaltma pahasına vermişti. Ve bir noktada
1: Yani
0: hatta biz
1: uzun
0: Avrupa
1: menzilli
0: ülkelerinden...
1: füzeler mi esas Putin yönetiminin canını sıkıyor? İşte bu Storm Shadow dedikleri, işte gölge fırtına ya da fırtına gölgesi diye çevirebileceğimiz füzeler mi endişelendiriyor Putin'i? Bir gün kafama bir tane düşer diye mi korkuyor?
0: Yani doğrudan belki kendisinin kafasına düşmesi endişesi değil, ancak Rusya'nın şu an ayakta kalmasını sağlayan tüm o ekonomik yaptırımlara rağmen, askeri maliyete rağmen ayakta kalmasını sağlayan petrol gelirinin ve o tedarik zincirinin bozulması Rusya için korkunç bir senaryo anlamına gelebilir. Dolayısıyla bu Storm Shadow füzelerinin, o dediğiniz o savaştaki dönüştürücü etkisi, Rus topraklarının vurulmaya başlanması ve bu stratejik tesislerin vurulması ile birlikte Rusya'nın böyle bir tehdit algılamaya başlaması aslında bir noktada Rusya'yı cevap olarak İngilizlere karşı, özellikle NATO üyelerine karşı, Doğu Avrupa'daki NATO üyelerine karşı bir pozisyon almaya doğru itmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla ABD'li yetkililerin, CIA başkanının Rusya ziyaretini de bu çerçevede bence okuyabiliriz.
1: Peki.
0: Dolayısıyla bunun aşamasında artık NATO üyelerine sıçramayacak bir savaşı ABD'nin istediğini, ama Avrupa ülkelerinin savaşı devam ettirmek istediğini ve Rusya'ya acı verici bir mağlubiyet yaşatmak istediklerini, ancak Rusya'nın da bir noktada savaşın maliyetine direndiğini, bu dayandığını gördüğümüz böyle bir nasıl diyeyim, kilitlenme durumunu aslında
1: Evet.
0: savaşta yaşıyoruz deyip genel olarak özetleyebilirim.
1: Peki Sayın Yeşilkuş, buradan devam edelim. Şimdi bir atasözü vardır, hani ayıyla dansa kalktığında dans ayı yorulunca biter derler. Şimdi burada hani Rusya'yı da, hani kendi simgeleri öyle olduğu için tespiti hata olmasın, değerlendirirsek Amerika hani beni bu işlere bulaştırmayın ama NATO'yu da işin içine çekmeyin diye mi bir diplomatik temas içerisinde bulunuyor? Bu süreçte mesela rafinerilerin vurulması Rusya'nın canını sıkmış gibi görünüyor. Sayın Şensoy da işaret etti. Üretim kapasitesi %28, %30 düşmüş. İşte az önce haberde vardı. Rusya'da artık hani uzun araç kuyrukları var akaryakıt istasyonlarında. Hem ekonomik hem de sosyal olarak da zorlanmaya mı başlıyor? Bir de tabii hani İran konusunda da bu ekonomik yaptırım ya da ekonomi silahı kullanılıyor. Dünya böyle bir boyut mu değiştiriyor? Hani silahlı mücadeleden bir sonuç alamıyoruz ama ekonomik mücadeleden sonuç alabiliriz durumuna mı geçiliyor? Ne oluyor şu anda?
2: İnanın söylediğiniz gibi Sayın Güneş, birçok diplomatik ayağı olan bir süreçten bahsediyoruz. Evet, bu görüşme özellikle CIA direktörünün Rusya'da istihbari bir görüşme gerçekleştirmiş olmasının ardından Trump'ın Rusya NATO'yu vurmayacak söylemiyle aslında vermiş olduğu bir mesaj da var. Yani Moskova'ya şunu söylemek istiyor: ABD'nin İran'la meşgul olmasını Avrupa'da stratejik bir boşluk olarak görme. Bu nedenle ziyaretin hani sadece Salt Ukrayna özelinde değil, İran'ı da az önce söylediğiniz gibi dahil etmemiz gerekiyor. Tabii burada hatırlarsanız İran Savaşı olduğunda hep Trump şu açıklamalarda bulunuyordu: Rusya ve Çin İran'a istihbari destek sağlıyor diyordu. Bence görüşme nezdinde bu konuya da değinilmiştir diye düşünüyorum. Tabii diplomatik görüşme diyoruz ama tam anlamıyla buna diplomatik bir görüşme demek doğru olmaz. Çünkü meselenin en ilginç tarafından birisi bu. Normal şartlar altında iki devlet arasındaki o siyasi sorunları dışişleri bakanlıkları veya özel temsilciler yapar. Ama burada
1: Doğru.
2: ABD-Rusya arasındaki ilişkilere baktığınızda biraz daha klasik diplomatik müzakereden ziyade yani bir risk yönetimi olduğu kanaatindeyim. Şimdi normal şartlar altında diplomatlar neyi konuşur? Nükleer silah kullanımını, NATO sınırlarının test edilmesini, istihbarat operasyonlarını, işte Ukrayna'nın Rusya içerisindeki saldırıların sınırlarını ve çıkar uluslararası topluma bir açıklama veya bir taahhütte bulunurlar. Ama istihbarat birimlerinin görüşmesi, yani bu kanal kamuoyu önünde o siyasi taahhüt üretmek zorunda değil. O yüzden taraflar açıkçası bence burada siz bize bunu yaparsanız işte ABD'nin de cevabı bu olur şeklinde bir kart açmış olabilir diye düşünüyorum. İşte 2021 yılında da o dönemin CIA direktörü ziyaret etmişti. Yine aynı bir durum söz konusuydu. Savaş yeni yeni şekillenmeye başlıyordu. Bu da bence onun bir devamı olarak okumak gerek. Ama şimdi bir de işin ekonomik boyutuna gelelim sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi burada son verileri yan yana koyduğumuzda savaşın 5. yılında artık iki tarafında yalnız askeri değil ciddi bir finansman ve kaynak savaşı yürüttüğünü de görüyoruz. Ama Ukrayna'nın ve Rusya'nın yaşamış olduğu ekonomik problem çok farklı. Şimdi Ukrayna'nın temel problemi savaş bütçesini dış finansman olmadan çevirememesi.
1: Yani
2: Rusya'nın problemi
1: borçlanıyor
2: ise
1: aslında.
2: Evet, savaşın, yani Rusya'nın problemi ise savaşı finanse edebilmesine rağmen bunun işte enerji altyapısı, bütçe, bankacılık sistemi ve halkın ekonomik davranışları üzerindeki o maliyetin giderek görünür hale gelmesi. İşte sizin de az önce haberde gösterdiniz, Ukrayna'nın özellikle 2027 yılı için ayrılan bütçenin de bir kısmını şimdiden istiyor olması doğal olarak Avrupa içerisinde bir hareketliliği beraberinde getirdi.

0: Bir yandan Zelenski Rusya'ya sürekli olarak yap durum çağrısında bulunuyor. Ama her ne kadar Rusya'nın ekonomik olarak sıkıştığını söyleyen Zelenski, aynı şekilde kendisinin de bir sıkışmışlık içerisinde olduğunu söylememiz gerek. Fakat işte İngiltere burada ayrılıyor. Farklı bir bakış açısı izleyerek savaşa daha fazla ne kadar dahil olabilirim diye artık silah üretiminin Ukrayna'da olması için bir destek sağladı. Öte yandan bazı Avrupalı ülkeler diyor ki hayır, eğer bu kadar desteği sağlayamayız, Rusya'nın dondurulmuş kaynaklarını kullanalım. Rusya açısından bakıyoruz sürece 68 trilyon ruble meselesi var şimdi. Çok ilginç bir mesele. Tartışmayı büyüten aslında husus, işte Rusya Komünist Partisi liderin bankalarda dedi ki 67-68 trilyon ruble bankacıları zenginleştiriyor. Bunu üretim ve savaşa ayıralım. Şimdi bu söylem bile Rusya içerisindeki halkı çok tedirgin etti.
1: Tabii.
0: O kadar
1: Yani
0: farklı bir
1: mevduatlara el
0: davranış.
1: konulmasından bahsediyoruz.
0: Tabii. Ağustos'un ilk 2 haftasında o 286,4 milyar rubleyi halk nakit çekti. Temmuz'da da işte yaklaşık 7,3 milyar dolar çekilmişti. Yani ya paramız savaş için el konulursa söylemi bile
1: Ki bu
0: yetti.
1: aslında bütün bankacılık sisteminin iflası anlamına gelir. Ya bugün hepimiz biliyoruz ki hangi bankadan bütün herkes parasını çekmeye kalkarsa kalksın dünyanın en sağlam bankası bile iflas eder. Çünkü o paralar hep bir yerlere bir şekilde kredi olarak bağlanmıştır yani.
0: Tabii yani bu Rusya'nın artık ekonomik olarak gerçekten zorlandığı anlamına geliyor. Evet, Rusya savaşı sürdürebiliyor ama savaşı sürdürmenin marjinal maliyeti giderek yükseliyor ve Ukrayna bunun farkında. Bir de Sayın Güneş, Kiev'in son dönemlerdeki stratejisi, özellikle saldırı stratejisinde önemli bir değişiklik var. Çünkü Ukrayna yalnızca cephedeki Rus birliklerini vurmak istemiyor. Rusya'nın savaşı sürdürebilmesini sağlayan o ekonomik ve lojistik altyapının da maliyetini yükseltmeye çalışıyor. İşte bu nedenle Rusya'nın petrolü olmasına tek başına yeterli değil. Ne yapabilirsiniz? Ham petrolü çıkarabilirsiniz, taşırsınız, işlersiniz. Bunu benzin, işte dizel veya jet yakına dönüştürürsünüz. Askeri ve sivil tüketiciye ulaştırırsınız ama işte Ukrayna burada özellikle son zamanlarda bu zincirin rafineri ayağını da hedef almaya başladı
1: Doğru.
0: ki çok ciddi sonuçlar
1: Ki
0: da
1: yani bugün
0: elde
1: işte
0: etmeye
1: haberlere
0: başladı.
1: yansıdığı kadarıyla Sayın Şilkuş, Tal Koridoru meselesi de ciddi bir kriz durumunda şu anda. Karadeniz'de gemiler
0: Tabii.
1: vuruluyor. İşte sivil bayraklı
0: Tabii.
1: gemiler de vurulduğu için bu işte kriz. Hatta işte ekonomik olarak bunun yansıması ne olacak değerlendirmeleri var. Dün mesela biraz konuştuk. Steve Hanke var. İşte ünlü ekonomist. İngiltere'nin yeni başkanı, başbakanı Andy Burnham'ın en büyük sınavı enerji fiyatları olacak bu kış diye. Hani şimdiden
0: Evet.
1: hazırlan diye mesajlar paylaşıyor. Peki çözüm ne olacak? Yani hani böyle bir patinaj yapma durumu var ama Amerika ya da Avrupa'daki liderler bu durumdan memnun mu, mutlu mu? Yani Rusya patinaj yapsın, biz de işte bu şekilde, yani biz de biraz katlanalım ama esas patinaj yapan Rusya diye mi bakıyorlar mesela? Yoksa bir çözüm olacak mı? Diplomasi şansı var mı?
0: Ben açıkçası taraflar diyebileceğimiz, doğrudan taraflar veya dolaylı taraflar nitelendireceğimiz hiç kimsenin bu savaştan artık memnun olduğu kanaatinde değilim. Bakın ABD artık çok büyük bir savaşla karşı karşıya. Şimdi hala İran savaşını yürütmek durumunda ve bir türlü çözümlenememiş İran'daki Hürmüz Boğazı asıl bir mesele. Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşı artık çok kronikleşti ve Avrupa sürekli olarak kendi savunma sanayisini üretmek yerine Ukrayna'ya bu kadar destek vermenin ikilemi arasında gidip geliyor. İşte biz NATO'ya olan güvensizliklerini tartışırken, yeni bir savunma kapasitesi üretmeleri gerektiğini tartışırken bir de Ukrayna'ya destekten bahsediyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında hala ya ihtilaf konuları çok keskin ve belirgin. Maalesef o ihtilaf konularını aşmak mümkün değil. Yani savaşı başlatmak çok kolay ama bitirmenin çok zor olduğu bir küresel sistem içerisindeyiz. Bunu ABD, İran örneğini de verebiliriz keza. Savaşın gidişatında, yani başlarkenki problem alanlarıyla gidişatında karşılaşılan problem alanları giderek değişti. Düğüm üzerine düğüm atıldı. Ama Rusya geçtiğimiz günlerde NATO'dan önce bir yeşil ışık yaktı tekrardan. Barış görüşmeleri için İstanbul'da tekrardan görüşebiliriz dedi. Yani burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. Eğer bu lojistik anlamında değil, güven ve arabuluculuk anlamında Türkiye ile uzun vadeli tarafların buluşturulabileceği bir sistem kurulabilirse bence en azından çatışmanın belki tam anlamıyla barış değil ama dondurulması açısından iyi bir hamle olur diye düşünüyorum.
1: Peki. Sayın Şensoy, buradan devam edelim. Şimdi ekonomik saldırı meselesini konuşuyoruz. Hürmüz'den biraz örnek verdiniz. İşte pazartesi günü ABD Hazine Bakanı işte tarihin en büyük kuşatmasını yapıyoruz ekonomik anlamda filan demişti. Bir haftaya baktığımızda hani muradına ulaşabiliyor mu Amerika Birleşik Devletleri? Çünkü İran'da tam tersini söylüyor. Biz de işte meydan okumaya devam ediyoruz diye söylüyor. Bununla ilgili kısa bir değerlendirme alayım, sonra Suriye cephesine geçeceğim.
2: Açıkçası muradına pek ulaşamadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii burada zaten İran'a halihazırda devam eden ekonomik yaptırımların, yani rejime yönelik ekonomik
1: İran
2: yaptırımların
1: biraz
2: devam ettiğini
1: şerbetli bu işlerde.
2: söyleyebiliyoruz. Evet, zaten bu noktada Şerbetliler hattı bu açıdan ve rejim de özellikle ideolojik açıdan zaten bu direniş söylemini ve yıkılmama söylemini zaten ideolojik olarak nasıl bir motivasyon hale getirdiğini biz yıllardır biliyoruz. Yani 1979 yılından beri belki bu açıdan hani sizin söylemenize Şerbetli olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Dolayısıyla Trump'ın bu hamlesi aslında bir şey yapamadığının bir ifadesi olarak bile okunabilir bir noktada ve özellikle günceldeki biraz siyasi dedikodu diyebileceğimiz düzeydeki tartışmalara bakacak olursak Amerika'da özellikle Amerika'daki ara seçimler sonrasında Trump'ın askeri olarak İran'a yönelik yeni bir hamle yapacağına dair ama o döneme kadar da belirli bir duraklama döneminde savaşı sürdüreceğine dair bir yaklaşım olduğunu düşünürsek belki işte bu süreci tam da o seçimleri olan kadar süreci bir noktada bu ekonomik yaptırımlarla vesaire biraz oyalama şeklinde götürmeye hatta bir noktada o cepheyi biraz dondururken veya kronik halini o şekilde sabit bir şekilde tutarken Ukrayna savaşına ve özellikle Rusya ile müzakerelere belki bir noktada biraz daha sıcak bakacağına dair ve bir noktada oradan belki seçim sürecine bir zaferle, dış politik zaferle gitmeye çalışacağına dair bir yaklaşım olduğunu açıkçası söyleyebiliriz. Ancak seçim sonrasında özellikle Trump'ın seçim sonucu belki ne olursa olsun başkanlık yetkilerinin doğrultusunda İran'a yönelik belki bir kara harekatı.
1: Peki bu süreçte Sayın Şensoy İran sırtını Çin'e yaslayabileceğini düşünüyor olabilir mi? Şimdi bir yandan da mesela Amerika'nın borcu 40 trilyon doların üzerine çıktı haberlerini paylaşıyoruz ama öbür taraftan da Çin sürekli olarak tonlarca altın alıyor. Her 20 ton, 30 ton ne kadar bulursa altın stokluyor ve hani baktığınızda altın fiyatlarının yukarı yönlü ivmelenmesinde de bir etki aslına bakarsanız. Çin neye hazırlanıyor sizce? İran bu anlamda hani ekonomik ambargoda kısıtlamalarda Çin'in sırtını yaslayabilir mi?
2: Şöyle belki bunu kodlayabiliriz bu savaşları. Hem Ukrayna Savaşı'nı hem İran Savaşı'nı. Ukrayna Savaşı'nın Biden yönetimi tarafından özellikle Ukrayna'nın askeri ve siyasi diplomatik olarak desteklenmesi sonrası Rusya için nasıl bir yıpratma savaşına çevrildiğini söylemiştik. Aynısı aslında Trump yönetiminin kendi eliyle ve bir noktada belki İsrail'in teşvikiyle, zorlamasıyla birlikte girdiği savaşla birlikte kendisi için aynı denkleme dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla aslında bir noktada işte İran'la mücadele için Orta Doğu'dan çıkmak isteyen ve tüm mesele kapatmak isteyen bir yaklaşım varken kendini İran Savaşı içerisine atmış, bu bataklığa saplanmış. Hürmüz meselesinde zaten savaştan önce açık olan Hürmüz'ü açmayı belki bir diplomatik zafer olarak pazarlamaya çalışan bir Trump yönetimi varken Çin bu noktada biraz daha güç biriktiren ve aslında bu krizlerden bir noktada uzak kalarak pozisyonunu sağlamlaştıran bir noktaya sahip. Dolayısıyla biz ABD'nin yeni bir küresel soğuk savaş veya küresel rekabete hazırlandığını söylerken Çin'le rekabet, Çin'le mücadele çerçevesinde ABD'nin kendi ayağını sıktığı bir denklemi oluşturduğunu, Çin ise bundan konforlu bir şekilde devam ettiğini, özellikle işte Afrika'daki hareketlenmeleriyle vesaire, özellikle Fransız eski sömürgelerinden Fransa'nın çıkması sebebiyle oradaki boşluğu Rusya ile birlikte doldurma çabasını vesaire düşündüğümüzde ve özellikle İran'la olan petrol ilişkisi üzerinden düşündüğümüzde Çin'in burada daha net bir pozisyona sahip olduğunu ve konforlu bir pozisyona sahip olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla belki İran kendini bu denklemin içerisinde Çin'e biraz daha yakın bir şekilde konumlandırarak aslında nihayetinde ABD'nin bu almış olduğu stratejik başarısızlığı veya stratejik hatalı kararın kendi lehine Çin üzerinden bir pozitif yansımasını ve bir noktada belki hani kendilerinin bir noktada Versay anlaşması imzalattık ABD'ye dediği şekilde işte yaptırımların kaldırılması veya Çin'le çok daha ekonomik ilişkilerin arttırılması ve bunun ABD'nin de bir noktada rızası zorunlu onayıyla gerçekleşecek bir denklemin oluşturması için Çin'in kendini o noktaya doğru yavaş yavaş çektiğini açıkçası söyleyebilirim.
1: Peki gelelim Suriye cephesine. İsrail yine Kuneitra'da işte bazı köyleri bombaladı, baskınlar gerçekleştirdi. Daha önce de biliyorsunuz işte Türkiye sınırı 70 kilometredeki bir askeri üssü vurmuş. Netanyahu da Türkiye'ye mesaj verdi demişti. Ama öbür taraftan da şu an ekrana gelen fotoğraf karesi işte PYD ile başı Ahmet Şara. Düzeltiyorum, PYD ile başı Ferhat Abdüşahin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara ile el sıkışıyor ve Ahmet Eşşara kendi siyasi danışmanı olarak atadı PYD elebaşını. Şimdi SDG feshedildi. Bu adımlar ne anlama geliyor? İsrail bunlardan mutsuz olduğu için mi işte bir anlamda silahlarla kendince güç gösterisi yapmaya çalışıyor? Bir gelgel mi var bize karşı? Bu anlamda nasıl bir okuma yaparsınız?
0: Bana mı
1: sordun? Sayın Şensoy'a sordum. Size geleceğim tamam. Sayın Şilkuş. 3 dakika vereceğim Sayın Şensoy'a.
2: Tamam, teşekkür ederim. Öncelikle şunu söyleyebiliriz ki SDG'nin fesinin ilanı bence Şam yönetimi için ve dolayısıyla da aslında bir nokta Ankara yönetimi için büyük bir zafer anlamına geliyor.

0: Ancak entegrasyon sürecinin tamamlandığı ilan edilmiş olsa da Abdi tarafından bir noktada biz tamamen bitmediğini açıkça söyleyebiliriz. Bazı ince ufak nüansların devam ettiğini ancak %80, %90 oranında meselenin tamamlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada SDG'nin fesinin ilanı uzun süredir bekleniyordu. Ancak burada belki açıklamanın Şam'da başkanlık sarayında yapılmış olması, yine Şam yönetiminin bir o merkezi yönetimi güçlendirme çerçevesinde özellikle SDG'nin artık o yapısının çözüldüğünün ilanı açısından bence önemli bir sinyal anlamına geliyor olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan işte askeri entegrasyon meselesi var. Askeri entegrasyon büyük oranda tamamlandı. Şam lehine tamamlandı. Çünkü SDG, YPG yapısı bir tümen halinde, bir üniter yapı şeklinde askeri orduya, Suriye ordusuna entegre olmayı önceliyorken veya talep ediyorken özellikle Ocak'taki terör bölgelerinin temizlenmesi sonrasında artık 4 Tugay üzerinde anlaşıldığını ve bu 4 Tugay'ın işte 60. tümene bağlı bir şekilde ve bu tümenlerin içerisinde SDG unsurları dışarısında Suriyeli muhalif, başka eski Suriyeli muhalif örgütlerin de dahil olduğu bir tümen yapısının oluşturulduğu, dolayısıyla Suriye ordusu içerisinde eritildikleri veya eritilme dizaynının yapıldığı bir entegrasyon süreci evet. görüyoruz. Siyasi olarak da bu entegrasyon sürecinin önümüzdeki süreçte devam edeceğini, ancak İsrail'in, son olarak bunu söyleyeyim, İsrail'in bu entegrasyon süreci tamamlanarak ve SDG'nin feshedildiği ilanıyla birlikte Suriye ve dolayısıyla bir noktada terör üzerinden de Türkiye üzerindeki bir kozunun, bir zayıf karnının elinden alındığını, bu noktada İsrail'de şu an sadece özellikle Dürziler meselesinin bir sorun olarak kaldığını net bir şekilde söyleyebilirim.
1: Peki Sayın Çilikuş, buradan devam edelim. Ben de tam aslında bu soruyu da soracaktım. İsrail'e hani binlerce tır da olsa silah verdik, Suriye'de bu kadar eğitim verdik Amerikalılara. İşte bütün vekil aktörleri kaybettik endişesi içerisinde mi? Dürziler üzerinden, özellikle Hicri grubu üzerinden bir kışkırtma çabası vardı hatırlarsanız. Şimdi bu Hicriciler ne olacaklar? Onlar işte biz İsrail'e katılmak istiyoruz filan diye açıklamalar da yapıyorlarmış. Siz nasıl okuyorsunuz gidişatı? Bir 3 dakikam kaldı ama 4 dakikam.
2: Kesinlikle Sayın Güneş, şimdi baktığınızda bunca zaman aparat olarak kullandıkları terör örgütü yavaş yavaş artık kendini feshetmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemine entegre olmaya başlayacak. Tabii burada tek tehdit İsrail değil, aynı zamanda işte aslında süreci konuşmamız gerekiyor. Yani silahların tesliminin nasıl olacağı, bu örgütte örgütün de entegre edilirken ki kadroların şekillenmesi nasıl olacağı gibi birçok mesele de var. Ama işte buradan rahatsızlık duyan İsrail tekrardan provokasyonlarına başlıyor. İlk provokasyonunu Türkiye'ye yakın olan 70 kilometrelik olan Ebu Zuhra üstüne gerçekleştirdi. Akabinde bugün yine saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bununla birlikte parçalanmış bir Suriye vardı hatırlarsanız. İşte güneyinde Dürzileri konuştuğumuz, kuzeyinde PYD'nin konuşlandığı ve bunların kim zaman çatışarak sürekli olarak istikrar bozdukları bir Suriye vardı. Ancak Şara yönetimi başından beri tekrardan devlet egemenliğini elde edebilmek ve yapıları, silahlı yapıları özellikle devlet içerisinde eritebilmek için farklı bir anlayışla devam etti. Şimdi dediğiniz gibi temel meselelerden birisi Dürziler olarak karşımıza çıkacak. Çünkü İsrail bunca zaman sanki onlara hak tanıyormuş gibi, toprak vaat ediyormuş gibi, onların hakkını koruyormuş gibi açıklamalarla onların yanında olduğunu iddia ediyordu. İşte bakın, beyin yıkama, algı yaratma, işte İsrail'in maalesef, yine diyorum maalesef, en iyi yaptığı şey. İşte Dürziler üzerinden de bunu tekrardan alevlendirebilir mi? Bakın, alevlendirebilir. Bu ihtimali konuşmamız gerekiyor. Ve sadece her zaman da şu son zamanlarda özellikle altını çizdiğim bir husus var ki, bunu Suriye ile sınırlı tutmamak gerek İbrahim Bey. Aynı zamanda bakın Kıbrıs'ta da sürekli olarak Türkiye'nin çevrelenmeye çalışıldığı, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail'in üçlü hareket ettiği Doğu Akdeniz özelinde, Kıbrıs'ta da Suriye'nin provoke edebileceği süreçlerin olabilme ihtimalinin de altını çizmemiz gerekiyor. O yüzden işte bundan rahatsızlık duyan İsrail'in tekrardan başta Suriye içerisindeki istikrarsızlığı yaratmak, evet, akabinde Türkiye'nin terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge anlayışına da biraz baltalamak maksadıyla bu tarz provokasyonlara sebebiyet
1: verilecek. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da atımızın kuyruğunu bağladık diye net mesajı verdi yani Malazgirt'ten. Almak isteyen alır.
2: Tabii. Sonuç olarak Türkiye, bu bir başlangıç olarak okuyoruz biz bunu. Bu başlangıcın devamında artık tarafların ortak hareket edeceği, Suriye'nin üniter yapısını inşa edeceği, Suriye'nin askeri yapılanmasına katkı sunacağı bir Türkiye ve Suriye var karşımızda. Tabii ki burada Türkiye'nin yükselen gücünün, savunma sanayisinin, ekonomisinin, aynı şekilde nitelikli insan kaynağının giderek artmasıyla İsrail'in bundan çok büyük rahatsızlık duyduğunu, Yunanistan'ın çok büyük rahatsızlık duyduğunu ve buna da Güney Kıbrıs'ın yönetimini eklersek, bu üç ülkenin çok büyük rahatsızlık duyduğunu biliyoruz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşil Kuş ve TAA Vakfı Araştırmacısı Ahmet Arda Şensoy bizimleydi. Sağ olun, var olun efendim. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Yayına girerken bir son dakika gelişmesi paylaşmıştık sizlerle beraber efendim.

0: İbrahim Güneş aslında tabii çok sayıda yaralı olduğunu zaten görüntülerde ekranlara getirmiştik. Şu an için elimize ulaşan ilk bilgilere göre 17 kişinin yaralandığını söylemek mümkün. Şu an için tek sevindirici haber bir can kaybı haberinin gelmemiş olması. Tabii şiddetli bir çarpma ve sonrasında gözüken ekranlara getirdiğimiz vahim görüntüleri görüyorsunuz. İETT kazalarına bir yenisinin daha eklendiğini söylemek mümkün ki aslında Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün bir sitenin bahçe duvarına çarptığını görmekteyiz. Kennedy Caddesi'nden işletme noktadan bahsediyoruz. Tam olarak İstanbul'da ana arterlerden birinde sahil yolunda Kennedy Caddesi'nde Bakırköy istikametine doğru ilerleyen yolcu dolu bir otobüsten bahsediyoruz. Tabii 17 yolcu yaralı diyoruz ancak çok daha büyük sayının artmasından da endişe edildiğini, otobüsün kalabalık olduğunu da söyleyebiliriz. Bakırköy istikametine doğru seyir halindeyken İETT otobüsü Kazlıçeşme mevkine geldiği sırada tam o noktada aslında ufak bir virajın dönüldüğünü söylemek mümkün ki bir anda kontrolden çıkıyor bilinmeyen bir nedenle. Sonrasında gördüğümüz görüntüde bisikletin duvarına doğru sert bir şekilde çarptığı yönünde ve ihbar üzerine de çok sayıda ekibin bölgeye sevk ettiğini görüyoruz. Ama biraz öncesine dönecek olursak aslında büyük bir panik yaşandığı dakikaları görmüştük ki yolcuların hemen kazanın gerçekleştiği otobüsün yanı başında yerlere yattıkları ve kendi aslında imkanlarıyla çevredekilerin yardımlarıyla da hızlı bir şekilde aslında otobüste sıkışan yolculara da müdahale edildiğini de görmüştük. O sıcağı sıcağına kayda geçen kazanın ilk dakikalarında aslında. Tabii akıllara sizin de bahsettiğiniz gibi çok soru işareti geliyor. Yanın yaş ortalamasından bakım ve onarıma dair soru işaretlerine kadar. Daha öncesindeki kazalarda da aslında pek çok kez görmüştük ki İstanbul'da aslında İETT kazalarında biraz da şoförden kaynaklanan hatalar olabiliyor veya araçların filo yaş ortalamasından tutulmak pek çok nerede kadar aslında İETT kazalarını görüyoruz. Bu kazaya ilişkin tabii ki de yapılacak incelemeler sonucunda neyden kaynaklı olarak bu kazanın gerçekleştiğiyle bir yaşlanan filodan veya yetersiz bir bakımdan kaynaklı bir durum var mı? Bu da tespit yapılacak. Ama şu an için gördüğümüz tabloya baktığımızda aslında maalesef ki acı bir tablo var. 17 yolcumuzun yaralı olduğu ve çevredeki hastanelere kaldırılması noktasında da ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Kennedy Caddesi'nin hemen yan yolunda trafiğin o noktada akmadığını ve Bakırköy istikametine doğru da yoğun bir şekilde aslında ekiplerin o noktada müdahale ettiğini devam ettiğini, trafiğin de Bakırköy istikametine doğru yan yolda kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Toplayacak olursak Zeytinburnu'nun EFT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Şu an için 17 yaralı olduğu bilgisi var. Can kaybı bilgisi olmaması tek keserliğim İbrahim Yaşar.
1: Peki, umarız can kaybı haberi vermek zorunda kalmayız. Eren Coşkun dedi, son bilgileri bizimle paylaştı. Görüntüler gerçekten korkunç. Tabii tur otobüslerde emniyet kemeri olmadığı için de süratli bir çarpmada vatandaşların araçtan savrulması, işte küt travma zararı kafada ya da işte vücudun herhangi bir yerinde ağır yaralanmalar da söz konusu olabiliyor. Zaten otobüsün ön bölümü duvara çarpmayla beraber ağır hasar almış vaziyette. Sürücünün de itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldığını anlıyoruz bu görüntülerde. Umarız can kaybı haberi vermek zorunda kalmayız ama İstanbul'da özellikle İETT otobüs filosunun çok yaşlandığını, işte bakımlarının aksatıldığını, geçmişte de sahte parçaların, daha doğrusu çıkma parçaların orijinalmiş gibi değiştirilerek işte vurgunlar yapıldığını anlatan haberler gündeme gelmişti. Tabii bu otobüste siz, biz, işte sevdiklerimiz, herkes olabilir. Şu an için yaralılar kimin yakını, kimin canı ciğeri bilmiyoruz ama işte içimizi acıtan bir haber. Sürücüden kaynaklanan bir hata sonucu mu oldu yoksa araçta bir maddi hasar mı meydana geldi? Bunlar tabii inceleme sonucunda belli olacak ama şu an elimizdeki bilgi ne yazık ki böyle korkunç bir kazayla karşı karşıya olduğumuz yönünde. Ve hani geçmiş tecrübelerden şunu söyleyebilirim. Hani sıkışma sebebiyle can kaybı olması ihtimali de dilim ucuna geliyor. Söylemek istemiyorum ama ne yazık ki görüntüler hani ağır bir, hiç hafife alınacak bir durum değil. Ağır bir kazayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Şimdilik elimizdeki resmi bilgi 17 yaralı şeklinde. İnşallah bir can kaybı haberi vermek zorunda kalmayız. İstanbul'da sahilde Kennedy Caddesi'nde yoldan çıkan bir İETT otobüsü önce refüje ardından da bir sitenin duvarına çarptı, istinat duvarına çarptı ve ortaya bu korkunç görüntüler çıktı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonu yürütüldüğü Ayasofya Kebir Camii'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 4 etaplık projenin 3'ü tamamlandı. Ana kubbe, minareler, mozaikler ve yeraltı tünellerindeki hassas çalışmalarsa ibadet düzeni korunarak devam ettiriliyor.
2: Fethin nişanesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tarihin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe hazırlanıyor. Restorasyon Ayasofya

0: Mafyanın hem üstünde hem altında sürüyor. Ana kubbe ve minareler depreme karşı güçlendirilirken tarihi tüneller temizlenip onarılıyor.
1: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyona aldık. Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerin de ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi. 4 etap halinde başlatılan restorasyonun 3 etabı tamamlandı.
1: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu 2. etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
0: Çalışmaların devam ettiği 2. etapta ana kubbe, minareler, mozaikler ve yapının özgün unsurları titizlikle korunuyor. Kuzeydoğu Minaresi deprem riskine karşı paslanmaz çelik plakalar ve özel bağlantı sistemleriyle güçlendirildi.
1: Ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme uygulamalarını bütünsel olarak yapacağız. İç yüzeyi mozaik kaplama olduğu için kubbenin güçlendirme çalışmalarını dış yüzeyden gerçekleştireceğiz. Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Yapının güçlendirme ihtiyacını tespiti için yapısal modellemeler ve duvarlarda georadar taramaları gerçekleştirildi.
0: Kubbe, çalışmalar sırasında yağmurdan ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için geçici bir örtüyle kapatıldı. Ayrıca restorasyon yalnızca Ayasofya'nın görünen bölümlerinde değil, yer altında da sürüyor.
1: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda ilkin bir ön çalışma niteliğinde mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avrupa'daki hipoje bölümüyle 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık. Ardından Ayasofya Camii yeraltı tünelleri temizlik, bakım, onarım işi kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Vezirbahçe ve Batıbahçe bölümlerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda şu ana kadar %90'ını tamamlamış bulunuyoruz.
2: Üniversite yerleştirmeleri belli oldu efendim ve şimdi çocuklar, gençler, özellikle aileler ev bulma telaşına düştü.
3: Son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
4: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Büyük şehirlerde kiralar tırmanmaya başladı. Hal böyle olunca ev sahibi de kiracı da kendisini koruma derdine düştü.
3: Fiyatların yüksek olduğu ortamda da farklı alternatifler buluyorlar.
4: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev tutmak için arayışta olan vatandaşları uyardı. Kontratı yaparken ev sahibiyle görüşmek önemli. Eğer ev sahibi il ya da yurt dışındaysa bu kez vekaletle noter huzurunda işlem yapılması gerekiyor.
3: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor.
4: Kontrat hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyacak maddeler içermeli. Tek taraflı sözleşmeler daha sonra mağduriyete yol açıyor. Bunun önüne geçmek için bir hukuk danışmanlığına başvurmakta fayda var.
3: İmzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
4: Kiracıların tahliye sırasında en çok sıkıntı yaşadığı konuysa depozito. Mağdur olmamak için ödenen depozitonun karşısına bir kira bedeli olarak şart düşmek de önemli.
3: Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. E-kontrat sistemi zorunlu hale gelir ise bütün hepsi orada yasal olarak tek bir noktadan devletin denetimi, vergi kayıp kaçağı ve kiracının ve ev sahibinin oradaki tüm yaptığı hareketler bir noktadan tespit edilecek.
2: UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması kura çekemeyeceğini yaşandı efendim. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatla düzenlenen 36 takımlı lig aşamasında rakipler belli oldu. Beşiktaş, Marsilya, Leverkusen, Union St. Silius, Celtic, Crystal Palace, Omonia Nicosio, Hapoel, Berşava ve Hoffenheim'la mücadele edecek. Avrupa'nın 3 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kuralları da çekildi. Burada da temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Trabzonspor'un rakipleri ise Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hart, Yablonets ve CSKA Sofya olacak. Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğu

gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: son derece gerekiyor. Son iyi biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla 3 kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir. Temel

0: olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Yani
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke, cumartesi 19.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 28 Ağustos. Gündemde öne çıkan gelişmelerle 2 saat boyunca birlikte olacağız. Önce birkaç başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'da. Mevlid-i Nebi haftası etkinliklerine katılacak. Önümüzdeki dakikalarda bir hitabı da olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Hızlı bir şekilde sizlerle buluşturacağız. Suriye'de entegrasyon süreci ilerliyor. Bu noktada PYD örgütünün lideri de yönetime danışman oldu. Başka detaylar, gelişmeler de var. Hepsini aktaracağız. FETÖ'yle mücadelede atalete asla yer yok. FETÖ'ye dair o mücadelede iki kişi daha gözaltına alındı. Kritik görevlerde olan kişilerden bahsediyoruz. Görevleri neydi? Nerede yakalandılar? Hepsi akşam haberlerinde olacak. Başta İstanbul ama pek çok ilde elbette. O yaz sıcaklarına bir yağmur ve serinlik molası verildi. Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde şöyle bir, hatta gece yarısı diyebiliriz, yağmur vardı. Gün içerisinde mevzi sağanak yağış, yarın da devam etmesi bekleniyor. Ama hemen beraberinde trafik kazalarını da getirdi o yağış. Bu başlıklar, daha fazlası ve bu başlıkların önüne geçen sıcak gelişmeler de var. Hemen paylaşacağız, başlayalım. Efendim, İstanbul'da İETT otobüsü bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralılara ekiplerin müdahalesi şu dakikalarda sürüyor. Görüntüler İstanbul Zeytinburnu'ndan. Seyir halindeki bir İETT otobüsü bir anda kontrolden çıktı. İçinde yolcular da vardı. Malum akşam saatleri, yoğun saatler. Otobüs sitenin bahçe duvarına çarptı. Çarpışmanın nasıl olduğu konusunda bir bilgi yok şu an için en azından. Yani bir kontrolden çıkma mıdır, bir sıkıştırma mı söz konusu trafik esnasında? Ama içinde yolcular var. Otobüs sitenin bahçe duvarına çarptı ki o çarpmanın şiddetli olduğunu görebiliyoruz. Bir anda olmuş o çarpmanın şiddetiyle ilk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandı. İlk müdahale çevredekilerden.

0: geldi. Sağlık ekipleri hızlıca bölgeye ulaştı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Tabii son dönemde özellikle İETT otobüslerine, toplu taşıma araçlarına yönelik çok sayıda kaza, yanma, arıza görüntüleri paylaşıyoruz. Tabii bu farklı bir durum ama neden oldu? Bir teknik arıza mı değil mi? Bir trafikte sıkıştırma mı söz konusu? Yoksa ani bir manevra gerçekleştiği anda mı oldu? Şu an için bu konuda net bir bilgi yok ama bildiğimiz 17 kişinin yaralandığı ki otobüs şoförünün de aralarında olabileceğini tahmin ediyoruz. Önden bir çarpma olduğu için ama otobüsün halini görüyorsunuz. Ciddi anlamda bir hasar almış, camlar patlamış. 17 vatandaşımızın yaralı olduğunu ifade ettik ama durumlarının ne olduğuna dair hafif yaralanma mıdır yoksa şiddetli bir yaralanma mı? Bunları şimdilik söyleyebilmek mümkün değil ama hızlı bir şekilde itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hızlıca hastanelere götürüldü. Mevki İstanbul Zeytinburnu diyelim, bir sitenin duvarına İETT otobüsü çarptı. Konuya dair yeni bir gelişme, yeni bir bilgi gelirse onu da paylaşacağımızı ifade edelim ama az önce de ifade ettiğim gibi son dönemde İETT otobüslerinin özellikle çoğunun eskidiği, bunun yanı sıra bakımlarının yeterli ve teknik olarak da üst düzeyde yapılmadığı yönünde yapılan açıklamalar, bu konuda eleştiriler var ama sebebi netleştiğinde onu da sizlerle paylaşacağımızı ifade edelim ve akşam haberlerine devam edelim. AK Parti kadroları Türkiye Yüzyılı Buluşmaları adı altında tam kadro sahada. Bu yıl kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla birlikte yaz programını Eylül ayındaki saha çalışmalarıyla noktalayacak.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı için bir teknik tarih düzenlemesi yapılabilir. Onun dışında şu an bizim gündemimizde öyle erken seçim vesaire değil, milletimize hizmet etmek, daha çok fikri heyecanı milletimizle buluşturmak var.
2: Millete hizmet odağında AK Parti tam kadro sahada olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için teknik düzenleme de masada. Türkiye Yüzyılı buluşmalarıyla milletle sahada bir araya gelecek olan AK Parti terörsüz Türkiye'yi konuşacak.
1: Bu yıl yapacağımız çalışmaları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye diyerek ifade ettiğimiz bir başlıkta ele alıyoruz.
2: AK Parti kadroları kardeşlikle kenetlenen, istikrarla güçlenen Türkiye temasıyla Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Eylül ayı programına hazırlanıyor. Bakanlar, belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları tam kadro sahada olacak. Vatandaşların teklif ve önerilerini yerinde dinleyecek, çözüm getirmek için çalışacak.
1: Terörsüz Türkiye'de geldiğimiz noktayı, yasayla birlikte ortaya koymuş olduğumuz iradeyi, ekonomi programımızın ulaştığı noktayı, milletimizle geniş kesimlerle bir araya gelerek ele alacağız, konuşacağız.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Eylül ayında gerçekleşecek Türkiye Yüzyılı Buluşmaları hazırlık programında konuştu. Gündemimizde erken seçim yok dedi. Özellikle terörsüz Türkiye konusunda sahadan gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyledi. Desteğin oy oranlarından dahi yüksek olduğuna dikkati çekti.
1: Terörsüz Türkiye başlığında yürüttüğümüz çalışmalara oy oranımızın, Cumhur İttifakı olarak oy oranımızın çok üzerinde bir toplumsal desteğin olduğunu gözlemliyoruz.
2: Büyükgümüş, biz toplumun %100'üne konuşuruz diyerek kapsayıcı bir politika izlediklerine dikkat çekti. Eylül ayı ile birlikte yaz ayı programlarını da tamamlayacaklarını söyledi.
0: Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde de, yeni partiyi kurduğu dönemde de ortaya attığı bir iddiası var. Özel ve kurmayları. Erdoğan milletten koptu, sokağa dahi çıkamıyor tezviratına sarılıyorlar ve belki de muhalefetin her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilmesinin sebeplerinden biri de bu bakış açısı. Zira millet Erdoğan'ı biliyor, Erdoğan milletiyle yürüyor ve millet her daim takdirini Erdoğan'dan yana kullanıyor.
3: Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'deyken de şimdi de sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor.
3: Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni, Çık sokağa!

0: Hadi meydan görüşelim.
1: Erdoğan için sokağa çıkamayacak halde bu yüzden de salonlara hapsolduğu algısı peşinde koşuyor. Oysa hem anketler hem milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teveccühü Özel'i yalanlıyor.
2: Ne yapıyor, ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim milletiyle birlikte yol yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Seçim döneminde neredeyse tüm muhalefetin toplamı kadar miting yapan, AK Parti'nin doğum günü, Malazgirt Zaferi gibi etkinliklerde yüz binlerle buluşan bir lider. Ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da yaptığı ziyaretler, kucaklaşmalar da işin bir başka boyutu.
3: Size çay demledim, gelmez mi?
4: Çay içelim bizi için ya.
1: Ancak ortada bir gerçek var. Erdoğan aynı zamanda defalarca da hedef alınmış, canıyla sınanmış bir lider. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği gibi sürekli sokakta, pazarda dolaşması ne kadar mümkün sorusu ortada duruyor. Ancak Erdoğan çarşı pazar dolaşmasa da teşkilatı her daim milletin içinde. Örneğin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sosyal medya hesaplarında kısa bir tur atan herkes bunu görebilir.
5: Evlatları vardı, rahmetli oldu.
6: Ay benim canım.
5: Gezdirememiştim.
6: Ay annem.
5: Allah razı olsun.
6: Sizin
5: Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ı milletinden kopuk bir lider gibi gösterme çabasının bir karşılığı yok. Özel, yankı odasındaki gerçekliklerle hayatın gerçekliklerini karıştırıyor gibi görünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırdır girdiği her seçimi kazanmasının sebeplerinden birisi de bu.
7: Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
1: Elbette sokağa çıktığınızda Erdoğan'ı sevenler kadar düşman gözüyle bakanları da bulmak mümkün. Zira yıllardır ideolojik körlükle, Erdoğan düşmanlığıyla zihni yakılan bir kitle de oluştu. Ama demokrasilerde mesele milletin kahir ekseriyetinin ne düşündüğü. Ve milletin sarsılmaz desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çeyrek asır sonra bile kale gibi duruyor. Sandık milletin önüne konulduğunda herkes gerçekleri görür. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
8: Tamam.
9: Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti Mansur Yavaş konusunda sürekli çekişirken Yavaş ismine Ekrem İmamoğlu'ndan veto geldiği iddia ediliyor. Siyaset kulislerinde asıl yolsuzluk davasında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun Yeni Parti'ye Yavaş bizi satar adaylık konusunda Özgür Özel'e güveniyorum mesajı gönderdiği konuşuluyor.
10: CHP ve Yeni Parti arasında kalan Mansur Yavaş'a veto geldi. Siyaset kulisleri karışık. Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Parti'de Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş bizi satar, aday Özel olsun dediği konuşuluyor. Gel. Mutlak butlan kararı sonrası kimin yanında yer alacağı merak edilen isimlerin başında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Yavaş CHP'nin bölünmesiyle sessiz kaldı. Ne Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı ne de Yeni Parti'ye geçti. Mansur Yavaş daha önce Özgür Özel tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı için işaret edilmişti. Ancak son tavrı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etti. Kulislerde İmamoğlu'nun Özgür Özel'e Yavaş Cumhurbaşkanı olursa bizi unutur dediği iddia ediliyor. İddiaya göre asrın yolsuzluk davasında tutuklu bulunan İmamoğlu, Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı yapıp daha sonra cezaevinden kurtulma derdinde. Bu senaryoda Mansur Yavaş ismi Ekrem İmamoğlu'na güven vermiyor. Yavaş'ın denge siyasetinden en çok İmamoğlu rahatsız.
11: İki tarafı da düşüneceğiz.
10: İmamoğlu bu korkusunu Yeni Parti Genel Merkezi'ne de iletti. Ekrem İmamoğlu'nun Yavaş'la ilgili Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz, bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik ifadelerini kullandığı yüksek sesle dile getiriliyor. Ayrıca İmamoğlu'nun Özel'e tam güvendiği ve Özel'le ilgili de ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel Cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır dediği iddia ediliyor.
9: FETÖ'yle mücadele devam ediyor. Bu konuda atalete yer de yok. Zaten atalet de yok. 15 Temmuz hain darbe.

0: Darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'ndeydi. Darbe girişiminin kritik sivil isimlerinden Kemal Batmaz'ın kendisi gibi FETÖ'cü olan kızı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da 4 adres eş zamanlı baskın yapıldı. İstanbul'da Esma Batmaz, Muğla'da ise KHK ile ihraç edilen eski savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda deliyle el konuldu. İki şüpheli aranıyor.
1: Babası 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'ndeydi. Kızı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da sabah saat 5.45'te düğmeye basıldı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada İstanbul'da 3, Muğla'da 1 adresi operasyon düzenlendi. İstanbul'daki adreslerden birinde yakalanan isim Esra Batmaz'dı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı. Kemal Batmaz darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanmış, FETÖ'cü Adil Öksüz'le birlikte darbe girişiminin sivil yöneticilerinden biri olarak yargılanmış ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Operasyonun ikinci adresi Muğla'ydı. Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak görev yaparken KYK ile ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da burada yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İnceleme sürüyor. Soruşturmada iki isim daha aranıyor. 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın'la Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

0: En sakin dediğimiz günlerde bile hem Türkiye'de hem dünyada gündem bir hayli yoğun. Çarşamba günü büyük bir afet yaşayan Nepal'de ölü sayısı 547'ye yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Bugün yeniden sel alarmı vardı çünkü bu kez de Tibet'te bir göl taştı. Çinli yetkililere göre Nepal'deki heyelandan sonra oluşan bir set gölü bugün taştı. Çığ nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlerine de dikkatli olun çağrısı yapıldı. 3 saat kadar sonra herkesi rahatlatan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı verildi. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü. Aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamıştı. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşimleri adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altından ve mahsur kaldıkları yerlerden kurtarıldı. Ölü sayısı ise 547'ye yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine de büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Çin'de de 5 can kaybı var. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 1/3 biri eridi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhad Abbi Şahin'i danışmanı olarak atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanı danışmanlığına dikkati çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhad Abdi Şahin'i danışman olarak atadı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Ferhad Abdi Şahin, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Öte yandan Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da yeni bir adım attı. Kürt vatandaşların nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarıyla özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin düzenleme yaptı. İsrail Suriye'de provokasyonlara ve işgale devam ediyor. İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ili kırsalında yine saldırı düzenledi. İsrail işgal güçleri Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdi. Askerleri bölgedeki bir köyde de evlerde arama yaptı. Bu kadarla kalmadı. İsrail güçleri Şam'ın batı kırsalındaki iki beldeye de top ateşi açtı. Saldırıları İsrail devlet medyası duyurdu. Şam'dansa henüz bu konuda bir açıklama gelmedi. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de saldırıları sürdüren bir yandan da Batı Şeria'da işgali genişletip İran'a tehditler savurmaya devam eden İsrail'de ciddi bir kriz var. Orduda para kalmadı. Genelkurmay Başkanı hükümete bu konuda tepkili. Haberi Times of Israel gazetesi verdi. Buna göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir askeri komite kademesiyle toplantı yaptı. Bütçe konusunda hükümete eleştiriler yöneltti. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz ifadesini kullandı Eyal Zamir. Ordu ve personelin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz diye konuştu. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor ifadesini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ediyor. Zaman zaman her iki tarafta birbirlerine saldırıyorlar. Tabii bu noktada gerilimi tırmandıracak ya da farklı bir boyuta taşıyacak gelişmeler de yaşanıyor. Nedir? İngiltere ve Fransa'nın ortak ürettiği bir füzenin haklarının, üretim haklarının ya da lisansının bir şekilde Ukrayna'da da kullanılabileceği, yani bu füzelerin Storm Shadow adı da Rusya'ya karşı kullanılabileceği iddiaları, ki hatta kullanıldığı iddiası da var Rusya tarafından. İşte tüm bu gelişmeler üzerine Rusya'dan sözcü Zaharova'dan adeta İngiltere'yi tehdit eder bir açıklama da geldi. Allah Allah. Şimdi ne oluyor? İşte o son günlerde bir gerilim yaşanıyor malum. Rusya'nın bir Avrupa ülkesine saldırma ihtimalinden bahsediliyordu. Şimdi böyle bir açıklama olunca, böyle bir karşı karşıya gelme durumu yaşanınca acaba o saldırı tehdidi bir şekilde İngiltere'ye mi yöneldi? Akıllara bu soru geliyor. Nedir ne değildir? İngiltere'de, Londra'da nasıl yankılanıyor bu gelişme? 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bizi bekliyor. Tayfun merhaba.
1: Merhabalar.
0: Şimdi ne oldu? En baştan istersen başlayalım. Yani bir Storm Shadow Donetsk'e ateşlendi değil mi? Yanlış mı biliyorum? Ayrıca ayın 24'ünde de İngiltere Başbakanı Burnham Kiev'e gitti. Orada temaslarda bulundu. Rusya'nın daha önce yapmış olduğu açıklamalar üzerine hayır, Ukrayna'ya desteğimiz devam edecek dedi. Ama iş burada kalmadı. Ne oldu sonra?
1: Aslında bu işin başından beri İngiltere olayların merkezinde yer alıyor. Rusya ile tarihi rekabetini Ukrayna üzerinden devam ettiriyor İngiltere. Dolayısıyla bu son gelişmeler, son açıklamalar aslında bir zincirin son halkası niteliğinde. Tamamen yeni değiller. Ne oldu? Yeni başbakan Andy Burnham 24 Ağustos'ta Kiev'de Zelenski'ye, Ukrayna Devlet Başkanı'na kendi teknolojileri olan Storm Shadow füzelerinin lisansını verdi ve böylelikle Ukrayna'da üretilmesinin ve bunların Rusya'nın kendi içerisinde derinliklerine atılmasına zemin hazırladı. Buna karşılık da Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve Peskov, Vladimir Putin'in sözcüsü, her ikisi de sert tepki gösterdiler. İngiltere'yi ateşle oynamakla ateşle oynadığını İngiltere'nin dile getirdiler. Hatta Zaharova önceki gün yaptığı açıklamada daha da ileri gitti ve İngiltere'nin hem Ukrayna içindeki hem de bunun ötesindeki askeri hedeflerinin Rusya için artık bir hedef niteliği taşıdığını dile getirdi. İngilizler tabii buna karşılık geri adım atmış değil.

0: İngiliz Savunma Bakanlığı Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığına karşı durmaya devam edeceklerini, bu konudaki tutumlarından şüphe duyulmaması gerektiğini söyledi. Ama tabii bunun ötesinde bir kaygı da var İngiltere'de. Biliyorsunuz Rus gemileri Manş Denizi'nden sık sık geçiyorlar. Ticaret gemileri, İngiltere bunlardan bir tanesine birkaç ay önce bir çıkartma yaptı. Bu gemiyi Ege'ye el koydu. Onun ardından bir Rus fırkateyni hemen İngiltere açıklarında bir çeşit tatbikat gerçekleştirdi, atış gerçekleştirdi. Bu İngiltere'de kaygı yarattı. Ayrıca Rus gemileri, Rus savaş gemileri İngiltere'nin hemen kıyılarındaki önemli data kablolarını sürekli taciz ediyorlar. Bunların kesilmesiyle ilgili bir korku var İngiltere'de. Diğer yandan bir hibrit savaş, bir karma savaşın devam ettiğini İngiliz yetkililer dile getiriyorlar. Rusların İngiltere içerisinde bazı sabotaj olaylarını düzenlediklerini dile getiriyorlar. Zaten zaman zaman bazı şüpheli yangınlar görülüyor İngiltere'nin çeşitli kısımlarında. Bunların bazı cephanelikler veya üretim merkezleri olabileceği dile getiriliyor. Resmen açıklanmasa da.
1: Yani o zaman
0: Dolayısıyla
1: bunların
0: işler...
1: sayısı da artabilir pekala. Yani aslında hani Rusya'da muhtemelen direkt bir saldırıdan değil ama hani bu tam olarak açıklanamayan saldırılar, kimin yaptığı belli olmayan saldırılar şeklinde bir şey olabilir gibi anlıyoruz. Diğer taraftan şimdi tabii İngiltere üzerinden konuşuyoruz ama bu Storm Shadow'lar sadece İngiltere'nin değil değil mi? Yani Fransa ile ortak bir üretimden söz ediyoruz. Şimdi lisans anlaşması dedik. Bu lisans anlaşması mesela Kiev'de de İngiltere'nin birlikte üretmeleri anlamına mı geliyor yoksa sadece bir lisans anlaşması mı?
0: Bu aslında şöyle, Ukrayna'nın aslında savaş koşulları içerisinde bu füzeyi üretemeyeceğini söyleyenler de var. Dolayısıyla bu lisans devrinin aslında bir anlamda bir gösteri olduğu, bu füzelerin üretiminin yine İngiltere'de ve Fransa'da yapılacağı ama sanki Ukrayna'da yapılıyormuş gibi sunulacağını düşünenler var. Çünkü malum savaş koşulları, Rusya zaten Kiev'i ve Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini sürekli bombardıman halinde tutuyor. Buralarda düzenli bir üretimin gerçekleştirilmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu bir çeşit kılıfına uydurma olarak değerlendiriliyor. Rus tarafı özellikle bunu böyle görüyor. O nedenle de zaten İngiltere ve Fransa'yı hedef halinde, hedef olarak gördüklerini daha net şekilde dile getirmeye başladılar. Bu füzeler sizin de belirttiğiniz gibi zaten şu anda da kullanılıyorlar. Bu yakın zamana kadar bu füzeler daha ziyade Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna bölgelerinde kullanılıyordu ama son aylarda bu füzelerin Rusya'nın derinliklerindeki bazı hedefleri de vurduğu dile getiriliyor. İşte bu nedenle zaten Ruslar tutumlarını sertleştirmiş durumdalar. İngiltere'nin de bu konuda bir geri adım atmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bir ilginç gelişme tabii yine şöyle yaşandı. Rusya'nın şu anda İngiltere'de büyükelçisi yok. Mevcut büyükelçinin görev süresi 2 ay önce doldu. Kendisi Moskova'ya geri çekildi ve yerine yeni bir büyükelçi tayin edilmedi. Bu uzun yıllardan sonra ilk kez diplomatik ilişkiler bu seviyeye düşürülmüş durumda. Bunun da bir çeşit İngiltere'de alarm duygusu yarattığını söylemek lazım. Bunu bir şekilde Rusya'nın belki de İngiltere'ye dönük saldırılarını yoğunlaştıracağının ön habercisi olabileceği de dile getiriliyor.
1: Yani şimdi Tayfun şunu bile söyleyenler var. Tabii yani söyleyenlerin yalancısıyız ama hani Amerika'dan Radcliffe'in Rusya'ya gitmesini bile bununla bağlantılı düşünenler var. Yani İngiltere'ye bir saldırı ihtimali var. Bunu önlemek, engellemek, durdurmak için gidildi. Onun işte elçiliği yapıldı diyenler var. Aslında çok da akla uzak bir ihtimal değil, değil mi ya?
0: Evet, teorilerden birisi de bu gerçekten de. Ama tabii şöyle, buradaki savunma uzmanlarının dile getirdiği şu, İngiltere aslında Rusya için kolay bir hedef. Çünkü İngiltere'nin hava savunma sistemi yok. Rusya'nın göndereceği füzeler karşısında hemen hemen tamamen savunmasız durumda. İki ya da üç tane destroyerleri var. Bunlar da başka yerlere konumlandırılmış durumda. İngiltere adası şu anda bir çeşit açık hedef. Ama tabii Rusya'nın İngiltere'ye saldırması demek bütünüyle NATO'yu karşısına
1: NATO, tabii.
0: alması demek. Dolayısıyla bu nedenle gerçekçi bulmayanlar da var bu ihtimali. Rusya'nın bunun yerine örtük operasyonlarla, sabotaj operasyonlarıyla, belki bazı suikastlerle bu

0: etkisini gösterebileceğini düşünüyorlar. Radcliffe'in Moskova ziyareti, evet, bu bakımdan değerlendirildi. Bu teori öne sürüldü. Ama herhangi bir şekilde bunun doğrulanması yapılmış değil. İngiltere ile biliyorsunuz, İngiltere'nin çok önemli bir adımı aslında bu savaşın en başında yaşandı. Rusları en çok öfkelendiren şeylerden birisi bu oldu. Biliyorsunuz Türkiye'nin ara buluculuğuyla savaşın hemen ilk ayında bir barış sağlanmıştı. Bu dönemin İngiliz Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'e yaptığı bir ziyaretle sabote edilmişti. Dolayısıyla savaşın devam etmesinde İngilizlerin büyük sorumluluğu olduğu değerlendiriliyor. Özellikle Ruslar bunu böyle görüyorlar ve bu nedenle de İngilizlere karşı gerçekten öfkeliler.
1: Peki Tayfun Salcı, çok teşekkürler. Evet, gerilimde gelinen noktayı
0: kolay
1: Tayfun
0: gelsin.
1: Salcı Londra'dan bizimle paylaştı. Gerilim bir değil ki, bir de tabii İran Savaşı var. İran Savaşı'nda 6 ay geride kaldı. 6 ayın sonunda ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hesapları tutmadı. Rejimi devirme ve nükleer programı yok etme hedefleri yerini Hürmüz Boğazı'nı açabilme çabalarına bıraktı. İran'sa ağır darbe alsa da Hürmüz'ün kontrolü konusunda ciddi bir stratejik kazanımın eşiğinde.
2: 6 ay geride kaldı. ABD ve İsrail İran'a saldırılara 28 Şubat'ta başlamıştı. Trump ve Netanyahu 4-5 haftada sonuç almayı umuyordu. Kısa sürede sonuç alma hesapları tutmadı. Cephe nükleer programdan Hürmüz'e kaydı. İran tarihinin en ağır darbelerini aldı. Ali Hamenei öldü. Devletin üst yönetim kademesinden birçok kişi hayatını kaybetti. Altyapı tesisleri dahil pek çok yapı ağır hasar gördü. Buna karşılık 6 ayın sonunda İran yönetimi ayakta. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret normalleşmiş değil. Washington askeri operasyonlarla ulaşamadığı stratejik sonuçları yaptırım ve ekonomik ablukayla elde etmeye çalışıyor. Önümüzdeki sürece dair de belirsizlik hakim. Yakında bir uzlaşma görünmüyor. Günün sonunda ABD, İran'da rejimi devirmek ya da nükleer programı tamamen yok etmek yerine Hürmüz'ü yeniden açmaya çalışmakla uğraşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri baskıyı kalıcı bir idari statüye dönüştürmeye çalışıyor. Bu da Tahran adına en büyük kazanım olarak görülüyor. Daha da ağırlaşan ekonomik yaptırımların bedelini ise halk ödüyor.
3: İran şu anda askerlerin maaşını ödeyemiyor. Büyük sıkıntıdalar. Çok küçük bir kapasiteleri var. Geçen sene Boğaz'dan 24 gemi geçirdik. Sürekli geçiriyoruz. Açıkça söylüyorum, meseleyi askeri olarak tamamen çözdüğümüz anlamına gelmiyor ama Boğaz açık. Hürmüz Boğazı açık. Kontrol bizde ve ablukamız da var. İran ablukadan hiçbir şey geçiremiyor.
2: Trump'ın Tahran'a yönelik tacizkar açıklamaları sosyal medyadan da sürüyor. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia ettiği bir görsel yayınladı. Bir de Boğaz'daki mayınlar meselesi var. İran her ne kadar yalanlasa da ABD tarafı mayınların temizlendiğinde ısrarcı. CENTCOM komutanının sözleri ise aslında Boğaz'daki tüm mayınların temizlenmediğine işaret ediyor.
4: Boğaz'ın uluslararası denizcilik hatlarında İran devrim muhafızları tarafından aylar önce düşenen deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Boğaz'daki uluslararası transit rotaları Amerikan ordusunun muazzam çalışması sayesinde İran deniz mayınlarından arınmıştır.
2: Trump Tahran'a karşı büyük bir zafer kazandıkları söylemini sürdürüyor. Müzakereler için acele etmediklerini belirtiyor. Bir yandan da Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi bölgede faaliyet gösteren USS George Washington'ın yerini alacak. Görevi en az 7 ay sürecek. Öte yandan İran savaşının ABD ordusunu derin bir finansal krize sürüklediği iddia ediliyor. Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Haberi İngiliz The Guardian gazetesi elde ettiği belgelere dayanarak verdi. Ayrıca ABD-İsrail ortak operasyonlarının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtiliyor. İran'ın misilleme saldırılarınınsa Orta Doğu'daki stratejik üslere zarar vererek askeri bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor. İran'dan gelen karşı açıklamalar da oldukça sert. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı konuştu. Deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını söyledi. ABD'nin askeri ve ekonomik baskılarına tarihe geçecek bir cevap vereceklerini belirtti. Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu yineledi. Tamamen açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD ve İran arasında daha önceki görüşme sürecinde Pakistan arabulucuydu. Son haftalardaysa geri çekilmiş görünüyor. Şimdi de Katar devreye girdi. Katar Başbakanı Perşembe günü Tahran'daydı. İranlı yetkililerle görüştü. Batı basınındaysa dikkat çekici bir başka haber var. Alman basınına göre Almanya ve Türkiye Hürmüz Boğazı için ortak bir diplomatik girişim başlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadephul toplantı organize edecek. Görüşmeye Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları da katılacak.
1: Şimdi aynı konulardan devam edeceğiz ama akşam haberlerinin hemen girizgahında İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme mevkiinde yaşanan İETT otobüsü kazası ile ilgili bilgileri paylaşmıştık. Bu noktada hem kazanın olduğu ana dair görüntüyü şimdi ekrana getireceğiz hem de valilikten yapılan resmi açıklama var. Bakın ekranın solunda İETT otobüsünün kaza anına dair bakın bir şekilde kontrolden çıkıyor aslında. Kendi yolunda giderken sanki sağa dönecekmiş gibi yapıp bir anda kontrolden çıkıyor. Bir fren arızası mıdır? Yoksa yapılan fren sonrası kayganlaşma mıdır? Bir lastik patlaması mıdır? Bunların hiçbirini şu an bilmiyoruz ama görüntü aslında kontrolsüz bir şekilde sitenin duvarına çarptığını bize gösteriyor. Saat 17 sıralarında yaşandı kaza. Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi Keredi Caddesi üzerinde. İstanbul Valiliği'nden kazaya dair açıklama geldi. Seyir halinde bulunan İETT otobüsü duvara çarpmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, ikisi ağır, 17 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadesi yer alıyor. İstanbul Valiliği'nin açıklamasında bakın hızlıca bir şekilde hiç bir fren aslında hissetmiyoruz. Yani görüntülerde o bir frenleme olmuyor. Ama bir anda kontrolden çıkıyor. O sırada şimdi ihtimaller çok. Acaba şoför mü rahatsızlandı yoksa otobüsün şoförü bir şekilde bir ekranla mı acaba ilgileniyordu bir telefon olabilir ya da o sırada otobüs içerisinde yaşanan bir başka vaka mı var? Daha önce yaşanan pek çok durumda benzer şeyleri gördük olabilir diyoruz ya da otobüsteki bir arıza mı? O neden güçlü bir ihtimal? O da şundan hem artık filonun eskimiş olması İstanbul'da yenilenme ihtiyacı sık sık arızalanan hatta seyir halindeyken yanan otobüsleri de çok sık ekranınıza getiriyoruz. Zaman zaman vatandaşın ittiği, ilerlemeyen otobüsleri görüyoruz şehri İstanbul'da. Haliyle tüm bu ihtimaller olabilir ama soruşturma devam ediyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre de o soruşturma neticesinde kazanın neden olduğuna dair kuşkusuz kazada yaralanan yolcular da onların da görüşlerine ifadelerine başvurulacak ve tüm bu ifadelerin ardından ve incelemenin soruşturmanın sonrasında da doğru bilgiye ulaşabileceğiz. Toparlayalım. Valiliğin yapmış olduğu açıklamaya göre site duvarına çarpan İETT otobüsünde bulunan yolculardan ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 17 kişi de yaralandı. İran'da Amerika Birleşik Devletleri ile savaşın gölgesinde dikkat çekici bazı gelişmeler oluyor. Muhalif kimliğiyle bilinen ünlü sanatçı Muhsin Namcu 20 yıl sonra İran'a döndü. İranlı şarkıcı, besteci ve müzisyen Muhsin Namcu uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyordu. Dönüş kararını da bu ülkede kaydettiği bir video ile duyurmuştu. Sevenlerine siz bu videoyu izlerken ya yolda ya dönmüş olacağım demişti. Ertesi gün ünlü sanatçı Tahran'daki İmam Hümeyni havalimanında görüldü. İlgiyle karşılanmıştı, çevredekileri selamlarken ve hatıra fotoğrafı çektirirken görüntülendi. Ünlü sanatçı Toronto, Washington ve New York'taki konserlerini de iptal etti. Namcu'nun İran'a

Dönüşü resmi haber kuruluşları tarafından da haberleştirildi. Ünlü sanatçı dönüş kararının arkasında siyasi ya da mesleki bir sebep olmadığını söylüyor. Gurbet artık yeter.

İnsanı ve entelektüelin dönüşünü kolaylaştırdıklarını söylemişti. Hep diyoruz ya, futbol sadece futbol değil diye. Öyle Kıbrıs'ta Rumlar maalesef amacına ulaştı. Barcelona Futbol Kulübü dünyanın birçok ülkesinde genç futbolcu yetiştiren Barça Akademi Okulu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kampını Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen baskılar üzerine iptal etti. Barça Akademi Eylül ayında 2 hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi'nde kamp düzenleyecekti. Kıbrıslı Türk gençlere eğitim verecekti. Kamp planı kulübün internet sitesinde yayınlanmıştı. Yeri de Kuzey Kıbrıs olarak duyurulmuştu. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki ırkçı Elam Partisi bunun üzerine harekete geçti. Çeşitli girişimlerde bulundu. Rum Futbol Federasyonu Başkanı da İspanyol mevkidaşına protesto mektubu gönderdi. Girişimlerin ardından Barça kamp planını iptal etti. Elam Partisi gelişmeyi "hedefimize ulaştık" açıklamasıyla duyurdu.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Ankara'da bir düğüne katıldı. Katıldığı törende nikah şahidi oldu. Genç çifte de 3 çocuk çağrısında bulundu.
1: Cumhurbaşkanımız en az 3 yavru olsun diye 20 yıldır söylendi durdu.
2: Başkentte bir çift dünya evine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da gerçekleşen nikah merasimine şahitlik etti. 3 çocuk tavsiyesinde bulundu.
1: Onun için inşallah bu kardeşlerimiz en az 3 yavruları olsun diye hep beraber dua edelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan başkentte genç bir çiftin düğün merasimine katıldı. Nikah töreninin de gerçekleştiği düğünde Bilal Erdoğan şahitlik yaptı. Konuşmasında aile olmanın önemine değindi.
1: Neslin çoğalması, bir milletin güçlü olması ve dünyanın daha iyi bir yer olmasıyla ilgili bir insanın yapabileceği en mükemmel şey evlilik adımını atmak. Ve inşallah o yetiştirdikleri 3 yavrumuz veya daha fazlası birer Selahattin Eyyubi, birer Hazreti Fatıma, Hazreti Hatice olsunlar.
2: Bilal Erdoğan genç çifte mutluluklar diledi, nikah cüzdanını da geline teslim etti.
1: Bu evlilik cüzdanını da hanımefendiye takdim ediyorum inşallah. Buyurun, hayırlı uğurlu olsun, Allah mahcup etmesin.
0: Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu gastronomi şöleniyle buluşacak. Kahraman Kazan'da bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali 29-30 Ağustos'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında ünlü sanatçılar da sahne alacak.
2: Ankara'da hem damaklara hem de kulaklara hitap eden festival başlıyor. Kahraman Kazan Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali'nde 29-30 Ağustos'ta başkentlileri buluşturacak. Festivalde ilçenin ünlü kavurması ve yöresel lezzetler tanıtılırken 30 Ağustos Zafer Bayramı da çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanacak. Etin en güzel hali Kahraman Kazan'da yenir sloganıyla Ankara'da Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali düzenleniyor. Festival ilçenin gastronomi alanındaki marka değerini artırmayı hedefliyor. Uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri de festivale renk katacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ise 2 gün boyunca konserler düzenlenecek. Emre Fel, Emrah Karaduman ve Sefo sahne alarak başkentte bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.
0: İstanbul'da sabaha karşı etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Takip mesafesini korumayan sürücüler zincirleme kazalara sebep oldu. Üsküdar'da ise kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.
3: Bir anda bastıran sağanak şaşırttı. Kayganlaşan yol kazaları beraberinde getirdi. İstanbul'da sabaha karşı başlayan yağış kısa sürede etkili oldu. Sağanak pek çok ilçede caddeleri doldurdu. Gök gürültüsü zaman zaman geceyi aydınlattı. Yağış sonrası kayganlaşan yol sürücülere zor anlar yaşattı.

0: Kazalar peşi sıra geldi. Esenyurt Tem bağlantı yolunda cam pazarı yaşandı. Kamyonet seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücü aşağı inerek yardım bekledi. Üsküdar'da ise takip mesafesini koruyamayan sürücüler kazaya karıştı. 3 araç birbirine girdi. Neyse ki yaralanan olmadı. Trafik bir süre Üsküdar yönüne doğru kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Merter'deki kazada ise ekipler yolun yeniden açılması için seferber oldu. İşe gidiş saatinde kilometrelerce kuyruk oluştu.
1: İstanbul'da toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaşı hedef alan dev bir vurgun ağ ortaya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesini birebir kopyalayan siber dolandırıcılar sahte İstanbul Kart başvuru adresi üzerinden 87 kişiyi tuzağa düşürdü. 25 liralık kart ücreti ödediğini zanneden mağdurların hesaplarından milyonlarca lira uçtu gitti.
0: Siteyi klonlayıp 87 kişiyi dolandırdılar. 25 lira ödeyeceklerini sanarken binlerce lira kaybettiler. Dolandırıcıların tuzağa düşürdüğü vatandaşların şikayetleri üzerine gerçek ortaya çıktı. Mavi kart ve anne kart başvurusu yapmak isteyen mağdurların kart bilgileri saati arayüzde ele geçirildi. Dolandırıcıların yeni yöntemleri bitmek bilmiyor. Bu kez de İstanbul Kart sitesini klonladılar ve 87 kişiyi milyonlarca liralık zararı uğrattılar. Kullanıcıların onayladığı SMS doğrulama kodlarındaki tutar oyunuyla bir mağdurdan 42 bin lira, bir diğerinden ise 874 euro çekildiği belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu operasyon için harekete geçti. Siber polisleri halkı milyonlarca lira zararı uğratan çetenin peşinde. Adliyede ifade veren mağdurlar sitenin gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu belirtti. İşte dolandırıcıların bu oyunlarına düşmemek için kişisel bilgilerimizi verdiğimiz internet sitelerini kontrol etmekte fayda var. Aksi takdirde kendi elimizle taklit edilmiş veya klonlanmış sitelere vereceğimiz bilgilerle kolaylıkla kişisel bilgilerimizi dolandırıcılara kaptırabiliriz. Kullanıcıların mağdur olmaması için banka mesajlarındaki firma adlarının kontrol edilmesi isteniyor. Siber suçlarla mücadele ekipleri ve başsavcılık firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
1: Bu sezon Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde İki Türk takımı izleyeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra ilk kez iki Türk takımıyla temsil edileceğimiz yeni sezonun lig aşaması rakipleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu eşleşmeleri var. Peki taraftarlar bu eşleşmeler için ne düşünüyor?
2: Zorlu bir kura olduğunu düşünüyorum.
3: Galatasaray'ın bu turdan rahat çıkacağını düşünüyorum.
0: Fenerbahçe'nin şansı nasıl?
4: Fenerbahçe %100 kardeşim. Kusura bakmasın. Bu sene şampiyon da olacağız. Kupaları da alacağız.
0: Barcelona'yı yener mi?
5: Biz yeneriz Barcelona'yı burada.
0: Paris'e?
5: Paris Saint Germain bizi yener.
0: Aston Villa?
5: Aston Villa'dan berabere kalırız.
0: Feyenoord?
5: Feyenoord'u yeneriz.
0: Lille?
5: Lille'yi de yeneriz.
0: İçeride Stuttgart?
5: Stuttgart'la burada içeride berabere kalırız.
0: Yunanistan'da Atina maçı?
5: Galatasaray 2-0 alır o maçı.
3: Biz Barcelona'yı rahat yeneriz. Ben korkuyorum küçük takımlardan takılır diye Galatasaray. Çünkü alıştı bu lige.
0: Galatasaray rakibi Barcelona.
6: Evet, Galatasaray daha önce de Barcelona oynadı ama ezilmedi.
0: Devler Ligi'nde rakipler belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları zorlu eşleşmelerle heyecana kapıldı.
2: Galatasaray'ın elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Biz alışıyoruz zaten. Fenerbahçe de alışmaya başlayacak artık yavaş yavaş.
0: 3 günde bir maç izleyeceğiz artık. Yani futbol sever olarak da sık sık maç görüyoruz.
5: Moruk, benim için sorun yok. Ben annemden yaşıyorum.
0: Annem rahat rahat izliyorsun.
5: Annem de fanatik Fenerlidir.
0: 94 yaşındaki anneniz de heyecanlı mı Fenerbahçe için?
5: Hem de sabahleyin anlattım ona. Oğlum diyor, ayarla diyor, Fener maçlarını ben seyredeceğim diyor.
7: Gidebildiği yere kadar gitsin. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye.
0: Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin 4 ayrı torbadan çektiği 8 rakip de belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın ilk torbadan Barcelona ve Paris Saint Germain gibi dünya devleriyle eşleştiği duyuruldu. Fransız ekibi Lyon'u eleyen Fenerbahçe, Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag karşısında Kadıköy'de, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la deplasmanda mücadele verecek.
7: Vallahi Galatasaray'ı ben çıkar diye düşünüyorum.
8: Fenerbahçe olduğum için inecek tabii. İnmesini düşünüyorum yani.
0: Galatasaray ise evinde Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la mücadele edecek. Deplasmanda ise dünya devi Paris Saint Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK Atina ile kozlarını paylaşacak.
2: Bizim açımızdan eğlenceli ve keyifli olacak. Seyirci açısından öyle olacak.
0: İki Türk takımını Devler Ligi'nde

0: göreceğiz bu sezon ve lig sistemine baktığımız zaman da ilk 8'deki takımın bir üst tura çıkacağını söylemek mümkün. Hal böyle olunca da iki Türk takımımız Fenerbahçe ve Galatasaray'da Devler Ligi'nde büyük takımlarla mücadele edecekler. Seyir zevki yüksek olan ve Türk takımlarından beklentinin büyük olduğu bir sezon olacak. Fenerbahçe Atletico Madrid'i yener mi?
1: Yener.
2: Taraftarlarsa sarı lacivertli ve sarı kırmızılı ekiplerin en azından ilk 24'e kalarak playoff biletini alacağına inanıyor.
1: Ben Fenerbahçeliyim, Galatasaray'ı bir tebrik ederim. Arbada olduğu zaman da destekleyeceğiz tabii, kim olursa olsun.
0: Şimdi siz yıllardır aslında Galatasaray'a gönül vermiş birisi olarak bu sene Fenerbahçe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Ne düşündürüyor?
3: Vallahi ben Fenerbahçe'nin 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmasına hakikaten canı gönülden istiyordum. Yeter ki şans bizden yana olsun. Top bize gülsün yani.
4: Vallahi mükemmel hissediyor, süper hissediyor. Çocukluğumuzdan beri, yani bayağı bir yıllardan beri. Önce Aziz Yıldırım Başkan'ın ne kadar ayağı sağlıklı ki, o kadar böyle bir güzel bir insan ki. Kalbinden geldi, duygularından geldi. İşte kalp budur.
5: UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasında kura çekimi heyecanı da yaşandı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu. Trabzonspor'un da Konferans Ligi'nde karşılaşacağı takımlar belirlendi. UEFA Avrupa Ligi'nde yeni formatla düzenlenen 36 takımlı lig aşamasında rakipler belli oldu. Lig aşamasında 36 takım yer alacak. Her takım kura sonucunda 4 farklı torbadan ikişer rakiple eşleşiyor ve toplam 8 karşılaşma olacak. Beşiktaş, Marsilya, Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia Nikosia, Hapoel Berşeva ve Hoffenheim'la mücadele edecek. Avrupa'nın 3 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde lig aşaması kuralları da şekildi. Buradaki temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor'un rakipleri ise Freiburg, Kızıl Yıldız, Kops, Hearts, Yablonets ve CSKA Sofia oldu. Paylaşacağımız daha çok haber var ama bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
2: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
3: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
4: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vinov Campus'a özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vinov Campus ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma Ticaret'in en prestijli fuarı.

MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınızda oluyor.
4: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
10: Turkcell!

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.
1: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
2: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
3: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
1: Ben Ömer Necati Albayrak.
2: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
1: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
2: Gün ilk dakikada başlar.
3: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

0: şu telefonu.
1: Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
2: Okullar açılıyor.
1: Evet. Okul masrafları da gelecek.
2: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
1: Tabii ya.
3: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 ay...

0: geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 28 Ağustos gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Peki o iddianamede hangi suçlamalar yöneltildi, sanıklar için ne ceza istendi paylaşacağız. Kamuoyunda manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış dün öğle saatlerinde havalimanında gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Akış'ın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akış neyle suçlanıyor, ifadesinde ne söyledi paylaşacağız. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından bankalar arasındaki promosyon yarışı da hız kazandı. Bankaların emekliler için belirlediği promosyon ücretleri güncellendi. Promosyon miktarı ne oldu? Emekliler ne yapmalı? Nelere dikkat etmeli? Uzmanına sorduk. Ekrana taşıyacağız. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen krizi sürüyor. Geride bıraktığımız günlerde binlerce kişi kaçak yollarla sınırı geçmeye çalışınca müdahale olmuş, can kayıpları da yaşanmıştı. İspanyollar ayaklandı ve göçmenlerin barındığı yere gitti. Barakaları sökmeye kalktı. O anlara dair görüntüler de var. Ekrana yansıtacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, kuzey ve güney komşularına da baskıları sürdürüyor. Daha önce Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi diye değiştirmişti. Şimdi de Kanada ile aralarındaki Ontario Gölü'nün adını değiştirdi. Peki o göle ne isim verdi? Detayını paylaşacağız. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası iddianamesinde anlatılanlar tanıkların mahkemedeki beyanlarıyla bir kez daha belgelendi. İtirafçıların duruşmalarda Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattıkları şimdiye kadar İmamoğlu yandaşlarının dava siyasi, iddianame boş şeklindeki algı çalışmasını da yerle yeksan etti.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında tanıklar mahkemede konuştukça, İmamoğlu ile yüzleştikçe gerçekler bir kez daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu ve yeni partinin dava siyasi iddiası çöküyor. Davada son günlerde konuşan iş adamları ve sanıkların anlattıkları koroyu susturdu. İş adamları ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan isimler, Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Rüşvet veren iş adamlarının ve etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerin kürsüye çıkmasıyla İmamoğlu ve ekibinin şimdiye kadar yapmaya çalıştığı algı çalışması da yıkıldı. Mahkemede sunulan 84.8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti. İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız'ın duruşmada anlattıkları İmamoğlu ve destekçilerini susturdu. Yıldız 2019'da İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve yıllarca İmamoğlu ile çalıştığını belirterek belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, imar süreçleri ve afiyat sahaları üzerinden işleyen kayıt dışı para ve komisyon sistemini tüm detaylarıyla anlattı.
2: Benim de ifadelerim ortada, iddianamedeki bütün ifadelerim ortada.
1: Yıldız mahkemede Cebeci afriyat sahasındaki kaçak dökümlere göz yumulması işinde Ekrem İmamoğlu'nun %50 gayri resmi ortak olduğunu, Fatih Keleş'in kendisine bizzat hisseler bizde dediğini aktardı. Metro ihalelerinden %7, Bebek Otel'deki pazarlıklarla da reklam ihalelerinden %10 komisyon alındığını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş ise sanık kürsüsüne çıkıp 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler kapsamında toplam 84 milyon 857 bin 500 lira kayıt dışı ödeme yaptığını iddia etti. Banka dekontları ve ETS kayıtlarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Aktaş paraların belediyenin resmi hesaplarına girmediğini, nakit çekilerek aracılar vasıtasıyla havuz adı verilen yapıya aktarıldığını iddia etti. Sanık iş adamı Cemal Üneş, inşa ettiği binaların ruhsat ve iskan onay süreçlerinin kasten tıkatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve ruhsat işlemleri karşılığında da kendisinden para talep edildiğini anlattı. Üneş, mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan yüzleşti. İmamoğlu'nun kendisine "Benden emin misin? Ben senden para istedim mi?" diye sorması üzerine "Seçim harcamaları için merkeze para yatırmamı istediniz. Param olmayınca da bizi Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirip senet imzalattınız" dedi. Suça iştirak etmediğini, aksine şantaj ve baskı altında mağdur edildiğini söyledi. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş adamları Muzaffer Beyaz ve kardeşi Seyfi Beyaz, belediyedeki imar, ruhsat ve iskan süreçlerinde karşılaştıkları milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarını detaylandırdı. Seyfi Beyaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu ve iş ortağı olarak bilinmesine rağmen bütün kirli düzeni ifşa eden isimler arasında yer aldı. Muzaffer Beyaz'ın itiraflarına göre Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki projesi için kendisinden talep edilen 3 milyon doları ödemediği için arsasının 3'te 1'inin yeşil alana çevrildiğini söyledi. Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için Murat Çalık'ın talebiyle 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini açıkladı. İskan alabilmek içinse Adem Soytekin'in firmasına ödenen 3 milyon dolarlık rüşvetin hak ediş kılıfı altında gizlendiğini bildirdi.
0: Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da aralarında olduğu 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Hasan Mutlu ile birlikte toplam 78 şüpheli hakkında rüşvet, zimmet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerine aklama, resmi belgede sahtecilik, imar kirliliğine neden olma ve çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliğini suçlamaları yöneltildi. İddianamede ayrıca suçtan zarar gören bir kurum, 20 müşteki, 11 mağdur ve 3 müşteki şüpheli yer aldı. Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak iddiasıyla soruşturma 13 Eylül 2025'te açılmıştı. Soruşturma kapsamında Hasan Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderilince İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmıştı. İddianame kabul edilirse Hasan Mutlu ve 77 şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran Manifest müzik grubuna

0: yönelik soruşturmada çarpıcı bir gelişme var. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, müstehcenlik suçundan tutuklandı. Akış ifadesinde manifest üyelerinin gelirlerden aldığı payı da açıkladı.
1: Havalimanında yakalandı, suçlamaları reddetti. Manifest grubu gelirlerinin dağıtımına yönelik iddiaları da kabul etmedi. Müstehcenlik suçundan tutuklandı. Manifest Müzik Grubu'nun kurucusu Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kara para şüpheleriyle gözaltına alındı. Akış, İzmir'e gitmek üzere bindiği uçakta narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış'ın savcılık ifadesi dikkat çekti. Gözaltı kararının manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin geçtiğimiz günlerde Tolga Akış hakkında ortaya attığı ciddi iddiaların ardından gelmesi dikkat çekmişti. Akış o iddiaları da yanıtladı.
2: Mesut Adli'ni yaklaşık bir yıl önce birkaç projemizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de manifestin fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Adli'nin ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bu süreçten sonra Mesut Adli'nin iş bulmakta zorlandı ve bunun karşılığında bana karşı kin beslemeye başladı.
1: Savcılığın sevk yazısındaki ayrıntılar grubun faaliyetlerine dair önemli detayları ortaya koydu. Söz konusu grubun paylaşımlarının geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların bu içeriklere hiçbir filtre olmadan erişebildiği saptandı. Akış, gelirlerin %60'ının grup üyesi kadınlara dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi.
2: Manifest grubuyla iş ilişkilerinde menajerlik gelir paylaşım oranı %60'lık kısım manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısımsa şirketin manifest projesi giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapmayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır.
1: Akış grup üyelerinin baskı altında çalıştırıldığı iddialarını kabul etmedi. Konserlere doktor ve psikolog eşliğinde gidildiğini söyledi. Hesapları suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi.
2: Popüler bir sanatçı ayda 20-25 konser yaparken biz grup olarak yılda 20 konsere çıkıyoruz. Hatta konserlere giderken doktor, psikolog ve fizyoterapist her konserlerinde yanlarında bulunur. Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerine aklamak için kullanmadım. Gözaltına alındığımda telefon şifremi kendi rızamla teslim ettim. Telefonum ve banka hesaplarım incelendiğinde de beyanlarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır.
1: İfade işlemlerinin ardından suç ceza hakimliğine sevk edilen Akış, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme suçundan tutuklandı.

0: Konu Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump olduğunda söylediği bazı şeyler hani tebessüm ettirebiliyor ama aslında çok ciddi meseleler. Bakın Trump kuzey ve güney komşularına baskıları sürdürüyor. Daha önce Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi diye değiştirmişti. Şimdi de Kanada ile aralarında bulunan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü diye değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki ticaret müzakereleri geçen hafta sonu tıkanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 20 milyar dolarlık Kanada malına %50 oranında yeni gümrük vergisi getirmişti. Kanada da buna misilleme yaptı. Trump'ın göl adımı işte bu gerilimin ardından geldi. Trump, ticaret savaşında tehdit unsuru olarak gölün adını değiştireceğini sosyal medyadan defalarca söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Kanada sınırı Ontario Gölü'nün ortasından geçiyor. Trump, Beyaz Saray'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Kanada'dan tepki gecikmedi. Başbakan Mark Carney, Ontario Gölü'nün adının 400 yıldan eskiye gittiğini söyledi. İsmin Kanada'dan da Amerika Birleşik Devletleri'nden de eski olduğunu belirtti. Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölü'dür ifadesini kullandı. İspanya'nın Afrika'daki toprağı Ceuta'da göçmen krizi sürüyor. Ayaklanan halk göçmenlerin barındığı yere gitti. Barakaları sökmeye kalktı. Çatışma çıktı. İşte o gergin anlar.
1: Geçtiğimiz haftalarda on binlerce göçmen Fas'tan oraya akın etmiş, büyük bir kriz yaşanmıştı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da gerilim bitmiyor. Binlerce göçmen sınır dışı edilse de kalanlar ve yerli halk arasında tansiyon yüksek. 80 bine yakın göçmenin denizden girdiği Ceuta'da 8 bin göçmen kalmıştı. Göçmenler İspanya hükümetinin gösterdiği kamplara taşınsa da bir kısmı trampolin plajında çadırlarda kalmaya devam ediyor. Halk İspanya bayraklarıyla yürüyüş düzenledi. İlerleyen saatlerde protestolar sertleşti. Küçük barikatlar kuruldu ve bir grup plajdaki barakaları sökmeye çalıştı. Polis bölgeye girişleri engellerken grubu dağıtmak için plastik mermi kullandı. Eylemciler göçmenlerle önce tartıştı, ardından çadırları ateşe verdi. Çoğunluğu Faslı olan göçmenler taşlar ve sopalarla bölge halkıyla çatıştı. Polis göz yaşartıcı gazla çatışmayı önlemeye çalıştı. Olay bir süre sonra yatışsa da şehirde gerilim sürüyor.
0: Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlidi Nebi Haftası programında konuşuyor. Hemen kameralarımızı oraya çevirelim.
2: Sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dersaadetin kalplerimizi kuşatan bu manevi ikliminde Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sözlerimin hemen başında milletimizin ve İslam aleminin Mevlid-i Nebi haftasını canı gönülden tebrik ediyorum. Davetimize icabet ederek bu salonu muhabbetle dolduran tüm kardeşlerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ülkemizde ve dünyanın farklı yerlerinde bizleri takip eden, şu anda aramızda olmasalar da gözü de gönlü de kulağı da burada olan tüm kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Böylesine güzel bir programda bizleri buluşturan rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle kalplerimizi birbirine ısındıran Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler olsun. alemlere rahmet, insanlığa hidayet, müminlere güzel ahlakın en yüksek timsali olarak gönderilen ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamber Efendimiz'e salat ve selam olsun. İki cihan serverini dünya gözüyle gören, onun etrafında yıldızlar gibi hale ve halka oluşturan âline, ashabına ve ehli beytine selam olsun. Fahri Kainat Efendimizin izinden giderek asırlardır ümmete hizmet eden, yol gösteren, felaha susayan, gönülleri irşad eden alim ve ariflerimizin, kalp ve ilim ehlinin mübarek ruhları şad olsun. İslam'ın izzetini her şeyin üstünde tutan İlahi Kelimetullah davası uğruna canlarını ortaya koyan, vatanı, milleti, ezanı, bayrağı, devleti ve ümmeti için her türlü

cevri cefayı, zorluğu göze alan kahraman şehitlerimizin, gazilerimizin, o mücadele ve mücahede erlerinin aziz ruhları şad olsun diyorum. Kıymetli kardeşlerim, Müslümanlar olarak hafta başında biliyorsunuz Leyle-i Mevlid'i bir kez daha idrak ettik. Vesiletün necat, yani kurtuluş vesilesi olarak yeryüzünü teşrif eden Resulullah Efendimizin veladetinin bir sene-i devriyesine daha erişmenin mutluluğunu yaşadık. Gerek dualarımızla, gerek ibadetlerimizle o mübarek geceyi anlamına ve mehabetine uygun şekilde hissetmeye, değerlendirmeye çalıştık. Bu vesileyle Veladet-i Nebi'nin 1501. yıl dönümünün ülkemiz, milletimiz, başta mazlumlar olmak üzere tüm insanlık için bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şunu öncelikle ve özellikle ifade etmek istiyorum. Veladet-i Nebi, Yüce Allah'ın sonsuz rahmetinin bu dünyadaki en güzel tecellisidir. Efendimizin bu aleme doğuşu, insanoğlunun kainattaki yerini, yaratılış gayesini ve istikametini yeniden keşfetmesinin başlangıcı olmuştur. Hani merhum Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde diyor ya, belirince işaretleri dünyada Mustafa'nın, tuttu cihanı baştan başa nuru Mustafa'nın. İşte beşeriyetin inanç ve ahlak bakımından zifiri karanlığın pençesinde olduğu bir çağda Hatemül Enbiya Efendimiz insanlığın ufkunu nebevi bir nurla doldurmuştur. Peygamber aşkı, peygamber sevgisi müminlerin gönlünde nesillerden nesillere aktarılan en kıymetli miras olmuştur. Bu sevda İslam'la müşerref olduğu ilk günden itibaren milletimizin de kalbinde müstesna bir yer tutmuştur. Ecdadımız asırlar boyunca dini mübini İslam'ın sancaktarı olmuş, Efendimiz'e duyduğu aşk ve muhabbeti tertemiz bir imanla korumuştur. Bakınız burada merhum Nihat Sami Banarlı'nın çok anlamlı bir tespitini sizlerle paylaşmak istiyorum. Gençlerimizin, özellikle de yeni yuva kuran çiftlerimizin bu hatırayı çok iyi dinlemesini rica ediyorum. Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum Banarlı, kırdan kente göçün başladığı yıllara ait bir anısını bakınız nasıl anlatıyor. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden İstanbul'a, Ankara'ya ve başka büyük şehirlere göç eden halkımız var. Bunlar ailece gelip apartmanlarda kapıcılık, iç hizmetleri ve başka işler yapıyorlar. Bilhassa kadın adları dikkatimi çekiyor. Gül, Yazgülü, Gülşah, Gülşan, Gül Dalı, Güldane, Gülizar, Kır Gülü, Gül Beyaz. Hatta erkek adı olarak da bazen Gülbey. Bu güllü isimlerin Anadolu'muzu gül bahçelerine çeviren güzel adların bu derece ısrarla niçin konulduklarını ben biliyorum. Ama yine de bilmezlikten gelerek soruyorum. Sizin oralarda gül bahçeleri çok olmalı. Köy evlerinin bahçelerinde çok mu çiçek yetiştirirsiniz? Adı Gül Dalı olan hanım cevap veriyor. Hayır bey, bizim oralar

Arda çiçek bahçesi ne gezer? Biz toprağı tarla diye kullanırız. Peki kızlarınıza bu kadar çok ve güzel gül adlarını güle hasret duyduğunuz için mi koyuyorsunuz? Hayır bey, bizim hasret duyduğumuz başkadır. Bizim oralarda inanılır ki gül Hazreti Muhammed'in remzidir. Evet, gül Muhammed teridir diyen Yunus Emre gibi bir büyük şairin bizim milletimizden, bu topraklardan çıkması boşuna değildir. Bizim Resul-i Ekrem'e olan sadakatimiz yalnızca milli seciyemizde değil, dilimizde, edebiyatımızda, kültür ve sanatımızda da tezahür etmiştir. Süleyman Çelebi'nin kalbinden beyitlere dökülen Mevlid-i Şerif, yüzyıllardır Efendimiz'e duyulan hürmetin ortak sesidir. Fuzuli'nin su kasidesi, Resul-i Kibriya'nın bastığı toprağa ulaşma arzusuyla yanıp tutuşan bir gayenin, böyle bir gayretin ifadesidir. Şairlerimizin, ediplerimizin, hatta padişahlarımızın Efendimiz'e ithafen yazdığı naat-ı şerifler, milletimizin hak yolundaki adanmışlığının en veciz nişaneleridir. Kıymetli kardeşlerim, gönlü peygamber aşkıyla yanan isimlerden biri de rahmetli Mehmet Akif İnan üstadımızdı. Merhum Akif İnan, Efendimiz'e olan bağlılığını şu muhteşem mısralarla dile getirmişti. Özgürlük menşurum kanatlarından toprağım, devletim, bayrağım sensin. Maddemsin, manamsın, varım yoğumsun, ufkumsun, yakınım, uzağım sensin. Annem, babam, atam, kardeşim, yavrum, evim, barkım, bahçem ve bağım sensin. Seslerin kalbimin dudaklarında zamanım, dönemim ve çağım sensin. Ümidim, cihadım, şafağım sende, hicretim, menzilim, durağım sensin. Seninle olmaktır ahdim, yeminim, ordum, emirim ve otağım sensin. Övüncümüz, şerefimiz, sözümüz ve yegane önderimiz Resul-i Ekrem Efendimiz'i bugün bir kez daha kemali hürmetle yad ediyorum. Rabbim bizleri adı güzel, kendi güzel Muhammed'in yolundan ayırmasın diyorum. Kıymetli dostlar, az evvel hocamızın huşu içinde okuduğu, bizim de inşirah bularak dinlediğimiz Ahzab suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Gönüller Sultanı, nübüvvetinden önce de ahlakı ve erdemiyle tebarüz etmişti. O, her şeyden evvel etrafındakilerin kendisinden emin olduğu Muhammedül Emin'di. Duruşuyla, tavrıyla, sözü ve yaşantısıyla mütekemmil ahlakın
en yüksek değerlerin tecessüm etmiş haliydi. Güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimiz bir hadisi şerifinde kendisinin bu misyonunu şöyle ifade etmişti. Benim ve benden önceki peygamberlerin durumu bir ev inşa eden kimseye benzer. O kimse evi güzelce yapıp mükemmel hale getirmiş fakat bir köşede sadece bir tuğla yeri boş kalmıştır. İnsanlar bu evi dolaşırlar, ona hayran olurlar ve şöyle derler. Keşke şu tuğla da yerine konulmuş olsaydı. İşte ben o yeri boş bırakılan tuğlayım. Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Hatemül Enbiya diyor ya. O tuğladaki bir toz zerresi olabilmeyi, Kur'an ve sünnetin ışığında ahlak-ı haseneyi kuşanabilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin diyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Müslümanlar olarak hem şahsi yaşantımızda hem iş ve aile hayatımızda hem de toplumla ve tabiatla kurduğumuz münasebetlerde işte bu ahlakı kendimize rehber edinmek zorundayız. Kur'an ve sünnetin kılavuzluğunda ahlak-ı hamidiyeyi, ahlak-ı haseneyi hayatımızın merkezine koymak durumundayız. Bu inancı ve bu kararlılığı her birimizin kuşanması gereklidir. Fakat bu anlayışı öncelikle kendi hayatımıza hakim kılmamız gerekir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Efendimizin örnek ahlakıyla tanıştırmamız, onları Resul-i Kibriya'nın temsil ettiği değerlerle buluşturmamız hayati bir meseledir. Ancak bu şekilde kalplerimizde filizlenen, ailemizde yeşeren ve milletimizde boy veren kıymet hükümlerini bütün insanlığa ulaştırabiliriz. Şurası da mühimdir. Aktörler ve senaryolar değişse de iyi ile kötünün mücadele ettiği ve sonunda inşallah iyilerin galip geleceği tarihi bir dönemi yaşıyoruz. Filistin'den Lübnan'a, Sudan'dan Somali'ye, kalbimizin attığı coğrafyaların önemli bir kısmı yıllardır krizle, savaşla, istikrarsızlıkla boğuşuyor. Her şeyden habersiz, masum yavrular göz göre göre hedef alınıyor. Dünyayı tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan bebekler, çocuklar göekinler gibi toprağa düşüyor. Kadınlar, yaşlılar, sağlık çalışanları, yardım görevlileri savaş ve çatışma ortamlarında değil, sivil yerleşim yerlerinde bombalarla katlediliyor. Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. Sadece Filistin'de milyonlarca kardeşimiz en temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında hayatta kalmanın mücadelesini veriyor. Lübnan'da aynı şekilde 1,3 milyon kardeşimiz İsrail yönetiminin saldırıları sebebiyle evini, barkını terk etmek zorunda kaldı. 4000'den fazla insan öldürüldü. Çoğu çocuk ve kadın, 12.000'i aşkın Lübnanlı yaralandı. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak
tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürükledi.

demek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzuruna kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Biz de Siyonizmin yayılmacı emellerine dikkat çekerken bunu kendimiz için değil, hangi inanca mensup olursa olsun, bölgedeki tüm halklar adına, insanlık cephesi adına yapıyoruz. Kardeşlerim, daha önce de ifade ettim, bugün tekrar söylüyorum. Yakın tarihte Hitler'e, Pol Pot'a ve diğer gözü dönmüş zalimlere yönelik sessizliğin bedelini maalesef siviller ödemek zorunda kaldı. Hitler'in toplama kamplarında, Pol Pot'un ölüm tarlalarında farklı kökenden, farklı inançlardan milyonlarca insan soykırıma uğradı. Ne yazık ki o dönemde insanlık olan biteni seyretmekle kaldı. Bugün aynı hata Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da tekrarlanıyor. Soykırım şebekesinin bu kural tanımaz, hukuk tanımaz, ilke, değer, sınır tanımaz politikalarına dünyadan gerekli reaksiyon gösterilmiyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Şu gerçeğin artık fark edilmesi gerektiğine inanıyorum. Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz. Müslümanlar olarak birbirimize inanarak, birbirimize dayanarak, omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Sadece yakın ve uzak coğrafyalarda değil, kendi ülkemizde de esasen bu şuurla siyaset yapıyor, 86 milyonun kardeşliğini ve kaderdaşlığını daha da güçlendirmenin yollarını arıyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin, Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vazettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde aziz milletimizin her bir ferdini kuşatan hizmet anlayışından dolayı Diyanet İşleri Başkanlığımızı yürekten tebrik ediyorum. Merkez teşkilatından taşra ve yurt dışı görevlilerine kadar müftülerimize
imamlarımıza, müezzinlerimize, eğitim görevlilerimize, Kur'an kursu öğreticilerimize ve büro çalışanlarımıza şükranlarımı iletiyorum. Mevlid-i Nebi haftasının tüm insanlık için bir

0: Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Zat-ı devletlerini bir müddet daha sahnede ağırlıyoruz. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız kendilerine bir hediye takdim edecekler. Klasik tezhiple bezenmiş, besmele-i şerifle süslenmiş hilye-i şerif takdim ediyor muhterem başkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu vesileyle Mevlid-i Nebi Haftası programımıza katılımlarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Gönülden şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli misafirler, programımız burada sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı güçlü alkışlarınızla uğurluyoruz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası programında hitabını gerçekleştirdi ve bu hitapta da kuşkusuz İsrail'de vardı gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her türlü tahriki deniyor içeride ve dışarıda. İttifaklarımızı büyütüyoruz, altı çizilmesi gereken cümle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını ekranınıza getirdik. Bu noktada geride bıraktığımız dakikalarda bir son dakika gelişmesi olarak da aslında ekranda görmüştünüz ama Kremlin Sarayı'ndan gelen bir açıklama vardı. Rusya Devlet Başkanı Putin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek Şangay İşbirliği Örgütü Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı. Buna dair haberleri elbette 24'teki haber koşusu esnasında sizlerle paylaşacağız. Ama bu noktada akşam haberlerinin başında İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan İETT otobüsü kazası ile ilgili ne yazık ki üzücü bir haber daha geldi, hatırlayacaksınız. Saat 17 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanmıştı. Kazıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi'nde kaza ve İETT otobüsünün bir sitenin duvarına çarpması sonucu ne yazık ki yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı 2'ye yükseldi. Biri ağır, 16 kişi de yaralandı. Kazanın hemen ardından 17 yaralı var haberini vermiştik. Akşam haberleri esnasında o yaralılardan ikisi ne yazık ki hayatını kaybetti. Gelişmeleri izliyoruz, takip ediyoruz. Resmi makamlardan gelen doğru bilgileri bu noktada sizlerle paylaşmayı da sürdürüyoruz, sürdüreceğiz diyelim ve akşam haberlerine devam edelim. Antalya'da Kasım ayında yapılacak iklim zirvesi öncesinde Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği Sıfır Atık Hareketi uluslararası girişimlere daha da hız verdi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş bu kapsamda Moğolistan'daydı.
2: Antalya, inspiring beacon. İnsanlığın geleceği için iklim değişikliğinin sınırlanması ve temiz çevre çok önemli. Antalya'da Kasım ayında yapılacak COP31 zirvesi bu açıdan hayati. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde küresel çapta yürütülen sıfır atık girişimi de bunu destekleyen çok önemli bir hareket. Türkiye uluslararası girişimleri sürdürüyor. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 yüksek düzeyli iklim şampiyonu Samet Ağarbaş bu kapsamda Moğolistan'daydı. Ağarbaş, Ulaanbaatar'da düzenlenen üst düzey oturumlara katıldı. Açılış konuşmaları ve uluslararası temaslarında Türkiye'nin çevre, iklim ve sürdürülebilir kalkınma alanındaki vizyonunu uluslararası katılımcılara anlattı. Sıfır Atık Hareketi'nin doğal kaynakların korunması, döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğiyle mücadeleye sunduğu katkılara dikkati çekti.
3: COP17 çölleşme kopu için bir araya.
2: Ağarbaş ayrıca uluslararası temsilcilerle bir araya geldi. Çevre tesislerinde incelemelerde bulundu. Temaslarında iklim, arazi, su, gıda güvenliği ve döngüsel ekonomi başlıklarında COP31 Antalya yolunda işbirliği imkanları değerlendirildi.
1: Bankaların emekliler için belirlediği promosyon ücretleri güncellendi. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti emekliye yaradı. Toplam avantaj tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. Ancak uzmanlar yüksek rakamlara aldanılmaması ve sözleşmelerdeki gizli maddelere dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.
4: Hiç banka değiştirdiniz mi?
5: Değiştirdim. Üç sefer değiştirdim.
4: Promosyon aldınız mı?
5: Aldım.
4: Bankaların emekli promosyon yarışı hızlandı.

0: zamlandı. Bazı bankalar Temmuz ayı itibarıyla 90 bin liraya kadar promosyon vermeye başladı. Üstelik taahhüdü bitmeyenler de banka değiştirebilecek.
1: Emeklilerimizin güncel promosyon rakamları ciddi oranda yükseldi.
0: Bankaların emekli promosyonlarındaki rekabeti emekliye yarıyor.
2: Emeklinin bankadan promosyon alabilmesi için SGK'dan bir ödenek alması gerekiyor. Daha sonrasında kendisi için en avantajlı olan bankayı belirledikten sonrasında ise 3 yıllık bir anlaşma yapması gerekiyor.
1: Mevcut bankasıyla promosyon anlaşması devam eden emeklilerimiz öncelikle ne kadar iade yapacaklarını, cayma durumlarını ödeyeceklerini hesap ettirmeleri gerekiyor. Yeni bankanın vereceği net promosyon ile cayma tutarını karşılaştırarak yeni bankayı seçebilirler.
3: Ben 3 kez değiştirdim.
0: 3 yıl süresi dolmadan banka değiştirmek isteyenler eski bankadan alınan promosyonun kalan süreye karşılık gelen bölümünü iade etmeli.
1: Promosyon hesabında yeni rakamın elimize geçecek net tutarı görmemiz gerekir. Alternatifle 4-5 bankadan teklif alarak öğrenebilirler. Emeklilerimizin dikkat etmesi gereken bir şey de promosyonlarda belirtilen rakamların bazı koşullara bağlı olması. Kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı vesaire gibi otomatik fatura ödemeleri gibi koşullar olabiliyor.
2: Tabii bu noktada emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle de çok yüksek bir şekilde promosyon vaadiyle emeklilerin kafasını karıştırabilecek bazı teklifler de oluyor. İşte bu noktada iyice düşünmekte fayda var. Çünkü nakit avans veya farklı yöntemlerle doğrudan banka promosyonu şeklinde ödenecek olan tutar karıştırılmamalı.
1: Koşulsuz olarak ne elimize ne geçeceğini bankamızdan öğrenmemiz gerekiyor. Banka bana ne vaat ediyor değil, benim cebime ne kadar gidiyor diye hesaplamak gerekiyor. Emeklilerimiz bir bankayla anlaşmaları devam ederken bir başka bankaya da geçebilirler. Bunda kanunen hiçbir sorumluluk yoktur. Bu işlemlerini banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden de yapılabilir.
2: Neye dikkat ediyorsunuz? En yüksek teklife mi?
3: En yüksek teklife. 3 yılda bir veriyorlar zaten promosyon.
2: 3 yıllık anlaşma yapıyorsun.
3: Öyle oluyor.
2: Sizin şu an 3 yılınız oldu mu?
4: 3 yıl doldu mu?
3: Dolmadı da.
2: Peki 3 yıl dolmadan da değiştirebiliyorsunuz. Yani uygun bir banka bulursanız iyi bir teklifle bankanızı değiştirip promosyon alabilirsiniz.
3: Ödersen. Geri kalan 2 yılı ödersen öylesi değiştirebiliyorsun.
2: 2 yılı siz bankanızı ödedikten sonra yeni bankaya geçebiliyorsunuz.
3: Evet. Öyle.
2: Düşünür müsünüz?
3: Düşünürüm.
0: Ayrıca hem kendi maaşını hem de dul yetim aylığını alanlar maaşlarını ayrı bankalara taşıyarak 2 kez promosyon alma hakkına sahip.
5: Mersin'de yavru deniz kaplumbağalarının Akdeniz'e uzanan zorlu yolculuğu sürerken yuvaların yaklaşık %80'inde çıkışlar tamamlandı. Uzmanlar yavruların elle denize taşınmasının yarar yerine zarar verdiğine dikkati çekiyor.
6: Mersin'de koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak Akdeniz'in mavi sularına ulaşma mücadelesi devam ediyor. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda izleme, koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz kaplumbağalarının %80'inde çıkış tamamlandı.
7: Şu anda deniz kaplumbağaları yuvadan çıkış yapmaya başladı. Aşağı yukarı yuvaların %80'lik bir kısmı tamamlanmış bulunmakta. Geri kalan yuvalardan da yavru çıkışlarını önemli takip ediyoruz.
6: Yavru çıkışlarının başladığı kumsalda yuvalar ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilirken denize ulaşmaya çalışan yavruların karşısına çıkan plastik ve katı atıklar da temizleniyor.
7: Deniz kaplumbağaları yuvalarını kazmamaları ya da bir deniz kaplumbağası gördüğünde ışıkla müdahale etmemeleri, elle denize taşımamaları gerekiyor. Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren, gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar.
5: Efendim bu görüntülerle akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Elbette sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan esas mesele başlayacak. Murat Özer ve konukları sizlerle olacak. İyi akşamlar.

gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: De böyle. Otobit'te.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Zehra Güneş.
4: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Hayrola çocuklar?
1: Ati başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
1: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
1: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler, yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
1: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
5: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
11: Ne diyorsun usta?
12: Halledeceğiz bir şekilde.
11: Ya sana zahmet, şu telefona bir baksana.
12: Müşteri mesaj yazacaktı da.
11: Yazmış mı?
13: Yok. İş bankasıymış.
11: Her yerden bir mesaj.
13: Ne diyorlar? Yıl dönümleriymiş. Onu diyorlar.
11: Al işte. Ne işimize yarayacaksa.
13: Emin misin usta? Tabii çok şükür senin işin gücün yerinde.
11: Şükür.
13: Ama birilerinin de kendi işini kurmasına yarar. Kimilerinin de ayakta kalmasına, işini büyütmesine yarar. İşi gücü olanların dünyaya kafa tutmasına, memleketin bir ucunda bir çocuğun okumasına yarar. Eli güne muhtaç olmamak lazım değil mi usta? Hiçbir şey olmasa

0: Şuna bak ya. Benim bankamı bana mı anlatıyorsun sen?
1: Oğlum, iki çay kap geldi zaten.
2: Türkiye İş Bankası 2. yüzyılında. Türkiye'nin yanında, yarınında.

Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor? Kimler?

0: Neler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'nun ve sanatçı Nergiz Yeşim. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı, cumartesi 17.25'te 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Esas meseleye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Ne yazık ki İstanbul'da sahil yolunda Zeytinburnu'nda ne yazık ki bir İETT otobüsü duvara çarptı ve iki kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş durumda. 16 kişi de biri ağır olmak üzere yaralı vaziyette. Yaralıların tedavisi sürüyor. Akşam saatlerinde gerçekleşti bu trafik kazası. İstanbul'da Bakırköy sahil yolunda Zeytinburnu mevkiinde gerçekleşti. Ne yazık ki yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Bu konuyu konuşacağız elbette çünkü İETT otobüsleriyle alakalı son birkaç yıldır çok ağır problemler yaşanıyor. Pek çok otobüsün yolda seyrederken alev aldığını gördük. Ne yazık ki arıza veriyorlar, yanıyorlar. Bugün de böyle bir trafik kazası. Elbette ki trafik kazası her şekilde olabilir. Ama bir şoför hatasından mı kaynaklandı, bir insani hatadan mı kaynaklandı? Bunları da değerlendirmek gerekiyor efendim. Türkiye'de ve dünyada son derece önemli gelişmeler var. Özellikle de SDG'nin feshedilmesi, PYD'nin ve YPG'nin tüm bileşenleriyle birlikte ortadan kalkması dünyada son derece önemli bir haber başlığı olarak gündemimize girdi. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Bunları elbette tüm detaylarıyla konuşacağız. PKK'nın tasfiyesiyle beraber PKK'nın uzantısı olan tüm yapılarda teker teker tasfiye oluyorlar. Ve PYD Suriye Devleti'ne entegre oldu. SDG'nin lideri olan kişi ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şahra'nın danışmanlığı makamına getirildi. Bu kadar inanılmaz bir süreç yaşanıyor dünyada. Türkiye'de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgede inşa ediliyor. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Doktor Ayhan Sarık, güvenlik ve strateji uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Tek Dergi Yayın Koordinatörü Özlem Gürşen. Hocam siz hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hayati Ünlü. Hocam siz hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Ayhan Hocam, bu elbette hepimizi çok güzel bir trafik kazası. Yani bu trafik kazası meselesi elbette ki sadece kaza olması yönüyle başlı başına bir olay değil. İstanbul'da çok sayıda trafik kazası her gün yaşanıyor ama bir toplu taşıma aracında yaşanmış olması gerçekten büyük bir felaket. Çünkü üzüntümüzü arttırıyor. Akşam 5 saatlerinde gerçekleşmişti bu trafik kazası. Bir kişi hayatını kaybetti diye söylemiştik haber bültenlerinde, ancak kısa bir süre önce ağır yaralı olan kişilerden bir tanesi daha hayatını kaybetti. Ve şu anda bir ağır yaralı ve toplam 16 yaralımız daha var ne yazık ki. Yani İETT otobüsleri nasıl böyle kazalara karışabilirler ve bu bir ihmalden mi kaynaklanıyor?
1: Öncelikle bu elim kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin. Yakınlarına da sabır diliyoruz. Tabii ki elin bir kaza, bu kazanın bir İETT otobüsünde olması da tabii ki meseleyi biraz daha kamuya açık hale getiriyor. Kamu tarafından daha fazla sorgulanması gerekir bir hale getiriliyor. Ve bu tarz kazalardan hepimizin öğrenmesi ve bir sonraki sefere yaşanmaması için de bazı önlemler alınması gerekiyor. Biraz bu konuya iki yönlü bakılabilir belki. Bir yönüyle Türkiye'de bazen bu tarz işlerde maalesef ancak kazalardan, yaşanan elim acılardan sonra ders çıkartabiliyoruz. Böyle bir olumsuz yanımız var. Diğer yandan da İETT ile ilgili, işte metrobüslerle ilgili. Geçenlerde biliyorsunuz bir tramvayda da yine benzer bir arıza olmuştu.
0: Tramvayda yoldan çıkmıştı.
1: Yoldan çıkmıştı.
0: Yani bunlar olağanüstü şeyler. İstanbul tabii trafiğinde ki alışık olmadığımız şeyler evet çünkü. Yani trafik kazalarına rastlıyoruz elbette. 16 milyonluk bir şehir. Ama toplu ulaşım araçları aslında son derece güvenilir
1: olması gereken.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bunların
0: son kadar da böyleydi.
1: Metrobüste de biliyorsunuz birkaç kere yine bu tarz kazalar oldu, ölümlü kazalar oldu. Bunların üst üste gelmesi de tabii ki bir yönetim sorunu var mı? Daha büyük bir problemin bir uzantısı mı? Sorularını ortaya çıkarıyor ve biz uzun zamandır hep bu gözlemi yapıyoruz. Maalesef bu tarz acı kazalar sonrasında da benzer gözlemleri yapmak durumundayız. Çıkarımları yapmak durumundayız ama bir yönetilememezlik, bir tırnak içerisinde becerememezlik durumu da giderek daha fazla aşikar hale geliyor.
0: Ama insanlarımız hayatına mal olacak noktadayız.
1: Evet, ama insanlarımız işte bu esnada insanlarımız daha fazla insan yaralanıyor, daha fazla insan can kaybına uğruyor. Bunun ben önümüzdeki süreçte belki de bu kazanın vesilesiyle çok daha yoğun bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an mesela görüntülere geliyor kaza.
0: Evet.
1: Eğer burada şoför bir kalp krizi veya başka bir rahatsızlık geçirmediyse, yani otobüsün mekaniğiyle, otobüsün kendisiyle ilgili ciddi bir arıza olabilir. Çünkü normal bir kaza değil.
0: Evet, değil.
1: Yani yoldan sapıp doğrudan oraya gitmeye çalışıyor ani bir şekilde. İşte bunun iki yönlü bence araştırılması gerekiyor. Birisi belki şoförle ilgili bir durum mu vardı? Şoför bu işe layık biri miydi, liyakati uygun biri miydi? Veya otobüsün düzenli periyodik bakımlarında işleyişinde mi bir sıkıntı vardı? Önümüzdeki günlerde bunlar daha detaylı bir şekilde incelenecek, incelenmesi gerekir.
0: Özüm Hocam, şimdi ben bugün o güzergahı kullanıyorum sürekli. Buraya gelirken de kullandığım güzergah. Otobüsü de o vaziyetteyken gördüm. Hatta otobüsün tüm camları kırılmıştı. Bir tarafa doğru yatmıştı. Önü tamamen yok olmuştu ne yazık ki otobüsün. Ve camlarında da yanıklar vardı. Muhtemelen içerideki bir şeyler o esnada. Tamamen yanmamıştı otobüs ama camların pek çok camı kararmıştı tamamen içeride. Muhtemelen çarpmanın etkisiyle ya duman oluştu ya oradaki klimalardan, klima motorlarından birisi patladı. Öyle bir şey anlayacağız yakın zamanda ama çok feci bir durum. Çünkü burası, yani özellikle de bu sahil yolu, dört şeritli bir sahil yolu. Görüntülerde
2: de
0: görüyoruz.
2: Trafiğin de hızlı aktığı bir yer.
0: Trafiğin çok hızlı aktığı bir yer zaten. Ve İstanbul'un önemli arterlerinden bir tanesi. İstanbul'un yani Basın Ekspres'e bağlanan en önemli yollarından E5'e. Bir tanesi. E5'e bağlanıyor, Basın Ekspres'e bağlanıyor. İstanbul'un Sirkeci ile işte
2: Kuzey Marmara
0: arasındaki büyük
2: çok önemli
0: sahil
2: bir
0: yolu hattı. Doğru. Ve bu hat çok geniş bir hat aslında. Tabii. Dört şeritli gidiş, dört şerit.
2: Bağlantı
0: gidiş.
2: Yollarına da çok
0: bağlantı yolları. Evet.
2: Açık olan özellikle.
0: Yani burası sıradan bir yer değil. Bu, yani şimdi görüntülerde de görüyoruz. Önüne bir araç kırmış belli ki. Ama burada çok süratli, yani belediye otobüsü çok süratli gidiyor esnada anladığımız kadarıyla. Bir şoför o ihmali olma ya da beceriyle alakalı bir şey, bir ihmal olduğu açıkça görülüyor açıkçası. Ama burada belki başka şunu konuşmak istiyorum yani. Şimdi gelen şikayetlerin pek çoğu İETT otobüslerinin modernize edilmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Bunun hatta ihalesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir kişiye bu otobüsleri yapan firma yerine otobüsleri imal eden firmanın ihaleden çıkartılıp o kişiye teslim edildiğini biliyoruz.
2: Siyasi nüfuzu olan.
0: Evet, siyasi nüfuzu olan bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Peşinden İETT şoförlerinden, metrobüs şoförlerinden de benzer şikayetler gelmeye başladı. Yani çok uzun saatler çalıştırılıyor ve biz üzerimize bir mobbing uygulanıyor ve biz dinlenme fırsatı dahi bulamıyoruz. Araçların temizliğiyle, bakımıyla alakalı süreçleri bile yapamaz
2: hale geldi. Rotasyonlar da düzgün
0: evet,
2: işletilmiyor.
0: Yani bütün bunlarla beraber değerlendirildiğinde, yani burada artık insan hayatına mal olan belediyeciliğin ötesinde başka bir noktaya varmış durumda değil miyiz?
2: Çok doğru. Murat, önce şunu söylememiz lazım yine Ayhan Hocam'ın da özellikle geçmiş olsun ve taziye mesajını ben de yinelemek isterim. Özellikle burada tabii herkesin bir yere yetişmeye çalıştığı, işinden çıktığı ya da bir yere gitmeye çalıştığı, evine ulaşmaya çalıştığı saatler bunlar. Yani rush hour dedikleri yabancıların özellikle hareketli ve en yoğun mesainin de yoğun olarak aktığı saatler ve bu kazada öncelikli olarak tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da en acil şifalar diliyoruz ve yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Ve bununla ilgili olarak da kısa bir süre sonra okullarımız da açılacak.
0: Evet,
2: Murat.
0: 14 Eylül'de açılıyor.
2: Tabii yani özellikle bu saatler çocukların da, gençlerimizin, üniversitelilerimizin ve toplu taşım kullanan herkesin aktif olarak, yoğun olarak dışarıda olduğu ve otobüs kullandığı, tramvay, metro, Marmaray, deniz hatları. Yani sadece bunu otobüsler olarak da sınırlamayalım tabii, istersek.
0: Özellikle de servisler.
2: Servisler de çıkacak tabii.
0: Sonra...
2: Ve aynı zamanda da işte motoru taşıtlarda. Herkese. Zaten İstanbul trafik açısından çok yoğun, çok riskli. Ve o düzenin, denetimin sürekli sağlanması gereken bir şehir. Burada özellikle bu kazayla alakalı bir şey söylemek isterim. Tabii burada fren izlerini muhakkak bu konuda araştırma yapacak olan hani uzmanlar ölçecektir. Ama burada sanki fren işte çok hızlı bir manevra yapma söz konusu. Virajı almayla alakalı özellikle.
0: Yani o virajı çok keskin bir viraj falan
2: çok hızlı
0: yani.
2: Girilmesi söz konusu. Ani olarak sağa dönmek istemesinden bahsediliyor mesela.
3: Güzergah acaba sağa mı dönmesi gerekiyor güzergahında yoksa
2: şimdi dikkat ederseniz önünde giden
0: onda,
2: bir
0: o sitenin kapısının olduğu yer tamamen yani direksiyonu kırılarak yapılmış.
2: Önünde giden bir araba var.
3: Evet,
2: hafif ticari bir araba
3: şimdi.
2: Var. Ona da aslında çarpmaya çok yakın. Yani aradaki o kontrol mesafesi oldukça aşılmış ve ani bir dönüş var. O dönüşün, o sağa doğru dönüşün çok işte iyi hesaplanmaması da olabilir ama biraz önce bahsedildiği üzere şoförün rahatsızlanmış olabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü o kadar hızlı gitmesi ve sağ şeritte ve dönüş şeridinde o kadar hızlı bir, tamam akan bir trafik ama bir İETT otobüsünün o kadar hızlı gitmesi çok bizim bekleyebileceğimiz bir şey değil. Olmaması da gereken bir şey.
0: Yani burada, standartları var çünkü.
2: Evet, yani burada yani işte ABS yani fren sisteminin tutup tutmadığı, hani buradaki teknik o fren izlerinden veya işte şoförün genel durumu, mutlaka işte yolculardan da bunun şahitliği, olayın kendisiyle ilgili şahitliklerine başvurulacaktır.
0: Evet.
2: O yüzden de hani bir önceki duraktan nasıl kalktığı, durup durmadığı, hani biz şimdi sadece oradaki çarpma anına odaklanıyoruz ama evet. Bunun mutlaka bir öncesi var. Şimdi Murat, tabii ki bu otobüslerin bakım onarım kısmı veya işte bir takım değişenlerinin olup olmadığı. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki işte vatandaşlardan da mutlaka İstanbullulardan bu söyleyeceklerimi teyit eden açıklamaları hani duymuşlardır ya da kendileri de buna şahitlik etmişlerdir. Bir klima problemi var zaten yani toplu taşımlarda çok aktif bunu kullanan, ben de kullanıyorum. özellikle işte metrobüs hattını kullananlar mutlaka söyleyeceklerdir. Yani bu ve fren sistemiyle ilgili insanların özellikle içinde insan taşındığının bilincinde olarak araçları kullananların da bu konudaki hassasiyetleri ya da eğitimlerinin çok daha dikkatli işte yürütülmesi gerektiğine de şahit oluyoruz. Yani bir fren sisteminde içerideki insanların bu anlamda hayati tehlikeye işi sokabilecek ki görüyoruz. Veya düşme gibi yaralanmaya açık bir takım manevraların yapıldığına da şahit oluyoruz. Yani burada aslında birçok şeyi birlikte ele almamız lazım Murat. Yani bu ehliyet, yani işte toplu taşım, insanları bir yerden bir yere götüren insanların farklı kalifikasyonlara ve eğitimlere tabi tutulduğunu biliyoruz ama denetimle alakalı olan durumda. Yani bu insanlar gerçekten sürüş emniyetini, seyir sefer güvenliğini sağlayabiliyorlar mı, sağlamıyorlar mı? Buna bir bakmak lazım. Yani işte insanlar bir frenle tutunamayıp yere düşenler oluyor veya birbirlerine çarpan insanlar oluyor. Yani bunlarla alakalı olarak tabii ki büyük şehirde, metropollerde denetimlerin daha sık yapılması, o bölgeyi idare edenler veya buna özellikle matuf hani vazifesi olanların önceliklendirmesi gereken bir mevzu. Ama özellikle de otobüslerin ya da bu toplu taşım araçlarının kendi teknik sağlığı, yani işte ne kadar hani bakım ve onarım kısmında rutinleri ne kadar düzenli olarak yerine getiriliyor. Bunlara tabii ki uzun zamandır bunları konuşuyoruz aslında seninle de baktığımızda, değil mi? Yani birkaç yıldır aslında bu konular gündeme geliyor. Ve maalesef,
0: önce otobüslerin konforuyla alakalı bir şeydi. Artık o güvenlik meselesi.
2: Güvenlik, bakın metrobüslerde, iniş ve binişlerde veya metrobüslerin de manevrayı yapamayıp ya da hızdan dolayı karıştığı kazalar veya ABS sistemlerinin tutmadığı kazalar, raydan çıkan tramvaylar, metroların elektrik sistemi arızalarıyla değil mi? Hat boyunca insanların yürüdüğü, bunları da görüyoruz. Veya Kirazlı Metro gibi yıllardır yapılamayan duraklar ve insanların hayatlarının aksaması. Şunu da söyleyelim Murat, her gün sabah erken saatlerde milyonlarca insanın dışarı çıktığı bir şehir burası. Orta ölçekli bir Avrupa ülkesiyle değil mi? Ölçek olarak, aynı ve aktif hayata katılan.
0: İsviçre'nin iki katıyız.
2: Tabii aktif hayata katılan, bakın yani işte işe giden, okula giden, bir yerden bir yere giden insanların, yani milyonların hayata erken saatlerde aynı anda dahil olduğu bir şehirde bu tür hadiselerin ve azımsanmayacak derecede de sıklıkla yaşanmaya başladığını görüyoruz. Yaşanmaması için daha büyük önlemler nasıl alınabilir? Bunların tabii ki ben yani şehrin özellikle belediyesi bunu yapamıyorsa özellikle Ulaştırma Bakanlığımız veya bununla ilgili olarak yani asayişin, iç güvenlik meselesi aynı zamanda. Bununla ilgili mutlaka bir takım devletin üzerine düşen görevler yerine getiriliyor ama mevzuat açısından belediyenin yapması gereken, belediyeye tahsis edilmiş durumlar var. Ve bunlar hani bir işte halkanın işini yapmaması diğer bütün o zincirin, yani bütünün sağlığı açısından ne büyük bir problem çıkardığını işte bu kazalarla beraber maalesef görüyoruz. Sadece burada değil, bakın orada duraklara giren otobüsler de var. Yani evet. Hani sadece ve sadece bir araç çarpması olarak bakmayalım. Yolda yürüyen yayaların da sağlığı açısından veya işte çok eskiyen üst geçitlerin de üstünden geçen, altından geçen yayaların ne kadar hayatını tehlikeye soktuğunu, bunların hepsini, yani güvenli şehir ne demek? Bunu tekrar oturup belki hep beraber konuşmamız
0: artık
2: gerekecek.
0: Artık ne yazık ki yani Büyükşehir Belediyesi'nden beklediğimiz şeyler konfor, hayatımızı kolaylaştıracak şeylerden başka, artık can güvenliğimizi,
2: yani hayat piramidindeki değil mi, yaşam piramidindeki en birincil
0: şeye geldik artık.
2: Yani hani gereksinime odaklanıyoruz.
0: Sokaklardaki temizlikten, bakımdan, refüjlerdeki o yani lalelerden falan geçtik artık, onları beklemiyoruz. Yok.
2: Çok
0: bari
2: büyük lüks oldu artık, değil mi?
0: Evimizden işimize gidebilir miyiz?
2: O çok doğru
0: diye.
2: Biliyor musun? O söylediğini ben çok tekrarlıyorum. Yani sabah çıkıp sağlıkla iş yerine ya da okuluna ya da gitmesi gereken yere gidip evine tekrar dönebilmek. Yani günü kurtarabilmek. Metropollerde günü kurtarabilmek diye bir hikayemiz oluşuyor yaşam adına.
0: Ne yazık.
2: Peki bu böyle olmayıp daha çok şehirde yaşayan insanın hayatını aslında baktığımızda 21. yüzyılda şehirlinin konforunu ve hayata dair katma değerini bir şehir nasıl yerine getirir? Bunlarla alakalı konuşmalar yapabilmeyi çok isterdim Murat. Sen şehirleşmeyle ilgili aslında çalışan da birisin. Bununla ilgili eskiden neler yapılmış veya şu an modern hayatta, modern şehirlerde metropol insanı nasıl yaşıyor? Zaten yaşadığımız hayat kolay bir hayat değil. O rutinin içinde her birimizin aslında birer değil mi günlerimizi tükettiğimiz bir şeyden geçiyoruz aslında. Bir serencamı var her birimizin hayatının. Bir de böyle
0: bir de yolda.
2: Böyle bir işte krizle karşılaşmak, kaosla, yani önlenebilir, daha doğrusu şu, önlenebilir bir takım şeylerin insanların hayatını etkilemesi noktası burada konuşmamız gereken bir şey.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim.
0: Hayati Hocam, yani şimdi

0: trafikteki milyonlarca araç var ve her birinin bakımı yapılıyor, muayenesi yapılıyor. Doğal olarak toplu taşıma araçlarının muayenesi, kontrolleri çok çok daha fazla ehemmiyetli yapılması gereken şeylerin başında geliyor. Yani bu ihmal edilebilecek bir şey değil. Kendi aracınızda bazı şeyleri ihmal ettiğinizde sadece kendiniz zarar görebilirsiniz ya da daha az bir şey olabilir ama her gün binlerce, milyonlarca insanın taşındığı böyle toplu taşım araçlarında çok daha fazla ehemmiyet gösterilmesi gerekmez mi? Hem otobüsün, metrobüsün kendisine hem de o şoförlerin seçimine, şoförlerin sağlığına, çalışma saatlerine, dinlenme saatlerine. Bunlar çok daha fazla ihtimam gösterilmesi gereken şeyler değil mi?
1: Kesinlikle sizin dediğiniz gibi böyle bir şey ortaya çıkınca bireyselden daha böyle kolektif problemler ortaya çıkarabiliyor. Tabii biz bu ekranlarda çok alıştık uçak düşüşlerini vesaire analiz etmeye çalıştık ama tabii İstanbul gibi bir kentte böyle toplu taşıma araçlarını belki arıza üzerinden belki kaza üzerinden analiz etmek aslında acı verici bir durum. Nereden bakarsak bakalım. Çünkü mesela biz de orada aradan geçiyoruz bazen TT otobüsleriyle olsun bazen kendi kişisel araçlarımızla olsun. Yanlış hatırlamıyorsam orada özel araçlarda bile hız 90.
0: Tabii,
1: yanlış
0: evet,
1: hatırlamıyorsam evet, ama öyle. Sanki otobüs 90'dan biraz daha hızlı gibi geldi bana. Yani yanlış hatırlamıyorsam otobüsün hızı da o bölgede 80 olması lazım. Evet. Yani işte tabii altını çizmek gerekir hocalarımızın da dediği gibi hani bir bilgi problemi, bir ilgi eksikliğimiz var ama hani sizin dediğiniz gibi bakım problemlerinden sonuçta beşeri sermaye yani planlama sorunu olmaması üzerine de kafa yormak lazım. Çünkü insan taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz ve sorumluluk veriyorsunuz şoförlerden bütün oradaki beşeri sermayeye. Dolayısıyla eğitimler de bu noktada önemli. Eğer bir hız problemi varsa bu bizim açımızdan çok çok daha acı verici bir sorun olacak ama tabii şunu da altını çizmek lazım. Hani kamu politikaları açısından, yerel yönetimler açısından ulaşım belki de ilk üç konunun başında geliyor. Can damarı. Yani bir şehirde ulaşım problemlerini çözemiyorsanız hangi problemleri çözeceksiniz? Hani ilk sırada belki de İstanbul deyince biz birkaç sene önce hocalarım da altını çizdi. Küresel kent, İstanbul, marka şehir hani bunları tartışırken şimdi böyle güvenlik problemlerini tartışmak üzüntü verici. Tabii diğer yanda dünyadaki tartışmalara bakıyoruz ulaşım açısından. İşte ulaşımın demokratikleşmesi gibi tartışmalar var. Ne bileyim hani mümkün olduğunca bireysel araçlarla çıkmayalım vesaire. Ama bu gibi sorunlar ister istemez insanlarda bir güven kaybı oluyor. Hem ulaşımı daha fazla ulaşım araçlarını daha fazla kullanma açısından hem de her türlü trafiğe çıkabilme bağlamında bir güven kaybı. Siz de altını çizdiniz. Hani siyasi atamalar da eğer burada illaki akıllara geliyor, kazılıyor. Mesela İstanbul gibi farklı dünyanın farklı şehirlerinde bu gibi krizler gerçekten büyük ülke krizi halinde tartışılabiliyor. Biz o kadar çok güvenlik kriziyle tartışmaktan belki bunları anlamlı bir şekilde tartışamıyoruz ama gerçekten mesela dünyada da benim takip edebildiğim kadarıyla küresel solun da aslında ihmal ettiği meseleler bağlamında çok tartışılıyor. Şimdi burada da ulaşım gibi bir konu ihmal edilmesi, sizin de altını çizdiniz. Küresel sol bugünlerde en fazla neyle eleştiriliyor? Liyakat, liyakat deyip ama bir bakıyorsunuz atamalar siyasi kimlik üzerinden. Kimlik temelli atamalar. Bunlar da ister istemez rahatsız edici meseleler. Ama gönül ister ki bir an önce tekrar bir kültür şehri, küresel bir kent olarak İstanbul'u bu yönleriyle değil daha böyle güçlü yönleriyle tartışmak
0: konuşur hale gelin.
1: Umut ediyoruz. Bir an önce o günlere geri döneriz diyelim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İstanbul'un en büyük ana arterlerinden bir tanesinde yaşandı bu trafik kazası. Atatürk Havalimanı var iken çok iki şeritli bir yoldu. Daha sonra bu dört şeride çıkmış ve İstanbul'un can damarlarından birisi haline gelmişti. Dört şeritli gidişli, dört şerit geliş olan çok geniş İstanbul'un en önemli sahil şeridindeki yolda belli ki oldukça süratli ancak

0: bir şekilde de kaza yapmasına sebebiyet veren bir arabanın kendisinin önüne atlaması sebebiyle toparlayamayan bir şoförün yapmış olduğu kaza ne yazık ki iki vatandaşımızın hayatına mal oldu. 16 kişi de hastanelerde tedavi görüyor. Şu anda birisinin durumu da ağır. Ne yazık ki inşallah kötü bir haberle devam etmez yayınımız. Ve bu yaralılarımız da bir an evvel tedavi görür ve ayağa kalkarlar. İnşallah yani ölümlü bir vakayla ve vakanın ölümle sonuçlanmamasını niyaz ediyoruz ama öyle görünüyor ki İstanbul'da yaşamak artık ne yazık ki pamuk ipliğine bağlı canımız. Bu durumda olduğumuz için de çok üzgünüz açıkçası. Bu konuyu detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz elbette. Olayın detayları ortaya çıktıkça, yani buradaki ihmalin neden kaynaklandığı, bir şoför ihmali mi oldu, yoksa otobüsle alakalı bir ihmalin söz konusu olup olmadığı, bakım ve onarımlarının zamanda yapılıp yapılmadığı, freninin tutup tutmadığı gibi pek çok meseleyi ortaya çıktıktan sonra konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi başka bir konuya geçelim. Türkiye'nin en önemli konusu elbette terör meselesiydi. Terörsüz Türkiye'nin inşası sürecinde son derece kritik bir aşama artık geride kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alınan karar sonrasında zaten PKK kendini tasfiye etmişti. Artık PKK'lıların silahlarını teslim ederek Türkiye'ye dönüşüyle alakalı bir sürece gelinmişken Suriye'de PYD, SDG, YPG gibi işte çok sayıda ismi olan bu örgütlerin tamamı feshedildi ve Suriye devletine entegrasyon da sağlanmış oldu. Bu önemli bir süreçti çünkü 2024 Aralık devriminden bu yana aslında son derece netameli bir süreç yaşandı. O sürecin sonunda Ayhan Hocam artık Suriye devriminin taçlandığını söyleyebiliriz. Şunu konuşuyorlardı çünkü Ayhan Hocam. Yani efendim 100 binden fazla PKK'nın militanı var. Amerika arkasında, İsrail arkasında. Asla yenemezsiniz, asla orada artık bunu engel olamazsınız. AKP'nin yanlış Suriye politikasının neticesinde işte sınırımızda bir PKK devleti kuruldu. Bununla mücadele etmenin imkanı yok gibi pek çok şey söylerken Türk Silahlı Kuvvetleri 4 askeri harekat yaptı. Peşinden de Suriye'de devrimin sonrasında bugün SDG'nin tam anlamıyla bir entegre olduğunu, hatta liderinin de Suriye Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığı makamına getirildiğini biliyoruz. Nasıl oldu da bu süreci nasıl olduğunu anlatacaksınız, elbette konuşacaksınız. Önce şunlar, yani bu sözleri söyleyenler gerçekten iyi niyetli bir söylem miydi?
1: Yani iyi niyetli olmadığı artık açık. Yani bu kadar bir işi ısrarlı bir şekilde bu kadar yanlış hata yapamazsın. Yani bozuk saat bile belli zaman, günde bir kere iki kere doğruyu gösterir. Şimdi siz bunları anlatırken gözümden böyle bir film şeridi gibi bütün o tweetler, açıklamalar geçti. Mesela şeyi hatırlıyorum, en son söylediğiniz bir tane gazeteci, Türkiye artık Mazlum Abdi gerçeğini ne zaman görecek?
0: Mazlum Abdi'nin işte PKK devleti kurduğunu düşündüğü zaman.
1: Biz de güya onunla artık iletişime geçip onun gücünü, kuvvetini kabul edip onunla oturup görüşmelere başlamamız gerekiyor. Yani onu gözden kaçırmamak gerekiyor, onu yok saymamak gerekiyor diye tweetler attığını hatırlıyorum. Veya diğerlerinde...
0: Komutanlardan bir tanesi, paşalardan bir tanesi, emekli paşalardan bir tanesi şöyle demişti. Efendim onların 100 bin askeri var, sizin devrimci dediklerinizin 30-40 bin tane adamı var. Gitsinler onlar, ona tabi olsunlar.
1: Hepsi, bir tane daha var, onu da ben birazdan söyleyeyim. Ama şunu merak ediyorum Murat abi. Yani bu adamların şu ana kadar Suriye'de en çok ama diğer meselede yani yaptıkları hiçbir analiz tutmadı. Hiç, sıfır. Buna rağmen hangi yüzde hala bu açıklamaları yapabiliyorlar, bu görüşleri savunabiliyorlar diye düşündüğümde kendi kendime şunu söyledim. Yani adamın umurunda değil ki. O yaptığı açıklamalardan sonra sonuç nasıl gelişmiş umurunda değil. Adam o açıklamayı yapmak için bir yerlerden emir ve para alıyor. Adam parasını aldıktan sonra ona ne? Yani Suriye öyle olmuş, böyle olmuş. Adam almış, peşin almış belki de.
0: Ondan o kamuoyunu sonra, o şekilde yönlendirsin.
1: Kamuoyunda işini yapmış. Adam aslında kendi içerisinde gayet başarılı. Çünkü onun işi

0: gelecek emir, veriyorlar önüne. Bunları bunları söyleyeceksin, bu planları yapacaksın. O da tamam diyor, ne kadar bu kadar alıyor, işini yapıyor, sonra işine bakıyor. Sonra yarın öbür gün mesela Lübnan konusunda, Irak konusunda, Mekke anlaşması konusunda veya Rusya-Ukrayna savaşı konusunda başka bir şey verecekler önüne. O da çıkacak, yine bir şeyler anlatacak, geçecek. Benim dikkat ettiğim nokta şu, yani kitle hiç mi görmüyor? Hiç mi ya bu adam sürekli bizi kandırıyor, söyledi hiçbir şeyde tutmuyor diye hiç mi sorgulama yok? Burada gerçekten bir ben de boşluğa düşüyorum. Yani burada bir tutarsızlık var. O adam için, yapan açıklamaları yapanlar için gayet tutarlı. İşinin de gücünde, ekmeğinin peşinde.
1: Çünkü işi fitne fücürdü.
0: Evet yani. Evet işi o zaten. Ama diğer tarafta ya hiç mi insan sorgulamaz? Kardeşim Esed rejimi Rusya, İran tarafından satıldığı zamanlarda siz Esed rejimiyle anlaşalım diyordunuz. Sonrasında SDG, PKK Suriye'yi ele geçirdi. Tırnağı içinde Jolani öyle böyle dediniz. Baktık o da yok. Amerika gelecek, Amerika izin vermez dediniz. Amerika gayet net bir şekilde sattı. İsrail bırakmaz, izin vermez dediniz. İsrail gıkını çıkaramadı. Yani her adımda Suriye'de özellikle her adımda yanlış çıktınız. Her adımda argümanınızın altı boşa çıktı. Ama belli bir kitle halen takip etmeye devam ediyor. Ama işin daha acı yanı şu. İşte bir siz generallerden bahsettiniz. Ben uzun süredir bir tane amirali takip ediyorum. En başından beri, Aralık 2024'ten beri ısrarlı bir şekilde Ahmet El-Şara yönetiminin altını oymaya çalışıyor. Ahmet El-Şara yönetimi hakkında sürekli şüphe uyandırmaya çalışıyor. Ahmet El-Şara'nın PKK'ya yanaşıp, İsrail'e yanaşıp, ABD'nin bir projesi olup Türkiye'nin karşısında olacağına dönük sürekli bir algı operasyonu yapıyor. Ve bu sağ, muhafazakar, hükümete yakın diyebileceğimiz bir platformda yapılıyor. Ve sürekli bir komplo teorileri üzerinden...
1: Emekli asker o.
0: Mustafi bir amiralimiz. Ve ben de onlar hep komplo teorilerini seviyorlar ya. Çünkü sürekli insanların zihinlerini komplo teorileri üzerinden bulandırıyorlar. Ama işin kötü yanı şu. Bizim sonuçta bir devletimiz var. Devletin başında bir başkan var. Onun bir ekibi var. Ve bir politika yürütüyorlar. Sürekli alttan alta verdikleri mesaj şu. Devletin başı göremiyor. Devletin Dışişleri Bakanı göremiyor. Devletin istihbarat birimleri göremiyor. Devletin çeşitli organları farkında değil. Ama o amiral oturduğu yerde büyük oyunu görüyor. Büyük resim görüyor. Ve büyük oyun, büyük resim hep bizim aleyhimize. Sürekli bu şekilde komplo teorileri üzerinden Türkiye'nin Suriye politikasının altını oymaya çalıştılar. Bakın çok net tekrar söylüyorum. Bilerek, isteyerek Türkiye'nin Suriye'de kurguladığı politikanın altını oymaya çalıştılar. Ben de onlar hep komplo teorilerini seviyorlar ya. Ben de kendi komplo teorilerimi yapıyorum. Diyorum ki şimdi...
1: Ay hocam özür dilerim. Komplo teori bunu gör istedim. Okuyalım isterseniz. Komplo teorilerinizi dinleyeceğim. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Sözcü muhalefetin medya organlarından bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi fonlarıyla ayakta duran gazetesi. İlker Baş bu. Eski Genelkurmay Başkanı'nın sözlerini aktarıyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız. Ardından da kendi sözlerini ilave ediyor. İktidar koltuğu bırakmamak için Mehmetçiğin kanı üzerinden savaş planı yapıyor. Yandaş medyası da bunu gazlıyor diye haberi veriyor. Yani iktidar Suriye'de öyle korkunç şeyler yaptı ki Mehmetçiğin kanını bir pazarlık meselesi haline getirdi. Sırf Erdoğan koltuğunu koruyabilmek için Mehmetçiğin kanını dökmeye dahi karar vermiş durumda diye. Bu tarihte ne zaman bu? 29 Haziran 2015.
0: 2015.
1: Evet. 2016'da biliyorsunuz Türk ordusu
0: zaten
1: Suriye'ye
0: oraya
1: girdi.
0: İşte yani mesela çıkıp da özür dileyecek mi? Eskiden Genelkurmay Başkanlığı yapma. Hadi Sözcü Gazetesi'ni boş verelim. Zaten onların işi bu demin bahsettiğim gibi. Ama eskiden Genelkurmay Başkanlığı yapmış birisinin bunları söyledikten sonra şu anki durumda çıkıp bir özür dilemesi gerekir. Ama dilemeyecekler. Yapmayacaklar. Çünkü onların hani kişi kendinden bilir işi diyorlar ya. Onların bütün meselesi Erdoğan. Yeter ki Erdoğan gitsin. Yeter ki Erdoğan kaybetsin. Şehitlerimiz, Mehmetçik, asker, Türkiye, ulusalçı hiçbirinin önemi yok. Tamamen gözü kör bir şekilde, inanılmaz bir kin çerçevesinde Erdoğan'a odaklanmış durumdalar.

0: Erdoğan gitsin, maalesef söylüyoruz, gerçekten üzülerek söylüyorum ama Erdoğan gitsin, parçalanalım. Erdoğan gitsin, PKK Suriye'yi kontrol etsin. Erdoğan gitsin, İsrail gelsin, komşumuz olsun, hiç umurunda değil. Yani bazıları diyor ya, ben eskiden abartılı buluyordum. Bu insanlar Türkiye'nin parçalanmasını, iç savaşa gitmesini bile göze alır. Ne zaman? Yeter ki Erdoğan gitsin. Bu mantıklı insanlara rağmen Türkiye'de bu hükümet, bu cumhurbaşkanı çok şükür belli işler yaptı. Şimdi bir çok kısa komplo teorime gelmek istiyorum. Çünkü bu doğrudan Suriye ile ilgili, doğrudan PKK ile terörsüz Türkiye ile ilgili.
1: Kafanızı karıştıracak mısın?
0: Yok, çok basit aslında. Ama onların inşallah yaptığı işi biraz açığa çıkartmak çok istiyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın cevabını da verelim. Aynı tarihte 26 Haziran 2015 tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sözcü bu manşeti attığı sırada Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle konuşuyordu.
0: Bütün mesele zaten Cumhurbaşkanı'nın 2015'te attığı bu tweet'in, bu mesajın Aralık 2024'te gerçeğe dönüşmesinden sonra başladı.
1: Zafer
0: bütün
1: hikaye yani Erdoğan'ın istediği gibi olduğu için, bu oldu, zaferi Erdoğan sayesinde kazanıldığı için.
0: Aynen öyle. Peki bundan sonra ne oldu diye baktığımızda, işte bu şu anki o gazetecilerin, o eski amirallerin, eski komutanların açıklamaları bence açıklığa kavuşuyor. O da ne? Şu anki mesele, İsrail ile Türkiye arasındaki mesele, Filistin meselesi değil sadece. Bizim açımızdan hem Filistin, hem Lübnan, hem Suriye meselesi, ama İsrail açısından asıl mesele Suriye. Niye? Çünkü Türkiye'nin Suriye'de kazandığını, etkisinin arttığını görüyorlar. Suriye'de 100 sene sonra Türkiye'ye yakın bir hükümetin geldiğini görüyorlar. Türkiye'de 100 sene sonra Batı'nın güdümünde olmayan, İsrail'in korkabileceği tarzda bir yönetimin, yani halka dayalı bir yönetimin geldiğini görüyorlar. İşte hikaye bundan sonra başlıyor. Şimdi İsrail'in yerinde olsak, Suriye'yi görüyor. Diyor ki burada yeni bir hükümet geldi. Bana düşman, benim sözümden çıkabilecek bir potansiyele sahip. Ve Türkiye arkasında. Türkiye ile birlikte bu Suriye güçlenirse benim kuzey sınırlarımda güçlü kuvvetli bir devlet ortaya çıkacak. Ve yarın öbür gün benim işlediğim katliamların hesabını sorabilecek bir kuvvete gelecek diye İsrail şu an korkuyor. İsrail ciddi bir şekilde Suriye üzerinden Türkiye'den korkuyor. Peki böyle bir durumda siz İsrail olsaydınız ne yapardınız? Ben şunu yapardım. Birinci adımda Suriye ile, yeni Suriye yönetimiyle Türkiye'nin arasını açmak için her türlü hamleyi yapardım.
1: Fitne çıkardım.
0: Fitne çıkarırdım.
1: Yalan söylersiniz.
0: Nasıl yapardım? Araplar sırtını Türkiye'ye dönecek. Araplar zaten Türkiye'yi, Osmanlı'yı satmışlardı. En çok yaptıkları, sürekli Araplar üzerinden bir yeni Suriye yönetimini altını oymaya çalıştılar. Şüphe tohumu ekmeye çalıştılar. İkincisi, Suriye'nin içerisindeki terör örgütlerini desteklerdim. Terör örgütlerinin üzerinden Suriye'yi bölmeye çalışırdım. Yine İsrail sonuna kadar yaptı. Ve bunu da bize Türkiye içerisinden dürüziler. Türkiye içerisinden de bize hep şöyle korkuttu. Ya çok iyi hatırlıyorum. Ben yayındayken yanımda söylediler. Dediler ki PKK ile yeni yönetim işbirliği yapacak. PKK'ya Suriye'de alan açılıyor. Esed'in gitmesi en çok PKK'ya yaradı. 100 bin kişilik PKK ordusuna, Jolani'nin 20 bin kişilik ordusu ne yapacak diye sürekli bir PKK korkusu ürettiler Türkiye'de. Ve ondan sonraki aşamada da en kritik nokta bence bu. Bu Mustafa amirallerin, eski generallerin vesaire en çok yaptığı nokta bu. İsrail şunu görüyorum Murat abi. Suriye'yi bölüp parçalayamazsa ikinci bir opsiyonu var. Tek opsiyonu var. Türkiye ile Suriye'nin karşısında İsrail'in yalnız kalmaması, Amerika'nın sahaya inmesi lazım. Tıpkı İran Savaşı'nda gibi. Bakın İran Savaşı'nı Amerika ile başlattı. Şu an Amerika ile İran savaşıyor. İran savaşıyor. İsrail yok. Ve bunu da nasıl yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin orada yeni bir planı var. Gizli bir planı var. Jolani'yi kendi askeri yapacak. Ahmet El Şara yönetimi Amerika'nın maşası olacak diye sürekli, dikkat edin, Türkiye'yi Amerika'ya karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ben Amerika'yı seven bir insan değilim. Amerikan yönetimlerini de seven bir insan değilim. Ama ben şunu görüyorum. İsrail kesinlikle ve kesinlikle, eğer biz Amerika ile kavga edersek, en çok sevinen ülke olacak. Ve benim komplo teorim tam olarak burada giriyor. Ben diyorum ki, bana sorarsanız...
1: Vallahi şu ana kadar anlattıkları komplo falan değil, bayağı hakikat yani.
0: Ama şimdi komplo teorisine geliyor. Diyorum.

ki bana sorarsanız bu adamlar, bu eski generaller, yorumcular çok yüksek ihtimalle İsrail'in Türkiye'deki bu planının bir parçası. Bana sorarsanız bu adamlar, yani sezgisel bir şey bu, elimde kanıt yok. Ben şöyle düşünüyorum, bunlar emir mi alıyor, para mı alıyor, ne

0: PKK konusundan Türkiye'de şüphe tohumları atılır. Suriye'nin karşısına gelirsek İsrail'in işine yarayacak. Biz Tom Barak'la, Trump'la, Amerika'yla kavga edersek Suriye konusunda yine İsrail'in işine gelecek. Dolayısıyla ben bu kişilerin vatanperver olduğunu vesaire kesinlikle düşünmüyorum. Vatanperver olan kendi ülkesinin milli çıkarlarını savunur. Bu insanlar attıkları fitne tohumlarıyla İsrail'in çıkarlarını savunuyorlar. Bu da benim komplo teorimde.
1: Valla Ayhan Hocam hiç de komplo teorisi falan söylemedin, açık söyleyeyim. O kadar net, o kadar sarı, o kadar tarihi hakikatleri ortaya koydum ki. Komplo falan değil.
2: Kontra komplo teorim.
1: Bunlar 28 Şubat darbesinin Özlem Hocam destekçisi olan, 15 Temmuz'da da bu millet mağlup olsaydı, Cumhurbaşkanımız şehit olsaydı, darbecilerle beraber, onlarla beraber davul zurna çalarak birlikte darbeyi gerçekleştirecek olan kişilerdi. Hangi medya organlarının çıktıklarının hiçbir önemi yok. Muhalefetin medyasına mı çıkıyorlar, başka medyaya mı çıkıyorlar, kime çıkıyorlar hiç önemli değil. Gerçek anlamda bildiğimiz şey şu ki bunlar 28 Şubatçı, tıyneti bozuk ve darbeci tipler.
0: Kesinlikle.
1: Ben şuradan başlamak istiyorum. Çok konuşacak şeyim var biliyorum, çok söyleyecek şeyim var bu konuyla alakalı ama bu zafer de en büyük pay elbette Suriye halkınındır, Suriye devrimindir, şehitlerinindir, Mehmetçiğimizindir, kanlarımız döktük. Ama çok ciddi bir başından itibaren biraz önce de verdik. Hiç kesintisiz bir dirayet var Sayın Cumhurbaşkanımızda. Hiç vazgeçmeye. Bu zaferi Erdoğan'ın kazanmış olmasından, Türkiye'deki 40 yıllık, 50 yıllık bölücü terörü Erdoğan'ın politikaları sayesinde sonlandırılmış olmasının verdiği bir çekememezlik mi var?
2: Kesinlikle öyle. Hani çok net bir, çok kısa ve net bir cevaplanacak. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Ben bir şey rica edebilir miyim?
1: Tabii.
2: Murat? Sözcünün bir tekrar manşetini alabilir
1: evet,
2: miyiz?
1: Evet arkadaşlar, Sözcünün manşetini bir rica kez daha etsem, verelim.
2: Teşekkür ederim.
1: Ekrana.
2: Şimdi Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız. Bakın Suriye'de kim varmış? Sözcü'ye buradan seslenelim. Ve biz Eylül sayımızda Kudüs'e vedayı işleyeceğiz Murat. Yani Nablus yenilgisini. Orada Mirli ve Mustafa Kemal Paşa'dan bahsedeceğiz. Cevat Abbas Paşa'dan bahsedeceğiz. Yani Yıldırım orduları nerede görev yaptı? Filistin-Suriye hattında.
1: Evet.
2: 1917'de yani Birinci Dünya Savaşı'nda Sözcü'nün biraz tarih irdelemesi lazım. 1917'de 7. Ordu'da görev yapan Mirliva Mustafa Kemal Paşa, Suriye-Filistin hattını korumaya çalışan orduyu yönetmekle, orduda görev almakla biz kendisinin neler yaptığını Eylül sayısında okuyucularımızla paylaşacağız. Bu da yetmedi. 31 Ekim yine Mondros Mütarekesi'nden sonra Yıldırım Orduları genel grup komutanlığına getirilen Mustafa Kemal Paşa var. Liman von Sanders Paşa'dan yani Alman generalden çok büyük stratejik hatalara sebep olan generalden görevi alan Mustafa Kemal Paşa Halep Filistin hattını, Nablus hattını korumak için orduyu Toroslara kadar çekip orada İngiliz baskınından ordunun daha fazla zayiat vermemesiyle alakalı kendi kurmaylarıyla neler yaptığını biz Eylül ayında anlatacağız. Hani Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız. Biz zaten Suriye'deydik Sözcü. Biz zaten Suriye'deydik. Bakın nasıl oradan çıkmamak adına ve milli mücadelenin tohumlarının ekildiği bakın Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu muharebelerden bahsediyoruz. Nablus bunlardan biridir. Yani biraz tarih okumakta, manşet atarken de ya biz Suriye neresi? Suriye bir uzay üssü mü? Halep neresi? Halep nereye düşer? İzmir nereye düşer? Biz aynı zamanda İzmir'de Yunan'a karşı Yüzbaşı Şerafettin'i de işliyoruz Eylül'de. Yani hükümet konağına bayrağı diken merhum Yüzbaşı Şerafettin'i de işleyeceğiz Eylül ayında. Tekrar söylüyorum, Filistin-Suriye hattında

0: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanmış Mustafa Kemal'in ve askerlerinin verdiği mücadeleyi yine Eylül ayında Saftek dergide okuyabilirler. Ya lütfen biraz Saftek okuyun. Yani dünyayı anlamak için bizim mottomuz biliyorsunuz. Evet. Saftek okuyun diyoruz. Evet. Bunun dışında tabii ki burada tarih birliği, yani süreklilik, devamlılık, bir medeniyetin geldiği nokta aslında sadece o anda oluşanlarla değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunun bilinciyle ve bunun getirdiği sorumlulukla ve bu sorumluluğun verdiği o hassasiyetle hareket ederken, bakın bu devlet aklı, bu devlet birikimi, alınan bir takım kararlarda, ki biliyorsunuz biz Mekke Anlaşması'ndan bahsettik, o anlaşmanın imzasının 32 aylık bir süreç olduğunu, ki yakın zaman baktığınızda, yani bir takım hadiselerin,
1: Gazze meselesi başlayınca Sayın Fidan'ın açıklaması bu.
0: Evet.
1: Gazze'deki savaş başlayınca biz bunun çalışmasına başladık dedi.
0: Evet. Ama bakın hani tarihten getiriyoruz ya süreci. Yani özellikle söylüyorum, hani bir takım isimleri sadece o ismi bir vitrin olarak kullanmak değil. Nerede neler yapılmış, neden yapılmış? Bugüne gelen noktada o başlangıcın, yani biz aslında Suriye'deydik.
1: Özlem Hocam ne işimiz var dediği her yerde Mustafa Kemal
0: biz
1: Paşa
0: oradaydık.
1: Vardı. Yani Trablus'ta ne işimiz var dediler.
0: Murat, Trablus'ta bir şey söyleyeceğim. Da gitsin Esed'le görüşsün dediğinde de Esed uçaktaydı,
1: uçaktaydı
0: mesela.
1: Uçaktaydı, Moskova uçağında gidiyordu.
0: Bir türlü bir senkron tutturulamıyor. Onu da söylememiz lazım. Ben eğer müsaade edersen bir iki şey söylemek istiyorum. Özellikle Suriye'de olanlarla ilgili olarak. Yani SDG'nin tabii ya bu entegrasyon sürecinde aslında Suriye'nin iç bütünleşmesi. Yani aslında Suriye'deki egemenliğin tahkim edilmesiyle ilgili çok önemli bir askeri diplomatik adım atıldı. Önce bunu tekrar bir söyleyelim. Sonrasında bakın entegrasyon var ama Suriye'nin kendi egemenliğiyle ilgili pay sahibi olmakla alakalı olarak da bir tedbir var. Yani burada Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı pozisyonunun aslında çok o kritik detayını da böylelikle vermiş olalım. Yani çok hani tabii ki 1947'den sonra bakın Kürt toplumunun özellikle orada varlığının resmi olarak ilk defa bahsediliyor olması, anayasal çerçevede haklarının söyleniyor olması çok çok önemli. Zaten sosyal bir takım garantörlükler askeri diplomasiyle tahkim edildiğinde, iç güvenlikle korunduğunda egemenlik inşası daha da sağlamlaşıyor. Ve Ahmet Şara'nın başkanlığında, aslında Cumhurbaşkanlığında bu sürecin ne kadar titizlikle ve nokta hassasiyetle de yürütüldüğünü görüyoruz. Tabii burada Türkiye'nin, bakın bu aramızdaki bu mesele, yani SDG meselesi, hem Suriye'nin iç birliği, yani o Suriye'nin 1947'den beridir bölünmüş, ayrılmış yapısının bir araya gelmesi, ki Ahmet Şara'nın başa gelmesinden beri Sayın Ahmet Şara'nın buna çok büyük bir önem veriliyor malumunuz. Ve bu anlamda çok tarihi günlerden geçiyoruz. Ben yine senin hatırlarsan burada işte Suriye'nin özellikle o 8 günlük, değil mi, yani özgürlüğe giden yolunda burada oturduk ve gün gün neler oldu onu konuştuk. Onu aratmayacak, o günleri aratmayacak çok önemli günlerden geçiliyor şu an. Tabii ki bu entegrasyon süreci nasıl olur, bunları hep nasıl olması gerektiği değil de aslında neye doğru gittiğimizi birlikte de konuşmuştuk. Şimdi tabii ki bu askeri yapıların sadece silah bırakma ve orduya katılmayı açıklamayla biten bir sürecinden bahsetmeyeceğiz tabii burada. Yani bu entegrasyonun askeri açıdan da nasıl olması gerektiğiyle ilgili süreç aslında adım adım belli ve bu bir zaman meselesi olacak. Yani bir zamana ihtiyacımız var, bir sürece ihtiyacımız var. Ama Suriye'nin iç bütünleşmesiyle alakalı olan bu kadar tarihi günlerden geçtiğimizi söylememle beraber, Suriye'nin sınırları küresel fay kırığına hala sebep oluyor Murat. Yani Suriye'nin sınırları İsrail'den özellikle çok büyük bir gürültüyle Amerika'nın başını ağrıtıyor. Ağrıtmaya da devam edecek. Bakın

0: 1967'de fiili işgal var değil mi? Golan Tepeleri açısından baktığımızda 81'de resmi ilhak açıkladı. 2019'da Trump bu ilhakı, bu işgali resmi olarak tanıdı. Ve Biden yönetimi 4 yıl boyunca da Trump'ın bu anlamda aldığı kararı sorgulamadı. Aynı evet. şekilde devam ettirdi. Ama biz bir baktık, Tom Barak ne yaptı? Bir açıklama yaptı değil mi? Biz burada ne anlıyoruz? Bakın Amerikan iç siyasetinde de bu konuya bakış açısında bir takım farklılıklar olduğunu. Çünkü eğer bu konu bir podcast'te bu kadar rahat konuşulabiliyorsa Tom Barak tarafından.
1: Tabii sahayı bilen ABD'nin evet, diplomatlar başka evet, bir noktadan hareket ediyorlar.
0: Ama bunların Amerika'da bizzat dile getirilmesi bambaşka bir
1: Özüm
0: yönde.
1: Hocam çok önemli şeyler söylüyorsun tamam, ama içeride. Bir reklama gitmek durumundayız. Efendim esas mesele kısa bir ara şimdi saat başına buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle Otobit'te.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %

0: sıfır faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

ne okudun ne yazdın, ne dinledin ne söyledin, iki kapak arası sayfalarda ne buldun ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: İnsan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Milyarlarca yıldır hayatın değişmeyen kuralı bu. Peki artık değişmek üzereyse, Müdür Aktürk'le neler oluyor hayatta? Bu hafta ölümsüzlük bilimini mercek altına alıyor. Bilim insanları bugün yalnızca hastalıklarla değil, yaşlanmanın kendisiyle de uğraşıyor. Hücrelerin biyolojik saati geri çevrilebilir mi? 70 yaşındaki bir beden yeniden gençleşebilir mi? Laboratuvarda yeni organlar üretilebilir mi? Bedenimizi gençleştirsek bile beynimiz ne olur? Hepsi ve daha fazlası Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Korkut Ulucan'ın katılımıyla Neler Oluyor Hayatta Cumartesi 16.10'da 24'te.

0: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
3: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Ne yapacağız biz şimdi?
5: Hadi gelin benimle.
6: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Turkcell'lerin yanında
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
10: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze, adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış

insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Özlem Coşan, Ayhan Sarı, Hayati Ünlü ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşmayı sürdürüyoruz. Özlem Hocam, size kalmıştık. SDG'nin tasfiyesi, Suriye yönetimine entegrasyonuna giden süreci konuşuyorduk. Son derece önemli, kritik bir noktadaydık. Buyurun.
1: Evet, estağfurullah. Şimdi tabii bu içerideki tarihi mutabakata, askeri bütünleşmeye rağmen dedik ki Suriye'nin dış sınırlarının egemenlik konusu hala kırılganlığını korumaya devam ediyor. Çünkü İsrail'in sınır ötesi operasyonları, yani Golan Tepelerindeki o uluslararası diplomatik açmaz, aynı zamanda Suriye'yi hala vekalet savaşlarının bir alanı olarak hassasiyetini, riskini devam ettiriyor.
0: Özellikle güneydeki dövizler,
1: evet, eliyle. Evet, o açıdan. Ama şimdi SDG'nin tamamen dağıtılmasıyla birlikte Şam yönetimi aslında en büyük bağımsız askeri gücün Suriye Milli Ordusu'na, milli yani ordu düzenine entegre olmasıyla beraber, ne dedik, o egemenliğin inşasında çok önemli bir aşamayı gerçekleştirmiş oldu. Burada Suriye topraklarının neredeyse tamamında artık resmi otoritenin yeniden kurulduğu yönünde bir cümle kurabiliriz çok rahat bir şekilde. Tabii bunun tahsisi ve denetimi çok önemli. Sadece işte entegrasyonun açıklanması, sadece işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde açıklanan, kamuoyuna açıklanan bu ifade yeterli değil. Yani bununla ilgili olarak o tahkimatın nasıl yapılacağı, sürecin nasıl işleyeceği ve kamuoyuna da, hem uluslararası hem de iç kamuoyuna düzenli aralıklarla bu konuda bilgilerin verilmesi, hepimiz için sürecin nasıl gittiği yönünde bir en azından fikri oluşturmuş olacak hepimizde. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tarihi bir dönüm noktası dedik. Tabii şunu özellikle söylememiz lazım. Ocak 2026 kararnamesini hatırlıyoruz. Burada Kürtçe resmen ulusal dil olarak kabul edildi. Dillerden biri olarak kabul edildi. Ve vatandaşlık, özellikle Suriyeli Kürtlere vatandaşlık hakları iade edildi. Ki bu Esed tarafından çok büyük bir zulümle, Esed ailesi, Bas rejimi tarafından çok büyük bir zulüm uygulanarak bu haklar tamamen tasfiye edilmiş ve üstelik zulmedilmişti. Ve 1946'daki o bağımsızlıktan sonra Kürt halkının, yani Suriye'nin bağımsızlığından sonra Kürt halkının ilk defa tanınması anlamına geliyor bu anlamda vatandaşlık iadesi. Ve entegrasyonla alakalı olarak sürecin devam ettiğini biliyoruz. Bir de bu kadın savaşçıların ne olacağı konusu var. Bununla ilgili olarak da yine o milli ordu düzeninde nasıl bir aksiyon alınacak, bu da netlik kazanacaktır diye düşünüyoruz, evet, önümüzdeki
0: elbette
1: günlerde.
0: Elbette ki süreç
1: birbirini izleyecek.
0: İzleyecek. Tabii ki. Problemler yaşanabilecek, pek çok şey olabilecek ama artık büyük oranda bir raya girdiğini söyleyebiliriz. Yani 60 yıllık büyük bir karanlık dönemden sonra Suriye bambaşka bir sürece girmiş durumda. Tarihinde hiç olmadığı kadar, belki de yani son 1918'deki geri çekilişimizden bu yana hiç yaşamadığı bir şey yaşıyor artık Suriye. Şimdi Hayati Hocam, Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra özellikle Suriye'de devrimi gerçekleştiren kadroların Müslüman ve İslamcı kadrolardan müteşekkil olması, dünyada aslında Batı dünyasında önce endişeyle izlendi. Azınlıklara karşı tavırları nasıl olacak diye bir takım şeyler, tezviratta bulundular. Nusayrilere, Alevilere yönelik baskı yapacaklar mı? İntikam saldırıları olacak mı? Bunların hiçbirisi olmadı. Yani bunların hiçbirisi olmadığı gibi bugün işte İlham Ahmet, PYD'nin, YPG'nin önemli liderlerinden bir tanesi parlamentoda artık temsil edilecek. Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Yani üstelik sadece bununla da yetinilmiyor. Nusayrilerden, Dürzilerden bakanlar var. Mesela Hristiyan Araplardan Hint Kabavat, ilk çalışma bakanı, ilk Suriye'nin kadın çalışma bakanı olarak bir Hristiyan da kabineye girmişti. Yani Suriye'nin pek çok unsurundan, etnik ve dini unsurundan insanlar parlamentosunda temsil ediliyorlar, bakanlıklarda temsil ediliyorlar ve bunları, bu işi başaranlar kendilerinin iddia ettiği gibi sekülerler, milliyetçiler, Arapçılar, sosyalistler, Arap sosyalistleri falan olmadı. Müslüman kadroları oldu. Türkiye'de de benzer bir süreç var. Türkiye'de de PKK terörünün bitirilmesinde asıl bunu inşa eden kadrolarda yine bunu biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini getireceğiz ekrana. Sorunun İslam kardeşliği çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyleyen bir irade Kürt sorununu da Türkiye'de ortadan kaldırmış oldu. Meselenin bu açıdan değerlendirildiğinde hem Suriye'de hem Türkiye'deki iktidarın, yeni şekillenen bu iktidarın benzer bir zihinsel arka plana sahip olması sanırım bazılarını rahatsız ediyor. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle. Onun için zaten toplumsal devrimi aslında bir demokratik devrim olarak da okuyoruz ama aslında sizin altını çizdiğiniz şu anki değişimi, dönüşümü şekillendiren kadrolar aslında bölgede sadece Suriye'de değil, tüm bölgede çoğunluğu oluşturan, demokratik olarak çoğunluğu oluşturan sosyal sermayeye karşılık geliyor. Şimdi tabii ki az önce de altını çizdik, işin siyasi yönü var, stratejik yönü var vesaire ama her şeyden önce bu süreç bir toplumsal devrim olarak ortaya çıktı ve şu anki adım bence normalleşme ve bu demokratik devrimin daha da böyle konsolide olma aşaması olarak görmek lazım. Neden? Altını çizdiğiniz gibi hani bu güne kadar işte Dürzilerden tutun da özellikle Kürt nüfus üzerinden hep böyle bir azınlıkların hakları ne olacak tartışması üzerinden ama hep ne deniyordu? İşte Rojava devrimi. Aslında Rojava devrimi değil, gerçek devrimin ne olduğunu belki daha net bir şekilde bütün bu süreçte gördük. Ama sadece Rojava devrimi söylemleri değil, Davut Koridoru, İbrahim Anlaşmaları, geçen seneden beri bizleri rahatsız eden ne kadar kavramsal çerçeve varsa bugün hiçbirinin gündemde olmadığını görüyoruz. Ve gerçek kazananın hangi çerçeve olduğunu aslında biz bugün daha iyi görmüş oluyoruz. Tabii bütün bunların Esad sonrası dönemle çok birebir alakalı olduğunu da görüyoruz. Neden? Esad yönetimi, rejimi ortadan kalktıktan sonra SDG'nin mantığı da bir anlamı kalmadı açıkçası. Esad olduğu için zaten ABD için orada bir mantığı vardı. Esad sonrası hem yeni kurulan yönetimle, Şara yönetimiyle son derece rasyonel, kazan kazan mantığıyla ilişki kuramayacağınız bir aktör olmadığı görüldü. ABD'den Rusya'ya hemen hemen bütün aktörlerle iletişime açık bir aktör. Bu da normalleşmeyi aslında hızlandırdı. Bu önemli bir süreç. Tabii sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi hani SDG denilen yapının oradaki terör gruplarının işte 100 bin kadar falan ben bütün bu süreçte kendi verilerinden oradan toplardım buradan toplardım 10 bini geçmezdi. Hani bu 100 bin nereden geliyor? Tartışması hep böyle ilginçti. Ama son kertede...
0: Birileri aslında bizim gözümüzü korkutabilmek evet, ve yani işi biraz... çıkmaza sokabilmek için bir manipülasyon aracı olarak kullandılar.
2: Kesinlikle rakamları. Bilgiyi çarpıtıyorlardı biraz. Ama işte o devrim dedikleri şey işte aslında o küresel solun Rojava projesi çöktü bu süreçte. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Baştan beri hep şunu söylüyorlardı. İşte progresif, demokratik, feminist devrim var burada tartışması. İşte kadın savaşçıları çok öne çıkartıyorlardı vesaire. Ama aslında bunun tabandan gelen bir mobilizasyon değil. Emperyalist ABD güdümlü ve tabii ki de militarizasyonun merkezde olduğu bir mobilizasyon olduğunu gördük. Neden? Bugün bakın küresel sol entelektüellerini hepsi şu eleştiriyi getiriyor. Son kertede militer elitler, SDG elitleriyle işte Şara'nın yönetici elitleri anlaştı ve olay yine tabandaki masum halka oldu şeklinde böyle eleştiriler getiriyor. Yani yıllarca savundukları o militer elitleri bile şu an nasıl Amerikan güdümünde olduğunu bir yerde kabul etmiş

0: Bizim
1: oldular.
0: çözüm süreci ilk çözüm sürecinde PKK'lara dönüp Nişantaşı'nda kahvelerini yudumlarken efendim sakın silahlarınızı bırakmayın, Türk devletine güvenmeyin diyen beyaz Türklere benziyorlar yani yapılan eleştiriler.
2: Kesinlikle güzel bir karşılaştırma oldu aslında. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yani bu sürecin önemini, yüceliğini belki anlatmak açısından. Çünkü bu devletler arası çatışmalardan merkezi aktörlerle terör grupları arasındaki çatışmalar öyle kolay kolay silah bırakmayla sonuçlanmıyor. Yani bugüne kadar dünyada yaşanan bütün örnekler 3/2 genelde bir tarafın kapasitesini tamamen çökertmesiyle, yok edilmesiyle sonuçlanmış. 1/3 ya çözülmüş ya da bir şekilde hala devam ediyor.
0: Tam olarak şimdi, Hayati Hocam, burada onu sormak istiyorum. Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra Halep'in Eşrefi mahallesinde mesela bir çatışmalara şahit olduk. Suriye ordusu çok kısa süre içerisinde Eşrefi'yi bitirdi. Sonra Tel Rifat'ta çatışmalar gördük. Benzer şekilde PKK'lıların, PYD'lilerin silahlarını terk ederek pek çok yerde uzun çatışmalara dahi girmeyerek sürekli geriye doğru çekildiklerini gördük. Fırat'ın doğusuna doğru çekildiler. Sonra Deir ez-Zor ve Rakka gibi iki büyük şehir, iki devasa büyüklükteki şehir kontrolleri altındaydı. Arap aşiretlerinin, daha Suriye ordusu gelmeden birkaç gün içerisinde Arap aşiretlerinin katkısıyla yine orada büyük bir dağılma gördük. Şunu görüyoruz yani. Suriye ordusu eğer isteseydi Ahmet Şara yönetimi bu işi, yani PYD YPG'nin tasfiyesi işini tamamen biraz önce söylediğiniz yöntemle yok edebilirdi. Ancak bunu tercih etmedi. Ve burada bir diyalog ortamının oluşturulmasını ve devrimin kanla kirlenmemesini istedi. Bu yani son yüzyıllar için, belki birkaç yüzyıl, bu devrimler tarihi açısından da kritik ve farklı bir devrim olduğunu göstermiyor mu?
2: Kesinlikle öyle. Hem devrim açısından hem de çatışma süreçleri açısından çok önemli bir model bence. Çok örnek alınacak bir model. Neden? Biraz daha az önceki analizi tamamlayacak olursak. Çünkü gerçekten de bugün mesela hem bölgeyi hem de dünyayı tek bir cümleyle özetleyecek olursak bence yaşananların temelinde yatan problem, küresel bir taahhüt problemi var. Yani büyük güçlerin başta ABD olmak üzere vermiş oldukları taahhütleri artık kimse aldırış etmiyor. Verdiği garantilerin aktörler karşısında bir karşılığı yok. Kimse ciddiye almıyor bu taahhütleri. Şimdi bakıyoruz, güvensizlik, koruyuculuk, hepsi hiçbir beklenti yok. Ne ABD'ye karşı ne diğer büyük güçlere karşı. Doğal olarak biz ittifak siyasetinde yaşadığımız ittifak tartışmalarında da gördüğümüz gibi aktörler artık kendi sigorta, kurumsal mekanizmalarını kendi kuruyor. Şimdi bu süreçte de gördüğümüz gibi çok benzer şey aslında. Ne dedik? Ya kaba kuvvetle çözeceksiniz bu gibi sorunları ya da kaba kuvvet dışında çözebileceğiniz tek bir alternatif var. O da kendi caydırıcı ve garanti verici gücünüzün olması meselesi. Şimdi mesela muhalif olsun, uluslararası kamuoyunda yapılan eleştiriler de hep şunu söylüyordu. Mesela çok ilginç. Hani üçüncü göz niye yok burada? Üçüncü aktör niye yok? Şimdi Türkiye niye kendi caydırıcı gücü bu kadar yerindeyken, hiçbir aktöre gerek duymuyorken, niye bugüne kadar üçüncü aktörler nasıl bir fayda sağlamış da burada böyle bir aktörü araya soksun.
0: Araya
2: kendi çözebilecek kapasitesi var.
0: Belli ki. Tabii, yani. Kesinlikle. Washington girsin, Brüksel girsin. Tabii, mümkünse kesinlikle. Tel Aviv girsin.
2: Yani eğer siz, yani bu gibi sorunlarda, meselelerde en büyük şey az önce dediğim gibi taahhüt problemidir. Ne merkezi aktör silah bırakacak aktöre güvenir, silah bırakacağı konusunda, ne de silah bırakacak aktör merkezi aktöre güvenir. Yani der ki ben silah bıraktığımda bu beni tamamen yok eder. Yani bu taahhüt problemi aslında bu gibi sorunların aşılmamasının önündeki en büyük engel. İşte ya bunu kaba kuvvetle aşacaksınız ya da gerçekten aslında o demokratik deneyiminiz, kapasiteniz, o garanti gücünüzle aslında nasıl bölgede bütün çatışmalarda Türkiye uluslararası anlamda ara bulucu rolüyle aslında bu garanti aktör, garantör aktör rolünü nasıl işlevsel bir şekilde ortaya koyuyorsa, aynısını bugünlerde hem komşusunda hem de kendi iç siyasetinde bence uygulamaya koyuyor. Bu çok net. Dolayısıyla hani...
0: Çünkü o gücün bir müeyyide uygulayabilecek kudrete de sahip olması gerekiyor.
2: Tabii hem güven var

0: aralarında, yani merkezi aktör Türkiye'ye karşı net bir güven var ve bütün aktörler bugüne kadar ister silahlı gruplar olsun, ister Suriye'ye bakalım, hangi aktörlere bakarsak bakalım, Türkiye'nin bu nasıl diyelim garantör rolünü kabul etmiş durumdalar. Bu çok net ve hiçbir üçüncü aktöre ihtiyaç duymadan siz bunu rahatlıkla bu süreci çözüyorsunuz. Tabii ki illaki üçüncü aktör dışında hani bazı eleştiriler de yok değil. Nasıl mesela bilgi problemi, yani bu gibi sorunlarda, meselelerde her zaman her türlü bilgiyi, özellikle özel bilgiyi paylaşmak zorunda değilsiniz. Çünkü her bilgiyi paylaştığınızda bu süreci sabote etmek isteyenlerin eline koz vermiş olursunuz. Yani tamamen şeffaf olarak ilerlemeyebilir bu süreçler. Ama sizin de dediğiniz gibi, şimdi bazen dış politikada takip ettiğiniz eylemler size iç politikada maliyet üretebilir. Az önce siz de dediniz. Mesela Suriye meselesi baştan itibaren ilk etapta Türkiye'ye iktidar açısından belli maliyetler üretiyordu. Göç açısından olsun, işte az önce siz de manşetleri paylaştınız, Suriye'de ne işimiz var falan, Esad'la ittifak kuralım, anlaşalım tartışmalarından. Ama işte tam da az önce dediğim gibi şeffaflık önemli, ama Cumhurbaşkanımız da en başından beri şunu söyledi: sabredin. Yani sahip olduğu özel bilgisiyle aslında dedi ki bekleyin. Sonuçta Türkiye bu süreçten başarıyla çıkacak. Ve nitekim de ilk etapta iktidara maliyet üreten Suriye konusu sonucu itibariyle bir baktı ki aslında bu süreci eleştirenlere maliyet üreten bir sonuç olarak neticelendi. Ve bunu da aslında muhalefetin bütün entelektüelleri de hatırlanacak olursa o süreçte kabul etti. Bu Suriye meselesinde Erdoğan kazandı, kusura bakmayın diye açıklamalar yaptılar. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım Suriye en başından bugüne kadar aslında net bir toplumsal devrim ve bundan sonra da bence bu devrimin sağlamlaşması, konsolide oluşu daha demokratik bir şekilde ilerleyecek. Hocamın da dediği gibi, yani bütün hala da eleştiriler devam etse bile Esad döneminde hiç verilmeyen hakların iade edilmesi yani basit bir şey değil. Hani bunu da kimse eleştiremiyor. Ya bugüne kadar bu haklar verilmemiş bu gruplara. Dolayısıyla ben toplumsal açıdan hani önemli bir model. Çünkü ne deniyordu işte bu Rojava projesiyle birlikte aslında bir sol devrim kontekstine oturtmaya çalışıyorlardı. Ama bugün baktığımız zaman bütün bölgede tam tersi ters dalga var. Yani bir merkezileşme dalgası var. Şimdi Weberyen bir merkezileşme dalgası nedir? Meşru kullanma tekeli merkezi aktörde olur. İşte bugün her geçen gün Suriye'de merkezi aktörün nasıl güçlendiğini ve çevredeki aktörlerin de buna nasıl katıldığını görüyoruz, takip ediyoruz. Ama bu sadece Suriye'de gelişen bir şey değil. O yeni soğuk savaş bağlamında mesela belki birazdan tartışırız. Hani bir Türkiye'nin başında olduğu ittifak yapılarıyla İsrail'in başında olduğu karşılıklı soğuk savaş tartışmaları içerisine giren o karşılıklı gruplaşmalarda da aslında dikkat edin, Türkiye ve müttefikleri hep merkezi aktörleri destekliyor. Sudan'dan Somali'ye, hangi aktöre bakarsanız bakın, Suriye'ye. Yani ama diğer tarafa bakın, İsrail hep kaos aktörlerini, azınlık grupları, merkezi olmayan aktörleri destekliyor. Şimdi bu merkezileşme dalgası şüphesiz ki Türkiye'nin lehine olan bir süreci, bu sürecin bu şekilde tamamlanması sonucunda olacaktır.
1: Merkezi olan kadrolar, meşru olan yapılar,
0: tabii, meşru olan
1: ya da toplumsal tabanı gerçekten daha yüksek olan.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: Sudan'da o tabii, kimse o, Suriye'de tabii, kimse o. Şimdi çok önemli şeyler söylediniz hocam. Tabii ki yani yeni kadronun, Suriye'deki bu yeni devrimi gerçekleştiren hükümetin Kürtlere, bizim böyle bir problemimiz yok. Kürtler de, Türkler de, Araplar da eşit yurttaşlarımızdır. Elbette ki haklarını alacaklar demesi bugün için, tırnak içinde, bizim için çok kolay birer cümle olabilir ama 60 yıl Arap sosyalist, ırkçı ve mezhepçi bir yönetimin altında şekillenmiş bir yerde, bunun şekillendirdiği bir toplumsal yapıda bunu söyleyebilmek.
2: Üstelik çok parçalı bir toplumsal yapıda.
1: Onu o kadar kolay bir şey değil. Belki de o Arap ırkçısı yapı, yani Türkmenlere eziyet eden, sadece Kürtlere değil, Türkçeyi yasaklayan, Türkçeyi Türklere asimile eden Hamada Humus

0: da neredeyse Türkçe bilen insan bırakmaya bu 60 yıllık diktatörlük aslında o diktasını devam ettirebilmesi için ancak böyle bir baskıcı totaliter rejime...
1: Ama ve Humus'ta katliam da yapmış olan Kürtlere yönelik özellikle.
0: Bunun bir iz düşümü de var aslında. Türkiye'de de aslında Kürt sorununu oluşturan temel iz düşüm bağısın bir iz düşüm var. Zaten Kürt sorununda biz o bağısın Türkiye'deki iz düşümle borçlu olduğumuzu biliyoruz. O olmasaydı zaten Türkiye'de Kürt sorunu da olmayacaktı yani. Bağısın Türkiye ayağı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Mescid-i Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle çok tarihi, tam da bunlarla alakalı çok önemli bir konuşma yaptı. Bir Sayın Cumhurbaşkanımıza kulak verelim arkadaşlar hazırsa eğer ve konuşmaya devam edelim. Buyurun.
2: Soykırım şebekesinin dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor. İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor. Ne küresel yapılar, ne de uluslararası toplum dün olduğu gibi bugün de katliamların önüne geçecek güçlü bir irade ortaya koyamıyor. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz. İttifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Omuz omuza, yürek yüreğe vererek istikbale hep beraber yürüyelim istiyoruz. Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak ettiğimiz Mevlid-i Nebi haftası boyunca düzenlenen etkinliklerin Peygamberimizin örnek şahsiyetiyle birlikte ümmetin vaz ettiği ittifak ve ittihat siyasetini de anlamamıza vesile olmasını diliyorum.
0: Aynen hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız sanki tarihte 19. yüzyıldan fırlayıp gelmiş bir lider gibi konuşuyor. Çok benzer şeyler söylüyordu. Osmanlı'nın son döneminde de bir padişah Sultan II. Abdülhamit. O da aynı şekilde İslam iddiadı İslam'dan bahsediyordu. Müslüman birliğinden bahsediyordu. Uhuvvet ve vahdetten bahsediyordu. Ancak bu sayede birlik olursak, beraberlik içerisinde olursak İslam kardeşliğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok diyordu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız hiç durmadan aynı sözü tekrarlıyor ve bugün artık 50 yıllık PKK bölücülük diye bir sorunumuz kalmamış durumda.
3: Evet, şimdi Abdülhamit Han İslamcılık derken, o coğrafyayı bir araya getirmeye çalışırken aslında teşbihte hata olmaz, sürüyü bir araya toplamaya çalışıyordu. Çünkü işte belgesellerde de izleriz ya, klasik bir şeydir. Yani düşman saldıracağı zaman bir numaralı stratejisi sürüden seni koparmaya çalışır. Ne kadar böler parçalarsa o kadar sen o saldırılara karşı daha zayıf hale gelirsin. Maalesef Abdülhamit Han belli bir noktaya kadar başarılı oldu ama belli bir noktadan sonra hani Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, hem içeride hem dışarıda içerideki bazı klikleri, grupları bu konuda ikna etmeyi başaramadı. Ama çok kısa bir süre içerisinde yine maalesef söylediği her şeyde teker teker haklı olduğunu 1. Cihan Harbi ve akabinde yaşanan milli mücadele döneminde sonuna kadar yaşadık. Biz bir yaşadık ama biz yine Allah'ın lütufta bulunduğu insanlarmışız ki topraklarımızın belli bir kısmını koruyabildik. Yine belli bir derecede hayatta ayakta kalabildik. Ama diğerlerine bakalım. Yani Orta Doğu'ya bakalım. Orta Doğu

0: bizden çok daha fazla bu işin bedelini ödedi. Osmanlı ile birlikte olmama veya olamama, ne kadar kendi iradelerindeydi, ne kadar başaramadılar. Bu da büyük bir tartışma konusu. Ama sonuç olarak 100 yıldır o coğrafyanın, Mezopotamya coğrafyasının da nasıl dışarıdan bir İngilizler, bir Fransızlar, sonra Siyonizm, sonra Amerika Birleşik Devletleri tarafından paramparça edildiğini yıllar içerisinde gördük. Son 2-3 senedir de çok daha ağır bir şekilde görüyoruz. Şimdi buraya geldiğimizde artık bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuşmada bir sözü daha vardı. Müslümanların şunu görmesi gerekiyor. Ya bir olacağız ya da yok olacağız. Gerçekten bunun üçüncü bir opsiyonu yok. Yani Batı ile ittifak halinde, Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanarak, İsrail ile konuşup anlaşarak, Avrupa Birliği ile iyi ilişkiler geliştirerek vesaire, bu iş olmayacak. Bu işin bu şekilde olmayacağını Türkiye yıllar önce gördü. İlk biz gördüğümüz için ilk saldırıyı da biz yedik. Gezi olayları, işte MİT meselesi, FETÖ'nün darbesi, 15 Temmuz. İlk önce biz yaşadık. Ve hepsinden çok şükür hayatta kalabildik. Onun üzerinden de ısrarlı bir şekilde bölgeyi bu ittifaklara, bu birlikteliğe çağırmaya çalıştık. Ama işte bundan 5-6 sene öncesine kadar Mısır'da, Suudi Arabistan'da, Körfez ülkelerinde ikna edemedik. Ama şimdi onlar da bence yavaş yavaş bu durumun idrakine varmaya başladılar. Özellikle son İran savaşından sonra Amerika'nın tutumu, İsrail'in saldırganlığı, Avrupa'nın neredeyse hiç önemli bir aktör değilmişçesine ortadan yok oluşu, onları Mekke Anlaşması'na yaklaştıran mesele oldu. Bundan sonra da biz aslında o devlet aklını, o birikimi kullanmaya devam edeceğiz. Yani 19. yüzyıldan çıkmış bir siyasetçi dedin ya Murat abi. Ben de özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını hem çalışan hem de derslerde işlemeye çalışan biri olarak en çok şaşırdığım noktalardan birisi şu. Peygamber Efendimiz'den bize doğru bir silsile var. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in, Yavuz Sultan Selim'in, Kanuni'nin politikalarını incelerken Peygamber Efendimiz'in Hudeybiye'de, Hendek Savaşı'nda, Mekke'nin fethindeki politikaların iz düşümünü, yansımalarını görebilirsiniz. Ama orada aslında çok büyük bir puzzle bilmeci yok. Sonuçta padişahlar o dönemin en iyi eğitimlerini almış. Zaten yönetici olarak doğmuş, yönetici olarak yetişmiş ve o koltuğa oturmuş kişiler. Ama biraz daha geliyorsunuz 2000'lere doğru. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönemine geldiğimizde asıl bilmece başlıyor. O silsilenin, hani dediniz ya 19. yüzyılda bir Abdülhamit Han'ın benzeri konuşmalar diye. O silsilenin net bir uzantısı Sayın Cumhurbaşkanı'nda da var. Bakın hem içeride doğru okumalar yapıyor, hem dışarıda doğru okumalar yapıyor. Ve şu an İslam coğrafyasında hiçbir liderde olmayan feraseti göstererek onların daha yeni yeni geldiği pozisyona 10 sene öncesinden pozisyon almış. Bu işte bizim oturup uzun uzun düşünmemiz gereken şeyler. Yani sadece böyle insanlar hamaset gibi görüyor. İnsanlar bunun sıradan bir iktidar övgüsü olarak okuyor ama gerçekten de akademik olarak da bilimsel olarak da oturup bu işi detaylı bir şekilde incelediğinizde Sayın Cumhurbaşkanı'nda başka bir kumaş, başka bir zihniyet, başka bir bilgi birikim yeteneğin olduğunu görüyorsunuz. İşte o da neyden kaynaklanıyor? Sayın Cumhurbaşkanı da o konuşmasında dedi. Hepimizin örnek aldığı şahsiyetten, Peygamber Efendimiz'den kaynaklanıyor. Ne kadar oraya yaklaşır, ne kadar onu anlarsak, ne kadar onu çok iyi anlayan sonrasındaki halifeleri, sultanları anlar, onların politikalarını idrak edebilirsek, işte bugünkü bu çatışmalardan, krizlerden, her taraftan gelen saldırılardan da o kadar iyi ayakta kalabileceğiz. Ben şimdi mesela şuraya bir not yazmıştım. Bunu belki bir sonraki turda konuşacağız ama İsrail tehdidiyle ilgili. Bakın İsrail bizi ısrarla yalnızlaştırmaya çalışıyor. Israrla Yunanistan'ı, Güney Kıbrıs'ı, PKK'yı hem Irak'ta hem Suriye'de üzerimize salmaya çalışıyor. Israrla Avrupa ile aramızdaki ilişkileri bozmaya çalışıyor ve en çok da Amerika'yı bize karşı bir pozisyona itmek için dört kolla sarılmış durumda. İşte Netanyahu'nun bir görüşmesi vardı, hatırlayalım. Maksimalist taleplerde bulundu. Trump'ın da ona dur dediği. Şimdi mesela bir Tom Barak var. Türkiye Büyükelçisi, Irak ve Suriye özel temsilcisi. Biz de Tom Barak'ın kara kaşını, kara gözünü sevmiyoruz. Biz de Amerika'nın hegemonyasından, emperyalist güdülerinden tabii ki farkındayız. Ama biz şunu da biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in Hudeybiye Anlaşması'nı biliyoruz. Orada Hayber'deki Yahudi tehdidi daha yüksek bir tehdit olduğu için gittik, bizim aleyhimize görünen bir anlaşmayı Mekkeli müşriklerle yaptık. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da Bizans'ı Konstantinopol'ü fethederken gitti Cenevizlerle anlaşmalar yaptı. Yavuz Sultan Selim Safevilere giderken Macarlara imtiyazlar verdi. Veya Kanuni Sultan Süleyman sırf Şalken'i yalnızlaştırmak, bir orada Hristiyan birliği kurmasını engellemek için Fransa ile ilişkiler kurdu. Protestanları Martin Luther'i gel ben sana bakarım mesajlarıyla yanına çekmeye çalıştı. Erdel'deki protestanların bir numaralı koruyucusu oldu. Şimdi bütün bunları, bu bilgi birikimi bir kenara bırakalım. Suriye'de atıp tutalım. Amerika'ya kafa tutalım. Almanya'ya kafa tutalım. İsrail'i de arada çıkarır yeneriz diye bir macera atlıyoruz. Böyle bir şey
1: Amerika'yla,
0: yok.
1: Amerika'yla problem yaşamamız gerektiğinde, yaşadığımızda ve Amerika'ya karşı tavır almamız gerektiğinde Amerika'yı destekleyenler, Amerika'nın yanında duranlar, Türkiye maceracı politikalara giriyor diyenler, Amerika Türkiye'nin bölgedeki politikalarının makul olduğunu, çözüm odaklı olduğunu söylemeye başlayınca Amerikan düşmanı kesildi.
0: Bizim çizgimize yaklaşınca da Amerikan düşmanı kesildi. İşte bu iki şeye, son onu söyleyeyim, iki şeye delalet ediyor. Bir, maalesef kendi tarihimizi, kendi bilgi birikimimizi ve kapasitemizi bilmiyoruz. O yüzden bir özgüven eksikliğimiz var. İkincisi de maalesef bu daha çok Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin bugün Cuma hutbesinde de vatanseverlikten bahsedildi ya, bu vatanı sevenlerden çok bu vatanın karşısında olan, bu vatana hainlik eden insanlar hala büyük oranda sosyalinde, geleneğinde de medyayı tahakküm altına almış durumda. Bu hainliklere, bu Türkiye karşıtlıklarına, her meselede Türkiye hariç hangi merkez var, Avrupa merkezi, Amerika merkezi, İsrail merkezinden meseleleri yorumlayanlara da karşı da artık daha ciddi tepkiler vermemiz gerektiğini, bunlara meydan bırakmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, en temel şey aslında özgüvendi. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten belki de en önemli vasıf bu. Müthiş bir özgüven sahibi, inandığı değerler konusunda son derece samimi ve arkasında duran, hiç bu konuda geri adım atmayan, hiç kimsenin dalga geçmesine, alay etmesine, küçümsemesine falan aldırış etmeden ne yapması gerekiyorsa onu yapan bir lider. Bu da çok kıymetli bir
0: İnanıyorsanız konuş. Üstünsünüz evet. İşte, biliyor adam. İnanıyorsan üstünsün.
1: Evet, buyurun hocam.
2: Ben hocama cevap vermek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Hocam enseyi karartmamak lazım gerçekten. Hani kaygımız tabii ki ortak. Fakat şöyle söyleyelim. Yani gümbür gümbür bir milli teknoloji ve milli savunma hamlesini omuzlayan, sırtlayan bu ülkenin evlatları var. O yüzden istedikleri kadar olumsuz, pesimist, karamsar, adını her ne diyorsak konuşmalar yapılsın. Bakın geçen hafta Mavi Vatan Teknofest'teydik. Bu önümüzdeki ay 30 Eylül 4 Ekim arasında tarihin sıfır noktasında Şanlıurfa'da Teknofest Şanlıurfa olacak. Bu ülkenin evlatları tekrar bir araya gelip bu ülke için ve dünyada barışın inşası için daha fazla neler yapılabilir? Bununla ilgili olarak yarışmaya, öğrenmeye gelecekler. Mesela şöyle söyleyelim, bununla ilgili olarak mesela gençlerimiz bize ulaşıyor. Bakın benim bir Halil amcam var. Her hafta olmasa da 15'te bir bizi arıyor. Adem amcamız, Halil amcamız 79 yaşında. Ağlayarak bakın her hafta belki telefonda konuşuyor benimle. Buradan da kendisine selam ediyorum.
1: Son teknoloji kamerelerle ilgili güncel bilgileri almaya çalışıyor.
2: Hayır. Kendi yaşadığı Türkiye ile 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda Türkiye'nin en karanlık zamanlara sürüklenmek istendiği zamanlarla bu dönemi kıyas ederek Halil amcam ağlıyor. Ve bu anlamda da hani biz bir Alman, kendisi diyor ki işte bir yenilik geldiği zaman ya Almanya'dan Almancılar getirirdi, biz kendimize güvenmezdik. Şimdi bakın geldiğimiz noktada bizim gençlerimiz biz neden yapmayalım diyor. Marlin Sida'dan mesela bahsedelim. Gençler yarıştı, birinci oldular, kazandılar, geliştirildi ve envantere girdi Murat. Yani bu gençler artık neyi ne kadar yapabiliriz kısmında sınırları çoktan aştılar. O nedenle de hani tarihin sıfır noktası diyoruz, insanlığın değil mi neşet ettiği yer olarak biliniyor Şanlıurfa.

0: Burada tekrar Teknofest gençliği nesli ve sadece Teknofest gençliği gençlerden ibaret değil bu arada. Orada biz teyzelerimizi, amcalarımızı da görüyoruz. Ve onların o gençleri gördüğü zaman gururla neler hissettiklerini de bizlerle paylaşıyorlar. Ben özellikle şunu da söylemek isterim. Tabii burada lider diplomasisi çok önemli Murat. Yani böyle bir liderin bize hem tarihi, hem bugünü, hem de olması gerekenleri hatırlatması. Bununla alakalı olarak da kamuoyuna çok şeffaf, bütün adımların olduğu anda bilgisinin verilmesi. Yani süreci bütün toplumla beraber yürütüyor olması çok değerli. Hani biz eskiden bir takım şeyleri çok sonra insanların hatıratlarında değil mi görür? O zaman anlardık. Ha bak öyle olmuş. Demek ki o zamanlar böyle yapmışlar derdik. Şimdi bu baktığımız yerde, durduğumuz yerde bakın ayın 24'ünde mesela işte ne oluyor? Ben hemen size söyleyeyim. 24 Ağustos'ta ABD Suriye'yi teröre destek veren devletler listesinden çıkartıyor. Bunu öğrendik mi? Bakın 24'ünde daha geçen gördük. Sonra 25'inde SDG...
1: Hocam, özür dilerim, çok özür dilerim. Bir son dakika gelişmesi daha var. Bugünkü trafik kazaları ne yazık ki devam ediyor. Bu defa da bir tramvay kazası gerçekleşti. İki tramvay Pazartekke Topkapı arasında çalışan iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralı var şu anda. Son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Evet, görüntülerde görüyorsunuz. Burası da önemli bir hat biliyorsunuz. Pazartekke
0: evet,
1: Topkapı arasında.
0: Pazartek, evet.
1: Yani
0: evet.
1: Bu tramvay hattı da çok yoğun olarak kullanılan bir hat. Gülhane'ye kadar Saraybunu'nda ulaşan hat. Daha önce de yine tramvay, bir tramvayın raydan çıkarak ciddi bir kazaya sebebiyet verdiğini biliyoruz. Çok birkaç gün önce olmuştu. Bugün yine benzer bir şekilde akşam saatlerinde otobüs faciasından sonra şimdi de yine Zeytinburnu'nda otobüs
0: yine
1: kazası
0: çok yakın bir hat burası.
1: Evet, gerçekleşmişti. Yine Zeytinburnu'nda bu defa bir tramvay kazası. İki tramvay birbirleriyle çarpıştılar. Çok sayıda yaralı var. İnşallah buradan üzücü bir haber gelmez.
0: Çapa'dan sonra Pazartekke durağı var. Orada bir makas var Murat, hatırlayacağın üzere.
1: Evet.
0: Orada herhalde bir karşılıklı muhtemelen kafa kafaya gelme olayı oldu. Umarız...
1: Ya bu da olabilecek şeylerden biri değildir. Bu da çok...
2: Nadir.
1: Yani çok nadiren, dünyada evet, da nadiren evet, olabilecek hadiselerden evet, birisidir.
0: Ve belli bir hızla.
1: Çünkü belirli bir evet, hızla hareket edilir.
0: Hareket
1: tramvay
0: ediliyor.
1: Gittiği yol bellidir. Hani burası gidişli gelişli. Yani üzerinde tek bir hat üzerinde değil. Yani kafa kafaya çarpışma
2: geniş
1: ihtimalinin
2: yerde
1: olabileceği
0: yerler
1: değil. Ve Allah
0: korusun ama
1: değildir.
0: O makas hattının orada da yaya geçidi var.
1: Tabii yaya geçidi
0: yani
1: var.
0: Yani umarız büyük bir kazaya sebebiyet verilmemiştir. Çok geçmiş olsun, dileklerimizi paylaşalım.
1: Evet. Peş peşe İstanbul'da ne yazık ki bugün akşam saatleri itibariyle iki önemli kazayı aktarmak durumunda kaldık. İkisi de Zeytinburnu civarında gerçekleşti. Bir tanesi sahil yolunda otobüs kazası, 17 yaralıydı. Ne yazık ki iki tane vefat haberimiz var orada. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Birisi de ağır durumda şu anda. Kötü bir haber gelmemesini bekliyoruz ve... Burada da yine Pazartekke Topkapı arasında çalışan muhtemelen Çapa Tıp Fakültesi'nin önündeki bir nokta olması gerekiyor bu.
0: Biraz ilerisi kadarıyla. Pazartekke.
1: Evet. Evet, bir
0: çok
1: bakalım.
0: Geçmiş olsun.
1: Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmişti. Burada da çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında, evet, Pazartekke ile Topkapı duraklar arasında iki tramvay çarpıştı. Evet, burası Çapa Tıp Fakültesi'nin önündeki mevki olması gerekir. Alınan bilgiye göre hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Çok sayıda yaralı burada da olduğu ifade ediliyor.
0: Kapatılmış umarız. Zaten mavi brandayla.
2: Çok böyle ağır bir kaza yok gibi çok şükür. Yani.
0: Ya şimdi şöyle sinyalizasyon da hani sinyal problemi de olmuş olabilir ama tabii kafa kafaya çarpışma senin dediğin gibi nadir olabilecek şeylerden biri. Fakat yaya hattı aynı zamanda. Yani

0: Bence evet. Yayaların çok, çok yoğun bulunan. Olarak kullandığı çok, bir yol
1: çok burası. Yoğun bir trafiğin evet, oldu. Evet, burası evet. İstanbul'un yani İstanbul'un merkezi olan Fatih ilçesinin tam ortadan ikiye bölen Topkapı, bir tramvay hattı.
0: Yani Mescid-i Selam'a giden, işte metroya giden o aslında birleşim noktalarından birisi.

0: tahkim edeceğinden bahsetti. Bu anlamda tabii ki yine tekrar edelim, lider diplomasisinin çok aktif bir şekilde kullanılması ve bütün birimlerinde, yani işte dış işleriyle, milli savunmasıyla, Milli İstihbarat Teşkilatı ile beraber bütün güçlerin sahada senkronize bir şekilde hareket etmesi sürecin önündeki en büyük lokomotif, en büyük denge oluşturucu unsur diye
1: Çok
0: düşünüyorum.
1: teşekkür ederim. Hayati Hocam, şimdi PKK'nın varoluşuna baktığımızda 1976 yılında kuruldu. Bugün de bir bilanço yayınladı PKK örgütü. Örgüt son 50 yıllık, tam 50 yıllık süreç içerisinde yaklaşık olarak 25 bin militanını çatışmalarda hayatını kaybettiğini ilan etti. Bunun yani 25 yılla bakıldığında son 25 yılda yarısını kaybettiğini, yani ikiye bölerek yayınlamışlardı bugün listeyi. Tek tek isimlilerinin kendilerinde olduğunu ifade ediyorlar. 1984 ile 1990 yılları arasındaki bazı olaylardaysa hayatını kaybedenlerin listesini tutamadıklarını, toplam sayının bu sebeple birkaç bin daha fazla olacağını da ifade ediyor. Şimdi şunu görüyoruz, yani PKK terör örgütü mensubu olan insanlar da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıydı. Bu ülkenin insanları, hem onlar hayatlarını kaybettiler hem de onların bu çirkin saldırıları sonucu Mehmetçiğimiz ve vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti. Türkiye'nin 50 yılına mal oldu. Ama biz şunu gördük. 1980 darbesiyle beraber Abdullah Öcalan'ın Suriye'ye yerleştiğini, Suriye'de bu örgütün kurduğunu, Afrin'den Aynül Arab'a kadar olan bütün bu mevkili, Hasiki'ye olan Türkiye sınırının tamamında bu 900 kilometrelik, hatta çok ciddi anlamda Hafız Esad tarafından desteklendiklerini biliyoruz. Beşar Esad döneminde de özellikle iç savaşın başlamasıyla beraber PYD'nin güçlü bir şekilde Esad rejimi tarafından desteklendiğini biliyoruz. Yani şu var ki, Baas diktatörlüğü aslında PKK'nın varoluşsal bir hamisiydi. Onun çökmesiyle beraber PYD-PKK sürecinin de giderek sonuna doğru vardığını görmüş olduk. Yani bu kadar birbirleriyle organik bağı olan yapılar olduğunu, ideolojik anlamda da birbirlerine yakınlık içerisinde bulunduklarını da gördük. Arap sosyalist, birisi de Kürtçü sosyalist anlamında. Bu yapılar birlikte tasfiye olurken, Türkiye'de özellikle Esad rejiminin devam etmesi için gayret sarf edenler, zımnen ya da alenen PKK örgütünün devam etmesine de talep etmiş olmadılar mı?
2: Kesinlikle. Aslında dediğiniz gibi, şimdi ister devletler arası savaşa bakalım, ister bu gibi devletlerin iç güvenlik açısından yıllarca içeride zarar veren terör örgütlerine bakalım. Şimdi ister istemez sizin de dediğiniz gibi bütün bu kayıplar sonuçta bizim insanımız, bu bölgenin insanı, bu toprağın insanı. Ama bir beşeri ve sosyal sermaye kaybı oluyor. Ama tabii diğer taraftan da mesela altını çizmek gerekiyor. 2 trilyon dolar gibi, hani bugüne kadar hesaplanan, kabaca belki daha detaylı bir hesaplama yapılsa daha fazlaya denk gelebilir. Aynı zamanda ekonomik kayıplar da var. Şimdi keşke diyorsunuz ki evet, hem bu ekonomik kayıpları hem bu insan kayıplarını hiç yaşamasaydık, hep beraber bu bölgenin sosyal, toplumsal refahına harcasaydık belki çok başka yerde olabilirdik şeklinde. Bu tabi sadece Türkiye'de değil, bütün bölgeye de yansırdı, model olurdu. Nasıl bugün model olacağı gibi, ben ileriki süreçlerde Suriye modelinin hemen hemen bütün Orta Doğu'ya ve dünyaya nasıl model olabileceğini aslında tartışmaya çalışmıştım. Bu da böyleydi. Ama az önce de tartışmaya çalıştık. Hani meselenin insani boyutu var, belki sosyolojik boyutu var. Ama diğer taraftan da yeni süreç öyle bir ters dalga doğurdu ki, bu terörün ters dalgası diyebileceğimiz. Az önce tartıştığımız Cumhurbaşkanımızın da hem Ahlat'tan hem Malazgirt'ten dile getirdiği, hani sonuçta bu bölgeler Anadolu'nun ve devletin kurucu aklının ortaya çıktığı o mekandan belki İslam dünyasına, belki Türk dünyasına, hani ulus ötesi birlikteliğin aslında kurucu felsefesini belki de Cumhurbaşkanımız hay,

0: aykırmaya çalıştı. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki hani ulus devletlerin yaşadığı bütün problemleri bir bir çözen bir Türkiye var. Ama küresel anlamda, karşılaştırmalı bağlamda baktığımızda bütün toplumların yaşadığı, dile getirdiği problemler diğer taraftan da karşımıza gittikçe medeniyet devletlerini karşımıza çıkartıyor. Şimdi bunu ihmal etmemek lazım. Uzun süredir toplumların altını oyan işte radikal ideolojilerden tutun da hani Avrupa'da sol karşıtı yükselen daha böyle sağ hareketlere de baktığımızda sadece aşırı sağ bağlamında kastetmiyorum. Çünkü sadece göçmen karşıtı değiller. Aynı zamanda mesela Avrupa kimliğini geri isteyen hareketlere de karşılık geliyorlar. Rusya'ya bakın, aynı kurucu felsefeyi Rusya iç siyasetinde takip ettiğinizde sadece savaş gündeminin dışında bu gündemi de görürsünüz. Hindistan'a bakın, aynı medeniyet devleti söylemini her ne kadar hani bizim ilişkilerimiz çok iyi olmasa da görürsünüz. Çin'e bakın görürsünüz. Şimdi aynısını tarihi ıskalamayan bir cumhurbaşkanımız var ve Türkiye aslında aynı medeniyet devleti perspektifini bütün bu çatışmaları arındırarak bu problemleri çözen bir aktör olarak aslında o kurucu felsefeyi dünyaya ve özellikle İslam dünyasına ve Türk dünyasına aykırıyor. Ama burada gördüğümüz gibi hani bu sadece ideolojik ve söylem düzeyinde kalmıyor yani bizim son dönemlerde yaşadığımız gibi. Bunu söylerseniz söylemek bedavadır. Ama bunun altını doldurmak zaten mesele olan. Ama bugünlerde gördüğümüz olarak bütün bu ittifak siyaseti bağlamında yaşadığımız mekanlaşması vesaire. Şimdi ben bugün ısrarla kendi çalıştığım bölge bağlamında da baktım. Mesela sadece mekanlaşmasında değil, Cumhurbaşkanımızın söylemleri Bangladeş'te bile tartışılıyor. Yani çok
1: bugün Bangladeş Dışişleri Bakanı da davet edildiklerini açıkladı.
0: Hem öyle hem zaten daha ilk günden şimdi orada tabii orada da bir sosyal devrim yaşandı, toplumsal değişim yaşandı.
1: Hasina orada da seküler gitti. Bir yönetim tabii, ve Hint yanlısı tabii, bir yönetim devrildi.
0: Aynen öyle.
1: Pakistan'la daha yakın ilişkileri olan, aslında Pakistan'ın bir parçasıydı Bangladeş. Pakistan'la daha yakın ilişkiler kurmak isteyen bir devrimci kadro artık iktidarda.
0: Kesinlikle. Hem öyle. Ben aslında Suriye devrimiyle aslında Bangladeş'teki devrimi karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi gerektiğini hep savunuyorum. Şimdi daha ilk günden bile bugünlerde mesela Hindistan karşıtı dalganın öncülüğünü de yapıyor. Çünkü Hindistan'la İsrail arasındaki ittifakı da biz nasıl biliyoruz. Hem Hindistan karşıtı söylemlerin öncülüğünü yapıyor. Pakistan'la yakınlaşıyor ve daha Mekke ittifakının ilk gününde bizi de alın diye Dışişleri Bakanı'nın açıklaması var. Şimdi sizin de dediğiniz gibi davet edildi. Yani burada kritik olan nokta, şimdi düşünelim tabii belki hemen alınmayacak. Belki ileride biz Suriye'yi de, Ürdün'ü de, birçok aktörü, Endonezya'yı, Malezya'yı tartışacağız ama burada olan kritik nokta aslında bütün bu aktörler bunu görüyor. Az önce tartıştığımız küresel sorunlar bağlamında hepsini görüyor ve temel belki kavram ileride daha çok tartışacağımız tamamlayıcılık kavramı.

Suriye'yi de, Ürdün'ü de, birçok aktörü, Endonezya'yı, Malezya'yı tartışacağız ama burada olan kritik nokta aslında bütün bu aktörler bunu görüyor. Az önce tartıştığımız küresel sorunlar bağlamında hepsini görüyor ve temel belki kavram, ileride daha çok tartışacağımız tamamlayıcılık kavramı, stratejik. Biz bu bütün ülkeler

0: Aslında bütün bu aktörler bunu görüyor. Az önce tartıştığımız küresel sorunlar bağlamında hepsini görüyor ve temel belki kavram ileride daha çok tartışacağımız tamamlayıcılık kavramı, stratejik. Biz bunu bütün ülkeler problemleri nasıl yükselen güçlerde Çin bile 2040'larda aslında o demografik kışı, o pik noktası 2040'tan sonra büyük bir demografik krize gireceği tartışılıyorken ve bu demografik krizin büyük güçler siyasetini bile etkileyeceği tartışılıyorken aynısı BM nüfus verilerine göre biz de aslında mevcut trendler devam ederse biz de 2040'ta o süreci yaşayacağız. Şimdi burada üç önemli şey var yolunuza devam edebilmek açısından. Ekonomik büyümeyi istiyor musunuz? Bunun tek bir yolu var. Ya göç alacaksınız ya da doğurganlık hızınızı arttıracaksınız. Şimdi bakıyorsunuz devletimiz elinden geleni yapıyor doğurganlık hızını arttırmak açısından ama bunu başaramazsa mesela ekonomik teşviklerle bunu yıllarca yapmaya çalışan aktörler Macaristan Avrupa'da belki en önemli ülkeydi. Asya'da da Güney Kore'ydi. Ama kendi açıklamaları biz ekonomik teşvikleri dünyada en fazla uygulayan ülkelerdik ama istediğimiz oranı yakalayamadık. Şimdi mecbur ekonomik büyümeyi belki de devam ettirmek açısından siz ileride göç almak zorunda bile kalabilirsiniz. İşte bu farklı demografik değişimler, daha sirkülasyon belki de İslam dünyasının bu problemini çözen bir dinamiğe karşılık gelebilir.
1: Evet hocam çok teşekkür ederim ama kısa bir araya gitmek durumundayız efendim. Esas meseleye şimdi kısa bir mola. Saat başına buluşalım. Bizden ayrılmayın.

0: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak. Kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.
1: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet PES köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
2: Kalk limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi.
3: Peki okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaylığı?
4: Aradığınız ve istediğiniz tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov.

0: Kampüs. Eğitim sürecinde bütçenizi koruyan ve ödemelerinizi kolaylaştıran bu finansal ekosistemde dijital başvuru kolaylığı ve Vino Kampüs'e özel evraksız limit avantajıyla nakit veya kredi ihtiyacını ortadan kaldıran çözümler tek bir yerde. Siz de Vino Kampüs ile dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman Cumartesi 23.15'te 24'te.
1: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: meselesi konularını konuştuk. Bütün bunların bu noktaya gelmesinde elbette Türkiye'de AK Parti iktidarının çok uzun bir yıllardır sürdürdüğü Kürt sorununun insani temelle çözülmesi, Kürt-Türk kardeşliğinin inşası, Kürt-Türk ve Arap kardeşliğinin yeniden inşası ile alakalı son derece önemli bir aşamaydı. Çok uzun yıllardır yapılan bu çalışmaların neticesinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımız bu işin temellerinin Malazgirt'te atıldığını ifade etmişti. Malazgirt'te 1000 yıl önce devletimizin temelleri atılırken Türklerin, Arapların ve Kürtlerin omuz omuza vererek mücadele ettiğini, bu mücadelenin meyvesiyle Anadolu'nun Türkleştiğini ve Müslümanlaştığını ifade etmişti. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yine Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünde Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte katıldığı o muhteşem toplantıda çok önemli bir konuşma yaptı. Bir kulak verelim, konuşmaya devam edelim.
1: Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak.
0: Evet. Aynen hocam, Sayın Cumhurbaşkanımız bu tarihi konuşmayı yaptığında bir şey işaret ediyor. Biz terörsüz Türkiye mesajını 2 sene önce yine bu noktadan vermiştik. Çok önemli bir nokta, çünkü burası tapu senedi. Bir şey değişti, yani son derece önemli bir kırılma yaşandı. Köksüz olduğumuz iddiasını ortadan kaldıran, yani 100 yıllık bir devletimiz var, 1923'te kurulduk iddiasını ortadan kaldırıp hayır, biz 1000 yaşında yaşayan bir devletiz, Türkiye Cumhuriyeti de yaşayan son devletimizdir, İlk devletimiz değil diyen bir düşünce. Ve bunu Sayın Bahçeli ile birlikte Ahlat'ta mezar taşlarının, o Türkiye'nin tapu senedi olan Ahlat'taki mezar taşlarının başında söyledi. Ve ancak bununla, yani bu tapu senediyle birlikte biz Kürt sorunu da çözebiliriz, terörsüz Türkiye ve bölgeyi inşa edebiliriz demişti. Çünkü çok açık ve net bir durum söz konusu. Yani Malazgirt Meydan Muharebesi bize bambaşka bir gerçeği ifade ediyor. Sultan Alparslan'ın ordusunda Mervanilerin, yani Diyarbakır merkezli Mervani Beyliği'nin 10 bine yakın süvarisinin, Kürt süvarisinin Malazgirt Meydan Muharebesi'ne katıldığını, yine kuzeyde Şeddadilerin Gürcistan ve Bizans ordularının karşısında yine Büyük Selçuklu ordularının önünü açacak bir hamleye giriştiklerini, bütün bu gelişmelerin ışığında ancak Malazgirt'in kapılarının açıldığını biliyoruz. O günkü mirası 1000 yıl sonra buraya getirip Kürt sorunu çözümü konusunda da bir proje, bir projeksiyon tutmak nasıl bir zihinsel dünyanın işi olabilir?
2: Şimdi öncelikle 2 yıllık bu süreç bize şunu gösterdi bence. Bu bahsedilen 1071'ler, o biraz önce sizin anlattığınız o detaylı, o tarih, o geçmiş, o geçmişin üzerine kurgulanan siyaset retorikten ibaret değil. Bunun gerçek bir karşılığı var. Bu izlenen politikanın da hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi güçlendirecek seviyede bir sonucu var. Şimdi bu aslında bize çok basit insani bir şeyi gösteriyor. İnsan en nihayetinde her şeye düşünceden bahsediyor. Yani bir şeyi düşünmeden, idrak etmeden, bir şeyi tahayyül etmeden onu fiiliyata dökme gibi bir şeyiniz söz konusu değil. Yani siz yola çıkıp da aklınıza gelen ilk şeyi yaptığınızda oradan somut bir, düzenli bir politika, düzenli bir ürün değil, kaos çıkar. Şimdi Türkiye'de kendi çevresinde, kendi dünyasında hem içeride hem dışarıda krizlerle karşı karşıya kalıyor. Biz de tarihi okurken romantik bir okuma yapalım, bir roman okur gibi, bir hayal dünyasında yaşar gibi bir dünyanın, fantezi bir dünyanın içerisine girelim diye okumuyoruz. Şimdi karşımızda bir İsrail tehdidi var. Karşımıza 7 Ekim'den sonra ortaya çıkmış, hemen kapımızın yanında, eşiğinde bir soykırım var. O soykırımcının ta sınırlarımızın 100 kilometre yakınına kadar gelip bir yeri bombalaması var. İçeride Türkiye'yi karıştırmak için harıl harıl çalışması var. Şimdi biz de oturup şunlara karar vermemiz gerekiyor. Nasıl önlemler alacağız? Nasıl bir karşılık üreteceğiz? Biz bunlar plan yapıyorken nasıl planlar yapacağız? Planlarını nasıl boşa çıkartmaya çalışacağız? Bunlar gerçek sorular. Ben mesela ders işlerken soruyorum. Diyorum ki İsrail gibi bir bela kapının eşiğine gelmiş. Ve seni sürekli savaşa kışkırtıyor. Çatışmaya kışkırtıyor. Ne yaparsın? Kapını kapatıp içeriye dönüp sırtını dönüp adeta bir işte kuş gibi kafanı toprağa gömüp ya bana bir şey yapmaz mı dersin? Yoksa çıkıp savaşır mısın? Savaşırsan ne zaman savaşırsın? Nasıl savaşırsın? Şimdi bize burada oturduğumuz yerde bunların cevabını vermek çok kolay Murat abi. Atıp tutabiliriz. Atıp tutuyorlar. İşte biraz önce bahsettik. Sürekli atıp tutuyorlar. Hiçbiri doğru çıkmıyor ama adam hiçbir bedel ödemiyor. Ben de şimdi burada atıp tutabilirim. Ben de bedel ödemem. Sonuçta benim sırtımda
0: sana büyük yok. Sana ödetirler bedeli.
2: Ya biz ödetirler gerçi.
0: Onları ödetmezler.
2: Ama siyasetçiyi düşünelim. Milyonluk, 90 milyonluk bir ülkenin liderisiniz. Bu ülkenin iç politikasını, dış politikasını belirliyorsunuz ve şunu görüyorsunuz Murat abi. Yapılan yanlış hatalar binlerce insanın ölümüyle sonuçlanıyor. Milyonlarca insanın içeride, milyonlarca insanın dışarıda göçüyle sonuçlanıyor. Açlıkla, susuzlukla, kayıp milyonlarca insanla sonuçlanıyor. Böyle bir durumda gerçekten de o düşünce dünyasının içerisine, o karar alma mekanizmanın içerisine kendini soktuğunuzda tutunacak bir dal arıyorsunuz. Arıyoruz. Biz mesela uluslararası ilişkiler hocaları olarak dönüp teorilere bakıyoruz. Tarihe bakıyoruz. Türkiye'de yöneticilik yapıyorsan bizim çok çok şanslı olduğumuz noktalar gerçekten de çok iyi bir tarihimiz var. O tarihte çok kuvvetli, güçlü liderlerimiz var. Ve bu krizlere benzer krizleri tarihte onlar da yaşamış ve onlar da somut çözümler üretmiş ve hayatta kalabilmişler. İşte Alparslan bunun en önemli örneklerinden, biraz önce saydığımız padişahlar, sultanlar, hakeza, milli mücadelede yaşadıklarımız yine çok ciddi bir birikim sonrasında işgale karşı gelen bir ekibin ürünü. Ve ben bunu diyorum ki ya bu sıradan dediğim gibi fantezi, romantik bir şey değil. Biz şu an bu kaotik ortamda, kuzeyimizde bir savaş var, güneyimizde bir savaş var. Hayatta kalmaya çalışıyoruz ve geçmişimiz bize geleceğe yönelik bir kılavuzluk, rehberlik sunuyor. Şimdi daha spesifik bir şekilde terörsüz Türkiye'ye geldiğimizde, geçen haftalarda da söylemiştim, hala o iddiamı koruyorum. Hiçbir devlet parçalanarak, bölünerek cihan devleti olamıyor. Biraz önce Hayati Yozcu'muz demografiden bahsetti. Çok basit matematiksel hesapları var. Sen küçüle küçüle, parçalana parçalana büyük devlet olamazsın. Peki şunu söyleyebilirler. 2026 dünyası modern insanı onu söylüyor biliyorum. Diyor ki biz büyük devlet olmayalım. Savaş da olmasın. Dünya güllük gülistanlık olsun. Bütün dünya kardeş olsun. Söylüyorlar biz bunu biliyoruz yani şu an dünyada bir trend bu.
0: Televizyon şarkı yarışmalarında olabilir ancak
2: evet,
0: öyle bir şey.
2: Orada bile olmuyor artık. Orada bile bakın İsrail orayı bile bırakmıyor. Abi şunu söylüyoruz. Siz kendi içerisine içerinize kapansanız dahi İsrail gibi bir ülke, emperyalist güçler güçlenmenize kesinlikle izin vermiyor. Hani biraz önce 90'lardan, 80'lerden, Bağız rejiminin Türkiye'deki uzantılarından bahsettin ya. O anda aklıma şu geldi. Adamlar bizim zayıf zamanlarımızda yakalamışlar bizi ve Türkiye'nin ne kadar bölüp parçalanabilecek, ne kadar hassas noktası varsa hepsine yatırım yapmışlar. Kürtleri koparmaya çalışmışlar, Alevileri koparmaya çalışmışlar. Şey, Lazları oradan, Türkmenleri buradan bölük pörçük yapmaya çalışmışlar. Ve hedef belli. Seni tekrardan ayakla

0: diye hakim olduğu ortada Doğu değil diye sürekli tarihi meselelere referans veriyor. Yani bu şu anlama geliyor Murat abi. Adam senin tarihini okuyor. Senin tarihte neler başardığını görüyor ve korkuyor. O korkusundan dolayı sana daha aslında biraz daha şiddetli bir düşmanlık yapıyor. Ama biz belli kitleler hala o şanlı tarihi, şanlı geçmişi, bilgi birikimi reddetmeye meyilli bir şekilde politika yapıyoruz. Çok şükür Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Devlet Bahçeli, Ahlat'ta başlayan bu yürüyüşle birlikte sadece Türkiye değil tüm dünyaya Türklerin hangi kapasiteye sahip olduğu, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu ve neler yaptığını, neler yapabileceğini gösteriyor. Bundan sonra da inşallah göstermeye devam edecek. Son cümlede belki birazdan konuşacağız ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu atının kuyruğunu bağlama meselesiyle ilgili son birkaç cümle etmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, istersen o cümleyi evet. okuyayım öyle. Türkiye 100 yılı inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi ve sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız dedi Sayın Cumhurbaşkanımız.
0: Şimdi insanlar diyor ya muhalefet. Niye biz İsrail'le karşı karşıya geliyoruz? Niye geri adım atmıyoruz? Ben de o insanlara soruyorum. Kardeşim o zaman niye milli mücadeleyi yaptık? Verseydik İstanbul'u, Bursa'yı, verseydik İzmir'i, Eskişehir'i, hatta verseydik Ankara'yı, İç Anadolu'da ufak bir beylik gibi, Avrupa'daki ufak devletçikler gibi bir devlet olsaydık. Zaten bir 5-10 sene sonra orada da bizi yutarlardı. Milli mücadeleyi niye yaptık? Milli mücadeleyi anlatırken gururlanıyorsun. Gururun okşanıyor haklı olarak. Seviniyorsun, mutlu oluyorsun. Nasıl mücadele etmişiz, dünyaya nasıl bir bağımsızlık mücadelesi, mirası bırakmışız diye. Mutlu oluyorsun, gururlanıyorsun. Ama şimdi Türkiye'nin burada yaptığı işlere gelince Suriye'den başlayarak sırf Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin başında diye kötülemeye çalışıyorsun. Halbuki biz hep şunu söylüyoruz. Mesajda muhtemelen İsrail'eydi Sayın Cumhurbaşkanı. Bence çok yüksek ihtimal İsrail'eydi. Geçen hafta bize yönelttikleri tehditler üzerine. İsrail'e şunu söylüyoruz. İsrail bize diyor ki Türkiye sen güçlenme, kuvvetlenme, sınırların dışarısına çıkma, Irak'ı, Suriye'yi bırak, orası terör yuvası olmaya, kaos merkezi olmaya devam etsin. Biz burada istediğimiz gibi at koşturalım, sen de seyret diyor.
1: O da atımızın.
0: Biz de diyoruz ki burada at koşturamazsın, biz atın kuyruğunu bağladık. Suriye'de 13-14 senedir Amerika'sına mı, Rusya'sına mı, İran'ına mı, Esed rejimine mi, Hizbullah'ına mı, Daesh'ine mi, PKK'sına mı papuç bırakmadık? Bu kadar şehitler verdik, bu kadar içeride dışarıda bedeller ödedik. Şimdi senin tehditlerine biz geri adım atar mıyız? Atmayız diyoruz. Atmayacağız da inşallah. Atmak demek bugün Suriye'yi bırakırsak diyorlar ya İsrailler operasyon özgürlüğü istiyoruz. Bugün Suriye'de operasyon özgürlüğünü İsrail'e verirsek yarın tekrardan Güneydoğu'da hendek kazmaya başlarlar. Biz Güneydoğu'da tekrar hendek kazamasınlar diye Suriye-Irak sınırlarımızda PKK'yı besleyip üzerimize salmasınlar diye İsrail'e sen burada istediğin gibi at koşturamazsın diyoruz. Ve ben şahsen de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını merakla bekliyordum. Yani çünkü biz de Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre nasıl bir politika izleyeceğimizi takip ediyoruz. Ben mesela tecrübesiz bir insanım. Nasıl böyle bir tehditle baş edilir bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı biliyor. Ve şunu anladık. İsrail'e pabuç bırakmamak gerekiyor. Türkiye devleti de İsrail'e pabuç bırakmayacak. Sabırla onlar hızlı bir şekilde işi çatışmaya dökmek istiyor. Ama biz uzun dönemli oynuyoruz. Ve uzun dönemde de inşallah adım adım diğer aktörler gibi İsrail'de Suriye'den kovacağız.
1: Evet, Netanyahu da İsrail'de Rusça yayın yapan Kanal 9'daki programda konuşmuş efendim. Türkiye ile yaşanan gerilime değin diyor. Çatışma arayışında olmadığını iddia etti. Gerçeklik hızla değişiyor. Bir güç düşüyor, bir başka güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizim gücümüzdür diyor soykırımcı katil. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin güneyine inmesini istemediklerini de yine diyor. Netanyahu, İsrail'le iyi geçinen ülkelerin bile niyetlerinin değişebildiğini ifade etti. Zayıf olduğunuzda size saldırırlar. Güçlü olduğunuzda size saygı duyarlar. Bu nedenle gücümüzü sürekli olarak artırmalıyız diye konuştu. Evet, İsrail iyi geçinen ülkeler bile niyetlerini değiştirebilirler.

0: ifadesi aslında son derece çarpıcı. Güçsüz olduğunu düşündükleri an ABD'nin de bir dahi kendisini yarıda ortada bırakabileceğini ifade ediyor. Özlem Hocam, Netanyahu ile geleceğiz. Elbette konuşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ahlaki konuşması ama bir vefat haberi vardı. Bunu başta aslında ifade etmek istiyordum ancak çok hızlı girdik. Bir trafik kazası girdiği için unutmuştum. Şimdi hatırladığım ve hatırlatmak istiyorum. 7 İklim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, kurucusu, Türkiye'nin önemli şair ve yazarlarından, çok büyük öykücülerimizden birisi. Hakkında doktora tezleri, yüksek lisans tezleri yapılmış olan büyük bir münevverimiz Ali Haydar Haksal'ı kaybettik bugün. Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Yarın efendim Üsküdar'da Şakir'in Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve bu şekilde defnedilecek. Modern insanın yabancılaşması üzerine, özellikle insanın kendisine yabancılaşması, evet, ve medeniyet tasavvuru üzerine çok önemli sözler söyledi, çok önemli öyküler yazdı. İsterseniz birkaç cümle sizden dinleyelim, sonra konuşmaya devam edelim. Buyurun, evet, hocam.
1: Tabii bu çınarlara veda etmenin hüznü bir başka oluyor bizler için. Ve aynı zamanda hani aslında değerlerini yaşadıkları zamanın çok ötesinde hissettiren isimlerdi. Ali Haydar Haksal da öyle. Ben hem kendisine Allah'tan rahmet ve yakınlarına ve sevenlerine ve takipçilerine özellikle başsağlığı dilemek istiyorum. Bizim gençliğimizin önemli tabii mihenk taşlarından, özellikle 7 iklimi, evet, konuşursak değil mi? Ve tabii bir yaprak dökümü sonbahar geldiği zaman, sanırım sonbahar yaklaşınca bu tür şeyleri de anmak başka bir hüzün barındırıyor kendi içinde. Tekrar rahmet dileyelim.
0: Allah'tan rahmet
1: ama
0: diliyoruz.
1: Önemli olan bu düşüncelerin bir bayrak yarışı gibi değil mi? Yani nesillere aktarılabilmesi ve özellikle de şunu da söylememiz lazım. Medeniyetin sürekliliği esasına dayanarak bu tür isimlerin o medeni duruşa, medeniyete, o münevver idealine kattıklarını takip etmek lazım. Bunu da tabii yaparken bizler de onların ışığında o yolu aydınlatmak yönünde vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. Bunu da söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun Özlem Hocam.
1: Ben özellikle bu ahlat, özellikle, evet, doktrine dönüşen, aslında ahlat, evet, doktrini diyebileceğimiz bu ifadelerin karşı taraftaki etkisini ve özellikle de verdiği mesajı biraz ben de irdelemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın birçok sözü vardı. Ben birkaç ifadesini özellikle burada yinelemek isterim. Mesela Türkiye küresel güç odakları tarafından şımartılmış, hafızası olmayan nevzuhur bir devlet değildir. Bu kimdir? Tabii ki İsrail. Aslında zımni mesajları barındıran.
0: İşte Yunanistan için aynı şeyi söylüyor.
1: Aynı şeyler ama özellikle
0: hedefi
1: Netanyahu olarak alırsak. Tabii ki. Türkiye dışarıdan yönlendirilebilecek bir yeni devlet değildir mesajı var. Sonra bir diğer ifadesi yine bu ülkenin dış politikasını sadece Türk milleti belirler. Kimse bize rota çizemez ifadesi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın, yani Türkiye'nin güvenlik stratejisi İsrail'in anlık rahatsızlıklarına göre belirlenmeyecektir ifadesi var. Bakın öyle büyük bir paranoya içinde ki İsrail, hani bize bugün iyi davranan, biraz önce senin söylediğin, İyi davranan ülkelerin de yarın ne yapacağı belli olmaz. Yani güvensizlik bir resmi doktrin halinde ki kendi seçmenine ve kendi insanlarına da pompaladığı Netanyahu'nun sık sık budur. Yani şu an Türkiye kendisi için kullanışlı bir düşman argümanı oluşturuyor. Yani İran'dan sonra aslında yeni tehdidin Türkiye olmasından bahsederken kendi bakanları da dahil olmak üzere bu söylemlerin arkasında kendi siyasi ikbalini, artık ikbal de demeyelim ama yani geçirdiği soruşturmalardan dolayı da bu yönde kendi selametlerini düşünerek yaptıkları açıklamaların içine Türkiye'yi katmaları tabii çok büyük bir hezeyan. Bir ifadesi daha Sayın Cumhurbaşkanımızın, cinayet şebekeleri rahatsız olmalı.

0: oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek değiliz. Biraz önce belirttiğin işte Suriye ile alakalı Türkiye'nin bu konuda elini eteğini çekmesi gerektiğiyle ilgili hadsiz bir takım söylemleri karşısında aslında verilmiş güzel bir cevap. Türkiye İsrail istiyor diye Suriye'nin parçalı kalmasına göz yummayacak, aksine merkezi istikrarı destekleyecektir. Söylem analizi yaparız halkla ilişkilerde aslında ne söylendi, nereye tekabül ediyor konusunu biraz ben de bu üç cümlesi üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade etmek istedim.
1: Çok teşekkür ederim Özüm Hocam. Evet, yani Sayın Cumhurbaşkanımız bu ahlat konuşmasında o atın kuyruğunun bağlanması metaforunu kullandı. Bu gerçekten tarihimizde az ifade edilen şeylerden birisidir. Çünkü savaşa gittiğinizde bağlarsınız yani. Atın kuyruğunun oraya buraya sıçramı, yani savaş meydanında, cenk meydanında bunun size bir zarar vermemesi için atın kuyruğu bağlanır ve cenk meydanına öyle girersiniz. Geri dönmeyeceğinizin işaretidir. Bu Orta Asya'dan beri Türklerin bir çok ciddi bir sembolüdür yani. Kararlılık sembolü. Geri adım atmayacağına dair. Cumhurbaşkanımız bütün bu tehditleri, bir tarafta Yunanistan, bir tarafta Adalar Denizi krizi, bir tarafta İsrail'in varlığı, bütün bunları bertaraf ederken sadece askeri anlamda değil, diplomatik anlamda da müttefiklerini arttıran bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Sadece Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Paktı değil, yani Amerika Birleşik Devletleri gibi Orta Doğu'da kök salmış adeta, özellikle son 25 yıldır orada açıkça askeri varlığıyla bulunan bir gücün çıkarlarının örtüştüğü bir noktaya getirdi Türkiye'yi. Bu diplomatik noktaya nasıl gelebildi? Bu çıkar örtüşmesi sadece Suriye'de değil, Lübnan'da da, Ürdün'de de, benzeri birçok noktada, Irak'ta da, İran'ın bloke edilmesi, İran'ın milis gruplarının dağıtılması gibi pek çok konuda bu ortaklaşma noktasına, çıkar ortaklaşması noktasına nasıl gelindi?
2: Evet, orada bir yanlış anlaşılma var aslında. Belki yanlış bilgi var. Türkiye ile aslında Türkiye'nin çıkarlarına olan şeyler ABD'nin de çıkarlarına olunca özellikle uluslararası muhalefet, Türkiye'de muhalefet doğrudan Türkiye'nin çıkarlarına olan şeyleri diyorlar ki ABD için yapıyorsunuz. Hani ABD'nin politikaları aslında gibi böyle aslında çok zemini olmayan. Çünkü zaten dış politikada orta güçlerin en büyük başarısı budur. Biz bunu daha çok hedge'in üzerinden tartışırız ama hani bazen kazanmak her zaman önemlidir. Ama bazen kazanmaktan daha önemli bir şey vardır. O da kaybetmemek.
0: Mevcudu korumak.
2: Tabii kaybetmemek çok önemli olabilir. Şimdi siz kazanamıyorsanız zaten orta güçlerin en fazla, en büyük başarısı aslında budur. Büyük güçlerle kendi dış politik çıkarlarını uyumlu hale getirmek. Hem kendisi kazanır hem de büyük güçlerle aslında sorun alanlarını ortadan kaldırdığı ölçüde aslında hiçbir sorunla karşılaşmaz. Türkiye bunu uzun süredir başarıyla yaptığını görüyoruz. Hem Orta Doğu'da hem Kafkasya'da, Asya'da, Türk dünyasında, son süreçte belki de Balkanlar'da. Sizin aslında çerçevelediğiniz konuyu biz en son dönemde Balkanlar'da görüyoruz. Neden? Şimdi tabii ki yani şimdi bizim Türk dünyası politikalarımız, Kafkasya politikalarımız, Trump koridoru üzerinden sanki öyle bir, az önce dediğim gibi sanki ABD'ye hizmet eden bir Türkiye varmış eleştirisi yapılıyor. Halbuki uyumlu bir süreç ortaya çıktığı için öyle görünüyor. Yani bizim bir taraftan Türk dünyası politikalarımız güçleniyor, konsolide oluyor. Ama ister istemez Rusya'ya karşı da bir caydırıcılık ortaya çıktığı için ABD'nin de işine geliyor. Orta Doğu'da da böyle. ABD Orta Doğu'da mümkün olduğunca çekileceği için burada kendisi çekildikten sonra kaosun ortaya çıkacağı ya da istemeyeceği İran, Rusya gibi aktörlerin doldurmaması adına uzun süre süredir kendisiyle daha iyi anlaşabilen aktörlerin bu bölgeyi doldurmasını tercih eder. Bu kadar basit. Ama son süreçte mesela en güzel örneğini biz Balkanlar'da gördük. Hatırlanacağı üzere Bosna Hersek'te bir anayasa krizi yaşandı. Aynı şekilde Arnavutluk'ta, Sırbistan'da

0: büyük sosyal mobilizasyonlar ortaya çıktı. Sırbistan'ın başbakanı istifa etti, seçimlere gidecekler Arnavutluk benzer şekilde. Amerika ile Avrupa arası büyük bir çıkar çatışması var Balkanlarda. Diğer taraftan Rus etkisi var. İşte Moldova seçimlerinden tutun da bu süreçte bir sürü şey yaşadık. Ve son kertede başta Bulgaristan olmak üzere gördük, işte Romanya'da gördük, NATO süreciyle beraber Türkiye'yi zorla kendileri çekiyor. Yani Türk etkisini, az önce o tarihi etkiyi, tarihin geri dönüşü diye belki açıklayabiliriz bunu. Yani o Türkiye'nin tarihsel oradaki etki gücünü, kapasitesini kullanmak zorunda hisseden bir batı var. Şimdi bu batının lehine, batıya hizmet etmek değil aslında. Siz kendi çıkarlarınızı takip ediyorsunuz.
1: Siz bir güce batının, ulaştığınız için zaten.
0: Tabii.
1: Eğer
0: tabii,
1: bir güç olmasaydınız tabii, onlar için de bir cazibe merkezi olmayacaktı.
0: Oradaki çatışmayı aslında dengeliyorsunuz. Dengeleyen bir güç olarak o bölgeye istikrar kattığınız için sizin varlığınızı diğer aktörlerin varlığına tercih ediyorlar. Ve bu kaçınılmaz bir süreç olarak ortaya çıktığı için aslında biz bunu birçok bölgede görüyoruz. Orta Doğu'dan Balkanlara kadar belki de. Ama Suriye'nin geleceği, evet, orada ilginç bir belki istisnai bir durum var. Belki ben çok çatışma çıkacağını kısa vadede düşünmüyorum ama çünkü İsrail'in savaş başlatma inisiyatifini kaybettiğini düşünüyorum. Çünkü böyle bir şu aşamada özellikle yaşadığı son ABD ile çatışmalar bağlamında İsrail'in şu aşamada böyle bir inisiyatif alabilme kabiliyetinin olduğunu düşünmüyorum. Ama illaki Suriye'nin geleceği tartışmalarında Türkiye ile bir rekabet olacaktır. Bu ABD'nin işine de gelir. Niye? İşte ABD'nin Batı dünyasının en çok yaptığı şey böl ve yönet. Bu bölgede de ne kadar hani mekanlaşmasıyla istikrar ABD'nin lehine bir durum ortaya çıkarsa da son kertede çok güçlenmesini de istemeyecektir. Değil mi? Yani bu İsrail'le olan rekabet ABD'nin işine de gelir, kullanır bunu. Tıpkı Avrupa'da yaptığı gibi, tıpkı belki Pasifik'te de biz bunu takip edeceğiz.
1: Bazen emperyal devletler böyle şeyler yapıyorlar. Yani mesela 1878'deki anlaşmayı hatırlayalım. Ayasofya Anlaşması aslında Türkiye'nin çıkarlarını tamamen zedeleyen bir anlaşmaydı Rusya'yla.
0: Kesinlikle.
1: Fakat Balkanlardaki pek çok toprak parçasını bu anlaşmayla Ruslara teslim etmek durumunda kaldığını görünce Avrupalılar hayır bu kadarını yapamazsın deyip Berlin Anlaşması'yla pek çok toprağın bize iade edilmesini sağlamıştı. Aslında burada bazen küresel güçlerin çıkar çatışmasından hayırlar da doğabiliyor. Yani Türkiye'de bunu ne kadar kullanabilirse aslında o kadar kendi hayrına kullanabilir. Efendim, bir başka bir noktaya getirmek istiyorum çünkü çok az vaktimiz kaldı. Bu da sevinçli bir haber şimdi. Sırpların Srebrenica'daki katliamlarının baş sorumlusu olan Ratko Mladic, ekrandaki kasap, Lahey'de cezaevinde insanlığa karşı işlediği suçlardan dolayı tutulduğu cezaevinde öldü. Ratko Mladic'i Srebrenica'da o korkunç soykırımı yapan kişi olarak tanıyoruz. Ama belki ondan çok daha önemlisi var. Ratko Mladic Srebrenica soykırımına başladığı zaman yaptığı o konuşmada Srebrenica'ya girdiğinde biz Kosova'nın intikamını aldık. Burada Sultan Murat'ın Hüdavendigar'ın yani katlettiğimiz yerde biz Kosova'nın intikamını aldık diyerek Türkiye'ye meydan okumuştu aslında. Ve katliamın bu soykırımın başladığı an aslında tarihi bir andı. Çünkü orada güya Boşnak sivilleri korumak maksadıyla bulunan Birleşmiş Milletler'in Hollandalı güvenlik görevlileri generalleriyle birlikte viskisini, şampanyasını yudumlayarak bu soykırıma başlamışlardı. Onların himayesinde yapılan bir soykırım. Bunu sevinçle anlatıyorum çünkü bu kadar çirkin, bu kadar aşağılık bir yaratığın bu dünyadan artık gitmesi ve artık ahiret azabının başlamış olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz.
2: Darısı başka soykırımcılara.
1: Evet, darısı Netanyahu gibi başka soykırımcılara Ayhan Hocam ama soykırımın bedelini tam olarak ödemedikleri için ve Dayton'la hala sorun tam olarak çözülemediği için her an ne yazık ki Bosna Hersek'teki kardeşlerimize yönelik bir katliamın tekrar başlama olasılığı var. Orada da garantör ülke Türkiye. Türkiye'nin gücü sayesinde Sırbistan şu anda dizginlenmiş durumda. Ne dersiniz bu soykırımcının ölümüyle ilgili?
3: Evet, bu aslında biraz önce verdiğiniz bir detay vardı. Hollanda'da Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin gözleri önünde yaptılar bu katliam diye.
2: Gözlemci gücüydü de.
3: Ondan birkaç sene önce Ruanda'da da benzeri oldu. Orada da Birleşmiş Milletler'in gücü vardı ama bir emirle siz buna karışmayın dediler, çektiler. Lübnan'da da vardı. Güney Lübnan'da da Birleşmiş Milletler'in kuvvetleri vardı ama o da en nihayetinde bir işe yaramadı. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Biraz önce o bahsettiğimiz tüm bu meselelerin üzerine eğer sen kendi gücünle, kuvvetinle kendi hayatını, kendi ırzını, malını koruyamıyorsan ve diğerlerin insafına kaldıysan ve o diğerleri batıysa geçmiş olsun. Allah yardımcımız olsun. Burada da maalesef biz uzun bir süre, uzun yıllar boyunca çeşitli coğrafyalarda, işte Osmo 1878'lerden bahsettim. İşte o zamanlar Çerkez taraflarında, Asya taraflarında, Türkiye'nin doğusunda, Balkanlarda hakeza, sonrasında Orta Doğu'da yaşananlar, 90'larda artık modern çağlara geldiğimizi düşündüğümüz zamanlarda, 90'larda burada ve şimdi 2020'lerde teknoloji çağında herkesin her şeyi gördüğü bir çağda da tüm dünyanın gözleri önünde Filistinlilerin nasıl 2 sene boyunca katledildiğini ve hala katledilmeye devam edildiğini, soykırıma maruz bırakıldığını gördük. Bunlar aslında bize bağıra bağıra en net mesajları veriyor Murat abi. Diyor ki senin önünde bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği konuşma. Bir seçenek var. Safları sıklaştıracaksın. Güçlenebildiğin kadar güçleneceksin. Bugün Cuma hutbesinde okunan bir ayet vardı biliyorsun. Ali İmran suresinin son ayeti. Ben Filistin'de, Gazze'deki o katliamdan beri hep o ayetle kendimi güçleniyorum. Orada ne diyor Allah-u Teala? Sabredin diyor. Sabırda düşmanlarınızı geçin ve cihata hazırlıklı olun. Yani bizim Müslümanlar olarak bu coğrafyada cihata hazırlıklı olmadığımız hiçbir dönem olmaması lazım. Hani caydırıcılık diyoruz. Uluslararası ilişkilerde işte buna deterans diyoruz. Caydırıcılık.
1: Açıdan savunma sanayi çok kıymetli.
3: Çok kıymetli. Caydırıcılık, savunma sanayi. Şu an mesela İsrail. Geçenlerde bir tanışımız soruyordu. Bize saldırır mı? Saldırabilir. Niye saldırmadı? Çünkü şu an caydırıcılığımız ciddi bir seviyede. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden dolayı saldırmadığını düşünmüyorum. O bir faktör. Avrupa'dan veya XYZ uluslararası sistemin bir uzvundan dolayı saldıramadığını düşünmüyorum. Bunların hepsi parça parça Türkiye'nin dış politikasında işlemesi gereken unsurlar. Çünkü hepsi İsrail'e maliyet üretiyor. Ama bize şu an İran'a saldırdığı gibi bize saldırmamasının en büyük sebebi güçlü bir orduya sahip olmamız lazım. Güçlü bir orduya sahip olmasaydık bizi Suriye'de barındırmayacaklardı. Suriye'de barınamasaydık, Irak'ta pençe kilit operasyonlarını başaramasaydık şu an biz yine Suriye'yi, İsrail'in kuzeyini, Irak'ın kuzeyini değil, Türkiye'nin doğusunu, güneydoğusunu, oradaki kazılan hendekleri konuşuyor olacaktık. Şu an bunları konuşmuyorsak çok şükür güçlü kuvvetli ordumuzdan, işte bu savunma sanayinden, bu gelişmelerden dolayı konuşmuyoruz. Bakın bugün yine bir haber okudum. Kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO temsilcisi. Artık bütün yabancı basında bahsedilen şeyler şu. Türkiye güçlü ordusu var, güçlü savunma sanayi ekosistemi var. Ben söylemiyorum. Buyurun açın yabancı basını. Türkiye ile ilgili haberlerin hepsini okuyun. Şimdi bunu dostlar da görüyor. Mekke anlaşmasını kurabiliyoruz. Ama bunu düşmanlar da görüyor. Bize saldıracakken 3 kere, 5 kere, 10 kere düşünmek zorunda kalıyorlar. İnşallah bundan sonra bu tarz soykırımları engellemek istiyorsak, Filistin'deki soykırımı, katliamı tamamen bitirmek istiyorsak, İsrail'i durdurabilmek istiyorsak önümüzde bir tane seçenek var. Cihata hazırlıklı olacağız. Nasıl olacağız? Güçleneceğiz, kuvvetleneceğiz, üreteceğiz. O batılılara bize hiçbir zaman, hiçbir kritik anda, eşikte yardım etmeyen tarihimiz boyunca o batılılara yaslanmadan...
2: Daha çok ambargo koyan değil mi?
3: Daha çok ambargo koyan batılılara rağmen diyeceğiz ki kardeşim sen burada soykırım yapamazsın. İşte Murat Han'ı unutamıyorlar. Neden? Çünkü o padişahları, o sultanlar o dönemin katliamcıları, soykırımcıları Haçların karşısında durdu. Bunlara hak ettikleri cevabı verdi. Yüzyıllar geçmesine rağmen unutamadılar. Onlara tekrar o şanlı zaferleri hatırlatacak zaferlere ihtiyacımız var.
1: Teşekkür ederim Aylin Hocam. Güzel hocam.
2: Kuyruk metaforu çok önemli Murat. Kuyruk acısı. Kimileri kuyruk acısı çeker, biz de atlarımızın kuyruğunu bağlamaktan bahsederiz. Yani

0: Kararlılıkla ilgili olarak bir de caydırıcılık Sayın Hocam'ın da belirttiği üzere dıştan içeri değil içten dışarı yansıması gereken, güçlenmesi gereken bir tavırdır. Yani eğer sizin kendi caydırıcılığınızı kendinizin oluşturmadığı bir sistemi yani böyle bir sisteminiz yoksa dışarıdan bir yardım beklemek, hele ki kriz zamanlarında işte Kıbrıs'ı düşünelim değil mi hocam? Yani NATO ülkesi olmamıza rağmen ambargo yiyen bir ülkeyiz ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. O büyük beşliğimiz savunmada değil mi? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı içinde yer alan o büyük beş milli savunma sanayi şirketimiz. Bu Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra teşekkül etti, kuruldu. Biz böyle hani bize bunu yolunu açmıyorlarsa biz kendi motorumuzu da üretiyoruz. Üretiriz yani yaparız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın aslında teminatı. Hani bu anlamda böyle büyük büyük laflar, hamaset kapsamı içinde söylenecek şeyler değil bunlar. Yaptıklarımız ortada. Yani şu an denizden karaya, havadan karaya, satıhtan havaya, hatta uzaya, hatta işte Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir Türk uzay vatanı vizyonu var. Bakın daha çok şeyler konuşabiliriz bu konuda. Beni bıraksanız günlerce konuşabilirim.
1: Şöyle Özlem Hocam, yani Türkiye savunma sanayi konusuna çok ciddi yatırımlar yapıyor ama Türkiye kısıtlı ekonomik bütçesiyle bunu yapıyor yani. Türkiye ile kıyaslandığında çok güçlü ekonomik refaha sahip olan, çok büyük hazinelere sahip olan bazı ülkeler var. İslam dünyasında da var. Hı hı hı. Fakat onlar böyle atılımlar yapamıyorlar.
0: İşte güç birliği Murat bu ya yönden bir, çok biraz, önemli. İşte Mekke Anlaşması bu yönden önemli.
1: Yani siyasi güç irade olmazsa, isterse paranız olsun herhalde bunların hiçbirisini yapamazsınız.
0: Suudi Arabistan mesela Körfezli, şöyle millileştirme, yerlileştirmeyle ilgili bir gücünüz yoksa İstediğiniz kadar paranız olsun. Bakın şu an mesela 2030 vizyonu var Suudi Arabistan'ın. Yerleşmeyle ilgili %50'yi yakalamak istiyorlar. Evet. Çok para var. Niye olmuyor? Finansman. Arap Birliği'nin abisi olarak biliniyor değil mi? Yani Arap Peninsulası bölgesinin diplomasi ve ağırlık açısından da bir gücü var. Bakın güçlerin birleştirilmesi konusu neden önemli? Bizdeki o know-how yani teknoloji seferberliği, milli teknoloji hamlesi ve kısa sürede alınan yol. Sadece bakın paranız yeterli değil. Sadece teknolojiniz de yeterli değil. Bununla ilgili sürdürülebilirlik ve etki mekanizmasını birlikte harekete geçirmek önemli. Yani Mekke Anlaşması'ndan yola çıkalım. Şimdi Suudi Arabistan'ın finansmanı ve bölgedeki siyasi diplomatik ağırlığı önemli. Bunu yadsıyamayız kesinlikle. Aynı zamanda Pakistan'ın ülke olarak Müslüman bir ülke, nükleer güce sahip tek ülke. Yani nükleer caydırıcılığa sahip tek ülke şu an Pakistan. Aynı zamanda muharebeye hazır bir ordusu var. Öyle mi? Tabii ki personel olarak yani askeri insan kaynağı olarak hem kabiliyet hem de insan kaynağı olarak ciddi bir seviye kat ettiler. Türkiye'ye bakalım. Yani buradaki savunma sanayi üretimi ve kesintisiz üretim bu kadar fazla darboğazın, bu kadar fazla kesintinin, bu kadar fazla ambargonun altında böyle bir hamleyle denge değiştirici bakın ikinci Karabağ Savaşı yaklaşıyor değil mi? Denge değiştirici burada unsur neydi? TB2'lerimiz değil mi? Bunlara bakmamız lazım. Bakın Ukrayna-Rusya Savaşı'nda denge değiştirici bir tarafımız var. Ve her iki ülke yani hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın saygı duyduğu ve İstanbul formatıyla ilgili olan sürecin tekrar Putin tarafından hatırlatıldığı. Bakın şeyi sordun tabii ki bu Sırp kasabının ölmesinden bahsettin. Yani sadece şunu söyleyelim tekrar başına dönmek gerekirse. Gücünüzün dışarıdan birilerinin desteğiyle değil. İçten gelmesi ve dışarıya yönelik yayılması ve caydırıcılığın bu şekilde artması ve ittifaklarla da güçlenmesi modern bu küresel stratejik yapılanmanın yeni vizyonu olarak zaten Türkiye tarafından da kabul edilmesi ve uygulanması söz konusu olacak.

0: bugün cezasını çekerken öldü. Cezasını çekemeyen pek çokları da oldu ne yazık ki. Ama sonuç itibariyle Ali Ezzet Begoviç'in o büyük destansı mücadelesiyle bugün Bosna Hersek'te bir devlet var. Dünyanın tanıdığı. Bosna Hersek'in bir ordusu var. Ve Türkiye en büyük müttefiki. En sürekli orada Türk ordusunun birlikleri de var. Bu soykırım çetesine karşı yapılacak askeri ya da siyasi mücadelede nasıl bir tavır takınılmalı ki? Bugün nasıl Bosna Hersek'te Türkiye bir garantör konumunda ve artık Boşnakların yeniden bir soykırıma maruz kalmaması için Türkiye'nin gayretleri ve Türkiye'nin büyüklüğü ciddi bir engel oluşturuyorsa, aynı şeyin Filistin topraklarına da yapılabilmesi için nasıl bir yöntem izlenmeli, nasıl bir yola girilmeli?
1: Evet, şimdi ben de bir Balkan göçmeni olarak aslında ne zaman Balkanlardan konu açılsa nasıl Osmanlı'nın tarihsel hafızası için en büyük travmalardan biri ise yakın dönemde de belki Bosna'da yaşanan katliam en büyük travmalardan biri. Tabii hep aklıma şu gelir Balkanlar deyince, rahmetli dedem o bölgeyi anlatırken göçmeden önce şunu derdi. Biz Darıdereliyiz, oradan gelmişiz Manisa Soma'ya ama Darıdereli'nin topalı kendini Bağdat'ta bulurmuş diye bir atasözü vardı. Yani topalı Bağdat'ta buluyorsa topal olmayanı siz düşünün nerede bulur kendini. Aslında o dönemin jeopolitik hareketliliğini belki de ifade eden çok veciz bir söz. Belki o bölge için söyleniyor ama işte tarihsel hafıza hakikaten bize neleri gösteriyor. Ama dediğiniz gibi yani Mladic her ne kadar bugünlerde tartışıyoruz ama aynı zamanda da Gazze'deki soykırım sizin dediğiniz gibi devam ediyorken uluslararası ceza sisteminin adaletli olmasının belki de bir gıdım bile ilerlemediğini aslında görüyoruz Gazze'deki soykırım bağlamında. Uluslararası ceza sistemi zaten uzun yıllar ABD'nin, İsrail'in üye bile olmadığı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bir ceza adalet sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir uluslararası adalet yok desek yeri var aslında. Ama diğer taraftan tabii şunları da söylemek lazım. Şimdi mesela NATO zirvesinde Rusların okuması şöyleydi. Hani hatırlanacağı üzere külliyede bir Yeniçeri karşılaması vardı. Mesela evet. Ruslar şöyle okumuştu. Biz ne zaman Balkanlarda biraz etkili olalım ya da Orta Avrupa'da, Doğu Avrupa'da Lehistan bölgesinde hangi aktör varsa İstanbul'la yakınlaşıyor. Ve NATO zirvesi bağlamında Polonya ve Türkiye'yi yakınlaşması açısından okumuşlardı. Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi aktörlerin Rus caydırıcılığı karşısında NATO'daki önemi. Şimdi bir de şöyle tarihsel bir şey var bizim Balkanlar açısından. Özellikle Avrupa'daki batılı aktörler ne zaman Balkanlarda bir çıkar çatışmasına girse Belgrad da İstanbul'a yakınlaşıyor. Şimdi bu tarihsel önem bugünlere de aslında güzel bir çıkarımda bulunuyor. Şimdi bugün yaşanan işte Bosna'daki anayasa krizi, Sırbistan'daki işte Avrupa içerisindeki çekişmeler, Rusya'nın etkisi kaçınılmaz olarak bence Türkiye'yi o bölgede daha fazla aktif hale getirecek ama kurumsal sorunlar var. Çünkü Bosna'yı öyle bir kurumsal sistemi inşa etmişler ki istikrarlı olabilmesi mümkün değil. Yani yönetim açısından bile istikrarlı olabilmesi mümkün değil. Bugünlerde bizim en çok tartıştığımız şey işte ittifak siyaseti yükselirken aslında müttefikinizin kapasitesini nasıl arttırırsınız? Ve burada en güzel örneklerden biri Türkiye. Azerbaycan'dan Somali'ye, Libya'ya aslında müttefiklerin devlet kapasitelerini öyle bir inşa ediyor ki Türkiye. İşte standartlaşma burada çok önemli bir kavram. Yani mühimmat standartlaşmasından tutun da birçok konuya bunu uyarlayabiliriz. O devlet kendi kendine ayakta kalabilir bir konuma yükseliyor. Şimdi bunu Bosna'da yapabilmek çok kolay değil mevcut kurumsal yapı açısından. Ama yine de yapabilmenin zaten Türkiye'den başka yapabilecek bir aktör yok. Aynısını Gazze'de yapılabilir mi? Zaten bunun önünü kilitlemek için belki İsrail her şeyi yapıyor. Hani bırakın orada yani iki devletli çözümü bile kabul etmemekte seçimlerin en önemli gündemi. Yani mesela şu an

0: İsrail seçimlere bakın. Filistin'in geleceğine dair hiçbir tartışma yok. İki devletli çözüm zaten öyle bir şey yok. Tamamen Gazze'yi bile tamamen oradaki Müslümanları arındırma gündemi falan filan. Ama bir Gazze barış gücünde Türkiye'nin varlığı bile İsrail'i ne kadar rahatsız etmişti. Bunu hatırlıyoruz. Hala daha bu rahatsızlık devam ediyor. Dolayısıyla kaçınılmaz bir süreç var. Ben bölgede iki farklı kutup olduğunu düşünüyorum. Bir Türkiye ve müttefikleri, bir İsrail ve belki müttefikleri diyebileceğimiz. Şimdi bir taraf sonuca odaklanan aktörler, bir taraf sürece odaklanan aktörler. İsrail tarafı sonuca odaklanıyor ve bir an önce İran'dan tutun da her yerde arzu ettiği sonucu almak istiyor. Ama Türkiye gibi aktörler sonuçtan ziyade sürece odaklanıyor. İlişkilerini geliştiriyor. Hiç aceleleri yok. Tuzağa düşmüyor. İsrail'in o kışkırtmalarına gelmiyor. Ama sürece devam ediyorlar. Ve bu süreç devam ederse zaten İsrail'in kaybedeceğini bilen aktörler bunlar. Ben kısa vadede İsrail'in hiçbir şekilde tuzağına düşülmeyip sürece odaklanılarak ben tarihin geri dönüş işte bence tam bu noktada oturuyor. Bu kavramı kullanabiliriz. Kazanan Türkiye ve müttefikleri olacak diye düşünüyorum.
1: Şu aslında son derece önemli söylediğinizde. Şu anda ihtiyacımız olan şey zaman. Hem Türkiye'nin savunma sanayisini güçlendirmesi için bir zamana ihtiyacı var. Hem de Suriye'nin güçlü bir orduya, güçlü bir devlete dönüşebilmesi için zamana ihtiyacı var. Bu zaman ne kadar uzun kullanılabilirse bu bize faydası olacak ve İsrail için çok büyük bir zarar olacak. Bu açıdan İsrail ve bölgedeki diğer küresel düşmanlarımız bir an evvel Türkiye'nin bir çatışmaya girerek tıpkı PKK ile 50 yıl zaman kaybetmesi örneğinde olduğu gibi bize zaman kaybettirecek bir takım şeyler yapmak istiyorlar. Sanırım bu konuda da dikkatli ve müteyakkız olmalıyız.
0: Tabii, kesinlikle.
2: Buradaki sıkıntı ama şu Murat abi, senin o bahsettiğin mekanizmanın en çok farkında olan ülkede İsrail.
1: Tabii.
2: Zamanın aleyhlerine işlediğinin farkında olduğu için bence bu meseleyi çok daha tehlikeli bir hale getiriyor. O yüzden ben şu argümanlara katılmıyorum. Diyorlar ya İsrail Türkiye'ye saldırırsa intihar olur. Böyle bir argüman yok. Dünya tarihi intihar eden devletlerle, komutanlarla dolu. Belki adam gelecek biz de intihar edecek. Biz şimdi buna önlem almayacak mıyız yani?
1: Elbette ki.
2: Sonuçta öyle
1: aksine
2: veya böyle.
1: Önlemleri artırmak
2: gerekiyor. Tabii tabii artırmak gerekiyor. Yani ben şunu kesinlikle doğru bulmuyorum. İsrail bize saldırmaz. İsrail bize saldırsa bu onun sonu olur. Yani bu şekilde düşmana yaklaşılmaz. Düşmanla ilişkilerini kurarken hep en kötü senaryoya göre kurarsın. Ve en kötü senaryoda bunların bir maceraya girişip Türkiye Suriye ile güçlenirse bu bizim geleceğimizi, soykırım politikamızı sekteye uğratır diye düşünerek bize saldırmalar olur. Ve ben bu sebepten dolayı da bu son yaşananların, Suriye'deki yaşananların kesinlikle Netanyahu'nun bir seçim operasyonu olduğunu düşünmüyorum. Bu gerçekten yapılanlar oldu. İsrail terör devletinin terör gerçekten devleti politikası. Netanyahu gider, Gadi Eisenkot gelirse benzer. O da benzer politikaları bence sürdürecektir.
1: Çok teşekkür ederim efendim. Ayaklarına sağlık, ağzına sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Var olun efendim. Esas mesele burada nihayet eriyor. Elbette zulm ile abad olunmuyor. Ancak mazlumları ibane eden büyük devletler, büyük medeniyetler inşa edebiliyorlar. Zulm üzerine kurulanlarsa dökülüp gidiyorlar. Biz yakın geleceğimizde de bunları net bir şekilde göreceğiz. Hayırlı geceler efendim.

0: bir söz vardır. Ağaç yaşken eğilir. Ağaç niye yaşken eğilsin ki? Kim eğiyor? Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in, Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: Son derece iyi
1: gerekiyor.
0: biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani.

0: binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Her enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor, köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.

Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor. Bu Ülke, Cumartesi 19.15'te 24'te.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız.

0: Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Cumartesi 21.15'te 24'te.

0: Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 Radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi günü bile özetleyelim. Mevlidi Nebi programında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün. İsrail'in soykırımlarına değindi. İsrail'in bölgede savaş çıkarma gayretlerine değindi. İslam ülkeleriyle işbirliği meselesiyle ilgili konuştu. İslam aleminde ittifakı büyütüyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajlarını paylaşacağız birazdan. Geçtiğimiz gün hatırlayacaksınız, terör örgütü SDG-YPG kendini tamamen feshetmiş ve Suriye devletine, ordusuna entegre olmuştu. Bugün çok önemli bir atama geldi Şara tarafından. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ferhad Abdüşahin'i danışmanı olarak atadı. Neler oluyor Suriye'de? Onu da paylaşacağız birazdan. İmamoğlu suç örgütü davası devam ediyor. Dava devam ederken bir yandan da yeni iddialar gündeme geliyor Ankara'da. İddia o ki İmamoğlu yeni partiye şöyle söyledi. Mansur Yavaş bizi satar, adaylık konusunda Özgür Özel'e güveniyorum diyor. Doğru mu değil mi, ne oluyor kulislerde, ona da bakacağız. İstanbul'da art arda kazalar yaşandı ki birazdan sahaya gideceğiz, bakacağız. Gün içerisinde ikisi de Zeytinburnu'nda bir İETT otobüsü duvara çarptı. Ekrana da geliyor görüntülere, iki kişi hayatını kaybetti. Ardından bir iki saat sonra tramvaylar yine adres Zeytinburnu kafa kafaya çarpmışlar. Bakacağız neler oluyor, ekranlara taşıyacağız birazdan. Başlayalım.

0: İstanbul'da art arda kazalar neler oluyor? Son kaza iki tramvayın kafa kafaya çarpışması. Hemen sahaya, bölgeye gidelim. 24 ekibinden Eren Coşkun Dili olay yerinde detayları bizlerle paylaşacak. Eren.
1: Erkan Kol, öncelikle akşam saatlerinde YTT kazasını, yaklaşık olarak 1,5 saat öncesinde de tramvay kazasını gördük ki iki kazayla birlikte aslında görmüş olduğunuz o tablo ortaya çıkmış oldu. Şu dakikalarda da ekiplerin tramvayda tekrardan hattın kullanıma açılabilmesi için çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Aslında İstanbul için kabus dolu bir gün diyebiliriz. Çünkü iki kazayla birlikte hakikaten hepimizin şaşkına döndüğünü de söyleyelim. Bakın, görmüş olduğunuz nokta aslında Zeytinburnu, T1 Kabataş, Bağcılar tramvay hattından bahsediyoruz ve bulunduğumuz noktada tam olarak Pazar Tekke ile Topkapı durakları arasındaki noktadan bahsediyoruz. İki tramvay tam bu noktada akşam saatlerinde kafa kafaya çarpıştılar ve ilk belirlemelere göre de o kaza sonucunda 9 kişi yaralandı. İki tramvayın kafa kafaya çarpışmasıyla birlikte tabii hem kaza görüntülerine baktığımız zaman hem de çevredekilerle konuştuğumuz zaman da büyük paniğin yaşandığını söyleyebiliriz. Tabii iki farklı tramvay olunca çok sayıda yolcunun da olduğu anlamına geliyor ki tramvayların içerisinde bulunan yolcular da aslında bir bakıma ne olduğunu anlamaya çalışırken bir yandan da tabii ki de yaralılara ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Sağ sonrasında ekiplere haber verildi. Çok sayıda polis ekibi, sağlık ekibi, itfaiye ekibi de bölgeye sevk edilmiş oldu ve ilk belirlemelere göre de 9 kişinin yaralandığını ve hastaneye kaldırıldıklarını, tedavilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii tek tesellimiz aslında hiçbir şekilde bir can kaybının yaşanmamış olması. Tabii kaza nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamaların yaşandığını, iki yönlü olarak da T1 tramvayının kullanılamadığını, işletilemediğini, yani Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirilemediğini söyleyelim. Tabii işlek bir güzergahtan bahsediyoruz. Hem karayol olarak hem de tramvay ulaşımı olarak her gün yüz binlerce kişinin kullandığı tramvay hattından bahsediyoruz. Böylesine yoğun bir hatta iki tramvayın aslında çarpışmış olması da oldukça dikkat çekiciydi. Tabii kamera görüntülerine baktığımız zaman ve çevredekileri de aslında danıştığımız zaman da iki tramvayın şiddetli bir şekilde çarpıştığı ve aslında yine tek tesellinin bu tramvaylardan birinin dahi raydan çıkmamış, kontrolden çıkmamış olması olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii kazanın asıl nedeni de yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacak. Acaba bir senizasyon hatası var mıydı? Kazanın tam olarak nedeni neydi? Bu da yapılacak incelemelerle netlik kazanmış olacak. Aslında bugün İstanbul açısından hareketli ve endişe verici bir gündü. Çünkü bakın şu anda Fatih Coşkun ekranlara getiriyor. Bakın, acil müdahale ve kurtarma aracını da görüyoruz. Yine tramvayın arkasının camının da çarpmanın şiddetiyle birlikte tuzla buz olduğunu ve mavi bir şeritle de kapatıldığını, aslında o tablonun ortaya çıkmaması, gözükmemesi için böyle bir önlem alınmış olduğunu da yine önceki İETT kazalarını, tramvay kazalarında görmüştük. Bir kez de aslında böyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki tam aslında ondan bahsediyordum. Yani tramvay kazasından sadece birkaç saat öncesinde İETT otobüsü Zeytinburnu'da sahil yolunda kendi caddesinde kontrolden çıkmış ve bir sitenin duvarına çarpmıştı ve iki kişi o kazada can vermişti. 16 yolcu da yaralanmıştı. Yine aynı şekilde tramvay kazasında da aslında bir kez daha görüyoruz ki toplu taşımayı kullanmak için bindikleri araçta kazayla baş başa kalan yolcuları görüyoruz ve ilk belirlemelere göre de 9 yolcunun yaralandığını bir kez daha hatırlatalım. Tabii İstanbul'da aynı gün içerisinde iki ayrı toplu ulaşımda kazanın da meydana gelmiş olması da aslında bu noktada özellikle tramvayların kafa kafaya çarpışıyor olması da oldukça aslında dikkat çekiciydi. Toparlayacak olursak, görmüş olduğunuz gibi ekiplerin halen daha bu noktada tramvay hattının yeniden işletilebilmesi, bir yana tramvayların çekilebilmesi bile henüz mümkün olmadı. Şu anda da çalışmalarını devam ettirdiklerini biliyoruz. Tabii tramvayın büyük bir hasar aldığını da söylemek mümkün. Fatih Coşkun işte bakın ekranlarınıza getiriyor. Burası T1 hattı ve şu anda görmüş olduğunuz gibi tramvayın kaldırılabilmesi ve yeniden hattın işletime açılabilmesi için de ekiplerin çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Ama bir yandan akşam saatlerinde YTT kazası, bir yandan iki tramvayın kafa kafaya çarpışması, İstanbul hareketli bir gün geçirdi demiştik. Özellikle de YTT kazası ve sonrasında valinin yaralı yolcuları hastanede ziyaret ettiğine ilişkinde tabii ki de derlediğimiz ve hem YTT kazasıyla ilişkin detaylarında bulunduğu haberimizi izleyelim şimdi.
2: İstanbul Valisi Davut Gül de kazanın ardından hastanemanede tedavi altına aracından alınan otobüsün önüne ziyaret etti. İhmalkar sürücü faciaya davetiye çıkardı. Korkunç kaza İstanbul sahil yolunda meydana geldi. Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsü, Kazlıçeşme mevkisinde dönüşü kaçıran bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Otobüs şoförü araca çarpmamak için manevra yaptı. Ancak otobüs kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan İETT şoförü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı. Hafif yaralılara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Bazı yaralılarsa ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda iki vatandaş hayatını kaybetti. 16 yaralıdan birinin durumu ise ağır. İstanbul Valisi Davut Gül de kazanın ardından hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları ziyaret etti. Vali Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti. Vatandaşların sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.
3: Geçmiş olsun.
0: Yangınlar var. Biri Muğla Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın. Bir diğeri de yine Muğla'da bir yakıt tankeri aniden alev aldı. Bir bakalım son duruma, detayları paylaşalım. Karagedik mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Fethiye Huzurevi ve çevresindeki birçok ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevler bölgedeki ikametlere de sıçradı. Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Vatandaşlar da ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesiyle alevlerin de seyrinin değişmesi ekiplere soranlar yaşatıyor. Öte yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevleri fark eden şoför araçtan inerek durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Yangın dolayısıyla karayolu trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Sevindirici haber Orman Genel Müdürlüğü'nden geldi. Her iki yangının da ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı duyuruldu. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik çağrısını yineledi. Bölgesel sorunlar için başka odaklara umut bağlanmaması gerektiğinin altını çizdi. İttifakta hayır vardır ifadelerini kullandı. Bu ifadeyi daha da ileri taşıdığı ittihat kavramını öne çıkardı.
1: Müslümanlar olarak başkalarına umut bağlamakla hiçbir yere varamayız. Biz güçlü olmak, caydırıcı olmak, hak ve hukukumuzu birlikte savunmak, bölgemizde barışı ve güvenliği birlikte inşa etmek mecburiyetindeyiz.
2: İttifakta hayır vardır dedi. İslam dünyasının kenetlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Bölgesel sorunların ancak bölge ülkeleri tarafından çözülebileceğini vurguladı.
1: Bunun için ittifakta hayır vardır diyor, hem kendi içimizde hem de İslam dünyasında ittifakları büyütmeye, ihtilafları azaltmaya çalışıyoruz. Asırlar boyunca tarihe yön, cihana nizam vermiş, ümmeti Muhammed'in bir duvarın tuğlaları gibi birbirine yeniden kenetlenmesini arzu ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Mevlid-i Nebi haftası programına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in saldırgan politikaları vardı. İttifak ve ittihat parolasını verdi. İslam alemini birliğe çağırdı.
1: Bütün çabamız ittifak ve ittihadın sağlanması içindir. Bütün gayretimiz coğrafyamızda huzur ve güven ikliminin inşası içindir. İnşallah gücümüzün yettiği kadar vahdet için, uhuvvetin tesisi için, İslam aleminin birlik ve bütünlük içinde hareket etmesi için elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.
2: Erdoğan, İsrail'in Gazze'de devam eden insanlık suçlarına da bir kez daha dikkat çekti.
1: Dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdiği Gazze'de uçurtmalar bile tehdit olarak görülüp engelleniyor.
2: Siyonizmi radikal ideoloji olarak tanımladı.
1: İsrail'in savaş bağımlısı mevcut hükümeti komşularından başlayarak tüm bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemek için her türlü tahriki deniyor. Siyonizm denilen radikal, işgalci, soykırımcı ideoloji sadece komşularının huzurunu kastetmiyor. Bölgesel barışı ve insani değerleri savunan herkesi hedef alıyor.
0: Açıklamaları getirdik ekranlara. Çağrılarını getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle İslam dünyasına yönelik. Önümüzdeki süreçte bölgede farklı şeyleri mi konuşacağız? Neler olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını konuşmaya başlayalım. Gazeteci Ercan Gürses bizlerle. Ercan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Erkan Bey. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ittifakta bir hayır vardır diyor. Daha önce yapılan ittifak burada. Çok daha yeni. Mekke ittifakından bahsediyoruz. O ittifakın genişlemesini de bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu söyledi. Önümüzdeki süreçte Mısır'da katılabilir. Ama bir yukarı taşıdı bu meseleyi. İttifak ve ittihat vurgusu yaptı. Yani ittifaktan, aynı yolda yürümekten, tek vücut olarak aynı yolda yürümekten bahsediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Özellikle bu vurgusu ne anlama geliyor? Önümüzdeki süreç için, bölge için?
3: Şimdi Erkan Bey, bu o kadar önemli, o kadar ciddi anlamda, yani bu böyle literatüre göre de değişir ama devrimci bir açıklama ki Sayın Cumhurbaşkanı burada yıllardır hasreti çekilen ve İslam ülkeleri arasında, daha doğrusu bölge ülkeleri arasında bir birlik, bir ittifak, dışarıdan gelen bir hegemonun sorunları çözmesi yerine bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendileri çözmesi için bir araya gelme iradesi. Bakın bunların ortaya konması hep konuşuldu. Uzun vadede bu tarz ittifaklar hep düşünce olarak ortaya kondu. Ama bir araya gelme konusunda gerek dışarıdan zaman zaman yapılan kışkırtmalarla bu ülkelerin bir araya gelmeleri engellendi. Zaman zaman da o sinerjiyi oluşturabilecek bir ülke bulunamadı. Ama son tahlilde görüyoruz ki Mekke ittifakında yani hep düşünülen, hep konuşulan bir şey olsa da bunun hayata geçmesi tamamen ve tamamen bir ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük stratejisiyle oldu.
0: Yani demek ki olabiliyormuşu diğer ülkeleri de gösterdik.
3: Elbette, elbette. Yani hamaset yapmıyoruz. Elbette bu ülkenin evladıyız. Ama bir yandan da şunu ortaya koyalım. Bu kadar konuşulan bir şeyi, yani 3 ülke kapsamında ki bu 3 ülkede alelade ülkeler değil. Türkiye'nin savunma sanayisi var, stratejisi var, nüfuzu var. Şu anda Suriye'de, Libya'da, çok ciddi anlamda Irak'ta önemli derecede oyun kurucu aktörlerden birisi. Ve bir anlamda bölgede yayılmacı bir ülke olan ve aynı zamanda soykırımcı bir özelliği de bulunan İsrail'e karşı o hissiyatı engelleyebilecek en önemli aktör. Şayet nükleer silahı olan ve nükleer gücü olan Pakistan'da ve finansal anlamda çok büyük bir dev olan, finansal anlamda diyorum, Suudi Arabistan'da bu sinerji başarılı bir dönem geçirirse, başarılı bir süreçle bölge ülkelerini ikna ederse ve bu işin ardı da gelirse, ki bana kalırsa gelir, Mısır dersiniz, Katar dersiniz, Suriye dersiniz elbette, o zaman iş bambaşka bir yere gider. Ben demiyorum ki yani bu herhangi bir yapıya karşı, herhangi bir güce karşı değil, ama en azından şu olacak, Sayın Cumhurbaşkanı da ifade ediyor, Sayın Dışişleri Bakanı da ifade ediyor, bu Mekke ittifakının temel hedefi şu: bölgede oluşabilecek sorunları dışarıdan gelen birisi değil, biz kendimiz oturalım, kendimiz çözelim. Elbette bu ittifaktaki bir ülkeye karşı husumet duyan birisi olursa da elbette bunun karşısında da bir mekanizma bulsun. Bu da gayet doğal diye düşünüyorum.
0: Evet, bu önümüzdeki sürece. Peki bu Mekke ittifakı çerçevesinde bir genişlemeden, büyümeden mi bahsediyoruz? Ya da bundan birkaç gün önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin söylediği bir Kudüs Paktı'ndan bahsetti. Şimdi burada isimler de bence çok çok önemli. Hangi çerçevede buluşacak ülkeler? Ya da bunun karşısında konumlanan kimlerin olacağını, bunun olmaması için kimlerin çaba göstereceğini de tahmin edebiliyoruz. Nasıl ilerleyecek bu süreç? Nerede artık biz, evet bu oldu, bu yaşandı, ülkeler bir araya geldi artık, tek ses, tek yumruk halinde hareket edebiliyorlar diyeceğiz.
3: Şimdi burada bir açıkçası düşünce anlamında bir irade ortaya kondu Erkan Bey. Bir ileri aşamaya geçildi. Bakın olmaz denilen aşamalar bir bir aşılıyor. Ama sizin dediğiniz gibi biz nerede artık bu bir ittifak oldu ve bundan sonra dünya üzerinde ağırlığı olan ve gerçekten caydırıcı olan bir ittifak olduğunu ortaya koyacak. Bana kalırsa Mısır'ın bu işin içerisine dahil olması çok önemli bir dönüm noktası olur. Şundan dolayı söylüyorum. Yani bugünden yarına olur mu bilmiyorum. Çünkü Mısır'ın bazı çekinceleri de var. Bunları
0: ama
3: da görmek gerekiyor.
0: Ama ılımlı da bir yandan.
3: Ilımlı. Bir yandan da kapıyı kapatmıyor. Ama yani aynı şeyi kullanmıyor. Aynı üslubu kullanmıyor. Özellikle İsrail'le yakınlığı anlamında bir anlamda burada bir sıkıntısı söz konusu. Sina'daki toprakları ya da Filistinliler konusunda ciddi anlamda kendisi açısından bir göç riski gördüğünden dolayı vesaire vesaire. Bunlar çok tartışılabilir ama Mısır Arap dünyasının lideri olan bir ülke. Bakın Mısır şayet bu ittifaka dahil olursa o zaman sizin sorduğunuz sorudaki gibi Erkan Bey, o zaman iş bambaşka bir yere gider diye düşünüyorum. Ondan sonra elbette Katar'ın ya da Suriye'nin yeni yapısıyla birlikte, bakın Suriye'de bizim sınırımızda boş bir üssü bombalayarak Türkiye'ye tırnak içerisinde gözdağı verdiğini düşünen bir soykırımcı devlet var. Suriye'nin böylesi bir dönemde değil, biraz daha gücünü tahkim ettikten sonra ordusunu biraz daha böyle açıkçası dışarıya karşı mukavemetli hale getirdikten sonra bu ittifaka girerse o zaman iş bambaşka bir yere gider. Dolayısıyla ben bundan sonraki her genişlemenin bu ittifakın rüştünü biraz daha ispatlama noktasına gelebileceğini düşünüyorum. Ama komplolar, provokasyonlar olacak. Bunlara hazır olalım Erkan Bey.
0: Neler, yani neler,
3: içeride
0: ne
3: de olacak,
0: mesela
3: dışarıda da olacak.
0: Neler
3: bekliyoruz? Bakın içeride yapanlar da var. Ve bir, yani en önemlisi Yani ben bunları medyada okudum. Bazı yorumcular özellikle tırnak içerisinde haddinden fazla batı gözlüğüyle yorum yapan diyeyim. Yani tanım bulamadığım için Erkan Bey biraz NATO'cu derler onlara sol jargonda ama ben başka bir şey de diyeceğim. Yani mesela diyorlardı ki asla Türkiye'nin böyle bir şey içerisinde bulunmaması lazım. Daha bu ittifak kurulmadan böylesi bir yaklaşım hani dörtlü aks olarak devam ediyordu ya o dört ülkenin dışişleri bakanları. Mısır'ın da o sırada gireceği konuşuyordu. Sebep de şu, NATO böyle bir şeye karşı çıkar. Biz NATO üyesiyiz, attığımız her adıma dikkat etmeliyiz. Niye? NATO ittifakında olan bir ülkenin sanki dünyada hiçbir ülkeyle savunma anlaşması yapmaması gerekiyor ya da başka hiçbir pakta üye olmaması gerekiyor. Bu son derecede yanlış, son derecede aşağılık kompleksi barındıran bir bakış açısı ve bu maalesef bu zihniyette insanların hala içeride olduğunu görebiliyoruz. Bir başka görüntü, bir başka düşünce de şu. Diyorlardı ki bu bir mezhep ittifakı. Niye? Buradaki üç ülke ya da Mısır'ın da katılması ya da Katar'ın da dahil olmasıyla bu bir Sünni ittifakı görüntüsü veriyor. Asla böyle bir şey olmadığını da bizzat ülkelerin dışişleri bakanları ve cumhurbaşkanları açıklıyorlar Erkan Bey. Ne diyorlar? Yani bu kapı herkese açık. İran'a da açık, Bahreyn'e de açık. Evet. Ama o ülkeler girme iradesi gösterirler mi? Ya bu dini ittifakta değil, Sünni ittifakta değil. Bu ittifak sadece bölge ülkelerini bakın kendini risk altında gördüğü zaman göbeklerini kesebilmesiyle ilgili. O göbek bağlı.

0: kesebilmesi ile ilgili. İşin özünü söyleyelim. O NATO'nun 5. maddesi hani hep konuşulur ya. İşte birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi. Orada kendisini kimse tehdit olarak görmesin ama bu ülkelerden birisine husumet duyuyorsanız o zaman ortak bir savunma anlayışı içinde buluşacaksınız. Dolayısıyla bunlar yapıldı. Bundan sonra da gelecektir bakın provokasyon. Yarın İsrail diyecek ki zaten İsrail medyasından okuyorsunuz. Jerusalem Post'tan okuyorsunuz. Haaretz dışındaki gazetelerden şöyle bir algı oluşturuluyor. Bu doğrudan bize karşı kurulmuş bir ittifak. Siz şayet bu ülkeleri kendiniz için tehdit olarak görüyor ve o ülkelere böyle doğrudan ya da dolaylı hedef alarak bazı operasyonlar yapıyorsanız evet, bu size karşı kurulmuş bir ittifak olarak algılayabilirsiniz. Ama bence yani herkes konumunu kendisi belirleyecek. Bu nedenle diyorum, ben bu çok ciddi anlamda özgüvenli bir çıkıştır bölge halkları, bölge ülkeleri açısından.
1: Az önce Mekke İttifakı'ndan bahsederken siz oradaki sinerjiden bahsettiniz biraz. Türkiye'nin savunma sanayi çok güçlü bir ordusu. Suudi Arabistan'ın enerjisi, enerji yani petrolden bahsediyorum. Bununla beraber Pakistan'ın da nükleeri. Şimdi aradığımız her şey var bir ittifak için. Bu belki dediniz az önce artarak devam edecek, sayı artacak. Peki bu sinerji ortaya çıkan bu güç sadece İsrail'i mi rahatsız edecek?
0: Keşke sadece öyle olsaydı Erkan Bey. Çok böyle isabetli, çok doğru bir yerden girdiniz gerçekten. Ya bu maalesef bölgede yani İran'ı da rahatsız edebilecek bir pozisyonda olduğunu İranlı yetkililer açıklıyorlar. Zaman zaman dile getiriyorlar. Son derece de yanlış. Yani burada bir mezhepsel motivasyonla yola çıkmanın hiçbir anlamı yok. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca izah etti bunu. Dedi ki, söyledi. Yani bizim Sünnilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Biz İslam dinine mensubuz diyerek. Esasen o vahdet duygusunu da birleştiren bu. Ama yani maalesef böyle bir simbiyotik bir durum var İsrail ve İran arasında. Bunu
1: ABD
0: da
1: ve Rusya.
0: vurgulamak zorundayım. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri işin böyle lafzi anlamda destekliyor görünüyor değil mi? Yani bunu açıkçası destekler pozisyonda. Baktığınız zaman elbette zaman zaman sıkıntı yaşasalar da Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye Batı İttifakı ile ve Amerika ile iyi ilişkileri olan, genel anlamda söyleyeyim, sorunlar var mı? Var. İyi ilişkisi olan ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri bu işin kendi rotasında devam etmesi durumunda bunu bir sorun olarak görmeyeceğini izah ediyor. Esasen bu anlaşmanın bir hafta öncesinde Amerika ile Suudi Arabistan arasında bir nükleer işbirliği anlaşması imzalandı Erkan Bey. İlk defa oldu bu biliyorsunuz. İlk defa İsrail'den buna tepki gelmişti. Elbette bunların hepsi bir şeyi gösteriyor değildir ama Amerika şu anda bu işe olumsuz yaklaşıyor pozisyon değil. Rusya'nın da açıkçası bu konuda bir böyle bir tavrının ortaya çıktığını göremiyoruz. Bir, ikincisi Rusya şu anda başını kaşıyacak durumda değil. Ukrayna Savaşı'nda çok ciddi değişik bir faza geçtiler. Esasen Suriye'den ya da Kafkaslardaki nüfuzundan feragat etmesinin temel nedeni de o Ukrayna'daki savaştaki şu anda gelmiş olduğu sıkıntılı pozisyon. Bunu da söylemek gerekiyor. Ama bu işi provoke edecek, sabote edecek, içeriden dışarıdan yani şu anda telaffuz dahi etmek istemediğim bazı provokasyonlara girişecek aktörlerin başında İsrail geliyor maalesef.
1: Şüphesiz. Gazeteci Ercan Gürses. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Ben teşekkür
1: Çok
0: ederim
1: sağ olun.
0: Erkan Bey.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları, bölgedeki ittifaklar, iddiatlar genişleyecek mi diye konuştuk. Devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okula uyum haftası için yeni bir program duyurdu. Ailemle Okul Yolu adıyla hayata geçirilecek programda kamuda çalışan anne ya da baba 3 saate kadar çalıştığı iş yerinden 3 saat idari izinli sayılacak. Çocuğun okula uyumu daha da kolay hale getirilecek.
2: Okula yeni başlayacak öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı ailelere izin çıkardı. Aileler uyum sürecinde çocuklarının yanında olacak. Milli Eğitim Bakanlığı Ailemle Okul Yolu programı kapsamında bu yıl ailelere idari izin projesini başlatıyor. Bakanlık 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar hayata geçiriyor. Hayata geçirilen proje kapsamında okulla aile işbirliğinin güçlenmesi hedefleniyor. Uyum haftasında çocukların okula alışma sürecinde kamuda çalışan anne babadan yalnızca biri idari izinli sayılacak. 7-11 Eylül haftası için geçerli olacak bu programda idari izin süresi 3 saati geçmeyecek. Program sadece 1. sınıfları değil, anaokulu ve 5. sınıfa geçecek öğrencileri kapsayacak şekilde düzenlendi. Öğrenciler aileleriyle geçirecekleri bu ilk haftada ilk kez gittikleri okul ya da sınıfa böylece daha kolay adapte olacak.
1: Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda ders kitabı için ücret alınmasını yasakladı. Ancak bazı özel okullarda kaynak kitap ve dijital içerik paketlerinin fiyatı 100 bin liraya kadar çıkıyor. Peki bu paketler zorunlu tutulabilir mi?
3: Her yıl ekstra bir zam geliyor. Öyle pahalı oluyor ama bayağı gerçekten.
4: Adı kaynak kitap oldu. Yanına dijital içerik eklendi, paket büyüdükçe fatura da kabardı. Bazı özel okullarda kaynak kitap ve dijital içerik için istenen ücret 100 bin liraya kadar çıktı.
5: Ders kitapları ücretsiz ancak ek kaynaklar için istenen ücretler 100 bin liraya kadar çıkıyor. İşte asıl tartışma da burada başlıyor.
4: Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda da MEB onaylı ders kitaplarının ücretsiz okutulmasını zorunlu hale getirdi. Veliden ders kitabı adı altında ücret alınmasının önüne geçti. Ancak bazı okullarda kaynak seti, yabancı dil kitabı ve dijital içerik adı altında yüksek ücretli paketler sunuluyor.
6: Bir kere bunun özel okullar tarafından uygulanması yasak. Bununla ilgili olarak da yaptırımlar söz konusudur. Bütün veliler bunu bilsinler. Milli Eğitim Bakanlığı'na yapılacak olan şikayetler neticesinde bu uygulamalarda olan özel okullara idari para cezası uygulanmakta, kaldı ki bu da asgari ücretin 20 katı kadar bir idari para cezası devam ettirilmesi halinde ise ruhsat iptaline varacak şekilde cezalar söz konusudur.
7: Zaten ücretsiz vermiş ders kitaplarını. Neden sonradan bir daha ücret talep ediliyor? Biz bunu istemiyoruz.
4: Mevzuata göre kitap, kırtasiye ve benzeri ek hizmetler zorunlu tutulamıyor. Eğitim hizmeti de başka bir ürünün satın alınması şartına bağlanamıyor.
6: Kalan velilerin müracaat edecekleri nokta Milli Eğitim Bakanlığı'na okulla ilgili olarak yazacakları ve bildirecekleri şikayetlerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda gerekli soruşturmaları başlatarak bu zorunlu uygulamaları getiren okullar hakkında da mutlaka idari yaptırımlar uygulayacaktır.
8: Bir kitap setinin okula çıkış maliyeti okuldan okula ve kurumdan kuruma farklılık göstermektedir. Okulun yapmış olduğu ürün çeşitliliğine göre ürün maliyetleri ve çıkış maliyetleri çok fazla değişmektedir. Okul sadece kaynak kitap ya da İngilizce IELTS kitap alırken kim okul? Bunun yanına kodlama kitapları, ölçme değerlendirme sistemi, deney kitapları gibi farklılıklar gözeterek ürün almaktadır.
4: Paketlerde basılı kitapların yanı sıra yabancı dil kaynaklı çalışma föyleri ve dijital lisanslar da bulunuyor. Fiyatın nasıl oluştuğunu görmek için her ürünün bedelinin ayrı ayrı açıklanması gerekiyor.
8: Velilerimizin de dışarıda ürünleri harcayarak zaman geçirmesi, zaten zaman çok kıymetli ve yanlış bir ürüne ulaşmaması adına okullar direkt velilere okuldan satışını yaparak hem sınıfta bir bütünlük sağlamak istiyorlar kitaplar açıldığı zaman, hem de yanlış bir kitaba ulaşmaması adına böyle bir çalışma yapılıyor.
3: Maliyetleri biraz abartı tutuyorlar ve bazı okullarda, yani benim şahsen okuduğum okulda, ben Ankara'dan geliyorum İstanbul'a, yani zorunlu tutuyorlar. Almazsan yani geçmene yardımcı oluyor kitaplar, yani sana puan veriyorlar orada yaptığın ödevlerden. Yani almayanlar için de avantajsız oluyor bu.
9: Bakanlığın hem ücretsiz verdiği kitapları özel okula neden ayrıyeten ücret istiyor veya şu bizim tavsiye ettiğimiz kitapları alın diye? Yani bu nasıl bir şey? Yani sizin tavsiye ettiğiniz kitaplar okutuluyor, öğretiliyor da bakanlığın müfredatında bulunan kitaplar öğretmiyor mu? Bunların hepsi para tuzağı.
1: Bu üçüncü oldu. İstanbul'da akşam saatlerinden bu yana verdiğimiz kaza haberi. Yine İETT, bir İETT otobüsü Sarıyer'de.

0: de bariyerlere çarparak, oradaki bariyerlere çarparak durabilmiş. Bazı detaylar var, paylaşacağım sizlerle. Yağmur sonrası İstanbul'da tabii birkaç damla yağmurun düşmesi yeterli oluyor bütün trafiğin birbirine karışması için. İETT yokuş yolda direksiyon hakimiyetini kaybediyor. İETT otobüsü sürücüsü yol kenarında bulunan bariyere çarpıyor. Bakın farklı yerlerden açılar da var. 21.30 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Çamlıbel Caddesi'nde meydana gelmiş. Bu kaza 29 nolu otobüs yağmur sonrası yer kayganlaşıyor. İki kişi, otobüsün içinde iki kişi varmış. Kazadan yara almadan kurtulmuşlar. Neyse ki burada da bir can kaybı yok. Ekrana geldi, bu görüntüyü de getirdik. Şimdi az önce okullarla ilgili detayları veriyorduk. Tabii üniversite yerleştirmeleri de artık yapıldı. Özellikle büyük şehirlerde ciddi bir hareketlilik var. Ne hareketliliğinden bahsediyoruz? Kiralar, kiralık ev bulma telaşı var. Ama bu konuda emlakçılar hem ev sahiplerini hem de kiracıları, öğrencileri uyarıyorlar. Ne konuda? Sözleşme. Sözleşmede dikkat edilmesi gereken püf noktalar var haberimizde.
1: Son 10-15 gündür de fiyatlarda bir %5, %10 arasında bir yukarı doğru çıkış söz konusu.
2: Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Büyük şehirlerde kiralar tırmanmaya başladı. Hal böyle olunca ev sahibi de kiracı da kendisini koruma derdine düştü.
1: Fiyatların yüksek olduğu ortamda da farklı alternatifler buluyorlar.
2: Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanı Hakan Akçam ev tutmak için arayışta olan vatandaşları uyardı. Kontratı yaparken ev sahibiyle görüşmek önemli. Eğer ev sahibi il ya da yurt dışındaysa bu kez vekaletle noter huzurunda işlem yapılması gerekiyor.
1: Kira kontratı tesis ederken bir kere kesinlikle kiralanan evin sahibiyle birebir yüz yüze görüşmeleri gerekiyor. Mutlaka bir vekalet ibrazı istemeleri gerekiyor.
2: Kontrat hem kiracıyı hem de ev sahibini koruyacak maddeler içermeli. Tek taraflı sözleşmeler daha sonra mağduriyete yol açıyor. Bunun önüne geçmek için bir hukuk danışmanlığına başvurmakta fayda var.
1: İmzalanacak o bütün sözleşmeyi ya bir hukukçuyla ya da bir emlak danışmanıyla mutlaka görüş alınarak imzalanması gerekiyor.
2: Kiracıların tahliye sırasında en çok sıkıntı yaşadığı konuysa depozito. Mağdur olmamak için ödenen depozitonun karşısına bir kira bedeli olarak şart düşmek de önemli.
1: Depozito tarafında da şöyle bir konuya çok dikkat edilmeli. Kira bedeli olarak yazılmalı ki TL olarak depozito verildiyse ilerleyen vakitte evi tahliye edildiği zaman yine bir kira bedelinin iadesi söz konusu oluyor. E-kontrat sistemi zorunlu hale gelir ise bütün hepsi orada yasal olarak tek bir noktadan devletin denetimi, vergi kayıp kaçağı ve kiracının ve ev sahibinin oradaki tüm yaptığı hareketler bir noktadan tespit edilecek.
0: Yapay zeka eğitiminde çok önemli bir adım atılacak. E-Devlet üzerinde yapay zeka değerlendirme sistemi kurulacak. İlgilenen vatandaşlar bu sistem üzerinden online ve yüz yüze yapay zeka eğitimlerine ücretsiz katılabilecek.
2: Türkiye yapay zeka okuryazarlığında yeni bir adım atıyor. Yapay zeka okuryazarlık seviyesi artık E-Devlet'te ölçülecek. İhtiyacı olan vatandaşlara ücretsiz eğitimler verilecek. Türkiye 2026-2030 dönemi, Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı kapsamındaki toplumsal farkındalık ve yetkinlik hedeflerine odaklandı. E-Devlet üzerinde yeni değerlendirme sistemi kurulacak. Bu sistem vatandaşların yapay zeka eğitimlerini ölçecek. Değerlendirme sonucunda her kullanıcı mevcut bilgi düzeyine ve ihtiyacına uygun eğitim programlarına yönlendirilecek. Kullanıcılara başlangıç seviyesinden ileri düzeye uzanan kişiye uygun bir öğrenme süreci sunulacak. Eğitimlere E-Devlet ve EBA başta olmak üzere mevcut dijital kanallar üzerinden erişilebilecek. Yüz yüze eğitim ve atölyeler ise halk kütüphaneleriyle toplum merkezleri gibi noktalarda düzenlenecek. Tüm eğitimler ücretsiz verilecek. Ayrıca yılda bir Ulusal Yapay Zeka Haftası düzenleyerek toplumdaki farkındalık pekiştirilecek.
0: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyonunun yürütüldüğü Ayasofya-i Kebir Camii'nde çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 4 etaplık projenin 3'ü tamamlandı. Ana kubbe, minareler, mozaikler ve yeraltı tünellerindeki hassas çalışmalarsa ibadet düzeni korunarak devam ediyor.

0: Fethin nişanesi Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi tarihin en kapsamlı restorasyonuyla geleceğe hazırlanıyor. Restorasyon Ayasofya'nın hem üstünde hem altında sürüyor. Ana kubbe ve minareler depreme karşı güçlendirilirken tarihi tüneller temizlenip onarılıyor.
1: Fatih'in emanetini tarihin en kapsamlı restorasyonuna aldık. Ve Allah'ın izniyle bu eşsiz yapıyı minarelerin de ezan, salonlarında Kur'an yankılanan eşsiz bir cami ve insanlığa çatısı altında buluşturan ortak bir miras olarak gelecek nice nesillerimize ulaştıracağız.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çalışmaları yerinde inceledi. 4 etap halinde başlatılan restorasyonun 3 etabı tamamlandı.
1: Restorasyon uygulamalarına başladığımız toplam 4 etaptan 3'ünü tamamlamış durumdayız. Minare, kubbe ve mozaikler gibi kapsamlı ve hassas süreçlerin bulunduğu 2. etap çalışmalarımız titizlikle devam ediyor.
0: Çalışmaların devam ettiği 2. etapta ana kubbe, minareler, mozaikler ve yapının özgün unsurları titizlikle korunuyor. Kuzeydoğu Minaresi deprem riskine karşı paslanmaz çelik plakalar ve özel bağlantı sistemleriyle güçlendirildi.
1: Ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme uygulamalarını bütünsel olarak yapacağız. İç yüzeyi mozaik kaplama olduğu için kubbenin güçlendirme çalışmalarını dış yüzeyden gerçekleştireceğiz. Minarenin deprem etkileri altındaki yapısal performansının arttırılması amacıyla paslanmaz çelik plakalar ve rot sistemleri uygulandı. Yapının güçlendirme ihtiyacını tespiti için yapısal modellemeler ve duvarlarda georadar taramaları gerçekleştirildi.
0: Kubbe, çalışmalar sırasında yağmurdan ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için geçici bir örtüyle kapatıldı. Ayrıca restorasyon yalnızca Ayasofya'nın görünen bölümlerinde değil, yer altında da sürüyor.
1: Ayasofya dediğimizde yerin üstündekiler kadar yerin altında da süren bir mesaimiz var. Bu kapsamda ilkin bir ön çalışma niteliğinde mekan 1 ve mekan 2 kazılarını, Kuzey Avlu'daki hipoje bölümüyle 1'den 5'e kadar olan tünellerdeki kazı çalışmalarını başlattık ve belgelemeler yaptık. Ardından Ayasofya Camii yeraltı tünelleri temizlik, bakım, onarım işi kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinde temizlik çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarda şu ana kadar %90'ını tamamlamış bulunuyoruz.
2: İklim krizi dünyanın ortak sınavı. Gençler bu sınavın çözüm masasında Türkiye'nin COP31 başkanlığı yolunda. Dünyanın farklı ülkelerinden 200 genç delege Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir araya geldi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı programda gençler iklim müzakereleri yürütüyor.
3: Hedefi sisteme, sistemi alışkanlığa, alışkanlığı da kalıcı bir dönüşüme çevireceğiz ve dünyamıza katkı sunacak en büyük adımları da inançla, azimle, kararlılıkla atacağız.
4: Buzullar eriyor, sular yükseliyor, sınırlar değişiyor. İklim krizi artık uzaklarda yaşayan bir felaket değil, dünyanın ortak kaderi. Türkiye'nin COP31 başkanlığı yolunda gençler bu kez diplomasi masasına oturdu. Next Gen COP30.5 programı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Zirvenin açılış konuşmasını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum yaptı. Nepal'de yaşanan sel felaketine dikkat çeken Murat Kurum, iklim krizinin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu söyledi.
3: Bildiğiniz gibi Nepal'de çok ağır bir sel felaketi yaşandı. Yüzlerce kayıp var. Evler yıkıldı. Ocaklar söndü. İşte bugün de bizi bir araya getiren neden bu. Çünkü o buzulları koparan, o felaketlere yol açan iklim değişikliği hepimizin, tüm insanlığın ortak meselesidir.
4: Gençlere seslenen kurum, sizler COP31'in misafiri değil aktörlerisiniz diyerek Antalya'ya taşınabilecek yeni fikirler üretmelerini istedi.
3: COP31'i geleceğin COP'u olarak şekillendiren, geleceğin karar vericileri sürecinin yine gençlerle birlikte yapmamız gerekir diye düşündük ve böyle hareket ediyoruz. İşte 2030 yılına kadar iklim değişikliğinin eğitim müfredatına entegre edilmesini istiyoruz. COP30.5'u da aslında bu yaklaşımın somut bir karşılığı olarak görüyorum ve İşte sizler COP31'in değerli arkadaşlar misafiri değilsiniz.

0: yeşil kalkınma hedefimizi ilan ettiler ve yolun ara duraklarını belirledik. İkinci ulusal katkı beyanımızla değerli arkadaşlar 2053 yılına kadar sera gazı emisyonlarından referans senaryoya göre 466 milyon ton azaltım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
1: Sıfır atık ve depozitosu olan ambalajlar sistemiyle dönüşümün günlük hayata taşındığını aktaran kurum, doğa kapsamında Ağustos sonuna kadar 130 milyon içecek ambalajının geri dönüşüme kazandırıldığını açıkladı.
0: Bu anlayışımızın en güçlü örneklerinden bir tanesi, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık hareketidir değerli arkadaşlar. 2017 yılında başladık ve o zaman geri kazanım oranımız %13'tü ve 2025 yılı itibariyle 90 milyon ton geri kazanılabilir atığı değerli arkadaşlar ekonomiye kazandırdık ve %37 oranlarındayız, yani 13'ten 37'ye geldik. 2035'te hedefimiz %60'a gelmek. Ülke genelinde en az 50 bin iade noktasına ve yaklaşık 150 yine sayma doğrulama merkezine ulaşmayı hedefliyoruz ve ne olacak peki, bunu yapacağız, ne olacak? Sistemin değerli arkadaşlar ekonomimize yıllık yaklaşık 30 milyar liralık katkı sağlamasını öngörüyoruz.
2: Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu gastronomi şöleniyle buluşacak. Kahraman Kazan'da bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali 29-30 Ağustos'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında ünlü sanatçılar da sahne alacak.
3: Ankara'da hem damaklara hem de kulaklara hitap eden festival başlıyor. Kahraman Kazan Belediyesi bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali'nde 29-30 Ağustos'ta başkentlileri buluşturacak. Festivalde ilçenin ünlü kavurması ve yöresel lezzetler tanıtılırken 30 Ağustos Zafer Bayramı da çeşitli etkinlik ve konserlerle kutlanacak. Etin en güzel hali Kahraman Kazan'da yenir sloganıyla Ankara'da Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali düzenleniyor. Festival ilçenin gastronomi alanındaki marka değerini artırmayı hedefliyor. Uluslararası halk dansları topluluklarının gösterileri de festivale renk katacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ise 2 gün boyunca konserler düzenlenecek. Emre Fel, Emrah Karaduman ve Sefo sahne alarak başkentte bayram coşkusunu zirveye taşıyacak.
2: Futbol diyelim. Bu sezon Avrupa futbolunun bir numaralı sahnesinde iki Türk takımı izleyeceğiz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra ilk kez iki Türk takımıyla temsil edileceğimiz yeni sezonun lig aşaması rakipleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zorlu eşleşmeleri var. Peki taraftarlar eşleşmeler için ne düşünüyor? İzleyelim.
4: Zorlu bir kura olduğunu düşünüyorum.
5: Galatasaray'ın bu turdan rahat çıkacağını düşünüyorum.
6: Fenerbahçe'nin şansı nasıl?
7: Fenerbahçe %100 kardeşim, kusura bakmasın. Bu sene şampiyon da olacağız. Kupaları da alacağız.
6: Barcelona'yı yener mi?
8: Biz yeneriz Barcelona'yı burada.
6: Paris'e?
8: Paris Saint Germain bizi yener.
6: Aston Villa?
8: Aston Villa'dan berabere kalırız.
6: Feyenoord?
8: Feyenoord'u yeneriz.
6: Lille?
8: Lille'yi de yeneriz.
6: İçeride Stuttgart?
8: Stuttgart'la burada içeride berabere kalırız.
6: Yunanistan'da Atina maçı?
8: Galatasaray 2-0 alır o maçı.
5: Biz Barcelona'yı rahat yeneriz. Ben korkuyorum küçük takımlardan takılır diye Galatasaray. Çünkü alıştı bu lige.
6: Galatasaray rakibi Barcelona.
7: Evet, Galatasaray'da önce de Barcelona oynadı ama ezilmedi.
9: Devler Ligi'nde rakipler belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları zorlu eşleşmelerle heyecana kapıldı.
10: Galatasaray'ın elinden geleceğini yapacağını düşünüyorum. Biz alışıyoruz zaten. Fenerbahçe de alışmaya başlayacak artık yavaş yavaş.
6: 3 günde bir maç izleyeceğiz artık. Yani futbol sever olarak da sık sık maç görüyoruz.
8: Moruk, benim için sorun yok. Ben annemden yaşıyorum.
6: Annem rahat rahat izliyorsun.
8: Annem de fanatik Fenerlidir.
6: 94 yaşındaki anneniz de heyecanlı mı Fenerbahçe için?
8: Hem de sabahleyin anlattım ona. Oğlum diyor, ayarla diyor, Fener maçlarını ben seyredeceğim diyor.
11: Gidebildiği yere kadar gitsin. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye.
9: Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte temsilcilerimizin 4 ayrı torbadan çektiği 8 rakip de belli oldu.

0: Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın ilk torbadan Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi dünya devleriyle eşleştiği duyuruldu. Fransız ekibi Lyon'u eleyen Fenerbahçe, Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag karşısında Kadıköy'de, Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK'la deplasmanda mücadele verecek.
1: Vallahi Galatasaray'ı ben çıkar diye düşünüyorum. Fenerbahçe olduğum için inecek tabii. İnmesini düşünüyorum yani.
0: Galatasaray ise evinde Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'la mücadele edecek. Deplasmanda ise dünya devi Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AEK Atina ile kozlarını paylaşacak.
2: Bizim açımızdan eğlenceli ve keyifli olacak. Seyirci açısından öyle olacak.
3: İki Türk takımını Devler Ligi'nde göreceğiz bu sezon ve lig sistemine baktığımız zaman da ilk 8'deki takımın bir üst tura çıkacağını söylemek mümkün. Hal böyle olunca da iki Türk takımımız Fenerbahçe ve Galatasaray'da Devler Ligi'nde büyük takımlarla mücadele edecekler. Seyir zevki yüksek olan ve Türk takımlarından beklentinin büyük olduğu bir sezon olacak. Fenerbahçe Atletico Madrid'i yener mi?
1: Yener.
0: Taraftarlarsa sarı lacivertli ve sarı kırmızılı ekiplerin en azından ilk 24'e kalarak playoff biletini alacağına inanıyor.
1: Ben şimdi Fenerbahçeliyim, Galatasaray'ı bir tebrik ederim. Arbada olduğu zaman da destekleyeceğiz tabii, kim olursa olsun.
3: Şimdi siz yıllardır aslında Galatasaray'a gönül vermiş birisi olarak, evet, bu sene Fenerbahçe'yi de Şampiyonlar Ligi'nde göreceğiz. Ne düşündürüyor?
4: Valla ben Fenerbahçe'nin 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi'nde olmasını hakikaten canı gönülden istiyordum. Yeter ki şans bizden yana olsun. Top bize gülsün yani.
5: Valla mükemmel hissediyor, süper hissediyor. Çocukluğumuzdan beri, yani bayağı bir yıllardan beri. Önce Aziz Yıldırım Başkan'ı ne kadar ayağı sağlıklı ki, o kadar böyle bir güzel bir insan ki. Kalbinden geldi, duygularından geldi. İşte kalp budur.
6: UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de kurallar çekildi. Rakipler belli oldu. Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Beşiktaş. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Trabzonspor Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Bakalım detaylara, kime hangi rakip çıkmış. UEFA Avrupa Ligi'nde önce bir bakalım, Beşiktaş'a bir bakalım. Yeni formatla düzenleniyor bu sene UEFA Avrupa Ligi. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 36 takımlı lig aşamasında rakipler belli oldu. Lig aşamasında 36 takım yer alacak. Her takım kura sonucunda 4 farklı torbadan ikişer rakiple eşleşecek ve toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş, birbirinden güçlü rakipleri var. Marsilya, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Nikosya, Hapoel Beersheba ve Hoffenheim'la mücadele edecek. Avrupa'nın 3 numaralı futbol organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde lig aşama kuralları da çekildi. Buradaki temsilcimiz Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu. Trabzonspor'un rakipleri Freiburg, Kızıl Yıldız, Kups, Hars, Yablonets ve CSKA Sofya. Efendim bir kez daha temsilcilerimize başarılar dileyelim. Bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz

0: olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.
1: Millet olarak bizim çok eski bir geleneğimiz var. Bir sefere çıktığımız zaman, bir yola baş koyduğumuz, bir işe giriştiğimiz zaman atımızın kuyruğunu bağlarız. Bunu ne olursa olsun geri dönmeyeceğimizi, sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. İşte biz de Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez.
2: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap Cumartesi 12.15'te 24'te.
3: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Ne okudun, ne yazdın. Ne dinledin, ne söyledin. İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin. Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap. Okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar cumartesi 14.25'te 24'te.
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Tarihimiz zaferlerle dolu. Peki neden içlerinden biri büyük zafer olarak anılır? Çünkü bugün büyük bir milletin tarihinin en büyük mücadelesinden başarıyla çıktığı gün. Çünkü bugün büyük inancımızı büyük zafere dönüştürdüğümüz gün. Üzerinden 104 yıl geçti. Gururunu yaşamadığımız bir gün bile geçmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman şehitlerimize saygıyla. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Ekrem İmamoğlu suç örgütü davası iddianamesinde anlatılanlar, tanıkların mahkemedeki beyanlarıyla bir kez daha belgelendi. İtirafçıların duruşmalarda Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattıkları, şimdiye kadar İmamoğlu yandaşlarının dava siyasi, iddianame boş şeklindeki algı çalışmasını da yerle bir etti.
1: İmamoğlu suç örgütü davasında tanıklar mahkemede konuştukça, İmamoğlu ile yüzleştikçe gerçekler bir kez daha ortaya çıkıyor. İmamoğlu ve yeni partinin dava siyasi iddiası çöküyor. Davada son günlerde konuşan iş adamları ve sanıkların anlattıkları koroyu susturdu. İş adamları ve Ekrem İmamoğlu'nun ekibinde yer alan isimler, Beylikdüzü, İBB ve iştirakleri üzerinden dönen milyonlarca dolarlık kayıt dışı para trafiğini, rüşvet ve şantaj çarkını mahkemede tek tek ifşa etti. Rüşvet veren iş adamlarının ve etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerin kürsüye çıkmasıyla İmamoğlu ve ekibinin şimdiye kadar yapmaya çalıştığı algı çalışması da yıkıldı. Mahkemede sunulan 84.8 milyon liralık dekontlar, HTS kayıtları, ses kayıtları ve itirafçı sanıkların elden para teslimatlarına dair verdikleri detaylı açıklamalar, İBB bünyesinde rüşvet ve kayıt dışı finansman çarkının işlediği iddialarını destekledi. Dava açık tanıkların mahkeme huzurundaki çarpıcı yüzleşmeleri ve sundukları belgelerle derinleşti. İmamoğlu'nun ikinci adamı olarak bilinen Ertan Yıldız'ın duruşmada anlattıkları İmamoğlu ve destekçilerini susturdu. Yıldız 2019'da İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu ve yıllarca İmamoğlu ile çalıştığını belirterek belediye iştirakleri, reklam ihaleleri, imar süreçleri ve afiyat sahaları üzerinden işleyen kayıt dışı para ve komisyon sistemini tüm detaylarıyla anlattı.
2: Benim de ifadelerim ortada, iddianamedeki bütün ifadelerim ortada.
1: Yıldız mahkemede Cebeci afriyat sahasındaki kaçak dökümlere göz yumulması işinde Ekrem İmamoğlu'nun %50 gayri resmi ortak olduğunu, Fatih Keleş'in kendisine bizzat hisseler bizde dediğini aktardı. Metro ihalelerinden %7, Bebek Otel'deki pazarlıklarla da reklam ihalelerinden %10 komisyon alındığını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş ise sanık kürsüsüne çıkıp 2020-2024 yılları arasında İBB bağlantılı işler kapsamında toplam 84 milyon 857 bin 500 lira kayıt dışı ödeme yaptığını iddia etti. Banka dekontları ve ETS kayıtlarını mahkemeye kanıt olarak sundu. Aktaş paraların belediyenin resmi hesaplarına girmediğini, nakit çekilerek aracılar vasıtasıyla havuz adı verilen yapıya aktarıldığını iddia etti. Sanık iş adamı Cemal Üneş, inşa ettiği binaların ruhsat ve iskan onay süreçlerinin kasten tıkatılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve ruhsat işlemleri karşılığında da kendisinden para talep edildiğini anlattı. Üneş, mahkeme salonunda Ekrem İmamoğlu'yla doğrudan yüzleşti. İmamoğlu'nun kendisine "benden emin misin, ben senden para istedim mi?" diye sorması üzerine "seçim harcamaları için merkeze para yatırmamı istediniz. Param olmayınca da bizi Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirip senet imzalattınız" dedi. Suça iştirak etmediğini, aksine şantaj ve baskı altında mağdur edildiğini söyledi. Müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren iş adamları Muzaffer Beyaz ve kardeşi Seyfi Beyaz, belediyedeki imar, ruhsat ve iskan süreçlerinde karşılaştıkları milyonlarca dolarlık rüşvet iddialarını detaylandırdı. Seyfi Beyaz, Ekrem İmamoğlu'nun aile dostu ve iş ortağı olarak bilinmesine rağmen bütün kirli düzeni ifşa eden isimler arasında yer aldı. Muzaffer Beyaz'ın itiraflarına göre Bakırköy Koşu Caddesi'ndeki projesi için kendisinden talep edilen 3 milyon doları ödemediği için arsasının 3'te 1'inin yeşil alana çevrildiğini söyledi. Beylikdüzü'ndeki projenin ruhsatı için Murat Çalık'ın talebiyle 4 dairenin elden Hasan İmamoğlu'na devredildiğini açıkladı. İskan alabilmek içinse Adem Soytekin'in firmasına ödenen 3 milyon dolarlık rüşvetin hak ediş kılıfı altında gizlendiğini bildirdi.
0: CHP Genel Başkanı olduğu dönemde de, yeni partiyi kurduğu dönemde de Özgür Özel'in ortaya attığı bir iddia var. Özel ve kurmayları Erdoğan milletten koptu, sokağa dahi çıkamıyor tezviratına sarılıyor. Ve belki de muhalefetin her seferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilmesinin sebeplerinden biri de bu bakış açısı. Zira millet Erdoğan'ı biliyor. Erdoğan milletiyle yürüyor ve millet her daim takdirini Erdoğan'dan yana kullanıyor.
3: Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP'deyken de şimdi de sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor.
3: Sokağa çıkamayan adam, kongre adamı, salon siyasetçisi seni. Çık sokağa, hadi meydan görüşelim.
4: Erdoğan için sokağa çıkamayacak halde bu yüzden de salonlara hapsolduğu algısı peşinde koşuyor. Oysa hem anketler hem milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teveccühü Özel'i yalanlıyor.
5: Ne yapıyor, ben dükkanın önünden geçtim ama sizi göremedim.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan her daim milletiyle birlikte yol yürüdü, yürümeye de devam ediyor. Seçim döneminde neredeyse tüm muhalefetin toplamı kadar miting yapan, AK Parti'nin doğum günü, Malazgirt Zaferi gibi etkinliklerde yüz binlerle buluşan bir lider. Ayağının tozuyla geldiği İstanbul'da yaptığı ziyaretler, kucaklaşmalar da işin bir başka boyutu.

0: Ancak ortada bir gerçek var. Erdoğan aynı zamanda defalarca da hedef alınmış, canıyla sınanmış bir lider. Bu yüzden Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in söylediği gibi sürekli sokakta, pazarda dolaşması ne kadar mümkün sorusu ortada duruyor. Ancak Erdoğan çarşı pazar dolaşmasa da teşkilatı her daim milletin içinde. Örneğin AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in sosyal medya hesaplarında kısa bir tur atan herkes bunu görebilir.
1: Evlatları var, rahmetli oldu.
2: Ay benim canım.
1: Gezdirememiştim.
2: Ay annem.
1: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Erdoğan'ı milletinden kopuk bir lider gibi gösterme çabasının bir karşılığı yok. Özel, yankı odasındaki gerçekliklerle hayatın gerçekliklerini karıştırıyor gibi görünüyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çeyrek asırdır girdiği her seçimi kazanmasının sebeplerinden birisi de bu.
3: Her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
0: Elbette sokağa çıktığınızda Erdoğan'ı sevenler kadar düşman gözüyle bakanları da bulmak mümkün. Zira yıllardır ideolojik körlükle, Erdoğan düşmanlığıyla zihni yakılan bir kitle de oluştu. Ama demokrasilerde mesele milletin kahir ekseriyetinin ne düşündüğü. Ve milletin sarsılmaz desteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında çeyrek asır sonra bile kale gibi duruyor. Sandık milletin önüne konulduğunda herkes gerçekleri görür. Zira her zaman olduğu gibi takdir milletin elbette.
4: Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti Mansur Yavaş konusunda sürekli çekişirken Yavaş ismine Ekrem İmamoğlu'ndan veto geldiği iddia ediliyor. Siyaset kulislerinde asrın yolsuzluk davasında tutuklu bulunan İmamoğlu'nun yeni partiye Yavaş bizi satar, adaylık konusunda Özgür Özel'e güveniyorum mesajı gönderdiği konuşuluyor.
5: CHP ve Yeni Parti arasında kalan Mansur Yavaş'a veto geldi. Siyaset kulisleri karışık. Ekrem İmamoğlu'nun Yeni Parti'de Cumhurbaşkanı adayı olarak Yavaş bizi satar, aday Özel olsun dediği konuşuluyor. Gel. Mutlak Butlan kararı sonrası kimin yanında yer alacağı merak edilen isimlerin başında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vardı. Yavaş CHP'nin bölünmesiyle sessiz kaldı. Ne Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır aldı ne de Yeni Parti'ye geçti. Mansur Yavaş daha önce Özgür Özel tarafından Cumhurbaşkanı adaylığı için işaret edilmişti. Ancak son tavrı Ekrem İmamoğlu'nu rahatsız etti. Kulislerde İmamoğlu'nun Özgür Özel'e Yavaş Cumhurbaşkanı olursa bizi unutur dediği iddia ediliyor. İddiaya göre asrın yolsuzluk davasında tutuklu bulunan İmamoğlu, Özgür Özel'i Cumhurbaşkanı adayı yapıp daha sonra cezaevinden kurtulma derdinde. Bu senaryoda Mansur Yavaş ismi Ekrem İmamoğlu'na güven vermiyor. Yavaş'ın denge siyasetinden en çok İmamoğlu rahatsız.
6: İki tarafı da düşüneceğiz.
5: İmamoğlu bu korkusunu Yeni Parti Genel Merkezi'ne de iletti. Ekrem İmamoğlu'nun Yavaş'la ilgili Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz, bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik ifadelerini kullandığı yüksek sesle dile getiriliyor. Ayrıca İmamoğlu'nun Özel'e tam güvendiği ve Özel'le ilgili de ben Özgür Özel'e güveniyorum. Özgür Özel Cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır dediği iddia ediliyor.
4: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhat Abdüşahin'i danışmanı olarak atadı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yeni bir kararname imzaladı. Şara, Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına dikkati çeken bir atama gerçekleştirdi. Feshedilen terör örgütü YPG'nin lideri Ferhat Abdüşahin'i danışman olarak atadı. Kararname, terör örgütü YPG'nin feshedilip devlet kurumlarına entegre edildiği açıklamasının ardından geldi. Ferhat Abdüşahin, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edilmiş, ardından örgütün feshedildiğini açıklamıştı. Öte yandan Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da yeni bir adım attı. Kürt vatandaşların nüfusun kayda değer bölümünü oluşturduğu bölgelerdeki devlet okullarıyla özel okullarda Kürtçenin okutulmasına ilişkin düzenlemeye.

0: İsrail Suriye'de provokasyonlara ve işgale devam ediyor. İsrail askerleri Suriye'nin güneyindeki Kuneitra ili kırsalında yine saldırılar düzenledi. İsrail işgal güçleri Kuneitra'nın güney kırsalında bulunan Brika köyüne askeri araçlarla girdi. Askerleri bölgedeki bir köyde de evlerde arama yaptı. Bu kadarla da kalmadılar. İsrail güçleri Şam'ın batı kırsalındaki iki beldeye de top ateşi açtı. Saldırıları İsrail devlet medyası duyurdu. Şam'dansa henüz bir açıklama gelmedi. Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de saldırıları sürdüren, bir yandan da Batı Şeria'da işgali genişletip İran'a tehditler savurmaya devam eden İsrail'de ciddi bir kriz var. Ordu'da para kalmadı. Genelkurmay Başkanı hükümete tepkili. Haberi Times of Israel gazetesi verdi. Buna göre Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri komite kademesiyle toplantı yaptı. Bütçe konusunda hükümete eleştiriler yöneltti. Maalesef bugünlerde aynı zamanda bir bütçe savaşı da veriyoruz dedi. Eyal Zamir, ordu ve personelinin tüm cephelerde yoğun şekilde görev yaptığı bir dönemde boşalan kasalarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz diye konuştu. Bu durum ordunun savaşa hazırlık durumuna zarar veriyor ifadesini kullandı. İsrail'de ara seçimler yaklaşırken Başbakan Benjamin Netanyahu her fırsatı değerlendirip mesajlar veriyor. Netanyahu bu kez de televizyon programına çıktı. Gazze, İran, Filistin, Suriye ve Türkiye hakkında mesajlar verdi. Türkiye ile çatışma arayışında olmadığını söyledi. Netanyahu İsrail'de Rusça yayın yapan Kanal 9'daki programda konuştu. Türkiye ile yaşanan gerilime değindi. Çatışma arayışında olmadığını iddia etti. Gerçeklik hızla değişiyor. Bir güç düşüyor, bir başka güç yükseliyor. Ancak yükselmesi gereken en önemli güç bizim gücümüzdür dedi. Ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin güneyine inmesini istemediklerini yineledi. Netanyahu, İsrail'le iyi geçinen ülkelerin bile niyetlerinin değişebileceğini ifade etti. Zayıf olduğunuzda size saldırırlar, güçlü olduğunuzda size saygı duyarlar. Bu nedenle gücümüzü sürekli olarak artırmalıyız diye konuştu. Netanyahu ayrıca Gazze şeridinden ayrılmayacaklarını söyledi. Hamas ortadan kaldırılıp Gazze'nin tamamı askerden arındırılıncaya kadar yeniden yapılanma da olmayacak dedi. Geçelim İran'a. İran savaşında 6 ay geride kaldı. 6. ayın sonunda ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor. ABD ve İsrail'in hesapları tutmadı. Rejimi devirme ve nükleer programı yok etme hedefleri yerini Hürmüz Boğazı'nı açabilme çabalarına bıraktı. İran'sa ağır darbe alsa da Hürmüz'ün kontrolü konusunda ciddi bir stratejik kazanımın eşiğinde.
1: 6 ay geride kaldı. ABD ve İsrail İran'a saldırılara 28 Şubat'ta başlamıştı. Trump ve Netanyahu 4-5 haftada sonuç almayı umuyordu. Kısa sürede sonuç alma hesapları tutmadı. Cephe nükleer programdan Hürmüz'e kaydı. İran tarihinin en ağır darbelerini aldı. Ali Hamenei öldü. Devletin üst yönetim kademesinden birçok kişi hayatını kaybetti. Altyapı tesisleri dahil pek çok yapı ağır hasar gördü. Buna karşılık 6 ayın sonunda İran yönetimi ayakta. Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret normalleşmiş değil. Washington askeri operasyonlarla ulaşamadığı stratejik sonuçları yaptırım ve ekonomik ablukayla elde etmeye çalışıyor. Önümüzdeki sürece dair de belirsizlik hakim. Yakında bir uzlaşma görünmüyor. Günün sonunda ABD İran'da rejimi devirmek ya da nükleer programı tamamen yok etmek yerine Hürmüz'ü yeniden açmaya çalışmakla uğraşıyor. İran, Hürmüz Boğazı'ndaki askeri baskıyı kalıcı bir idari statüye dönüştürmeye çalışıyor. Bu da Tahran adına en büyük kazanım olarak görülüyor. Daha da ağırlaşan ekonomik yaptırımların bedelini ise halk ödüyor.
2: İran şu anda askerlerin maaşını ödeyemiyor. Büyük sıkıntıdalar. Çok küçük bir kapasiteleri var. Geçen sene Boğaz'dan 24 gemi geçirdik. Sürekli geçiriyoruz. Açıkça söylüyorum, meseleyi askeri olarak tamamen çözdüğümüz anlamına gelmiyor ama Boğaz açık. Hürmüz Boğazı açık. Kontrol bizde ve ablukamız da var. İran ablukadan

0: hiçbir şey geçiremiyor.
1: Trump'ın Tahran'a yönelik tacizkar açıklamaları sosyal medyadan da sürüyor. Bir kez daha Hürmüz Boğazı'nın Amerikan toprağı olduğunu iddia ettiği bir görsel yayınladı. Bir de Boğaz'daki mayınlar meselesi var. İran her ne kadar yalanlasa da ABD tarafı mayınların temizlendiğinde ısrarcı. CENTCOM komutanının sözleri ise aslında Boğaz'daki tüm mayınların temizlenmediğine işaret ediyor.
2: Boğaz'ın uluslararası denizcilik hatlarında İran devrim muhafızları tarafından aylar önce döşenen deniz mayınlarını başarıyla temizledik. Boğaz'daki uluslararası transit rotaları Amerikan ordusunun muazzam çalışması sayesinde İran deniz mayınlarından arınmıştır.
1: Trump Tahran'a karşı büyük bir zafer kazandıkları söylemini sürdürüyor. Müzakereler için acele etmediklerini belirtiyor. Bir yandan da Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi gönderme kararı aldı. USS Theodore Roosevelt uçak gemisi bölgede faaliyet gösteren USS George Washington'ın yerini alacak. Görevi en az 7 ay sürecek. Öte yandan İran Savaşı'nın ABD ordusunu derin bir finansal krize sürüklediği iddia ediliyor. Amerikan donanmasının çatışma giderlerini karşılayabilmek için personel maaş hesaplarından ve diğer kaynaklardan fon aktarmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Haberi İngiliz The Guardian gazetesi elde ettiği belgelere dayanarak verdi. Ayrıca ABD-İsrail ortak operasyonlarının mühimmat stoklarını tükenme noktasına getirdiği belirtiliyor. İran'ın misilleme saldırılarının ise Orta Doğu'daki stratejik üslere zarar vererek askeri bütçeler üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor. İran'dan gelen karşı açıklamalar da oldukça sert. Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'yı konuştu. Deniz ablukasının devam etmesi halinde ABD'nin ekonomik çıkarlarını güçlü bir şekilde hedef alacaklarını söyledi. ABD'nin askeri ve ekonomik baskılarına tarihe geçecek bir cevap vereceklerini belirtti. Rıza'yı Hürmüz Boğazı'nın kendi kontrollerinde olduğunu yineledi. Tamamen açılmasının ABD'nin İran'ın şartlarını yerine getirmesine bağlı olduğunu ifade etti. ABD ve İran arasında daha önceki görüşme sürecinde Pakistan arabulucuydu. Son haftalardaysa geri çekilmiş görünüyor. Şimdi de Katar devreye girdi. Katar Başbakanı Perşembe günü Tahran'daydı. İranlı yetkililerle görüştü. Batı basınındaysa dikkat çekici bir başka haber var. Alman basınına göre Almanya ve Türkiye Hürmüz Boğazı için ortak bir diplomatik girişim başlatacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Alman mevkidaşı Johan Wadephul toplantı organize edecek. Görüşmeye Suudi Arabistan, Pakistan, Mısır, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları da katılacak.
3: Kuzeye gidelim, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere bakalım şimdi. Karşılıklı saldırılar sürerken savaşın uzaması iki ülkeyi de ek kaynak arayışına itti. Öte yandan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin yayınladığı bir video tartışma konusu oldu. Bakın sebebi neydi?
1: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin bir görüntüsü dünyanın gündeminde. Zelenski sosyal medya hesabından bu görüntüyü 3 gün önce paylaştı. Savaşın kritik noktalarından birinde Zaporijya'nın girişindeydi. Mücadeleyi anlatıyordu. Arka planda yoldan geçen araçlar vardı. Görüntünün 2 dakika 19. saniyesinde bir tuhaflık ekrana yansıdı. Bir anda iki araç aniden olağan dışı şekilde ekranda belirdi. Bu detay dikkatli izleyicilerden kaçmadı ve sosyal medyada tartışma başladı. Bazı kullanıcılar Zelenski'nin aslında dijital ekran önünde açıklama yaptığını iddia etti. Bazı kullanıcılar da videonun kayıt süreci sırasında yaşanan bir aksaklıktan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Kiev'dense konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ukrayna savaşı denince son günlerin en çok konuşulan konularından biri de CIA direktörü John Ratcliffe'in birkaç gün önce Moskova'ya yaptığı ziyaret. Amerikan basınında o ziyarette ne konuşulduğuna dair çeşitli iddialar var. En baskın olanı ise Rusya'nın Avrupa'da bir NATO ülkesine saldırma planları olduğu ve bunu yapmaması yönünde uyarıldığı şeklinde. Mesela ABD Başkanı Trump'a bir kez daha soruldu. Ziyaretin içeriğinden bahsetmedi ama o iddia hakkında önemli bir başka açıklama yaptı.
4: Putin'le iyi görüşmeler yaptı. NATO toprağına saldırmayacak.
1: Trump böyle diyor ama Moskova'dan gelen açıklamalar kafa karıştırıcı. Ukrayna'nın

0: Bağımsızlık gününde pek çok Avrupalı liderle birlikte İngiltere Başbakanı da Kiev'e gitmişti. Ukrayna'ya uzun menzilli füze üretiminde destek olacaklarını söylemişti. Kısmen İngiliz Storm Shadow füzelerinden teknoloji transferi yapılacağı belirtiliyor. Rusya buna bir kez daha sert tepki gösterdi. Karşılığında İngiliz askeri üslerini vurabileceği uyarısını yineledi.
1: Rus topraklarının İngiliz silahlarıyla vurulmasına karşılık olarak hem Ukrayna içinde hem sınırları ötesinde İngiliz askeri tesisleri ve teçhizatının meşru hedefler olacağı konusunda defalarca uyarıda bulunduk.
0: Hem Kiev hem Moskova cephesinden gelen açıklamalar mücadelenin süreceği yönünde. Ancak savaş uzadıkça sıkıntılar da artıyor. İki ülkede savaşın ağırlaşan maliyeti nedeniyle kaynak arayışına girdi. Ukrayna ordunun açığını kapatmak için Avrupa'dan gelecek yılın yardımlarından 23 milyar avroyu önden istedi. Rusya'da ise halkın 68 trilyon rublelik mevduatı tartışmaya açıldı. Zira 2026 için öngörülen bütçe açığı daha Temmuz ayında ikiye katlanarak 6 trilyon rubleyi geçti. Ukrayna'nın özellikle altyapı tesislerine saldırıları ise Rusya'yı iyice zorlamaya başladı. Rafinerilerin hedef alınması büyük etki gösterdi. Petrol tedarikçisi bir ülkeyken rafine akaryakıt ithal etmek zorunda kalan Rusya'da akaryakıt sıkıntısı tekrar derinleşiyor. Bazı istasyonlarda yakıt yok. Olanların önünde ise uzun kuyruklar var.
2: Çarşamba günü büyük bir afet yaşayan Nepal'de ölü sayısı 547'ye yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Bugün yeniden sel alarmı verildi. Çünkü bu kez de Tibet'te bir göl taştı. Çin yetkililere göre Nepal'deki heyelandan sonra oluşan bir Set gölü bugün taştı. Çin nedeniyle 50 bin metreküp buz parçası göle düştü. 5. derece alarm verildi. Hem Tibet'te hem Nepal'de halktan güvenli bölgelere gitmeleri ve yüksek noktalara çıkmaları istendi. Güvenlik güçleri, arama kurtarma ekipleri ve yardım görevlilerine de dikkatli olun çağrısı yapıldı. 3 saat kadar sonra herkesi rahatlatan açıklama geldi. Göldeki taşma sona erdi. Kurtarma çalışmalarına yeniden dönme kararı verildi. Nepal'de salı günü bir buzul çökmüştü. Aşağıdaki gölü tıkamış, önündeki doğal bent patlamıştı. Devasa heyelan ve sel vadideki yerleşim yerlerini adeta yutmuştu. En az 900 kişi çamur yığınlarının altından ve mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı. Ölü sayısı 547'ye yükseldi. Sayının daha da artmasından endişe ediliyor. Çünkü hala Nepal'de 1000'den fazla, Tibet'te ise 500'den fazla kayıp var. Nepal'de en az 10 bin aile evini kaybetti. Afet ülke altyapısına ve ekonomisine de büyük zarar verdi. Sadece yıkılan köprü sayısı 80. Ayrıca Çin'den ticari ürün akışı da neredeyse durdu. Çin'de de 5 can kaybı var. Yaşanan felaket küresel ısınma ve iklim değişikliğini yeniden gündeme taşıdı. Birleşmiş Milletler raporuna göre küresel ısınma nedeniyle Nepal'deki dağ zirvelerinde bulunan buzulların yaklaşık 3'te 1'i eridi. ...15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı üstündeydi. Darbe girişiminin kritik sivil isimlerinden Kemal Batmaz'ın kendisi gibi FETÖ'cü olan kızı, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da 4 adres eş zamanlı adrese baskın yapıldı. İstanbul'da Esma Batmaz, Muğla'da ise KHK ile ihraç edilen eski savcı Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda delile el kondu. İki şüpheli ise aranıyor.
3: Babası 15 Temmuz gecesi Akıncı üssündeydi. Kızı FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonla yakalandı. İstanbul ve Muğla'da sabah saat 5.45'te düğmeye basıldı. FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada İstanbul'da 3, Muğla'da 1 adresi operasyon düzenlendi. İstanbul'daki adreslerden birinde yakalanan isim Esra Batmaz'dı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden Kemal Batmaz'ın kızı. Kemal Batmaz darbe girişimi gecesi Akıncı üstünde yakalanmış, FETÖ'cü Adil Öksüz'le birlikte darbe girişiminin sivil yöneticilerinden biri olarak yargılanmış ve 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

0: Operasyonun ikinci adresi Muğla'ydı. Ankara Adliyesi'nde hakim savcı olarak görev yaparken KYK ile ihraç edilen ve halen cezaevinde bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da burada yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İnceleme sürüyor. Soruşturmada iki isim daha aranıyor. 2016'dan bu yana yurt dışında olduğu belirlenen Yakup Aykın'la Temmuz 2026'da yurt dışına çıktığı tespit edilen Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Manifest müzik grubuna yönelik soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Grubun kurucusu ve menajeri Tolga Akış İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akış, müstehcenlik suçundan tutuklandı. Akış ifadesinde manifest üyelerinin gelirlerinden aldığı payı da açıkladı.
0: Havalimanında yakalandı, suçlamaları reddetti. Manifest grubu gelirlerinin dağıtımına yönelik iddiaları da kabul etmedi. Müstehcenlik suçundan tutuklandı. Manifest müzik grubunun kurucusu Tolga Akış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kara para şüpheleriyle gözaltına alındı. Akış, İzmir'e gitmek üzere bindiği uçakta narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akış'ın savcılık ifadesi dikkat çekti. Gözaltı kararının manifest grubunun eski fotoğrafçısı Mesut Adli'nin geçtiğimiz günlerde Tolga Akış hakkında ortaya attığı ciddi iddiaların ardından gelmesi dikkat çekmişti. Akış o iddiaları da yanıtladı.
2: Mesut Adli'ni yaklaşık bir yıl önce birkaç projemizde fotoğrafçı olarak çalışmasından dolayı tanırım. Kendisinin son projesi de manifestin fotoğraflarını çekmek olmuştu. Mesut Aldin'le ilgili daha sonra birkaç kadın tarafından taciz iddiaları ortaya atılınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bu süreçten sonra Mesut Aldin iş bulmakta zorlandı ve bunun karşılığında bana karşı kin beslemeye başladı.
0: Savcılığın sevk yazısındaki ayrıntılar grubun faaliyetlerine dair önemli detayları ortaya koydu. Söz konusu grubun paylaşımlarının geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların bu içeriklere hiçbir filtre olmadan erişebildiği saptandı. Akış, gelirlerin %60'ının grup üyesi kadınlara dağıtıldığını, %40'ının ise proje giderlerine ayrıldığını söyledi.
2: Manifest grubuyla iş ilişkilerinde menajerlik gelir paylaşım oranı %60'lık kısım manifest kızlarına eşit miktarda dağıtılırken %40'lık kısımsa şirketin manifest projesi giderlerine ayrılmaktadır. Basında çıkan bu haberler yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapmayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır.
0: Akış grup üyelerinin baskı altında çalıştırıldığı iddialarını kabul etmedi. Konserlere doktor ve psikolog eşliğinde gidildiğini söyledi. Suç gelirlerini aklamak için kullanmadım dedi.
2: Popüler bir sanatçı ayda 20-25 konser yaparken biz grup olarak yılda 20 konsere çıkıyoruz. Hatta konserlere giderken doktor, psikolog ve fizyoterapist her konserlerinde yanlarında bulunur. Hiçbir zaman hesaplarımı suç gelirlerini aklamak için kullanmadım. Gözaltına alındığımda telefon şifremi kendi rızamla teslim ettim. Telefonum ve banka hesaplarım incelendiğinde de beyanlarımın doğruluğu ortaya çıkacaktır.
0: İfade işlemlerinin ardından suç ceza hakimliğine sevk edilen Akış, müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama ve yayınlamaya aracılık etme suçundan tutuklandı.
1: Uygun fiyatlı daire vaadiyle sahte ilanlar hazırladılar. Milyonluk kapora dolandırıcılığı yaptılar. İstanbul merkezi 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
3: İnternet sitelerine sahte daire satışı ilanı verdiler. Piyasanın altında fiyatlarla vatandaşların dikkatini çektiler. Kendileriyle iletişime geçenlerden kapora alarak izlerini kaybettirdiler. Bu sayede milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Fakat polisten kaçamadılar. İstanbul polisi sahte ilanlar üzerinden kapora dolandırıcılığı yapan şüpheliler için çalışma başlattı. Şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte daire ilanları yayımladığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin bir emlak şirketi üzerinden organize şekilde hareket ettiği tespit edildi. Şebekenin 30 ayrı eylemde yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
4: Ayrıca yok. Yok, yok.

0: Operasyonun düğmesine basıldı. İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarına bloke konuldu. Üzerlerine kayıtlı 23 taşınmazla 6 araca da el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, fındık bahçesi, ahşap ev ve bahçeler bulunuyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
1: Malatya'da bir düğün salonunda iki grup arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirlerine girdiler, sandalyeler havada uçtu. 4 kişi yaralandı.
0: Düğünde kavga çıktı, davetliler panik dolu dakikalar yaşadı. Malatya'daki bir düğün salonunda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Dans pisti adeta ringe dönerken taraflar birbirine yumruk ve sandalyelerle saldırdı. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada 4 kişi yaralanırken davetliler salondan çıkmak için birbiriyle yarıştı. Kavgada yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İstanbul Sarıyer'de bir hastanenin bahçesinde atık konteynerinin üzerine çıkarak çevreye taş ve demir parçaları fırlatan şüpheli, kendisine müdahale eden polis memurunu demir sopayla yaraladı. Olay Sarıyer, Seyrantepe'de bulunan bir hastanenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişinin çevredeki yüksek noktalara çıkarak etrafa çeşitli malzemeler fırlattığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye giden ekipler yabancı uyruklu olduğu belirlenen şüpheliyi bahçedeki atık konteynerinin üzerine çıkmış halde gördü. Elinde demir sopa bulunan şüpheli polis ekiplerini görmesine rağmen taş, demir parçaları ve çevresinde bulunan çeşitli malzemeleri polislere ve çevredeki vatandaşlara fırlatmaya devam etti. Polis ekipleri şüpheliyi bulunduğu yerden indirmek için müdahalede bulunurken elindeki demir sopalar nedeniyle yaklaşmakta güçlük çekti. Bu sırada şüpheli elindeki demir sopayla kendisine müdahale eden polis memuruna saldırdı. Polis memuru başından ve vücudundan çeşitli yerlerinden yaralandı. Mersin'de tır sürücüsü önündeki otomobile çarptı. Otomobilden inen sürücü ise tam anlamıyla dehşet saçtı. Öyle ki tırın camını kaldırım taşıyla kırdı. Tabii bunun bedelini ağır ödedi. Saldırgan otomobil sürücüsüne 180 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine el konuldu. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
2: Tır ve otomobil kaza yaptı. Ortalık bir anda karıştı. Olay Mersin'in Erdemli ilçe merkezinden geçen D400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tır önündeki otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi. Ardından tırın camını kaldırım taşıyla kırdı. Camın kırılmasıyla tır sürücüsü paniğe kapılarak gaza bastı. Önündeki otomobile çarparak yolu açıp olay yerinden uzaklaştı. O anlarsa cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında ekipler tarafından olayla ilgili görüntü ve kamera kayıtları incelendi. Otomobil sürücüsüne 180 bin lira para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu. Öte yandan sürücünün otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.
1: İzmir'de ağızlıksız sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek sokaktaki hem küçük bir köpeğe hem sahibine saldırdı. Olayda köpek sırtından ve karnından yaralanırken sahibinin ise parmağı koptu.
3: İşte sopayı bastırınca benim parmağımı kaptı o anda o.
0: Tasmasını bıraktı. Ağızlığı yoktu. Köpeğine otur dedi, markete girdi. Köpekse sokakta dehşet saçtı.
3: Eğer o adam olmasaydı, yani köpekler bir bomba ya. Hem köpeği parçalayacaktı hem beni parçalayacaktı. Biz bu kadarına gene şükür ediyoruz.
0: İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ağızlıksız sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, küçük köpeğiyle yürüyüşe çıkan 5 çocuk annesi Ayşe Ortan'a saldırdı.
4: Bayin önünde bir köpek varmış. Ben pitbull olduğunu bilmiyorum. Benim de bir köpeğim var, küçük terrier. O da elimde tasmasıyla birlikte. Köpek koştu geldi, hemen benim köpeği kaptı.
0: Parçalarcasına ısıran pitbull'un ağzından küçük köpeği almak kolay olmadı. Çevredekiler yardım etmeye çalıştı.
4: Sonra birisi köpeğin ağzına bir paspas sopası soktu. Onu bastırdım böyle açılsın diye, ağzı hayvanımı kurtarayım diye. Sopa kırıldı. Sopa kırılınca benim parmak ağzında kaldı. Bir baktım her yer kan içinde.
0: Küçük köpek sırtından ve karnından yaralanırken sahibi Ayşe Ortan'ın da parmağı koptu.
4: Arkadan geldi, çekti böyle ayaklarını. O anda köpeğim de kurtuldu, ben de kurtuldum. Sonra eve doğru geldim. Ambulansı aradılar.
5: Kadının parmağı mı?
6: Evet, parmağı koptu.
0: Doktorların iki kez gerçekleştirdiği operasyona rağmen kopan parmak aşırı parçalandığı için yerine dikilemedi.
4: Parmak koptu. Böyle sokak ortasında pitbull olmaz ya. Evet, onun da sırtında dikişleri var, kanında dikişleri var. O iyi, şu an iyileşti.
0: Olayın ardından pitbull'un sahibi olduğu tespit edilen kadın hakkında şikayetçi olundu.
4: Ben işimden de oldum. Tamam, almışsın köpeğini, gitmişsin. Hiç mi vicdanın sızlamadı? Gelip bir insan bir özür diler.
0: Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürerken saldırgan köpeğin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
1: Bankaların emekliler için belirlediği promosyon ücretleri güncellendi. Bankalar arasındaki promosyon rekabeti emekliye yaradı. Toplam avantaj tutarları 90 bin liraya kadar yükseldi. Ancak uzmanlar yüksek rakamlara aldanılmaması ve sözleşmelerdeki gizli maddelere dikkat edilmesi konusunda uyarıyor.
7: Hiç banka değiştirdiniz mi?
8: Değiştirdim. Üst sefer değiştirdim.
7: Promosyon aldınız mı?
8: Aldım.
9: Bankaların emekli promosyon yarışı hızlandı. Bazı bankalar Temmuz ayı itibarıyla 90 bin liraya kadar promosyon vermeye başladı. Üstelik taahhüdü bitmeyenler de banka değiştirebilecek.
10: Emeklilerimizin güncel promosyon rakamları ciddi oranda yükseldi.
9: Bankaların emekli promosyonlarındaki rekabeti emekliye yarıyor.
7: Emeklinin bankadan promosyon alabilmesi için SGK'dan bir ödenek alması gerekiyor. Daha sonrasında kendisi için en avantajlı olan bankayı belirledikten sonrasında ise 3 yıllık bir anlaşma yapması gerekiyor.
10: Mevcut bankasıyla promosyon anlaşması devam eden emeklilerimiz öncelikle ne kadar iade yapacaklarını, cayma durumlarını ödeyeceklerini hesap ettirmeleri gerekiyor. Yeni bankanın vereceği net promosyon ile cayma tutarını karşılaştırarak yeni bankayı seçebilirler.
8: Ben 3 kez değiştirdim.
9: 3 yıl süresi dolmadan banka değiştirmek isteyenler eski bankadan alınan promosyonun kalan süreye karşılık gelen bölümünü iade etmeli.
10: Promosyon hesabında yeni rakamın elimize geçecek net tutarı görmemiz gerekir. Alternatifle 4-5 bankadan teklif alarak öğrenebilirler. Emeklilerimizin dikkat etmesi gereken bir şey de promosyonlarda belirtilen rakamların bazı koşullara bağlı olması. Kredi kartı kullanımı, ek hesap kullanımı vesaire gibi otomatik fatura ödemeleri gibi koşullar olabiliyor.
7: Tabii bu noktada emeklilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle de çok yüksek bir şekilde promosyon vaadiyle emeklilerin kafasını karıştırabilecek bazı teklifler de oluyor. İşte bu noktada iyice düşünmekte fayda var. Çünkü nakit avans veya farklı yöntemlerle doğrudan banka promosyonu şeklinde ödenecek olan tutar karıştırılmamalı.
10: Koşulsuz olarak net elimize ne geçeceğini bankamızdan öğrenmemiz gerekiyor. Banka bana ne vaat ediyor değil, benim cebime ne kadar gidiyor diye hesaplamak gerekiyor. Emeklilerimiz bir bankayla anlaşmaları devam ederken bir başka bankaya da geçebilirler. Bunda kanunen hiçbir sorumluluk yoktur. Bu işlemlerini banka şubelerinden veya e-devlet üzerinden de yapılabilir.
7: Neye dikkat ediyorsunuz? En yüksek teklife mi?
8: En yüksek teklife. 3 yılda bir veriyorlar zaten promosyon.
7: 3 yıllık anlaşma yapıyorsun.
8: Hı hı, öyle oluyor.
7: Sizin şu an 3 yılınız oldu mu?
8: Hı?
7: 3 yıl doldu mu?
8: Dolmadı da.
7: Dolmadı. Peki 3 yıl dolmadan da değiştirebiliyorsunuz. Yani uygun bir banka bulursanız iyi bir teklifle bankanızı değiştirip promosyon alabilirsiniz.
8: Ödersen. Geri kalan 2 yılı ödersen öylesi değiştirebiliyorsun.
7: 2 yılı siz bankanızı ödedikten sonra yeni bankaya geçebiliyorsunuz.
8: Evet. Öyle.
7: Düşünür müsünüz?
8: Düşünürüm.
9: Ayrıca hem kendi maaşını hem de dul yetim aylığını alanlar maaşlarını ayrı bankalara taşıyarak 2 kez promosyon alma hakkına sahip.
1: Türk dizileri Türkiye'nin küresel tanıtımında önemli bir güç haline geldi. Türkiye markasının küresel anlatısı, Türk dizileri programı İstanbul'da gerçekleştirildi. İzleyelim.

0: üretimlere oldukça geniş çaplı destekleri bulunmaktadır. Bu husustaki hassasiyetler için Sayın Bakanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Türkiye markasının küresel anlatısı Türk dizileri programında Türk dizilerinin uluslararası alandaki etkisi, Türkiye'nin tanıtımına ve kamu diplomasisine katkısı ele alındı.
2: Toplam 8 mini dizi yayına almış bulunuyoruz. Bu çalışmalarla 9 milyar gösterim ve 5,5 milyar izlenmeye ulaştık. Rakamlar erişim, iletişim ve etkileşim kapasitesinin büyüklüğünü söyle gerek bırakmadan ortaya koyuyor.
1: 170'ten fazla ülkeye ihraç edilen ve 1 milyardan fazla tekil izleyiciye ulaşan Türk dizilerinin Türkiye'nin dünyadaki algısına önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Programda kamu, sektör ve akademi temsilcileri bir araya geldi.
0: Bu sayede küresel medya ve kültür endüstrisinin bireyciliği, karamsarlığı, sapkınlığı merkeze aldığı bir dönemde Türk dizileri insanlığın kültürel anlamda nefes alabildiği bir alan oluşturmaktadır. Buna bu salondaki herkes hep birlikte hizmet etmektedir.
1: Hedef Türk dizilerinin ulaştığı geniş kitleyi Türkiye'nin kültürel ve turizm değerlerinin tanıtımı açısından daha güçlü bir avantaja dönüştürmek. Bugünkü buluşma ile birlikte kamu kurumları, sektör ve akademinin işbirliğiyle Türk dizilerinin küresel etkisinin arttırılması ve Türkiye'nin dünyadaki anlatısının daha güçlü hale getirilmesi amaçlandı.
3: Nalır, nalır, kız sen benim olsan nalır.
4: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde çalıştığı fabrika yıkılınca köyüne döndü. Toprakta yeni bir hayat filizlendirdi. Enkazdan çıkıp baba ocağında tarıma yönelen Ali Şarlak, şimdi günde yüzlerce kilo kabak yetiştirip kendisi gibi yüzlerce kişiye umut oluyor.
1: Şubat depreminde her şeyini kaybetmişti ama pes etmedi. Köyüne döndü. Verimli toprakla hayata yeniden başladı. Kahramanmaraş'ta çalıştığı fabrika yerle bir olunca Ali Şarlak için şehirde tutunacak bir dal kalmadı. O da çareyi baba ocağına dönmekte buldu. Enkazın karanlığından toprağın bereketine uzanan yeni bir hikaye yazdı kendisine. Köyünde tarıma yönelen depremzede kabak yetiştirmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaya giren Şarlak, kavurucu sıcağa rağmen alın teri döküyor.
5: Depremde olunca Maraş'ta iniş imkanları kısıtlandı. Maraş'taki yaşayan vatandaşlarımız da kırsal kesimlere, köylere talep edince, hani bu meyvecilik, sebzecilik bu şekilde buradan bize vesile oldu yani asrın depremi.
1: Sabah saat 6'da başlayan zorlu mesai, güneşin tepede olduğu öğle saatlerinde yerini kısa bir molaya bıraksa da, güneşin gitmesiyle birlikte yeniden kolları sıvayan Şarlak ve bölge halkı depremin izlerini toprakla siliyor. Yaklaşık 3,5 dönümlük tarlasından günde yarım tonu aşkın ürün alıyor. Diğer komşularının hasadıyla birleştirilen tonlarca kabak çevre illere gönderiliyor. Şehirdeki yıkımın ardından toprağa sarılan depremzedeler şimdi üreterek yaralarını sarıyor.
4: Konya'da çiftçilik yapan babasının ölümünün ardından işin başına geçen 27 yaşındaki Büşra İşleker, 70 dekarlık arazide başladığı üretimi 600 dekarlık alanda sürdürüyor. Genç kadın çiftçi azmi ve kararlılığıyla hem gençlere hem birçok hemcinsine örnek oluyor.
6: Ya bu her şeyde kullanılıyor. Aklınıza gelebilecek her dal. Tanelik mısı, bunu mesela ineklere de veriyorlar.
1: Yüreğiyle ekti, azmiyle büyüttü. Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Büşra İşleker henüz 17 yaşındayken babası ve ağabeyini kaybetti. İşleker ilk fırsatta ehliyetini alıp traktörün başına geçti ve babasından kalan 70 dekarlık arazide üretim yapmaya başladı.
6: Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bildiğim tek şey okula gitmek. Tabii babamın yanında çalışıyordum ama bu kadar işin içinde değildim. Şu an kendimi çok güçlü, çok donanımlı hissediyorum. Daha da geliştirmeyi düşünüyorum bu işi.
1: Baba mesleğine sımsıkı sarılan Büşra İşleker arazisini 70 dekardan 300 dekara çıkardı.
6: Kazançtan daha çok gerçekten bitkileri çok seviyorum. Hani onlara bir zarar geldi mi ya da yetiştiremedim mi çok üzülüyorum.
1: İşleker şimdi ise kiraladığı 300 dekarlık araziyle birlikte toplam 600 dekarlık

0: Hektarlık arazide üretim yapıyor. Hem gençlere hem birçok kadına örnek oluyor.
1: Umutla kendim ve bir işçiyle çalışıyorum. Çünkü tarım hatayı kabul etmez, sulama hatayı kabul etmez. Ekim hiçbir şeyin geri dönüşü yok toprağa ekilen bir üründe.
0: Tohumdan hasada kadar tüm aşamalarda tarlada olan işleker, ayçiçeği, şeker pancarı, mısır ve buğday üretiyor.
1: Çok istikrarlı çalışmamız gerekiyor. Ben dönemsel olarak 4'te gelip tarlaya geceleri çıktığım oluyor. Çünkü ben sulamayı oturtmadığım sürece mahsuller asla verim vermez. Çünkü bir çiçeğe su vermezseniz ne olur? Yetişmez. Burada da aynı bir çiçek yetiştirir gibi, bir çocuk yetiştirir gibi sürekli su vermemiz, ona bakmamız gerekiyor. Bu ürünlerin hastalığı oluyor, otu oluyor, mantarı oluyor. Bunlara sürekli biz ilaçlama yapıyoruz.
0: Genç çiftçi Büşra İşleker, teknolojiyi de kullanarak işlerini daha da büyütmeyi hedefliyor.
2: Erzincan'da sıcaktan bunalan bir kişi 3200 rakımda kara gömülerek serinledi. O anları arkadaşları hem kaydetti hem doyası eğlendi.
3: Esas serinlik burada olur beyler.
4: Bu kadar mı sıcak yani ya?
5: Canım şehirde çok darlandım. Aklıma Ergan Dağı geldi, dedim kesin kar vardır. Geldim. Böyle bir fikir aklıma geldi. Başka bir şey varsa söyle onu ya.
6: Sıcak havadan bunaldı. Serinlemenin yolunu karın altında buldu.
7: Çok güzel olmuş sana, iyi eğlenceler.
5: Sağ ol abi, Allah razı olsun.
6: Erzincan'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı günlerde sıcaktan bunalan Recep Sulu arkadaşlarıyla çıktığı Ergen Dağı'nın 3200 rakımlı zirvesinde ilginç bir serinleme yöntemi seçti. Karın üzerinde sahil havasını andıracak şekilde güneş şemsiyesi kurduran Sulu kara gömülerek doyasıya serinledi. O anları ise arkadaşları cep telefonuyla kaydetti.
5: Vallahi abi şehir çok sıcaktı. Kendimi Ergen Dağı'na attım, dedim kesin kar vardır burada. Geldim bile kendime bir kuyu eştim girdiğim için.
6: Sulu'nun kara gömüldüğü sırada yanında termometre de vardı.
7: Serin mi?
5: Of. Derece var mı?
7: Var.
5: Kaç?
7: Şu an 0 derece.
5: Daha ne olsun?
6: Recep Sulu karın altında serinlerken arkadaşları ise yanı başında karla pekmez yedi.
8: Organik. Cimin dut pekmezi.
6: İlginç serinleme yöntemiyle arkadaşlarına tebessüm ettiren Sulu bir süre sonra karın altından çıktı.
7: Serinlemek için Ergan Dağı'nın zirvesine bekliyoruz herkesi. Serinledin değil mi?
5: O burada var ya, ellerin uyuşmuyor, yatarsın ha, uyursun.
2: Mersin'de yavru deniz kaplumbağalarının Akdeniz'e uzanan zorlu yolculuğu sürerken yuvaların yaklaşık %80'inde çıkışlar tamamlandı. Uzmanlar yavruların elle denize taşınmasının yarar yerine zarar verdiğine dikkat çekiyor.
9: Mersin'de koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak Akdeniz'in mavi sularına ulaşma mücadelesi devam ediyor. Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda izleme, koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Deniz kaplumbağalarının %80'inde çıkış tamamlandı.
10: Şu anda deniz kaplumbağaları yuvadan çıkış yapmaya başladı. Aşağı yukarı yuvaların %80'lik bir kısmı tamamlanmış bulunmakta. Geri kalan yuvalardan da yavru çıkışlarını önemli takip ediyoruz.
9: Yavru çıkışlarının başladığı kumsalda yuvalar ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilirken denize ulaşmaya çalışan yavruların karşısına çıkan plastik ve katı atıklar da temizleniyor.
10: Deniz kaplumbağaları yuvalarını kazmamaları ya da bir deniz kaplumbağası gördüğünde ışıkla müdahale etmemeleri, elle denize taşımamaları gerekiyor. Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardan ve yuvadan çıktıkları andan itibaren, gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar.
2: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşça kalın.

0: Tekne yapımcıları. Tekne yapmak için eğri ağaca ihtiyaç var. Çok seneler önce Karadeniz'in Rize'nin dağda Gündoğdu köyünden ileride bir tekneciyle röportaj yaparken şöyle söylemişti. Biz babadan dededen kalan usule göre tekne yapmak için dağdaki ağaçlara göz koyarız. Çünkü tekne eğri ağaçla yapılır. Bu cümle çok şeyi bana anlatmıştır. Dolayısıyla tasarım böyle hadi ben bugün güzel bir tasarım yapayım falan diye bir şey yok. 3000 yıldan beri problem çözmek için tasarım yapılıyor.
1: Ve doğayı iyi gözleme
0: Son derece iyi
1: gerekiyor.
0: biliyor olman gerekir. Eğri ağacı bükmek çok seneler sonra yani binlerce sene sonra mümkün oldu. Dolayısıyla üç kuşak Anadolu'nun ve Doğu'nun çok önemli bir gücü. Eğitim sistemi doğal bir olaymış gibi sürdürülüyor. Kimse kimseyi ayrıca eğitmiyor. Ama sürecin içinde o felakete kaldılar ve öğrendiler sözü bana çok şey anlatmıştır. Dolayısıyla malzeme, ihtiyaçlar, yaratıcılık öyle ben hayale bakıp da güzel bir ürün yapayım falan diye gelişmiyor. Kazma kürek bile böyledir. Örneğin bizim Türk evi
1: Evet.
0: dediğimiz olay. Bir çadır aslında bana göre son derece mükemmel, ekolojik bir üründür. Mantığı düşünebiliyor musunuz? Eğer hava orada yaşamaya güzel ve uygunsa oradasın. Hava soğuyunca başka bir yere gidiyorsun.
1: Sırtımızı alıp taşıyoruz.
0: Sırtını alıp taşıyorsun. Bu ilkel bir görüntü gibi görünebilir ama bugün dünyanın düşüncesi buna göre değişti. Enerji yapmıyor. Enerji kullanmıyor. Herhangi bir şey üretmiyor. Anlamsız ısıtma, anlamsız soğutma yapmıyor. Sadece doğaya uyarak yer değiştiriyor.
1: Kendi kendine yetmek var, sürdürülebilirlik var.
0: Evet, bunu yapabilmek için ne lazım? Hafif bina yapmak lazım. Hafif bina demek şu demektir, temeli olmayan üstü olan bina. Dolayısıyla yüzlerce yıllık temeli olmayan ve kolay 20 dakikada sökülüp taşınabilen bir bina bana göre son derece modern bir tasarımdır. Dolayısıyla bununla yer değiştiriyorsun. Fakat Anadolu'ya geldiğin zaman iklim farklı. Bu tek modüllük mekanın Güney Anadolu'ya gittiği zamanki iklim faktörleri başka bir şey. Sıcak. Dolayısıyla çok fazla kapalı yere ihtiyacı yok. Ama Konya'ya doğru geldiği zaman kışı ve yazı değişik. Dolayısıyla odaların şekli değişiyor ama içi aynı. Sadece tedbir alıyorlar. Karadeniz'e çıktığı zaman dağlık. Dolayısıyla bunu düz yerde düz hale getirmek için çözümler üretmeye başlıyorlar. İstanbul'a geliyor. Köşk ve saray haline dönüşüyor.
1: Ya
0: Anadolu
1: çadırdan başlayan macera köşkle
0: Topkapı
1: sarayla
0: Sarayı
1: son buluyor.
0: Topkapı Sarayı'na dönüşüyor.
1: Evet.
0: Topkapı Sarayı o Anadolu'nun dağında tek mekanlık yapılan belli bir yaşama biçiminin gelip saraylaşmasına ait dünyadaki ilk örnektir.
2: Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek. Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Barış ve istikrar olacak.

kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır.

0: Belkıs Kılıçkaya, Türkiye ve Dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla bu ülkede analiz ediyor.
1: Bu ülke bu akşam 19.15'te 24'te.
2: Masmavi sular, keyifli bir yaz günü. Aniden görülen çaresiz çırpınışlar ve sudan çıkarılan hareketsiz bir beden. Boğulma durumunda önce bilinç ve solunum değerlendirilir. Bilinç kapalı, solunum varsa kişi derlenme pozisyonuna getirilir. Sıcak tutmak için üzeri örtülür. Gözlemlenmeye devam edilir. Bilinç kapalı, solunum yoksa kişi sırt üstü yatırılır. 112 aranır. Temel yaşam desteğine başlanır. Kişi uyanana ya da profesyonel yardım ulaşana kadar devam edilir. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

Geçmişe ışık tutmak için başvuracağımız kaynak tarihtir. Olayların aslını bilmek, kişileri tanımak, andan zamana getirmekse tarihin gizemli yollarından geçmekle mümkün. Doktor Özgenur Reyhan Güler An ve Zaman'da bu hafta 30 Ağustos zaferine giden yolu ve bu süreçte büyük taarruzun milli mücadeledeki önemli rolünü Profesör Doktor Hasip Saygılı'ya soruyor. An ve Zaman bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Efendim günaydın. Günün manşetiyle yine birlikteyiz. Hayırlı cumalar diliyorum izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Ben Hikmet Keç. Bugün de sürpriz bir konuğum var. Bugün çok değerli hocamız. Bir saniye abi. Bir daha hocam bekleteceğim. Konsantre doğru. Yeni Yıldız Üniversitesi rektörü Sayın aynı zamanda virgül Akşam Gazetesi yazarı, köşe yazarı Yaşar Hacı Salihoğlu. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam program bitti zaten. Ben bu espriyi başka yerde yapıyordum.
1: Evet.
0: Titri uzun olunca böyle evet. Profesör doktoru da unuttum galiba. Doktor evet. Var mıydı?
1: Vardı.
0: Vardı tabii.
1: Unuttun evet.
0: Hoş geldin. İyi ki varsın. Geldin. Hoş geldin. Böyle her zamanki bir konuklarımla ilgili ben bir görsel yorum yapıyorum. Yaşar Hocam böyle o yazın son demlerinde muhteşem böyle bir yaz bahar kıyafetiyle gelmiş vaziyette çok da şık bir şekilde gelmiş. Hoş geldiniz hocam. Her zamanki gibi her zamanki klişe olarak çok yoğun gündemimiz var.
1: Doğru.
0: Fazla lafı uzatmayalım.
1: Yani,
0: uzattık zaten. Fakat böyle neşeli başladık ama son dakika aklıma geldi. Emin bizim akışı hazırladıktan sonra birkaç gündür dedim hiç bahsetmiyoruz. Hocam sizin de böyle bu konulardaki yorumlarınız çok kıymetli. Ya bir felaket yaşandı. Onunla ilgili yani programımız akışta yoktu ama çok yoğun. Valla şu ana kadar biz gazetede 359 ölü diye haber vermişiz ama bu da tabii hani bulunanlar ölü sayısı olarak bulunanlar işte nerede ne kadar belli değil. Fakat bazı yerlerde dalga yani bu sel dalgasının 9 metreye kadar ulaştığı anlatılıyor. Korkunç bir rakam yani 9 metre. Ve Nepal hakikaten hani o tabiri pek sevmiyorum ama hani üçüncü dünya ülkesi diyorlar ya. O bölgelerde kişi başı milli gelir günlük yani milli gelir belki günlük 2,5-3 dolara yaşayan insanlar var. İmkanları yok. Ve bir sel felaketi. Bir de ilk defa şunu da belirteyim yani tabii duyduklarımız uzmanların söylediklerinden bahsediyorum. Olay neyse deprem olsaydı sizi çok daha şey anlatırdınız bana hatırlıyorum. Çünkü o konuda özel bir çalışmanız var. Deprem fay hattıyla ilgili diğer programlardan ve dışarıdan biliyorum. Fakat bu sel felaketi çok anormal yani çok bilinen bir şey değil. Buzulların kırılması belli alanlarda göletlerin içerisinde o göletlerin akan suların ve buzların birden patlamasıyla oluşan bir sel felaketi. Ben olmaz inşallah ama ben binlere sari bir rakamdan bahsediyor.
1: Yani
0: ne diyorsun bu iklim değişiklikleriyle ilgili nedir diye midir? Yani düşüncenizi alayım hocam.
1: Yani tabii bu tür yaşanan yani sadece işin doğal akışı açısından değil insan eliyle de bir takım tabiatın dengelerini bozan faktörler de devreye giriyor kuşkusuz. Küresel ısınmanın uzun soluklu etkileri ortaya çıkıyor bu tamam. Yani Hindistan'la Çin arasına sıkışmış bir kara ülkesi Nepal. Tektonizmanın da yani deprem yapan o kıta hareketlerinin de aslında aktif olduğu bir bölge.
0: Doğru.
1: O da var.
0: Bir ara bir Himalaya'da bir deprem olmuştu.
1: Tabii,
0: hani insanlar
1: yani,
0: öldü orada çadırların içerisinde.
1: Tabii. Hatta bu
0: çok doğru.
1: Bu evet, felaket hatırlıyor. Yaşanmadan önce de tektonizmanın çok hareketli olduğu da ifade ediliyor. Küçük ya da orta ölçekli depremlerin de olduğu. Bunların da eşlik ettiğini değerlendiriyorum. Yani sonuç itibariyle hepsi birbirine...
0: O titreşimler diyorsunuz.
1: Tabii. Hani birbirinden bağımsız.
0: Buzul parçalarının böyle...
1: Yani,
0: Allah çok enteresan. İlk defa baktım.
1: Tabii
0: işte.
1: Bunun da etkisi olabilir. Ama sonuç itibariyle...
0: Doğru olabilir hakikaten.
1: Bu dar şeride sıkışmış olan ülkenin nüfusça da oldukça yüksek. Ve dolayısıyla ben de... Maalesef felaketin daha büyük bir ölçeğinin olduğu kanaatindeyim. Henüz daha toprak altında yüzlerce belki binlerce insanın olduğu ifade ediliyor. Evet yani yaşadığımız tabiatla barışık olmak zorundayız. Onun kendi mekanizması var. Onu çok iyi anlamalıyız, bilmeliyiz. Onunla zıtlaşmamalıyız. Ona karşı bir insanın o egosunun o aslında... İnsanın belki de hani en sıkıntılı yanı bir türlü o oburluğunun, iştahının eksilmemesi. Daha fazlasını arzusu, isteği. Bunlar aynı zamanda siyasete de yansıyor.
0: Evet,
1: yani sonuçta sömürgeciliği besleyen şey bu. Yani sürekli daha fazlasını arzu etmek.
0: Kapitalizm.
1: Kuşkusuz. Yani bunu,
0: vahşi kapitalizm
1: evet,
0: böyle bir şey.
1: Sınır
0: işte.
1: Tanımaksızın, sömürüyü oluşturan bu. İnsanı yaşarken köleleştirme çabası. Bütün bunlar sonuçta dönüp dolaşıyor, buraya geliyor. Yani azıyla yetinebilmek, kendi ihtiyacını karşılamasıyla bunu sağlayabilmek. Tabiat da bunu ister aslında. Yani ondan çaldığınızı geri alır. çok açık. Yani çok güzel. Depremlerde de gördük.
0: Çok iyi ifade ettiniz, evet.
1: Bununla barışık olmak. Ama yani sonuçta ortada bir şey, tabii buna heyelanın eklenmiş olması. Yani bir sel felaketi şeklinde değil ama aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi
0: toprak da kayıyor aynı zamanda.
1: Sınırları, bentleri aşarak, evet. Göletleri vesaire ve toprak kaymasıyla birlikte. Yani şehrin üzerine tamamen bir tonlarca yük binmiş oluyor ve yok ediyor. Haritadan, evet. Siliyor. Bu da korkunç bir felaket.
0: Hocam çok ağzınıza sağlık. Çok güzel bir çerçeve çizdiniz ama şöyle söyleyeyim. Hakikaten biraz düşündüklerim tabii oraya bağlamak da önemliydi. Çünkü Nepal gibi gene özellikle Uzak Doğu Asya o bölgelerde fırtınalar, tsunamiler çok yoğunca yaşanan. Hakikaten çok da gariban.
1: Anomalilerin çok olduğu bir yer yani çok, sonuçta. Evet, klimatolojinin, evet. İklim düzeni.
0: Ama insanlar aç tabii. Hala oturup da mesela Batı'nın taşeronluğunu yapıyorlar. Muhakkak tabii. Bir fason ülke var orada. Tabii. Gene gömlekler, kimyasallar kullanılıyor. Tabii. Onların hayatları çok zor şartlar devam ediyor. Vahşi kapitalizmin
1: kesinlikle. Şeyi de orada. Yani geri bıraktırılmış, evet. Aslında posası çıkartılmış, sömürülmüş. İngiltere'nin o bölgedeki etkinliklerini, o dokumacı, dokuma tezgahlarında nasıl insanlara zulmettikleri, işkenceler yaptıkları biliniyor. Hocam. Dolayısıyla.
0: İngiltere dediniz değil mi hocam? Tabii. Bakın işte şimdi mevzu İngiltere'ye geldik.
1: Geldi.
0: Ağzına sağlık hakikaten. Ben çünkü günlüğüm var, o yüzden devam edelim diyorum. Şimdi akşamın manşetinde Londra'yı vururuz resti.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim. İngiltere 450 kilogram ağırlığında harp başlığı taşıyan Shadow seyir füzelerini Ukrayna'ya üretilmesine onay vermiş.
1: Hı hı.
0: Şimdi bu Shadow önemli. Menzili 2500 kilometre. Hocam iddialı bir balistik füze bu. Ve biz de çizmişiz fotoğrafı. Yaklaşık 2500 kilometre uzunluğu şeyin arası. Ne derdi ona? Moskova ile Londra arası. Tabii zaten Rusya bu konuda çok hassas ve şöyle bir ifade kullanıyor. Moskova'da İngiltere'ye şöyle uyarı geliyor. Ukrayna dışındaki İngiliz hedeflerini de vururuz uyarısı geliyor. Ve Zavrova özellikle şunu söylüyor. Diyor ki eğer diyor bu şekilde olursa diyor bu yani oradan diyor Londra'da diyor tehdit olarak algılarız burayı diyor. Yani ben de diyor Londra'ya hedef alırım diyor.
1: Evet.
0: Londra'yı vururuz desti çok iddialı hocam ama evet. Bu yıllardır da bu savaşı takip ediyoruz hocam.
1: Evet.
0: Yani Rusya Ukrayna meselesi bir Hürmüz geldi unuttuk biz onları yani. Doğru. Savaş devam ediyor ve yüz binlerce insan öldü. Doğru. Çok enteresan ve tabii. Konu orada duruyor hala.
1: Yani kapanmayan bir cephedir.
0: Evet kapanmadı.
1: Sonuç itibariyle.
0: Devam ediyor.
1: Zaman zaman alevlenen, zaman zaman bir donma eğilimi gösteren ama sonuç itibariyle aktif bir cephedir. Her an ateşlerin altında insanların yaşamını sürdürmeye çalıştığı bir cephedir. Ama sonuç itibariyle adeta yani bir parçada daha önce Amerikan yani Trump öncesi başkanın da aslında sahada diri canlı tuttuğu ve kendi dış politikasıyla da uyumlu bir şekilde aslında NATO'yu yeniden sahada tutabilmek, kıta Avrupa'sını bu konuda yine Amerikan etkisi altından çıkartmamak konusunda önemli ölçüde Ukrayna zemini kullandı. Biden'dan bahsediyorum.
0: Tabii. Ama hatta Avrupa'yı terbiye etmeye başladılar
1: tabii,
0: oradan.
1: Tabii yani, üzerinden. Sonuçta düşünün yani.
0: Ben yoksam yok
1: ederim. Biden'ın belki de bu konuda Batı bloğu açısından bir başarı hanesine bir şey yazmak istiyorsanız bunu yazabilirsiniz. Neden? NATO'nun hala varlığı gerekli midir tartışmaların olduğu, Fransa tarafından beyin ölümü gerçekleşti cümlelerin duyulduğu, NATO'nun geçmişin yani Sovyet döneminin karşıtlığı zemininin yerini Rusya'nın yeterince almadığı, yeterince Almanya'nın, Fransa'nın başta olmak üzere İngiltere'yi bir parça ayrı tutuyorum ama Rusya'ya bakış açısından Rusya'yı Sovyet İmparatorluğu'nun ya da Sovyet bloğunun o Varşova Paktı'nın varlığıyla korkuttuğu gibi görmediği, geri geldiğinde ilişkilerini derinleştiriyor. Özellikle Almanya'nın Rusya'yla olan ilişkisi özel ilişkidir. Bir dönemde bir anda NATO'ya düşman gerekiyordu. Varlığını daha da güçlü kılmak için uzunca bir süredir NATO bir meşruiyet krizindeydi. Öyle ya, simetrik bir örgüttür. Varşova Paktı var. O dağıldı. Sen niye varsın tartışması vardı. NATO bir savunma örgütüdür. Aha, coğrafi bir örgütlenmedir. Atlantik'i korumakla yükümlüdür ama bir düşmana ihtiyaç var. Kimi kimden koruyorsunuz?
0: Kimi, evet, bravo.
1: Dolayısıyla hatta Avrupa'nın savunma kimliğinin oluşma sürecinde Rusya, Putin çok yaklaşmıştı. Yani biz de Avrupalıyız. Bakmayın topraklarımızın evet, çok önemli bölümü.
0: Böyle düşünmemiş.
1: Evet
0: doğru.
1: Asya'dadır ama insanlarımızın evet. çok büyük bir bölümü Avrupa'dadır. Yani Avrupa elbette tartışmalı bir sınırları açısından kıta mıdır değil midir? Asya'nın uzantısı mıdır? Onu bir kenara bırakalım ama evet. hadi kıtadır. Sınırı nedir? Urallardan başlar. Hatta bizim Adalar Denizi'nde abizal zon var. Derin deniz çukurluğudur. Bir S çizer. Oradan, onun deniz tabanından esas alınır. Hat budur yani. Dolayısıyla Uralların, yani Rusya topraklarının önemli bölümü, 1/3 neredeyse Asya'dadır ama insanların da 1/3 Uralların batısındadır, yani Avrupa'dadır. Dolayısıyla biz de Avrupalıyız. Bizi de alın savunma kimliğine. NATO'nun ortaklıkları falan çok yakındı buna. Ama bir anda Rusya'yı karşı kampa oturtarak, o ilişkilerin derinleşmesi engellenerek bir anlamda Biden'ın stratejisi de buydu. Ben bunun sahada karşılık bulduğu kanaatindeyim. Olan Ukrayna halkına oldu.
0: Hocam evet. Çok etkileyici. Yani bakın, yani ben böyle düşünmemiştim evet. mesela. Öyle daha farklı.
1: Bakın şimdi İsviçre
0: ikna olacak.
1: Evet, düzeltiyorum. Yani. İsveç ve Finlandiya. Yani özellikle İsveç. Hadi Finlandiya sınır falan. İsveç'in NATO'ya girmek gibi yani halkını ikna etmeniz mümkün değildi. Kapı kapı dolaşsanız bunu sağlatamazdınız. Ama şimdi koşarak Rusya girmek istediler. Tabii. Ve dolayısıyla ne oldu? NATO genişledi. İki tane daha silah açısından, satış açısından, ticaret açısından
0: genişlettiler. Dirilttiler tekrar.
1: Dirilttiler.
0: Ama karşısında bir pakt yok.
1: Yok.
0: Yani o çok güzel bakış açısı. Yani orada yok.
1: Tabii.
0: Dirilttiler tekrar tabii. NATO'yu.
1: Bir yandan da bunun yanına bir de Çin'i konumlandırma gayreti vardı ama o konu biraz daha derin bir konu, daha külliyetli bir konu. Mesela orada İngiltere'nin, şimdi İngiltere'den konu açtığımız için Çin'in İngiltere açısından Rusya'dan çok daha farklı bir şeyi vardır, konumu vardır. İngiltere'nin de Çin'le ilişkisi

0: derin ilişkidir aslında. Rusya'nın Almanya'yla, Almanya'nın Rusya'yla diyelim daha doğru tabirle, ilişkisinin daha özel ilişkisi olmasına karşın böyledir. Şimdi Rusya'yı sürekli bir cepheleşmede diri tutmak, İngiltere'nin bunu biraz tarihsel nedenleri de var falan ama sürekli onu bir karşıtlık zemininde tutmak adeta İngiltere'nin rolü gibi öne çıkıyor. Bu tabii bahsettiğiniz bu Shadow Anlaşması oldukça...
1: Vay be, Rusya açık tabii, açık yani dışişleri sözcüsü Zavrova'nın bizzat ifadesi.
0: Hani hep bugüne kadar şu konuşuluyordu.
1: Kızdı mı fazla vurur tabii, falan diyor adam.
0: Yani Avrupa için büyük bir tehdit Rusya. Avrupa bunu giderek işte hem NATO zemininde hem kendi bünyesinde. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa bu kadar silahlanmaya başladı.
1: Doğru.
0: Yani nükleere falan dönme çabası var. Bir şey yaşandı.
1: Bu arada enerjide de 15-20 bin üzerinde ABD askeri de Almanya'dan çekiliyor.
0: Çekiliyor.
1: Enteresan tabii, bir şey var. Denklem var orada. Aslında o yüzden sordu. Acaba ABD yani ben yoksam seni ham yaparlar diyordu Trump.
0: Tabii.
1: Trump ben ne para ödüyorum doğru kardeşim diyordu.
0: Aslında 2. Dünya Savaşı düzeltiyorum. Soğuk Savaş sonrası süreçte Almanya'daki konumuyla Polonya'yı bir anlamda değişikliğe uğratma stratejisi vardı Amerika'nın. Yani Almanya'dan Polonya'ya kayalım. Üslerimiz, askeri varlığımız Polonya'da olsun şeklindeydi. Şimdi bütün bunlar daha da pekiştirdi bunu. Ama sonuç itibariyle ilk defa yani işte zaman zaman Rusya ile Almanya'nın ya da diğer Avrupa Birliği ülkelerinin, Fransa'nın, Avrupa Birliği temsilcilerinin söylem düzeyinde sertleşmeleri, karşılıklı böyle tehdit vurguları falan oluyordu. Ama ilk defa bu son derece önemli, somut.
1: Evet. Yani dışlarından
0: bu kaygı direkt uyandırıcı bir şey. Rusya hani Londra'yı vurur mu vurmaz mı? O ayrı bir konu ama ciddi bir tehdit olarak algıladığı çok açık. Bunu görelim. Evet. Ama o cephe bir türlü de kapanmıyor. Yani şuydu soru, son cümle. Ukrayna halkını Rusya'yı bu kadar sahaya çekmeye yol açacak şekilde kışkırtarak korumak mümkündü. Bunu yapmadı Amerika.
1: Çok güzel.
0: Uzunca bir sürede katliamlara uğradılar. Yani olan Ukrayna halkına oldu.
1: Bu anlatıdan sonra bir anda şunu da aklımda beliriyor. Gene aynı soru geliyor aklıma. Ya madem bu kadar Avrupa Birliği konusunda işte ben NATO'yu, NATO'nun baş aktörü benim zaten, hep ben para harcıyorum, hep sizi koruyorum diyen ABD. Mesela böyle bir şey var. Biz vururuz deyince veyahut da Rusya direkt tehdit ettiği zaman ABD'den Rusya'ya karşı hani hürümüze tap diye geliyor ya. Evet. Oraya buraya pat diye gidiyor
0: tabii,
1: ya.
0: Tabii tabii.
1: Grönland'ı bana verin, Kanada'yı bana verin diyor ya. Rusya'ya karşı da geldiği zaman da o benim dostum bana filan diyor. Kavga yok. Bir de en sonunda şeye sopa gösteriyor. Rus diyor ki ya o kadar ileri gitme, Zelenski diyor ya. Şakrabanlık yapma. O mahvetti adamı.
0: Tabii şimdi.
1: Ne yapacağım? Hayatım oldu. Bu iki tane ülke düşman, iki karşı kutup. Fakat birbirine tek bir tane kurşunu sıkmamışlar.
0: Tabii yani. Hiçbir zaman.
1: Ne enteresan değil mi?
0: Tabii yani bir anlamda iki tarafın birbirine yani...
1: Meşruiyet zemini mi yapacak?
0: Şöyle tabii birbirinin gücünü tahkim edecek, diri tutacak, ayakta tutacak bir anlamda karşıtlıklarına ihtiyaç var.
1: Evet değil mi?
0: Ama bu karşıtlık...
1: Bir denge oluşuyor.
0: Tabii orada. Bu karşıtlık birbirlerine karşı cephe açmak anlamında değildir. Sonuçta ara aktörlerin, vekil güçlerin, vekil coğrafyaların üzerinden yaparlar bunu. Olan da işte Ukrayna'ya oldu.
1: Olan öyle yani, işte aradaki ülkeler
0: Ukrayna olmuştur. Zaten tarihsel boyunca üzerinden hep gelip geçilen bir yer olmuştur maalesef. Bir tampon coğrafya niteliğindedir. Rusya kendine çok açık bir şekilde kendi toprağı gibi görmektedir.
1: Yani acaba ne kadar kendi toprağıdır ben tartışıyorum hala ama bilmiyorum. Evet. O başka bir mevzu polemik oluşturur ama yani çok kültürel şey gibi. Balkanlar'da öyle değil miydi hocam? Hırvat, Sırp bilmem Yugoslavya çok güçlü bir ülkeydi.
0: Tabii.
1: Ben şimdi ayrı ayrı gezdiğin zaman Balkanlar'da bir tanesinin işte demir sanayi, çelik sanayi dünya çapında, bir tanesinin merceği dünya çapında, bütün bunu parçaladılar.
0: Tabii.
1: Yani o Yugoslav yok oldu gitti onun gibi. Yaptılar hepsi bunları ve arada olan bunları oluyor.
0: Tabii ufalanmalar, küçülmeler, yeni bunlar bir diye anlamda kontrolü kolaylaştıran şeyler.
1: Hocam şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Gene dışarıdan devam edeceğiz ama çok kısaca birkaç cümleyle bir bilgi olsun diye izleyicilerim için onu hatırlatayım. Soykırımcı hapiste can verdi. Daha önce Srebrenica'da işlediği soykırım suçu nedeniyle müebbet hapis cezası almıştı. Sırp General Ratko Mladic. 84 yaşında cezaevinde ölmüş. Niye bunu küçük bir haber gibi ama şöyle hatırlattım. Soykırımcı hapiste can verdi. Lafı beni şey açıdan bakıyor. Ben de bekliyorum. Yani inşallah hep dua ediyorum. Allah'ım diyorum şu soykırımcı Siyonistler de can verdiklerini görmeyi bana nasip et diyorum. Yani o yüzden
0: hatırlatmış olduk. Hepimize inşallah.
1: Ama değil mi, hepimize nasip etsin. Tabii. Ama bir şekilde can verdi, ama böyle de olmasını istemem yani, söyleyeyim. Hı-hı. Bu kadar büyük katillerin hapiste 84 yaşına kadar bayağı da yaşamış zaten.
0: Yaşamış, evet.
1: İnşallah yani buna ilgili birkaç cümle ver söyleyeceksen.
0: Bunlar tabii tarihin kara lekesi, insanlık tarihine işlenmiş.
1: Tabii.
0: Ve dolayısıyla düşünün yani bu 21. yüzyılda yaşanmış bir soykırım. Yani adına kendine medeniyet coğrafyası diyen, medeniyet temsilini kimseye bırakmak istemeyen unsurların, yapıların, ülkelerin, yönetenlerin kontrolü altında, onların bir anlamda sorumluluğu altında gerçekleşmiş bir soykırımdı. Bu yaşandı. Ama o bilge lider İzzet Aliye Begoviç ne demişti? Demişti ki bak sakın unutmayın soykırımları. Unutulan soykırım tekrarlanır.
1: Tekrarlanır.
0: Tekrarlandı. Bugün yaşıyoruz.
1: Ya bugün, iyi hatırlattın hocam. Yani, bak
0: bugün
1: iyi yaşıyoruz.
0: Bugün Gazze'de, Filistin'de ve yani
1: daha da ağırını.
0: Daha da ağırını yaşıyoruz ve sonlandırılamamış da. Hiçbir şey durdurmadı bu soykırım.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Yani hep söylüyoruz ya, önünde uluslararası nitelik taşıyan, sıfat taşıyan ne varsa tamamen teslim oldu. Uluslararası kurumlar, uluslararası anlaşmalar, uluslararası hukuk. Hiçbiri insanlığı, yani o Filistin coğrafyasında o annesinin karnındaki cenini hedef alan bu aşağılık saldırganlığı durduramayan dünya nasıl bir dünyadır ya? Yani en masum insan, en masum hali çocuk halidir. Yeryüzünde çocukları, bebekleri koruyamayan düzene düzen denir mi? Oturuluyor, konuşuluyor. Toplantılar yapılıyor, işte bir araya geliniyor, uluslararası ortam, uluslararası düzen, uluslararası kurumlar falan. Yani dolayısıyla çok bir
1: çok
0: anlamda
1: iyi bir hatırlatmaydı.
0: Sahteliğin içerisindeyiz adeta.
1: Evet.
0: Önce insanlık çocuklarını koruyacak. Yeryüzünün neresinde olursa olsun, zalimin zulmüne boyun eğen yere ne dünya denir, ne adil dünya denir, ne düzen denir. Kaostur, anarşidir. Yeni bir tarih yazımına ihtiyaç vardır. İnşallah o sorumluluk, o tarihi misyon bize aittir. Bunu başaracağız inşallah.
1: İnşallah hocam, çok şey konuştunuz hakikaten ve yani siyasi analiz dışında aynı zamanda da böyle bir duygusal bir konuşma oldu. Ama dinlerken de ben de kapıldım o şeye. Hakikaten yıllar geçiyor aradan o şeyde, Bosna'da yaşanan katliamdan sonra. Yani, bakıyorsun çocukları hala işte. Ben hiç unutmuyorum dışarıdaki diğer programların bir tanesinde bir araya geldiğimizde Yaşar Salihoğlu'nun replik diyeyim yani retoriğinden bir tanesi şudur. Hani büyüyünce ne olacaksın diye ben onu sizden aldım. Büyüyünce ne olacaksın diye çocuğa, Filistinli çocuğa soruyorlar. Ne diyor hocam?
0: Filistin'de çocuklar büyümez ki.
1: Büyümez diyor. Çok acı bir şey değil mi?
0: Yani bunu duymak.
1: Evet. Yani bir insan, baba olarak tabii, nasıl ne hissediyorsun? Tabii, çok ağır geliyor değil mi
0: insana? Yani yüreğinizdeki o sızıyı. Yani şunu söylüyorum, ne o yürekteki sızıyı dindirmeye çalışın, ne zihninizi bunu unutturmak için uğraşın. Unutmayın, diri tutun ki sonuçta her şey, yani her yeni bir şey, her yeni bir eylem, her yeni bir reaksiyon ihtiyaçtan doğar. Yürekle zihin arasındaki bağ kopmazsa sonuç üretir.
1: Çok güzel.
0: Bu çok açık.
1: Evet.
0: Yüreği çoraklaştırmayın, zihninizi de kimsenin eline teslim etmeyin. Şimdi yani en kötü şey şuydu, alıştırılması ve kanıksanması ve unutulması. Bir zincirdir bu.
1: Tabii.
0: Şimdi zannediyoruz ki bir aldatıcı ateşkes falan oldu da Gazze'de, Filistin'de her şey duruldu. Hayır. O kurulan o masadan sonra bile 2000'e yakın yine çoğu çocuk katliamlar sürdü. Bugün de sürüyor. Yetmiyor, sağa sola saldırıyor eli kanlı bu soykırımcı Siyonist çete. Suriye'ye, Lübnan'a. Sonuçta yapmak istediği şey bölge giderek, hani başarmaya çalıştığımız, inşallah sonuna doğru geliyoruz. Terörsüz Türkiye dedik ama yetinmedik. Terörsüz bölge olmalı ki dedik.
1: Evet.
0: Asıl bunu besleyen arkasındaki mekanizma tamamen yenik düşsün. Onu ayakta tutan. Bugün Siyonizm bunu ayakta tutmaya çalıştı sonuna kadar. En son kertede, en son diri tutma çabası ondan geldi. Çünkü terörsüz bölge demek, onun istediği gibi, istediği şekilde buraları coğrafyalar, ülkeler

0: kendilerini yöneten devletler falan olarak görmüyor ki, böyle görmüyor.
1: Maalesef.
0: Böyle bir teolojik zaten bir safsatası var. Vaat edilmiş topraklar falan. Hadi o bir yana. Dolayısıyla onun üzerinden de aslında işte oradan kanal açarım, buradan koridor açarım. Böylelikle Doğu Akdeniz'in bütün jeopolitiğine ben hükmederim. Ben zaten bir karakolum, garnizonum ama bunu çok daha güçlü hale getiririm. Bütün çaba bu. Evet. Bunu yapmak için de terör örgütlerini kullanırım, sahaya sürerim. Silah, evet, şiddet benim
1: tam
0: için
1: da,
0: esas
1: hocam,
0: olur.
1: Ağzınıza, evet, sağlık. Enteresan. Yani ben başka bir şey sordum ama benim sıralamada tam yeri tutturdunuz.
0: Evet,
1: tebrik ediyorum. Oradan ben buraya direkt nokta atışı. Evet. Çünkü SDG'ye geldik dediniz. Hı-hı. Ya sadece Türkiye için değil, evet, bölge için dediniz.
0: Tabii.
1: Bu da manşetlerimizden, evet, bir tanesi sevgili hocam.
0: Evet.
1: SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi. Çok ilginç. Bakın çok enteresan.
0: Doğru.
1: Hani konuyu tam, evet, aynı ile getirdiniz ama, evet, üstadım aynı zamanda da diğer bağlantı da İsrail'e de bağlı, evet, getirdi. Evet. O da şu. İsrail medyası Türkiye'ye karşı koz olarak görülen terör örgütü YPG, SDG'nin fesini bu yorumla haberleştirdi. Haberde yorum şu. Yani bu İsrail medyasının, hı-hı, yorumu. SDG'nin fesi Türkiye'nin zaferi diyor. Ve çok, evet, enteresan bir şey. Yani burada tabii Maarif ve bir tane galiba Hares de var. Diyor ki YPG İsrail ilişkisinde dikkat çekti ve Tel Aviv için stratejik bir tokat. Türkiye Suriye'de büyük bir zafer kazandı. Hares de ise şunu söylüyor. Bu hamle Erdoğan'a çok büyük bir diplomatik ve askeri başarı kazandırdı. Bölgede etkin bir Türkiye, Mali'nin Amiya tabiri abisi bir Türkiye. Aynı zamanda terörist Türkiye meselesi ve birazca bahsettiniz yani bunu konuşurken. Evet. O bölgede tamamen terörden arınmış bir SDG kendi feshetmiş.
0: Tabii.
1: Nereden nereye yani geldi
0: bu
1: hocam?
0: Tabii. Bu Türkiye'nin
1: çok kıymetli.
0: Tabii çok açık bir şekilde kararlılığının sonucudur.
1: Kendi kendine olan şey değil bu.
0: Kesinlikle güçlü siyasi iradesinin sahadaki askeri varlığının ortaya koyduğu bir sonuçtur.
1: Suriye'deki Türkiye bizim tabii, ikimiz var. Irak'taki keza kuzey.
0: Türkiye ne istedi? Dedi ki Suriye'yi oldu bittiye getirip bölemezsiniz. Suriye'nin Türk'ü de, Kürt'ü de, Arap'ı da mazlum halklardır. Bunları birbirine düşmanlaştıramazsınız. Bunlar burada kardeşçe yaşayabilirler. Biliyorum ki sen...
1: Binlerce yaşamışlar
0: tabii,
1: zaten.
0: Biliyorum ki senin şer çıkarın var bunların üzerinde. Yani Suriye'yi bölüp kuzeyinde bir terör örgütü eliyle kuracağın, koparacağın parça, yıllardır buna karşı çıktık. Sevgili Hikmet dedik. Diyene de bir dakika dedik, bu cümleyi kurma. Kürt devleti. Kürt devleti falan olmayacaktı. Kendisine ikinci bir bölgenin nifak, fitne, eylemini sürdürebileceği bir kardeş arıyordu İsrail. O Siyonist yapı. Burada bir fitne yerleştirmek istiyordu. Bunu yaparken Türkiye'yi, Suriye'yi, Irak'ı, Doğu Akdeniz'e uzanan yeni jeopolitik eksenleri denetleme, kontrol etmek istiyordu. Olan yine Kürt halkını olacaktı. Yani yemeyecek, içmeyecek, sömürgeci emperyalizm, soykırımcı siyonizm bir halkı baş tacı edecek. Dolayısıyla onun refahı için uğraşacak. Onlara devlet kuracak ve sonuç itibariyle para onlara akacak, zenginlik onlara akacak. Tarih böyle bir şey yazmamıştır. Böyle bir şey olmaz zaten. Kullanılır halklar. Ve yine zulüm altındadır aslında. Sen Türkiye gibi bir büyük gücün ve tarihsel birikimi olan, her zaman gönlü gani olmuş bir halkın. Ya, yani Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümündeyiz değil mi? Alparslan'la Selahattin Eyyubi'nin bize vatan kıldığı bir tarihsel dönümün adıdır o. Kürdüyle, Türküyle birlikte. Sonra Çanakkale ruhuyla derinleşmiş. Kürdüyle, Türküyle. Milli mücadelede daha da yaygınlaşmış. Ha, sen bir ev öbür eve düşman olsun diye uğraşıldın. Ama bu millet ona izin vermedi aslında. 50 yıldır onun için uğraşıldı. Ama evlatlar vardı. Aynı inançtı. Aynı kaderde birleşmişlerdi. Aynı şeye üzülüp aynı şeye gülebiliyorlardı. Ben Trabzonluyum. Çok iyi folklorcuyumdur. Horonu da iyi yaparım ama halayım da horonla yarışır. Diyarbakır halayından tutun yörenin bütün halaylarını.
1: Daha önce yaptınız mı hocam?
0: Tabii.
1: Ekipte falan bulundunuz ya.
0: Tabii bulundum, sahneye çıktım. Hmm. Hocalığını da yaptım.
1: Tabii bir müsait vakitte bekleriz.
0: Yani benim yüreğimden o halayın bıraktığı izi kim söküp olabilir? O açıdan bu çok açık bir şekilde bir Siyonist son dönemde çırpındılar bunun için. Yani SDG üzerinden onların bir takım temsilcilerini konuşturarak Ben şunu hatırlıyorum.
1: Evet.
0: Amerika bizi desteklemezse İsrail var. Ondan bize destek ve hatta ordusunu Suriye'ye çağırıyoruz diye çağrılar yapmıştılar. Ne oldu? Ne oldu? Hani madem Trabzon dedik, Temel öleceğim diyormuş, kimse inanmıyormuş. Temel mukallit bir adam, bana o yine şaka yapıyor falan. En sonunda ölmüş. Mezar taşına mutlaka bunu bir ekleyin demiş, yazdırtmış. Öleceğim dedim, kimse inanmadı. Ne oldu demiş. Şimdi yani...
1: Ben fikri hatırladım ama tekrar ağzınca komik geldi bana.
0: Şimdi yani ne oldu? Başarabildiniz mi? Sayın Cumhurbaşkanı bunu en üst perdede en kararlılıkla ortaya koydu.
1: Evet.
0: Yapamazsınız. Yani buradaki mesele bir Kürt devleti kurulması değildi. Kürdü Arabı Türk'e düşman etmekti. Buna evet. izin verilmedi. Hepsi mazlum haklardır. Bak şimdi entegrasyon içerisinde birlikte
1: harika, evet.
0: Esad döneminin Suriye'nin Kürtleri itilmiş, kimliksizleştirilmiş,
1: tabii.
0: vatandaş yapılmamış kitleydi. Yine onlar büyük ölçüde Türkiye'den bir çare umuyordular. Hatta hep söylüyorum ya, DAEŞ'i buraya sokan irade, öyle bir oyun oynandı ki burada. Bir anda DAEŞ Irak'tan buraya sokuldu.
1: Doğru.
0: Öte tarafta PKK sahaya sürüldü. Terörün tahtirevallisi dememin
1: evet,
0: sebebi
1: hocam,
0: oydu.
1: Evet hocam, sizin o, tamam evet. o...
0: Dolayısıyla PKK'nın...
1: Siyaset tarihinin evet, gidip... tahtirevallisi, o yaşadığı sahne oldu. Ben yazarım, çok hep söylerim de hakkında. Biliyorum, hocam özür dilerim, burada böleyim sağ sizi. Sağ ben bir defa tarih yazıyorsunuz, ya, söyleyeyim. Neden tarih yazıyorsunuz? Şundan tarih yazıyorsunuz. Benim programda bu kadar az kesilen tek oyun olurdu. Daha önce programa hiç gelmediniz bu programda. Evet. Değil mi?
0: Bir kez gelmiştim.
1: Bir kez oldu. Çok eski
0: bir,
1: ama.
0: Eski. Bir evet. iki yıl oldu.
1: Ama yani kesemeden ben kesemiyorum bile ben de. Ama dinlemek çok güzel gidiyor. O yüzden kesemiyorum. Ama o tahterevalli şeyi, metaforu, benzetmesi diyeyim. Çok güzel bir benzetmedir. Hakikaten de Orta Doğu'yu hani bazen bazı cümleler, bazı sloganlar bir anda her şey anlatır ya. Adam bir oraya basıyor, bir buraya basıyor. Yani o karşı dengeleri koymuş.
0: Birbirini
1: bir
0: besleyen.
1: Besleyen.
0: Birbirini besleyen.
1: Bir de şimdi Esad'da basıyor, yeri geldi, bir basıyor.
0: Esad da yeri geldi, ikisiyle de dans etti.
1: Bravo.
0: Varlığını sürdürebilmek
1: evet,
0: için.
1: Evet,
0: ve son, son kertede de Siyonist çete Esad'ın burada devam etmesi için de o zemini ayakta
1: Bravo.
0: Tutmak için
1: evet,
0: destekledi.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla DAEŞ'in gitmesi gereken, daha doğrusu PKK'nın gitmesi gereken yere DAEŞ gitti, yerleşti falan ama onu bozduk biz.
1: Evet.
0: Sonuçta kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere de zulmetmişti. O yüzden bu işin Kürtlükle falan bilgisi yok. Benim hep söylüyorum ya sevgili Hikmetciğim, yani Çanakkale ruhuyla yoğrulmuş benim yiğit Kürdüm, ne sömürgeci emperyalizmin, ne soykırımcı siyonizmin piyonu olamaz.
1: Bravo,
0: oluyorsa Kürt kimliğinde sorun vardır.
1: Değil mi? Bravo. Çok güzel. Yani valla bunun üzerine söyleyecek bir şey yok. O yüzden kesemiyorum zaten. Bu fazla müthiş bir retorik var. Onları kesemiyorum ama bir cümleyle ben bitirip de bir cümle daha alıp ondan sonra başka bir mevzuya geçelim. O da şu dış politikayla ilgili. Aynı mevzuyu hani biz İsrail medyasından verdik. Adamlar diyor ki bu. Yani bu şu başarı şeyin dediği gibi. Trump'ın dediği gibi.
0: Evet.
1: Yani bu Türkiye'ye çok büyük güç katar. Çünkü SDG'nin ne olduğunu herkes çok iyi biliyor. Ama şöyle bir yorum da var mesela Yeni Şafak'ta. O da enteresan. Bu terörist Türkiye belirleyici oldu. Bu süre. Suriye'de artık tek ordu var diyor. Çok enteresan.
0: Tabii.
1: Suriye'de artık tek ordu var.
0: Tabii.
1: Bu çok kıymetli hocam.
0: Tabii. Tek ordu var.
1: Yani SDG'nin fesiyle birlikte artık bundan silahlı bir güç falan filan yok.
0: Tabii.
1: Yani kontrol gerilla bilmem militer yok ama Suriye'de tek ordu var diyor.
0: Tabii.
1: Ne diyorsun hocam?
0: Biz ne dedik? Bütünleşmiş bir Suriye olacak.
1: Bu.
0: Tek ordusu olacak. Başka tabii, bir silah tabii, gücü bu, olamaz.
1: Yıllar önce söyledi şey
0: tabii. misin? Yani bir ülkenin içerisinde birden fazla silahlı güç varsa, kimisi terör örgütü, kimisi bir milis güç, kimisi ordu, Rusya'da vardı burada. Orası aslında...
1: Doğru, Rusya'da vardı.
0: Yani failed state'tir yani. Çökmüş bir devlettir o zaman yani. Öyle bir devlet olur mu? Ama sonuç itibariyle halkın devrimiyle başarılmış olan bu zeminin korunup kollanması ve geleceğine güvenle bakması için bütünleşmek zorunda.
1: Hocam o zaman ben sizi size vurayım. Yani
0: tabii.
1: Yaşar hocamı, değerli hocamı şöyle vurayım. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce olabilir ya da 2'ye de yakın. Ne kadar oldu bu şeyin? Şara hükümeti arkadaşlar tarihe karıştırmayayım. 8 Aralık 2024 yaklaşık 2 sene.
0: Evet tabii devrimin tarihi o.
1: O zamanlar Yaşar hocamla bir yerdeyiz. Daha doğrusu başka bir televizyon programında bir araya geldik. Ve bir cümle kurdunuz. Ben hala o tedirginliği yaşıyorum hocam. Yani. Bu taltif diye söylemiyorum. İttifat değil. Yani şöyle tedirginlik. Müthiş bir şey oldu ama bu rejimi emperyalistler çalmasınlar.
0: Evet. Çok kıymetli bir şey. Devrim çalınabilir. Bu riski her zaman bilelim. Ona göre davran evet. demiştim.
1: Ben her defasında Suriye'deki Şahar'ın konuşmalarında onunla ilgili haberlerde hep aklımda bu riskte oturuyorum hocam. Evet, yani evet. Keşke söylemeyeydiniz onu ama. Şöyle, bu rejimi yani, çalmasan. Çünkü bundan tabii. üzerinden de şimdi tabii. hemen bir güç devşirmesi başladı. Önce Suudi Arabistan'a yaklaşmaya çalıştı, olmadı. ABD tabii. ilk defa 45 yıl sonra, 47 yıl sonra baba Esed'den kalan, hı-hı. Hafız Esed'den kalan ambargoları kaldırdı ilk defa.
0: Tabii.
1: Aslında müthiş tabii. gelişme bu.
0: Doğru.
1: Ama ben ürküyorum.
0: Doğru.
1: Yani ambargoları kaldırdı, tanıdı. Hükümeti evet. her şeyle birlikte ya ABD çok fazla böyle iyi gelince üzerime
0: doğru.
1: dedim babacığım bak dedim bunu Yaşar hocam şey demişti aman dikkat edelim biz kardeşiz Çanakkale evet. ruhundan bahsediyorsunuz evet. Selahattin Eyyubi Alparslan evet. dediniz evet. derinleşen yeri de Çanakkale dedi şimdi Burak'a geldi getir, işi getirdik doğru. elhamdülillah evet. o tezgahı bozduk evet. değil mi köysel tezgahı tabii, tekmeyi vurduk tahtarı varlığı da kaldırdık
0: ama mücadele sürecek
1: sürecek değil mi
0: çok
1: hocam
0: çok açık yani
1: çalamazlar nedir? İnşallah
0: tabii,
1: hocam bizim, ne diyorsunuz
0: tabii yani Türkiye'nin bu konudaki kararlı bu zemindedir. Çalınmaktan kastımız nedir? Şudur. Bizim istediğimiz ne? Kürdü, Türk'ü, osu, busu bütün hı. unsurlarıyla Suriye'nin temsil edilebildiği güçlü bir anayasanın oluşması, bağımsız bir ülke olması, varlıklarını ayağa kaldırması, geleceğine güvenle bakması, sonuçta halkın iradesinin kalıcılaşmasıdır. Bunu herhangi bir boyunduruk altına girmesi, topraklarının sürekli tehdit altında olması, bölünüp parçalanması, mesela Golan'ın kurtulması, bütün bunlar. Yani sonuç itibariyle bunu engelleyecek, yine burayı bir parçalı hale getirecek ve bir süre sonra da çok kolay ufalanmaları, parçalanmaları ortaya koyacak ve yine köleleştirecek aslında. Yine kaynaklarını elinden alacak. Yine bölgenin yoksul çocukları olarak yaşamaya devam edecekler. Çalınmaktan kastımız budur. Evet. Dolayısıyla bunun için o yüzden söylüyoruz son cümle. 911 kilometre ya bizim Suriye sınırımız. Güvenliğimizin belirleyicisi o 911 kilometre değildir artık. Suriye'nin güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir. Bu çok açık.
1: Çok güzel.
0: O doğru. açıdan biz bunu yaparken de o halkın bütün Suriye'nin halkı mazlum halktır. Adalete, hakça bölüşüme, zenginleşmeye, refahına, bütün kaynaklarına sahip çıkmaya hakkıdır. Türkiye bunun için vardır. Nasıl Afrika'ya bakışı böyledir, buraya da böyledir. Sonuç itibariyle üstelik de tarihsel ve ecdattan gelen bir yığın, bağın, birikimin vesairenin olduğu bir yerden söz ediyoruz.
1: Evet.
0: Bu açıdan bunu başaramayacaklar.
1: İnşallah evet.
0: Devrimi tamam. de çalamayacaklar inşallah.
1: Çalamayacaklar inşallah. Yani, devrimi çalamayacaklar.
0: Evet, işte bunun ilk yani, adımıdır. Çalınamayacağının bir geldiği noktadır.
1: Evet.
0: Dağılmıştır. Ya seçim yapacaktılar. Ayıracaktılar. Federatif modeller bilmem neler.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: Şara orada çırpınıyor. Biz bu yani bu halkın iktidarıdır. Herkes burada yer bulacak. Kimseyi dışlamıyoruz. Esad dönemi geride kaldı. Kürtlerin kimliği, vatandaşlığı yoktu. Gelin. Sizin de topraklarınız, sizin de vatanınız. Sahip çıkın buraya, birlikte olalım. Bu onun bunun,
1: onun bunun
0: kukla yönetimine girerek değil, onun bunun piyonu olarak değil, burayı yaşanmaz kılarak değil, parçalayarak değil, bütünleşerek. Şimdi o noktaya gelindi çok şükür.
1: Güzel.
0: Türkiye'nin kararlıdır, zaferidir. Evet, bu da
1: yani
0: çok açık.
1: Bu konuda büyük bir emek var tabii. Evet. Çok büyük çaba, çok bedel ödendi.
0: Yani bunu bu aralar yani, yine evet. bir gri, karalama tabii, falan yani, şeyleri de görüyorum. Bunları
1: ama
0: da...
1: yani yeteri herhalde biraz şahibetliyiz bu konuda. Yani ben düşünüyorum ki Suriyeliler de, Suriye'de yaşayan Suriyeli Araplar, Kürtleri, Türkmenleri, hatta orada Güney Trahma'da Çerkezler
0: tabii,
1: de
0: var.
1: Oradaki tüm halklar bunun bilincinde diye düşünüyorum.
0: Tabii.
1: Ya bu çok kıymetli bir hadise. Türkiye'yle olan yakınlıkları, işbirlikleri yani bizim şu anda Nuhal Bayrak şeyde Sagyan yönetmeni Suriye'de oradan bir paylaşım yapmış. Çarşıya gittiğinizde dikkatli konuşun diyor. Çarşıya giderken herkes Türkçe biliyordu. Sorarken yani Türkçe etraf normalde toplumda kamuda bir yerde
0: yani yabancı olduğun yerde bilmiyorsun.
1: Dikkatli
0: tabii,
1: konuşuyorsun. Tabii. Ama diyor herkes Türkçe biliyor diyor. Bu şöyle bir şey. Biz de Arapça daha çok öğrendik. Yani doğru. burada bir üstenci bir tavrım tabii. yok benim. Asla tabii. olmadı zaten. Ya kaç yani 1000 yılın yakın sahibi bir birliktelik bir kültürel
0: tabii.
1: dokuda birliktelik var.
0: Tabii.
1: Kardeşlik var Kürtlerle, Araplarla. Bunlar bu yörenin, bu bölgenin halkları muhakkak bir zafer kazandık.
0: Bunun için de içeriden çok uğraştılar.
1: Çok uğraştılar, başaramadılar.
0: Suriye sığınmacıları üzerinden bir adeta
1: korkunç yani, şeyler yaptılar.

0: bizim bu toprağın ne çocuğuna ne evladına yakışmayacak davranışlar yaptılar ama evet. Onlar da başaramadılar. Artık Muhammed Salah da Trabzon'da.
1: Doğru. Hocam evet yani Trabzonspor'su değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet Trabzonspor'su.
1: Ama dün evet. Çok evet, kötü oldu.
0: Üzücü oldu. Fatih Tekke bizi önce bir üzdü.
1: Evet.
0: İstifa ediyorum ettim dedi.
1: Kabul etmemiş galiba.
0: Edilmedi. Ona da sevindik. Duygusal bir insandır. Mert'tir, yiğit bir çocuktur Fatih Tekke. İçi dışı birdir. Onun verdiği bir duygusal.
1: Şimdi nereden devam edecek Trabzon? Şu anda ondan. Yani başka bir
0: konferans ligi, Avrupa'nın bir de konferans ligi var. Avrupa Ligi.
1: Onun için de maçları
0: orada devam edecek şimdi. Yani orada gruba kalacak.
1: Fenerbahçeliyim de evet. Tabii ki hak ettik.
0: Onu da ediyor
1: yani.
0: Tabii yani. O da bizim Lyon. Hem puanımızı yükseltti, evet. Hem göğsümüzü kabarttı.
1: Eyvallah.
0: Sonuçta Lyon önemli bir rakipti.
1: Tabii.
0: Yani Lyon da karıştı zaten. Yani
1: değil mi? Ortak oda bir şeyler oldu. Neyse,
0: ama yani yolunda önemli bir yolu açtı.
1: Bir spora girdim
0: 18
1: ki.
0: 18 yıl sonra.
1: Evet. Ya onu beklemek, hoşuma gitmiyor söylemek. Evet, 18 sene sonra ama şimdi, bayağı yokluk çekmişiz yani. Evet, ama evet, Aziz yani, Başkan geldi. Ben dedim ama Aziz Başkan dedi bu Fenerbahçe'yi değiştirir. Evet. Ben bu sene şampiyonlukta bekliyorum bu arada. Neyse fazla da politikaya girmeyelim. Çünkü spor çok netameli bir mevzu.
0: Tüm hepsine başarılar diliyoruz.
1: Başarılar diliyoruz. Hak eden
0: kazansın tabii.
1: Ama Avrupa'da biz kazanalım olsunlar. Hep yani.
0: Avrupa'da hep biz kazanalım tabii ki.
1: Peki hocam şimdi içeri girdik. Ha oradan şuraya bağlayayım. Çok enteresan. Dün müydü? Evet dün tabii. Enteresan bir şey söyledi Akın Gürlek ve hakikaten canlı yayında söyledi bunu. Adalet Bakanı Akın Gürlek Yazıcıoğlu cinayetinin ölümünün yeni deliller ışığında kesinlikle cinayet olduğunu söylüyor ve diyor ki Akın Gürlek Yazıcıoğlu cinayetinden bahsediyor. Çok çok enteresan bir şey. Dosyalar açıldı tek tek tabii. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı. Pilotun eşinin eşi. Çok enteresan. Adil Öksüz'ün
0: evinde parmak izi
1: çıktı.
0: Aa, çok çarpıcı bir şey bu.
1: Diyor ki pilotun mahrem imamlarla Adil Öksüz ve Kemal Batmaz'la birlikte Elazığ'da toplantılar katıldığı da belirlendi. Hep beraber. Pilot da dahil.
0: Pilot değil ama. Helikopteri sürer.
1: Yani şimdi evet helikopteri kullanan ama şöyle diyor yani. Şimdi yazıcı olduğu ölümün deliller ortaya çıkıyor. Detayları tabii vermiyor Sayın Bakan.
0: Tabii.
1: Ama şunu söylüyor sonuçta. Burada vardı galiba. diyor ki o ölüm akşamda. O ölüm diyor cinayet diyor. Şu köşede kıyıda sol tarafta
0: evet,
1: diyor.
0: Evet.
1: Yani yeni delillerle merhum Yazıcıoğlu'nun ölümünün artık cinayet olduğunu söyleyebiliriz. Pilotun eşinin Adil Öksüz'ün evinde parmak izi çıktı diyor.
0: Ya çok çarpıcı.
1: Yani şimdi hocam olur mu olmaz mı derken bu FETÖ'nün
0: ya
1: ne menen bir örgüt olduğunu, tabii, ne menen bir illet olduğunu, ne menen bir musibet olduğunu hala bazı kişiler idrak edemiyor.
0: Edemiyor.
1: Maalesef. Ya bu kadar derin olur mu? Bu kadar derin ya olur mu? 40 yıllık yapılanmadan bahsediyoruz. Senin şu anda hep onun örneğini veriyorum hocam.
0: Tabii.
1: Çok doğru bir örnektir o. Yani 1982 ile 89 yılları arasında şu anda Silivri'de yatan o alçak FETÖ'cülerden bahsediyorum. Askeri okullara girmişler. O yıllardan itibaren
0: tabii,
1: tüm yaş kararlarından geçmişler, kazanmışlar. 15 Temmuz 2006'ya kadar da görev almışlar bu adamlar.
0: Tabii.
1: General olmuş, tabii, hür ol, şey olmuş, or olmuş, tüm olmuş.
0: Tabii.
1: Ve içerideler şu anda.
0: İçerideler, tabii.
1: Ve bütün bunları nasıl bu devletin bu savunma mekanizmasından geçtiğini, hiçbir yere takılmadığını
0: tabii,
1: korkunç bir şey yani. Neler yaşamışız biz. Tabii. Ama enteresan bir iddia. Çok, Akın Gürek tabii, bunu yaptı. Tabii. Genel manada Akın Gürek'in yapmış olduğu bu son yıllardaki
0: çok,
1: icraatlar.
0: Çok başarılı.
1: Ve bununla ilgili yani çok şaşırdım. Ben bir şey söyleyeyim, şaşırmadım.
0: Gerçekten kendisini tebrik ediyoruz. Sayın Bakan bu konuda hem yakinen takip ediyor. Bakın yani bir meselenin aydınlanması konusunda kararlılık gösterirseniz aydınlatırsınız onu. O kararlılıkla gittiğini gördük. Bakın parmak izi. Nereye doğru gitti?
1: Yok ortaya korkunç bir şey.
0: Evet.
1: Demek, peki onu daha önce niye meç etmediler hani falan filan? Niye
0: yani,
1: çıkmadı?
0: Öylesine dedin ya yani.
1: Ama o dönemde FETÖ vardı çünkü.
0: Tabii,
1: o
0: devletin bütün
1: saklamışlardır onları.
0: Damarları tabii, içerisine girmiş bir yapılanmaydı ki. Hala bu konuda diri ve canlıyız mücadelede. Hala kırıntı düzeyinde. Çünkü bu bir virüs temizliği, titizliğiyle olmak zorundadır. İki yanı var bu örgütün marifetli yanı. Bir

Birincisi fitne özelliği. Nerede bir birlik ruhu doğuyorsa orayı dağıtabilme çabası. İçeride bir bütünleşme olmasın ki arkasındaki küresel efendileri bundan hep yararlanabilsin. İkincisi de kripto yetenekleri.

0: bu isimlere bakıyorum şimdi. Hep iddiam şudur. Hani katalog evlilikleri var örgüt içi. Ama ordu içerisindeki bir takım hassas noktalardaki elemanlarının evliliklerini eşleri bile bilmemesi için katalog evliliği dışında yapmıştırlar. Eşleri bile bilmiyordur bir kısmı. Eşinin örgüt üyesi olduğu. Birbirlerini zaten irtibatlı kılmamak adına düzenlenmiş bir mekanizmaydı o. O açıdan yani orada da kurmay subay kalmadı.
1: Tabii.
0: Geldiğimiz nokta. İçimizden bir başka devletin derin aparatları çıktı. Yani 15 Temmuz gecesini aydınlığa, o karanlığı aydınlığa dönüştürürken aslında çıktısı ne şöyle bir bakıldığında bir nesil de gitti elimizden. 30 yılda yetişir bir nesil. Kandırılmış, gönüllü girmiş, öyle olmuş böyle bir nesil gitti. Buradan çıktık biz yani. Küllerimizden ama yeniden doğduk.
1: Ne madem kötü bir şeymiş ki biz hemen birkaç ay sonra
0: tabii,
1: Fırat bütün küresel tezgahı bozacak olan büyük bir operasyona imza attık. İmza. Yani
0: şimdi bunu
1: çoğu gidince tabii, kellelere gidince onların
0: güçlü bir siyasi bir şey iradenin de sonucudur o.
1: Tabii.
0: Yani
1: o irade
0: temizlenen temizlendi, açığa tabii çıkanlar hukuki olarak hesap vermek üzere sonuçta tutuklandılar. O oldu bu oldu ama onun dışında kendini gizlemeye çalışanlar da bir anlamda iyice kendilerini sinerek pozisyonlarını sürdüremez noktaya geldiler. Ama sonuç itibariyle merhum Yazıcıoğlu'na buradan tekrar Rabbim rahmetini bol eylesin. Amin, mekanı rahmet cennet eylesin. Olsun.
1: Çok, evet.
0: Benim ilk günden beri hiç şüphem yoktu biliyor musunuz? Tamamen bir FETÖ.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Çünkü tartışıldı o yıllardır konuşuyor. FETÖ özellikle ortaya çıktıktan
0: tabii,
1: sonra
0: tabii, yani
1: bu tür kazalar, bu tür o Aselsan'da bilmem orada.
0: Çünkü çok üzerine gitmiştiler. Özellikle Alperen ocaklarını kullanmak istiyorlardı bir takım cinayetlerde falan. Bunu fark etmişti Muhsin Başkan. Ve dolayısıyla bunun kaynağının nerede olduğunu da tespit etmişti. Devletin ilgili kurumlarıyla bunların bir takım belgelerini paylaşmak, bu sırları neyse bunları açığa çıkarmak için ben de varım noktasındaydı. Kontrol edemediler ve dolayısıyla
1: evet. Ben Balat soruşturmanın tamamına ermesi ve hakikaten aydınlanması konusunda çok hassasiyetle çok, bakıyorum. Neden çok, biliyor musunuz evet, hocam? Hakikaten evet, dediğiniz gibi kaç yıl oldu?
0: Evet.
1: Herkes siz de öyle düşünmüşsünüz birçok kişi.
0: Ama
1: acaba diye ama parmak evet, izinin böyle o alçakların evet, bu kaçaklığın farelerinin evinde bulunması, parmak izinin korkunç bir şey
0: çok,
1: yani.
0: Çok, tabii yani.
1: Tevafuk mu, tesadüf mu falan
0: tabii,
1: bu.
0: Kaldı ki yani bir hakim, bir hakim titizliğiyle konuşuyor. Bravo. Akın Göbek.
1: İnşallah.
0: O hakim titizliğiyle şimdi ne diyor? Mi? Şüphe yok diyor.
1: Şüphe yok diyor. Yani, bu ölüm değil, cinayet bu.
0: Cinayet bu diyor.
1: Hocam bak şimdi içeri geldik evet, biraz da son 3-5 dakikamız evet, kaldı. Çok hızlı geçti ya. Ben evet, o çok kapıldım abi ya. Keşke kapılmayaydım.
0: Çok mu konuştum acaba?
1: Hayır. Ben kesemedim hocam. O duygusal konuşmalar yaptınız ya bu şeyle ilgili.
0: Ya
1: ağzına sağlık tabii. Şaka yapıyorum yani. Kibarsınız. Çok faydalandım o yüzden. Fikir oluşturuyor. Evet. Hocam ben sizin gibi değerli hocalarımızdan şunu şöyle bir avantajımız var. Güzel oluyor bizim için. Vermiş olduğunuz fikirlerle bizi yeni fikir kıvılcımları oluşturmaya başlıyor. Yola çıkıp oradan hep farklı bir pencere açıyorsunuz çünkü. Allah razı olsun.
0: Sizlerden
1: şeyinizi ifade ettim zaten. Metaforları, o tahterevalliliği, o rejim meselelerini falan filan. Çok faydalı, sağ olun, iyi ki varsınız.
0: Sizler.
1: Peki hocam, şunu alacağım, az vaktim var. Ben genel bir değerlendirme alayım. Detay detay sonra bulur arkadaşlar. Bir tane aslında video sesi vardı ama onun için vaktim kalmadı. Ya şöyle bir haber şu. Genel geldik İstanbul'daki davaya. İmamoğlu dışında bantlayan olmadı. Yani otelin sahibi Adnan Çebi savunma yapmış. Hani bantlanıyor diye kanım. İmamoğlu dışında bantlayan olmadı diyor. Diyorlar ki işte kim bantladı burayı? Çebi diyor. 14 yıldır işletilen otelde daha önce hiç kimseden benzer bir talep gelmediğini belirterek kameraların bantlanması ve araçtan peçete getirilmesi işlemlerinin peçete ne yapıyor bilmiyorum. Tamamen İmamoğlu'nun ekibinin uygulaması olduğunu söyledi. Şu şey meselesi, şu dava başladı ya. Bir de Akın Gürek'le şöyle bir onu söyleyeyim tabii. Ha can onu tabii onu da vereceğim. Arkadaş hazır mı o video? Akın Gürek'in ifadesi. Ha onu o zaman verin de öyle sonra soralım.
0: Tamam.
1: Öyle bitirelim. Bari o ifadeyi dinleyelim.
0: Evet.
1: Geliyor.
2: Savcılık aşamasında dinlenen şahıs

0: aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor. Yani ben hatta şunu demek istiyorum. En başta bu dava açıldığı zaman şöyle bir iddia vardı. İşte bunlar, bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum. Yani çünkü burada gerçekten herkes anlatıyor. Çünkü biliyorsunuz etkin pişmanlıktan faydalanan kişi ileride hakimin takdirine göre, mahkeme başkanının takdirine göre verilecek ceza indirilebiliyor. Yani bu önemli. Sonuçta bu saatten sonra oradaki şahıs da gerçekleri söylemek istiyor. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Burada bunların zaten savcılık aşamasında dinlenmişti. Özellikle Ertan Yıldız'dır, Muzaffer Beyaz'dır, Adem Kamaroğlu'dur. Bunların hepsi savcılık aşamasındaki beyanlarını mahkemede de tekrar ettiler.
1: Hocam yani şu, biz birkaç gündür tabii programlarımızda, çünkü duruşmalarda artık yüzleşme başladı. Evet. Hani vardı ya meşe, gürgen, kayın, çam ağacı falan. Evet. Ondan sonra kim lan bundan falan sonra çıktı, herkes ifadesini verdi. Direkt olarak sordular. Burada bilmiyorum takip edebildiniz mi? Çünkü yoğunsunuz biliyorum ama biraz daha böyle aktüel, güncel, magazinsel haberler oldu. Niye biliyor musunuz? Bir arkadaş akışı versinler. O bizde var. Adam diyor ki Cemal abi emin misin diyor para verdiğine bana diyor. Ben sana para verdim ya diyor 500 bin lira. Bakın bu kayıtlarda var. Uydurmuyorum bir tarafından. Evet. Abi ne zaman verdin? Sen evet ben mi istemişim sen? Evet sen istedin abi ben de verdim ya. Allah ne zaman Cemal abi falan. Cemal abi diyecek kadar tanıyor. Kayın nerede? Neşe nerede? Maç, çam nerede? Yok. Şimdi bütün bunlar yaşanınca Akın Gürlek Sayın Bakanımızın, Adalet Bakanımızın ya hakikaten istiyor musunuz hala canlı yayın alsın diye soruyor. Şu replikten bakın yalana bak işte. Yalana bak. Sen kötü bir müfterisin. Bakın yalana bak işte. Yalan bak bak kötü bir müfterisin. Villa isteyip de onun şu adamın üzerine tapu yapacaksın. Dedin mi demedin mi abi? Keleş diyor.
2: Evet.
1: Şimdi cevap kötü bir müfterisin. Bir de müfteri kötü. İyisi var bunun kötüsü var. Şimdi senin polemiğin herkese söker ama bana sökmez diyor Mustafa Keleş. Yüzleşmeye başladılar.
2: Evet.
1: Ve bantlama meselesinde otel şey diyor. Biz şimdiye kadar biz diyor otelde bantlamıyoruz. Kamera bantlanmaz. Bunlar geliyorlardı. Peçete ne yapıyor bilmiyorum. Peçete var ortada. Peçeteli bir şey bilmiyorum. Peçete var. Peçete mi koyuyor? Yok değil. Ve bantlıyorlardı diyor. Peçetecisi de var demek ki adamın geziyor yanında. hocam yani ne yani diyorsunuz bu davaya?
2: TRT bunu yayınlansın dendiğinde çok istedim ben biliyor musunuz? Yayınlansın.
1: Bravo. Ben de istedim bana kızlar. Ya olur mu sen de?
2: Yani yok. Kanuni bir düzenleme gerekiyordu falan. Sonra CHP çok onun takipçisi olmadı eski o zamanki CHP. Yani
1: son Özgür birkaç haftada da olmuyor.
2: Özgür Özel ekibi hiç olmadı o zaman. Çünkü bunların yaşanacağı çok belliydi. Ya. Çok haklı olarak Sayın Bakanımız şimdi diyor ki ister mi acaba? Ya. İstemeyeceğini düşünüyor. İşte diyalogları koyuyorsunuz mahkeme diyaloglarını. Bir de onların canlı görüntüsünü hiç ister mi? Yani
1: çok ben mi sana verdim? Hatırlamıyorum. Evet. Yani, ben mi hatırlamıyorum?
2: Hatırlamıyorum.
1: Yani. Bunu mu dinleyici görecektiniz? Yani.
2: Hep diyorduk ki bakın biz peşinen hiç kimseyi suçlu kabul etmiyoruz ama bunun simetrisi de var. O ne? Peşinen hiçbir şey olmamıştı diyemezsiniz kardeşim. Bir dakika ya. Şu hakikatin peşine düşsene.
1: En mantıklı savunma terzi bu işte.
2: Hakikatin peşine düşsene.
1: Tabii.
2: Ya bir acaba desene. Acaba yapmış mıdır desene.
1: Ha, siyasi dava.
2: Yok. Özgür Özel ve ekibi kendi kitlesine bunu afyonlayarak adeta sakın buna girmeyin. Acaba bile demeyin. Siz bize inanın. Boş verin. Ne oldu şimdi? Ya. Yani hala bu konuda acaba diyebilecekler varsa o yüreğiyle zihniyle davrananlar şöyle bir baksınlar bakalım. Onların takdirine bırakıyoruz.
1: Hocam mesela bunu konuşurken arkada şeyi okuyorum bir öncekinde diyor ki Cemal Üneş o iş insanı 20 yıllık dostu arkadaşı tabii
2: en yakınları.
1: Adam Cemal abi diyor.
2: Evet.
1: Sen bana dedin mi 500 lira vereceksin dedi. Sen bana 500 lira verecek mi dedim ben lazım dedin. Evet dedin. Emin misin Cemal abi emin misin? Ben senden para mı istedim ki? İstedin abi verdim yolladın. Okuyorum şu anda. Yani yalnızca işte. Benim laflarım değil.
2: Tabii.
1: Bu replik bu savcı kayıtlarından.
2: Kayıtlarından.
1: O zaman dedin ya 500 lira para ver dedin. Ben dedim, bu dediği olay 8-10 sene önceki hikaye. Beylikdüzü'nden adam çıktı ortaya geldi. Allah Allah diyor ki vah yine vakti sana çok acıdım diyor. Sen kendin acı diyor.
2: Hayır kendin adam. Acı diyor.
1: Ya da adam Cemal Üneş kimse Cemal abi.
2: Şimdi bu diyalogdan
1: canlı izleyecek
2: bu diyalogdan
1: ne güzel olurdu ya.
2: Çok güzel olurdu. Bu diyalogdan

0: Hani izleyemedik de şimdi okuyoruz.
1: Hani Kur'an satan şey Adanalı çocuk gibi. Evet. Abi ben dayı bilmiyorum, dayı biliyor. Yani var, onun gibi.
0: Bu diyalogdan neyin gerçek olduğu da çıkmıyor mu ortaya?
1: Evet.
0: Yeri göğü inletmez misiniz ya? Bir iftiraya uğrasanız ya.
1: Ben ayağa yeri kaldırdım. Göğü,
0: hangisini dava etti ki?
1: Yok.
0: Etmedi. Siz bana iftira atıyorsunuz dedi mi?
1: Evet.
0: Sayın Bakan söylüyor işte. Savcılık ifadeleri neyse geldiler. Mahkemede de yani yargılama sürecinde de aynı tanıklıklar. Evet. Aynı itiraflar hepsi ortaya çıktı ve onları söyledi. Ve en yakındaki isimler bunlar.
1: Hocam çok keyifli anlatıyorsunuz ama duydunuz müziği sesini. O yüzden tak gong başladı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Sağ programımız sona erdi. Efendim haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Ekranların Rekortmen programı 8. etapta bu hafta Opet test köşesinde Hyundai Ioniq 6 lansmanı ve Ioniq 3 seri üretim başlangıcından görüntüler. Serdar Bostancı ile sizlerden gelen soruları yanıtladığımız Kastrol Magnet Ekleyişim Doğrusu ve Tamer Aslan'la Kanatsız Uçuş bölümümüz yer alıyor. Ekranların en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etap bugün 12.15'te 24'te.
1: Ne okudun, ne yazdın? Ne dinledin, ne söyledin? İki kapak arası sayfalarda ne buldun, ne keşfettin? Büyük dünyalara küçük anahtar, bir cilt kitap okur yazar için. Bu haftanın okur yazarı Elif Engül. Okur yazar bugün 14.25'te 24'te.

0: Esas Mesele'ye hoş geldiniz. Dünyanın gündemini ve dünyanın en güzel ülkesi Türkiye'nin esas meselesini konuşmaya başlıyoruz. Ben Murat Özer. Efendim 24 Radyo'da bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize de merhaba diyoruz. Üzücü bir haberle başlamak istiyorum. Ne yazık ki İstanbul'da sahil yolunda Zeytinburnu'nda ne yazık ki bir İETT otobüsü duvara çarptı ve iki kişi şu ana kadar hayatını kaybetmiş durumda. 16 kişi de biri ağır olmak üzere yaralı vaziyette. Yaralıların tedavisi sürüyor. Akşam saatlerinde gerçekleşti bu trafik kazası. İstanbul'da Bakırköy sahil yolunda Zeytinburnu mevkiinde gerçekleşti. Ne yazık ki yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz ve elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyoruz. Bu konuyu konuşacağız elbette çünkü İETT otobüsleriyle alakalı son birkaç yıldır çok ağır problemler yaşanıyor. Pek çok otobüsün yolda seyrederken alev aldığını gördük. Ne yazık ki arıza veriyorlar, yanıyorlar. Bugün de böyle bir trafik kazası. Elbette ki trafik kazası her şekilde olabilir ama bir şoför hatasından mı kaynaklandı, bir insani hatadan mı kaynaklandı? Bunları da değerlendirmek gerekiyor efendim. Türkiye'de ve dünyada son derece önemli gelişmeler var. Özellikle de SDG'nin feshedilmesi, PYD'nin ve YPG'nin tüm bileşenleriyle birlikte ortadan kalkması dünyada son derece önemli bir haber başlığı olarak gündemimize girdi. Bu süreç nasıl gerçekleşti? Bunları elbette tüm detaylarıyla konuşacağız. PKK'nın tasfiyesiyle beraber PKK'nın uzantısı olan tüm yapılarda teker teker tasfiye oluyorlar. Ve PYD Suriye Devleti'ne entegre oldu. SDG'nin lideri olan kişi ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın danışmanlığı makamına getirildi. Bu kadar inanılmaz bir süreç yaşanıyor dünyada. Türkiye'de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgede inşa ediliyor. Tüm bunları konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Doktor Ayhan Sarı, güvenlik ve strateji uzmanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Savtek Dergi Yayın Koordinatörü Özlem Gürşen. Hocam size hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun.
0: Ve Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Hayati Ünlü. Hocam size hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
0: Ayhan Hocam, bu elbette hepimizi çok güzel bir trafik kazası. Yani bu trafik kazası meselesi elbette ki sadece kaza olması yönüyle başlı başına bir olay değil. İstanbul'da çok sayıda trafik kazası her gün yaşanıyor ama bir toplu taşıma aracında yaşanmış olması gerçekten büyük bir felaket. Çünkü üzüntümüzü arttırıyor. Akşam 5 saatlerinde gerçekleşmişti bu trafik kazası. Bir kişi hayatını kaybetti diye söylemiştik haber bültenlerinde. Ancak kısa bir süre önce ağır yaralı olan kişilerden bir tanesi daha hayatını kaybetti. Ve şu anda bir ağır yaralı ve toplam 16 yaralımız daha var ne yazık ki. Yani İETT otobüsleri nasıl böyle kazalara karışabilirler ve bu bir ihmalden mi kaynaklanıyor?
1: Öncelikle bu elim kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet etsin. Yakınlarına da sabır diliyoruz. Tabii ki elin bir kaza, bu kazanın bir İETT otobüsünde olması da tabii ki meseleyi biraz daha kamuya açık hale getiriyor. Kamu tarafından daha fazla sorgulanması gerekir bir hale getiriliyor. Ve bu tarz kazalardan hepimizin öğrenmesi ve bir sonraki sefere yaşanmaması için de bazı önlemler alınması gerekiyor. Biraz bu konuya iki yönlü bakılabilir belki. Bir yönüyle Türkiye'de bazen bu tarz işlerde maalesef ancak kazalardan, yaşanan elim acılardan sonra ders çıkartabiliyoruz. Böyle bir olumsuz yanımız var. Diğer yandan da İETT ile ilgili, işte metrobüslerle ilgili. Geçenlerde biliyorsunuz bir tramvayda da yine benzer bir arıza olmuştu.
0: Tramvayda yoldan çıkmıştı.
1: Yoldan çıkmıştı.
0: Yani bunlar olağanüstü şeyler. İstanbul tabii trafiğinde ki alışık olmadığımız şeyler evet, çünkü. Yani trafik kazalarına rastlıyoruz elbette. 16 milyonluk bir şehir ama toplu ulaşım araçları aslında son derece güvenilir
1: olması gereken.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi bunların
0: son kadar da böyleydi.
1: Metrobüste de biliyorsunuz birkaç kere yine bu tarz kazalar oldu, ölümlü kazalar oldu. Bunların üst üste gelmesi de tabii ki bir yönetim sorunu var mı? Daha büyük bir problemin bir uzantısı mı? Sorularını ortaya çıkarıyor ve biz uzun zamandır hep bu gözlemi yapıyoruz. Maalesef bu tarz acı kazalar sonrasında da benzer gözlemleri yapmak durumundayız. Çıkarımları yapmak durumundayız ama bir yönetilememezlik, bir tırnak içerisinde becerememezlik durumu da giderek daha fazla aşikar hale
0: ama
1: geliyor.
0: Ama insanlarımız hayatına mal olacak noktada.
1: Evet, ama insanlarımız işte bu esnada insanlarımız daha fazla insan yaralanıyor, daha fazla insan can kaybına uğruyor. Bunun ben önümüzdeki süreçte belki de bu kazanın vesilesiyle çok daha yoğun bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şu an mesela görüntülere geliyor kaza.
0: Evet.
1: Eğer burada şoför bir kalp krizi veya başka bir rahatsızlık geçirmediyse, yani otobüsün mekaniğiyle, otobüsün kendisiyle ilgili ciddi bir arıza olabilir. Çünkü normal bir kaza değil.
0: Evet, değil.
1: Yani yoldan sapıp doğrudan oraya gitmeye çalışıyor ani bir şekilde. İşte bunun iki yönlü bence araştırılması gerekiyor. Birisi belki şoförle ilgili bir durum mu vardı? Şoför bu işe layık biri miydi? Liyakati uygun biri miydi? Veya otobüsün düzenli periyodik bakımlarında işleyişinde mi bir sıkıntı vardı? Önümüzdeki günlerde bunlar daha detaylı bir şekilde incelenecek. İncelenmesi gerekir.
0: İncelenmesi gerekir. Evet. Özüm Hocam, şimdi ben bugün o güzergahı kullanıyorum sürekli. Buraya gelirken de kullandığım güzergah. Otobüsü de o vaziyetteyken gördüm. Hatta otobüsün tüm camları kırılmıştı. Bir tarafa doğru yatmıştı. Önü tamamen yok olmuştu ne yazık ki otobüsün ve camlarında da yanıklar vardı. Muhtemelen içerideki bir şeyler o esnada tamamen yanmamıştı otobüs ama camların pek çok camı kararmıştı tamamen içeride. Muhtemelen çarpmanın etkisiyle ya duman oluştu ya oradaki klimalardan, klima motorlarından birisi patladı. Öyle bir şey anlayacağız yakın zamanda ama çok feci bir durum. Çünkü burası, yani özellikle de bu sahil yolu, dört şeritli bir sahil yolu, görüntülerde
2: trafiğin
0: de görüyoruz.
2: Trafiğin de hızlı aktığı bir yer.
0: Trafiğin çok hızlı aktığı bir yer zaten ve İstanbul'un önemli arterlerinden bir tanesi. İstanbul'un yani Basın Ekspres'e bağlanan en önemli yollarından E5'e. Bir tanesi. E5'e bağlanıyor, Basın Ekspres'e bağlanıyor. İstanbul'un Sirkeci ile işte Halkalı arasındaki büyük
2: çok önemli bir
0: sahil
2: arter.
0: Yolu hattı. Doğru. Ve bu hat çok geniş bir hat aslında. Tabii. Dört şeritli gidiş, dört şerit.
2: Bağlantı
0: gidiş.
2: Yollarına da çok
0: bağlantı yolları.
2: Evet. Açık olan özellikle.
0: Yani burası sıradan bir yer değil. Bu, yani şimdi görüntülerde de görüyoruz. Önüne bir araç kırmış belli ki. Ama burada çok süratli, yani belediye otobüsü çok süratli gidiyor esnada anladığımız kadarıyla. Bir şoför ihmali olma ya da beceriyle alakalı bir şey, bir ihmal olduğu açıkça görülüyor açıkçası. Ama burada belki başka şunu konuşmak istiyorum yani. Şimdi gelen şikayetlerin pek çoğu İETT otobüslerinin modernize edilmesiyle ilgili sıkıntılar yaşandı. Bunun hatta ihalesinin Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir kişiye bu otobüsleri yapan firma yerine otobüsleri imal eden firmanın ihaleden çıkartılıp o kişiye teslim edildiğini biliyoruz.
2: Siyasi nüfuzu olan.
0: Evet, siyasi nüfuzu olan bir kişiye teslim edildiğini biliyoruz. Peşinden İETT şoförlerinden, metrobüs şoförlerinden de benzer şikayetler gelmeye başladı. Yani çok uzun saatler çalıştırılıyor ve biz üzerimize bir mobbing uygulanıyor ve bir dinlenme fırsatı dahi bulamıyoruz. Araçların temizliğiyle, bakımıyla alakalı süreçleri bile yapamaz
2: hale geldi. Rotasyonlar da düzgün
0: evet,
2: işletilmiyor.
0: Yani bütün bunlarla beraber değerlendirildiğinde, yani burada artık insan hayatına mal olan belediyeciliğin ötesinde başka bir noktaya varmış durumda değil miyiz?
2: Çok doğru. Murat, önce şunu söylememiz lazım, yine Ayhan Hocam'ın da özellikle geçmiş olsun ve taziye mesajını ben de yinelemek isterim. Özellikle burada tabii herkesin bir yere yetişmeye çalıştığı, işinden çıktığı ya da bir yere gitmeye çalıştığı, evine ulaşmaya çalıştığı saatler bunlar. Yani rush hour dedikleri yabancıların özellikle hareketli ve en yoğun mesainin de yoğun olarak aktığı saatler ve bu kazada öncelikli olarak tabii hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da en acil şifalar diliyoruz ve yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Ve bununla ilgili olarak da kısa bir süre sonra okullarımız da açılacak.
0: Evet,
2: Murat.
0: 14 Eylül'de açılıyor.
2: Tabii yani özellikle bu saatler çocukların da, gençlerimizin, üniversitelilerimizin ve toplu taşım kullanan herkesin aktif olarak, yoğun olarak dışarıda olduğu ve otobüs kullandığı, tramvay, metro, Marmaray, deniz hatları. Yani sadece bunu otobüsler olarak da sınırlamayalım istersek.
0: Tabii, özellikle de servisler.
2: Servisler de çıkacak tabii. Ve aynı zamanda da işte motoru taşıtlar da. Herkese. Zaten İstanbul trafik açısından çok yoğun, çok riskli. Ve o düzenin, denetimin sürekli sağlanması gereken bir şehir. Burada özellikle bu kazayla alakalı bir şey söylemek isterim. Tabii burada fren izlerini muhakkak bu konuda araştırma yapacak olan hani uzmanlar ölçecektir. Ama burada sanki fren işte çok hızlı bir manevra yapma söz konusu. Virajı almayla alakalı özellikle.
0: Yani o virajı çok keskin bir viraj falan
2: çok hızlı
0: yani.
2: Girilmesi söz konusu. Ani olarak sağa dönmek istemesinden bahsediliyor mesela.
3: Güzergah sağa mı dönmesi gerekiyor güzergahında yoksa
2: şimdi dikkat ederseniz güzergah önünde düz. Giden
0: orada,
2: bir
0: yani o sitenin kapısının olduğu yer tamamen yani direksiyonu kırılarak yapılmış.
2: Önünde giden bir araba var. Evet, hafif ticari bir araba şimdi. Var. Ve ona da aslında çarpmaya çok yakın. Yani aradaki o kontrol mesafesi oldukça aşılmış ve ani bir dönüş var. O dönüşün, o sağa doğru dönüşün çok işte iyi hesaplanmaması da olabilir ama biraz önce bahsedildiği üzere şoförün rahatsızlanmış olabileceği de göz önünde bulundurulmalı. Çünkü o kadar hızlı gitmesi ve sağ şeritte ve dönüş şeridinde o kadar hızlı bir tamam akan bir trafik ama bir İETT otobüsünün o kadar hızlı gitmesi çok bizim bekleyebileceğimiz bir şey değil. Olmaması da gereken bir şey.
0: Yani burada, standartları var çünkü.
2: Evet yani burada yani işte ABS yani fren sisteminin tutup tutmadığı hani buradaki teknik o fren izlerinden veya işte şoförün genel durumu mutlaka işte yolculardan da bunun şahitliği, olayın kendisiyle ilgili şahitliklerine başvurulacaktır. Evet. O yüzden de hani bir önceki duraktan nasıl kalktı, durup durmadı. Hani biz şimdi sadece oradaki çarpma anına odaklanıyoruz ama evet. Bunun mutlaka bir öncesi var. Şimdi Murat tabii ki bu otobüslerin bakım onarım kısmı veya işte bir takım değişenlerinin olup olmadığı. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki işte vatandaşlardan da mutlaka İstanbullulardan bu söyleyeceklerimi teyit eden açıklamaları hani duymuşlardır ya da kendileri de buna şahitlik etmişlerdir. Bir klima problemi var zaten yani toplu taşımlarda çok aktif bunu kullanan ben de kullanıyorum. özellikle işte metrobüs hattını kullananlar mutlaka söyleyebilirler.

0: diyeceklerdir. Yani bu ve fren sistemiyle ilgili insanların özellikle içinde insan taşındığının bilincinde olarak araçları kullananların da bu konudaki hassasiyetleri ya da eğitimlerinin çok daha dikkatli işte yürütülmesi gerektiğine de şahit oluyoruz. Yani bir fren sisteminde içerideki insanların bu anlamda hayati tehlike işi sokabilecek ki görüyoruz veya düşme gibi yaralanmaya açık bir takım manevraların yapıldığına da şahit oluyoruz. Yani burada aslında birçok şeyi birlikte ele almamız lazım Murat. Yani bu ehliyet, yani işte toplu taşım, insanları bir yerden bir yere götüren insanların farklı kalifikasyonlara ve eğitimlere tabi tutulduğunu biliyoruz ama denetimle alakalı olan durumda. Yani bu insanlar gerçekten sürüş emniyetini, seyir sefer güvenliğini sağlayabiliyorlar mı, sağlamıyorlar mı? Buna bir bakmak lazım. Yani işte insanlar bir frenle tutunamayıp yere düşenler oluyor veya birbirlerine çarpan insanlar oluyor. Yani bunlarla alakalı olarak tabii ki büyük şehirde, metropollerde denetimlerin daha sık yapılması, bölgeyi idare edenler veya buna özellikle matuf hani vazifesi olanların önceliklendirmesi gereken bir mevzu. Ama özellikle de otobüslerin ya da bu toplu taşım araçlarının kendi teknik sağlığı, yani işte ne kadar hani bakım ve onarım kısmında rutinleri ne kadar düzenli olarak yerine getiriliyor, bunlara tabii ki uzun zamandır bunları konuşuyoruz aslında seninle de baktığımızda, değil mi? Yani birkaç yıldır aslında bu konular gündeme geliyor ve maalesef
1: önce otobüslerin konforuyla alakalı bir şeydi. Artık o güvenlik meselesi.
0: Güvenlik, bakın metrobüslerde, iniş ve binişlerde veya metrobüslerin de manevrayı yapamayıp ya da hızdan dolayı karıştığı kazalar veya ABS sistemlerinin tutmadığı kazalar, raydan çıkan tramvaylar, metroların elektrik sistemi arızalarıyla, değil mi? Hat boyunca insanların yürüdüğü, bunları da görüyoruz. Veya Kirazlı Metro gibi yıllardır yapılamayan duraklar ve insanların hayatlarının aksaması. Şunu da söyleyelim Murat. Her gün sabah erken saatlerde milyonlarca insanın dışarı çıktığı bir şehir burası. Orta ölçekli bir Avrupa ülkesiyle, değil mi, ölçek olarak aynı ve aktif hayata katılan.
1: İsviçre'nin iki katıyız.
0: Tabii aktif hayata katılan, bakın yani işte işe giden, okula giden, bir yerden bir yere giden insanların, yani milyonların hayata erken saatlerde aynı anda dahil olduğu bir şehirde bu tür hadiselerin ve azımsanmayacak derecede de sıklıkla yaşanmaya başladığını görüyoruz. Yaşanmaması için daha büyük önlemler nasıl alınabilir? Bunların tabii ki ben yani şehrin özellikle belediyesi bunu yapamıyorsa özellikle Ulaştırma Bakanlığımız veya bununla ilgili olarak yani asayişin, iç güvenlik meselesi aynı zamanda. Bununla ilgili mutlaka bir takım devletin üzerine düşen görevler yerine getiriliyor ama mevzuat açısından belediyenin yapması gereken, belediyeye tahsis edilmiş durumlar var ve bunlar hani bir işte halkanın işini yapmaması diğer bütün o zincirin, yani bütünün sağlığı açısından ne büyük bir problem çıkardığını işte bu kazalarla beraber maalesef görüyoruz. Sadece bu da değil, bakın orada duraklara giren otobüsler de var. Yani evet. Hani sadece ve sadece bir araç çarpması olarak bakmayalım. Yolda yürüyen yayaların da sağlığı açısından veya işte çok eskiyen üst geçitlerin de üstünden geçen, altından geçen yayaların ne kadar hayatını tehlikeye soktuğunu, bunların hepsini, yani güvenli şehir ne demek? Bunu tekrar oturup belki hep beraber konuşmamız
1: artık
0: gerekecek.
1: Ne yazık ki yani Büyükşehir Belediyesi'nden beklediğimiz şeyler konfor, hayatımızı kolaylaştıracak şeylerden başka artık can güvenliğimizi.
0: Yani hayat piramidindeki, evet, değil mi? Yaşam piramidindeki en birincil
1: şeye geldik, evet, artık. Yani hani gereksinime odaklanıyoruz. Sokaklardaki temizlikten, bakımdan, refüjlerdeki o yani lalelerden falan geçtik artık. Onları beklemiyoruz. Yok.
0: Çok
1: bari
0: büyük lüks oldu artık, değil mi?
1: Evimizden işimize gidebilir miyiz diye.
0: O çok doğru
1: diye.
0: Biliyor musun? O söylediğini ben çok tekrarlıyorum. Yani sabah çıkıp sağlıkla iş yerine ya da okuluna ya da gitmesi gereken yere gidip evine tekrar dönebilmek, yani günü kurtarabilmek, metropollerde günü kurtarabilmek diye bir hikayemiz oluşuyor yaşam adına. Peki bu böyle olmayıp daha çok şehirde yaşayan insanın hayatını aslında baktığımızda 21. yüzyılda şehirlinin konforunu ve hayata dair katma değerini bir şehir nasıl yerine getirir? Bunlarla alakalı konuşmalar yapabilmeyi çok isterdim Murat. Sen şehirleşmeyle ilgili aslında hani çalışan da birisin. Bununla ilgili eskiden neler yapılmış veya şu an modern hayatta, modern şehirlerde metropol insanı nasıl yaşıyor? Zaten yaşadığımız hayat kolay bir hayat değil. O rutinin içinde her birimizin aslında birer birer değil mi günlerimizi tükettiğimiz bir şeyden geçiyoruz aslında. Bir serencamı var her birimizin hayatının. Bir de böyle
1: bir de yolda.
0: Böyle bir işte krizle karşılaşmak, kaosla, yani önlenebilir, daha doğrusu şu, önlenebilir bir takım şeylerin insanların hayatını etkilemesi noktası burada konuşmamız gereken bir şey.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Hayati Hocam, yani şimdi trafikteki milyonlarca araç var ve her birinin bakımı yapılıyor, muayenesi yapılıyor. Doğal olarak toplu taşıma araçlarının muayenesi, kontrolleri çok çok daha fazla ehemmiyetli yapılması gereken şeylerin başında geliyor. Yani bu ihmal edilebilecek bir şey değil. Kendi aracınızda bazı şeyleri ihmal ettiğinizde sadece kendiniz zarar görebilirsiniz ya da daha az bir şey olabilir, ama her gün binlerce, milyonlarca insanın taşındığı böyle toplu taşım araçlarında çok daha fazla ehemmiyet gösterilmesi gerekmez mi? Hem otobüsün, metrobüsün kendisine, hem de o şoförlerin seçimine, şoförlerin sağlığına, çalışma saatlerine, dinlenme saatlerine. Bunlar çok daha fazla ihtimam gösterilmesi gereken şeyler değil mi?
2: Kesinlikle, siz dediğiniz gibi böyle bir şey ortaya çıkınca bireyselden daha böyle kolektif problemler ortaya çıkarabiliyor. Tabii biz bu ekranlarda çok alıştık, uçak düşüşlerini vesaire analiz etmeye çalıştık, ama tabii İstanbul gibi bir kentte böyle toplu taşıma araçlarını belki arıza üzerinden, belki kaza üzerinden analiz etmek aslında acı verici bir durum. Nereden bakarsak bakalım. Çünkü mesela biz de orada aradan geçiyoruz. Bazen İETT otobüsleriyle olsun, bazen kendi kişisel araçlarımızla olsun. Yanlış hatırlamıyorsam orada özel araçlarda bile hız 90.
1: Tabii,
2: yanlış hatırlamıyorsam, evet, ama sanki otobüs 90'dan biraz daha hızlı gibi geldi bana. Yani yanlış hatırlamıyorsam otobüsün hızı da o bölgede 80 olması lazım. Evet. Yani işte tabii altını çizmek gerekir, hocalarımızın da dediği gibi hani bir bilgi problemi, bir ilgi eksikliğimiz var, ama hani sizin dediğiniz gibi bakım problemlerinden sonuçta beşeri sermaye, yani planlama sorunu olmaması üzerine de kafa yormak lazım. Çünkü insan taşıyorsunuz, can taşıyorsunuz ve sorumluluk veriyorsunuz şoförlerden bütün oradaki beşeri sermayeye. Dolayısıyla eğitimler de bu noktada önemli. Eğer bir hız problemi varsa bu bizim açımızdan çok çok daha acı verici bir sorun olacak, ama tabii şunu da altını çizmek lazım. Hani kamu politikaları açısından, yerel yönetimler açısından ulaşım belki de ilk üç konunun başında geliyor. Can damarı. Yani bir şehirde ulaşım problemlerini çözemiyorsanız hangi problemleri çözeceksiniz? Hani ilk sırada belki de İstanbul deyince biz birkaç sene önce hocalarım da altını çizdi. Küresel kent, İstanbul, marka şehir, hani bunları tartışırken şimdi böyle güvenlik problemlerini tartışmak üzüntü verici. Tabii diğer yanda dünyadaki tartışmalara bakıyoruz ulaşım açısından. İşte ulaşımın demokratikleşmesi gibi tartışmalar var. Ne bileyim, hani mümkün olduğunca bireysel araçlarla çıkmayalım vesaire. Ama bu gibi sorunlar ister istemez insanlarda bir güven kaybı oluyor. Hem ulaşımı daha fazla, ulaşım araçlarını daha fazla kullanma açısından hem de her türlü trafiğe çıkabilme bağlamında bir güven kaybı. Siz de altını çizdiniz. Hani siyasi atamalar da eğer burada illaki akıllara geliyor, kazılıyor. Mesela İstanbul gibi farklı dünyanın farklı şehirlerinde bu gibi krizler gerçekten büyük ülke krizi halinde tartışılabiliyor. Biz o kadar çok güvenlik kriziyle tartışmaktan belki bunları anlamlı bir şekilde tartışamıyoruz ama gerçekten mesela dünyada da benim takip edebildiğim kadarıyla küresel solun da aslında ihmal ettiği meseleler bağlamında çok tartışılıyor. Şimdi burada da ulaşım gibi bir konu ihmal edilmesi, sizin de altını çizdiniz. Küresel sol bugünlerde en fazla neyle eleştiriliyor? Liyakat, liyakat deyip ama bir bakıyorsunuz atamalar siyasi kimlik üzerinden. Kimlik temelli atamalar. Bunlar da ister istemez rahatsız edici meseleler. Ama gönül ister ki bir an önce tekrar bir kültür şehri, küresel bir kent olarak İstanbul'u bu yönleriyle değil daha böyle güçlü yönleriyle tartışmak
1: konuşur hale gelir.
2: Umut ediyoruz. Bir an önce o günlere geri döneriz diyelim.
1: Çok teşekkür ederim efendim. İstanbul'un en büyük ana arterlerinden bir tanesinde yaşandı bu trafik kazası. Atatürk Havalimanı var iken çok iki şeritli bir yoldu. Daha sonra bu dört şeride çıkmış ve İstanbul'un can damarlarından birisi haline gelmişti. Dört şeritli gidişli, dört şerit geliş olan çok geniş İstanbul'un en önemli sahil şeridindeki yolda belli ki oldukça süratli ancak bir şekilde de kaza yapmasına sebebiyet veren bir arabanın kendisinin önüne atlaması sebebiyle toparlayamayan bir şoförün yapmış olduğu kaza ne yazık ki iki vatandaşımızın hayatına mal oldu. 16 kişi de hastanelerde tedavi görüyor. Şu anda birisinin durumu da ağır. Bugünkü trafik kazaları ne yazık ki devam ediyor. Bu defa da bir tramvay kazası gerçekleşti. İki tramvay Pazartekke Topkapı arasında çalışan iki tramvay kafa kafaya çarpıştı. Çok sayıda yaralı var şu anda. Son dakika gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Evet, görüntülerde görüyorsunuz. Burası da önemli bir hat biliyorsunuz. Pazartekke
0: evet,
1: Topkapı arasında.
0: Evet.
1: Bu tramvay hattı da çok yoğun olarak kullanılan bir hat. Gülhane'ye kadar Sarayburnu'da ulaşan hat. Daha önce de yine bir tramvayın raydan çıkarak ciddi bir kazaya sebebiyet verdiğini biliyoruz. Çok birkaç gün önce olmuştu. Bugün yine benzer bir şekilde akşam saatlerinde otobüs faciasından sonra şimdi de yine Zeytinburnu'nda otobüs
0: yine
1: kazası
0: çok yakın bir hat burası.
1: Evet, gerçekleşmişti. Yine Zeytinburnu'nda bu defa bir tramvay kazası. İki tramvay birbirleriyle çarpıştılar. Çok sayıda yaralı var. İnşallah buradan üzücü bir haber gelmez.
0: Çapa'dan sonra Pazartekke durağı var. Orada bir makas var Murat hatırlayacağın üzere.
1: Evet.
0: Orada herhalde bir karşılıklı kafa kafaya gelme olayı oldu. Umarız...
1: Ya bu da olabilecek şeylerden biri değildir. Bu da çok
3: nadir.
1: Yani çok nadiren, dünyada evet. da nadiren evet. olabilecek evet. hadiselerden birisidir.
0: Ve belli bir hızla...
1: Çünkü belirli bir evet. hızla hareket edilir. Tramvay gittiği yol bellidir. Hani burası gidişli gelişli. Yani üzerinde tek bir hat üzerinde değil. Yani kafa kafaya çarpışma ihtimalinin olabileceği yerler değil.
0: Ve Allah korusun ama değildir. O makas hattının orada da yaya geçidi var.
1: Tabii yaya geçidi
0: yani,
1: var.
0: Umarız büyük bir kazaya sebebiyet verilmemiştir. Çok geçmiş olsun dileklerimizi paylaşalım.
1: Evet. Peş peşe İstanbul'u ne yazık ki bugün akşam saatleri itibariyle iki önemli kazayı aktarmak durumunda kaldık. İkisi de Zeytinburnu civarında gerçekleşti. Bir tanesi sahil yolunda otobüs kazası 17 yaralıydı. Ne yazık ki iki tane vefat haberimiz var orada. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Birisi de ağır durumda şu anda. Kötü bir haber gelmemesini bekliyoruz. Ve burada da yine Pazartekke Topkapı arasında çalışan muhtemelen Çapa Tıp Fakültesi'nin önündeki bir nokta olması gerekiyor bu.
0: Biraz ilerisi Pazartekke.
1: Evet. Evet bir
0: çok
1: bakalım.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükselmişti. Burada da çok bir çok sayıda yaralı olduğu ifade ediliyor. Zeytinburnu'nda T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattında, evet. Pazar Tekke ile Topkapı duraklar arasında iki tramvay çarpıştı. Evet, burası Çapa Tıp Fakültesi'nin önündeki mevki olması gerekir. Alınan bilgiye göre hatta seyir halindeki iki tramvayın henüz belirlenemeyen nedenle çarpışması üzerine bölgeye itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Çok sayıda yaralı burada da olduğu ifade ediliyor.
0: Kapatılmış zaten mavi brandayla.
3: Çok böyle ağır bir kaza yok gibi, çok şükür. Yani.
0: Ya şimdi şöyle, sinyalizasyon da, hani sinyal problemi de olmuş olabilir ama tabii

0: Kafa kafaya çarpışma senin dediğin gibi nadir olabilecek şeylerden biri. Fakat yaya hattı aynı zamanda. Yani evet. Yayaların çok yoğun kullanım. Olarak kullandığı çok, bir yol
1: çok burası. Yoğun bir trafiğin oldu. Evet. Burası İstanbul'un İstanbul'un merkezi olan Fatih ilçesinin tam ortadan ikiye bölen
0: Topkapı,
1: bir tramvay hattı.
0: Yani Mescid-i Selam'a giden, işte metroya giden o aslında birleşim noktalarından birisi.
1: Evet.
0: Geçmiş olsun dileyelim
1: çok
0: tekrar.
1: Çok geçmiş olsun. Ne yazık ki inşallah kötü bir haberle devam etmez yayınımız ve bu yaralılarımız da bir an evvel tedavi görür ve ayağa kalkarlar. İnşallah yani ölümlü bir vakayla ve vakanın ölümle sonuçlanmamasına niyaz ediyoruz ama öyle görünüyor ki İstanbul'da yaşamak artık ne yazık ki pamuk ipliğine bağlı canımız. Bu durumda olduğumuz için de çok üzgünüz açıkçası. Bu konuyu detaylı bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz elbette. Olayın detayları ortaya çıktıkça, yani buradaki ihmalin neden kaynaklandığı, bir şoför ihmali mi oldu, yoksa otobüsle alakalı bir ihmalin söz konusu olup olmadığı, bakım ve onarımlarının zamanda yapılıp yapılmadığı, freninin tutup tutmadığı gibi pek çok meseleyi ortaya çıktıktan sonra konuşmayı sürdüreceğiz. Şimdi başka bir konuya geçelim. Türkiye'nin en önemli konusu elbette terör meselesiydi. Terörsüz Türkiye'nin inşası sürecinde son derece kritik bir aşama artık geride kaldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alınan karar sonrasında zaten PKK kendini tasfiye etmişti. Artık PKK'lıların silahlarını teslim ederek Türkiye'ye dönüşüyle alakalı bir sürece gelinmişken Suriye'de PYD, SDG, YPG gibi İşte çok sayıda ismi olan bu örgütlerin tamamı feshedildi ve Suriye Devleti'nin entegrasyonu da sağlanmış oldu. Bu önemli bir süreçti çünkü 2024 Aralık devriminden bu yana aslında son derece netameli bir süreç yaşandı. O sürecin sonunda Ayhan Hocam artık Suriye devriminin taçlandığını söyleyebiliriz. Şunu konuşuyorlardı çünkü Ayhan Hocam, yani efendim 100 binden fazla PKK'nın militanı var. Amerika arkasında, İsrail arkasında, asla yenemezsiniz, asla orada artık bunu engel olamazsınız. AKP'nin yanlış Suriye politikasının neticesinde işte sınırımızda bir PKK devleti kuruldu. Bununla mücadele etmenin imkanı yok gibi pek çok şey söylerken Türk Silahlı Kuvvetleri 4 askeri harekat yaptı. Peşinden de Suriye'de devrimin sonrasında bugün SDG'nin tam anlamıyla bir entegre olduğunu, hatta liderinin de Suriye Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığı makamına getirildiğini biliyoruz. Nasıl oldu da bu süreci nasıl olduğunu anlatacaksınız, elbette konuşacaksınız. Önce şunlar, yani bu sözleri söyleyenler gerçekten iyi niyetli bir söylem miydi?
2: Yani iyi niyetli olmadığı artık açık. Yani bu kadar bir işi ısrarlı bir şekilde bu kadar yanlış hata yapamazsın. Yani bozuk saat bile belli zaman, günde bir kere iki kere doğruyu gösterir. Şimdi siz bunları anlatırken gözümden böyle bir film şeridi gibi bütün o tweetler, açıklamalar geçti. Mesela şeyi hatırlıyorum, en son söylediğiniz bir tane gazeteci, Türkiye artık Mazlum Abdi gerçeğini ne zaman görecek?
1: Mazlum Abdi'nin işte bir, PKK devleti kurduğunu düşündüğü zaman.
2: Hani biz de güya onunla artık iletişime geçip onun gücünü, kuvvetini kabul edip onunla oturup görüşmelere başlamamız gerekiyor. Yani onu gözden kaçırmamak gerekiyor, onu yok saymamak gerekiyor diye tweetler attığını hatırlıyorum. Veya diğerlerinde...
1: Komutanlardan bir tanesi, paşalardan bir tanesi, emekli paşalardan bir tanesi şöyle demişti. Efendim onların 100 bin askeri var, sizin devrimci dediklerinizin 30-40 bin tane adamı var. Gitsinler onlar, ona tabi olsunlar.
2: Hepsi, bir tane daha var, onu da ben birazdan söyleyeyim. Ama şunu merak ediyorum Murat abi. Yani bu adamların şu ana kadar Suriye'de en çok ama diğer meselede yani yaptıkları hiçbir analiz tutmadı. Hiç, sıfır. Buna rağmen hangi yüzde hala bu açıklamaları yapabiliyorlar, bu görüşleri savunabiliyorlar diye düşündüğümde kendi kendime şunu söyledim. Yani adamın umurunda değil ki. O yaptığı açıklamalardan sonra sonuç nasıl gelişmiş umurunda değil. Adam o açıklamayı yapmak için bir yerlerden emir ve para alıyor. Adam parasını aldıktan sonra ona ne? Yani Suriye öyle olmuş, böyle olmuş. Adam almış.

0: peşin almış belki de.
1: Ondan kamuoyunu sonra, o şekilde yönlendirsin.
0: Kamuoyunda işini yapmış. Adam aslında kendi içerisinde gayet başarılı. Çünkü onun işi gelecek emir veriyorlar önüne. Bunları söyleyeceksin. Bu planları yapacaksın. O da tamam diyor. Ne kadar bu kadar alıyor. İşini yapıyor. Sonra işine bakıyor. Sonra yarın öbür gün mesela Lübnan konusunda, Irak konusunda, Mekke anlaşması konusunda veya Rusya-Ukrayna savaşı konusunda başka bir şey verecekler önüne. O da çıkacak. Yine bir şeyler anlatacak, geçecek. Benim dikkat ettiğim nokta şu. Yani kitle hiç mi görmüyor? Hiç mi ya bu adam sürekli bizi kandırıyor, söylediği hiçbir şeyde tutmuyor diye hiç mi sorgulama yok? Burada gerçekten bir ben de boşluğa düşüyorum. Yani burada bir tutarsızlık var. O adam için, yapan açıklamaları yapanlar için gayet tutarlı. İşinin de gücünde, ekmeğinin peşinde.
1: İşi fitne fücurdu.
0: Evet yani. Evet işi o zaten. Ama diğer tarafta ya hiç mi insan sorgulamaz? Kardeşim Esed rejimi Rusya, İran tarafından satıldığı zamanlarda siz Esed rejimiyle anlaşalım diyordunuz. Sonrasında SDG, PKK Suriye'yi ele geçirdi. Tırnağı içinde Jolani öyle böyle dediniz. Baktık o da yok. Amerika gelecek, Amerika izin vermez dediniz. Amerika gayet net bir şekilde sattı. İsrail bırakmaz, izin vermez dediniz. İsrail gıkını çıkaramadı. Yani her adımda Suriye'de özellikle her adımda yanlış çıktınız. Her adımda argümanınızın altı boşa çıktı. Ama belli bir kitle halen takip etmeye devam ediyor. Ama işin daha acı yanı şu. İşte bir siz generallerden bahsettiniz. Ben uzun süredir bir tane amirali takip ediyorum. En başından beri, Aralık 2024'ten beri ısrarlı bir şekilde Ahmet El-Şara yönetiminin altını oymaya çalışıyor. Ahmet El-Şara yönetimi hakkında sürekli şüphe uyandırmaya çalışıyor. Ahmet El-Şara'nın PKK'ya yanaşıp, İsrail'e yanaşıp, ABD'nin bir projesi olup Türkiye'nin karşısında olacağına dönük sürekli bir algı operasyonu yapıyor. Ve bu sağ, muhafazakar, hükümete yakın diyebileceğimiz bir platformda yapılıyor. Ve sürekli bir komplo teorileri üzerinden...
1: Emekli asker mi?
0: Mustafi bir amiralimiz. Ve ben de onlar hep komplo teorilerini seviyorlar ya. Çünkü sürekli insanların zihinlerini komplo teorileri üzerinden bulandırıyorlar. Ama işin kötü yanı şu. Bizim sonuçta bir devletimiz var. Devletin başında bir başkan var. Onun bir ekibi var. Ve bir politika yürütüyorlar. Sürekli alttan alta verdikleri mesaj şu. Devletin başı göremiyor. Devletin Dışişleri Bakanı göremiyor. Devletin istihbarat birimleri göremiyor. Devletin çeşitli organları farkında değil. Ama o amiral oturduğu yerde büyük oyunu görüyor, büyük resim görüyor. Ve büyük oyun, büyük resim hep bizim aleyhimize. Sürekli bu şekilde komplo teorileri üzerinden Türkiye'nin Suriye politikasının altını oymaya çalıştılar. Bakın çok net tekrar söylüyorum. Bilerek, isteyerek Türkiye'nin Suriye'de kurguladığı politikanın altını oymaya çalıştılar. Ben de onlar hep komplo teorilerini seviyorlar ya. Ben de kendi komplo teorilerimi yapıyorum. Diyorum ki şimdi...
1: Hayır hocam. Özür dilerim. Komplo teori. Bunu gör istedim. Okuyalım isterseniz. Komplo teorilerinizi dinleyeceğim. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diyor. Sözcü muhalefetin medya organlarından bir tanesi, Cumhuriyet Halk Partisi fonlarıyla ayakta duran gazetesi. İlker Baş bu, eski Genelkurmay Başkanı'nın sözlerini aktarıyor. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız. Ardından da kendi sözlerini ilave ediyor. İktidar koltuğu bırakmamak için Mehmetçiğin kanı üzerinden savaş planı yapıyor. Yandaş medyası da bunu gazlıyor diye haberi veriyor. Yani iktidar Suriye'de öyle korkunç şeyler yaptı ki Mehmetçiğin kanını bir pazarlık meselesi haline getirdi. Sırf Erdoğan koltuğunu koruyabilmek için Mehmetçiğin kanını dökmeye dahi karar vermiş durumda diye. Bu tarihte ne zaman bu? 29 Haziran 2015.
0: 2015.
1: Evet. 2016'da biliyorsunuz Türk ordusu
0: zaten
1: Suriye'ye
0: oraya girdi. İşte yani mesela çıkıp da özür dileyecek mi? Eskiden Genelkurmay Başkanlığı yapma. Hadi Sözcü Gazetesi'ni boş verelim. Zaten onların işi bu. Demin bahsettiğimiz gibi ama eskiden Genelkurmay Başkanlığı yapmış birisinin bunları söyledikten sonra şu anki durumda çıkıp bir özür dilemesi gerekir. Ama dilemeyecekler, yapmayacaklar. Çünkü onların hani kişi kendinden bilir işi diyorlar ya, onların bütün meselesi Erdoğan. Yeter ki Erdoğan gitsin, yeter ki Erdoğan kaybetsin. Şehitlerimiz, Mehmetçik, asker, Türkiye...

0: ulusal çıkar hiçbirinin önemi yok. Tamamen gözü kör bir şekilde inanılmaz bir kin çerçevesinde Erdoğan'a odaklanmış durumdalar. Erdoğan gitsin, maalesef söylüyoruz, gerçekten üzülerek söylüyorum ama Erdoğan gitsin, parçalanalım. Erdoğan gitsin, PKK Suriye'yi kontrol etsin. Erdoğan gitsin, İsrail gelsin, komşumuz olsun, hiç umurunda değil. Yani bazıları diyor ya, ben eskiden abartılı buluyordum. Bu insanlar Türkiye'nin parçalanmasını, iç savaşa gitmesini bile göze alır. Ne zaman? Yeter ki Erdoğan gitsin. Bu mantıklı insanlara rağmen Türkiye'de bu hükümet, bu cumhurbaşkanı çok şükür belli işler yaptı. Şimdi bir çok kısa komplo teorime gelmek istiyorum. Çünkü bu doğrudan Suriye ile ilgili, doğrudan PKK ile terörsüz Türkiye ile ilgili.
1: Kafanızı karıştıracak mısın?
0: Yok, çok basit aslında. Ama onların inşallah yaptığı işi biraz açığa çıkartmak çok istiyorum.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın cevabını da verelim. Aynı tarihte 26 Haziran 2015 tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sözcü bu manşeti attığı sırada Sayın Cumhurbaşkanımız da böyle konuşuyordu.
0: Bütün mesele zaten Cumhurbaşkanı'nın 2015'te attığı bu tweet'in, bu mesajın Aralık 2024'te gerçeğe dönüşmesinden sonra başladı.
1: Zafer
0: bütün hikaye
1: yani Erdoğan'ın istediği gibi olduğu için, bu oldu, zaferi Erdoğan sayesinde kazanıldığı için.
0: Aynen öyle. Peki bundan sonra ne oldu diye baktığımızda işte bu şu anki o gazetecilerin, o eski amirallerin, eski komutanların açıklamaları bence açıklığa kavuşuyor. O da ne? Şu anki mesele İsrail ile Türkiye arasındaki mesele Filistin meselesi değil sadece. Bizim açımızdan hem Filistin, hem Lübnan, hem Suriye meselesi ama İsrail açısından asıl mesele Suriye. Niye? Çünkü Türkiye'nin Suriye'de kazandığını, etkisinin arttığını görüyorlar. Suriye'de 100 sene sonra Türkiye'ye yakın bir hükümetin geldiğini görüyorlar. Türkiye'de 100 sene sonra Batı'nın güdümünde olmayan, İsrail'in korkabileceği tarzda bir yönetimin, yani halka dayalı bir yönetimin geldiğini görüyorlar. İşte hikaye bundan sonra başlıyor. Şimdi İsrail'in yerinde olsak, Suriye'yi görüyor. Diyor ki burada yeni bir hükümet geldi. Bana düşman, benim sözümden çıkabilecek bir potansiyele sahip. Ve Türkiye arkasında. Türkiye ile birlikte bu Suriye güçlenirse benim kuzey sınırlarımda güçlü kuvvetli bir devlet ortaya çıkacak. Ve yarın öbür gün benim işlediğim katliamların hesabını sorabilecek bir kuvvete gelecek diye İsrail şu an korkuyor. İsrail ciddi bir şekilde Suriye üzerinden Türkiye'den korkuyor. Peki böyle bir durumda siz İsrail olsaydınız ne yapardınız? Ben şunu yapardım. Birinci adımda Suriye ile yeni Suriye yönetimiyle Türkiye'nin arasını açmak için her türlü hamleyi yapardım.
1: Fitne çıkardım.
0: Fitne çıkarırdım.
1: Yalan söylersiniz.
0: Nasıl yapardım? Araplar sırtını Türkiye'ye dönecek. Araplar zaten Türkiye'yi, Osmanlı'yı satmışlardı. En çok yaptıkları sürekli Araplar üzerinden bir yeni Suriye yönetimini altını oymaya çalıştılar. Şüphe tohumu ekmeye çalıştılar. İkincisi Suriye'nin içerisindeki terör örgütlerini desteklerdim. Terör örgütlerinin üzerinden Suriye'yi bölmeye çalışırdım. Yine İsrail sonuna kadar yaptı. Ve bunu da bize Türkiye içerisinden de bize hep şöyle korkuttu. Ya çok iyi hatırlıyorum. Ben yayındayken yanımda söylediler. Dediler ki PKK ile yeni yönetim işbirliği yapacak. PKK'ya Suriye'de alan açılıyor. Esed'in gitmesi en çok PKK'ya yaradı. 100 bin kişilik PKK ordusuna, Jolani'nin 20 bin kişilik ordusu ne yapacak diye sürekli bir PKK korkusu ürettiler Türkiye'de. Ve ondan sonraki aşamada da en kritik nokta bence bu. Bu Mustafa amirallerin, eski generallerin vesaire en çok yaptığı nokta bu. İsrail şunu görüyorum Murat abi. Suriye'yi bölüp parçalayamazsa ikinci bir opsiyonu var. Tek opsiyonu var. Türkiye ile Suriye'nin karşısında İsrail'in yalnız kalmaması, Amerika'nın sahaya inmesi lazım. Tıpkı İran Savaşı'nda gibi. Bakın İran Savaşı'nı Amerika ile başlattı. Şu an Amerika ile İran savaşıyor, İran savaşıyor, İsrail yok. Ve bunu da nasıl yapıyorlar? Amerika Birleşik Devletleri'nin orada yeni bir planı var. Gizli bir planı var. Jolani'yi kendi askeri yapacak. Ahmet El Şara yönetimi Amerika'nın maşası olacak diye sürekli dikkat edin Türkiye'yi Amerika'ya karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Ben Amerika'yı seven bir insan değilim. Amerikan yönetimlerini de seven bir insan değilim. Ama ben şunu görüyorum. İsrail kesinlikle ve kesinlikle eğer biz Amerika ile kavga edersek en çok sevinen ülke olacak. Ve benim komplo teorim tam

0: olarak burada giriyor. Ben diyorum ki bana sorarsanız...
1: Şu ana kadar anlattıkları komplo falan değil, bayağı hakikat yani.
0: Şimdi komplo teorisine geliyor. Diyorum ki bana sorarsanız bu adamlar, bu eski generaller, yorumcular çok yüksek ihtimalle İsrail'in Türkiye'deki bu planının bir parçası. Bana sorarsanız bu adamlar, yani sezgisel bir şey bu, elimde kanıt yok. Ben şöyle düşünüyorum, bunlar emir mi alıyor, para mı alıyor, ne alıyorsa alıyor. Ve İsrail'in buradaki planının hizmetkarı olarak sureti haktan gözükerek, bakın hep sureti haktan gözüküyorlar ama sonuçlar, ürettikleri fitne hep İsrail'in işine yarıyor. Suriye karışırsa İsrail'in işine yarayacak. PKK konusu çözümsüzlüğe kalırsa PKK konusundan Türkiye'de şüphe tohumları atılır. Suriye'nin karşısına gelirsek İsrail'in işine yarayacak. Biz Tom Barak'la, Trump'la, Amerika'yla kavga edersek Suriye konusunda yine İsrail'in işine gelecek. Dolayısıyla ben bu kişilerin vatanperver olduğunu vesaire kesinlikle düşünmüyorum. Vatanperver olan kendi ülkesinin milli çıkarlarını savunur. Bu insanlar attıkları fitne tohumlarıyla İsrail'in çıkarlarını savunuyorlar. Bu da benim komplo teorimde.
1: Vallahi Ayhan Hocam hiç de komplo teorisi falan söylemedin, açık söyleyeyim. O kadar net, o kadar sarı, o kadar tarihi hakikatleri ortaya koydum ki. Komplo falan değil.
2: Kontra komplo teorim.
1: Bunlar 28 Şubat darbesinin Özlem Hocam destekçisi olan, 15 Temmuz'da da bu millet mağlup olsaydı, Cumhurbaşkanımız şehit olsaydı, darbecilerle beraber, onlarla beraber davul zurna çalarak birlikte darbeyi gerçekleştirecek olan kişilerdi. Hangi medya organlarının çıktıklarının hiçbir önemi yok. Muhalefetin medyasına mı çıkıyorlar, başka medyaya mı çıkıyorlar, kime çıkıyorlar hiç önemli değil. Gerçek anlamda bildiğimiz şey şu ki bunlar 28 Şubatçı, tıyneti bozuk ve darbeci tipler.
0: Kesinlikle.
1: Ben şuradan başlamak istiyorum. Çok konuşacak şeyim var biliyorum, çok söyleyecek şeyim var bu konuyla alakalı ama bu zafer de en büyük pay elbette Suriye halkınındır, Suriye devrimindir, şehitlerindir, Mehmetçiğimizindir, kanlarımızı döktük. Ama çok ciddi bir, başından itibaren biraz önce de verdik, hiç kesintisiz bir dirayet var Sayın Cumhurbaşkanımızla. Hiç vazgeçmeye. Bu zaferi Erdoğan'ın kazanmış olmasından, Türkiye'deki 40 yıllık, 50 yıllık bölücü terörü Erdoğan'ın politikaları sayesinde sonlandırılmış olmasının verdiği bir çekememezlik mi var?
2: Kesinlikle öyle. Hani çok net bir... Çok kısa ve net bir cevaplanacak. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Ben bir şey rica edebilir miyim?
1: Tabii.
2: Murat? Sözcünün bir tekrar manşetini alabilir miyiz?
1: Evet arkadaşlar, Sözcü'nün manşetini bir rica kez daha verelim.
2: Teşekkür ederim.
1: Ekrana.
2: Şimdi Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız. Bakın Suriye'de kim varmış? Sözcü'ye buradan seslenelim. Ve biz Eylül sayımızda Kudüs'e vedayı işleyeceğiz. Murat. Yani Nablus yenilgisini. Orada Mirli ve Mustafa Kemal Paşa'dan bahsedeceğiz. Cevat Abbas Paşa'dan bahsedeceğiz. Yani Yıldırım orduları nerede görev yaptı? Filistin-Suriye hattında.
1: Evet.
2: 1917'de yani Birinci Dünya Savaşı'nda Sözcü'nün biraz tarih irdelemesi lazım. 1917'de 7. Ordu'da görev yapan Mirli ve Mustafa Kemal Paşa, Suriye-Filistin hattını korumaya çalışan orduyu yönetmekle, orduda görev almakla biz kendisinin neler yaptığını Eylül sayısında okuyucularımızla paylaşacağız. Bu da yetmedi. 31 Ekim yine Mondros Mütarekesi'nden sonra Yıldırım Orduları grup komutanlığına getirilen Mustafa Kemal Paşa var. Liman von Sanders Paşa'dan yani Alman generalden çok büyük stratejik hatalara sebep olan generalden görevi alan Mustafa Kemal Paşa Halep-Filistin hattını, Nablus hattını korumak için orduyu Toroslara kadar çekip orada İngiliz baskınından ordunun daha fazla zayiat vermemesiyle alakalı kendi kurmaylarıyla neler yaptığını biz Eylül ayında anlatacağız. Hani Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız. Biz zaten Suriye'deydik Sözcü. Biz zaten Suriye'deydik. Bakın nasıl oradan çıkmamak adına ve milli mücadelenin tohumları

Barının ekildiği, bakın, Birinci Dünya Savaşı'ndaki bu muharebelerden bahsediyoruz. Nablus bunlardan biridir. Yani biraz tarih okumakta, manşet atarken de ya biz Suriye neresi? Suriye bir uzay üssü mü? Halep neresi?

0: yılbaşı şerafetini de işleyeceğiz Eylül ayında. Tekrar söylüyorum, Filistin-Suriye hattında Yıldırım orduları grup komutanlığına atanmış Mustafa Kemal'in ve askerlerinin verdiği mücadeleyi yine Eylül ayında Saftek dergide okuyabilirler. Ya lütfen biraz Saftek okuyun. Yani dünyayı anlamak için bizim mottomuz biliyorsunuz. Evet. Saftek okuyun diyoruz. Evet. Bunun dışında tabii ki burada tarih birliği, yani süreklilik, devamlılık, bir medeniyetin geldiği nokta aslında sadece o anda oluşanlarla değil. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunun bilinciyle ve bunun getirdiği sorumlulukla ve bu sorumluluğun verdiği o hassasiyetle hareket ederken, bakın bu devlet aklı, bu devlet birikimi, alınan bir takım kararlarda ki biliyorsunuz biz Mekke Anlaşması'ndan bahsettik, o anlaşmanın imzasının 32 aylık bir süreç olduğunu ki yakın zaman baktığınızda. Yani bir takım hadiselerin...
1: Gazze meselesi başlayınca, Sayın evet. Fidan'ın açıklaması bu.
0: Evet.
1: Gazze'deki evet. savaş başlayınca biz bunun çalışmasına başladık dedi.
0: Evet. Ama bakın hani tarihten getiriyoruz ya süreci. Yani özellikle söylüyorum hani bir takım isimleri sadece o ismi bir vitrin olarak kullanmak değil. Nerede, neler yapılmış, neden yapılmış... Bugüne gelen noktada o başlangıcın, yani biz aslında Suriye'deydik.
1: Özlem Hocam ne işimiz var dediği her yerde Mustafa Kemal
0: biz
1: Paşa
0: oradaydık.
1: Vardı. Yani Trablus'ta ne işimiz
0: şey,
1: var dediler.
0: Murat Trablus'ta bir şey söyleyeceğim. Gitsin Esed'le görüşsün dediğinde de Esed uçaktaydı,
1: uçaktaydı
0: mesela.
1: Uçaktaydı, Moskova uçağında gidiyordu.
0: Bir türlü bir senkron tutturulamıyor, onu da söylememiz lazım. Ben eğer müsaade edersen bir iki şey söylemek istiyorum. Özellikle Suriye'de olanlarla ilgili olarak. Yani SDG'nin tabii ya bu entegrasyon sürecinde aslında Suriye'nin iç bütünleşmesi. Yani aslında Suriye'deki egemenliğin tahkim edilmesiyle ilgili çok önemli bir askeri diplomatik adım atıldı. Önce bunu tekrar bir söyleyelim. Sonrasında bakın entegrasyon var ama Suriye'nin kendi egemenliğiyle ilgili pay sahibi olmakla alakalı olarak da bir tedbir var. Yani burada Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı pozisyonunun aslında çok o kritik detayını da böylelikle vermiş olalım. Yani çok hani tabii ki 1947'den sonra bakın Kürt toplumunun özellikle orada varlığının resmi olarak ilk defa bahsediliyor olması, anayasal çerçevede haklarının söyleniyor olması çok çok önemli. Zaten sosyal bir takım garantörlükler askeri diplomasiyle tahkim edildiğinde, iç güvenlikle korunduğunda egemenlik inşası daha da sağlamlaşıyor. Ve Ahmet Şara'nın başkanlığında, aslında Cumhurbaşkanlığında bu sürecin ne kadar titizlikle ve nokta hassasiyetle de yürütüldüğünü görüyoruz. Tabii burada Türkiye'nin bakın bu aramızdaki bu mesele, yani SDG meselesi, hem Suriye'nin iç birliği, yani o Suriye'nin 1947'den beridir bölünmüş ayrılmış yapısının bir araya gelmesi ki Ahmet Şara'nın başa gelmesinden beri Sayın Ahmet Şara'nın buna çok büyük bir önem veriliyor malumunuz. Ve bu anlamda çok tarihi günlerden geçiyoruz. Ben yine senin hatırlarsan burada işte Suriye'nin özellikle o 8 günlük değil mi? Yani özgürlüğe giden yolunda burada oturduk ve gün gün neler oldu onu konuştuk. Onu aratmayacak, o günleri aratmayacak çok önemli günlerden geçiliyor şu an. Tabii ki bu entegrasyon süreci nasıl olur, bunları hep nasıl olması gerektiği değil de aslında neye doğru gittiğimizi birlikte de konuşmuştuk. Şimdi tabii ki bu askeri yapıların sadece silah bırakma ve orduya katılmayı açıklamayla biten bir sürecinden bahsetmeyeceğiz tabii. Burada. Yani bu entegrasyonun askeri açıdan da nasıl olması gerektiğiyle ilgili süreç aslında adım adım belli ve bu bir zaman meselesi olacak. Yani bir zamana ihtiyacımız var, bir sürece ihtiyacımız var. Ama Suriye'nin iç bütünleşmesiyle alakalı olan bu kadar tarihi günlerden geçtiğimizi söylememle beraber Suriye'nin sınırları küresel fay kırığına hala sebep oluyor Murat. Yani Suriye'nin sınırları İsrail'den özellikle

0: çok büyük bir gürültüyle Amerika'nın başını ağrıtıyor. Ağrıtmaya da devam edecek. Bakın 1967'de fiili işgal var değil mi? Golan Tepeleri açısından baktığımızda 81'de resmi ilhak açıkladı. 2019'da Trump bu ilhakı, bu işgali resmi olarak tanıdı. Ve Biden yönetimi 4 yıl boyunca da Trump'ın bu anlamda aldığı kararı sorgulamadı. Aynı evet. şekilde devam ettirdi. Ama biz bir baktık, Tom Barak ne yaptı? Bir açıklama yaptı değil mi? Biz burada ne anlıyoruz? Bakın Amerikan iç siyasetinde de bu konuya bakış açısında bir takım farklılıklar olduğunu. Çünkü eğer bu konu bir podcast'te bu kadar rahat konuşulabiliyorsa Tom Barak tarafından.
1: Tabii sahayı bilen ABD'nin evet, diplomatlar başka evet, bir noktadan hareket ediyorlar.
0: Ama bunların Amerika'da bizzat dile getirilmesi bambaşka bir
1: Özüm
0: yönde.
1: Hocam çok önemli şeyler söylüyorsun tamam, ama içeride. Bir reklama gitmek durumundayız. Efendim esas mesele kısa bir ara şimdi saat başına buluşalım. Sen ayrılmayın.

0: Kırmızı Halı'nın gündeminde bu hafta. Vizyona hangi yeni filmler giriyor? Geçen haftanın gişe yarışı nasıl sonuçlandı? Kültür, sanat ve sinema dünyasında neler oluyor? Festivaller, ödül törenleri nasıl geçiyor? Neler yaşanıyor, kimler konuşuluyor? Sergiler, konserler, tiyatrolar ve filmlerle bu hafta Kırmızı Halı'nın konukları Gate 27 direktörü Burak Mert Çilioğlu'nun ve sanatçı Nergiz Yeşim. Ali Demirtaş'la Kırmızı Halı bugün 17.25'te 24'te.
1: Yaşamın temposu hiç düşmüyor. 24 saatteki her gelişme anında bilgi ve yoruma dönüşüyor. Peki bilgi çağında doğruyu yanlıştan, gerçeği yalandan nasıl ayıracağız? Mustafa Daş'tan konuklarıyla doğrusu ne diye soruyor. Doğrusu ne? Bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Esas mesele kaldığı yerden devam ediyor. Özlem Coşan, Ayhan Sarı, Hayati Ünlü ile birlikte Türkiye'nin ve dünyanın meselelerini konuşmayı sürdürüyoruz. Özlem Hocam, size kalmıştık. SDG'nin tasfiyesi, Suriye yönetimine entegrasyonuna giden süreci konuşuyorduk. Son derece önemli, kritik bir noktadaydık. Buyurun.
1: Evet, estağfurullah. Şimdi tabii bu içerideki tarihi mutabakata, askeri bütünleşmeye rağmen dedik ki Suriye'nin dış sınırlarının egemenlik konusu hala kırılganlığını korumaya devam ediyor. Çünkü İsrail'in sınır ötesi operasyonları, yani Golan Tepelerindeki o uluslararası diplomatik açmaz, aynı zamanda Suriye'yi hala vekalet savaşlarının bir alanı olarak hassasiyetini, riskini devam ettiriyor.
0: Özellikle güneydeki dürzüler,
1: evet,
0: eli.
1: Evet, o açıdan. Ama şimdi SDG'nin tamamen dağıtılmasıyla birlikte Şam yönetimi aslında en büyük bağımsız askeri gücün Suriye Milli Ordusu'na, milli yani ordu düzenine entegre olmasıyla beraber, ne dedik, o egemenliğin inşasında çok önemli bir aşamayı gerçekleştirmiş oldu. Burada Suriye topraklarının neredeyse tamamında artık resmi otoritenin yeniden kurulduğu yönünde bir cümle kurabiliriz çok rahat bir şekilde. Tabii bunun tahsisi ve denetimi çok önemli. Sadece işte entegrasyonun açıklanması, sadece işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde açıklanan, kamuoyuna açıklanan bu ifade yeterli değil. Yani bununla ilgili olarak o tahkimatın nasıl yapılacağı, sürecin nasıl işleyeceği ve kamuoyuna da, hem uluslararası hem de iç kamuoyuna düzenli aralıklarla bu konuda bilgilerin verilmesi, hepimiz için sürecin nasıl gittiği yönünde bir en azından fikri oluşturmuş olacak hepimizde. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Tarihi bir dönüm noktası dedik. Tabii şunu özellikle söylememiz lazım. Ocak 2026 kararnamesini hatırlıyoruz. Burada Kürtçe resmen ulusal dil olarak kabul edildi.

0: dillerden biri olarak kabul edildi. Ve vatandaşlık, özellikle Suriyeli Kürtlere vatandaşlık hakları iade edildi. Ki bu Esed tarafından çok büyük bir zulümle, Esed ailesi Bas rejimi tarafından çok büyük bir zulüm uygulanarak bu haklar tamamen tasfiye edilmiş ve üstelik zulmedilmişti. Ve 1946'daki o bağımsızlıktan sonra Kürt halkının, yani Suriye'nin bağımsızlığından sonra Kürt halkının ilk defa tanınması anlamına geliyor bu anlamda vatandaşlık iadesi. Ve entegrasyonla alakalı olarak sürecin devam ettiğini biliyoruz. Bir de bu kadın savaşçıların ne olacağı konusu var. Bununla ilgili olarak da yine o milli ordu düzeninde nasıl bir aksiyon alınacak, bu da netlik kazanacaktır diye
1: Evet.
0: düşünüyoruz önümüzdeki
1: Elbette ki
0: günlerde.
1: süreç
0: Birbirini
1: birbirini
0: izleyecek
1: izleyecek.
0: tabii ki.
1: Problemler yaşanabilecek, pek çok şey olabilecek ama artık büyük oranda bir raya girdiğini söyleyebiliriz. Yani 60 yıllık büyük bir karanlık dönemden sonra Suriye bambaşka bir sürece girmiş durumda. Tarihinde hiç olmadığı kadar belki de yani son 1918'deki geri çekilişimizden bu yana hiç yaşamadığı bir şey yaşıyor artık Suriye. Şimdi Hayati Hocam, Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra özellikle Suriye'de devrimi gerçekleştiren kadroların Müslüman ve İslamcı kadrolardan müteşekkil olması, dünyada aslında Batı dünyasında önce endişeyle izlendi. Azınlıklara karşı tavırları nasıl olacak diye bir takım şeyler tezviratta bulundular. Nusayrilere, Alevilere yönelik baskı yapacaklar mı? İntikam saldırıları olacak mı? Bunların hiçbirisi olmadı. Yani bunların hiçbirisi olmadığı gibi bugün işte İlham Ahmet, PYD'nin, YPG'nin önemli liderlerinden bir tanesi parlamentoda artık temsil edilecek. Mazlum Abdi Cumhurbaşkanı danışmanı oldu. Yani üstelik sadece bununla da yetinilmiyor. Nusayrilerden, Dürzilerden bakanlar var. Mesela Hristiyan Araplardan Hint Kabavat, ilk çalışma bakanı, ilk Suriye'nin kadın çalışma bakanı olarak bir Hristiyan da kabineye girmişti. Yani ve Suriye'nin pek çok unsurundan, etnik ve dini unsurundan insanlar parlamentosunda temsil ediliyorlar, bakanlıklarda temsil ediliyorlar ve bunları bu işi başaranlar kendilerinin iddia ettiği gibi sekülerler, milliyetçiler, Arapçılar, sosyalistler, Arap sosyalistleri falan olmadı. Müslüman kadroları oldu. Türkiye'de de benzer bir süreç var. Türkiye'de de PKK terörünün bitirilmesinde asıl bunu inşa eden kadrolarda yine bunu biraz sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadelerini getireceğiz ekrana. Sorunun İslam kardeşliği çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyleyen bir irade Kürt sorununu da Türkiye'de ortadan kaldırmış oldu. Meselenin bu açıdan değerlendirildiğinde hem Suriye'de hem Türkiye'deki iktidarın, yeni şekillenen bu iktidarın benzer bir zihinsel arka plana sahip olması sanırım bazılarını rahatsız ediyor. Ne dersiniz?
2: Kesinlikle onun için zaten toplumsal devrimi aslında bir demokratik devrim olarak da okuyoruz ama aslında sizin altını çizdiğiniz şu anki değişimi, dönüşümü şekillendiren kadrolar aslında bölgede sadece Suriye'de değil tüm bölgede çoğunluğu oluşturan, demokratik olarak çoğunluğu oluşturan sosyal sermayeye karşılık geliyor. Şimdi tabii ki az önce de altını çizdik, işin siyasi yönü var, stratejik yönü var vesaire ama her şeyden önce bu süreç bir toplumsal devrim olarak ortaya çıktı ve şu anki adım bence normalleşme ve bu demokratik devrimin daha da böyle konsolide olma aşaması olarak görmek lazım. Neden? Altını çizdiğiniz gibi hani bu güne kadar işte Dürzilerden tutun da özellikle Kürt nüfusu üzerinden hep böyle bir azınlıkların hakları ne olacak tartışması üzerinden ama hep ne deniyordu? İşte Rojava devrimi falan. Aslında Rojava devrimi değil, gerçek devrimin ne olduğunu belki daha net bir şekilde bütün bu süreçte gördük. Ama sadece Rojava devrimi söylemleri değil, Davut Koridoru, İbrahim Anlaşmaları, geçen seneden beri bizleri rahatsız eden ne kadar kavramsal çerçeve varsa bugün hiçbirinin gündemde olmadığını görüyoruz. Ve gerçek kazananın hangi çerçeve olduğunu aslında biz bugün daha iyi görmüş oluyoruz. Tabii bütün bunların Esad sonrası dönemle çok birebir alakalı olduğunu da görüyoruz. Neden? Esad yönetimi, rejimi ortadan kalktıktan sonra SDG'nin mantığı da bir anlamı kalmadı açıkçası. Esad olduğu için zaten ABD için orada bir mantığı vardı. Esad sonrası hem yeni kurulan yönetimle, Şara yönetimiyle son derece rasyonel, kazan kazan mantığıyla ilişki kuramayacağınız bir aktör olmadığı görüldü. ABD'den Rusya'ya hemen hemen bütün aktörlerle iletişime açık bir aktör. Bu da normalleşmeyi aslında hızlandırdı. Bu önemli bir süreç. Tabii sizin de az önce altını çizdiğiniz gibi hani SDG denilen yapının oradaki terör gruplarının işte 100 bin kadar falan, ben bütün bu süreçte kendi verilerinden oradan toplardım, buradan toplardım, 10 bini geçmezdi. Hani bu 100 bin nereden geliyor? Tartışması hep böyle ilginçti. Ama son kertede...
1: Birileri aslında bizim gözümüzü korkutabilmek, evet, ve yani işin çıkmasına sokabilmek için bir manipülasyon aracı olarak kullandılar.
2: Kesinlikle rakamları. Bilgiyi çarpıtıyorlardı biraz. Ama işte o devrim dedikleri şey, işte aslında o küresel solun Rojava projesi çöktü bu süreçte. Bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Baştan beri hep şunu söylüyorlardı. İşte progresif, demokratik, feminist devrim var burada tartışması. İşte kadın savaşçıları çok öne çıkartıyorlardı vesaire. Ama aslında bunun tabandan gelen bir mobilizasyon değil. Emperyalist ABD güdümlü ve tabii ki de militarizasyonun merkezde olduğu bir mobilizasyon olduğunu gördük. Neden? Bugün bakın küresel sol entelektüellerini hepsi şu eleştiriyi getiriyor. Son kertte de militer elitler, SDG elitleriyle işte Şara'nın yönetici elitleri anlaştı ve olan yine tabandaki masum halka oldu şeklinde böyle eleştiriler getiriyor. Yani yıllarca savundukları o militer elitleri bile şu an nasıl Amerikan güdümünde olduğunu bir yerde kabul etmiş yani oldular.
1: Çözüm sürecinin ilk çözüm sürecinde PKK'lara dönüp Nişantaşı'nda kahvelerini yudumlarken efendim sakın silahlarınızı bırakmayın, Türk devletine güvenmeyin diyen beyaz Türklere benziyorlar yani yapılan eleştiriler.
2: Kesinlikle güzel bir karşılaştırma oldu aslında. Ama şunun da altını çizmek lazım. Yani bu sürecin önemini, yüceliğini belki anlatmak açısından. Çünkü bu devletler arası çatışmalardan merkezi aktörlerle terör grupları arasındaki çatışmalar öyle kolay kolay silah bırakmayla sonuçlanmıyor. Yani bugüne kadar dünyada yaşanan bütün örnekler 3/2 genelde bir tarafın kapasitesini tamamen çökertmesiyle, yok edilmesiyle sonuçlanmış. 1/3 ya çözülmüş ya da bir şekilde hala devam ediyor.
1: Tam olarak şimdi, Hayati Hocam, burada onu sormak istiyorum. Suriye'de devrim gerçekleştikten sonra Halep'in Eşrefi mahallesinde mesela bir çatışmalara şahit olduk. Suriye ordusu çok kısa süre içerisinde Eşrefi'yi bitirdi. Sonra Tel Rifat'ta çatışmalar gördük. Benzer şekilde PKK'lıların, PYD'lilerin silahlarını terk ederek pek çok yerde uzun çatışmalara dahi girmeyerek sürekli geriye doğru çekildiklerini gördük. Fırat'ın doğusuna doğru çekildiler. Sonra Deir ez-Zor ve Rakka gibi iki büyük şehir, iki devasa büyüklükteki şehir kontrolleri altındaydı. Arap aşiretlerinin, daha Suriye ordusu gelmeden birkaç gün içerisinde Arap aşiretlerinin katkısıyla yine orada büyük bir dağılma gördük. Şunu görüyoruz yani. Suriye ordusu eğer isteseydi Ahmet Şara yönetimi bu işi, yani PYD-YPG'nin tasfiyesi işini tamamen biraz önce söylediğiniz yöntemle yok edebilirdi. Ancak bunu tercih etmedi. Ve burada bir diyalog ortamının oluşturulmasını ve devrimin kanla kirlenmemesini istedi. Bu yani son yüzyıllar için, belki birkaç yüzyıl bu devrimler tarihi açısından da kritik ve farklı bir devrim olduğunu göstermiyor mu?
2: Kesinlikle öyle. Hem devrim açısından hem de çatışma süreçleri açısından çok önemli bir model bence. Çok örnek alınacak bir model. Neden? Biraz daha az önceki analizi tamamlayacak olursak. Çünkü gerçekten de bugün mesela hem bölgeyi hem de dünyayı tek bir cümleyle özetleyecek olursak bence yaşananların temelinde yatan problem küresel bir taahhüt problemi var. Yani büyük güçlerin başta ABD olmak üzere vermiş oldukları taahhütleri artık kimse aldırış etmiyor. Verdiği garantilerin aktörler karşısında bir karşılığı yok. Kimse ciddiye almıyor bu taahhütleri. Şimdi bakıyoruz, güvensizlik, koruyuculuk,